0: yaşayan da birisiyim. Ve bir anlamda bu TOKİ'nin kurulması Balıkesir'de emlak piyasasını ciddi anlamda etkiledi. Yani kiraların belli bir noktanın üzerine çıkmasını kesinlikle, yani tabii lüks konutlar için bu geçerli değil belki ama bizim için, yani orta kesimler için ulaşılabilir seviyede kesinlikle piyasaya bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama İstanbul özelinde tabii şartlar biraz daha zorlu. Burası çok kalabalık bir şehir. Yani nüfusu tam olarak bilemiyorum ama muhtemelen her geçen gün artıyor da olabilir. Girenin çıkanın çok fazla olduğu bir şehir. Bu tip şeylerin lokal anlamda katkısının olacağını düşünüyorum ama tabii bu projeleri mümkün olduğu kadar genişletmek ve sürdürülebilir hale getirmek lazım.
1: Hocam hani her gün 500 yeni araç trafiğe katılıyor burada, evet. Her gün.
0: Yani bu, yani kolay kolay dünyanın hiçbir şehrinin yani hiçbir şehri böyle bir yükü kaldıramaz. Çok zor bir şeyle karşı karşıyayız. Hani siz konuşmaya işte bu nüfus meselesini konuşurken bakıyorsunuz, Türkiye nüfusunun çok büyük bir kısmı da ülkenin batısına toplanmış durumda. Özellikle İstanbul, Kocaeli, işte aşağıya.
2: 5'te 1'i İstanbul'da.
0: Bu tarafta, yani bu çok yönetilebilir bir şey değil. Bu kadar büyük şehirler, aslında dünya standartlarına baktığınız zaman bu kadar büyük şehirler çok yönetilebilir şehirler değil. Yani İstanbul nüfusundan az çok fazla dünyada ülke var. Yani bu İstanbul'u özelinde baktığım zaman çok aslında zor bir imtihanla karşı karşıyayız. Ama Türkiye özellikle TOKİ tecrübesini bence çok iyi kullanıyor. İşte bu deprem sonrasında da gördük. Çok hızlı şekilde projeler üretip insanların derdine deva olabiliyor. Ama mümkün olduğu kadar bunu sürdürmek lazım. Bunun için ne gerekiyor? İşte belli bir kaynak aramak, ayırmak durumundasınız. Şimdi ama öyle bir durumdayız ki, yani bir taraftan ülkenin farklı ihtiyaçları da var. Yani bu ihtiyaçlar içerisinde siz oraya bir kaynak da aktarmak zorundasınız. Ve toplumun belli bir kesimini memnun etmek zorundasınız. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ya bu çok maliyetli bir şey. Yani siz ülkenin güvenliği veya başka meselelerde adım atarken işte bu konular biraz geri planda kalabiliyordu. Ama artık bu tip şeylerle artık bunun da geri planda kalmayacağını, artık bu yönde de adımlar atılabileceğini görüyoruz. Bu noktada bence böyle bir, tabii kanayan yaraya büyük bir hani şey olmayacaktır ama bir pansuman şu anda yapılıyor. Umarım arkasında gelecektir.
2: Ya en azından şu anda böyle bir, şu ana kadar olmayan bir şey.
0: Evet, evet, yeni bir şey konuşuyoruz yani.
2: Bir şey deniyor.
0: Yani Avrupa'ya gidip gelenlerle çok hani sohbet ettiğimizde bu tip sosyal konutlarda yaşayan çok fazla insana denk geldim. Hani şartları çok iyi olmasa da en azından insanlara güvenli bir alan veriyorsunuz. Yani başını sokabileceği amiyane tabirle bir yer veriyorsunuz.
2: Ama bunlar o başını sokabileceğim bir şey çok ötesinde.
0: Ha, onu söyleyecektim. Tam da onu söyleyecektim. Şu andaki hani bizim
1: de deprem güvenliği var hocam. Evet, yani evet. TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı güvencesiyle yapılmış olması.
3: Batı'daki sosyal konutlar çoraklaşmışlar. Yani orada aile kültürü yok.
1: Banlıyorlar.
3: Orada bireysel,
0: çok küçük evler, bireysel yaşama itiyor.
1: Gettolaşmış
0: bir ortam. Biz biraz bunu çözdük galiba. Bu konuda bence iyi adımlar atıyoruz. Umarım arkası gelir. Yani böyle sadece bir ufak bir proje değil de bunun arkası gelir ve biz de umarım o faydalananlardan biri de ben de olurum. Yani sonuçta itibariyle hepimizin böyle bir şeye ihtiyacı var.
3: Belli bir gelirimiz var değil mi hocam?
0: Devlet bizim akademisyen geliri öyle çok yüksek bir gelir değil. Belki o piyango bize de vurur, biz de nasipleniriz.
1: Yani gazeteciler olarak biz de sizden çok iyi durumda değiliz. Bizim de durumumuz belli değil mi?
2: Bazı gazeteciler iyi transfer ücretleri alıyorlar.
1: Ya gazeteci, hiç etrafında transfer ücreti alan bir gazeteci tanıdığın var mı?
2: Ben arkadaşım yok ama
1: benim de yok
2: ben
1: yani.
2: De gazetelerden okuyorum.
1: Yani sağa bak, hep aynı modeliz biz böyle Murat.
3: Olsun abi, evler bize kalır.
0: Yani aslında bugün birkaç gündür bir şey dönüyor, bir röportaj dönüyor. İşte Patek Philippe mi, Rolex mi tarzında tartışmalar var. Yani bir gazetecinin bunlara ulaşabildiği bir ülkedeyiz.
1: Türk malı Nacar 4500 lira aldım.
2: Yani
1: Türk malı %100.
2: Adaları olan birisinden bahsediyoruz.
1: Bak Nacar, Türkiye'de. Türk malı %100.
0: Hani böylesini de görüyor. Böylesini yani de gördük. Yani ben şimdi gazeteci deyince hangisini aklımda canlandırayım çok net değilim. O dünyayı çok bilmiyorum ama böyle bu tip saat. Yani
2: gazeteci deyince aklınıza Fatih Altaylı gelmiyor. Bunu söyleyelim.
3: Fondaş.
1: Ya bir saate bir servet niye verilir?
2: Başka nasıl ne yapacak? Bir parayı harcayacak başka yerin olmazsa oraya harcarsın. Ne yapacaksın?
1: Ha, para o kadar çok ki.
2: O kadar çok ki.
1: O anlamda.
3: Tatmin etmiyor artık. Başka bir yere harcayacak alan kalmadı yani. Gösteriş demek merakı tatmin eden bir duyguya dönüşmüş.
2: Senden farklı olması için saatinin farklı olması lazım. Yoksa kendisinin saat o düşük seviyesini abi anlatabilmek yani, için başka nasıl?
4: Allah uzun ömürler versin, sağlık saat versin. Geçenlerde bir kontrol için hastaneye gitmişti de yüreğimiz hopladı. Mustafa Kutlu Üstadımızdan bahsediyorum. Yaşayan en büyük hikayecimiz. Onun hikayelerinden birinde geçer. Ne yani diyor, ateist olduğun zaman kavunun tadı değişiyor mu? Şimdi tamam mı? Ne oluyor arkadaşım yani onu taktığın zaman şu an saat 9'u çeyrek geçiyor. Değişiyor mu abi saat? Başka bir şey mi söylüyor sana? 21-17. 21-17 değişiyor mu yani? 100 bin, 150 bin dolarlık yani saat taktığın zaman.
2: Takmadığın için anlayamıyorsun.
0: Şimdi muhtemelen sizde safir cam yok. Rahatlıkla çiziliyordur. Serkan muhtemelen bizde... mekanizması birkaç sene sonra teklemeye başlayacak.
4: Yok yok. Serkan ben Bey... sana bir şey söyleyeyim. Türk malı. rahmetli babama da bundan almıştım. Yani böyle 3-4 bin lira bir şey bu. Hiçbir şey olmuyor. Böyle tıkır tıkır da gidiyor Allah'ın izniyle.
3: Serkan
4: yani.
3: Bey bizde hocam bilir mutlaka Adorno'nun kültür endüstrisi kavramı var. Saatlerinizin
2: markalarını söylemeyeyim de. yani marka şeyle demeyeyim.
4: Çok... Seninki pahalı pahalı.
3: Yok yok değil değil.
4: Ha, bir taraftan...
3: Tam 15 yıllık saat ya bu.
4: Bir kiralık da pahalı diyorsun bir taraftan ört tabii.
3: 15 yıllık saat abi.
0: Benim saatim sizden pahalıymış.
3: Kültür endüstrisi diye bir kavram var Murat Bey. Adorno'nun kullandığı. Evet, o.
4: Neydi kavramın adı?
3: Kültür endüstrisi.
4: Kültür endüstrisi.
3: Endüstrisi. Markalarla insanları tanımlama meselesi. O saati takanlar kendilerini saatle tanımlıyorlar. Kendi oldukları için değil. Biz kendimiz olduğumuz için tanımlıyoruz. Saatle değil. Dolayısıyla Rolex takan adam yerine Adem Hoca şu saati takıyor denilmesi daha güzel.
4: Şimdi hocam kültür endüstrisi dediğiniz zaman Birleşmiş Milletler'in...
3: Ha, bu kapitalizmin dayattığı bir şizofren bak, durum bu
4: Birleşmiş
3: arada.
4: Birleşmiş Milletler literatüründe... kalkınma umdeleri arasında dördüncü sıradadır kültür endüstrisi. Çok önemli bir yer tutuyor aslında.
3: Evet.
4: Yani bu da böyle yıllar önce tespit ettikleri bir mesele. Yani kültür endüstrisi, işte kültür endüstrisinin mağdurlarıyız hepimiz.
3: Evet.
4: Çok uzunca doğru. Bir zamandır o kültür endüstrisinin silindirleri altında ezilmiş efendim kitleleriz.
5: Çoğunlukla farkında değiliz zaten.
4: Farkında bile değiliz.
3: Rızayla kabul ediyoruz.
2: Şimdi tabii bu yani saat markaları konusundaki yerde duranlar bugün konuştuğumuz meseleyi tam olarak idrak edemeyecekler. Anlayalım. Çünkü sadece İstanbul'da değil herhalde Buş'ta da 10 bin liralık kiralık daire tabii. Son derece ucuz bir şeydir.
3: Tabii
2: yani.
3: Ki.
2: Ne anlama geliyor yani 10 bin lirayı kiralık dairede oturulabilme fikri devlet tarafından böyle bir imkanın vatandaşına sağlanacak olması. Türkiye toplumunda yani sosyal devlet olgusunun güçlü olduğu bir ülkede ne anlama gelir?
3: Ya Murat Bey önce ben yaşadığım bir olayı anlatıp hemen cevap vereyim ona. Van depremini canlı yaşadık. Yani biz Van depreminde memleketteydim, evdeydik. Orada devlet sahip çıkmasaydı, TOKİ konutları, Van'ın deprem TOKİ konutları yapılmasaydı biz de dahil olmak üzere, yani kendi ailem de dahil olmak üzere binlerce aile açıkta kalacaktı. Öncelikle bu. Yani gerçekten bir aile olmanın hayatta kalmanın en önemli boyutu konuttur. Bunun altını bir kere çizelim. Konutun sosyalleşmesi meselesi aslında burada bizim için önemli. Özellikle kamu eliyle yapılması. Birincisi Serkan Bey'in vurguladığı deprem meselesinin güvenceliği.
4: En önemlisi bence.
3: En önemlisi. Yani bizim bu yaşadığımız büyük yıkım müteahhitlerin ne kadar aslında işin cılkını çıkardıklarını da ispatladı. Ve güvencesiz ev konusu şu an bütün insanların zihninde artık yer alıyor. İnsanlar ev aldıklarında hep şunu soruyorlar. Bizim orada da öyledir, burada da. Ev deprem gördü mü? Diye soru çok soruluyor şu an.
4: Evet.
3: Dolayısıyla bence o deprem güvencesi en önemli. Birincisi yani can güvenliği. Sonra işte belirttiğim konu geliyor, aile. Yani sizin aileyi kurabilmeniz için bir mekana ihtiyacınız var. Hani başınızı sokabileceğiniz bir ev denilen mesele burada kendisini gösteriyor. O yüzden aile olmanın ön koşulu, devleti ayakta tutan en önemli olgudur aile. Ön koşulu önce kendinize barınacak bir mekan bulmayla alakalı. O yüzden evin ikinci meselesi de bence bu. Üçüncüsü de sosyal hayat kısmı çok önemli. Ya evi olan insanlarla evi olmayan insanlar arasında ciddi bir uçurum farkı var. Yani kendi evinde işte bu mesela konutla kendi evinde yaşayan bir insanın kendine duyduğu saygı, güven ve benzeri şeylerle hayata bakışıyla olmayanın çok farklı.
4: Tedirgin yaşıyor öbür gün.
3: Ya akşamını düşünen insan, günlük geçimini düşünen insan bir şey üretemez ki. Siz insanların bir şey üretmesini istiyorsanız onların güvenlik sektörü altında da sosyal hayatlarını devam ettirmesini sağlamak zorundasınız. Biz güvenlikten çok söz ettik. İşte şey diyoruz, güvenliğe bu kadar bütçe ayrıldı. Şu oldu, bu oldu ama...
2: Ama barınma en temel güvenlik.
3: Güvence kavramı bunlarla da özdeş bir şey, onu söylüyorum. Mesela aileyi nasıl güvence altına alırsınız? Önce ona yaşayacak bir alan sağlamakla. İnsanları nasıl güvence altına alırsınız? Geçim dertlerini ortadan kaldırmakla. Siz dediniz ya besin. İkinci en önemli mesele bu.
4: Beslenme.
3: Şimdi güven mesele bu, dünyadaki güvenlik politikaları dünyada ciddi krizler oluşturdu ve insan psikolojik hatları olan bir yaratık.

bu güvence meselesini anlayabilir ama kendisi güvende olmadığı zaman istediği kadar siz güvendesiniz değil yani. Bunun bir karşılığı yok. O yüzden ben sosyal konut meselesini hakikaten önemsiyorum. Yani hem deprem meselesi, hem aile meselesi, hem sosyal hayat meselesini güvence altına alıyorsanız o zaman aslında güvence sağlamış bir devlet niteliğine kalıyor.

0: Onun altını çizelim bir.
1: Bir de işgaller falan var o. Çok ciddi krizler falan da yaşanıyor oralarda.
0: Evet.
1: İyi yönetilmesi lazım.
0: Evet. Çok, evet. Yani yoksulların yaşadığı alanlara dönüştürülmüş durumda. Bu buraya dönüştü sosyal konut projeleri. Artık belirli mesela Paris'te...
2: Burada da bir sınır konulmuş. 3 yıldan fazla kalamıyorsunuz.
3: Çünkü çok Avrupa'da, İngiltere'de çok süslemeyle açık alan. Evet. Gittiğiniz zaman gerçekten şey amacının dışında kullanıldığını görebiliyorsunuz.
2: Tabii orası getto yani o.
3: Fakat yani işte Türkiye'de, hak etmeyen insanlar kalıyor.
2: Türkiye'de kendi... sosyal konutlar 3 yıl, yani bu konutlarda 3 yıl kalabilirsiniz. Şartnamede de o var. 3 yılın sonunda çıkmak durumunda.
0: Yani umarım...
2: devlet size 3 yıl boyunca nefes para biriktirebileceğiniz bir alan. Yani düzenli bir işiniz var. Ama kiraya bunun çok önemli kısmını vermek durumdasınız. Hayır, kiraya vermeyin bu kadar büyük bir kısmı. Siz bunu kenarda biriktirin ve yeni bir ev alabilecek, hiç olmazsa TOKİ'ye müracaat edebilecek bir birikiminiz
1: şey
2: evinizde olsun.
1: Şey dedin ya Murat, yani devlet bunu yaparak ne söylemek istiyor aslında diye. Yani şuradan da bakmak lazım. Piyasaya da bir ayar veriliyor aslında.
0: Tabii. O en önemli soru.
1: Yani ayağınızı denk alın.
3: Evet.
1: 1071 ile başlıyorum İstanbul'da. 10.710'da yaparım. 100.700'de yaparım.
0: Yapar.
1: Ben 400-500 bin konutu 2 sene içerisinde 11 deprem şehrinde yapmış, dikmiş bir iktidar gücüyüm. Hani ayağınızı da denk alın. Hani insan olun, biraz insaflı olun. Bunu da yaparım demenin herhalde ilk cümlesi bu.
0: Devletin konut meselesindeki bence gücünü görmek isteyenler Maraş'ı, Adıyaman'ı, Antep'i, Hatay'ı bir ziyaret etsinler. Yani onu gerçekten yerinde görmek isteyen kim varsa, ya Van'ın deprem konutlarını da onu da ekleyelim. Görsünler, ben siz yapar mı dediniz ya, bence 1000 katını, 10.000 katını yapar devlet. O çok ayrı bir dünya.
3: Buyurun hocam. Siz toplum için ne ifade ediyor deyince ben yani dinlerken kendi çocukluğuma döndüm birazcık. Yani memur, bir öğretmen çocuğuyum ben.
1: Ben de öğretmen çocuğum.
3: Yani şey gibi geçti. İşte zaman geçsin, para biriktirin, başımızı sokacak bir ev olsun. Yani bütün evdeki atmosfere, psikolojik bir eşik bu yani. Hem babam için, hem bizim için, hem akrabalarım için. Yani başımızı sokacak bir ev olsun. Oraya bir girelim. Hani öyle bir hassas bir alan ki bu. Yani toplumun geneli anlamında.
1: Oğlum bütün paramızı eve yatırdık. Sen üniversitede ancak çalışarak okuyabilirsin.
3: Oraya dönüyor. Evet, yani bu tip şeyler de yaşadık. Hani ev bizim işte bütün şeyimizi aldı. Ama diğer taraftan artık sen geriye döndüğün zaman orada... kendini güvende hissettiğin, hiçbir şekilde bir kimseye muhtaç olmadan yaşayacak bir alan vaat ediyor sana. Bu anlamda toplumsal anlamda çok hassas bir şey. Siz bu noktada bir şeyler yaparsanız, bir adım atarsınız. Bu aslında toplumun ihtiyacına cevap vererek kendi siyaseten de baktığınız zaman çok avantajlı bir şey.
2: Toplumun özgüvenini arttıran bir şey.
3: Kesinlikle yani bu. Yani düşünseniz hani etrafında çok fazla insan var. Hani akademik çevrede de söylüyorum bunu. Kirada yaşıyorlar. Bir şeye sebep veriyor. Ya diyor ki ben gelirimin çok büyük bir kısmını kiraya veriyorum. Evlenmeyle ilgili bir beklenti oluşturamıyorum diyor. Çünkü ben evleneceğim, düğünümü nasıl yapacağım, eşyalarımı nasıl alacağım? Yani bunun gibi yan sorunlar da üretmeye başlıyor. Aslında siz böyle ufak ufak bunlara pansuman yapa yapa belli bir noktadan sonra bu anlamda da bir yanında bir şey de getirecek, bir fayda
2: aslında
3: da üretecek
2: Fatih
3: yani.
2: Hocam yani rakamlar ortada. Son 20 yılda Türkiye Avrupa dünya ortalamasının evde ve ev sahibi olma, kiracı olma anlamında %60, %40 dengesiyle dünya ortalamasının üstüne çıkmış durumda.
1: Yani ev sahipliği oranı.
2: Ev sahibi oranı %60'lara ulaşmış durumda.
0: Bu şöyle demek aslında. Siz mesela mutlu aile yetiştirdiğinizde bu diğer sektörlere de yansıyor. Mesela suç azalır. Sağlık sektöründeki giderler azalır. Hani hasta psikolojik tedavi benzeri şeyler. Yani bakın bir konuttan bahsettik. Ama sektörel olarak birbirini ne kadar desteklediğini zincirleme halka gibi genişlediğini gördük. Bence yani 3 yıl benim kişisel kanaatim az. Keşke daha fazla olsa imkanlar dahilinde.
1: Ama o dönüşüm var ya işte başka bir aile başka de istifade etsin. Onlar da bir nefes
0: konutların
1: alsın.
0: Konutların sayısı arttıkça bence yıl konusunda bir kere daha düşünülebilir belki. İnşallah daha iyi olur.
1: Bir sosyal restorasyon sürecinin de inşallah böyle önemli bir güçlü başlangıcı olarak
2: hissetmiş oluruz. İstanbul'da 500 bin kiralık konut, devletin kiralık konutunun olduğunu düşünün. Artık herkes devletin kiracısı olacak anlamına gelmez mi bu?
1: Ya çok da gerçekçi değil tabii. Yani bir taraftan da hani piyasa kendi dengesini bulsun. Efendim kendi ahlakını da üretsin. Evet. Efendim daha doğrusu hani ahlak üretilmez de. Neyse hani var olan o bizim kadim
2: kendine
1: ahlakımızı
2: çeki düzen versin yani.
1: Efendim ahlakımızı dirilsin. O ahlak

0: ahlakı yaşasın, yaşatsın. Bu işler kendi dengesini bulur. Yani bir fırsat enflasyonu diye bir şeyle karşılaştık. Ya yani şimdi fiyat bu bardak kaç para? 10 lira. Yarın 11 lira. Bir gün sonra 12 lira 3 kuruş. Yani adam her gün bunun üstüne bunu satan 5 kuruş eklese etikette kimse hiçbir şeyin farkına varamıyor artık. Çünkü algı dağıldı.
1: Dengemiz sarsıldı.
0: O zaman yani bir taraftan diyoruz ki şimdi devlete işte buradan Ticaret Bakanlığı'na şey git bunlara ceza kes. Kanuni sınır içerisinde kanunun verdiği yetki neyse hepimiz şahidiz. Yakından da takip ediyorum bu etiket meselelerini. Yani bakanlık, Ticaret Bakanlığı hani A'dan Z'ye tam kadro bu meselenin üzerinde yani ceza kesmedikleri kimse kalmadı. Bazılarına ceza üstüne ceza, ceza üstüne ceza. Ama devlet kurumusun. Hukuk çerçevesinde iş yapmak zorundasın. Kanuni yetkini aşma imkanın yok. Ticaret Bakanlığı'na kanunun verdiği yetki neyse azami. En üst düzeyde Ticaret Bakanlığı'nın ilgili memurları, görevlileri, müfettişleri gidiyorlar, cezalarını kesiyorlar, uyguluyorlar. Ama ya mesele hep polisiye tedbirler, hep müfettiş tedbirleri, hep ceza, meza, hep buralardan konuşuyoruz meseleyi biz. Ama değil ki yani fırsat enflasyonu nedir ya, fırsatçılık nedir yani? Biz Müslüman bir milletiz yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olabilir mi? Ya o ahlakında oturması lazım. Şimdi artık bir de yani sadece satıcı tarafından değil, yani alıcı tarafından da yani bir bilinç oluşacak. Şimdi ben mesela sosyal medya izletiyorum. Bir tane hacı amca var. Bir yerde dürümcülük yapıyor. Bir dükkanı var. İstanbul'un bir ilçesinde. Her gün paylaşımlarını böyle çok büyük keyifle takip ediyorum Murat. Niye biliyor musun?
1: Dürümleri mi güzel?
0: Ya bilmiyorum. Gidip yeme fırsatım olmalı mı? Gideceğim. Allah nasip ederse. Satır satır bütün maliyetini ilan ediyor. Bu diyor dürümü sardığım kağıt bana 3 liraya mal oldu. Bunun tavuğu şu kadar, lavaşı bu kadar, üstüne şu kadar kar koyuyorum. Piyasanın 3'te 1 fiyatına satıyor ve adam diyor ki ben kar ediyorum arkadaş, kazanıyorum. Ahlak her halinden de belli, böyle güzel bir hacı amcamız, yüzü de böyle pırıl pırıl yansıtıyor yani. Güzel örnekler de var, anlatabiliyor muyum? Yani ama hep böyle o devlet ceza kessin, o onu böyle yapsın, polis yakalasın.
1: Benzer bir şey Sivas'ta vardı galiba. Lahmacuncu biraz oradaki etraftaki esnaf biraz linç etti galiba. Hani
0: sen, niye ucuz satıyorsun?
1: Niye ucuz satıyorsun diye piyasayı düşünüyorsun.
0: Piyasayı bozuyorsun.
2: Tabii yani. Şimdi biz güzel örnekleri küçük numuneler gibi konuşuyoruz ama aslında bunun bir mekanizması vardı bir dönem.
0: Ahiliğimiz
2: vardı. Ahilik bizim. Vardı. Yani pabucunu dama atarlardı, bir de orada esnaflık yapamaz hale gelirdin yani.
0: Bir de Ebu Suud Efendi vardı. Balakayı yatırıp ayağının tabanına çivi çakardı yani.
2: Doğal olarak şey yani güzel örnekler inşallah numune olmaktan i̇nşallah. Çıkar. Fakat yani bir yandan böyle insanlarımızın sosyal konuta, sosyal bir devlete ihtiyacının olduğu bir atmosfer var. Ve bu büyük çoğunlukla böyle yaşanıyor. Ülkenin nüfusun önemli bir kısmını oluşturan kitleler bu noktadalar. Doğal olarak sağlık harcamalarında devletin katkı sunması, devletin bu konuyla ilgili ilk yani bütünüyle sağlığın üstleniyor olması toplumun büyük bir kesimi için son derece önemli. Bir yandan da Türkiye'de hiçbir şey kazanmadığını, net kazandığını ya daha doğrusu hiçbir şekilde çalışmadan, bir emek sarf etmeden nereden para kazandığını bilmediğimiz bazı insanlar var. Onlar da sosyal medya fenomeni gibi ismiyle hareket ediyorlar. Son günlerde onlara da operasyonlar yapıldı. İşte en son Vanlı Kara Haydar denen birisi vardı. Benzeri böyle Kurtlar Vadisi'nden çıkmış tipler gibi kadınıyla erkeğiyle böyle inanılmaz bir servet. İşte onun düğününde takılan takılarla bilmem kaç kilo altın. Alihan Kureş'in kaçırmaya kalktığı 200 kilo altın herhalde kadının üstündeydi. Kadın hareket edemeyecek kadar şeydi. Yani bir de böyle bir durum var ve bunlara yönelik operasyonlar yapılıyor. Operasyonların yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Şimdi bu mesele biraz önce bir büyük değişim meselesinden bahsediyorduk ya. Yani sadece siyaset meselesiyle ilgili bir mesele değil.
0: Çok.
1: Yani bunun ekonomik tarafıyla da ilgili bence büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Bence biraz da bunun bir parçası olarak değerlendirmek lazım. Yani dünyada devletlerin kontrol edemediği, yani adını koyamadığımız, hani bir tarafla kara para denilen ya da işte bir sermaye ya da bir para hareketliliği var. Yani bunların nerelerden üretildiği, kimlerin eline ulaştığı ve bunlarla neler yapıldığına dair aslında çok karanlık bir alan var. Bu Ve bu alan üzerinde son dönemde özellikle sadece Türkiye değil başka yerlerde de benzer haberler geliyor. Buranın yönetilmesine dair çeşitli adımlar atılıyor. Biraz ben Türkiye'deki bu ekonomiyle ilgili mesele özellikle bu noktada atılan adımları biraz böyle değerlendiriyorum. Yani siz belli bir miktar parayı kontrol ediyorsunuz ama bu paranın nereden geldiğini, kaynağın ne olduğuna dair hiçbir izahat yok. Yani küçük bir zaman birkaç sene içerisinde yani meteliğe kurşun atarken amiyane tabirle birkaç sene içerisinde milyonlarca lirayı hesabınızda transfer eder duruma geliyorsunuz. Yani bu aslında bir tarafı da çok tehlikeli bir şey. Şimdi bu paralarla siz neleri finanse ediyorsunuz? Yani burada uyuşturucu ticaretinden tutun da silah ticaretine kadar çok farklı alanlarda bu paraların kullanılabilme ihtimali çok yüksek. Diğer taraftan bu paraların sistemin etrafında dolaştırılarak yani bunlarla işte irtikap suçlarından tutun da hani buna dair pek çok şey de yapılabilme ihtimali var. Şimdi böyle bu noktada bu ekonomik dönüşüm için çeşitli adımlar atılıyor. Şimdi YouTube meselesi, YouTube'un meselesi artık hani bu yeni dönemde son 10 senede hayatımıza giren bir şey. Yani insanlar içerik üretiyorlar ve bunun karşılığında belli miktarda paralar kazanıyorlar. Belli hatta basına yansıyan kadarıyla çok bunlar büyük
2: gerçek,
1: miktarlar.
2: Bu gerçek anlamıyla mafyatik karakterler falan da değil. Bunlar tamamıyla bir
0: rol mü yani?
2: Rol mü?
1: Evet yani ve enteresan şekilde yani biraz daha rahat para kazanma meselesi işin içine girince ciddi anlamda cazibe de oluşturuyor. Yani pek çok insan hani ben neden bir işe girip sıfırdan başlayıp öğreneyim, yıllarca uğraşayım, ustalık seviyesi.
3: Ben bile şu an düşünmeye başladım hocam yani siz anlattıkça.
2: ne yapsak? Karalık bir... da uyuyor.
3: Karalık var da Haydar çıkmaz bizden. Yani şey ne yapsak, açsak mı bir YouTube kanalı filan?
1: Yani açın, içerik üretmeye başlayın, takipçiniz
3: oraya
1: olursa.
3: Ona uygun bir tipoloji lazım yani bir konuda bir şey
2: biraz
3: olman lazım.
2: Biraz yürüyüşüm falan değiştirmen gerekiyor. Tespih.
1: Belki bir araba, ona uygun bir araba da olabilir.
3: Alamayız hocam öyle arabaları, nereden alacağız?
1: Ya muhtemelen o tip arabalar alınabilir ya. Daha böyle modifiye edilmiş, daha mütevazi şartlarda alınabilir. Biraz ben bu genel olarak hani işin latifesi kısmına da...
2: Bayağı projeyi dizdiniz yani.
1: Hepimizin hayali olduğu için de ya modifiye araca ilgisi olmayan var mı bilmiyorum yani. İlgisini çekiyor yani böyle bir şekilde arabaya
2: yani
1: müdahale ediyorsun.
2: Yani en çok Özgür Özel'in ilgisi varmış onu biliyoruz. 200 bin doları modifiye etti.
1: Ha evet o tip şeyler, o tip şeyler
3: Özkan var. Özkan Yalı mı yaptırmıştı onu?
2: Özkan Yalı mı yaptırdı 200 bin doları?
3: Uşak Belediye Başkanı.
2: Uşak Belediyesi'nin bütçesinde.
1: Yani, hala kullanıyor mu o araçları?
2: Evet hala kullanıyor herhalde yeni partide.
3: İade etmedi mi? Parasını veririz ya geriye nedir demişti. Neyse parası veririz demişti.
1: Yani 200-300 bin dolar, eurolar
3: hep
1: muhtemelen
3: CHP'den
1: o...
3: CHP'den de ayrıldı. Ben CHP'den ayrıldım param yok Kılıçdaroğlu versin der mi?
1: Muhtemelen ya, böyle bir şey ihtiyacı da olmayabilir.
3: Hocam siz YouTube anlatıyordunuz Koru Özkan Yalım'a geldi.
1: Yani zor bir alandayız. Yani sonuç itibariyle kaynağı belli olmayan bir şeyle karşı karşıyayız. Benim de şey de çok açık. Yani şimdi siz bir YouTuber'sınız. Size herhangi biri bir projeyle karşınıza gelseler. Yani şöyle bir şey var. Bununla ilgili bir içerik üretir misiniz deseler. Ve size bir yakın vaat deseler. Muhtemelen bu tip projenin bir parçası olabilirsiniz. Yani şimdi bu gelen projenin istihbari bir faaliyet olup olmadığı. Yani bu topluma çeşitli anlamda bir manipülasyona sebebiyet verip vermediğinden bağımsız olarak... Size böyle projelerle yaklaştığında muhtemelen kabul etme ihtimali çok yüksek. Çünkü size kolay, hazır bir şey vaat ediyor. Siz kendinizce bir içerik üretiyorsunuz.
2: Kolay, hazır ve bedavadan kimse kimseye bir şey vaat eder mi hocam?
3: Ya bedava peynir, fare şey kapanır.
1: Biz masanın bu tarafında oturduğumuz için bu soruya hayır diyeceğiz ama... Ama bir YouTube kanalımız olsa...
3: Bir teklif gelsin de.
1: Bir teklif gelse.
3: Sonra mı düşünsek Murat?
1: Orada cevabımız ne olur bilmiyorum.
2: Yolu kapatmayalım diyorsun. Ne olur da olmaz yani. Kısmetimiz.
1: Yani... Ve pek çok içerik üreticisi var. Yani dünyanın her yerinde görüyoruz. Neler yapıyorlar, neleri tanıtıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz yalan bilgi, yanlış bilgi ya da hatalı ürünle ilgili pek çok operasyon
3: oluyor. Dolandırıcılığa
1: çıkıyor.
2: Ama tabii bütünüyle bir sosyal medya fenomenliği değil. Sosyal medya fenomenliği bunun görünen yüzü. Onun arkasında bu servet sadece sosyal medyada kazanılan paralar olmadı.
3: Kara para aklanıyor olabilir oralarda.
1: Yani, ya işte biraz oraya özellikle da girmeye çalıştım yani.
4: TikTok çok...
2: Siz tanıyor muydunuz Banlı Karahaydar Hoca?
4: Evet duymuştum. Ha?
1: Gerçekten o kadar bir... önemli bir video.
4: Yok, çok...
2: Babalardan birisi mi?
4: Yani ismi bilinen bir şahsiyet ama... Ya bu tür insanlar görsel metaforlarla ancak var olabilirler. Bunlar şahsiyetleriyle değil.
1: Kavramlara geçiyor. Yani böyle sosyolojiden herhalde hocam.
4: Yok
1: böyle
4: yok bir... ama...
0: Adam entelektüel.
4: Yok hocam estağfurullah.
1: Yani böyle birden dağılıyorum.
4: Yok yok hocam.
0: Karaylardan sosyolojik.
4: O zaman şöyle bir
2: yani lüks arabalar, kıyafetler, etrafındaki korumalar aslında bu işin bir parçası.
4: Sahnelik o, toplum bu... kavramının tam karşılığı.
0: Evet, yine sahnelik toplum. Kimin kavramı bu?
4: Bu Zizderwelt diye bir sosyolog var. Anton Zizderwelt.
0: Nasıl bir literatür?
4: Konuşamıyorum.
0: Abi, hocam sen... hocam çok sağlam literatür çalışıyorsun.
4: Estağfurullah. Bu kavramsal ama işimiz bu. Yani evet. İşimizi iyi yapıyorsak, övgü alıyorsak güzel evet. Bir şey bu. O sahnelik toplum meselesinin aslında ürünü bu. Şimdi postmodern diyeceğim hemen sen kafana diyecek ki...
1: Ona hocam... alışkınız. Postmodern'i bence sindirdik.
0: Yok yok postmodern'e alıştık. Sindirdik. Ama böyle amorftur, pejoratiftir, dekadanstır filan onlara gidersen biz biteriz. Çıkamayız o işin içinden.
4: Yani bu...
2: Hele Hermeneti'ye falan hiç girmiyor.
4: Tamam. Yani şey olarak, yani göksel olarak var olmadıkları müddetçe, hani o like kavramı var ya beğenilme. O olmadığı müddetçe bu insanların hayattan devam ettirmesi mümkün değil. Onlar sevgiyi somut olarak göremedikleri için soyut sevgiyle ya yani dokunmadan ama hissederek yaşamanın peşindeler. Eğer medyada beğeniliyorlarsa gerçekten beğenildiklerini zannediyorlar. Çünkü gerçek sevginin olduğunu bilmiyorlar. Bakın bunların çoğu ya parçalanmış aileden ya işte gösterişe çok değer veren ailelerden ya anne babası ayrılmış ya yurtta büyümüş geçmişinde mutlaka bir yara var. Yani yaralı bilince sahipler bu insanlar. O bilinci yeniden inşa etmek için üzerini sıvamanın bir yoludur bu aslında bence. Sosyal medyada bu kadar görünür olmak, fenomen olmak merakı. Çünkü biz mesela şeyleri bir yazar şeyi anlatıyordu. Bu DAEŞ'e katılan militanların hayatlarını anlatıyordu ve şey kavramını kullanıyordu. Diyordu ki bir duvarın üzerine siz sıvadığınız zaman, boyadığınız zaman içindeki çatlakları fark etmezsiniz ama kazıdığınızda aslında zeminin paramparça olduğunu görürsünüz. Bu insanlar da böyleler. Onlar o kadar çok yaralı, o kadar çok bilinci parçalanmış insanlar ki onu örtmek için her şeyi yapıyorlar Murat Bey. Altında takarlar, Kur'an'ı tersten de okurlar. O benzer söylediğimiz bütün gösteri... Yani
2: o saati de takarlar.
4: Evet, onu da takarlar. Gösteriyi başarılı kılmak için her türlü ahlaksızlığı da yaparlar. Zaten ahlak kavramının değerini kaybetmesinin sebebi de budur. Onlara göre ahlak beğenilmek... gösteriyi başarılı bir şekilde tamamlamak ve birilerinin aslında alkışına maruz kalmaktır. Eğer ahlak onlar için buysa bunu elde ediyorlar. Zaten şimdiki çoğu fenomenin yaptığı da şey bu. Ama siz gerçekten içerik üretenlere bakın. Ya takipçileri azdır. Ya bilgi değerli içerik üreticileri de mi hocam? Yani akademisyenler...
1: Biz yapıyoruz çok takip eden yok. Sizin programınız iyi izlenmiş de onu söyleyeyim de.
2: Hocam takip edelim.
4: Akademisyenlerin
2: yani de duyuralım.
4: Akademisyenlerin Twitter hesaplarına, diğer hesaplarına bakın. Çoğu mesela iyi.
2: Evet. Yani kastettiğim ama şimdi bir şey biraz bu. Verdiğiniz şeyle o şeyin ne kadar albenili olduğuyla alakalı. Bu kadarını anlayabiliyorum. Yani ama şimdi yani şu görüntülerdeki şimdi bu hani sosyal medya fenomenidir ya da işte sahte bir tırnak içerisinde sahte bir babadır. Falan diyebiliriz. Gerçek babalar, gerçek aşiret düğünlerinde de benzer şeyleri görüyoruz. Yani evet. Bu gösteriş, bu inanılmaz serveti üstünde taşıma ve onun sürekli bir şeyleri ifade etme arzusu. Hele ki bölge gibi çok büyük acılar çekmiş olan bir coğrafyada çok tuhaf değil mi?
4: Şimdi sorular bunu bir şeyler söyleyip yani. Bölgeye dönmek de
2: evet,
4: tehlikeli.
2: Evet biliyorum. Ben de onun için soruyorum
4: yüzden...
2: zaten.
0: Bunu konuşup siz şimdi Bitlis'e mi döneceksiniz?
4: Bitlis'e, Anamuş'a, Diyarbakır'a gideceğim
0: Diyarbakır'a
4: yani.
0: Döneceksiniz.
4: Dolayısıyla ya şey o bir kültür ya öyle diyelim. Yani yumuşak böyle tanımlayalım. O yaşanmış bir şey. Biz kültürü sosyolojide insanın ürettiği şey olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu meselelerde insan üretim olarak algılanıyor. Orada normal karşılanıyor. Diyecek şeyimiz bu kadar. Çok fazla derinlemesine analiz yapmıyorum.
2: Yani açıkçası her şekilde aslına bakarsanız yani biraz önce bir gazeteci olduğu iddia edilen kişinin saatleri olan düşkünlüğü üzerinde evet. Konuşmuştuk. Burada nasıl bir düşkünlük, bir düşüklük, bir yanlışlık varsa aslına bakarsanız diğerinde de çok benzer bir yanlışlık olduğunu söylememiz gerekir. Ben bölgeye gitmeyeceğim için onun hakkında konuşabilirim. Ama şunu söyleyebilirim yani. Hani bölgenin bir çocuğu olarak, bir evladı olarak da söylüyorum. Gerçekten bu gösterişe
0: Malatya'da yaygın mı?
2: Hayır, Malatya'da yaygın
4: çok değil. Çok bazı yerlerde. Yani, çok değil.
2: Malatyalılar gösterişi çok severler yani diğer şehirlerle kıyaslandığında.
4: Bunlar asalarıyla, kayısı ağaçları asalarıyla. Evet,
2: yani ama şu şey gerçekten düğünlerde, derneklerde. Sadece bunu gerçekleştirebilmek için, düğünde bunları takabilmek için borç alan insanlar var.
4: Doğru.
2: Kendisinin. Yani bizim bölgemizde düğün de bu kadar zordur, cenaze de bu kadar zordur yani. O açıdan bölgedeki biliyorsunuz pek çok belediyemiz taziyeleri kurmak durumunda kaldı.
4: Evet.
2: Çünkü bizde taziyeler de aynı şekilde. İnsan bir kez daha ölüyor yani hani ekonomik olarak
4: çok masraflı.
2: O taziyeler.
4: Çok masraflı.
2: Yani
3: günlerce sürüyor.
2: Günlerce
4: ölmek
2: sürüyor.
4: Çok masraflı bu tür taziyelerde.
2: Evet.
4: Ölmek çok masraflı.
2: Ya bunların
4: çok
2: da konuşulacağı
4: şey,
2: günler o gelmesi lazım. Bunları da konuşmamız maalesef lazım doğru. Gerçekten. Ben Urfa'ya gittiğimde görmüştüm taziye. Sonra Diyarbakır'da da gördüm. Pek çok şehirde de taziye evlerini gördüm. Belediyeler taziye evleri yapmışlar. Çünkü o taziyelerin gelen
3: gelene gidene yemek veriliyor mu?
2: Gelene gidene herkese
4: tabii,
2: yemek veriliyor.
4: Bu toplumsal günlerce. Dayanışma biçimi
3: ya
4: ama.
3: Bu cenaze sahibi acısıyla mı uğraşsın, yemek vermekle mi uğraşsın?
4: Bunun bir toplumsal dayanışma yönü de var. Ama bir taraftan yanlış olan tarafı da var. Ben şeyle bitireyim Murat Bey. Çok uzattım, özür dilerim. Bu Barnington Moore diye bir adamın kitabı var. O da kostüm soylularından bahseder. Fransız tarihinde anlatılır bunlar. O gelenek işte maalesef feodal gelenek diyoruz biz buna. O ayakta duruyor, tutuluyor. Yani birileri bunu koruyor, birileri bundan aslında para ya da çıkar elde ediyor. Bir şey var burada. Dolayısıyla evet biz buna da karşıyız. Böyle bir şeyin olması da doğal değil. Ama işte kültürleştirilen bir meseleyi de böyle insanın hayatından çekip birden çıkarmak da çok zor. Yani bunun altında bir çizelim.
2: Evet. Kültür
1: bu arada benim eşim Malatyalı. Yani biz de düğün yaptığımızda hiç böyle bir şey bizden talep etmediler. Yani ben yapmadım daha doğrusu imkanlar doğrultusunda. Bana bir şey de söylemediler. Yani herhalde bir sıkıntı olmadı.
4: Ama şey aşiretler 2 yıl önce evlenme meselesinde şeyi bitirdiler. Bazı konularda bu takı,
2: nafaka,
4: kız isteme.
2: Neyle ilgili? Başlık parası.
4: Evet, başlık parası, altın ve benzeri şeylerde bir listeyi yayınladı. 100 aşiret bir araya geldi, imzalı bir listeyi yayınladı.
2: Bu
4: onu
2: çok
4: söyleyeyim.
2: Önemli. Bir daha tabii, tekrar ederseniz aşiretler bir araya gelerek tabii, düğünleri kolaylaştıracak bir karar aldı.
4: Evet, evet. Mesela kız isteme parası, başlık parası, diğer meseleleri ortadan kaldırdılar.
2: Bu çok önemli.
4: Bunun yerine standart, yani mesela mehir üzerine ne gelirse, erkek tarafı ne verebilirse, bununla alakalı olarak evlenmeyi kolaylaştıracak bir bildiriye 100 aşiret imza attı. O belge yanımda değil şu an. Bakayım internette bulabilirsem
2: yani,
4: göstereyim en son.
2: Özellikle de şey aile yılının ilan edildiği bir dönemde nüfus oranımızın giderek düştüğü ve yaşlı oranımızın giderek arttığı bir dönemde evliliği zorlaştırılacak her türlü adet kültür adıyla ifade edilse bile yanlış bir kültürdür.
4: Doğru.
2: Yani bu kültürden vazgeçmek lazım.
4: Doğru.
2: Öyle değil mi?
1: Bu anlamda hatta biz üniversite eğitimini de biraz daha kısaltmak için yük adımlar da attı. Şimdi 3 artı 1'e geçiyoruz. Ben onu biraz şey diye yorumladım. Bir an önce okulu bitirin. Hemen hayatınızı kurun. Çünkü 4 sene 5 sene lisans eğitimi harcıyorsunuz. Biz onu 3 seneye çekelim. Bir an önce siz evlenin, çoluk çocuğa karışın ve bu ülkeye bu anlamda nüfusu anlamında bir adım atın.
3: O zaman meslek eğitimine de bakmak lazım.
1: Onu
3: yani,
1: da aynı şekilde
3: herkes üniversite mezunu olmak mecburiyetinde değil. Yani belli bir eğitim yaşından sonra, sürecinden sonra artık gençlerin meslek sahibi olup ellerinin iş tutması, hatta aile kurmaları vesaire, onlar da mümkün hale getirilmeli tabii.
1: İşte şey kısmında meslek yüksek okullarında 2 yıllık bölümleri de 1 seneye 1,5 seneye çekip son senesini tamamen stajda 6-7 aylık stajlarda geçirmeleri için adımlar da atılıyor. Yani bir anlamda aslında işte sosyal konutlar meselesi, üniversite eğitiminin kısaltılması
3: sosyal
1: meselesi.
3: Sosyal restorasyona ihtiyacımız
1: işte
3: var.
1: Bunlar için ufak ufak adımlar atılmaya başlar. Aslında bunu bir paket gibi düşünmek lazım. İşte sosyal konut bunun bir parçası. Eğitimi düzenlemek bunun bir parçası. Aile yılı, işte aile birlikteliği, işte bir çocuğa ödenecek para, 2 çocuğa ödenecek para. İşte ücret, özellikle çalışan annelerin ücretli izinlerinin artması gibi konular, işte veya daha
4: anne
1: erken emeklilik, daha erken emeklilik. Bakın bu kocaman bir paket.
3: Tabii
1: biz
3: tabii.
1: Bu puzzle'ı burada bir duvar örüyoruz. Taşları yavaş yavaş koyuyoruz. Keşke daha önce atabilseydik bu adımları ama yani Türkiye'nin son 20 sene bakıyoruz. Uğraşmadığımız dert kalmadı
3: hocam,
1: ki hem içeride hem dışarıda.
3: Olmayan bir ülke A'dan Z'ye ulaşım, haberleşme, enerji, savunma, eğitim, sağlık, adalet, güvenlik hepsinin altyapısını kurmak mecburiyetindesiniz.
1: Yani biz 20 sene 25 sene bunlarla uğraştık yani.
3: Yani düşünebiliyor musun? 2002'nin 2003'ün dünyasında bir yerden bir yere gideceksin. Yol yok. Elini yıkayacaksın. Su yok.
0: 1940'larda, 50'lerde, 60'larda muadilin olan ülkeler raylı sistemlerini tamamlamış büyük şehirlerinde
2: 100 yıl önce.
0: Sen hala kara taşımacılığı, efendim otobüs taşımacılığıyla falan toplu ulaşımı çözmeye uğraşıyorsun.
1: İşte yani çok 2000'li yıllar. Çok zor yani, uluslararası siyasetten bağımsız okumak da istemiyorum. Biraz buraya çekiyorum, konforlu bir alan ama yani son 20 senede yani terör ayrı bir dert, yanı başımızda iç savaş. Yani biz FETÖ darbe teşebbüsünü gördük. Yani o kadar zor imtihanlarla karşı karşıya kaldık ki. Yani bunların arasında biz hem bir taraftan...
0: Herhalde başta yok parti kapatmalar, yok
1: yani başörtüsü. İnanılmaz şeylerle uğraşıyor. Yani 2011-12 yılında bir başörtüsü meselesini daha yeni çözdük biz yani. Şimdi bunlarla beraber düşündüğün zaman hani bu 1071 tane konut çok küçük belki ama sembolik anlamda o kadar önemli bir şey ki. Yani bir şey adım attığını topluma gösteriyoruz. Bakın biz bir şey yeniliyoruz. Dünya değişiyor. Siyaset değişiyor, ekonomi değişiyor biraz önce YouTuber'luk meselesiyle ilgili. Biz sosyal, toplumsal olarak da değişiyoruz. Biz burada bunun için adım atmaya çalışıyoruz. Eğer siyasetçiler açısından bu dönüşen dünyada, dönüşen toplumsal yapı içerisinde eğer ortaya bir vizyon koyarsanız sizin peşinizden insanlar gelecektir. Ama koyamazsanız siz bir şekilde bu oyunun dışında kalacaksınız. Yani bir anlamda hani şu anda pek çok siyasetçinin yavaş yavaş elini eteğini çektiğini görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü buraya adapte olamadılar. Tam olarak karşılaştığımız böyle bir şey. Etrafımızda gerçekten mücbir sebeplerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biz orada bir duvar örmeye çalışıyoruz. Ufak ufak tuğlaları koyuyoruz. Umarım tek seferde tek tuğla değil de birkaç tane tuğla koyabilecek potansiyeli ulaşırız. Bunun için insan kaynağımız var, siyasi irademiz var, enerjimiz var, irademiz var, arzumuz var. Birazcık bu kaynak yönetimini daha iyi yapacağız. Ve olumlu sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum. Yani.
4: Evet. Ben sadece şu aşiret meselesinden, onlar oluyor ya, bakın alınan kararlardan bir iki tanesini buldum. Mesela bizi izleyen seyirciler de öğrensinler.
2: Evet,
4: aşiretin buyur. Kararları.
2: Tabii.
4: Mesela diyor ki, söz merasiminde sadece geline tek bir yüzük takılacaktır. Geline fazladan yüzük
2: bu,
4: veya...
2: Hocam bu... Güneydoğu'da 100 aşiretin ortak almış olduğu karar.
4: Birkaç aşiretin, yüze yakın aşiretin aldığı kararlar, imzalamışlar bunu. Aşiret isimleri vermeyelim özel olarak. Diyor ki cep telefonu gibi pahalı hediyeler yasak. Söz kesimlerinde tepsiye bahşiş atılması, masraf çıkarılması yasak. Damat başına giden davetlerin zarfa koyacağı miktar en fazla 500 TL. Bahşiş toplamak için yapılan cep telefonu saklama ve gelin arabasının önünü kesme yasaklandı. Söz ve nişan merasimleri artık aynı gün içinde tamamlanacak. Günlerce süren düğünlerin yerine bir gün yapılacak diyor. Belde, köy ve ilçe dışındaki kuaförlere uzak yerlere gitmek yasaklandı. Gelin kuaför harcaması için ödenecek tavan fiyat en fazla 5.000. Düğünde çalacak orkestraya ödenecek para en fazla 40.000 gibi.
1: Bayağı manuel hazırlamış.
0: Yani görümce topuzu diye bir şey var, o pahalı bir
1: Bir de bir şey söyleyeyim. Yani arabanın şey önü, diyor, arabanın yani, önünü keselim ama yani. Arabanın önünü keselim ama yani.
2: Çok önemli şeyler konuşuyoruz. Efendim düğün yapmak istediğinizde standartlar belli. Aşiretlerin almış olduğu kararlar da net. Artık kimse kimseyi zorlamasın efendim. Kısa bir ara esas meseleye verelim. Saat başına buluşalım. Sen ayrılmayın.

0: Kalbiniz sizden önce biliyor olabilir mi? Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından herkes aynı ayrıntıyı konuştu. Kulak memesindeki o çizgi gerçekten kalp hastalığının habercisi. Bilirak Türk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Bedenin gizli işaretlerinden yapay zekanın gördüğü görünmez verilere kalbin geçmişini değil geleceğini araştırıyor. Neden artık genç yaşta kalp sorunlarını daha fazla konuşuyoruz? Pandemi kalbimizde nasıl bir iz bıraktı? Akıllı saatimiz bir gün kalbimizdeki tehlikeyi bizden önce fark edebilir. Bir algoritma henüz hiçbir belirti yokken yaklaşan riski görebilir. Gelecekte kalp krizi gerçekleşmeden önlenebilir. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor efendim. Dünya önemli bir gündemle sarsılıyor şu anda. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizden sonra artık Kızıldeniz'de, Babülmendep'te de son derece önemli bir kriz başlamış durumda. Yemen ordusu 2014 yılından beri Sana'yı kontrol altında bulunan Husi örgütüne karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Suudi Arabistan destekli bu operasyonda kuzeyden başlayarak ilerleyen harekat esnasında Husiler de Babülmendep'e doğru hareket ettiler ve bazı küçük liman şehirlerini ele geçirmeye de başladılar ve Suudi Arabistan'ın içerisinde de son derece kritik yerlere füze saldırılarında bulundular. En son Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Doğu Batı Boru Hattı Perşembe günü Riyad ve Medine bölgelerinde boru hattını hedef alan birkaç saldırının ardından geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Kısa bir süre önce de Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biliyorsunuz Husilerin bu saldırılarını hem Suudi Arabistan'daki bu saldırıları Türkiye Cumhuriyeti Devleti kınadı. Şiddetli bir şekilde Husi saldırılarının durdurulmasını talep etti ve şiddetli bir şekilde kınadı. Evet. Pakistan'da aynı şekilde aynı tepkiyi gösterdi. Bir Mekke ittifakı var. Şu anda bir savunma ittifakı da var. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında. Evet. Bu saldırılar özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Amerika Birleşik Devletleri'yle yaşadığı gerilimden sonra yeni bir kart olarak masaya açtığı bir şey midir?
3: Yani evet, en son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Evet, yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani Amerika-İran savaşı ve Hürmüz meselesi dünya siyaseti açısından, savaş literatürü açısından, bölgesel dengeler açısından yeni bir şey ortaya çıkarttı. Yani asimetrik bir güce sahip olmak, asimetrik bir koza sahip olmak aslında savaşların artık modern anlamda, günümüzdeki savaşların seyrini ciddi anlamda değiştirebileceğini bize gösterdi. Yani şimdi Amerika ile ABD yan yana, ABD ile İran'ı yan yana koyduğunuzda bir tanesi uluslararası sistemin en güçlü devleti, diğer tarafta bölgesel bir güç var. Aralarında korkunç bir asimetri var. Normal şartlarda bizim beklentimiz şey olmalıydı. Yani Amerika ve İran karşı karşıya gelse böyle bir savaşta Amerika İran'ı çok rahatlıkla mağlup edecektir. Ama iş öyle bir şey döndü ki artık savaş teknolojisindeki değişimlerle beraber, yani o bizim FFP drone dediğimiz, İHA dediğimiz küçük küçük silahlarla ve balistik füzelerle siz aslında savaşın seyrini değiştirebiliyorsunuz. Ve elinizde bir de Hürmüz Boğazı gibi dünya ekonomisi için çok önemli bir bölgeyi de kontrol edebilecek duruma gelirseniz bu ciddi anlamda savaşın seyrini değiştirebileceğini gösterdi. Asimetrik anlamda İran bir şeyi test etti ve bunun bir savaşın seyrini nasıl değiştirebileceğini, dünya siyasete nasıl bir etki uyandırabileceğini test etti ve gördü. Şimdi Husiler açısından, Husilere dönersek, Babülmendep meselesi de benzer şekilde, Hürmüz Boğazı'nın örneğini merkeze alırsak, Babülmendep de benzer bir etki üretme potansiyeline sahip. Yani hepimiz araç kullanıyoruz, hepimiz sokağa çıkıyoruz. Ve muhtemel günlük alışkanlıklarımızdan bir tanesi işte benzin fiyatı ne olacak, dizelin fiyatı ne olacak, işte petrol fiyatları nereye gidiyor gibi günlük şeylere dönüştü. Evet,
2: şu an 100 doların üzerine çıkmış durumda.
3: Evet, ben hatta gelmeden önce evdekilere mesaj attım. Bu akşam benzin alın mutlaka. Yani muhtemelen birkaç gün içerisinde benzine zam gelecektir diye. Şimdi böylesi bir bölgesel bir krizin aslında gündelik hayatımıza ne kadar etki ettiğini görüyoruz. Şimdi Husilerin özellikle Hürmüz Boğazı'nda gördüğü bu asimetrik koz, Babıl Mennep açısından da aynı şekilde işleyebileceğini biz gördük. Şu anda özellikle Husilerin Suudi Arabistan'a karşı yaptığı saldırı, işte bir petrol boru hattını yok ettiğine dair buraya gelmeden önce baktığında
2: Medine. Petrol boru hattı hasar
3: ve Suudi Arabistan'ın açısından da çok önemli bir boru hattı. Yani
2: tabii doğudan Suudi Arabistan'ın doğusundan batısına kadar uzanan geniş bir hat.
4: Yani hesaplanmış hocam değil mi bunlar?
3: Evet, kesinlikle. Kesinlikle şey değil. Hatta Financial Times'ın bir haberi vardı, gelmeden önce baktım. Husilerin yapay zekaya kullanarak bu balistik füzelerini hedeflere yönelttiğine dair bir haber yaptı Financial Times. Yani bu anlamda ciddiye alınabilecek bir şey aslında. Yani bu bizim bu tip, yani bu tip grupların artık teknolojiyi, yani gerek bizim drone teknolojisini, gerek balistik füze teknolojisini veya hedefleme, yani bu tip şeylere kadar artık kullanabildiğini gösteriyor. Artık değişen, dönüşen bir savaşla karşı karşıyayız. Bu anlamda Babil Mendeb meselesi de bizim başımızı gerçekten uzun vadede çok ağrıtacak gibi görünüyor. Çünkü bakın, Amerika İran'a uzun süredir saldırıyor ama Hürmüz konusunda geri adım attıramıyor. Şimdi benzer şekilde Babıl Mendeb konusunda da siz Husilere zarar verebiliyorsunuz, geri çekiliyorlar. Siz saldırıyı zayıflattığınız anda tekrardan bölgeye inip tekrardan orada bir rahatsızlık oluşturabiliyorlar. Artık çok savaşın değişen doğasıyla karşı karşıyayız. Bu anlamda süreci çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Şimdi Mekke Anlaşması ile ilgili bir şey söylediniz. Bence bu önemli meselelerden bir tanesi. Yani Mekke Anlaşması meselesi bir anlamda bizim açımızdan da çok yeni ama çok test ettiğimiz bir şey de değil. Şimdi 3 tane ülkenin bir araya gelerek en temelde eğer herhangi birimize saldırı gelirse ortak şekilde hareket edeceğiz vaadi üzerinden bir birliktelik söz konusu. Ama daha biz bunu çok test etmedik. Hatta hocam sen filmlerden örnek veriyorsun. Ben de şeyden örnek vereyim. Cennetin Krallığı filmi vardır. Orada Selahattin Eyyubi Kudüs'ü aldığında tam şehri teslim alırken orada komutan şunu sorar. Kudüs sizin için ne anlam ifade ediyor? O da şöyle der. Bir taraftan hiçbir şey der. Bir taraftan döner her şey. Şimdi biz bu birliktelikler meselesi, ittifaklar meselesini biraz böyle bakmak lazım. Nereden baktığınızla alakalı bir şey. Eğer siz bu ittifaka gerçekten ortak bir tehdit söz konusu olduğunda hep beraber hareket edecekler ve bu tehdide saldıracaklar açısından bakarsanız aslında elde edeceğiniz şey neredeyse hiçbir şey. Çünkü devletler bu şekilde davranmayacaktır. Ama siz meseleye caydırıcılık açısından bakarsanız, yani siz burada 3 ülke İran tehdidine karşı, Husi tehdidine karşı, işte oradaki enerji yollarının güvenliğine karşı bir caydırıcılık mekanizması oluşturuyoruz derseniz o zaman her şey anlamına gelir. Birazcık bu ittifaklara nereden baktığınızla alakalı bir şey. Şimdi bir Husi saldırısı söz konusu oldu. Yani bir ilk defa da olmuyor gerçi. Daha önce bir sıklıkla gördük.
2: Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ilk defa uzun süredir
3: devam ediyor bu. Şimdi bu noktada Mekke ittifakının neticesinde Pakistan'ın ve Türkiye'nin ortak hareket ederek Husi'leri hedef almasını beklemek çok iyimser bir şey olacaktı. Çünkü bu birlikteliğin vaat ettiği bir şey değil. Eğer bu açıdan bakıyorsanız bu birliktelik hiçbir şey size kazandırmayacaktır. O yüzden meselelere, uluslararası meselelere, bölgesel krizlere biraz ne açıdan baktığınızla alakalı. Şimdi Türkiye açısından bakarsanız bu bölgenin istikrarı, çatışmanın olmaması, çünkü Türkiye'nin en üst seviyeden bunu kınaması bence bunu anlatıyor. Çatışmanın olmaması, istikrarın olmaması Türkiye açısından çok büyük bir öncelik. Suudi Arabistan açısından bakarsanız bölgesel anlamda bir an önce Husi tehdidini ortadan kaldırmak aslında büyük bir bir amaç olarak karşımıza çıkıyor. Pakistan açısından bakıyorsunuz bir tarafıyla Pakistan İran'la uzun bir sınır paylaşıyor. Uzun yıllara dayanan bir işbirliği var. İran'ı da köşeye atarak Pakistan'ın bu konuda çok net bir pozisyon almasını beklemek de iyimser bir şey olacaktır. Yani bu anlamda değişkenleri bol, zor bir denklemle karşı karşıyayız. Yani ve bu süreci yakından takip ediyoruz.
2: Çünkü herhangi bir terör örgütüyle karşı karşıya değiliz. Apaçık bir şekilde İran'ın bölgedeki
4: vekalet
2: vekil gücüyle karşı
3: karşıyayız. Orada ince bir çizgi çekme taraftarıyım kendi adıma. Şimdi İran'ın vekil güçleri dediğimiz zaman Irak ve Suriye'de, Lübnan'da biz bunu şahitlik ettik. Şimdi Husiler söz konusu olduğunda biz bunu çok fazla test edemedik. Yani gerçekten Husiler kendi pozisyonlarını belirlerken gerçekten İran'ın güdümüne mi hareket ediyorlar? Yoksa daha bağımsız bir şey de mi? Daha bağımsız bir pozisyona mı sahipler? Ben bu noktada çok fazla...
5: Orada bazı uluslararası gözlemciler vekil güç değil, müttefik güç kavramını kullanıyorlar ya Husi'ler
3: evet,
5: için.
3: Evet, tam oraya gelecek.
5: O ayrımdan dolayı.
3: Evet, o ayrımdan dolayı. Yani genel olarak benim şahsi kanaatim, biraz hani bölgeyi gözlemlediğim zaman Husi'lerin kendine ait bir ajandasının olduğunu da söylemek lazım. Tamamen İran güdümünde olduğunu söylemek çok böyle iyimser bir değerlendirme olacaktır. Netice itibariyle Husi'ler yani bölgeye yani bir çok kısa süre önce ortaya çıkmış bir grup değil. Aslında uzun bir geleneğin neticesinde varlık gösteren bu işte Şiiliğin Zeydilik kolundan neşet eden bir yapı bu. İşte 90'lardan itibaren bir organize olma çabası var. İşte oradaki Soğuk Savaş döneminden itibaren aslında orada gerek işte Soğuk Savaş döneminde bir Güney Yemen, Kuzey Yemen ayrımı vardır. Bir tanesi Güney Yemen Sovyetler Birliği'ne yakındır. Kuzey Yemen birazcık da ABD yörüngesine yakın bir yapıdadır. Yani uzun süredir bir çatışmanın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Yani biz uzun süredir var olan bir fay hattı içeren bir ülkeyiz. Şu anda bir İran güdümünde bir vekil aktör olarak değerlendirme çok böyle şey oluyor. Bir basite indirgemeci bir şey olacaktır. Netice itibariyle burada...
2: Ama insanlarımızın anlayabilmesi için de meseleyi yani Kuzey Yemen, Güney Yemen arasındaki meseleyi, Zeydilerle Sünniler arasındaki ilişkiyi, yani tarihsel 400 yıllık bağlantıyı falan konuşup Babil Mendeb'deki bir meseleyi konuşurken 400 yıllık bir tarihi konuşarak bir şeyi anlatamayız.
5: Yani. Evet, evet, yani aslında anlatabiliriz. Yemen dediğimiz zaman kaos zaten. Hiçbir zaman bir tertip, düzen, dirlik, evet, birlik havası tarih boyunca olmadı ki o

0: orada yani.
1: Ya genel olarak,
0: tam olarak böyle bir şey zaten.
2: Ayrışmanın sebebiyle alakalı aslında vurgu biraz. O sebep anlatıldığında o tarihsel kronoloji hakikaten çok zorluyor insanı.
3: Çok zorluyor. Şu anlamda söyledim. Yani Zeydi yönetimleri orada var ama şimdi yani tarih boyunca oldu. Osmanlı devrinde de oldu ama şu andaki Husi hareketi dediğimiz örgüt, sizin de söylediğiniz gibi 1990'larda ortaya çıkmış bir yapı. Bedrettin Husi tarafından kurulmuş bir yapı. Şimdi de onun çocukları ve torunları, yeğenleri tarafından devam ettiriyor. Aynı aile, yani bir aşiret bağlantısı olan bir yapı. Ve Zeydilerin normal diğer Zeydi yapılarla da aslına bakarsanız çok örtüşen unsurlara da sahip değiller. Hatta Yemen ordusunun içerisinde Zeydi komutanlar var. İşte en son şu anda Babul Mendip'teki Yemen ordusunun komutanlarının başında gelen Tarık Salih de bir Zeydi. Abdullah Salih'in yeğeni zaten.
0: Al sana karmaşa işte çıkışın içinden.
3: Yani o açıdan örgütün, Husi örgütünün Yemen toplumu içerisinde Zeydiliğin geleneksel kodlarıyla neşet ettiğini söyleyebilmek için biraz daha günümüzün yani 90'lar sonrasındaki sizin de tabii uzmanlık alanı İslami hareketler. 90'lı yıllardan sonra ortaya çıkmış olan ve Tahran'da giderek tıpkı Irak'taki Bedir örgütü gibi Tahran'a giderek orada eğitim almış olan bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Evet.
3: Doğal olarak Husi örgütünün 2014'ten beri Sana'yı işgal etmesi meselesi ve Yemen'in bölünmüşlüğü başka bir şey. Fakat bugün gelinen noktada İran-ABD savaşının tam ortasında Babül Mendeb'in Husiler tarafından kapatılıyor olması bambaşka bir noktaya yani geldiğimizi gösterdi.
0: %100 aslında Husilerin yaptığı kendi özel, kendilerine has, İran'dan da ayrışan o kendi şahsiyetlerine münasır tavırdan ziyade İran'ı destekleme amaçlı. Onu bu savaşta İran-Amerika savaşında destekleme amaçlı bir hamle olduğunu mu?
1: Ya bu noktada aynı sayfadayız zaten. Benzer bir şey söylüyorum yani. Burada Husilerin Babül Mendeb'i kapatması, ABD-İran savaşından bağımsız okumak zaten çok doğru değil. Zaten Husiler başlangıçtan itibaren hani bir sloganları var işte. İsrail ve Amerika karşıtlığı üzerine kendine bir meşruiyet alanı inşa ediyorlar. Hep bunun üzerine devam ettiler. Şu konjonktürde İran'ın yaptığını yapmak, İran'la beraber hareket etmek onlar açısından çok hani beklenen bir şey. Yani bunu sadece İslam hareketleri açısından söylüyorum. Bölgeyi biraz takip eden bir kişi zaten rahatlıkla söyleyecektir. Çünkü Hürmüz meselesi bir şeyin işe yaradığını gösterdi. Yani bu çok kritik bir şey. Özellikle savaş literatüründe şöyle bir şey var. Siz bütün dezavantajlarınıza rağmen saldırının avantajlı olduğu bir noktayı yakalarsanız bunu sürdürmeye meyil edersiniz. Mesela Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna neyi yakaladı? Dronlarla, İHA'larla Rusya'nın içlerine kadar ulaşabilmeyi başardı. Ve biz aslında savunma yapan Ukrayna bir anlamda saldırının yapısal olarak savunmadan avantajlı olabileceği bir küçük bir alan yakaladı, bir pencere yakaladı ve onu sonuna kadar kullandı. İran Hürmüz meselesinde de aynı şekilde.
3: Aynı şey.
1: Şimdi Husiler açısından bakın asimetrik olarak Husiler videolar görüyorsunuz. Sırtlarına Kalaşnikov'ları alıyorlar, çölde yürüyorlar. Yani şimdi böyle bir ordu.
3: Ama füzeleri var.
1: Füzeleri var ama bir taraftan da şeye bakıyorsunuz. Mesela Suudi Arabistan açısından bakın yani açık hedef insanlar yürüyor. Yani Suudi Arabistan buna mukavemet, buna karşı verecek bir yapıda olmadığını da gösteriyor. Şimdi düşünün böyle bir eli silahlı Türk sınırına doğru yürüse bizim İHA'larımız, SİHA'larımız, obüslerimiz pek çok noktada çok rahatlıkla buna reaksiyon verecektir. Burada aslında bir konuşulması gereken konulardan da bir tanesi bu. Ama Husiler neyi gördüler? Hürmüz kartının işe yaradığını gördüler. O saldırının bir anlamda Babül Mendeb'i kapatmanın, oraya saldırmanın yapısal olarak avantajını gördüler. Biz bunu kapatırsak bütün asimetriye rağmen biz burada bu çatıyı Suudi Arabistan'da yürütülen çatışmada biz avantaj elde edeceğiz. Çünkü Babül Mendeb'i kapatmak sadece Suudi Arabistan üzerine baskı değil. Aslında bütün
3: Mısır bölgesi, üzerinde de baskı.
1: Bütün körfeze oraya bir baskı ve otomatikman Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırıyor. Gidiyorsunuz Suudi Arabistan'ın kalbinde petrol boru hattını patlatıyorsunuz. Yani Husilere baksanıza yani onlara siz istediğiniz kadar daha kötü nasıl yaşayabilirler? Ama siz petrolünü, Suudi Arabistan petrolünüzü kaybederseniz sizin o sahip olduğunuz pek çok şey sekteye uğrayacaktır. Yani gerileceksiniz. Yani böyle asimetrinin olduğu yeni bir savaş dünyası içerisindeyiz. Hani o başından beri söylüyoruz ya yeni bir siyaset kodu, gelişen dünya.
3: Aslında bakarsanız tam olarak bununla yani alakalı. Asimetrik yani savaş tecrübesi ve bunun başarıya kazanma ihtimali eğer halk desteği olursa arkanızda bunu başarıya ulaştığını gördük. Suriye devrimi bunun en önemli örneği. Aynı şekilde Afganistan Savaşı da 20 yılda gelinen nokta bunun bir örneği. Fakat tam olarak burada sormak istiyorum size. Yani Fatih Hocamız önemli bir noktaya getirdi. İran bunun bir Hürmüz'ü kapatarak, Hürmüz'ü kapatıp bir yandan da Arap komşularının topraklarına saldırılar gerçekleştirerek geçici bir zafer elde edebilmiş, bir başarı kazanabilmiş
2: gibi görünüyor. Kriz kaos üzerinden
3: evet,
2: ama.
3: Kaos üzerinden. Ama yani bundan önce de mesela benzer savaşlar gördük. Özellikle Irak Savaşı. Yani Irak Savaşı'nı bir hatırlayalım. 2003'teki Irak işgalini, 91'deki Körfez Savaşı'nı. Irak hem Türkiye topraklarından, 1991 Körfez Savaşı'nda Türkiye topraklarından çıkan uçaklarla vuruldu. İncirlik'ten kalkan. Yine Suudi Arabistan'ın Dahran üstünden kalkan uçaklarla vuruldu. Buna rağmen Irak ne Suudi Arabistan'ın ne Türkiye'yi ne de diğer komşu ülkelerin yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi. Bu da toplumlar arasında Irak ve Türkiye, Irak ve Suudi Arabistan toplumları arasında bir husumetin oluşmasına sebebiyet vermedi. Şimdi geçici olarak bazı başarı yani arzi dönemlerde bir kazanım elde edebilirsiniz ama Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i, Ürdün'ü hedef aldığınızda bu uzun vadede İran'ın karşısında nasıl bir şey oluşturacaktır?
2: Yani Murat Bey, ben ilk günden itibaren İran konusunda durduğum yerdeyim. Yani İran hakikaten burada kaosu yayarak var olmaya çalışıyor. Husilere de bir atıf yapıp devam edeyim. Husiler de kaosla sisteme entegre olmaya çalışıyor. Aslında Husilerin temel yaptığı şey bu. Başka bir şekilde sisteme entegre olmaların yolu yok. Yani ben buradayım demenin bir yoludur aslında kaosu yaratarak onun üzerinden siyaset üretmek. Yani
3: pazarlık masasına oturabilmek için bunu yapıyorlar.
2: Yani ya pay kapmak ya pazarlık masasına oturmak ya yani o sistem orada neyse ona entegre olmanın bir yoludur bu. Yani bu genellikle biraz kabadayılık motifine benzer. Sesin, naranın yüksek çıkması başkaları üzerindeki o etkiyi arttırır. Dolayısıyla ben buradayım dediğiniz zaman sizi de o işin içerisine dahil etmek zorunda kalır mahalle. Şimdi Husiler o mahalle içerisinde böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben ürettiği kaos üzerinden sisteme entegre olmanın yolunu bulduğunu düşünüyorum. Bunu hocamın söylediği gibi Hürmüz'de gördü. Baktılar işe yarıyorlar ama burada bir de bir tersten okuyalım. Yukarıya doğru çıktığımızda bu kaosun işine yaradığı bir devlet daha var. İsrail. Ya bunu mesela kimse konuşmuyor. Evet. Orada Süveyş kanalına binen yüke yarın İsrail bu yükü bu bölge taşıyamaz. Ben yeni bir kanal oluşturuyorum dese kim itiraz edecek? Meşruluğu da var. Davut koridorunu açmak için aslında bu kaos İsrail'e verilmiş bir koz değil mi? Yani şimdi bunu da soruyorum kendime. O zaman aklıma şu geliyor. Burada bilinçli bir şey var. Sizin sorduğunuz bu kadar yere saldırmanın boyutu da bence burada karşımıza çıkıyor. Sizin programınızda hatırlarsanız söylemiştim. Benim Hamaney ile alakalı olan düşüncem Hamaney'in öldüğü yönünde. Kişisel kanaatim bu.
3: Oğul Hamaney.
2: Evet, oğul Hamaney'in öldüğü yönünde. Kişisel kanaatim bu. Yani onun hayaleti üzerinden İran şu an siyasal politika üretiyor. Çünkü devrim muhafızlarının var olma meselesi Hamaney'in varlığına bağlı. Hem varlığına bağlı hem de psikolojik olarak üstünlüğü onun ölmemesine bağlı. Dolayısıyla oradan üretilen kaos İran'ın çeşitli ben vekalet diyorum işte başkaları farklı tanımlıyor. Onları yönetmesinin de bir biçimi. Husiler bu bağın en önemli kolu. Şimdi bakıyorum Hürmüz tam uç kısım, Babul Mendeb tam uç kısım. İkisinin de kaosu gerçekleştirdiği alan Körfez'in ana mekanizması. Yani petrolün. Ya zaten dünya petrol yüzünden kavga ediyor. Bu adamlar da bunun farkındalar. Sisteme entegre olmanın yolunu demek ki kavgayla buldular. Ben biraz bunu görüyorum. Bir de İran mesela sivillere alan tanımıyor. Yani kendi iç siyasetinde, siyasetiyle alakalı söylüyorum. Gerçekten tanımıyor. Yani tam sivillerin alacağı kararlar varken devrim muhafızları birdenbire bu kararları değiştirebiliyor. O kararlar üzerinden kaosu büyütebiliyorlar. Ya bunun tersten okuduğumuzda yaradığı bir devlet var İsrail. Bunu görmüyorlar mı acaba? Yani İslam dünyasına bu kadar zarar verici bir adım kısa vadede onlara kazandırabilir de uzun vadede İslam dünyasını bir araya getirmeye çalışan Mekke ittifakının karşısındaki en büyük engel olarak durmuyor mu? Ben öyle görüyorum bunu. Ben tamam ABD İran çatışıyor. Ona bir itirazım yok. ABD'nin bölgede haksız bir durumu var. İsrail zaten buranın virüsü. Bunların hepsini kabul ediyoruz da bu kadar kaosu ve kargaşayı büyüterek aslında İslam dünyasındaki kaosu canlı tutmanın sebebini bir İranlı yetkililere ya da Husilere sormak lazım.
3: Şimdi soruyu o zaman şöyle soralım bir kez de. İran 14 yıl boyunca Suriye'deki Baas diktatörlüğünü de destekledi. Ve bu desteğinin karşısında yaklaşık 1 milyona yakın Suriyeli Müslüman hayatını kaybetti. Şehirler tarumar oldu. İran'ın burada bir kazanımı oldu mu? Soru bir.
2: Evet.
3: İkincisi, bu savaşa hani vekil güç mü müttefik mi diye baktığımızda Husi örgütünün mensuplarının da Esad saflarında savaşa katıldığını biliyoruz. İran devri evet. Muhafızları tarafından Ebu Kemal sınır kapısının muhafız komutası onlara verilmişti. Peki aynı şekilde Suriye'de bir diktatör aileyi desteklerken Yemen'de de başka bir ailenin, Yemen'de bir devrim hükümetinin üzerine darbe, askeri darbeyle iktidarı konmuş bir aile oligarşisini desteklemek İran'a ne kazandırır?
2: Yani Suriye'de yakın zamanda Serkan Bey oradaydı. Orayı çok daha iyi gözlemledi. Ben de gittim. Orada nelerin yaşandığını kendi gözlerimizle gördük. Yani hatta konuştuk da çok uzun bir süre lazım oranın toparlanması için.
0: Halep Çarşısı'nı, tarihi Halep Çarşısı'nı ve oradaki Ulu Cami'ye gidin bakın zaten anlatıyor her şeyi.
2: Şimdi böyle bir yıkıntı bırakan bir medeniyetten ne beklersiniz? Birinci soru bu. Bir medeniyet olarak kendisini inşa ediyorsa. İkinci mesele bence şu. Suriye'de yediği tokadı muhtemelen Lübnan'da ve Yemen'de yememeye çalışıyor İran. Kişisel kanaatim bu. Çok büyük bir yıkım yaşadı çünkü Suriye'deki gücünü kaybedince, yani işte Esad'ı kaybedince nasıl bir yıkım yaşadı ki bütün gücüyle saldırıyor şu an işte Yemen'deki varlığını korumak için büyük bir çaba gösteriyor. Ben biraz böyle okuyorum. Yani demek ki oradaki yıkımı İran çok derinden hissetti. O yıkımı yeniden yaşamamak veya yıkılacağını anladığını varsayalım İran'ın. Bu bunlar olmazsa. Çünkü İran bunlarla var. Bence Husileri korumasının arkasında biraz bu var. Bence onlar için. Yani belki izleyicilerimizin bir kısmı kızabilir ama yani insan ölümü çok da böyle önemli gibi görünmüyor. Ben Suriye'yi gördüğüm için söylüyorum bunu. Onların temel maksadı yani kendi dogmalarından ürettikleri politikayı sahaya yansıtmak. Ve maalesef bu da başka bir katliamcı yapıya biraz benzerlik gösteriyor Murat Bey.
3: Siyonizme.
2: Evet. Yani maalesef böyle.
1: Yani bir son İsrail açısından bakıyoruz. Son 70-80 kurulduğu tarihten itibaren bir ezberi var. Yani bakıyorsunuz etrafında kriz olsun, çatışma olsun, istikrarsız olsun. Herkes birbirini yesin.
0: Ben rahat edeyim.
1: Ben de bu hengame içerisinde varlığımı devam ettireyim, genişlemeye çalışayım, işte politikalarımı gerçekleştireyim. Bu ezber içerisinde İsrail 70-80 sene boyunca ciddi anlamda konforlu yaşadı.
0: Ezber değirmenine su taşıyan kim?
1: İşte yani bu coğrafya böyle. Ama son zamanlarda özellikle bakın bu Suriye'nin kuzeyinde Ebu Zuhur havalimanı vurulmasından sonra biz İsrail'in bazı ezberlerinin değişmeye başladık. Artık ezberin işe yaramadığını görmeye başladık. Çünkü burada birazcık istikrar anlamında artık yeni bir güç, hani istikrar vadeden, çatışmasızlık vadeden bir yapı var artık. Bir Türkiye yani böyle bir ezberine meydan okuyan bir yapıyla karşı karşıya.
3: Ve barışla.
1: Barışla ve diplomasi işte bakın Suriye'nin restorasyonu meselesi. Şimdi bu tabii bu süreç kolay gelmedi. Hani Suriye meselesini sordunuz. Neden Suriye'ye kadar İran geldi? Neden işte bu Husiler Suriye içerisinde varlık gösterdiler? Ya bakın İran, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinden sonra bir de bu Arap Baharı sonrası iç savaş meseleleri başlayınca İran açısından bulunmaz bir fırsat var. Yani diyor ki çatışmayı, kaosu ben sınırlarımın ötesine taşıyayım, o bölgeleri karıştırayım ve bana gelecek bütün tehditlerin önüne geçeyim. Yani Suriye'nin karıştığı bir ortamda, Lübnan'ın karıştığı bir ortamda Irak'taki etkinliğini arttıran bir İran açısından yani bir anlamda bir buffer zone dedim. Yani böyle bir korunaklı alan ortaya çıktı.
2: Hocam gözler dışarıdayken kendi içerisindeki bütün muhalifleri de temizliyor.
1: Yani şeydeki bir benzer, ben birazcık Ukrayna-Rusya savaşına da benzerlik kuruyorum. Yani değişen dünya içerisinde siz Ukrayna'yı NATO'nun içine almaya çalışıyorsunuz. Rusya'nın tehdidine rağmen ne yapıyorsunuz? Rusya ile Ukrayna'yı savaştırıyorsunuz. Avrupalı ülkeler açısından diyorsunuz ki siz Rusya sen Ukrayna'da istediğini yap. Ukrayna benim için güvenli bir alan olsun. Bunlar bir burada birbirini tüketme savaşına girsin. Biz Avrupa olarak değişen bu dünya içerisinde Amerika'nın son dönemdeki güvenlik vaatlerini geri çektiği ortamda biz daha konforlu bir şekilde yaşayalım. Yani Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesi bir anlamda Avrupalılar için iyi bir şey. Çünkü Rusya Ukrayna ile uğraşırken asıl hedefi olan Avrupa'ya bir şekilde bakmayacak.
3: Ama bir yandan Avrupa'nın ekonomisi zedeleniyor,

0: Avrupa'daki enerji fiyatları artıyor, enerji sıkıntısı yaşanıyor. Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmak zorunda kalıyor. Bu ciddi bir maliyet değil mi Avrupa'da?
1: İşte burada iki tane kar zarar yaptığın zaman savaşın Ukrayna'da devam etmesi onlar için daha avantajlı bir şey. Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen ele geçirdiği bir ortam düşünün. Tamamen Rusya ile komşu olacaksınız. Evet. Benzer bir mantığı ben İran açısından düşünüyorum.
0: Yani siz, eğer Yemen'de, Lübnan'da tüketilirse mesele, Gazze'de tüketilirse o zaman...
1: Hedef direkt siz olacaksınız.
0: Yani o açıdan İran kendini rahata kavuşturabilmek için buradaki krizleri derinleştiriyor.
1: Evet, yani bu anlamda Babül Mendeb meselesini de biraz buradan bakıyorum. Yani o ABD-İran savaşından İran çok ciddi zarar gördüğü bir ortamda dikkatleri biraz daha farklı bir noktada. Onlara daha onların batının veya işte körfez sermayesinin ciddi anlamda canını acıtmak için Babül Mendeb meselesini...
0: Ve insani kayıplar da kendisinin, yani Zeydi de kaybetse, Husi de kaybetse,
1: hiçbir şekilde önemsemediği
0: bir şey. Kendi kaybetmemiş.
1: Yani mesela biz Gazze Savaşı'nda, Gazze'de hayatını kaybeden yüz binlerce insanlar kahrolduk. Ama ondan çok daha fazlasını Suriye'de insan, hani 1 milyondan bahsettiniz, belki de daha fazla sayı bilmiyoruz. Orada insan hayatını kaybetti. Bu katliam içerisindeki en büyük sorunlardan bir tanesi ki, belki de en başta gelen sorunlu işte İran
0: sorumlu.
1: İran'ın vekil güçleri. Yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız.
0: Evet.
2: Acaba şey soruyor. Aşağıda Yemen mesela, yukarıda Mısır. Mekke ittifakına dahil edilse ya da edilebilir mi? Acaba İran bu konuda,
0: yani Yemen hükümeti mi?
2: Yani
0: o zaman Türkiye doğrudan Yemen'deki savaşın bir tarafı olmaz mı?
2: Yani o olacak. İran yok. İran acaba bunu düşünmüş olabilir mi? İran'ın Yemen'de bu kadar böyle harekete geçireceği bir
1: şey gibi, biraz bence İran bu noktada Mekke ittifakını da test ediyor şu
0: test
1: anda.
0: Ediyor.
1: Yani orayı
2: bunu düşünüyorum ben.
0: Eğer böyle dahil devam ederse, yani Mısır'ın ittifaka katılması için daha fazla şartlar oluşmuş olabilir.
2: Yemen'in ittifaka dahil edilmemesi için diyorum. Evet. Acaba İran oralarla alakalı plan yapmıyor mudur? Çünkü oraya dahil edildiği anda zaten...
0: Evet, tabii biraz, yani Yemen'in böyle bir ittifak katılması için herhalde biraz daha uzun bir zaman geçmesi gerekiyor.
1: Yani Yemen'in ittifaka vaat ettiği hiçbir şey yok.
2: Katılamamasının yolundaki bence evet, o yolu şey da açan İran.
3: Ya bence şeye
0: şurada
3: bakalım.
0: Ha. Başka bir şey sormak istiyorum sana, eğer müsaade edersen.
3: Estağfurullah.
0: Şimdi bu Yemen meselesi, özel Husi'lerle alakalı mesele konuşulduğundan beri bir propaganda makinesi çalışıyor tabii. Onların başında da Husi'lerin İsrail ile atmış olduğu füzeler geliyor. Doğal olarak bir Filistinlilerin kahramanı Husilere karşı Husiler Suudi Arabistan'a, yani Amerikan İşbirlikçisi bir rejime karşı savaşıyorlar, İsrail'e karşı savaşıyorlar. Dünyanın bütün küresel emperyalistlerine karşı savaşan bir Husi imajı var. Doğal olarak Husilere karşı kim savaşıyorsa, yani Yemen hükümeti, doğal olarak İsrail işbirlikçisi oluyor tırnak içerisinde. Böyle bir algı var. Ben başka bir bu algıyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Mesela Filistin için İsrail'e kurşun sıkmış olmak tek başına Filistin'in kahramanı olmaya yeter mi? Bu soruma da şöyle bir şeyle ilave etmek istiyorum. Çünkü herhalde İsrail tarihinde İsrail'e en büyük kaybı verdiren kişi Enver Sedat'tı. Sadece 19 günlük savaşta bilanço İsrail 800 tankını, 114 uçağını, 2656 askerini kaybetti. Bu Enver Sedat'ı Filistin kahramanı yapar mı?
3: Ya tabii ki değil de. Şimdi yani Husilerin İsrail'e füze sallaması, füze göndermesi. İsrail'le karşı bir hamle mi? İran lehine bir hamle mi? Ameller niyetlere göredir. Ben Tel Aviv'e, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimi rahatlatmak için füze atıyorum. Niyet ettim bu füzeyi atmaya. Bak, niyetim buysa başka. İran'ı ben Müslüman kamuoyunda, efendime söyleyeyim, Filistin kahramanı, Gazze müdafiyi göstermek için ve İran'ı niyet ettim İran'ı rahatlatmaya diye füzeyi attığın zaman konu başka. Ameller niyetlere göredir. Yani buradaki Husilerin niyeti ne? İşte hocalarım çok güzel izah ettiler Husi-İran ittifakını.
1: Şimdi 7 Ekim'den hemen önce biz Orta Doğu'da o Körfez coğrafyasında neyi konuşuyorduk? İbrahim anlaşmalarını konuşuyorduk. Yani İsrail'in Suudi Arabistan'la diğer Körfez ülkeleriyle normalleşme sürecini konuşuyorduk. 7 Ekim'den sonra ne konuştuk?
0: Bunu

0: Bertaraf
1: etti. Bunu yerle yeksan etti.
2: Hamas böyle bir şey. Hocam biraz önce Hürmüz Kozu'ndan söz etti. Şimdi bu Amerika ile İran hani masaya oturdular. Pakistan süreci kaç 16 maddelik bir şey çıkmış. 16-17 mi kaç maddelik bir şeydi? Bir şey çıktı.
1: Mutabakat.
2: Mutabakat metni çıktı filan. O metnin yayınlandığı

0: test etmeye cesaret edemediği bir şey. Yani İranlı yöneticilerin ağzında hep vardı bu. Hürmüz konusunda bir kullan, yani bir silah gibi kullanma
1: konusu. Ama Hamaneyi de kaybedince artık
0: kaybedecek bir şey yok. Kalmıyor. Test ettiler
2: şimdi
0: yani.
2: Şu, hocamın da dediği gibi İran elindeki büyük kozu fark etti. Amerika Birleşik Devletleri de hatta bütün dünyada Hürmüz'ün ne kadar önemli bir kilit taşı olduğunu keşfetti, gördü. Öyle olunca Hürmüz'ün statüsü netleşmedikçe orada bir barışın söz konusu olamayacağı kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Ne demek istiyorum? Hürmüz İran'ın elinde kaldığı sürece İran'ı deviremiyorsun kardeşim. İran'da istediklerini yapamıyorsun. Bu sebeple İran ölürüm de Hürmüz'ü vermem diyor. Ölür de vermez. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki Hürmüz'ü almadığım sürece bu bölgede İran hüküm sürmeye devam edecek. Ben bu Hürmüz'ü almam lazım. Ama Hürmüz'ü alabilmen için ne lazım? İşte militer literatürden boots on the land.
3: Askeri indirmen lazım.
2: Şeyin botlar, askerin botu toprağa basacak. Piyade girecek, kara gücü girecek. Girebiliyor mu? Giremiyor. Evet. Niye? Büyük risk. Rezil olursun. Perişan olursun. Vietnam sendromu çarpı 5 gibi bir maliyetle karşı karşıya kalırsın seçimlere giderken Amerika'da. Yani. Olacak iş değil. O zaman Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Arkadaş bak bu Hürmüz yüzünden cebimizdeki para eriyor. Biz her
0: silah
2: gün...
0: Silah stoğumuz eriyor.
2: Silah stoğu eridi. Petrol 100 dolara aştı.
0: Kendi kritik şeylerini kullanmaya başladılar.
2: Her şey işte enflasyon, küresel enflasyonu etkileyen bir durum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki ben bu maliyeti tek başına alamam. O zaman uluslararası koalisyon gücü oluşmalı. Batı İttifakı bu gücü oluşturmalı. Hürmüz'ü beraberce ele geçirelim ve buranın statüsünü beraberce belirleyelim. Artık bir Hürmüz konferansı mı düzenleyecekler? Orası bir özerk statü mü olacak ya da işte garantör devletler mi olacak? Ne olacaksa olacak. Hürmüz böyle ortada kalmayacak. Hürmüz ortada. Buna mutlaka bir çözüm bulunacak. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla, hissettiğim kadarıyla bu Yemen'de, tamam mı? Bu Hürmüz'de sağlanamayan uluslararası koalisyon var ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz için sağlayamadığı uluslararası konsorsiyum, koalisyon gücünü Yemen'de bir şekilde sağlamak isteyecek Amerika.
0: Ben de benzer şey düşünüyorum.
2: Bunu zorlayacak. Bunun işaretini nereden aldım? Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'ne Yemen'e müdahale et diyor. Amerika oralı bile olmuyor. Çeviriyor kafasını bu tarafa. Ne demek o? Diyor ki yani Hürmüz, bu işin çıkış kaynağı Hürmüz arkadaş. Ya bu Hürmüz'le başladı bu iş. Ben burada tek kaldım. Bunu yapalım. Darül Mendeb'de yapalım. Yemen'de yapalım. Orayı kontrol altında tutalım. Oradaki riski minimize edelim. Ortadan kaldıralım. Sonra da oradan Hürmüz'e yürüyelim. Niye olamıyor? Çünkü Batı İttifakı içerisinde de İsrail'in mevcut yönetimine bakışta çok ciddi bir ayrışma var. Yani o asıl kriz şu an Hürmüz'de değil, Yemen'de değil. Asıl kriz Netanyahu'nun ne olacağı. Yani Netanyahu'da tecessüm eden, Netanyahu'da ifadesini bulan mevcut İsrail yönetiminin ne olacağı. Yani hani o 11, Batı ülkelerinin... Evet. O yaptırım kararları filan, evet. Bunlar hepsi birbiriyle ilişkili ve ilintili. Bunları birbirinden ayrı asla düşünemeyiz. Şimdi benim gördüğüm şu, deniyor ki tamam bir koalisyon kuralım da Netanyahu'ya tekrar seçim kazandıralım. Bu koalisyonumuz bizim efendim şey mi, Netanyahu'ya seçim kazandırma koalisyonu mu olacak? Bizim sokağımız, kamuoyumuz, kitlelerimiz, halklarımız zaten öfke kusuyor. İsrail Siyonizminin katliamlarına, özellikle gençler nezdinde biz söylem üstünlüğümüzü kaybetmiş durumdayız. Yani o söylem üstünlüğünden de kasıt ne? Batı medeniyeti, yüksek insanlık değerleri, uluslararası hukuk vesaire vesaire.
3: Evet.
2: Üniversitelerimizde hiçbir akademisyen, hiçbir profesör çocuklara bunları anlatamıyor artık. Dinleyen yok, ciddiye alan yok. Niye?

0: Kaybettik.
1: Gazozun gazı kaçtı çünkü artık. Tadı kalmadı bu işin. İnandırıcılığımızı kaybettik. Varlık sebebimizi kaybettik. Yani Batı medeniyeti diye yüzyıllardır, kaç yüzyıldır ürettiğimiz ve üzerine dünya hakimiyeti kurduğumuz o ne kadar felsefi verim varsa, Sartırlar, şunlar, bunlar hepsi ne oldu? Soğan oldu. Affedersiniz hocalarım yani. Değil mi? Biraz böyle ifade ediyorum ama neredeler abi bunlar? Jean-Jacques Rousseau'lar, şunlar, bunlar. Nereye gitti bunlar?
2: Ben patates.
1: Baktı, patates oldular yani.
2: Patates bekliyorum.
1: Evet. Şimdi o zaman benim bir yine bir gördüğüm bir mesele var. Burada bir sıkışma yaşanacak. Bu sıkışma sonucunda oturulacak, konuşulacak. Denecek, burada bence Netanyahu'nun halline karar verilecek. Başka çıkar yolu göremiyorum. Yani oturuldu, konuşuldu, gereği düşünüldü. Netanyahu'nun halline, İsrail'de yönetimin değişmesine, bölgenin bir şekilde normalleşmesine. Yani bunun artık çıkar yolu kalmadı. Şimdi diyelim Amerika Birleşik Devletleri kulağının üstüne yatıyor Suudi Arabistan'ın talebine rağmen. Yemen kriziyle ilgili olarak. Tamam, biz bir ittifak kurduk, Mekke ittifakı kurduk. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye. Suudi Arabistan bu sefer yüzünü şimdi bize dönecek. Pakistan'la Türkiye'ye diyecek ki ya ben Amerika'yı aradım. Aradığınız Trump'a ulaşılamıyor. Kapsam alanının dışında. Trump bana ne Yemen'den diyor. Ben Hürmüz'le uğraşıyorum. Hürmüz'ü halledemedim. Hadi biz hani bir ittifak kurduk.
2: Hadi bakalım.
1: Hadi bir şey yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Suudi Arabistan böyle bir teklifte bulunamaz. Suudi Arabistan'ın keşke bulunsa. Keşke Suudi Arabistan Veliaht Prensi acil ve ani bir ziyaretle Ankara'ya gelse, Cumhurbaşkanımızdan keşke böyle bir talepte bulunsa. Bu ne demektir biliyor musunuz?
3: Dengeler inanılmaz değişir.
1: Bu 100 yıllık büyük kırılma. Yani o main stream dediğimiz o ana akım var ya orada, yani Amerika'nın hegemonyasının bitiş düdüğü olur. O gün itibariyle Hadimül Harameyn olan Müslüman Türklerin, yani Müslüman Türklerden kastım işte Müslüman Kürtler, Türkler, Araplar, Boşnaklar, Arnavutlar, hani Osmanlı vakiyesi olarak söylüyorum. Tekrar Hadimül Harameyn bayrağını oraya dikmiş olması demektir. Bu taleple sana geldiği anda, tamam mı? Eline, yani eline düştüğüm ifadesi yakışık almaz. Ortaklıkta, kardeşlikte, ama yani beni kurtar demektir. Sen artık kurtarıcı meselesine gelirsin. O büyük Selçukluların halifeyi kurtarma meseleleriyle birlikte başlayan süreç gibi.
3: Evet, aynı.
1: Değil mi? O çok büyük bir kırılma oluşturur. O yüzden Suudi Arabistan için bu çok büyük bir karardır. Hani hocam dedi ya, Mekke anlaşması hani test ediliyor, acaba bu bir şey olur mu olmaz mı? Olur, alası olur. Ya bak, alası olur. Anlatabiliyor muyum? Yani bir gece...
2: Biz o daveti Suriye'den aldık. Girdik.
1: Yani Libya'dan aldık.
2: Girdik.
1: Şimdi bu olur. Biz Somali'de, Sudan'da, Sevakin Adası'nda, orada burada... Efendim deniz kıyısındaki yerlerde öyle yani plajları tutalım, şemsiye satalım, gazoz mazoz satalım, hani turistik amaçta falan orada değiliz yani. Orada çok ciddi asker besliyoruz biz. Bizim orada hani çok ciddi askeri varlığımız var. Bunlar hepsi daha önceden böyle düşünülmüş, tartılmış, hesabı yapılmış meseleler. O Sevakin Adası'ndan kuş uçuşu Mekke ve Medine'ye, haritayı önüne aç ve bir bak. Yani sadece helikopter gücüyle, hani kara havacılığı dediğimiz sistematik içerisinde oraya ne kadar zaman içerisinde Türk askerinin indirme yapabileceğini gördüğünde, aslında biz Mekke ve Medine'nin güvenliği için bile bak yıllar öncesinden adımlar atmaya başladığımızı görürsün, hissedersin yani. Şimdi öyle bir talep olması durumunda o zaman bu başka bir şeye yol açar.
4: Bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Hakan Fidan arasındaki görüşme bunun ilk işareti olabilir mi?
1: Ya şöyle diyeyim. Bu Suudi Arabistan için çok büyük bir karardır. Suudi Arabistan, Suudi Arabistan'dan ibaret değildir. Körfez'in büyük abisidir. Arap aşiretleri dediğimiz o bir olgu var ya, hani bu şeylerle beraber ortaya çıkmıştı en son.
4: Suriye'deki.
1: Dürziler, Dürziler, evet. Meselesi.

0: içerisinde filan, orada da öyle bir güç var. Bütün bunları bütünleşik değerlendirdiğimiz zaman Arap mahallesinin, Arap sokağının, yani biz tekrar bu bayrağı hani Türkler önde taşısın, Türkiye önde taşısın ve birlikte hareket edelim. Amerika'nın garantörlüğü, Amerika'nın koruyuculuğu, guardlığı, bodyguardlığı diyelim, işlemiyor. Biz tarihi çevir, nal sesi bu, kısrak sesi bunlar, delmiş Roma'nın kalbini, mızrak sesi bunlar diye öyle tarihi çevirme noktasına getirir işi.
1: Bu terörsüz bölgenin de başlangıcıdır.
0: Şimdi atın kuyruğunu da bağladık zaten, biliyorsun. Evet, evet. Malazgirt'te. İş bambaşka yerlere gidebilir. Yani çok büyük bir karar alır. Bu sadece Suudi Arabistan'ın kararı olmaz. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri diyoruz da asıl oradaki çibambaşı Abu Dhabi Emirliği. Orada bir sürü emirlik var. O emirliklerin hiçbiri Abu Dhabi Emirliği ile birlikte hareket etmiyor. Onların hepsi ayrışır. Suudi Arabistan'la birlikte hareket eder. Tek başına fix kalır orası.
1: Şeritler güç odaklıdır ya.
0: Şimdi o bütün şeyi değiştirir. Oradaki bütün havayı değiştirir. Büyük bir karar olur yani.
2: Çok önemli bir noktaya getirdi. Netanyahu tam olarak burada kalktı. Hermon Dağı'na gitti ve oradan parmak salladı.
0: Ya ona bir cümle söyleyeyim. Sen hocalarıma soracaksındır onu.
2: Yok, sormayacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız ona bir şey söyledi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ne söylemiş? Oradan Netanyahu'ya bir cevap, ya da bugün Cuma namazı çıkışında Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Netanyahu'nun Şeyh Dağı'ndan yapmış olduğu tehditlere şöyle cevap verdi.
3: Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz.
2: Evet. Birer cümle alalım.
0: Netanyahu meselesiyle ilgili, evet. Hani çıkıyor orada fotoğraf veriyor işte seçim afişi için. Değil mi? Afişlik fotoğraf veriyor falan.
2: Evet, 67'den beri işgal ettiği bir yere
0: gidiyor.
2: Şimdi
0: bunlar seçimlik politikalar. O yüzden çok ciddiye alınacak tarafı yok. Netanyahu bence şeye baksın yani. Şu son Batı ülkelerinin, 11 ülkenin o yaptırım kararlarının nereye doğru evrileceğine. En son artık Beyaz Saray'ında ya yeter artık arkadaş, bıktık, seninle mi uğraşacağız yani.
1: Ömrümüzü yedim.
0: Evet yani, yeter artık.
1: Bir süre sonra.
0: O bir tokat, ona doğru tokat geliyor. Bence onu düşünsün, o böyle seçimlik afişlik pozlar vereceğine. Yani Netanyahu'yu aşar Türkiye ile uğraşmak artık yani.
1: Ben bu hani Gazze ile alakalı olarak İran vurgusu bazen yapılıyor ya, işte sanki Gazze'ye karşı Müslüman dünyaya karşı oluyor, Yemen'e karşı olunca meselesi vardı biraz. Şimdi bizim mesela devletimizin yaptığının kaçta kaçını yaptıklarına dair bir karşılaştırma aslında yapmak lazım Murat Bey. O şeye de geleceğim hani konuşmaya. Şimdi Akdeniz'de yani İsrail'in Akdeniz'e gelme meselesinin önüne geçen Türkiye. Terör koridorunu yani İsrail'in yönetmesini önleyen ve bu koridoru kapatan Türkiye. Suriye'de önünü kesen Türkiye. Enerji koridorunun önünü kapatan da yine Türkiye. Yani Kıbrıs'tan Yunanistan'la alakalı olarak. Çünkü İsrail biliyorsunuz Hürmüz krizinden dolayı enerji hattını kendi istediği yönden götürmeye çalışıyordu. Bunu yapan da Türkiye. Ve Süveyş kanalını güvence altında tutarak Mısır'ın yükünü hafifleten, yine orada Davut koridorunun önünü kapatarak İsrail'in Akdeniz kıyısını kullanmasını engelleyen yine Türkiye. Yani İsrail'i kuşatan bir Türkiye var. Bunu yapabilen bir devlet var mı? Ben bilmiyorum. Yok, görmedim. Somali'de de yine olayı, yani Afrika'da da kuşatan Türkiye. Yani İsrail kuşatıldığının farkında. Bir de şu var. Mesela İsrail'de ordu çöküyor. Yani psikolojik sorunlar başladı ve işte itiraflar başladı şeyde, asker, İsrail'in katil askerlerinde. Bir taraftan İsrail'de tarım da yok. Yani tarım yapacak nüfus kalmadı. Onlar savaştalar. Sürekli dışarıdan takviye var. Bu sürdürülebilir bir şey değil Murat Bey. Sosyal yardım ve kalkınma politikası çökmüş halde İsrail'in. Yani şu an İsrail kaç yıldır

0: herhangi bir kalkınma politikası üretemiyor. Yani geleceğe yönelik bir yaptırımı bir yatırımı ya da uygulaması yok. Bir taraftan işte bahsettiğimiz 11 ülke kararı, tutuklama kararları, İsrail'in bürokratlarıyla alakalı dünyada ve bölgede büyüyen öfke var. Bütün bunların aslında önüne geçebilmenin tek yolu ne? İşte görsel alanda biraz gidip tepenin üzerine çıkmak, bağırmak, çağırmak. Netanyahu başına geleceğini biliyor. Sonu şeye benzemeye başladı. İşte Hitler'e, Miladiş'e benzemeye başladı. Geliyor, sonu geliyor bu adamın. Ama ilginç bir biçimde herhalde birileri emellerini tam gerçekleştiremedi ki onu da canlı tutmaya çalışanlar var. Fakat seçim sonuçlarıyla alakalı olarak ben ona bu bedelin ödetileceğini düşünüyorum ki eğer Babul Mendeb krizi devam ederse, Hürmüz krizi devam ederse, ABD de gerçekten şımarık çocukla artık uğraşmak istemezse ben o zaman bir de bahsettiğiniz şey var ya Serkan Bey, bu yani gerçekten Suudların yüzünü bize dönme meselesi. Yani o 100 yıllık kırılma gerçekleşebilirse ki inşallah olur. Bence bir altı yapısı oluşturuluyor şimdi. Eğer Hakan Fidan bir işin içinde varsa bir altyapı vardır. Ben hep böyle düşünüyorum şahsen. O zaman bu bahsettiğimiz süreç gerçekleşecek ve o tepeye çıkma meselesi de tamamen bir hani film objesi olarak kalacak. Netanyahu bunu ama yapıyor yani, o afişte de yaptı. Hani işte ben olmasam bunlar ülkemizi yönetir gibisinden. Dolayısıyla bu fevran,
1: Erdoğan bana düşman. Eğer kaybedersem Erdoğan kazanacak.
0: Evet evet, bu fevran yani bunun yoluna önüne geçmenin başka bir çaba değil. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı söylediği şey çok önemli. Ya ben hep söylüyorum, gerçekten tarih yeniden bizi sahneye çağırıyor. Gerçekten. Artık o bayrakla mı çıkacağız nasıl bilmiyorum ama tarihin bizi sahneye çağırdığı çok aşikar bir biçimde belli. Çünkü adaleti sağlayan, bölgede adaleti tesis eden, kurumsallaştıran bu geçmişten bugüne kadar baktığımızda tek bir devlet var. Yani Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin o bence geçmiş tarih gücünü, işte tecrübesini yeniden bir şekilde kullanmak lazım. Sen Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bence biraz bu yöndeydi. Bundan korkuyor Netanyahu. Hatta hatırlarsanız işte Akdeniz kıyılarında Osmanlı görmeyeceğiz, bir daha bu olmayacak gibi açıklamaları vardı. Ya biz İsrail'in 1000 yıldır devam eden sözde az-ı medut planını çökerttik Suriye'de.
2: Gariban Yunanistan'ın da başını yakıyor, gider ayak.
0: Muhtemelen. Ben bir şey söyleyeyim mi Serkan
2: gider
0: Bey?
2: Ayak.
0: Bu sorunlu Yunanistan'ı Avrupa'da içine almak istemeyecek zamanla
1: çok
0: göreceksiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Bitti çok mi? Sağ olun Sarp Hocam. Evet.
3: Aa, iyiydik.
1: Ben... Çok teşekkür ederim. Ayakların sağlığı.
2: Keyifli geçti.
1: Evet. Esas mesele burada nihayet eriyor. Propagandalara, söylemlere değil, eylemlere bakmak lazım. Gerçeklere, hakikatlere odaklanmak lazım. Ellerinde masumların kanı olan zalimlerin asla mazlumları himaye eden bir yerde bulunamayacağını da unutmamak lazım. Hayırlı geceler.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam akıllı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Savaş Barkçin'le. Akılın kökeni, anlamı, hangi akıl, ne zaman akıllı oluruz, en akıllı, bizim aklımız, Batı'nın aklı, bugün hangi akıldayız? Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtayım. Savaş Barkçin'in pek çok kitabı var ama bizim bu akşam konuşacağımız kitap Ketebe Yayınları'ndan Bakışlar ve Görüşler yazılarının toplandığı. Ben açıkçası tavsiye ediyorum bu kitabı size. Kendim okudum. Bazen nereden başlayalım? Ben de kitap okumak istiyorum, bir şey okuyayım diye soranlar oluyor. Bu kitaptan başlayabilirsiniz. Düşüne düşüne okunabilir. Ayrıca da gençlerle sohbet ederken de bu kitaptan istifade edilebilir. Sadece akıl mevzuunda değil ama aslında içinde sıkıntı yaşadığımızı bildiğimiz ama dediğim gibi neresinden başlayacağımızı bilmediğimiz birkaç mevzu üzerinden çok istifade edilebilecek bir kitap olduğunu söyleyeyim. İkinci kitap, bunu da bir ara yapacağız. 40 makam anlam.
1: 40 yine, anlam, evet.
0: Ketebe Yayınları'ndan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Savaş, eyvallah. Bey. Teşekkür ederim.
0: Şimdi sizinle daha önce de yaptık bu yayınları. Evet. Ama bu defa geçen sefer medeniyet aklı, Osmanlı aklını konuşmuştuk. Kalbin aklı var.
1: Evet.
0: Avni konuğu konuşmuştuk. Evet. Belki mesela en akıllı insanlar, akıllı insanlar arasında.
1: Keyif.
0: Belki, evet. Konuştuktan sonra aklı, ondan da söz ederiz. Ama portresini konuşmuştuk. Aynen. Siz de kitabın ön sözünde yazmışsınız. Adam aklını akılla bozmuş.
1: Evet.
0: Diyebilirsiniz diyorsunuz. Sormak istiyorum öncelikle, akıl ne demek, kökü ne demek? Çünkü akıl kelimesi çok şükür ne olduğu belli, kökeni, sülalesi belli bir kelime. Bizim, evet, bir de öyle bir sorunumuz var, bu akşamın konusu değil.
1: Sonradan türeme değil.
0: Evet. Değil. Onun için hazır ne olduğu belli bir kelime,
1: evet,
0: üzerine konuşacağız. Onun için kökeninden, evet, başlayalım. Nedir aklın kökeni? Evet. Nereden gelir?
1: Tabii akıl kelimesi Arapça kökenli. Etimolojik kökeni akil, işte makul diyoruz, makuliyet diyoruz vesaire, hepsi aynı kökten geliyor. Aslında develerin park edildiği zaman, çünkü deve çok güçlü bir hayvan, büyük bir hayvan, bir insanı zapt etmesi kolay değil. O yüzden deve çobanları mola verdiklerinde develeri çökertirler. Fakat çökertmeyle deveyi zapt edemezsiniz. Yani istediği zaman kalkar gider. Ne yapman lazım o zaman? Bir bağ ile bağlaman lazım. Ön ayaklarını şu şekilde oturur develer çöktükleri zaman. O iki bacağını bir urganla bağlarlar. Bir ip vardır. O bağın adı akile. Hmm. Bir rivayette oradan geldiği söyleniyor. Neden? Çünkü deveyi düşünün. Büyük bir güç, büyük bir enerji, seni bir yerden bir yere götüren bir vasıta. Senin kıymetli eşyalarını bir yerden bir yere sevk ediyor. Rızkını temin etmene vasıta oluyor. Bütün bunları düşünün. Yani aklın işlevleri konusunda bize çok güzel bir
0: açılım veriyor.
1: Açılım veriyor, evet. Size süt verir, et verir vesaire. Çok az yer, yani çok dayanıklıdır. En şiddetli, en çetin şartlardan çıkmasını bilir. Gözleri ona göredir, kum fırtınasında yürümeye devam eder vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları düşünün. İşte akıl neymiş, onu anlarız yani. Ama bu o devenin kontrol altında olduğunda sağlanan faydalar. Kontrol altında tutmanız için zapt etmeniz gerekiyor. Bir sınırda, bir ölçüde tutmanız gerekiyor. Yani sahiplik, mülkiyet sizde kalsın diye onu zapt etmeniz lazım. İşte onu sağlayan bağın adı. Dolayısıyla akıyla bu. Hatta kal'a kelimesiyle de irtibatı olduğu söylenir. Bir şeyi muhafaza eden, bir şeyi koruyan şeydir. akıyla yani etimolojik kökeninden bahsediyoruz. Hatta bir manası da kalptir. Şimdi kalbin de bir manası akıldır Arapçada. Şimdi bunlar tesadüf şeyler değil.
0: Boşuna.
1: Asla değil. Dolayısıyla akıl kelimesi dediğin zaman sadece akıl nerede? Burada. Orada değil. İslam'da orada değil. Akıl buradadır. Kalptedir. Burası zihindir. İdraktir, dimağdır. Yani beynin işlevleri akla ne diyelim? Aklın türevleridir. Aklın ürettiği şeylerdir. Ama aklın mekanı Hazreti Ali Efendimizin de söylediği gibi kalptir. Zaten ayet-i kerimeler de vardır. Yani kafirlerin kalpleri vardır fakat anlamazlar diye. Halbuki biz anlamayı yapan organ hangisi? Beyin sanıyoruz. Beyin işlemcidir. Beyin emredici değildir. Beyin kalbin, yani kalpteki aklın emriyle iş yapar. Dolayısıyla
0: yani önce kalbin kımıldar, kıpırdar.
1: Kalp şeydir, amirdir bütün vücuda. Aklı da o hareket ettirir. Mesela işte üç kağıt yaptıran akıl da vardır. Aynı akıl çok hayırlı bir iş de yapabilir. Aklı ona çalışır. Mesela deriz ya, aklı hep bunu fesada çalışıyor. Veya bunun aklı hep hayra çalışır. Çok iyi bir insandır deriz. Demek ki akıl nereye sevk edilirse oraya koşan bir binittir. Yani bir at gibi düşünün. Süvarisi kalptir. Kalp ona der ki şuraya doğru koş, küfre doğru koş. En sağlam küfürle ilgili delilleri sana toplar getirir. İmana doğru koşlar, imanla ilgili her şeyi sana toplar getirir. Dolayısıyla Rabbimiz de zaten hidayet kavramı burada önemli. İnsanın kalbi hidayete erdiği zaman, yani Allahu Teala'yı, sahibini, yaratıcısını tasdik edip tanıdığı zaman, eyvallah dediği zaman, akıl da onunla beraber başa eğer. Yani kalbini Allah'ın huzurunda eğdirmeyenin aklı da eğilmez. Aklı başka bir tarafa gidiyorsa, kalbi başka bir tarafa gidiyorsa o zaten olmaz. Mutlaka o hayatta bir yerde tökezler. Yani bunu en çok bu enterlik yapan kardeşlerimizde görüyoruz. Benim somut olarak tanıdığım, çok gençliğimden tanıdığım, şimdi deist olan insanlar var. Onların da yoldan çıkma yolları, öyle bir yazım var burada. Yoldan çıkmanın yolları diye anlatıyorum. Aşama aşamadır ve hepsinde aynıdır. Yani mümin olarak başlayan birisi zıvanadan nasıl çıkıyor? Zıvana da bu arada biliyorsunuz kanının tekerlerinin bağlı olduğu ana metal demire denir. Rod yani. Zıvana o. Zıvanadan çıkması demek teker çıkar.
0: İşte bağ.
1: Artık yürüyemezsiniz.
0: Aynen. Devedeki bağ gibi.
1: Dolayısıyla akıl kelimesi bizde böyle. Bir de batıda bunun muadilleri var. Yakın anlam işte. Diyelim ki siz de biliyorsunuz Fransa'da raison denir, entelekt denir. Bunların hepsi Latince kökenden geliyor. Bütün hemen hemen batılı dillerde aynı kökten kelimeler var. Yani reason, raison veya işte intellect, entelekt. Bunların kaynağı bizdeki akıl kelimesinden farklıdır etimolojik kaynağı. Mesela reason dedikleri şey işte rasyonalite kelimesi oradan geliyor vesaire. Latince ratio. Kökünden gelir. Ratio bir şeyi ölçüp biçmek, hesaplamak ama aynı zamanda tartmak demek. Yani ölçmek, hesaplamak. O yüzden bir şeyin rasyonel olması ölçülüp biçilmiş olmasını gerektiren bir şey. Demek ki onların akıl dediği şey bana ne yarar ne yaramaz. Sınırlı bir işlemci akıldır. Hesapçı akıldır. Biz ona hesapçı akıl diyoruz zaten. Kalkülatif yani entelijans kalkülatif.
0: Ya da o aklı kullanıldığı alanları sınırlıyor.
1: İşte o yüzden İslam. Sınırlıyor çünkü
0: yemek yaparken ölçüp biçiyorsun.
1: Kârına ve zararına bakacağı
0: otomobil
1: alanlar.
0: Otomobil kullanırken aynen. Ölçüp biçiyorsun.
1: Aynen. Yani bu aslında insanın temel işlemsel aklıdır. Yani bu eski moda da bu akıl vardır. O da bilir. Ateş elini uzatınca yanacağını. Budist de bilir. Yahudi de bilir. Müslümanı da bilir. Kar edeceği yerleri herkes bilir. Üçü alıp beşe satarsan iki kar edersin. Bu bütün dinlerde, bütün coğrafyalarda, zamanlarda ortak. Fakat bu standart.

0: art akıldır. Yani temel akıldır. Üstün olan akıl insanı asıl insanlık makamına, olması gereken Allah'ın onu yarattığı makama doğru yükselten akıl kalbin aklıdır. O yüzden bizim büyük bir yanlışımız Osmanlı'nın son döneminden bu yana birçok tercüme yanlışı ve birçok eş tutma yanlışından birisi akıl kelimesiyle rasyonalite kelimesini eş tutmaktır. Eş değildir. Yani ona işte aklı meaşi denir. Yani hayatını sürdürmene yardımcı olan akıl, ticaret yapmanı sağlar, yolda karşıdan karşıya geçmeni, bir şey düşünmeni, yemeği nasıl yapayım, bununla nasıl konuşayım, şu cümleyi mi söyleyeyim. Bunların hepsi bütün insanlarda ortaktır. Bunlara aklı meaşi denir İslam literatüründe. Fakat bizim bahsettiğimiz kalbin aklına, yani nurani akla, aklı nurani denir. O hidayete ermiş akıldır. O sadece Müslümanlarda olur, müminlerde olur. Yani hayrı emreder, şerden uzaklaştırır. Hatta Resulullah Efendimiz bir gün diyor ki, insanların en akıllısı hangisidir? Yaptığı şeyi ahireti düşünerek yapandır, mahşeri düşünerek. Zaten o oradaki akıllı kelimesi de keyyis kelimesidir. Yani bu da ayrı bir zeka türü, ayrı bir düşünme tarzı türü. Bunun pek çok yansımasını pek çok alanda görürüz. Mesela fıkha yanlışlıkla yıllardır hala da söylüyorlar, İslam hukuku diyorlar. Fıkıh hukuk değildir. Hukuku da içine alan çok büyük bir alan. Neden? Çünkü hukukta ahiret şeyi yoktur, boyutu yoktur. Yani Roma hukukunda ahiretle ne alakası var? Veya bugünkü Anglo-Sakson hukuku veya Common Law dedikleri kıta Alman, Avusturya, Fransız hukukunda.
1: Bizimkinde de.
0: He, işte seküler hukukta öyle bir şey olmaz. Çünkü Allah'ı
1: mesela
0: tanımıyor.
1: Mesela hak kaybın oluyor. Diyelim ki 5 yıl, değil mi, zaman aşımına uğruyor.
0: Aynen.
1: İşte şey, sigortalılarda işte 10 yıl. Mesela hizmet tespit davası açacak, 5 yıl açacak. Kıdem tazminatı 10 yıl. 5 yıl açtı, açmadı, açamadı.
0: Zayi
1: gitti.
0: Oluyor.
1: Şimdi, hatta cinayette falan bile var.
0: Tabii onunla da var.
1: Mühür zamana uğramak.
0: Aynen. Dolayısıyla bir kere burada iki tane büyük fark var. Birincisi fakih, yani İslam'da Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre önüne gelen bir günlük mevzuya, güncel bir mevzuya hüküm veren insan, o seviyede olan insan.
1: Cevap arayan.
0: Cevap arayan insan. Çok farklı bir şey yapar. Hukukçulardan farklı bir şey yapıyor. Bir, söylediği söz Allah'ın muradına uygun olmalıdır. Ona çok dikkat eder. Yani sırf aklı, rasyonalitesiyle hareket etmez. Allah ve Resulü'nün muradına uygun bir şey midir bu? Söyleyeceğim şey. Onu mutlaka murakabe eder. Çünkü kul murakabe edendir. Kafasına göre, duyduğuna göre. Ben...
1: Murakabeyi de söyleyin.
0: Evet. Yani.
1: Nedir? Yani nasıl murakabe nasıl eder insan?
0: Tartmak. Yani bir şeyi bir şeye, bir ölçüye vurmak manasında. Ölçüsü olanın ölçümü olur. Şimdi bizim çoğumuzun ölçüsü yok. Mesela din konuşanların da büyük kısmı en temel ölçüleri bilmedikleri için, onu da malumat saydıkları için, yani felsefe falan okuyanlar özellikle burada çok dağıtırlar. Çünkü bir filozofun sınırı kendi zihinsel sınırlarıdır. Hayal, tahayyülat, tasavvurat sınırlarıdır. İslam'da öyle değildir. İslam'da konuştuğun laftan mesulsün. Hem Allah rızasına uygun olacak söylediğin söz. Fakihin farkı bu, hukukçudan.
1: Hem de
0: ahirete, o kulu da Allah'ın muradına kavuşturacak bir şey söylemen lazım.
1: Taşıdığın niyet.
0: Dolayısıyla niyet, mesuliyet, ahiret bilinci, hesap vereceğin bilinci, onun da hesabına kolaylık sağlaman gerektiği bir kulun işini hayırla görme mecburiyeti, çünkü gelip sana soruyor, emanettesin, Resulullah'ın varisisin, öyle herhangi birisi gibi konuşamaz. Resulullah Efendimiz'in varisi ne demek? Yani onun ölçülerini yaşatan kişi demektir. Dolayısıyla yani burada ahlaki bir, büyük bir fark var.
1: Ayrıca bilginden de şey olmayacaksın, yani hükme vardın, onu da geçenlerde İhya'da bakarken yine Gazali'nin müzakere ile ilgili Gazali Hazretleri'nin yazdıklarına bakarken gördüm. Mesela müzakerede devesini kaybeden iki kişinin araması gibidir. Hakikati

0: araması. Ama öbürü bulursa sevinmesidir.
1: Evet. Hiç bu modern tartışmalarda görülen bir şey değil.
0: Evet.
1: Herkes birbirini çizgi dışına itmekle uğraşıyor. Yani özellikle şu anda da mesela dini konuları konuşan sosyal medya meşhurları var. Ben bilgiç diyorum. Hepsine değil tabii, çok kıymetli insanlar da var. Ama böyle üslupsuzca konuşan, edepsizce konuşan ama ayet ve hadis anlatıyor. Edepsizin önde gideni. Oturması falso, konuşması falso. Mesela bu insanların en eksik oldukları taraf ilim bir malumatlar yığını değil. Usul ve edeple elde edilen bir şeye biz ilim diyoruz. Hatta hangi ilim olursa olsun. Mesela ben musiki meşkettim 12 sene boyunca. Bize ilk öğretilen şey edeptir. Üstadla olan ilişkin ahlaki bir ilişkidir. Sadece bilgi ilişkisi değildir.
0: Yani ne kadar edepli olursan o kadar...
1: Aynen. Her ilmin başı
0: akılla
1: o.
0: Akılla aran iyi ya, oluyor
1: yani
0: herhalde.
1: Felsefe,
0: akıllanıyorsun.
1: Felsefeye giriş dersi almış birisinin ben zaten iki kitap okurum. Aristo'yu da tokatlarım. Efendim önüme hangi Kant'ı da tokatlayacağım demesine benziyor. Orada nasıl sana bunu yaptırmazlarsa ve bunu söylediğinde seninle acayip dalga geçerlerse.
0: Evet, yani orada
1: Müslümanlar
0: hakikaten
1: da,
0: yaptırmıyorlar. Yani iyi de yapıyorlar. Ama burada...
1: Çünkü otoritesi var ama bizim dinimizin otoritesi yok şu anda.
0: Evet,
1: mesele bu. O zaten. Yani isteyen istediği şekilde dinden bahsedebiliyor. Bunun bir sınaması yok. Bir tescil makamı yok. Bir dakika kardeşim, sen alim değilsin. Bu konuları konuşmaya yetkili değilsin. Yetkin yok yani. Çünkü ilmi yeterliğin yok. Yetkinliğin yok. Yeterlik, yetkinlik. Dolayısıyla akıl mevzunu böyle sanki istediğim gibi ulu orta at koştururum. Kur'an meali okuyorum baba. Bir sürü Arapça da öğrendim. Çok zekiyim zaten. 3 ayda Arapça öğrendim. Öğrenirsin. İnsan öğrenir. Öğrendim. İlim kitapları dediklerinize bakıyorum. Sen hangi kitaptan bahsediyordun? İmam Gazali İhya. Tamam, Arapçasını aldım baba. 3 gecede okudum ben bunu. Tamam, bunu da yuttuk. Bunu da koyduk kenara. Başka ne var? Hadis şu kitap, Buhari. Tamam, onun da Arapçasını aldım. Şerhlerini de okuyorum. Babacığım, bu depo değil. İlim bir depo değil. Oraya çok kitap okuyarak varamaz. İlme mutlaka Allah rızası için öğrenmek, yapma niyetiyle öğrenmek. Niye öğreneyim ki ben? Bilgi ne işime yarar ki? Adam olmana yararsa bilgidir benim için. Başkası için başkadır. Dolayısıyla aklı ne kadar yanlış kullandığımız, aslında aklı baştan ne kadar yanlış yere konumlandırdığımızla ilgili. Konumu yanlış zihnimizde. Müslümanlar 2 asırdır zaten bütün civatalar oynamış durumda. Kendi kendimizi oynattık. Bunu da efendim İngiliz geldi yaptı falan yok kardeşim. İngiliz gelip sana şunu demedi. Akıl kelimesini, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün akıl fiillerini batılıların rasyonel aklını aklınıza tutarak yorumlayın. Bunu İngiliz demedi.
0: Talip olduk.
1: O haltı yemedi. Bir sürü haltlar yedi de.
0: Talip olduk.
1: Bu da senin yani, hayırlı olsun. Bu da senin özgün bir...
0: Talip olduk.
1: Maalesef evet.
0: Akıllının öz Türkçesi de
1: uslu. Akıllı uslu diyoruz ya hatta. Yani şimdi akıl kelimesini attılar. Zaten Türkiye'deki facia gerçekten dünyada hani büyük devrim geçirmiş. İşte diyelim ki Çin, komünizme geçişi, Mao devrimi ve sonrası kültür devrimleri. Sovyet Rusya, komünist devriminden sonra. Bunlar gerçekten biliyorsunuz bütün geleneklerini paçavra ettiler. Milyonlarca insanı öldürdüler. Çok kanlı, toplumu allak bullak eden şeyler. Fakat hiçbirisi alfabelerine dokunmadılar. Dilleriyle oynamadılar. Yani Çin'de şöyle bir şey çıkmadı. Çince'yi arıtmamız lazım. Öyle bir şey yok. Rusça'yı arıtmamız lazım. Kimse öyle bir şey demedi. Efendim bizim müziğimiz çok berbat, utanıyoruz. Hiç çağdaş bir müzik değil. Efendim onları dinlemeyelim. Hayır, tam tersi. Komünist dönemde Rus folk müziğinden ilham alan çok meşhur Rimski-Korsakov gibi vesaire besteciler çıktı dünya çapında. Bizde de güya çıktı da bizimkiler küfrederek çıktı. O yüzden ortada kaldılar, uçuştular. Dolayısıyla aynı şey bu dili yok etmede yaşandı ve bunun gerçekten benzeri pek yok. Mesela İsrail biliyorsunuz 2000 yıldır sadece hahamların konuştuğu, bildiği, İbranice'yi aldı, Dünyada hiçbir Yahudi bilmiyor İbranice.

0: şey, Rabbi değilse, yani Rebbe değilse, haham değilse, adamlar aldılar milli dili yaptılar. Yani ölü dili dirilttiler, bizimkiler de diri dili öldürdüler. Dolayısıyla akıl kelimesini de attılar. Dediler ki akıl Arapça kökenli, yaramaz, Farsça yaramaz. Ne yapalım? Akıl kelimesi, usya. O zaman akıllı uslu deyince ne diyeceğiz? Uslu uslu mu dememiz lazım? Bu gibi tutarsızlık ve çelişkileri bile bakmadılar açıkçası.
1: Ama bu aklın yerine usu koyarken ki koyanların muradından sanki us kendini kurtarmış, akıllının yanına uslu olarak
0: o zaten evvelden biri var.
1: Ve şey olmamış yani... Dediğim
0: aynen.
1: Gibi.
0: Yani aklı yok etme rolünü kabul etmedi. Dolayısıyla...
1: Fakat bugün akıl deyince, şimdi evet. Birazdan konuşacağız. Bizim anladığımız şeyle, şimdi sizin anlatmayı sürdürdüğünüz şeyin aynı olmadığını tabii. Ne yazık ki göreceğiz. Evet. Mesela yazıda da söylemişsiniz. Çok da deyim var akılla ilgili.
0: Çok, evet.
1: Akıl sır ermiyor.
0: Evet.
1: Akıl yürütmek.
0: Evet.
1: Aklı durmak. Aklım almadı. İşte evet. Diyorsunuz ki insanın aklı başına gelir, aklı başından gider, evet. Akılda kalan var, kalmayan var, akılda tutulan var, akıl dağılır, akıl toplanır, akıl alınır, evet. Akıl verilir, kiminin aklı bir şeye erer, kimisinin aklı havada olur, akıl yorulur, akla eser, akla düşer, akla
0: çok.
1: Yatar. Bir de atasözleri var. Şimdi bunlarla yetindiğimiz zaman bile buradan... Biraz gidelim. Diyorsunuz ki akıl sonuçta insan gibi bir öznedir.
0: Evet.
1: Bir faildir. Failin içinde faildir. Öznenin içinde öznedir.
0: Evet.
1: Sanki bir insan gibi bir
0: tabii,
1: taraftan da.
0: Tabii. Çünkü insanın dünyadaki varlığını ayakta tutan şey akıldır. Çünkü insanın eylem dediğimiz... Bakması, oturması, bizim gibi şu anda konuşması, uyuması, kalkması, bir şey irade etmesi akıl ile olan şeyler. Akıl dışı olan şeyler yok mu? Veya akıl üstü olan şeyler yok mu? Var tabii ki ama sonuçta akıl merkez. O yüzden aklı olmayanın dini yoktur. İslam'daki temel umdedir. Yani mecnun olan birisinden sual olmaz. Ondan helal haram beklenmez. Çünkü o mesul değildir. Sorumlu olman için akıllı olman gerekiyor. Allah-u Teala'nın verdiği akıl nimetinin sende olması gerekiyor. Onu kaybetmemiş olman gerekiyor. O emanete çok iyi sahip çıkman gerekiyor. Bir de Rabbimizin hikmeti gereği aklı esirgediği insanlar var. Onlar da genelde aşık oluyor. Yani %100 aşıklar. Mecnun olanlar onunla öyle olur. Yani ne yaptığını bilmiyor. Deriz ya bu Mecnun işte. Bu da kendini deli etmiş. Kendi bir kız için deli etmiştir efendim. Bir yolda deli, Leyla ile Mecnun niye bu kadar meşhur bir hikayedir bizde? Yani çok akıllı olan Kays'ın aklını bir Leyla için kaybetmesini anlatıyor. Yani olmadık işler yapıyor, akıl dışı işler yapıyor. Fakat akıl dışı işler merdut işler değil, kötü şeyler değil. Onlar da çok makbul, güzel şeyler.
1: Şimdi...
0: Dolayısıyla akıl ve aşk ilişkisi de iman içinde birleşen bir şey. Yani... Allah'a bağladığın her şey zaten irtibatlanıyor. Daha doğrusu Allah'ın irtibatla yarattığı şeylerin irtibatını görmeye başlıyorsun. O zaman anlıyorsun. Akıl başka bir dünya, aşk başka bir dünya değil.
1: Bir taraftan da akıl dışı olan aslında kötü şeyler.
0: Evet.
1: Ama biz akıl dışı olan şeyleri ne yazık ki kötü şeyler olduğunu refleks olarak düşünmüyoruz. Yani o kadar ki bir sürü şeyi, bir sürü kötülüğü akıllı
0: adam.
1: Evet. Halbuki akıllı insan ahlaklı insandır. Akıllı aynen. İnsan iyi insandır.
0: Aynen.
1: Yoksa ahmaktır.
0: Zaten gerçek akıl ahlak üretir.
1: Evet.
0: Niye? Resulullah Efendimiz Hazreti Şerifi keyis olan, asıl akıllı olan bu dünyada mahşerde vereceği hesaba göre yaşayandır. Yani ufku kaçırmayandır. Ya ben şurada hemen halledeyim işimi. İyi de bunun arkası var. Ya arkasını sonra düşünürüm. Ben bak önüme çıktı. Ben bu kötülüğü yapayım. Kârıma. Rasyonel akıl diyor ki yap. Efendim çal, çalayım. Efendim vur, vurayım. Efendim yalan söyle, söyleyeyim. Çal. Birisinin fikrini al, kendinmiş gibi kullan. Yani bu sonsuz. kazık at insanlara. Yani ederinden çok daha fazla. Bunlar akıl işi, bunlar akılsızların işi değil ki. Fakat İslam'daki akıllı işi değil. İslam'daki akıllı bu dünyada eli o kadar uzamasa da, aç kalsa da, cebinde parası olmasa da Allah'ı tercih ediyor. Çünkü o mahşerin adamı. Uz görümlü, yani uzağa görüyor. Kısa görünümlü değil, miyop değil. Uzağa görüyor. Dolayısıyla nefis kendini akıl olarak gösterince kötülük yapmak çok kolay oluyor. Çünkü içimden bir ses geldi. İçimden böyle geldi diyor adam. Ya içinden gelen her ses hayır mı? Yani mide gurultusu olur, bağırsağın bozulur. Bak bunlar hep içeriden gelen sesler. Bilinçaltı bir şey olur. Ama daha çok nefsin sesidir o. Yani aman önüne fırsat geldi, bu yalanı söyle işi kurtar. Bu işte içimden gelen bir ses. İçinden gelenin kaynağını bilmiyorsan sen hayatta ahlaklı olamazsın ki. Çünkü içinden gelen ses sana kötülüğü emreder. Ama o sana iyilik gibi gözüküyor. Çünkü benim işime yarıyor. Benim kârıma, menfaatime.
1: Ya da kötülük yapmadınız diyelim.
0: Evet.
1: Kurallara uydunuz.
0: Evet.
1: Ama iyilikle ilişkiniz yok. Onu da akıl üzerinden konuşursak. Sizin burada bir YouTuber yabancı Pakistan'a geliyor.
0: Evet, evet.
1: Kısa gibi bir hikaye. Onu
0: hatırladım.
1: Anlatır
0: çok
1: mısınız?
0: İlginç. Yeni Zelandalı bir...
1: Yani onun üzerinden
0: doğru.
1: De akıllı konuşalım.
0: Şimdi Yeni Zelandalı bir adamın YouTube videosunu, seyyah adam, motoruyla geziyor sağ solu. Pakistan'da bir dağ köyüne gidiyor motoruyla. Fakat o arada motoru bozuluyor. İşte diyor acaba bulabilir miyim? Burada da dağ başı, köylerde tamirci bulunur mu? Bir köye varıyor. Orada gerçekten motosiklet yapan gariban, küçücük dükkan olan bir Pakistanlı adamın dükkanına giriyor. Adama gösteriyor, işte çat pat yam yamca anlaşıyorlar. Motorun arızasını söylüyor. Ve Pakistanlı usta başlıyor onunla uğraşıyor. 200 saat uğraşıyor. O arızayı gideriyor. O arada tabii buna çay, efendim yemek söylemeye çalışıyor. Seninki tabii irkiliyor çünkü batılı kafa. Birisi bana bir şey veriyorsa karşılığında mutlaka bir şey alacaktır ya. Rasyonel akıl ya, hesap ya. Yani ulan bir şey veriyorsa bir şey almak isteyecek bu
1: arada. Ya da niye
0: adam
1: yapıyor yani?
0: O yüzden niye yapıyor? Karşılıksız bir şey olmaz ki hayatta. Kafaya, kafir öyle düşünür zaten. Dolayısıyla yıkıcılığı da oradan gelir.
1: Bir de Pakistan zaten
0: gariban.
1: Gariban.
0: Abi o adam buna işini de yapıyor. Bu çıkarıyor, para vermek istiyor. Adam sanki dehşetli bir şey görmüş gibi. Hayır hayır olmaz. Parayı görünce nasıl yani? Sen bizim misafirimiz olur mu ya falan. Adam ya olur mu ya? Sen bir sürü masraf yaptın. Oradan alet aldın taktın falan. Hayır hayır hayır kesinlikle diyor. Ve adam şoka giriyor. Yani diyor adam işini yapıyor. Bununla geçim sağlıyor. Ve fakir birisi belli dağ başında. Daha da fakir bir adam yani şehirdekinden. Ve peki burada akıllı olan kim? Düz akla bakarsak, yani hesapçı akla, alma verme aklına bakarsanız, Pakistanlı Müslüman adam çok akılsız. İşte Müslümanlar bu yüzden battı diyenler bile çıkabilir. Halbuki Müslümanı Müslüman yapan şey zaten odur. Yani ikram, kerem, Allah'ın cömert olan, Allah'ın kulu da cömert olur.
1: Yani bu buraya niye geldiğini bilip reçeteye uygun bir şekilde yol alan akıllı bir insan.
0: Aynen. Yani o adam mesela okumamıştır, bu kadar ayet bilmeyebilir. O tamirci pek çoğumuz gibi. Efendim o konuda kitaplar okumamış olabilir. Hiçbir hadis-i şerif belki ezberinde yoktur. Fakat imani akıl, nurani akıl ona iyilik emreder.
1: Çünkü niyet ettiğinde gelir. Evet. Ben de başka bir örnek aktaracağım. Bunu okuyunca aklıma geldi. O sebeple de Hikmet Genci aradım. Çünkü birkaç sene önce anlatmıştı. Suudi Arabistan'da bir bedeviyle hikayesi. O gözü dolarak anlatmıştı anlatırken de yine. İşte böyle malum çok sıcak öğleyin bir zamanda. Birinin evinin önünde otomobili bozuluyor. Hemen birisi çıkıyor bahçeden. İşte soğuk su getiriyor. Sonra otomobili soruyor. Bunu diyor yine, bizim bir Pakistanlı var diyor, Amerikan arabalarından o anlar diyor, onu çağırtıyor. Fakat öğleyin aslında şey, yani 3'e 4'e kadar

0: çalışmıyorlar sıcak sebebiyle. Ama adam o şeyini bozuyor, kuralını, bu adamın hatırına. Geliyor, arabayı tamir ediyor. Bu arada yemek ikram ediyor adam. Tam parayı ödeyecek Hikmet Bey. Tamirci diyor ki ödendi. Kim ödedi? Nasıl ödendi? İşte diyor ev sahibi dönüyor, diyor ki siz beni zaten ağırladınız, yani bir de şey parası. O zaman Hazreti Ömer'e Ömer'in ağzından bir hadis-i şerif söylüyor. Hmm. Yani Hazreti Ömer aynı şekilde bu birisine yardım ederken o hadis-i şerifi söylüyor. Yani zor durumda kalan birisi bir insanın evinin önünde gelince, şimdi hadis-i şerifi maalesef hatırlamıyorum. Ama Hikmet Bey İbn-i Sebil yolda kalan kelimesini kullandığını söylemiş. Adam da demiş ki yani mealen, tam cümlesini söyleyemeyeceğim. Zorda kalan biri benim kapıma gelmiş. Ben bunu şey yapar mıyım yani?
1: Kaçırır mıyım?
0: Kaçırır mıyım?
1: Bu fırsat kaçar mı?
0: Yani iyilikte yarışıyor.
1: İşte bundan sömürgecilik
0: kendi
1: çıkar mı?
0: Kendi kendiyle yarışıyor.
1: Mesela böyle davranan insanlardan gelen herkese kim olduğuna bakmadan hemen aç mısın? Yolda gördüğü birisine tanımıyorsun. Hatta yabancı, hatta gavur olduğunu biliyorsun. Yani senin dininden
0: fark
1: değil.
0: Fark etmez.
1: Fark etmiyor. Aç mısın hemen? Yani götürüp kendi küçük sofrasına bile paylaşabiliyor. Hatta kendisi yemiyor. Ona yediriyor. Şimdi bunu yapan adam sömürgecilik yapabilir mi? Büyük bir yalan sistemi kurabilir mi? Batı'nın bugün yaptığı gibi. Yani Batı böyle gözümüzü kamaştıran maddi varlığına neyle ulaştı? Yani onun sermayesi ne? Efendim çok çalıştılar. Yapma ya. Çok mu çalıştılar? Çok çalıştırdılar mı? Çok çalıştı. Üstelik çalıştırdıklarına tecavüz ettiler. Çalıştırdıklarına her türlü kötülüğü yaptılar. İstedikleri zaman öldürdüler. Şimdi kölelikle ilgili kitaplar okumalarını ben gençlere özellikle söylüyorum. Siz köleciliği anlamadan Batı'yı anlayamazsınız. Çünkü siz hep parıltılarına bakıyorsunuz. O parıltıların da çoğu zaten boş. Arkaya bakınca ondan da arkasında şeytani şeyler var. İşte cep telefonu üretiyor. Allah razı olsun. Acaba cennete gider mi? Efendim Edison ampulü icat etti. Acaba cennet... Böyle saf dil diyeyim. Hadi öyle söyleyeyim ahmakça. Sorular soruyorsun. Ya hayır olan bir şeyi o adam verir mi? Bedava navigasyon programı var. Değil mi? Ne kadar hayırlı insanlar ya. Bu batılılar abi. Allah razı olsun. Yani bak bedava bizim bir yerden bir yere çok hızlı ve güzel gitmemizi sağlıyorlar. Ya bunlar da mı kötü ya kardeşim? Yapma ya. Yani navigasyon programını adam sana niye bedava versin? Uydu kirası ödüyor. Kaç tane uydu kullanıyor? Milyonlarca dolar. Bir yerden çıkarıyor adam. Acaba nereden? Sen farkında değilsin. Senden çıkarıyor. Senden çıkar. Kendi elinle köleleştiriyor. Eskiden boynuna bukağa bağlıyorlardı. Ayağına zincir bağlıyor. Kendi plantasyonuna götürüyordu. Çalıştırıyordu. Şimdi adam dedi ki ya biz bunlarla niye uğraşalım? Önce fabrika işçisi yapalım. Fabrikada işçiye ihtiyaç var baba. Adamlar dediler ki özgürlük. Yani artık bütün köleliği yok ediyoruz. Lincoln falan. Öp elimi. Öpüyorlar elini. Efendim biz özgür insan olduk. Tamam. Nerede özgürsün abi? Fabrikada köle gibi işçi olarak çalışacaksın. Kendi kilisen olacak. Benim kiliseme giremezsin. Benim sinemama giremezsin. Benim kaldığım otelde kalamazsın. Aynı lokantada yemek yiyemezsin. Bir yüzyılda böyle idare ediyorlar ama özgürlük lafları her yerde. Tanrı insanları eşit yaratmış. Bu laflar her yerde. Aynı dönemde adamlar orduda bile aynı birliği almıyorlar. Yani dolayısıyla kendi isimlerini vermiyorlar. Kendi isimleri bile isimleri değil. Bugün mesela Amerika'daki, İngiltere'deki zencilerin soyadları kendi soyadları değil ki. Köle efendilerinin soyadlarıdır. Bir Yahudi soyadı olur mu? Mesela Whoopi Goldberg var. Goldberg tipik bir Yahudi soyadıdır. Whoopi Yahudi mi? Yok değil. Demek ki ataları bir Yahudi efendinin kölesiymiş. Shaquille O'Neal. O'Neal abi Gal İskoç soyadı. Lan ne alaka adam İskoç'a hiç benziyor mu? Değil. Demek ki ataları öyle. Yani o yüzden Malcolm X kendine X dedi. Bunu reddetti anladığı için. Ben köle efendilerinin verdiği şeyi kabul etmiyorum. Ben köle değilim. Çünkü Müslümanım. Şimdi dolayısıyla modern kölelikte de zihni prangalar var. Bizim bunun farkına varmamız aklın temel gereği. Müslümanlar efendim gittikleri yerde niye bunu yapmadılar? Yapsalar

0: batılılar gibi şimdi herkes Türkçe konuşurdu. Osmanlılar
1: i̇şte o zaman da, akıllı olmazlardı.
0: O zaman akıllı değilsin. O zaman rasyonelsin.
1: Şimdi evet. Başka bir şey üzerinden de müsaadenizle konuşurken aklıma geldi. Ama ne aklıma geldi?
0: Gelir, gider.
1: Evet, birkaç zaman önce de düşündüm üzerinden bir şey test edelim diye. Akılla da alakalı elbette. Müslümanlarla ilgili Müslümanlar, biz kendimiz çok kritik yapıyoruz. Pek de parlak bir halimiz yok. Ama baktığımızda bugün yerkürenin en batısından böyle test etsek, biraz evvel ekmeğini paylaşmaktan bahsettiniz. En garibanı, en zengini yani
0: fark etmez.
1: Ama paylaşmak. Ve birisinin aç ya da fakir falan olması da gerekmiyor yani. Bir şeyi paylaşmak,
0: tabii,
1: bir
0: tabii.
1: Sofrayı paylaşmak.
0: Yemeği ısmarlamak, ısmarlamak diye bir fiil var.
1: Mesela, bunun evet batıdan böyle geldiğimizde hala işlediği yer Müslüman coğrafyası. Yani Müslüman coğrafyasındaki milletler çok üstün insanlar oldukları için değil, Müslüm oldukları için. Ve böyle gördükleri için, hatta gayrimüslimleri bile o Müslümlerin içerisinde böyle gördükleri
0: tabii
1: için sofralarını açarlar.
0: Evet. Şimdi de
1: sadaka bunu verirler.
0: Evet. Şimdi zaten burada şöyle bir şey var. Maddiyatı.
1: Yani akıllı insanlar.
0: Evet. Gerçek akıl. Çünkü öbürü rasyonel bir hayat. Tokatlayarak, yüterek, aldatarak, propaganda
1: akıl
0: yaparak.
1: Değil. Ama böyle zannediyoruz.
0: Evet. Yani. Ve o yola girdiğimiz için Müslümanlıktan çıkıyoruz. Bakın iki asırdır olan şey bu. Batının başarısını, maddi bir başarı, o maddiyatın da temelini sanki onların aklından kaynaklandığını düşünüyoruz. Akıl kelimesini özellikle kullanmıyorum. Rasyonalitelerinden kaynaklanıyor. Bakın rasyonalite ayrı bir boyut, akıl ayrı bir boyut. Zaten aklın da birçok şeyi vardır, katmanı vardır. Oraya girmeyelim ama temel olan şey şu, kendi toplumumuzda da görebiliriz. Mesela zenginler daha ağlak olurlar. Toplumdaki en muhtaç insanlar zenginlerdir. Kime halini hatırını sorsan zengin ağlar. Halbuki fakir bir lokma iki lokma yese o gün şükreder. Mal biriktikçe...
1: Mal da biz araya gidelim.
0: Girelim yani
1: dönüşte
0: mal
1: devam
0: dediniz.
1: Edelim.
0: Evet reklamlar.
1: Evet, şu anda birikti çünkü evet. Biraz daha buradayız.
0: Eyvallah tabii.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volvo EX30 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim doğrusu ve Hot Wheels etkinliğinden görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin, büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Metin Özdamarlar. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Araya gittik, mallar birikiyordu. Biz de reklamları aldık. Buyurun.
3: Yani şeyi konuşuyorduk. Gerçekten dünyada bir genelleme yapılsa, zengin toplumlarda tabii ki iyi insanlar ayrıdır. Onlardan biz bahsetmiyoruz. Genel toplum ahlakı, genel normlardan...
2: Hepimiz için geçerli.
3: Hepimiz için.
2: Yani tabii. Zenginlik düşmanlığı falan da değil, yanlış anlaşılmasın.
3: Fark etmez yani hangi
2: ama
3: yoldan...
2: Ama insan kendini tarttığında tabii. Acaba çok param olsa nasıl
3: zenginlik
2: olurum?
3: De bir o nimettir. Yani zenginlik de
2: veremiyor.
3: Bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse. İlim de bir nimettir. Hak yoldan elde edilirse ve hakka kullanılırsa. İslam'da
2: yoksa
3: hep öyledir.
2: Yoksa akılsız olursunuz.
3: Tabii. Ya ahirete yaramayan her iş, mahşere yaramayan her iş ahmaklıktır.
2: Yani ebedi hayatı.
3: İstersen Einstein ol, istersen ne olursan ol. Ha başkalarına bilgi olarak faydan olabilir, bana da olabilir. Ama o benim kârımdır, onun kârı değildir. Çünkü ona yaramıyor. Nerede yaramıyor? Ebediyette. Bu sınırlı

0: bağ anlamı vardır. Bağ, bağlanmak, bağıtlamak, bağışlamak. Türkçedekilerini sayıyorum. Bağımlı, bağımsız. Bunların hepsi çok önemli. Bağdaştırma, bağışık. Bakın bunlar...
1: Bağış.
0: Tabii, bağış. Dolayısıyla işin temeli aslında bir gücü nereden elde ediyorsun? Hangi usulle elde ediyorsun? Onu nasıl kullanıyorsun? Ve kendini o güce göre nereye koyuyorsun? Yani o güç seni kibre doğru mu sevk ediyor? Yoksa sorumluluğa doğru mu sevk ediyor? Şimdi bugün Batı'da bize de hemen tabii ithal ediliyor maşallah. Bir dakika beklemeden Batı'da ne üretilirse altına üstüne bakmadan yutuyoruz. İşte sosyal sorumluluk projeleri. Ya sosyal sorumluluk projesi ne ya abi? Benim gençimde öyle bir laf yoktu.
1: CV'ne yazıyorsun.
0: Evet, Batı'da ne uydurulursa ben biraz biliyorsunuz bu kavram tarihi de, kavramların tarihleri de uğraşıyorum. Kendi hayatımda yaşadığım, hatta bir bundan birkaç sene önce bir konferansa davet ettiler, büyük bir konferansa Afyon'da. Dediler ki dayanıklı toplum temamız. Ben telefonda arkadaş onu söyleyince ne toplum? Dayanıklı toplum. Vallahi duymamıştım. Yani bu kadar sosyal.
1: Neye dayanıklı?
0: Dedim baba dedim bu nereden çıktı dedim ya. Gene batılı bir şey uydurdu sizi yeniden yutmak için. Yani 50 kapıdan yuttu, 51. kapıdan da yutsun diye. Alıyorsunuz altına üstüne lan bak bu bize yarar mı yaramaz mı? Bu nedir abi? Mutlaka bir şeytanlık vardır. Yeni bir kavram. Bakın bu kesindir. Çünkü batıdaki bilgi yapısı güç yapısının bir şubesidir. O gücün ahlakı neyse bilgi ahlakı da aynıdır. Yani bilim adamları çok ahlaklı olup siyasetçileri, istihbaratçıları, Epstein'ı çok namussuz olmaz. Ulan işte bu namussuzluk sistemi zaten. Niye? Para nereden geliyorsa düdüğü onlar çalıyor. Yani senin bilimsel araştırmaların bakın o Epstein'ın masasında bir sürü bilim adamı var. Dünyada belli başlı adamlar var. Ha, aynı zamanda çok bilimsevermiş öyle mi? Yani hani bilim adamları evliya gibi ya yani adamlar hiçbir kötülük. Ne alakası var? Fonu nereden alıyor bu adam? Cebinden mi ödüyor araştırmaların fonunu? Milyonlarca dolar. Üniversiteler sen orada araştırmacı veya profesör olarak çalışırken araştırmaya çok önem verirler. Ama para nereden geliyor?
1: Belki daha güzel icatları olan bir takım bilim adamları vardı yola çıkmış.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: Ama işte o fonlardan istifade edemediği için i̇şte hiçbirinden Tesla, haberimiz olmadı.
0: Tesla onun çok güzel bir örneği. Edison denen bir üçkağıtçı. Bütün patent bürosunu rüşvet veriyor Doğu yakasında. Orada çıkan herhangi bir patent önce adamın önüne düşüyor. Önüne getiriyorlar. Adam hemen onu kapaklıyor. Benim diyor. Tak. Rüşveti veriyor kendi düzeni. Tesla'yı da öyle mahvetti. Tesla'nın çok orijinal şeyleri olmadı. Aynı şey kanser araştırmalarının. Şu anda nezle gibi Allah muhafaza etsin. Kanser her yerde yaygın. Bakın dünyada bu kadar yaygın bir şeyin tıbbi araştırmaları hala fon eksikliği var. Yani bunu onkologlar söylüyor. Tıpçılar söylüyor. Amerika'dakiler vay veyla feryat ediyorlar. Ya hala yeterince fon alamıyoruz. Niye? Üç kağıda ayrılan paralardan adam ona verir mi? Çünkü kanser de büyük bir yeme içme tezgahı. Neyse biz bu dayanıklı toplum. Allah Allah. Tamam dedim. Kapattım telefonu. Hemen araştırmaya girdim tabii. Dayanıklı toplum.
1: İngilizce yazdınız.
0: Dayanıklı. İngilizce, Fransızca aradım abi. Oradan, buradan, şuradan.
1: Neymiş dayanıklı toplum?
0: Resilient. Resilient society. Dedim ki ya ben bu arkadaşları nasıl uyandırayım? Yani ben bıktım usandım. Çünkü gençliğimden beri kavramları biliyorum, takip ediyorum. Türkiye'ye nasıl ithal edildiklerini Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladım 89 yılından beri takip ediyorum. Hatta oraya ilk girdiğimde kalkınma kavramının uyduruk bir şey olduğunu söylediğimde şoka girmişler. Çünkü DPT kalkınma üzerine çalışan bir şey. Nasıl ya yani?
1: Kalkınma mı?
0: Dedim kalkınma diye bir şey yok. Kalkınma şu. Batı'nın müsaade ettiği ölçüde ve onun kapılarını bu memleketin bazı şeylerini onlara kapı açacak şekilde yapmaya
1: aslında
0: kalkınma.
1: Aslında kalkınma.
0: Kalkınma. Neyse. Development işte onun karşılığı olarak uydurmuşlar. Dolayısıyla dayanıklılığı da araştırırken onu gördüm. İşte hangi alanlardan bu kelime rezilyans devşirilmiş. Önce gemicilikten şudur budur. Neyse uzun laf. Ben onlara çıkınca ilk slide'ımı dedim ki arkadaşlar bu yeni kavramı ben yeni öğrendim.
1: Yani o dayanıklı toplumdan muradı neymiş? Şey, o konferans.
0: Önemli değil o da.

0: uyduruk bir şey. Ama asıl mesele şu, anlatmak istediğim. Dedim ilk slaytta bakın, inanın belki 100 tane kavram yazmışım. Dedim ben üniversiteyi bitirdim, 1989 devlete girdim aynı zaman. Bizim Batı'nın üretip anında yuttuğumuz kavramları dedim bakın listeledim. Daha unuttuğum çok vardır. Kendi alanımın dışında yüzlerce, binlerce vardır, onları bilmiyorum. Ama en azından kendi uğraştığım alanla. Dedim arkadaşlar bunların hepsini anında kullandık. Fakat bunların hiçbirisinin hakikatine ulaşamadık. Bu size bir şey anlatmıyor mu? La adam senin önüne bir yem atıyor. Yemi yutuyorsun. Onun kullandığı yem olduğunu sanıyorsun. Halbuki onu kullanmıyor. O sen onu yut diye yapıyor. O kendi yemeğini yiyor zaten ve senden yiyor. Dolayısıyla burada bir şey dikkat etmek lazım. Bu kavramlar masum şeyler değil. Toplumsal cinsiyet. Ne demek ya? Bir kere o tercüme de rezalet bir tercüme. Çünkü iki kelimelik bir kavram değil o. Yani gender. Tek kelime. Biyolojik olmayan, toplumun tanımladığı cinsiyet demektir. İşte efendim biz ona toplumsal cinsiyet. Demek ki sende karşılığı yok. Hiç düşünmedin mi?
1: O mesela, ama mesela 70'lerde feminizmle kadın erkek, o da tabii eşitliği,
0: eşitlikle
1: ne demek?
0: Başlayıp evet, azgınlığa doğru
1: diye evet. Çıkmış. Ama bugün toplumsal cinsiyet dendiğinde akla o da gelmiyor.
0: Sapkınlık geliyor.
1: Evet, başka bir şey.
0: Gender studies dediğin mi? Hatta onu da anlatayım. Bir üniversite akademik toplantıda yanımda mesture bir hanımefendi oturuyordu. Tanıştık. Genç bir arkadaş. İşte London School of Economics'ten mezunum ben dedi. Çok güzel. Peki üniversitede hangi bölümde ders veriyorsunuz dedim. Gender politics dedi. İngiliz şivesiyle. Ya dedim o sapkınlıkları anlatmak da sizin gibi bir mümin insana düşer değil mi? Hayatınız bu sapkınlıkları anlatmak ve meşrulaştırmakla geçecek. Şuursuzluğa bak. La adam gender politics diye anlatıyorsa sen niye kapılıyorsun? Senin aklın yok mu işte bak. Aklı kiraya verenler asıl bunlardır. Batı'da ne üretilirse ayet gibi. Efendim Batı'da Heidegger diye bir şey var. Heidegger. Sabah Heidegger, akşam Heidegger. Efendim Batı'da Kant diye. Sabah Kant, akşam Kant. Ulan bu adam kim ya? Ya sonuçta gavur gelmiş, gavur gitmiş bir adam. Kıymeti bu kadar. Olur mu efendim? Çok büyük filozof. Lan çok büyük filozof. Kendine yaramamış. Hani mahşer ya akıllılık. Bu adam akıllı bir adam değil. Zeki bir adam olabilir.
1: Evet ama şimdi...
0: Yani benim alacağım ekmek orada yok. Benim alacağım ekmek...
1: Mahşere gitmeden daha yani mahşerde ne olur onu hani Allah biliyor da.
0: Yok, adamın hayatı belli.
1: Hayır hayır. Yani yaşadığı yani şey belli. Yani şeyini bilmiyoruz.
0: Kant yoksa Müslüman mı öldü demiyor ama.
1: Yok onu demiyorum.
0: Yeni efsaneler
1: çıkarmıyor. Ama mahşere gitmeden önce yani artık. İşte dün Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir vardı. Birkaç sene evvel Michel Foucault vardı.
0: Simone de Beauvoir
1: vardı.
0: Yani hayır. Sabi öyle. Kızları alıp ona peşkeş
1: evet,
0: çekiyordu.
1: Evet artık yani böyle.
0: Çok insancıl ama filozoflar. Evet.
1: Neredeyse.
0: Yani şunu demek istiyorum.
1: Zaman.
0: Mesele o değil. Mesele şu. Müminlik en kıymetli şey. Ha en kıymetli şey görmüyorsan mümin değilsin. Bu kadar basit. Yani bir şeyi onun üstüne koyuyorsan zaten insanın payesi neyi üste neyi alta koyduğuna göredir. Dolayısıyla bizdeki akılsızlık akıl kelimesiyle başladı. Yani Batı'da akıl var. Bizde de olması lazım. Allah haklediniz diye sürekli emrediyor. Biz uzaklaştık. Adamlar bak akla yapıştı. Kurtuldular
1: ve
0: gibi.
1: Biz
0: boş
1: akıl
0: laflar.
1: Kelimesinin şimdi girişte siz etimolojisini anlatırken arkasındaki ruh ve manadan habersiz olduğumuz için bugün
0: kendimize ait şeylere kıymet vermediğimiz
1: artık
0: için
1: biraz evvel İngilizcesini anlattınız. Biz onun gibi bir manalandırma yapıyoruz. Onun için de akıllı diye tavsif ettiğimiz şeylerin ahmak olduğunun farkında değiliz.
0: Evet.
1: Yani en masum şekilde ahmak
0: seni
1: diyoruz.
0: Ahmaklaştıran
1: tabii
0: şeyler.
1: Daha da kötü şeyler Allah korusun.
0: Mesela küçük bir örnek
1: konusu.
0: Vereyim yine Berkus Hanım. Ta Wambery'den biri hatta daha evvelinden biri Batı'da bir takım oryantalistler var. Bunlar da devletlerden, istihbarat örgütlerinden beslenen adamlar. Biliniyor. Yoksa adam niye Arapça öğrensin? Saçını başını 30 sene 50 sene niye o konuda? Bir batınlı ne ilgisini çeker? Ha efendim şahsi ilgisi vardır. O zaman oradan para bulamaz. Kendi parasıyla hobi yapıyorsa yapsın. Var öylelerin. Çoğunluğu değil. Peki bu adamlar Osmanlı'ya geliyorlar. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde o dönemde 23'ten sonra yine başkaları da geliyor. Massignon geliyor. Efendim Toynbee geliyor. Bernard Lewis geliyor. Bunlar daha yakın zaman. Daha evvelde Van birisi geliyor.
1: Endonezya'ya Sunuk gidiyor.
0: Bakın,
1: tarihe geçiyor.
0: Hurgronje, Hollandalı alçak adam.
1: Ve büyük.
0: Şimdi bunların
1: yani
0: hepsi
1: kadar çok iş görüyor.
0: Sömürgeci güçlere çalışan, dil biliyorsa onun için öğrenen, Kur'an'ı araştırıyorsa onun için araştıran, Müslümanların efendim Şia neymiş, Sünnilik neymiş diye araştırıyorsa o bir şey için yapıyor onu. Senin için yapmıyor. Kaşını gözünü sevdiği iş. Fakat bunlar bizim memlekete geldiğinde o kadar saf diller ki bizimkiler. Aa adam efendim Avrupa'dan bir alim geldi. Kim? Vanberi. Ulan adam tescilli Macar Yahudisi, İngiliz ajanı. Hatta duble ajan yani. Birçok hükümete aynı anda çalışan bir herif. Bu bilinen bir şey. Herkes biliyor. Fakat Abdülhamid'e kadar alayı valayla bunlar ağırlanır. Altlarına her türlü imkan verilir. Kütüphaneler açılır. Bütün ilimler onlara önlerine açılır. En kıymetli alimlerimiz onlarla görüşürler. İki şey var burada. Bir, yabancı da olsa kimdir? Belki hidayetine vesile oluruz diye.
1: İyi niyet.
0: Tabii ki iyi niyet. Tabii ki kötü niyetli olan yok zaten. Fakat insan o deliklerden artık 200 sene sonra ısırılmamalı. Yani bir adam Montgomery Watt gelip senin efendim İslam düşüncesinin belli dönemlerini övüyorsa, Hazreti Peygamber'le ilgili övücü bir şey. Yani bir soru işareti kafanda sallansın yavrum be. Yani bu kadar da saf olmayın. Saflık ayrı bir şey, temizlik ayrı bir şey. Yani bu saflık ahmaklığa doğru giden, çünkü kaçıncı kere sokuluyorsun. Yani bir gelene bir bak, bu adam neci? Efendim çok bizi çok seviyor. Türk musikisine efendim Anna Masal'a geldi. Efendim Anmar İşimel geldi. Çakma Müslüman olanlar var biliyorsun onları da. Yani akılsız adam başkasından onay bekleyen adam. Öyle bir kompleksi var ki. Yani bir batılı onun musikisine gelip efendim ne güzel müziğiniz var deyince
1: heyecanlı.
0: Alayı senin olsun. Feda olsun. Adam bütün kapıları açıyor. İrtibatlar kuruyor. Onun 50 bin tane adamla tanıştırıyor, görüştürüyor. Adamın elde edemeyeceği bütün istihbaratı tek elden veriyorsun. Yani bu bir yabancı düşmanlığı değil. Ama karşındaki insanı bir ölç. Nasıl bu toplumda ölçüyorsun birbirimize karşı? Yani bu adamla ticaret yapılır mı? Bana bir söz verdi, acaba tutar mı? Değil mi? Düşünüyorsun ya. Akıl ne yapıyor? Murakabe ettiriyor. Kıyaslıyor. Muhakeme ediyor. Murakabe ediyor. Yani bir şeyin altına üstüne. Ucu ne olabilir? Bugün ne? Gelecek ne olabilir? Akıl bu işleri sağlıyor. Bağlar kuruyor. İleri geri, yandan soldan. Dolayısıyla özellikle batıyı algılamada, batılı oryantalistleri özellikle algılamada, batıdaki üretilen bilgiyi algılamada bu iki yüzlülüğü asla unutmamak lazım. Yüzüne gülen herkes, ne kadar kıymetli efendim şeyleriniz var diye, herkes gerçeği söylemiyor. Gerçek düşüncesini söylese sömürgeci güçlere çalışmaz, yüreği burkulur. Memleketine gidince, ya bu adamlar bana bu kadar güzel insanlık gösterdiler lan. Ben hala şu bizim namussuz hükümete, Fransız hükümeti, Belçika, İngiliz, rapor Alman. Edeceğim. Ben hala bunların pis emellerine alet olmayayım ya. Lanet olsun arkadaş, ben bırakıyorum diyen var mı? Ben bilmiyorum. Massignon'undan tutun, Lewis'ine kadar. Biz bir de kalktık, Bernard Lewis denen Siyonist alçağa Atatürk Barış Ödülü verdik. 1998 yılında 28 Şubat sürecinde.
1: Biraz da deyimleri söyleyeyim yine sizin
0: lütfen
1: kitabınızdan. Aklı pazara çıkarmışlar. Herkes yine kendi aklını satın almış.
0: Evet.
1: Akıl kişiye sermayedir. Akıl parayla satılmaz. Akla gelmeyen başa gelir.
0: Aynen.
1: Akıl akıldan üstündür. Akıl için yol birdir. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.
0: İyidir, evet.
1: Akılsız başın zahmetini ayaklar aynen çeker. Akıl yaşta değil baştadır. Ve suçlamada da övmede de akıl üzerinden kurulan cümleler, işte aklını kullanmadın. Bir tanesini de burada gördüm, siz yazmışsınız. Ben de ilave ettim. Aklınla bin yaşa diyerek överiz diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Onu demek ki içinde aklın manası

0: manası var ki? Mesela büyüklerimiz hay aklınla bin yaşa, bin yaşa der. Aynen. Orada hay boşuna söylenmemiş bir söz.
1: Allah-u Teala'nın ismi.
0: Evet. Yani hay aklınla bin yaşa denir. Değil mi?
1: Allah'a bağışlıyor.
0: Evet.
1: Yani Allah akıl fikir versin. Bakın akıl fikir ikiliği vardır. Akıl sır ikiliği vardır. Sır ve akıl tasavvufta...
0: Akıl sır ermiyor.
1: Letaif isimleridir bunlar. Yani manevi...
0: Akıl fikir verirsin.
1: Manevi mertebe isimleridir. Dolayısıyla mesela tasavvufta, seyri sülükte belli seviyelerde sır açılır. Bunların manevi şeyleri var. İnsanın hem bedensel hem manevi Allah ile olan yakınlaşma aşamalarından bir şeyler. Ahva var vesaire, böyle şeyler letaiften.
0: Yani akıl sır ermiyor dediğimizde.
1: Oradaki sır o, evet. Yoksa gizli olan şey gizem demek anlamında değil sır. Temel olarak o anlamda, ama bir latifenin ismi. Yani Allahu Teala'nın insanın bedenine koyduğu manevi menfezler var. Manevi merkezler var diyelim. Bunların önemleri ve işlevleri farklı. İşte tasavvuf ehli bunları bilir. Çünkü bunlar üzerine terbiye görürler. İlerleyen şeylerde o virtler, dersler, zikirler,
0: evratlar. Yani akıllandıkça onlar aktive mi oluyor?
1: Gerçek akıllı olmaya doğru sevk ediyor işte. Ve aklın birçok boyutu var. Yani akıl tekil bir şey değil, homojen bir şey değil. Yani mesela aklın muhakemeyle ilgisi var, tasavvurla ilgisi var, tahayyülle ilgisi var, intikal ile ilgisi var. Yani bir şeyi çabuk
0: i̇ntikal
1: kavramak.
0: Et, doğru.
1: Fıkıh ile ilgisi var. Fıkıh kelimesi de ne demek? Bir şeyi temelinden kavramak demek. Kelime anlamı. Fakih, meseleyi temelinden kavrayan, üstün körü değil. Bugünkü dinden bahsedenlerin maalesef bir kısmı gibi değil.
0: Ya esasdan mütala etmek gibi mi?
1: Gibi. Ama onu yapmak için de temel bir kavrayışı var. Yani çok bilgisi olmasa bile temelinden kavramış. Hani öyle insanlar olur. Mesela bizim siyaset biliminde düşünün. Adam bizim kadar okumamıştır. Biz doktora yaptık, şunu yaptık. Tamam. Adam onu yapmamış. Fakat öyle bir siyasi kavrayışı var ki adamın. Yani sen ondan öğrenirsin. Güya o adamın hiçbir şeyi yok, akademik titri yok. Adam bir meseleyi öyle bir anlatır ki, hani okumamışlarda böyle çok hikmet söyleyenler çıkar. Onlar gibi. Sen öğrenirsin onlar. Dolayısıyla kavrayış çok önemli. Birçok boyutu var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab, lüb. Mesela bu da bir aklın başka bir çeşidi.
0: Nedir?
1: Aklın aklı. Aklın özü demektir. Fuad var. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ya bunlar farklı şeyler. Manevi özellikleri farklı akıl türleridir. Dolayısıyla bir tek rasyonalite efendim her insanda olan hesapçı akıl değil. O herkeste var. Müslümanın bir de üstüne nurani aklı var, fuadı var, lübbü var vesaire vesaire, daha bir sürü var. Dolayısıyla bunu öğrenelim abi işte. Yani rasyonalite, benim doktora tezim bir kısmı rasyonalite, modern rasyonalite eleştirisidir. Yani rasyonelite üzerine ben mesela doktora okuduk, yazdık falan filan. Ben şimdi kendi dinimin, kendi geleneğimin, medeniyetimin temel kavramlarını bilmiyorum. Gitmişim Kant'ta rasyoneliteyi anlatıyorum, Habermas'takini anlatıyorum, Russo'dakini
0: anlatıyorum. Ama hazır,
1: babacığım, ayıp. Hayır, o yüzden önce
0: hazır
1: ben...
0: Hazır bakmışsınız.
1: Heh, ben baktım işte. Her konuda öyle yapmaya çalıştım.
0: Onun için daha kolay konuşmak.
1: Hikmet... Bizi dünyaya açan bir şey. Resulullah Efendimizin emri. Bakın tavsiyesi değil. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa onu almaya en layık olan mümindir. Hadisin tam şeyi bu, Beyhaki'deki. En layık olanı mümindir diyor. Ne demek yani? Hikmetin vatanı yok. Menşei yok. Eskimo'da da görebilirsin. Jean-Jacques Rousseau'da da görebilirsin. Tabii. Herkese görebilirsin. Ha, bu seni işte müminler neden evrensel bir medeniyet oluşturmuşlar. Yabancı düşmanlığı yok, hala yok. Birçok işte sömürgeciliğe rağmen, işgale rağmen, katliamlara rağmen hala yabancı düşmanı değil. Bu çok ilginç bir şey. Mesela işte siz bilirsiniz Belçika'da.
0: Çünkü Müslümansınız.
1: Çünkü Resulullah Efendimiz diyor ki sen Allah'la irtibatına bak. Bütün dünya ve bütün dünyada olan insanlardan alacağın şeyler vardır. Olabilir. Sen onlara bak. İnsanlara takılma. Yani onlara hidayetine vesile ol. O kadar. Şimdi

0: Bizim geldiğimiz nokta hikmet noktası değil. Yani biz bazen gençler onu şaşırıyorlar. Yani sanıyorlar ki işte Batı felsefesiyle uğraşınca, Batılı kavramları her şeyin temeli yapınca, dini anlatırken bile Batılı kavramlar, felsefi kavramlarla anlatınca çok şık oluyor. Çok modern oluyorlar. Diğer gariban Müslümanlardan farkları oluyor.
1: İşte mesela metafiziği ele almışsınız siz.
0: Evet.
1: Biraz evvel hikmetten bahsettiniz.
0: Bir mümin de metafizik olur mu ya?
1: Evet. Biz, o da mesela bizim dilimize girmiş.
0: Aynen.
1: Bir kelime.
0: Sorun şu. Metafizik kavramını felsefeyle uğraşan birisi bilir. Onun konumunu bilir. Kaynağını
1: yerli
0: bilir.
1: Yerinde kullanır.
0: Yerli yerinde. Yerli yerinden çıkarıp senin bir kavramın üstüne oturtunca o senin kavramını eziyor. Bir süre sonra o kavram ortadan buharlaşıyor. Ahlak demeyip sürekli etik dersen, ahlakın yerine etiği kullanırsan, etik geliyor, ahlakın üzerine oturuyor ve bir süre sonra, bakın bir nesil sonra ahlak kelimesini kimse kullanmayacak. Ahlaki olan şeyleri bile etik nazarıyla bakacak. Etik nazarıyla bakınca seküler bir kaynak ve seküler bir açıyla bakacak, ölçülerle bakacak. Etiğin kodifikasyonu çok farklıdır. Yani tıp etiği ayrı bir şeydir, siyaset etiği ayrı bir şeydir. Her alanda ayrıdır. Onların işte meslek örgütleri kodlar yazarlar, etik ilkeler falan filan. Çoğu çelişik şeylerdir. Şimdi sen ahlakı tuttun. Yani Resulullah Efendimizin en güzel örneği oldu ahlak. Onu tuttun. Etik diye hesaplaşma, üçkağıtçı mafyaların işte bu efendim etik diye sana empoze ettiği şeylerin altına sıkıştırdın. Bir süre sonra o etiğe göre yaşamaya başlarsın. Mesela dersin ki sapkınlık etik bir şey. Yani sapkınları ben sapkın demem. Niye? Etik değil. Ama ahlaki veya ahlaksıza ahlaksız demiyorsun artık. Bakın dikkat edin, dilinize bulaşıyor. Etik değil. Halbuki yaptığın terbiyesizlik. Ahlaksızlık demiyorsun. Etik değil. Hafif, light. Şimdi dolayısıyla metafizik olayı da şöyle oldu. Hatta o bir olaya dayanıyor. Belki yazı onunla başlıyordur. Ben genelde somut olaylarla anlatıyorum. Bir gün bir yerde oturuyorum. Bayağı böyle dindar bir arkadaş. Bana dedi ki ya dedi, metafiziğe inanır mısınız dedi. La adam Müslüman. Dedim kardeş sen beni Müslüman görmedin
1: mi? Türkiye'desiniz.
0: Tabii İstanbul'da. Siz dedim benim Müslüman görmedim. Metafizik yani ne demek inanır mısınız? Ben Müslümanım ya dedim. Maneviyata inanırım. Metafizik değil dedim. Maneviyat onun adı. Ha dedi bir şey anlatacağım da dedi. Kardeş ben maneviyata inanmasam nasıl Müslüman olacağım? Maddiyata inanan kafir olur zaten. Ya ben gördüğüme inanırım kardeşim. Göster bana diye. Göstermediğini ben inanmıyorum. Bu küfürdür zaten. Dedim kardeş anlat. Sen niye böyle bir soruyla başladın ki? Bakın ne dedi biliyor musunuz? Çünkü dedi bunlara inanmayan kardeşlerimiz de çıkıyordu ondan. La bir anlat bakayım neymiş dedim. Adam olağanüstü bir olay anlatıyor. Normal hayatımızda. Mesela sizin kalbinizde bir niyet doğar. Allah-u Teala tak diye onu önünüze yaratır. Hepimizin başına gelmiyor mu? Geliyor. Efendim evliyalardan. Tabii onlardan da geliyor. Aynı iş, aynı mekanizma. Allah-u Teala'ya onlar başka bir şey koymadıkları için aralarına Rabbim onların bütün niyetlerini hak olanları tabii ki onların da günahları olur, eksikleri olur ayrı mesele. Ama genelde hak üzerine oldukları için veli dedim budur. Her mümin velidir. Ayet-i kerime var. Şimdi abiciğim adam onu anlatıyor. Yani başına öyle bir şey gelmiş. Bir şey içinden düşünmüş şak diye. Adam bunu anlatmadan önce bana girizgah yapıyor, peşrev çekiyor. Abiciğim sen lan Müslüman maneviyata inanmayacak. Neye inanacak bu? Yani bakın artık birbirimizi bu konularla şey yapıyoruz. Metafizik diyor ama ona bakın. Diline dolanmış. Halbuki öyle çok da akademisyen falan bir adam değil. Oraya kadar geldi. Şimdi etiğin indiği gibi sokak konuşmasına kadar. Bunlar çok tehlikeli şeyler. İki asırdır aynı şeyi yapıyoruz. Bakın Batı'nın rasyonalitesini tuttuk. Ayet-i kerimedeki akılla eşleştirdik. Bizim akıl kayboldu gitti. Yani aklın işlevleri de kayboldu. Ahmaklaştık. Akıllı olduğumuzu sanarak ahmaklaşıyoruz. Yani Batı'nın eskiden fiziki sömürge olma riski vardı. Şimdi ona hiç gerek yok. Zihni sömürgesi. Duygu sömürgesi. O kapıyı sen açtın. Cihad ettin. Topraklarından kovdun. Eyvallah. Bütün İslam alemi öyle. Cihad farz. Böyle kimse bizim Hindular gibi, Budistler gibi gel baba başımıza otur kimse demez. Dayağı, değneği eline alan gider kafasını patlatır. Bu yurdundan kovar. Filistinlerin yaptığı akıllı bir şey mi? Rasyonel bir şey mi? çok akıllı bir şey. Ama rasyonel değil. Niye?
1: Şimdi çok güzel.
0: Güya yenemeyecekleri objektif şartlarla koskocaman dünyada Amerika'nın beslediği, bütün imkanların Amerika'nın verdiği bir
1: bütün dünyanın da
0: bir devlete karşı hala direniyorlar.
1: Desteğini alarak.
0: Abicim yaptım. Bu işler rasyonel değil. Bu çok akıllıca bir şey. Çünkü bunu Allah için yapıyorlar. Onlar sadece bu dünyadaki hayatlarıyla ilgili değiller. Ahiretle ilgililer. Yenmeleri de bunun üzerinden olacak. Burada gevşeseler yıkılırlar. Burada gevşemedikleri için hala bir varlık olarak kimse zikretmese de, Batılılar kafalarını çevirseler de herkes çok iyi biliyor onların haklı olduğunu.
1: Bir yandan da tıp fakültesini bitirdiğinde belki ölecek, belki bitirmeden ölecek.
0: Tabii.
1: Bu şeyin koşulların içerisinde
0: tabii.
1: Mesela tıp okuyordu.
0: Allah onlara güç kuvvet versin. Tabii burada bizim toplumlarımızın, genel İslam dünyasının bütün günahlarının maalesef fatura olarak başlarına geldiği yerler buralar. Uygurlar.
1: Ama diğer taraftan diyorsunuz Myanmar'daki ki asaleti ve aklı görüyoruz.
0: Bu direncin bakınca. Adı müminlik zaten. Yani ben dünyada şu konuşuluyor efendim. Batı'da artık efendim şey diyorlar, post truth diyorlar. Ben de öyle diyeyim. Efendim dayanıklı toplum, biz de öyle diyelim. Bunu demiyorlar, direniyor. Hayır, Allah ve Resulü ne diyorsa o. Zaten zamandaki moda söylemlere uysa sorun kalmayacak. Batı için sorun kalmıyor. O tür insanlarla sorunları yok İslam dünyasındaki. Değil mi? Mesela geçen gördüm Fazlur Rahman'ın desteklenmesine dair Amerikalı vakfın raporu var. Bu adam diyor bize yarayan işler yapıyor. Buna burs verilmesi. Rapor 1951 tarih, 53 tarih.
1: Ne çok işe yaramış. Biz de görüyoruz.
0: Onlarda sorun yok. Siz Fransa'da da bilirsiniz. Kenize Murad'a sorun yok. Onlara sorun yok. Selman Rushdie'ye sorun yok. Bunlara sorun olmaz. Bunlar çünkü gönüllü köledir. Bunlar onlara çalışır. Kenize Murad da bu arada vazifeliydi. O açığa çıktı biliyorsun. Dolayısıyla rapor falan yazan bir kardeşimizdi. Şimdi dolayısıyla abicim yani direnmekle ilgili bir şey bu. Efendim herkes böyle söylüyor, ben de böyle söyleyeyim. Biz ama üniversitede böyle okuttular. Bize de okuttular da biz kabul etmedik. Bir de arkasını araştırdık. Bir de kendimize ait olan şeyleri araştırdık. Bu direnç gerekiyor.
1: Şimdi bir aslında konuşuyoruz aynı anda. Akıllı, peki akıllı kim diye yani örneklendiriyorsunuz da. Ondan önce şunu da sormak istiyorum. Mesela aklını kaybetmek İngilizce'de nasıl?
0: To lose mind, one's mind. Birisinin zihnini kaybetmesi aslında.
1: Bizde nasıl kaybediyorsun?
0: Bizde aklı kaybediyor. Zihni değil. Bakın başka bir kelime. Şimdi zihin, akıl, dima çok farklı kavramlarımız var. Şimdi genelde mesela İngilizce'de mind.
1: Yani zihni dediğinde zaten o rasyon onun mekanını mı kaybediyor?
0: Şimdi tabii onlardaki bölümleme daha dar bir bölümleme.
1: Başında söylediğiniz
0: ve hesap, yayını. Evet, hesapçı evet. Akla dayalı bir bölümleme. Çünkü manevi tarafı yok. Yani akıl nurani bir şeydir zaten, cevherdir.
1: Yani sizin Mecnun'daki aklını kaybetmek.
0: O zihnini kaybetmiyor ama.
1: Ya da meczup oluyor mesela.
0: Meczup oluyor ama cezb olmuş. Yani deli olmuyor. Zaten Mecnun da deli demek değildir. Cinlenmiş demektir. Neden? Belli bir akılla hareket ediyor ama seninki gibi değil. Senin standart aklın değil o. Başka bir akılla, aşkın aklıyla yaşıyor. Aşkın da kendi aklı var. Bunu ben doktora tezimde yazdım. Allah'tan kabul ettiler tabii. Son şeyini onu yazdım. Liberal demokrasi ve liberal rasyonalitenin sıkıntıları, sorunlarından bahsedince son bölümde, sonuç bölümünde dedim aklı bu kadar tekil, bu kadar homojen, bu kadar sığ, kuru anlamak insanlığın diğer bütün imkanlarını yoksullaştıran bir şey. İnşallah işte ketebeden çıkacak, onun tercümesi yapılıyor şu anda İngilizce'den. Ve dedim mesela aşkın da bir aklı vardır. Merhametin bir aklı vardır. Bunları siz bu rasyonaliteyle kuşatamazsınız, üretemezsiniz. Şu andaki bütün sorun o zaten. Yani
1: Bakın, işte o zaman en fazla

0: Sosyal sorumluluk projesinden söz edebilirsin.
1: Ha. Niye? O da ayrı o da, bir üçkağıt.
0: O da aynı zamanda kariyerinde gözüksün diye yani CV'sini eklediğin bir şey olur.
1: Şeyler için, şahıslar için CV'ler ne eklenecek? Şirketler için vergi kaçınması. Vergiden kurtarmak için. Batı'da başladı bu. Şimdi olayın şöyle...
0: Ahmakça işler.
1: Ahmakça ama nefis evrensel bir şey. Yani Amerika'nın nefsaniyetine hizmet eden şey bizimkine de çok rahat hizmet ediyor. Budist'e de çok rahat hizmet. O hemen yaygınlaşır. Yani nefsaniyet, çünkü ben öyle derim. Arkadaşlar şu batılı toplumları veya sistemleri tavsif ederken lütfen şu eski lafları bırakın. Yani kapitalizm, sosyalizm, sosyal
0: yani
1: demokrasi.
0: Yani çok özür dilerim Savaş
1: nefsaniyet
0: Bey. Nefsi emmare. Müslüman'da da, Amerikalı'da evet. da, Budist'te de ne olsa hepsinde aynı biçimde
1: işler. Evet, aynı biçimde yapar. Yani sahtekarlığı aynı şekilde yaparlar. Oradaki hacker bir metodu kullanıyorsa bizimki burada anında alır. Hatta katmerlisini yapar. Onun katmerli yaptığını Hintli daha da katmer. Efendim oradan yeniden Rus'a gider, orada daha da. Yani dünyada nefsaniyet, mutlak nefsaniyet küfürdür.
0: Peki o zaman bu devenin bağı, deve, bağ, akıl. Yani orada madem ki nefsi emmarenin içine girdikçe ahmaklaşıyorsun, bağ nasıl,
1: şöyle,
0: ne hale geliyor?
1: Şöyle, nefis kendini akıl olarak gösterir. Nefsi emmare budur.
0: Çok güzel.
1: Bunu yapmak makul olan bu, rasyonel olan bu. Sen ne yapıyorsun? Aklın yolu bir. Onun aklın yolu bir dedi, sahtekarlık,
0: o
1: haram.
0: Çok berbat bir laf.
1: Zulüm. Bakın, insan nefsi levvameye nasıl geçer? Nefis gelir, kalbin üzerine kuşatır. Nefsi emmare ve küfür budur. Mümini kurtaran şey Allah-u Teala'yı tasdik ediyor olmasıdır. Ne kadar rezil bir vaziyette olursa olsun, nefsi emmare seviyesindeki mümin küfre yakındır. Allah muhafaza. Ama iman onu muhafaza
0: küfür
1: eder.
0: Küfür derken yani aynı zamanda mutlak. Şeyi de düşünelim mi? Bütün hakikati örten. Yani tabii. Burada siz ayet-i kerimeyi yazmışsınız.
1: Evet.
0: Diyorsunuz ki andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.
1: Evet.
0: Şimdi burada siz dediğiniz gibi nefsi emmare... Tekrar söyler misiniz o tarifi?
1: Şimdi ben oradan müsaadenizle devam edeyim. Çünkü onun bir izahı var kendimce. Hı hı. Şimdi nefsi emmarede nefis nurani olan aklı kuşatır. Ve nefis kendini akıl ve kalp gibi gösterir. Yani duygusal olarak da doğru olan bu. Akli olarak, rasyonel olarak da doğru olanı bu. Bütün kumarbazlığını, efendim yaptığı kötülükleri, şerleri hak görür o yüzden. Hak görür. Böyle olması gerekiyor. Doğrusu bu, güzeli bu, iyisi bu. Dolayısıyla kapitalizm diye bir şey yok. Nefsaniyet diye bir şey var. Roma'da da nefsaniyet var. Ha, nefsaniyetin farklı inovasyonları var. Onun da derinlikleri var tabii ki. Her devirde yeniden yorumlanıyor nefsaniyet. Yani Roma'da farklı bir tarzı vardı. İngiliz ayrı bir şey üretti. Efendim Avrupa ayrı bir şey üretti. Amerika ayrı bir şey üretti falan filan.
0: Yani bir çeşit emmare yok diyorsunuz mahsulü.
1: Nefsaniyet olduktan sonra zamana, zemine,
0: yeni
1: devre göre üçkağıtta çeşitleniyor.
0: Konjonktüre göre çeşitlenir.
1: Mesela eskiden telefonla milleti kandırmaca var mıydı? Yoktu. Niye? Cep telefonu yoktu. Senin telefonunu bir yerden bulamıyor adam falan filan. Çok zor. Seni soyması telefon üzerinden zordu. Şimdi araçlarla amaçlar ya hayır üzerine birleşir ya da şer üzerine birleşir. Nefsaniyet şerri üretir. Şerri emreder. Şimdi mesela faiz Allah'a savaş açmaktır ayet-i kerimede. Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Bu kadar korkunç bir şeydir. Ama batıda temeldir. Temel doğrudur. Ekonominin ana direğidir. Hatta kendi teorisi vardır. Aha bu kadar. Theory of Interest var. Kitap. Makroekonomide. Yani faiz teorisi kitabı var. Bu kadar da ilimdir. Yani şerrin ilimleri var. Sapkınlığın ilimleri var. Gittikçe gider. Fazilet.

0: Led de gittikçe gider yukarıya doğru. Melanet de aşağıya doğru katmanları var. Şimdi dolayısıyla nefse emmare aklı kuşatır. Akıl artık nefse göre hareket eder. Hani demin dedim ya en başta. Akıl kalbin binitidir. Kalp nereye doğru yürü derse oraya doğru gider. Oralarda yenilikler bulur. Boyutlar açar. E şimdi akıl melanete doğru, pisliğe doğru, şerre doğru, zulme doğru, sömürüye doğru yürü dedin mi koşuyor. Ama hangi akıl? Yine söylüyorum, rasyonel akıl. Mümindeki nurani akıl
1: ama
0: olduğu için...
1: Ama o aslında o akıl ahmaklık.
0: Yani...
1: Onu, çünkü akıl deyince...
0: Ahirete göre.
1: Şimdi. Bunu şundan söylüyorum. Çünkü evet. Biz aklı o kadar çok günümüzde öbürüyle eşitledik ki... Bak akıllı adam ne biçim yürüttü gemisini manasında evet. Anlıyoruz.
0: Tabii. Yani onu kastetmediğimiz herhalde dostlarımız anlar. Şimdi... Nefsi emmareden nefsi levvameye çıkmak şudur. Tevbe-i nasuh. İçten içe, ta hücrelerine kadar, ya benim bu gittiğim yol yol değil. Eğer müminse, ya Rabbi beni affet. Ben bir daha yapmayacağım. Bu işlere tövbe ediyorum. Öyle çok insan tanıyoruz. Meşhurları da var. Yani eskiden çok kötü bir hayatıyla meşhur olan insanlar, maşallah bir bakıyorsunuz, belli ki çok içten, samimi, nasuh o demektir. Nusuh. Doğrulukla ilgili bir şey. Harbi. Birden öyle bir harbi tevbe ediyorlar ki Rabbim onu kabul ediyor ve adamlar böyle pirupak bambaşka bir insan çıkıyor. Aynen ihtida eden gayrimüslimler gibi. Dolayısıyla o tevbe-i nasuha geldiklerinde nefsi emmare kalbin üzerinden sıyrılır. Aynen bir gonca gülün açışı gibi o nurani akıl öne çıkar.
1: Örtü kalkıyor.
0: Kalkar. Dolayısıyla artık o adam kötülük yapsa da, günaha girse de onu yol edinmez. Üzülür. Eskiden üzülmüyordu. Hakkın bu. Bir vuracak, 10 tane de ben vururum. Yere düşene bir tekme de sen atacaksın baba. Bunu diyen insanlar var. Çok. Yani abi herkes çalıyor. Yani. Veya herkes abi numara yapıyor. Ben de yapayım. Ne var ki? Bu işin şeyi bu. Sistemi
1: İşin bu. İşin eli tutulmaz.
0: He, aynen. İşte kavanozu tutan balı şeyi yalar, barnağını yalar. Efendim köprüyü geçene kadar ayı. Öyle bir şeyim de vardır yazım. Yön ve yolda dilimizdeki ahlaksızlık diye. Bu kadar ahlaksızlık tavsiye eden atasözleri niye bizde var? Bir dile bu kadar mal olur mu ya? Ben hepsini sıraladım. Yön ve yol kitabım. Bundan önceki fikir kitabımda vardır. Dolayısıyla... Bunu yapan akıl zaten artık merhamet üretmeye başlar. Ve o adam artık insanları sömüremediği gibi toplumları ve dünyayı da sömüremez. Osmanlı ahmak mıydı? Osmanlı kendi rakiplerinin, İngiliz'in, Fransız'ın sömürgeci olduğunu görmüyor muydu? O da uysaydı düzene, o da işgal ettiği yerleri tokatlasaydı, insanları köleleştirip, değil mi? Yapmadı, çünkü yapamaz. Çünkü iman sahibi adam bu zulme giremez. Yanlış yapar. Çok da yaptı. Fakat zulmü yol edinemez ve onu da güzel gösteremez. Şimdi Batı'nın yaptığı bunu bir de güzel gösteriyor. Ya seni sömürüyoruz. Teşekkür et. Elimi öp bakayım. Seni sömürdüğüm için bir de teşekkür etmen gerekiyor. Öyle mi? Asıl öyle.
1: Evet ama biz de şaşıyız. Yani sadece o göstermiyor. Bizde de bir şaşılık var herhalde.
0: Zaten asıl sorun bizde diyorum ya ben hep.
1: Siz burada evet. Söylemişsiniz bir örnekle. Ziya Paşa ve Turgut Cansever'in şerhiyle.
0: Ya.
1: Evet Ziya Paşa ne demiş? Turgut Cansever.
0: Siz okuyun. Benim ezberim zayıftır. Çok şimdi Ziya Paşa biliyorsunuz Paris'e falan gitti. Gavur memleketten o dönemde görüyor 1860'lar.
1: Söylüyorum.
0: Ne diyor?
1: Diyarı küfrü gezdim. Beldeler, kâşaneler
0: gördüm.
1: Kâşaneler gördüm. Dolaştım mülki İslami. Bütün viraneler gördüm.
0: Evet.
1: Turgut Cansever de diyor ki çok akılsızca bir yanılgı.
0: Tabii işte bak bu demin dedim ya.
1: Tam akıl yerini buldu bu cümlede.
0: Batıdan gelenlere bu gösterilen saf dil... misafirperverlik, kapıları açma bir tarafı, bir de bizden batıya gidenlerin ağzı açık ayran delisi gibi, rahmetli babamın sözü, ağzı açık ayran delisi gibi, yani kaldırımlara, oradaki hanımlara, efendim cici binalara falan, abi ya insanlık burada, medeniyet burada, Siz yaşadınız, ben de yaşadım Batı'da. O Türkiye'den gelenlerin %90'ı böyledir İslam aliminden. Abi acayip işte ya, bak kaldırımlar, bu arabalar şu son model falan filan. Ağzı açık ayran delisi. Ağzına ne koysan yutar o adam. Ağzı açık çünkü kapatamıyor. Turgut Cansever çok güzel ağzının payını veriyor. Ziya Paşa'nın ağzının bir payı var. Onu veriyor. Bakın Ziya Paşa'yı bizde çok överler. Efendim hikmetli beyitleri. Lan hikmetli beyitleri var da adam bir de hayatını oku. Bu ikiliye dikkat edin. Adamın ahlakı ne? Kelamı ne? Arada boşluk pek yoksa o adam iyi bir adamdır. Sözü de faydalıdır, faziletlidir. Ama sureta güzel sözler söylüyor. Kendisi tam zıttı bir tipse, Ziya Paşa öyledir. Hayatını okuyun yani gençler. Böyle yutmayın bu dolmaları. Vallahi ben açıkça söyleyeyim. Yani makamlara yalakalık yapan, çok ihtiras sahibi, hiç de tekin olmayan bir adamdır Ziya Paşa. Öyle mustakim falan bir adam değildir. Şimdi bu adam Paris'e gitmiş. Ağzı açık abi, oradaki köşklere işte onu diyor. Diyarı küfrü gezdim. Hep kaşaneler, hep beldeler. Her yer mamur. Kaldırımlar var. Bizde daha kaldırım yok. Adamlarda kaldırım var abi. Turgut Cansever ne diyor? Güzel kardeşim diyor. Paris'e kadar gittin, güzel. Orada gördüm böyle çok güzel köşkler var. Sanki bütün nüfus köşklerde yaşıyor. Hala öyle düşünürler.
1: Şatolarda.
0: Paris'te herkes böyle pastahanelerde yaşıyor, kafelerde yaşıyorlar falan. Cafcaflı yerlerde. Lan %90'ı köle zaten. Adamlar başlarını kaldırıp senin o Eyfel Kulesi'ni görmüyor adam. Günde 18 saat çalışıyor. İç işe birden koşmaya çalışıyor. Her yerde öyle. Dolayısıyla Turgut Cansever diyor ki ya oralara gidip bunun bir sebebini de sorsaydın. Ula bu zenginlik nereden geliyor? Bu köşkleri hangi parayla yaptırdınız? Nereden geliyor bu? Tarım gelirinden mi geliyor? Yok. Nereden geliyor? Sömürgelerden geliyor. Londra'nın bu hali sömürge sonrası halidir.
1: Dolayısıyla bir akıl yanılgısı diyor.
0: İşte akıl şaşınca nazar da şaşıyor. Ki nazar da düşünmenin başka bir boyutudur. Sadece görüş değildir. Dolayısıyla akıl göstermiyor.
1: Son 3 dakikamız.
0: Tamam, kapatalım.
1: Onun için tam da kağıda baktığımda da karşıma o çıktı. O niyetle baktım. Yani sizden not almıştım. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin nutkuyla ilgili. Hı. Ama onu konuşamayacağız. Kainatın en akıllısı.
0: Resulullah Efendimiz'e ittiba edendir. Yani evet, en akıllıya, en akıllısı, en ahlaklıya ittiba eden.
1: Ona en çabalayayım. Ahlaklısı ve aynı zamanda o zaman en akıllısı.
0: Aynı anda tabii ki.
1: Şöyle diyebilir miyim Savaş Bey? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar çok bakarsak, ne kadar çok tatbik edersek o kadar akıllı oluruz.
0: Akıllanacağız.
1: Akıllanırız.
0: Evet. Çünkü aklın da tecessüm etmiş hali, kamil aklın Resulullah Efendimiz'dir. Her hususiyetin, her güzel faziletin baş örneği, en yüce örneği Resulullah Efendimiz.
1: Yani nasıl akıllanırım diyen bir insan hadis-i şerifleri açsa,
0: sünneti öğrense, yapmaya çalışsak
1: ve tatbik etmeye
0: çalışsak evet.
1: Akıllanır mı?
0: Tabii ki. En azından bir önceki halinden çok daha faziletli bir birim bile olsa oraya çıkmış olur. Bu da büyük bir kazançtır.
1: Yani kötülüğe doğru gittikçe ahmaklaşırız. Tabii. İyiliğe doğru gittikçe
0: akıllaşırız.
1: Akıllanırız.
0: Akıllılaşırız, evet, akıllanırız.
1: Devenin bağıyla bitirin o zaman. Başa dönersek.
0: Yani dolayısıyla aklı Allah yolunda kullanabilmek için bağlarını ve bağıtlarını bizim elimizde tutmamız lazım. Başkalarının eline vermemek lazım. Küfrün, melanetin, şerrin eline asla vermemek lazım. Onu da güzel görmemek lazım. Çok akıllı diyerek çok ahlaksız insanları övmemek lazım. Tam tersi.
1: Ahmak demek lazım.
0: Tabii.
1: Kötü ve ahmak.
0: Dünyanın en ahmak adamıdır. Ama bizim de akıllı olmamız lazım tabii. Vazifemiz o.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Savaş Bey. Evet, bugün bu ülkede aklı konuştuk. Savaş Barkçin'le kapatmadan kitapları tekrar göstermek istiyorum. Bakışlar ve Görüşler Ketebe Yayınları, tavsiye ediyorum. Okuyun çünkü bizim burada konuştuğumuzdan çok daha fazla mesele var içerisinde ve aklı da bu konuştuğumuzdan daha rahat düşünürsünüz kitap üzerinden takip ettiğinizde. 40 makam 40 anlam yine Ketebe yayınlarından, bunu da gösteriyorum. Başka kitapları da var tabii Savaş Bey'in. Akılla ilgili kitapları var değil mi? Osmanlı'nın aklı,
0: Osmanlı aklı, medeniyet aklı, kalbin aklı. Bir üşleme
1: bugün biraz
0: var.
1: Konuştuğumuz, evet. Haftaya görüşmek üzere.

0: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Kalbiniz sizden önce biliyor olabilir mi? Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından herkes aynı ayrıntıyı konuştu. Kulak memesindeki o çizgi gerçekten kalp hastalığının habercisi. Bilirak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta bedenin gizli işaretlerinden yapay zekanın gördüğü görünmez verilere kalbin geçmişini değil geleceğini araştırıyor. Neden artık genç yaşta kalp sorunlarını daha fazla konuşuyoruz? Pandemi kalbimizde nasıl bir iz bıraktı? Akıllı saatimiz bir gün kalbimizdeki tehlikeyi bizden önce fark edebilir. Bir algoritma henüz hiçbir belirti yokken yaklaşan riski görebilir. Gelecekte kalp krizi gerçekleşmeden önlenebilir. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz. Bu hafta programımıza bir konukla başlayacağız. Cansu Taç, Ekmekçiler, Kastrol Pazarlama Direktörü bizlerle beraber. Evet biliyorum birçoğunuz için Kastrol deyince biraz geçmişe de gidiyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan itibaren hayatımıza dokunan organizasyonları, ürünleri oldu ve bugünlerde ise biliyorsunuz özellikle de motor sporlarıyla çok fazla gündemdeler. Çünkü Türkiye'de 2027'de Formula 1 yarışları yapılacak. Burada yeni takımlar yer alacak ve bu takımlarla da Kastrol'ün işbirliği var. Bizle de neredeyse diyeceğim programın hayatı boyunca bizlerle beraber oldular. Bu programın yapılmasına katkı sağladılar. O yüzden bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz programımıza diyelim.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün burada olmak benim için çok mutluluk verici. 16 yıldır sizinle aktif bir yolculuğumuz var ve bugün de burada konuk olarak sizinle burada bulunmak benim için gerçekten büyük heyecan. Teşekkürler.
0: Vallahi ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi program 27 yaşında ama Kastrol'le biz 25 senedir beraberiz.
1: Ben 16 yılına şahit oldum.
0: Evet, evet. Tabii bu da çok güzel. Yani bir şirkette evet. 16 yıl çalışmak, bulunmak, evet. Oradaki gelişimi görmek. O yüzden biraz hani hem gelişimi konuşacağız hem bugünü ve neler yaptığınızı konuşacağız. Çünkü insanlar şunu çok merak ediyor. Artık hayatımızda elektrikli otomobiller var. Evet. Yağ değişimi kalmadı. Peki yağ üreticileri, yağ firmaları ne yapacak diye ama aslında bu işin arkasında çok büyük bir teknoloji var ve yağ kullandığımız, daha doğrusu yağ türevleri kullandığımız alanlar bitmiyor. Büyük ihtimalle bitmeyecekti. Şimdi motor sporlarıyla başlamak istiyorum. Onu sormuştuk, söylemiştim. 2027 Türkiye için çok önemli bir yıl olacak. Eskiden yapmış olduğumuz Formula 1 yarışları yeniden federasyonumuzun çabalarıyla Türkiye'ye dönüyor. Ve burada siz neler yapmayı planlıyorsunuz, neler öngörüyorsunuz, yaptığınız işbirlikleri neler? Biraz onlardan bahsederseniz sevineceğim.
1: Teşekkür ederim. Kastrol 125 yıllık bir marka. Büyük bir tarihçesi var. Ve ilk yılından bugüne kadar baktığımızda hep motor ve motor yağı geliştirme alanında büyük rol almış. Hı hı. Bir teknoloji partneri. Motor sporlarına ben er meydanı diyorum. Esasında hem motorun hem de motorun diğer ekipmanlarını destekleyici üreticiler için bir kendini gösterme platformu. Teknolojisini test ediyor. Hı hı. Motor sporları en zorlu şartlar altında geçen bir alan. Dolayısıyla basınç, yüksek sıcaklık, verimlilik bunların hepsi konu. Ve bu konulara doğru ürün geliştirmek bizim bugün yollarda olan araçlara esasında gerçek teknolojiyi sağlıyor. O yüzden motor sporları olmazsa olmazımız. Kastrol olarak bugün motor sporlarındaki birçok alanda, Formula 1, WRC, Türkiye Rally gibi, MotoGP gibi birçok platformda varız. Ve araç üreticileriyle olan işbirlikteliğimiz sayesinde beraber motor ve motor yağı geliştiriyoruz. Bizi hem geliştiriyor, bir adım ileriye götürüyor. Bugün Formula 1 tabii ki motor sporlarının şahı. Sadece bir motor sporları platformunun çok ötesine geçti. Hı hı. Gelişen teknoloji, biraz önce bahsettiğiniz elektrifikasyonu da destekliyor. Artık hibrit araçlar, hibritlerin gelişimi. Orada yapılan tüm testler bizim yol araçlarımıza esasında ışık tutuyor. O yüzden ürünlerimizi test etmek, dahasını zorlamak bizim için en kıymetli alanlardan biri. O yüzden Kastrol 125 yıldır bu alana yatırım yapıyor ve yapmaya da devam edecek.
0: Evet, motor sporlarında bir kere performans var, baskı doğru. var, adrenalin var. Her şeyi bünyesinde barındırıyor. Bir de Formula 1 artık bir show dünyası haline doğru. geldi. Oradaki hayatlar gözler önüne seriliyor işte diziler yardımıyla. Çok güzel bir dünyada ve bu dünyanın oluşmasında siz katkı sağlıyorsunuz. En önemli konu bence burada şu, motorların geliştirmesine katkı sağlıyoruz dediniz ya, işte burası çok önemli. Hani markalar diyor ya, üreticinin önerdiği yağ bu özellikleriyle beraber tabii evet. sadece isim olarak değil. Dolayısıyla biz o yüzden dikkat etmeliyiz. Çünkü evet. siz o yağ o motor için geliştiriyorsunuz. O motor da o yağ için geliştiriliyor. Düzenlemeler yapılıyor. En önemli herhalde bu değil mi? Bu gelişim
1: Kesinlikle.
0: Sürecinde.
1: Kesinlikle. Bu da Kastrol'ü esasında diğer markalardan ayıran en büyük özellik. Çünkü Kastrol olarak biz en çok markayla çalışan, Hı-hı. tercih edilen ilk dolum yağ olan markayız. Bu da bizim hemen önemli stratejimiz hem de gurur duyduğumuz bir alan. Birçok araç üreticisiyle beraber çalışıyoruz. Biz buna terzi işi diyoruz. Her motorun kendine has özellikleri var, Hı-hı. ihtiyaçları var. ve bu ihtiyaçlara özel motor yağı geliştirmek ciddi bir uzmanlık ve partnerlik anlayışını gerektiriyor. Bugün Türkiye'de baktığımızda Ford'la 100 yılı aşkın süredir bir iş birlikteliğimiz var. İlk dolum yağ biziz. Audi Formula 1'e girdik. 1982'den beri beraber çalışıyoruz. Hı hı. Doğuş Otomotiv markaları 40 yılı aşkın süredir beraberiz. Bakıldığında bunlar çok önemli seneler, tecrübe gerektiriyor. Eğer burada ortak mühendislik anlayışı olmasaydı bu kadar uzun yıllardır bu kadar büyük markaların, lider markaların tercih ettiği motor yağı olamazdık. İki tarafın da birbirine katkı sağlaması lazım teknolojik açıdan. Biz onlara yeri geliyor geri bildirim yapıyoruz motor parçaları ile ilgili. Onlar bize geri bildirim yapıyor. O yüzden şu an araçların içindeki yağın en doğru performansı sağlaması bizim birincil önceliğimiz. Bunu da araç üreticileri olmadan yapmak mümkün değil.
0: Peki bugün geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskiden hani büyük hacimli motorlar vardı, daha düşük beygirler vardı. Gerçi biz Serdar abiyle bunu sık sık bölümümüzde konuşuyoruz ama bir de sizin ağzınızdan duymak istedim. Çünkü küçük hacimli motorlara geçtik, turbo beslemeler geldi, beygirler arttı, torklar arttı. Bu küçük makinelerden çok daha fazla performans almaya başladık ama tabii ki burada baskı da arttı aynı zamanda. Hem motorun mekanik olarak baskısı hem de içinde kullanılan yağ olan baskı arttı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada nasıl bir mühendislik var?
1: Bu çok güzel bir soru teknolojik açıdan. Motorlar küçüldükçe eskiden hatırlarsınız aracın kaputunu açardınız kocaman bir motor sizi karşılardı. Bugün açıyoruz bir kutunun içinde küçücük motorla çok yüksek performans alabiliyoruz. Küçülen alan basıncı arttırıyor. Evet. Motor yağının en önemli özelliği esasında basıncı dengelemesi, sürtünmeyi azaltması, soğutmayı sağlaması ve motoru temiz bırakması. Bu bütün özelliklerin tek bir yağda birleşmesi gerekiyor. Küçülen motorda yağ kanalları küçüldü. Daha ince bir motor yağına ihtiyaç var. Basınca karşı yeri geldiğinde sıvı olarak o kanalların içinde yağlamayı sağlaması ama basınca karşı da yeri geldiğinde katı kadar dirençli ve güçlü olması gerekiyor. Castrol Edge markamız bizim motor sporlarında kullandığımız araç üreticilerinin önerdiği markamız tam da bu noktada gerçekten şimdiye kadar bizim ürettiğimiz en güçlü yağ diyoruz. Hem performansı hem verimliliği hem de motor yağının yapması gereken tüm özellikleri sağlayan bir marka, bir ürün. O yüzden gurur duyuyoruz ama bu bize şunu getiriyor dediğiniz gibi teknoloji gelişiyor, durmuyor. Mobilite dünyası değişiyor, dönüşümün içinde. İhtiyaçları anlayıp doğru ihtiyaca doğru yağı üretmek de işte tam da biraz önce bahsettiğim gibi partnerlik de oluyor. Bunun için araç üreticilerinin ihtiyaçlarını, teknolojisini yakından takip etmek gerekiyor. Biz de orada iyi bir rol aldığımızı düşünüyorum. O da bize 125 yıllık bu başarıyı getiriyor.
0: Şimdi ben teknoloji konuşurken bir şey daha araya ilave etmek istiyorum. Evet hacimler küçüldü, beygirler arttı, torklar arttı yani güç çıkışları arttı ama bununla beraber yıllardır bizim Serdar abiyle de anlattığımız motorun en çok aşındığı an çalıştırma anı diye anlatıyorduk. O an tabii ki yağlar aşağıda süzülmüş, bir yağlama yapılmamış durumda motorun içinde ve sürtünme daha fazla oluyordu. Bugün baktığımızda start-stop teknolojisi sayesinde de araç çok daha fazla duruyor, çalışıyor, duruyor, çalışıyor. Tabii ki bazıları bunu kapatıyor şehir içinde ama yine de araç normale göre daha fazla sürtünmeye maruz kalıyor. Burada neler yaptınız?
1: Hibrit araçlar örneğin. Tam da bu söylediğinize hizmet ediyor. Artık sürüş koşulları değişiyor. Araçların değişmesi, teknolojinin değişmesiyle sürüş koşulları da değişiyor.
0: Trafik çok fazla bir de.
1: Trafik fazla. Metropollerde.
0: Bunun da şeyini yapmıştık hatta. Moskova, evet. İstanbul diye bir dur kalk testi de
1: senede
0: yapmıştık.
1: Senede 18 bin ortalama dur kalk yapıyor bir araç. Bakıldığında çok ciddi bir yük motor için. Bu dur kalk. Hibrit araçlar bugün, bu sene şu ana kadar satılan araçların yaklaşık %30'u hibrit araç Türkiye'de. Hibrit araçların da artık çalışma teknolojisi içten yanmalı klasik motorlara göre çok farklı. Bu ihtiyaçlara göre zaten doğru performans speklerini belirlemeniz gerekiyor. Castrol olarak örnek veriyorum hibritler için biz high spec diye bir teknoloji geliştirdik. 25 yıl çalışmanın sonu bu. Yani o kadar hızlı kolay olmuyor bu gelişmeler. Çok test yapmanız gerekiyor. Biz motorları önce motor test odalarında test ediyoruz. En uygun yağı, doğru viskoziteyi, doğru komponentleri oluşturmak adına çok ciddi formülasyon testleri yapıyoruz. Sonra o motorları alıp gerçek yolda uzun kilometrelerce test ediyoruz. Ve oradaki çıktılarla hep geliştirmeye devam ediyoruz. Hibrit araçlar için geliştirdiğimiz high spec teknolojisi de tam bu anda hizmet ediyor. Değişen sürüş koşulları, dur kalk, motorun üzerine binen yük, gerekli olan verimliliği sağlamak, performansı sağlamak için sürekli bir adım ileride olmanız
0: bir
1: gerekiyor.
0: Bir ısı yönetimi var.
1: Isı yönetimi var çünkü hibrit araçlar içten yanmalılar kadar sıcak bir motor çalışması sağlamıyor. Daha soğukta da çalışmaya gerekli oluyor. Bu durumda motor yağının işlevi olan soğutma, performansı yüksek seviyede tutma, motoru koruma, temiz tutmak gibi alanlarda full performans sağlaması gerekiyor. O yüzden biz de ürünlerimizi bu verilerle düzenli bir şekilde geliştirmek, bir adım ileriye taşımaya çalışıyoruz.
0: Evet, gerçekten zor bir şey çünkü hem siyah hem beyaz demek gibi bir şey bu. İki uç noktayı bir araya getiriyorsunuz. Bu arada bir şey daha soracağım. Biz zaman içinde tabii ki sizin etkinlikleri anlatırken uzayda da yer aldığınız, uzay araçlarında da olduğunuzu gördük. Ama bugün artık tabii ki elektrikli araçlarda konuşuyoruz. Elektrikli araçlarda da artık sizin ürünlerinizi görmeye başladık. Buradaki gelişimi ve buradaki projeleri de biraz anlatır mısınız? Elektrikli araçlarda nasıl yer alıyorsunuz? Bundan sonra neler yapacaksınız? Oradaki ürünler, kullanılan ürünlerin tabii ki ömrü de çok uzun, değişim süreleri de çok uzun. Bu sizi nasıl etkileyecek? Çünkü bir ticari anlamda da ürün değişmediği sürece siz bir satış yapamıyorsunuz. Yani yağ üreticileri olarak geçerli bir soru bu aslında. Sizi yağ üreticileri nasıl etkileyecek bu elektrikli dönüşüm?
1: Teşekkürler. Bu Murat Bey bizim ilk aldığımız soru esasında. Motor yağının geleceği ne olacak? Elektrifikasyon artık bir gerçeklik. Sadece otomotiv sektöründe değil, birçok farklı sektörde elektrifikasyon

0: şanzıman. Burada yağlamalara ihtiyaç var. Ama daha önemlisi bataryalar. Bataryaların soğutulması en önemli ihtiyaç elektrikli araçlarda. Ve elektrikli araçların en maliyetli parçası esasında bataryalar. Ve biz Castrol olarak, Castrolon markamızla hem bataryaların içindeki soğutma sıvılarını sağlamak, hem yağlamanın ihtiyacı olan dişlilerde, şanzımanda yağlayıcı e-sıvıları sağlamak ve bunların hepsinin yanında elektrikli motorun ihtiyacı olan gresler, özel greslerimizle hizmet vermeye ve ürün geliştirmeye devam ediyoruz. Yani elektrikli dünyada hala bize ihtiyaç var ve biz de oradayız. Bu otomotiv tarafındaki elektrifikasyon gelişmeleri. Ama mobilite sadece otomotiv dünyasında devam etmiyor ya da elektrifikasyon sadece o alana gelmiyor. Farklı farklı sektörlerde de elektrifikasyon var. Örneğin artık AI, gelişen dijital dünyayla veri merkezleri artıyor dünyada ve Türkiye'de de. Veri merkezlerinin içinde serverların soğutulma sistemleri. Bunlar tamamen yeni sistemler, sıvı soğutma sistemleri geliştiriliyor. Benim bu rolümden önceki rolümde globalde data center'ları soğutma sıvılarını geliştirme görevindeydim Castrol'de. Castrolon sıvıları termal yönetim ihtiyacıyla orada da var. Dolayısıyla markamız yeni dünyanın içinde gelişen ihtiyaç olan alanlarda var olmaya devam ediyor. Elektrikli araçlar artık geldi. Bunu kabul etmek lazım. Ama ihtiyaçlar değişti. Ama Castrol'e olan ihtiyaç değişmedi diyebilirim. Evet, orada da varız ve şu an bakıldığında dünyada üretilen her 3 aracın ikisi Castrolon sıvılarıyla üretimden çıkıyor. İlk dolumda biz varız. Dolayısıyla demek ki hala varız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gelecekte neler yapacaksınız, neleri duyuracaksınız hakikaten sabırsızlıkla bekliyorum. Dediğiniz gibi yani sektöre öncülük etmek başka bir şey. Yani lider marka olmak kolay değil. Çok çaba gerektiriyor. Çok emek, işte fikir, yeni jenerasyon ve inanılmaz bir ekibe de sahipsiniz. Sizde de bir renovasyonlar oluyor ekipte. Doğru. Böyle yenileniyorsunuz. Doğru. Daha dinamik hale geliyorsunuz. Onu da takip etmek aslında biraz zor. Hep yukarı doğru da özellikle Türk yöneticilerin Avrupa'ya açıldığını ve Avrupa'da sorumluluk aldığını da görüyoruz. Otomotiv markalarında da sizde de böyle devam ediyor. Biraz da gurur kaynağı mısınız bizim açımızdan?
0: Ne güzel bunu duymak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Evet, ben gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyorum. Ve 8. etapta devam ediyor. Sırada Serdar Bostancı var. Bakalım hangi soruyu yanıtlayacak. Castrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Kocaeli'den Hakan Çelik sormuş. Otomatik vitesli aracımda kırmızı ışığa yaklaşırken yakıt tasarrufu olsun diye vitesi N yani boş konumuna alıyorum. Bu hareket yakıt tasarrufu sağlar mı yoksa otomatik şanzımanın ömründen mi yer? Evet, buna benzer bir soru gelmişti. Normal manuel viteste debriyajda bekliyorum ışıkta diye. Bu da ışığa yaklaşırken otomatik şanzımanda boşa alıyorum demiş. Doğru bir hareket mi?
2: Tam tersi. Tam tersi. Bunu manuelde yaptığımızın tam tersini yapacağız. Her iki şeyde bunun yakıt ekonomisi olarak falan bir faydası olmadığı gibi şanzımana, bütün yürüyen aksama, akslara, her tarafa da bir zararı var. Çünkü bizim ne kadar yakıt harcadığımızı belirleyen gittiğimiz hızdan ziyade ne kadar gaza bastığımız. Çünkü gaz kelebeği kapalı olduğu anda siz ayağınızı gazdan çekmişseniz zaten zaten relantide, yani relanti devrinde motorun durduğu yerdeki çalıştığı kadar yakıt harcıyor araç. Doğru orantılı olan yani otomobilin hızından ziyade veya bir yerde yokuş aşağı inerken 30 km hızla yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çekmenizle boşa atıp 30 km hızla inmenizin arasında neredeyse hiçbir fark yok yakıt harcaması olarak.
1: Orada bir araya gireyim Serdar abi. Şöyle bir sistem var. Uzun zamandır bunu anlatmıyoruz, değinmiyoruz. Kimse bunu görmüyor ve fark etmediği için de çok da bilmiyor. Son sistem araçlarda uzun yıllardır auto cut-off diye bir sistem var. Bu sistem vitesteyken çalışıyor aslında. Yakıt akışını kesiyor. Dolayısıyla viteste yokuş aşağı inerken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıt akışı kesildiği için ne yani boş pozisyonuna göre daha tasarruflu iniyorsunuz. Bir de o vitesin de gücünü kullanıp freni
2: tabii,
1: de daha az kullanıyorsunuz.
2: Dekompresyon dediğimiz şey. Yani Murat orada da çok nüans yani böyle yani %1'ler, %0.5'lar etki sağlıyor. Ben tabii bu bazı marka ve modellere

0: özel şeyler olduğu için böyle genelleştirmiyorum arkadaşın sorusuna cevap verirken, ama bunun cevabı bir önceki soruda nasıl dedikse ki asla ışıkta dururken viteste debriyaja basmayın. Hı-hı. Bunda da asla ışığa gelirken boşa atmanın hiçbir gereği, bir anlamı, faydası yok. Aksine zararı var.
1: Evet, zaten o geçişlerde de orada yürüdüğünde de zararı olur mu demiş. Evet, olur, çünkü sistem ona göre çalışıyor normal şartlarda. Ve yeni sistemlerde de zaten durup frene tam bastığınızda onlar oradaki plakaları zaten ayırıyor. Dolayısıyla eskisi gibi değil bu sistemler. Onun için siz aracınızın, markanızın, modelinizin, üreticinin tavsiye ettiği şeyleri yapın. Onun dışındakileri artık şehir efsanesi olarak biraz göz ardı edin diyoruz. Bu hafta da Kastrol Magnetek'te işin doğrusunda bu soruyla bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, sıradaki bölümümüz motosiklet tutkunları için ve geçenlerde Yamaha'nın motosiklet tutkunları için düzenlemiş olduğu etkinliğe gidiyoruz. Bakalım neler olmuş.

0: Sevgili seyirciler, Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya ile beraberiz. Biliyorsunuz son dönemde hem otomotiv sektörü hem motosiklet sektörü bir takım sıkıntılar da yaşıyor ve sene sonuna gelirken bakalım rakamlar nasıl olacak, satış adetleri neler olacak? Pazarın değerlendirmesiyle beraber bugünkü etkinliği de yine Hakan Kaya ile beraber konuşacağız. Evet Hakan, selam, nasılsın? Bir süredir görüşememiştik ama tekrar bugün buraya nasip oldu.
1: Evet, güzel bir etkinlik, bir aradayız. Hoş geldiniz.
0: Evet, etkinliğe değinmeden önce bu seneyi nasıl değerlendiriyorsun? Motosiklet sektörü nasıl geçiyor özellikle büyük oyuncular için?
1: 2025'in Ocak ayından itibaren başlayan pazardaki daralma aslında hızla devam ediyor. Hı-hı. Bu yine aynı dönemde gelen ek gümrük vergilerinin getirmiş olduğu bir sonuç aslında. Yani devletin götürdüğü bir makro politikanın sonuçlarını yaşıyoruz aslında. Ek gelen gözetim vergileriyle beraber ürün fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Bunun üzerine döviz kuru etkisi, enflasyon baskısı vesaire derken satın alma gücündeki azalma da ister istemez ürün fiyatlarına yansıyor ve bu satış rakamlarına yansıyor. Pazarda baktığımız zaman bütün markalarda bir azalış var. Yani 2024'te 1.3 milyonluk rekor bir satış vardı pazarda. Ancak şu an geçen sene işte 800 küsür binlerle bir kapattık, 800 bin milyon arası. Bu sene de benim tahminim yani maksimum 800 bin civarlarında, belki biraz daha altında sonuçlanabilir. Tabii iç kırılıma da bakmak lazım. Hani nerede, neresi artıyor, neresi azalıyor, oraya da biraz bakmak lazım. Çünkü bu rakamlar biraz aslında çok steril de değil. İşte elektriklilikler var. Üç tekerlekli, bizim triporter dediğimiz işte yazlık bölgelerde kullanılan motosiklet diyemiyorum ama işte o kategoride sanılıyor. Evet, ama genelde bu toplam pazar sayısının içinde tabii bu, işte yok 800 binde, 1 milyonda vesaire, bu rakamların içinde bu, bunların satış adetleri de. Dediğim gibi biraz
0: şöyle
1: içeriye bakmak lazım.
0: Şöyle söyleyebilir miyiz? Aslında fiyat olarak bugünkü fiyatla 150 bine kadar olan grup, bu üç tekerlekliler, elektrikliler veya normal scooterlar da olabilir. Bu grup çok fazla satmaya başladı. Ciddi. Onun üstünde çok ciddi bir düşüş var.
1: Oraya doğru evet, azalmanın olduğunu görüyoruz. Tam beklendiği üzere. Dediğim gibi bir makroekonomik politikanın sonucu bu. Özellikle Asya menşeli ürünlerde böyle. Avrupa menşeli ürünlere baktığımız zaman orada vergi avantajından dolayı biraz daha orada temponun geçen seneye nazaran biraz daha paralel olduğunu söyleyebilirim. Ama kalan segmentlerde maalesef durum çok iyi değil.
0: Peki bu motosikletleri, gerek skuter olsun, gerek motosiklet tabir ettiğimiz cins olsun, kıyasladığında Avrupa menşeli, Uzak Doğu menşeli bir ayrım yaptığında en büyük farklar ne? Yani insanlar hep ucuz motosiklete yöneliyor. Dediğim gibi elektrikli veya normal skuter olsun, hep ucuz fiyatlara yöneliyor ama burada arada bir fark olması lazım. Senin gözünden bu fark nedir?
1: Ya en büyük fark tabii ki fiyatta çıkıyor. Çünkü Avrupa menşeli olunca işte Gümrük Birliği Anlaşması gereği bir takım vergi ve resim harçlardan muaf oluyor Avrupa'da Avrupa menşeli olan ürünler. Ama Asya menşeli ürünlere baktığımız zaman ek vergiler geliyor. Aslında ürünlerin kalitesi ya da markanın koyduğu inovasyon anlamında bir fark yok. Yani işte Asya menşeli ürünler daha düşük kalitesiz veya Avrupalılar daha kaliteli veya tam tersi gibi bir durum söz konusu değil. Bir markanın kalitesi zaten her tarafta aynı. Ürünün geldiği ülkenin menşeine göre değişiyor ürünün fiyatlandırması. Dolayısıyla tüketici burada biraz daha hani alım gücü ya da ihtiyacıyla aslında öne çıkıyor. Yani bir ürün Avrupa'da üretiliyor diyor, ucuz diye siz onu almak zorunda değilsiniz. O ürün ihtiyacınıza hitap ediyor mu? Oradan incelemek lazım. Yani tam olarak niçin bu ürüne ihtiyacınız var ya da hangi motosikleti neden almak istiyorsunuz? Biraz orayla da irdelemek lazım. Kişiye göre değişiyor aslında. Genel bir tanımını yapmak zor burada.
0: Şimdi pazar artık zorlaştı. Yani eskiden pandemi döneminde yok satan otomotiv grubu, motosikleti, otomobili fark etmiyor. Artık bugün satış yapmak zorunda, müşteriye ulaşmak zorunda. Son durumu nasıl değerlendiriyorsun? Yani nasıl bir satış politikası izleyeceksiniz bundan sonra? Müşteriye nasıl ulaşacaksınız?
1: Biz Yamaha olarak hiçbir zaman bulunduğumuz pazarda satış adeti rekorları kırmayı amaçlamadık. Bu hiçbir zaman olmadı. Yani pazarın en yüksek adetleri gördüğü zamanda da olmadı. Bundan 10 sene önce de olmadı, 20 sene önce de olmadı. Yamaha böyle bir marka değil. Tabii ki satış gözetmemiz gereken, kendimize ait hedeflerimiz var, planlarımız var. Bu tamamen bu işi bir tarafa attığımız anlamına gelmiyor ama biz daha çok müşteri memnuniyeti ya da müşteri iletişimi anlamında ikinci el değerinin konulması, marka imajı, premium marka politikalı kapsamında değerlendiriyoruz. satış adetleri biraz bunun yönettiğimiz bu politikaların sonucu olarak aslında ortaya çıkıyor. Hep böyle oldu. Dolayısıyla da hani biz burada yine bugün buradaki bu etkinliği de örneğin satışa yönelik gördüğünüz gibi bir aktivite değil burası. Yani insanları toplayalım da burada motor satalım etkinliği değil. Tamamen burayı da müşteriyle aramızdaki mesafeyi daraltan, daha çok onlara dokunabileceğimiz, daha çok burada işte bir şeyleri paylaşabileceğimiz bir aktivite. Bu amaçla kurguladık burayı da. Bugün bu amaçla da buradayız.
0: Peki bu etkin iletişimi başka nasıl sürdürmeyi düşünüyorsunuz? Bundan sonra neler yapacaksınız marka olarak?
1: Bu tarz etkinliklere devam edeceğiz. Biz daha çok hani etkinliklerde sırf bir aktiviteye, bir şeye katılmak için katılmıyoruz. Yani o etkinliğe katılacağımız zaman gerçekten müşteriye bir faydası olacak mı? Dokunabileceğiz mi? Gerçi gelip burada bir deneyim yaşatabilecek miyiz? Bu amaçla bakıyoruz. Bu tarz etkinliklerde işte festival olabilir. Mesela Adıyaman Motofest'te vardık. Şimdi işte Afyon'da Motofest var. Oraya katılıyor olacağız. İşte burada kendi yaptığımız, bu da böyle bir mini festival havasında yürüttüğümüz bir etkinlik. Hani birlikte vakit geçirebileceğimiz, işte test araçlarımız bakın sürekli grup grup çıkıyorlar, deneyimliyorlar. Yani elimizdeki sınırlı kaynağı nasıl maksimize edebiliriz müşteriye sunacağımız fayda ve deneyim anlamında. Dolayısıyla hani bunu önceliklendiriyoruz. Bunun daha faydalı olduğunu görüyoruz. Yönetebildiğimizi görüyoruz. Pozitif geri bildirimler alıyoruz müşterilerden. Dolayısıyla da bu politikalar paralelinde devam ediyoruz.
0: Artık motosikletin hem spor olarak hem kültür olarak hem de bir ulaşım aracı olarak yeri yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Tabii ki bir takım sıkıntılar var, bir takım eleştiriler var ama bence bu zamanla olacak bir şey. Peki bu kültürün oluşmasında, oturmasında ve özellikle en çok konuşulan konu kazaların önlenmesinde siz marka olarak nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Yamaha Sürüş Akademisi var biliyorsunuz. Biz orada bir dönem kadınlara da yıllar boyu ücretsiz eğitimler verdik. Sürüş güvenliğini burada ön plana çıkarmak adına. Ben kesinlikle hani biraz Yamaha'nın dışına çıkarak konuşmak istiyorum burada. Çünkü gerçekten hani iki teker dikkat edilmesi gereken bir konu. Ben kesinlikle ve kesinlikle bir profesyonel eğitim almalarını öneriyorum herkesin. Bunu yapan işte eğitim kurumları var, bireysel de bunu yapanlar var. Sertifikalı insanlardan tabii bu işte ehil insanlardan muhakkak eğitim almalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Diğer taraftan motosikletin üstüne oturdukları zaman şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Yol şartları özellikle işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi malum asfalt kullanımının çok yoğun olduğu yerlerde özellikle asfaltta tutuşun kalitenin düşük olduğu yerlerde aslında bir pist ortamında yapılması gereken hareketleri şehir içi trafikte lütfen zorlamasınlar. Motosikletler yani, bunu işleyen şu an asfalt da gidecek şekilde tasarlanmış ama asfaltın kalitesi maalesef çok iyi değil. Dediğim gibi yoğun kullanımdan oluyor. Evet şu an kamu otoriteleri, belediyeler, işte İçişleri Bakanlığımızın sağ olsun onların da destekleriyle birçok geliştirmeler yapıldı bu arada. İşte katil bariyerler olsun, motosikletlerin trafikteki farkındalığının artılması olsun, bir takım işte platformlar, dernekler, influencerlar aracılığıyla orada bir şey oluştu aslında. Siz söyleyin bir farkındalık oluştu. Daha evet gideceğimiz yol var ama yavaş yavaş oluşmaya da başlıyor. Daha da güzel olacak. Ben dediğim gibi yani motosiklet hani pist ortamında yapılması gereken, motosikletin limitlerini zorlanması gerektiği yerlerde yerler belli. Trafiğe kapalı alanlar ama trafiğe açık alanlarda trafik kurallarına uymak

0: burada çok önem arz ediyor.
1: Son sorum buna bağlı bir soru olacak. Biliyorsun son dönemde çıkan bir yeni yönetmelik var motosikletler için. Motosikletlere önde bir rezerv alan oluşturulması, şerit paylaşımları gibi denetimlerin artırılması gibi yeni detaylar da ortaya çıktı yönetmelikte. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü bazıları hemen şuna yoruyor ki ben bunu onaylamıyorum. E tabii ki işte para lazım, ceza kesecekler, para kazanacaklar diye ama buna da katılmıyorum. Otomobil sürücülerinin ben şeridimi paylaşmam demesine de katılmıyorum. Trafiğin senin dediğin gibi bir ortak yaşam alanı olduğu, bir ulaşım alanı olduğu. Dolayısıyla tüm sürücülerin ağır vasıtadan otomobile, otomobilden motosiklete hepsinin birbirine sürücü olarak saygılı olması gerektiğini düşünüyorum. Senin bu son çıkan yönetmelikle ilgili yorumun ne olacak?
0: Aslında baktığımız zaman fiiliyatta olan bir durumun belki mevzuata bağlanması gibi bir aşamadayız şu an. Hani zaten motorcular şu an kendilerini koruyabilmek adına işte ışıklarda kendilerini ister istemez ön plana, araçların ön taraflarını almaya gayret ediyorlar. Yine şerit içerisinde, trafik içerisindeki belli şeritlerin kullanımında emniyet görevlilerimiz sağ olsun belli alanlarda müsamaha gösteriyorlar. Ancak bu şu anlama gelmemeli. Motosiklet evet tabii ki otomobile göre biraz daha kırılgan ama kırılgan olması demek motorcuların her şeyi yapabilecekleri, her türlü kuralı çiğneyebilecekleri anlamına gelmemeli. Biz motor sürücülü olarak şunu kabul etmemiz gerekiyor. Otomobilin o küçücük aynasının içerisinde sürücüye kendimizi göstermek zorundayız. Profesyonel eğitimini aldığınızda eğitmenler size trafik içerisinde nasıl davranmanız gerektiğini, işte nasıl bir güvenlik balonu oluşturmanız gerektiğini, araç sürü... Ya bunların hiçbir eğitim sizi tamamen bütün hatalardan sıfırlamaz. Ama ciddi manada riskleri azaltıp bu işi yönetilebilir seviyeye getirir ve siz güvenli bir sürüş stiline sahip olursunuz ki amaç da bu zaten değil mi?
1: Ya bir de mesela en gözlemlediğim şey motosiklet sürücüleri ben zaten bunu geçmek için, hızlı gitmek için aldım deyip bir aracın sağından, öteki aracın solundan sonra tekrar öteki aracın sağından böyle zikzak çizerek gidiyor ya. İşte ben bunu da kabul edemiyorum.
0: Hayır, yanlış.
1: Yani siz bir çizgiden bir de tercihen hani bu artık trafikte oturmuş bir şey. 3-5 motor tek çizgide giderseniz otomobil kullananlar evet buradan motor kullananlar geliyor o tarafı açarak esneterek size yol verebilir ama sağdan gelene yol verirken soluna biri daldığında çok ciddi risk oluşturuyor.
0: Az önce çok değerli bir şey söyledi, cümle kurdunuz saygı diye. Bakın biz yurt dışına da gittiğimizde de motor bisiklet kullanıyoruz. Ben yurt dışında, siz de yurt dışında turlar yapıyorsunuz.
1: Evet, beraber de gittik.
0: Beraber de gittik. Yani dikkatimizi çeken en büyük olgu. Ben yurt dışında bir ülkede motosiklet kullanırken önümdeki aracın, hani kullanıcısı beni fark ettiğinde sağa doğru yanaştığını görüyorum mesela. Bu bir kültür.
1: Ben şöyle bir şey söylüyorum. Bugün hani bir elektrikli testere de kullansanız, işte ne bileyim bir şişme bot da kullansanız, ne kullanırsanız kullanın. Bu otomobil, motosiklet, bisiklet, e-scooter her şey dahil buna. O kullandığınız şeyin kendi bir tehlikesi var. Bunun üzerine bütün kullanılan şeyler sürücüsü veya kullanıcısı kadar tehlikeli. Yani motosiklet evet belli bir oranda tehlikesi var ama sürücüsü onu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Otomobil keza öyle. Dolayısıyla ne kullanırsak kullanalım hayatımızda bir elektrikli alet de olsa bu, bir ulaşım aracı da olsa onun tehlikesini kullanan kişinin arttırmaması gerekiyor.
0: Yani yaya olarak da bindin mi mesela yaya olarak da kurallar belli ama siz o kuralları yaya olarak gözetmezseniz size herhangi bir araç bisikletle çarpabilir ve kolunuzu kırabilirsiniz yani. Dolayısıyla dediğiniz gibi kurallara riayet burada çok önem arz ediyor.
1: Evet sevgili Hakan çok teşekkür ediyorum. Yine keyifli bir söyleşi oldu. Dileğimiz tabii ki bu tarz etkinliklerin artması, sektörün bu tarz etkinlikleri arttırması, kullanıcılara erişmesi ve buradaki işte sohbetlerde de kullananlara bu tarz bilgileri aktarması yönünde. İşte bu iletişimlerle beraber kültürün çok daha iyi oturacağına, bir sevgi saygı ortamının oluşacağına inanıyoruz. Çünkü hepimizin ailesinde eminim ki artık bir motosiklet kullanan küçüklü büyüklü birileri olmaya başladı. Diğer motosiklet sürücülerini de aileden biri gibi görürlerse, motosiklet kullananlar da otomobil kullananları sanki ailenin büyüğü gibi kabul edip biraz daha saygı duyarlarsa trafikte çok daha rahat edeceğiz. Ağzına sağlık. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere diyorum.
0: Teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Evet sevgili seyirciler, Hakan'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem bir markayı başarıyla ülkede temsil ediyorlar hem de bu tarz etkinliklerle bu kültürün oluşmasına katkı sağlıyorlar. Bu bölümü burada noktalıyoruz ama motosikletlerle ilgili konularımıza devam edeceğiz. Özellikle Tamer Atsan'la beraber yaptığımız kanatsız uçuş söyleşilerini de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı programı 8. etabın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ı gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Usta sinemacı, usta yönetmen Derviş Zaim bizimle birlikte Kırmızı Dal'da. Eğer siz de buradaysanız kendisiyle sinemaya ve sinemasına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım isterim. Değerli hocam merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim. Burada olmaktan dolayı mutluyum sizinle.
0: Biz de burada olduğunuz için onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hocam klişe bir girizgah ama Kırmızı Dal'ı ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum müsaadenizle. Yönetmenlik ve sinema sizin için ne demek? Derviş Zaim için bu iki kavrama bakışı nedir? Hem pratik olarak hem de kavramsal olarak böyle bir girizgah yapalım. Buyurun lütfen.
1: Daha iyi bir iş yapsam, daha iyi yapabileceğim bir iş olsa onları yapmayı tercih ederdim. Ama galiba iyi yapabildiğim işlerden bir tanesi bunun açısından. Deneyerek, yanılarak keşfettiğim şeylerden biri hayatımda. Yönetmenlik size hem iç dünya hem dış dünyada derine gidebileceğiniz sorular sormayı kolaylaştırıyor. Bu da mutluluk verici, haz verici bir şey.
0: Harika, çok net bir özet oldu. Teşekkür ederim. İlk günden ya da geçmişten bugüne baktığınızda sizi hala sinema yapmaya iten nedenleri kısaca nasıl özetlersiniz? Motivasyonunuzu.
1: Merak.
0: Merak.
1: Merak ve kabuk bağlayan yaraları tekrar açıp onlara tekrar bakmak ve sonra tekrar kapatabilme becerisi. Yönetmenlik budur aslında.
0: Kabuk bağlayan yaraları tekrar açmak.
1: Kabuk bağlamaya yüz tutmuş yaraları açıp onları tekrar bakabilmeyi göze alacak cesarete sahip olmak. Yönetmenliği özetleyecek İyi cümlelerden biri galiba budur.
0: Hocam peki bir film fikri sizde nasıl doğuyor? İlk olarak nasıl bir süreçten geçerek bu film kafanızda beliriyor? Ya da sipariş demek istemiyorum ama yani kafanızdaki bu metot nasıl çalışıyor merak ediyorum.
1: Çok çeşitli kaynaklardan gelişiyor. Birkaç örnekle anlatmaya gayret edeyim. Tabut Derveşata'nın konusu Rumeli Sarı'nda, uzun yıllar Rumeli Sarı'nda yaşayan benim de şahsen tanıdığım bir araba hırsızından kaynaklanarak yazıldı. Gerçek bir hırsız vardı, dursun diye. Boğaz hattında bir araba çalındığı zaman insanların ilk geldikleri yer neredeyse Rumeli Sarı Karakolu'ydu o sıralarda. Öyle bir namlı adamdı ama enteresan bir biçimde çaldığı arabayı satmıyordu. Dolaşıyordu ve çaldığı yere bırakıyordu. Böyle bir karakter ortalarda dolaşınca onun üzerine bir sinema yapabilme ihtimali benim içimi gıdıklamaya başlamıştı. İlk kaynak budur. İkinci film Filler ve Çimen Susurluk skandalından, olaydan hareket etmiştir. İnsanın karşısında neyin ne zaman çıkacağı belli değildir. Bazen sizin hiç aklınızın köşesinde bile gelmeyen bir mekan, bir insan, bir hikaye bir filmi yapmanıza neden olabilir. Başka bir film için yola çıkmışsınızdır. Yolda dinlediğiniz bir hikaye bütün her şeyi değiştirebilir. Ben Leylek Göçü ile ilgili bir film yapabilme ihtimali olan Bursa yakınlarındaki bir köyde oranın her yıl Mayıs içerisinde yapılan şenliğini çekmeye gitmiştim. Basına yanlış bilgi vermişler. Yanlış bir gün gittik. Yani demişler ki şu gün şenlik var ama o gün değilmiş. Bir hafta sonraymış. Biz gittik. Canımız sıkıldı. Şoför seni bir yere götüreyim de bir kahve iç dinlen canının sıkıntısı geçsin dedi. Beni balık filminin çekileceği kente götürdü. Köye götürdü. Gölyazı'ya götürdü. Gölyazı'yı gör görmez yeni bir senaryo yazdım ben orada. Kent demeyeyim de köyün mekanın kendisi bana senaryoyu dikte ettirdi. Tuz Gölü'nde çektiğim Nokta ve Çamur filmleri de keza öyledir. Büyük bir düzlük, bulutlar, insanın sonsuzluğu ve neredeyse spiritüel şeyleri hatırlatan bir mekan ve onun hikayesi Nokta filmini oluşturmuştur. Onun öncesinde Çamur filminin bir kısmını çekmiştim. Çamur filminde doymamışım mekana ki tekrar noktada oraya geri dönmek istedim. Bazen bir karakter, bazen bir olay, bazen felsefi bir fikir bir filmi yapmanıza teşne olabilir ama ne yaparsanız yapın bunun bir araya getirilmesi elzem olan parçaları vardır. O parçaları bir araya getirmek sizin görevinizdir yazar ve yönetmen olarak. Nedir onlar? Bir karakterden hareket ettiyseniz eksik iki parça vardır. O parçalar konsept ve çatışmadır. Konsept ve çatışmayı bulacaksınız ama bulacağınız konsept ve çatışmanın da sizin bulduğunuz karaktere kan dolaşımında yardım edebilecek türden konsept ve çatışma olması gerekir. Konseptten hareket ettiğiniz diyelim, eksik olan iki parçayı bulmanız gerekiyor. Yani karakter ve çatışmayı bulmanız gerekiyor. Ve bunların da birbiriyle konuşabilecek aynı dokuda şeyler olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da yazarlığın püf noktalarından bir tanesi.
0: Peki bu, bütün bunlar bağlamında ve paralelinde şunu merak ediyorum. Şu ara bütün bu saydıklarınız üzerinde çalıştığınız yeni bir proje, yeni bir çalışma var mı hocam içine dahil ettiğiniz?
1: Zor olduğunu düşündüğüm bir proje var. Uzun metraj için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene çekerim uzun metrajı ama bir belgesel üzerinde çalışıyorum. Benim doğduğum bir kent var Limassol. Rumların elinde şu anda. 55 yıldır orada bir Türk kültürü yok. O Türk kültürünün neye benzediğini, nasıl olduğunu araştırmaya çalışan bir belgesel yapmaya çalışıyorum. Ve de bu vesileyle nostalji üzerine epey düşünme ya da geçmişin nasıl hatırlanacağı üzerinde epey düşünme fırsatım oldu. Nostalji iki uçlu tehlikeli bıçak. Bazen iç gıdıklamaya yarayabiliyor. Boş avuntuya doğru giden tarafı da var ki bu tehlikeli. Ben onarıcı nostaljinin taraftarıyım. Nostalji bir şeyi onarmak için iyi bir vesile olabilir. İyi bir vesile

0: ile teşkil ederse sizi daha da özgürleştirebilir. Bunun peşindeyim.
1: Birazdan Kıbrıs ve hafıza meselesine geleceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Sinema bizi daha çok soru sormaya mı iter? Sinefil olarak ve yapımcı ve yönetmen olarak da düşünebilirsiniz. Her türlü bağlam içerisinde. Yoksa sinema daha çok cevap vermek zorunda mıdır hocam? Soru soran tarafta mı olmalıdır? Cevap veren tarafta mı?
0: Şimdi bu yapanların niyetiyle de doğru orantılıdır. İkisi de mümkün ve muhtemel. Daha doğrusu İnsanlık tarihinin bizi getirdiği noktada bazen cevaplara ihtiyaç duyarız, bazen sorulara ihtiyaç duyarız.
2: Çok doğru.
0: Ben sorular tarafı ağırlık basan bir yönetmenler grubuna girmek taraftarıyım. Ama bazen insanlık sizi öyle bir duruma getirir ki o da sorudan çok cevap bulmanız gerekir. Bazı filmler onun için yapılır, yapılmalıdır da.
1: Peki bu bağlamda çok net bir soru olabilir, rahatsız edici de olabilir ama Derviş Saim sinemasının temel derdi ne, kendisi nasıl özetler?
0: Benim işim pratik yapmak, üretmek. Onun üzerine düşünmek de benim işlerim arasında ama düşüncelerimi kendime saklamak taraftarıyım. Ama burada iki cümle söylemem gerekirse vicdan ve hakikatten bahsedebilirim. Vicdan ve hakikat peşinde derinleşmeye çalışmak.
1: Bütün bu filmlerinizde de bu iki kavramı aslında çok net bir şekilde görüyoruz hocam.
0: Ama bunu yaparken de seyirciyi sıkmamak. Çünkü seyirci sıkmak en büyük günahtır sinemada. Benim temel görevlerimden bir tanesi, vicdan ve hakikatten bahsettim ya, onu araştırmaya çalışmanın iyi olacağından söz ettim ya, bunları iyi hikaye anlatarak gerçekleştirmek. İyi bir hikayeci olmaya çalışmamız gerekiyor. İyi bir hikayeci olmaya çalıştığınız zaman, bunu başardığınız zaman büyücülük de ortaya çıkar. Büyüden de vicdan ve hakikatin gündeme getirilmesi daha kolay olur.
1: Aslında sinemayı bir araya getiren bütün element ve bileşenlerin kendi içinde bir işbirliğiyle senkron çalışıyor olmasını özetliyorsunuz gibi hissettim. Evet. Bu bağlamda teknoloji ve diğer benzeri durumlar işin içine girdi. Takdir edersiniz ki sinema gelişti, elementleri gelişti, materyalleri ve teknik ekipmanları. Bizi özden uzaklaştırdı ya da bize yeni kapılar açtı diyebilir miyiz teknoloji bu bağlamda sinema perspektifinde?
0: Teknolojiyi bardak gibi düşünelim. Bir metafor yapacağım. Bardağın içine ne doldurduğunuz sizinle ilintili bir şeydir. Bardağın içerisine çok kötü, zehirli bir şey de doldurabilirsiniz ama bardağın içerisine çok besleyici bir şey de doldurabilirsiniz. Süt doldurabilirsiniz, serinletici, sağlıklı bir şey de doldurabilirsiniz. Teknolojiyi kullanmak da bardağı için nasıl doldurduğunuz meselesiyle ilintili olarak ele alınabilir. Teknolojiyi hangi amaçla ve nasıl ele aldığınızı düşünmeniz gerekiyor. Sadece kendisi için bir teknoloji için mi yapıyorsunuz? Yoksa insanı daha da özgürleştirecek bir manivela, bir araç olarak mı onu görüyorsunuz? Böyle bakmak lazım. Ama iş çığırından çıktı mı? Evet, iş çığırından çıktı. Bundan sonra bu yapay zekanın geldiği noktada at izi it izine karışmış vaziyette bu daha da yoğunlaşacak. Duyguların daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Yapay zekanın temsil etmekte zorlanabileceği nüansların arasında duygular olma ihtimali diğer şeylerle kıyaslandığında daha fazla. Dolayısıyla duygularla ilgili nüanslara nüfuz etme kabiliyeti olan bir film, yapım, yönetmen değer kazanacak.
1: Çünkü yapay zeka bunları gözden kaçırıyor.
0: Bir yere kadar yapacak. Ve daha da iyileşecek günden güne. Ama yapay zekanın belli bir yerde, belli bir zamanda, durumda nüfuz edemeyeceği duygular olabilir. O konular bağlamında insanoğlunun en azından yüreğine daha fazla güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konu çok çok uzun ve tartışacağımız bir şeye doğru dönüşecek. İleriki zamanlarda yapay zekanın belli sınırlar içerisinde kullanıldığına dair ibareler görmeye başlayacağız filmlerin önünde, arkasında. Yani bu filmde kabul edilebilir sınırlar içerisinde yapay zeka yer verilmiştir gibi sertifikalar görmeye başlayacağız.
1: Etik kurallar çerçevesinde.
0: Ki hani kimsenin elini tutmak, sansür yapmak istemem ama bunun iyi bir tarafı da olacak.
1: Kaçınılmaz olarak iyi bir taraf olmuş olacak. Çünkü neyin yapay zeka, neyin gerçek prodüksiyonlu olmuş olduğunu da seyircinin de fark etmeye hakkı vardır diye.
0: Artı yapay zekanın kendi dünyası içerisinde etik olana nasıl ulaşacağımız meselesi de son derece önemli. Yani insanlığın tartışacağı ana meselelerden bir tanesi etik.

0: yapay zeka ve etik beraber nasıl kullanılacak? İkincisi de duygular. Keza duyguların etik bir biçimde kullanılıp kullanılmaması meselesi, bu da tehlikeli ve çok tartışması gereken bir şey. Duygu ve etik ilişkisinin nasıl olacağı, nerelere doğru getireceği, bunun bizi daha da özgürleştirip özgürleştirmeyeceği, ayak bağı olup olmayacağı nüanslı konular, ciddi konular. Umarım bizim gibi zengin bir tarihi olan ama o kertede de karmaşık süreçler yaşayan toplumlar biraz serin kanlı düşünerek bunların arasından kendimize bir formül bulabiliriz.
1: Etik ve yapay zeka ve arasındaki ilişkiye dikkat çekerek çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Bu bağlamda dijital platformların nerede duracak ve bizi, daha doğrusu sinemayı daha da özgür bir hale getiriyor sizce, yoksa çeşitlendiriyor mu kapıları, alternatif bir mecra olarak karşımıza mı çıkıyor, yoksa tam tersi mi sizce?
0: Bir zamanlar özgürleştirici bir taraf olduğuna daha fazla inanma taraftarıydım ama şimdi geldikleri noktayı gördüğüm zaman kafamdaki soru işaretlerinin giderek daha da arttığını söylemem gerekiyor. Karışık bir konu, gri bir konu, siyahlarıyla beyazlarıyla değil gri olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Gene etik bağlamında konuşmamız gerekiyor. Bundan sonra yönetmenlerin ve yazarların iyi etik donanımları olan insanlar olması da gerekecek. Çünkü sadece iyi bir hikaye anlatmakla yetinmemek gerekiyor artık. Günümüzde o iyi hikayeyi nasıl bir etik donanımdan ya da teknolojiden, hikaye anlatma biçiminden fışkırttığın, çıkardığın, neşet ettirdiğin de eş derece önemli bir konuya dönüşmüş vaziyette. Bağlam önemli olmaya doğru gidiyor.
1: Kıbrıs'a gelmek istiyorum müsaadenizle. Kıbrıs sadece sizin için bir coğrafya değil, aynı zamanda bir hafıza alanı. Nedir Kıbrıs'la, nasıl söylesem, diyaloğunuzla ilişkiniz ve beslenme noktanız hocam?
0: Ben kurmaca film olarak Çamur ve Gölgeler Suretleri yaptım. Sonra Tauri belgeselini yaptım. Tauri belgeseli benim çocukluğumdan tanıdığım çok büyük suçlar işlemiş, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçirmiş bir hırsıza odaklanıyordu. Yaklaşık 6 yıl boyunca onu çektik. Hapishaneye girdi, hapishaneye girdik. Çıktı, onunla birlikte çıktık. Enteresan bir belgesel oldu. Dinamizmi bağlamında ahlak, etik, suç, suçun nereden kaynaklandığı, suçun bireysel mi olduğu, toplumsal mı olduğu gibi insanlığın ta çok uzun senelerden beri sorduğu sorulara yanıt aramaya çalışan bir belgeseldi. Dolayısıyla benim geçmişte gördüğüm bir çocukluk arkadaşımla ilgili bir belgesel gibi durmasına rağmen aslında kendimle ilgili de bir tarafları olan belgeseldi. Siz çoğunlukla yetişme yıllarınızda, büyüme çağlarınızda karşılaştığınız insanların filmlerini yapmaya teşnesinizdir. Çok ileriki senelerde yaptığınız filmler de aslında onlara cevap olarak ortaya çıkabilir. Ben de öyle oluyor son zamanlarda.
1: Kıbrıs aslında bir hafıza ve beslenme alanı o zaman, evet, karşınıza çıkıyor kaçınılmaz olarak.
0: Ama onların şekil değiştiriyor.
1: Şekil değiştirerek.
0: Yani şimdi bilim kurgu yapsam yine şu ya da bu şekilde o çocukluk, o ilk anılar, savaş, kaçmak, saklanmak bilim kurguya sığınacaktır. Ya da fantastiğe sığacaktır. Sizce bu da kötü bir şey değildir, iyidir.
1: Tam olarak ona diyeceğim. Bu da doğru ve haklı bir şey değil mi hocam? Geçmişten, hafızadan, özden besleniyor olmak bir yönetmen için.
0: Meseleniz neyse onunla yüzleşebilecek kapasiteniz olması lazım. Yaratıcılığın ve karşılaşma cesaretinin kaynağında bu vardır. Eğer karşılaşma cesaretiniz yoksa, bizzat kendinizle ilgili meseleleri ele alıp onları konuşacak cesaretiniz yoksa derinleşemezsiniz. Derinleşemediğiniz için de insana ulaşamazsınız. İnsanın yüreğine dokunamazsınız. Dolayısıyla evet, insanın yüreğine inmesi lazım. İnsanın yüreğine indiği zaman başkalarının yüreğine de inebilir çünkü.
1: Paraleldir birlikte. Bir film ortaya çıktığında siz filminize, önce sizin için soruyorum sonra genel olarak soruyorum. Yönetmen filmine nesnel bir bakış sergileyebilir mi sizce? Bir film ortaya ürün olarak çıktığında.
0: Bazı yönetmenler bakabilir. Bazıları daha zor bakabilir. Bu tecrübeyle de ve yetişme tarzınızla, sinir sisteminizle de ilintili. Dünyanın en iyi filmini yaptığını zanneden ve hayatı boyunca hep öyle düşünen insanlar vardır.

0: dünyanın en iyi filmini yaptığını zannettiği halde daha sonra ayakları suya eren arkadaşlarla tanıştım. Çok tanıştım. Yaptığı işi hiçbir şekilde beğenmeyen insanlarla da tanıştım. Hı hı.
1: Ortasını mı dengelemek gerekiyor hocam?
0: Yani evet, sağır da olmamak lazım. Çok da sağa sola da kulak asmamak lazım. Hı hı. Hatta ne kadar az kulak asarsanız ya da tenzilatlı olarak dinlerseniz özellikle kariyerinizin başında o kadar iyi. Ama büsbütün etrafa kapatmak da tehlikeli olabiliyor. İnsanın dış dünya ile alışverişini sağlamasında yarar vardır. Ağzından çıkan insanın kulağının duymasında yarar vardır.
1: Gayet iyi anladım. O dengeyi koruyor olmak da bir başka bir yetenek olsa gerek. Sizin için bir senaryo ne zaman tamamlandı ve bitti halini alır?
0: Montaj bittikten sonra, hatta ses tasarımı bittikten sonra. Çünkü montaj biter, ses tasarımında anlam değişebilir. Ses tasarladığınız zaman ya da müziği oraya getirdiğiniz zaman. Evet.
1: Girizgah'ta biraz bundan bahsettiniz hocam. İyi bir hikayenin mutlaka güçlü bir karaktere ihtiyacı var mıdır?
0: Her zaman değil.
1: Her zaman değil.
0: Her zaman değil.
1: Durum anlatıyorsa ya da olaydan bağımsız bir nesnel bir bakışa sahip bir
0: karaktere filmse... ihtiyacınız vardır ama güçlü olup olmaması meselesi ayrı bir tartışmanın konusudur. Rus edebiyatının en büyük romanlarından biri Oblomov'dur. Oblomov hiç eyleme katılmayan ya da dış dünyaya daha az katılmak isteyen bir karakteri ele alır ve bu Oblomovculuk diye bir deyime de yol açmıştır. Hiç eylem içerisine girmek istemeyen bir karakteri ele aldığınızda çatışmayı nasıl geliştireceksiniz? Antiklasik bir film yapmak zorundasınızdır. Antiklasik filmle de seyirciyi eğleyebilmek için başka stratejileri gündeme getirecek bilgi ve beceriye sahip olmanız gerekir. Bunu Gus Van Sant denemiş. My Own Private Idaho filminde. Yetenekli bir adam olduğu için herhalde. Onun ana kahramanı bir problemle karşılaştığı zaman uykuya yatıyor. Şimdi sinema sanatında çatışmanın kurulması ilkesine ters bir karakterizasyon bu. Çünkü bir karakter bir çatışmayla karşı karşıya kaldığı zaman onunla çatışmalı ki hikaye çizgisi yükselerek gelişen bir eğriye dönüşebilsin. Ama Gus Van Sant, My Own Private Idaho adlı filmde, 90'ların başında yaptığı o filmde uykuya yatan, dış dünyadan uzak durmaya çalışan, pasif denebilecek bir karakter seçer ve bunu en önemli role getirir. Şimdi böyle bir karakterle hikayeyi anlatmak enteresan olabilir ama bu çatışma için çok elverişli bir karakterizasyon değildir. Bunu başka şeylerle harmanlayarak filmi bitirmeniz lazım ki onlar da öyle yapıyorlar.
1: Şimdiki söyleyeceğim şey biraz romantik gelebilir ama ya da kulağa öyle gelebilir. Bugünün sinema dünyasında, bugünün günümüz dünyasında daha doğrusu sinema gerçekten insanları etkileyebilir ya da daha radikal bir söylemle değiştirebilir mi sizce?
0: Büsbütün umutsuz olmamak lazım. Şimdi Nolan'ın Odyssey filmi çıktı. Salonlar doldu. Senede birkaç tane film böyle çıkacak. Hani Marvel çok satan vurdulu kırdılı resimli roman karakterlerinin esinlendiği o büyük blockbuster IMAX büyük ekranda gösterilen filmlerin dışında başka filmlerin de iş yapabilme ihtimali olarak gündeme gelmesini elbette isterim. Ve bunların seyircinin kalbine dokunabilecek yapıtlar olmasını isterim. Sadece gidelim mısır yiyelim
1: değil.
0: İşte gazlı içecek içelim, 2 saat vakit geçirelim değil. Derinliği de olan yapıtları ve seyirciyi çekebilecek yapıtları sinemaya çağırmak mümkün olabilecek mi? Senede birkaç tane yapıt böyle çıkacak.
1: Çıkıyor.
0: Ama artık mesela günü ülkemiz için söylüyorum, ana akımla bağımsız denebilecek problemli bir devrimdir bu bağımsız. Yapıtlar arasındaki çizgi çok bulanıklaştı.
1: Muğlaklaştı.
0: Ana akım da piyasaya, sinema salonlarına çıktığında iş yapmıyor. Bağımsızlar da piyasaya çıktığı zaman, sinema seyirci önüne çıktığı zaman, salonlara götürüldüğü zaman yine iş yapmıyor. Hı hı. Bu platformlarda da böyle midir? Böyle olabildiğine dair bazı veriler ortaya

0: çıktı ama bundan emin değilim.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla hani bunun enerjisi başka bir tarafa nasıl dönüştürülebilir? Tekrar Türk seyircisine, Türk marketine, Türk pazarına yönelik olarak bizim yapıtlarımızın eksende olduğu, odakta olduğu yapıtlar nasıl üretilmeye devam edilir ve bunlar sürdürülür ve bunlar daha derin meseleleri de ele alabilecek şekilde getirilebilir. Bu enteresan bir konu. Umarım böyle devam ederiz. Türkiye'nin, Türk sinemasının en büyük şansı kendisine ait bir market, bir pazar derinliği olmasıdır. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Bunu kaybeden çok ülke var. Buna devam etmemiz gerekiyor. Bu altın bir şansımız.
1: Tam da ben bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bugün sizi Türk sinemasında heyecanlandıran şeyler var mı hocam gerçekten?
0: Üretime devam ediyoruz. Bu heyecan verici. Yeni yönetmenler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hiç akıl kârı değil yeni film yapmaya çalışmak. batacağınız neredeyse kesin. Ancak platformlardan ya da TRT'den, başka yerlerden, Kültür Bakanlığı'ndan, sponsorlardan, bazen yurt dışından gelen bütçelerle bütçeyi tamamlamış oluyorsunuz ve o zaman dengede yol almış oluyorsunuz. Aksi takdirde çok riskli işler film yapmaya çalışmak. O yüzden de bir taraftan da kötü olduğunu gördüğüm filmlere dahi kızamıyorum.
1: Çünkü üretiyor.
0: Çünkü faize yatırsa daha fazla para kazanacak. Diyorum ki kendime, bu çocukcağız kalktı, faize yatırabilirdi bunları. Faize yatırmadı, gitti 3 hafta, 5 hafta hiç ilgisi olmayan canavarlarla uğraştı. Acı çekti, kırbaçlandı, bu filmi yaptı. Film iyi mi? Film iyi değil. Sesini çıkarma diyorum.
1: Gayet iyi anladım. Değerli hocam, peki ben şimdi kalksam ya da başka biri gelse burada size dese ki ben nasıl yönetmen olabilirim? İlk söyleyeceğiniz şey ne olur ona?
0: Sınıfta öğrencilerimle olduğum zaman bir şeyler söylemeye gayret ediyorum. Çünkü görevim benim onlara bir şeyler anlatmaya çalışmak. Ama çok daha makro açıdan baktığımda büyük tavsiye beni korkutmaya başlıyor artık. Niçin? Çünkü herkese verebileceğiniz ortak bir tavsiye var mıdır? Yoktur. Çünkü doğru, herkes kendi yolunu kendisi çizecektir. Sizi tanımıyorum. Sizi iyi tanısam belki sadra şifa olabilecek 2-3 tavsiye verebilirim. Ama 300 kişi bana bakıyor bir salonda, 100 kişi bana bakıyor. Hepsine iyi gelebilecek tavsiye yoktur.
1: Ortak tavsiye yoktur.
0: O yüzden diyorum ki çocuklar, şeye dalın. Film yapın, hata yapın ve de kendi yolunuzu kendiniz çizin.
1: Deneme yanılma gibi aslında.
0: Ama çok da deneme yanılma değil. Çünkü çok gözü kara girdiğiniz zaman da duvara çarpıyorsunuz ve bazen duvara çarptığınız zaman o duvar sizi yerle yeksan ediyor. Bir kere daha ayağa kalkamıyorsunuz. Hı. Öyle hatalar yapın ki onlar sizi kavurmasın ve yola devam edebilme azminizi kırmasın. Üstünüzdeki tozu silkeleyip yola devam edin. Fiyatını ödeyin. Ayakta olmanın fiyatını ödeyin. Tozu silkeleyin ve yola devam edin. Ancak böyle yapan adamlar şu ya da bu şekilde kendi göbeklerini kesebilirler, kendi göbek bağlarını kesebilirler demeye çalışıyorum. Hata yapın ama yola devam etme lüksünü karartacak hatalar yapmayın. Bir de kendi göbeğinizi kendi kesebilecek adamlar olmaya bakın. Tavsiye bu olabilir. Kimsenin tavsiyesi başka birisi için geçerli olmayabilir. Yine de sağın solun tavsiyelerine ihtiyaç duysunlar. Bazen hiç dinlemeyeceğiniz adamlara kulak vermeniz gerekir. Bende olmuştur öyle şeyler. Mesela kesinlikle yanlış düşündüğünü bildiğim insanlar vardır. Onlara fikir sorarım. Çünkü onun fikrinden hareket ederek tersini yapacağım.
1: Peki bu da bir yöntem olsa gerek.
0: Önemli bir yöntem.
1: Önemli bir yöntem. Hocam süremiz daraldı ama ben filmografinize nasıl baktığınızı merak ediyorum. Çok önemli kabul edilecek, kült filmler olarak kabul edilecek yapımlar var. Mutlu musunuz bu filmografiden ve sizce filmlerinizde en öne çıkanı Der Saim için hangisidir diye sorsam?
0: Şimdi çocuklar arasında seçim yapmamı istiyorsunuz. Çocuklar arasında seçim yapmayayım, evde problem olur. Eğer bir filmi, benim yaptığım filmlerden birini ötekilerin önüne koymaya çalışırsam Böyle okumaya davet etmiş olacağım sizi. Bu da tehlikelidir. Hmm. Çünkü
1: bir yönlendirme yapmış olacağım
0: sizin. Yazar merkezli okumalar evet iyidir, güzeldir, hoşuma da gidebilir ama yazar merkezli okumalardan çok okur merkezli, seyirci merkezli okumaları da saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben bunu öğrendim, biliyorum. Dolayısıyla benden bağımsız bir biçimde filmlerim hakkında daha farklı düşünebilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Buna saygım da olabilir. Dolayısıyla benim önemli gördüğüm şeylerden bir tanesini siz önemli görmeyebilirsiniz. Çok seyirci doğru. Başka insanlar başka türlü görebilir. Artık filmler benden çıktı. Benden bağımsız bir hayatları var. Dolayısıyla onların üzerinde çok da fazla düşünmemek lazım. Bir film ortaya çıktıktan 3-5 ay içerisinde onu emekleyen, hafif ayaklar üzerine durmaya çalışan bir bebek gibi görürsünüz. Bir yönetmen yapımcının öyle görmesi lazımdır. Onu desteklemeye çalışırsınız ama 6 ay sonra, 8 ay sonra o artık yavaş yavaş adımlarını atmaya başlayacaktır ve orada geri çekilirsiniz. Hmm. Onun kendi ayakları üzerinde yürümesini seyretmeniz gerekir artık. Filmlere öyle bakıyorum. Ha, filmlerin de bazıları döneminde ilgi çeker. Bazıları ilgi çekmeyebilir. Benim filmografimle ilgili farklı görüşler vardır. O şu filmin en iyi filmi odur derler vardır. Başka bir kesim, başka bir grup yok o değil budur derler, şudur derler. Bunlardan son derece mutluyum. Bu kadar fikir karışıklığı filmlerimin ilişkin hangisinin daha iyi olduğu, hangisinin tercih meselesi olduğu ortada olması beni mutlu ediyor. Niçin mutlu ediyor? Onların enerjisini gösteriyor.
1: Onların neyini gösteriyor?
0: Enerjisini gösteriyor. Yani enerjisi var ki daha farklı kesimler daha farklı gösteriyor
1: ve
0: zaman içerisinde farklı alımlanma biçimleri ortaya çıkabiliyor. Bunlar da hayırlı şeylerdir. İkincisi bir filmin kaderi bağlama da bağlıdır. Dünya değişir, şartlar değişir. Daha önce pek az insanın dikkat ettiği bir film önemli film haline gelebilir.
1: Gayet iyi anladım. Hocam süremizin sonuna geldik ama ben sormadan geçmek istemiyorum. Bu yıl Antalya Film Festivali'nde jüri başkanısınız. Bu bağlamda şunu merak ediyorum. Nasıl okursunuz siz filmleri? Nasıl izlersiniz? Ve film izleme kriteriniz, değerlendirmeniz nasıldır? Kısaca rica ederim. Lütfen buyurun.
0: Mümkün olduğu kadar alçak gönüllü ve ön yargılardan ya da başka safralardan ari tutmaya çalışarak okumaya çalışıyorum. Zor bir iştir. Filmleri yarıştırmak zor bir iştir. Bunun da bilincinde olarak, bütün subjektifliğimin bilincinde olarak kendimle filmlerin arasında mesafe koymaya çalışarak bir okuma biçimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kısacası subjektifliğinin farkında olarak bir okuma biçimi, bir mesafe korumaya gayret ediyorum. Okuma böyle olacak.
1: Kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Burada Kırmızı Halı'da olmanız bizim için bir onurdur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Beni davet ettiğiniz tekrar. İçin.
1: Sağ olun, var olun. Tamam. Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'da usta yönetmen, usta sinemacı Derviş Zaim'le birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, selamlar ve saygılar.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volvo EX30 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim doğrusu ve Hot Wheels etkinliğinden görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Metin Özdamarlar. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Bir zamanlar plastik, hayatı kolaylaştıran büyük bir buluştu. Hafifti, dayanıklıydı, ucuzdu. Yiyeceklerimizi korudu, tıbbı değiştirdi, teknolojiyi dönüştürdü ve birkaç kuşak içinde dünyanın vazgeçilmez malzemelerinden biri oldu. Ama tehlike şu ki, plastiğin büyük avantajı bugün en büyük sorunlarından birine dönüşmüş olabilir. Çünkü kolay kolay yok olmuyor, parçalanıyor, küçülüyor ve gözden kayboluyor. Yani mikroplastiklere, daha da küçük nanoplastiklere dönüşüyor. Ve maalesef artık onları yalnızca okyanuslarda, sahillerde ya da çöplüklerde aramıyoruz. Bilim dünyası bugün çok daha ürkütücü bir sınırı araştırıyor. Bu parçacıklar vücudumuza nasıl giriyor? Kana karışabiliyor mu? Organlara ulaşabiliyor mu? Beynin koruma duvarını aşabiliyor mu? Anne karnındaki bebeğe kadar gidebiliyor mu? Ve belki de en önemlisi, oraya ulaştıklarında ne yapıyorlar? Çünkü artık soru, dünyanın plastikle kirlenip kirlenmediği değil. Dünya zaten plastikle dolu. Şimdi asıl soru şu, plastik insan bedeninin de bir parçası haline mi geliyor? Bu bölümde gözümüzün göremediği ama hayatımızın her yerine yayılan mikro ve nanoplastiklerin izini süreceğiz. Bilimin bugün bildiklerini, henüz cevaplayamadıklarını ve geleceğimiz açısından en kritik soruyu araştıracağız. İnsan kendi yarattığı plastik dünyayı değiştirdi. Peki şimdi o plastik dünya insanı değiştirmeye mi başlıyor?
1: Plastik modern hayatın neredeyse görünmez bir parçası. İçtiğimiz suyun şişesinde, yediğimiz yemeğin ambalajında, üzerimizdeki kıyafette, evimizde, otomobilimizde. Ama burada mesele yalnızca etrafımızdaki plastik değil. Mesele gözle göremediğimiz kadar küçük plastik parçacıkları. Bunlar suya, toprağa, havaya ve besin zincirine karışarak bilim dünyasının karşısına birçok soru yığıyor. O halde biz de soralım. Ne dersiniz? Biz plastiği sadece kullanıyor muyuz? Yoksa her gün farkında bile olmadan onu tüketiyor muyuz?

0: Biz plastikleri hem kullanıyoruz hem de maruz kalıyoruz. Yani bir şişe suyu düşünelim, plastik suyu düşünelim. İçindeki suyu içiyoruz. Herkes yoğun olarak bunları kullanıyor, özellikle yaz dönemlerinde. Daha sonra su içtikten sonra o plastik şişelere de maruz kalıyoruz. Aslında hem kullanım olarak hem sonrasında onlarla beraber yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü onların doğa içinde kaybolmaları çok zor olduğundan dolayı mutlaka onlar çevre maruziyetine bağlı olarak bir takım kimyasalları dışarıya bırakabiliyorlar, mikroplastiklere dönüşebiliyorlar. Hatta onun devamında nanoplastiklere dönüşmeleri en riskli olan kısmı, ki vücudumuza aldığımız ve bize zarar verebilecek olan kısımları bu nanoplastik kısımları, ve onlara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla hem plastikleri kullanıyoruz hem kullandıktan sonra onlara maruz kalıyoruz.
1: Zaten plastiğin en büyük avantajlarından biri de kullanıcı dostudur. Kişilerin günlük hayattaki birçok ihtiyacını karşılar. Nedir? Hafiftir. Deforme olmaz. Güvenlidir. Bugün cam taşımanız risklidir çantanızda ama plastiği rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda nedir? Rahat ulaşılabilir. Bugün çelik termos almak maliyetliyken plastik çok daha ucuz olduğu için biz su şişelerimizi bile plastik yaparız. Dolayısıyla ciddi anlamda plastik tüketimi son yıllarda arttı. Dolayısıyla plastik üretimi de arttı. En büyük risk aslında buradan kaynaklanıyor. Plastik tüketiminin günümüzde konfordan dolayı artması, dolayısıyla bizim plastik

0: Gözümüzün göremeyeceği kadar küçük plastik parçacıkları yediğimiz yemekle, içtiğimiz suyla, hatta aldığımız bir nefesle vücudumuza girebiliyor. Evet, büyük parçacıkların önemli bir bölümü sindirim sistemi yoluyla dışarı atılabiliyor. Peki ya küçük parçacıklar? İşte bugün bilim insanları özellikle mikro ve nanoplastiklerin bağırsak ya da akciğer bariyerleriyle nasıl etkileştiğini araştırıyor. Çünkü bir maddenin vücuda girmesi kadar vücudun onu nasıl uzaklaştırdığı da çok önemli. O halde gelin plastikler dosyasında asıl bilinmeyen noktayı soralım. Plastik vücudumuza girdikten sonra nasıl bir yolculuk yapıyor?
1: Plastik vücuda girdikten sonra farklı yerlerde lokalize olabiliyorlar. Mesela eğer gıda ile girdiyse bu dışkıyla atılabiliyor. Biraz daha büyük parçacıklar haline giriyorsa eğer dışkıyla atabiliyoruz bunu. Eğer solunum yoluyla girdiyse akciğerde birikim yapabiliyor. Çünkü bu nanoplastik dediklerimiz mikroplastik özellikle solunum yoluyla da alınabiliyor. Dış maruziyete bağlı olarak plastiğin girdiği yer, vücuda kabul ettiğimiz yer önemli bizim için. Ya besin yoluyla girebiliyor, gıdalarla girebiliyor, suyla girebiliyor ya da solunum yoluyla girebiliyor. Diğer türlü de vücudumuza temas ederek girebilme yerleri, şekilleri var. Bunlar mikroplastik boyutunda baktığımız zaman epitel bariyerlerimizi geçebilme özelliğindeler. Şimdi makroplastikler dışkıyla atılabiliyor ama mikroplastik dediklerimiz epitel bariyerimizi, bağırsak epitel bariyerimizi bozarak içeri geçebiliyor. Eğer bir de bağırsak epiteli bozuk hastalar varsa, epitel bozukluğu olan hastalıklarda özellikle inflamatuar bağırsak hastalıklarında bunların geçişi daha kolay olabiliyor. Zaten bir de orada mikrobiyota bozuksa bütün koruyuculuğu kaybetmiş olan bağırsak epitelinden bu mikroplastikler geçebiliyor, nanoplastikler geçebiliyor. O zaman dolaşıma, katılma riskleri olabiliyor. Akciğerde de keza öyle. Yine işte kan damarlarına, solunum yollarına girebilme özellikleri var. Küçüldükçe, boyut küçüldükçe riski artıyor vücudumuzda.
0: Sizce vücudumuza en çok plastik nereden giriyor? Yediğimiz yemekten mi, içtiğimiz sudan mı, soluduğumuz havadan mı? Ne dersiniz?
2: Bence içtiğimiz sudan olabilir çünkü pet şişelerden içiyoruz genelde, o yüzden olabilir.
3: Pet şişelerden büyük ihtimalle plastik yiyoruz, içiyoruz.
2: Hem hepsinden geliyor, hem de denizdeki hayvanlardan yediğimiz yiyeceklerden, hem de içtiğimiz sulardan tabii, plastik şişelerden.
4: Balıklardan da, çünkü onlar da denizde çözülmüş mikroplastikleri tükettiği için dolaylı yolda olsa almış oluyoruz. Birçok şey var, dolayısıyla çevre kirliliği olmayan bölgelerdeki ürünleri kullanmak ve cam şişe gibi şeyler tüketmek gerekiyor.
0: Vücudun en sıkı korunan organlarından biri. Şöyle, kan ile beyin arasında zararlı maddelerin geçişini sınırlayan son derece seçici biyolojik bir savunma sistemi var. Kan-beyin bariyeri. Bu bariyer kanda dolaşan pek çok maddenin beyin dokusuna ulaşmasını sınırlandırıyor. Fakat bugün bilim insanlarının kafasındaki şu şüphe gitgide daha çok büyüyor. Plastik parçacıkları küçüldükçe bu savunmanın sınırları değişiyor mu? Mesela özellikle nanoplastikler, yani gözle görülmeyen bir insan saçının kalınlığından kat be kat küçük parçacıklar. İşte bunlar hücrelerle etkileşime giriyor mu? Dahası bilim insanları bugün insan beyin dokusunda yaptıkları çalışmalarda mikro ve nanoplastiklerin varlığından söz ediyorlar. Eğer bu parçacıklar beynin koruma sistemlerini aşabiliyorsa hangi yoldan geçiyorlar? Beyinde kalıyorlar mı? Korkutucu sorular.
5: Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bunlar aştığını söylüyor. Özellikle kan beyin hücre duvarını aştığı ile ilgili çalışmalar var. Zaten o kan beyin hücre duvarı dediğimiz aslında geçirgen bir filtre diyebiliriz biz buna. Bu geçirgen membran filtre diye tanımlarsak nedir? Bu filtrenin gözenek boyutu burada önemli. Dolayısıyla bu gözenek boyutu, örnek veriyoruz, 100 mikronsa sizin vücudunuzda

0: vücudunuza giren mikro ve nanoplastikler 100 mikronun altındaysa, dolayısıyla bu geçirgen filtreyi aşıyor ve dolayısıyla artık beynimizde bu tip plastiklere rastlanıyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalarda Brezilya'da 2024'te Sao Paulo'da yapılmış bir çalışma var mesela. Burada bir hastanede ölmüş insanlarla ilgili 15 insan inceleniyor. 12'si erkek, 3'ü kadın. Bu 15 insanın %70 üzerinde omurilik soğanlarında mikroplastiklere rastlanıyor. Özellikle bunun da %50'ye yakını polistiren dediğimiz polimer tipinde. Böyle bir çalışma, güncel bir çalışmayı paylaşabiliriz. Mesela Dünya Sağlık Örgütü dediğimiz zaman kesinlikle plastiklerin, mikroplastiklerin insanlara zararlı olduğunu ve artık vücudumuzda bunların dolaştığını kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Burada kesin bir çıkarım yapamayacağımız konu bunun etkileri, vücudumuzdaki etkileri. Çünkü hayvan deneyleri var, deneysel bulgular var, analizler var. Yalnız uzun dönemli insan üzerinde yapılmış çalışmalar eksik. Dolayısıyla insan üzerindeki uzun dönemli çalışmaların eksikliğinden dolayı biz burada işte plastik, kesinlikle bu insanın beyninde işte unutkanlığa sebep olan bu plastiktir diyemiyoruz. Çünkü yalnız plastiğin etkisi yok. Stres örnek veriyorum veya diğer kirleticilerin de etkisi olduğu için bu manada bir eksiklik var. Bu da zamanla yapılan bilimsel çalışmalarla sonuçlanacaktır.
1: Plastik hayatımıza gireli aslında çok uzun zaman olmadı. Ama rakamlar birkaç kuşakta yaşanan olağanüstü dönüşümü gösteriyor. 1950 yılında dünya yılda yaklaşık 2 milyon ton plastik üretiyordu. 2019'da bu rakam tam 460 milyon tona ulaştı. Yani yaklaşık 70 yılda yıllık plastik üretimi 230 katına çıktı. 1950'den 2019'a kadar insanlığın ürettiği toplam plastik miktarı yaklaşık 9.5 milyar ton. Dünya üzerindeki bugün yaşayan her insan için bir tondan fazla plastik yükü var. Ama asıl şaşırtıcı olan yalnızca ne kadar ürettiğimiz değil, onu ne kadar kısa süre kullandığımız. Mesela 2019 yılında dünyada 353 milyon ton plastik atık oluştu. Ve bu atığın yaklaşık 3'te 2'si ambalajlar, tüketici ürünleri ve tekstil gibi kullanım ömrü 5 yıldan kısa ürünlerden geldi. Bazıları yıllarca değil, aylarca, hatta yalnızca birkaç dakika kullanıldı. Bir kahveyi içene kadar, bir siparişi eve getirene kadar, bir şişe suyu bitirene kadar. Peki sonra? Bugün dünyada küresel plastik atığın yalnızca yaklaşık %9'u gerçekten geri dönüştürülebiliyor. Geri kalanı ya yakılıyor, ya depolama alanlarına gönderiliyor, ya da kontrolsüz biçimde bertaraf edilip çevreye karışıyor. Yani plastik için çöpe atmak, onun mutlaka ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Çünkü plastik yok olmak yerine zamanla daha küçük parçalara ayrılabiliyor. Bir parça, daha küçük bir parça, mikroplastik ve sonunda nano ölçekte parçacıklar. İşte tam bu noktada devasa bir çevre probleminin ölçeği değişiyor. Milyonlarca tonla ölçtüğümüz plastik artık mikrometrelerle ve nanometrelerle araştırılıyor. Bir zamanlar gözümüzün önünde duran plastik, gözümüzün göremeyeceği kadar küçülüyor. Suyumuza, toprağımıza, havamıza ve besin zincirine karışıyor. Ve bilim şimdi plastik çağının belki de en tuhaf çelişkisinin peşinde. İnsan birkaç dakikalık kullanım için ürettiği bir malzemenin izlerini çok daha uzun süre kendi çevresinde ve hatta kendi bedeninde mi taşıyor?
2: İnsanın plastikle ilk karşılaşması ne zaman başlıyor dersiniz? Çocuklukta mı? İlk kez ambalajlı bir gıda tükettiğinizde mi? Yoksa daha dünyaya gelmeden önce mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bildiğiniz üzere anne karnındaki bebeğin yaşamını sürdüren plazenta, anne ile fetüs arasındaki bir biyolojik geçiş sistemi. Yani bebek için gerekli olan oksijen ve besinler de buradan geçiyor. Maalesef zararlı şeyler de.

İşte tam bu noktada bilim insanları plastik dünyasında bir duruma dikkat çekiyorlar. Plazenta ve gebelikle ilişkili çalışmalarında mikroplastik ve nanoplastik parçacıklarının varlığını rapor ediyorlar. Bu bulgular çok çarpıcı bir şüpheyi de beraberinde getiriyor. Plastik parçacıkları plazenta bariyerini aşarak gelişmekte olan bebeğe de ulaşabilir mi? Eğer mümkünse bu ne demek?

0: Anne karnına plastik girer mi, girmez mi? Bu önemli bir nokta. Özellikle fetustan geçebilme özelliği var. Çünkü anneden kan yoluyla eğer kanda herhangi bir şekilde bir birikim varsa eğer o bebeğe de geçiş yapabiliyor. Ama bunlar tabii hala çalışmalar üzerinde yapılıyor bu konu üzerinde. Net belirlenmiş bir nokta yok ama geçebilme riski var.
1: Bununla ilgili hastanede yapılmış çalışmalarda 50 örneklemden oluşan bir yeni doğum yapan annelerin %90'a yakınında fetüslerde plastiğe rastlanıyor. Özellikle hamilelik döneminde ambalajlı paketlenmiş gıda tüketimi yoğun olan kadınlarda bu daha sık rastlanıyor. Özellikle polietilen ve gene polipropilen ürünler daha fazla bulunmuş.
2: Anne karnındaki bir bebeğe bile mikroplastik ulaşabildiğini duysanız bu sizi ne kadar endişelendirirdi?
3: Endişelenirdim çünkü ileride ben de bir anne olmak istediğimde çocuğumun sağlığı konusunda endişelenirdim.
4: Çocuk yapmayı bir daha düşünürdüm.
5: Çok endişelendirirdi. Büyüdüğü zaman daha fazla maruz kalacağını düşünüp çok gerilirdim.
6: Yani biz yaşam döngümüzün daha en başından plastiklere maruz kalmamız gerçekten korkunç. Kötü bir tablo olurdu.
2: Plastikten uzak durmak istiyorsunuz. Güzel. Plastik şişeyi bırakabilirsiniz. Ambalajlı gıdayı azaltabilirsiniz. Tek kullanımlık ürünlerden vazgeçebilirsiniz. Hatta plastik mutfak ürünlerinizi değiştirebilirsiniz. Peki tüm bunlar yeterli mi? Maalesef hayır. Çünkü plastik yalnızca elimizde tuttuğumuz eşyalarda değil. Mesela sentetik kumaşlardan kopan mikroskobik liflerin karıştığı ev tozlarında, aşındıkça küçük parçacıkları çevreye yayılan araç lastiklerinde, plastik ambalajlı sistemlerde. Peki bunların hepsi aynı ölçüde mi önemli? Şöyle de sorabilirim. Bir insanın aldığı toplam mikroplastik miktarında asıl pay hangisinin?

0: Plastiklere maruz kaldığımız faktörler çok çok değişken. Yani vücudumuzun her noktasından plastik geçebilir. Solunum yollarından alabiliriz. Besinle, suyla, gıdayla biz bunu alabiliriz. Ya da derimizden alabiliriz. Eğer herhangi bir yara varsa ve o plastik, bu mikroplastikler oraya gelirse, yerleşirse orada alerjik reaksiyonlara kadar, kontak dermatite kadar ciddi reaksiyonlar verebiliyor. Yani ne bileyim gözümüzden gelebilir, girebilir, nefes alışımızdan girebilir. Dolayısıyla vücudumuzda hem sudan, hem topraktan, hem gıdadan, besinden birçok yerden biz plastiklere maruz kalabiliyoruz.
1: Plastiklerin en büyük maruziyet kaynağı havadır veya sudur diye kesin bir çıkarım yapmak çok doğru olmaz. Bildiğimiz üç temel kaynak var. Nedir bu? Hava, su ve aynı zamanda işte gıdalar. Burada tamamen kişinin kullanım alışkanlığı veya bulunduğu çevresel atmosferle alakalıdır. Örnek veriyorum, siz yoğun tempoda çalışan birisiniz. Günün 10 saatini, 12 saatini işte iplik üreten bir fabrikada çalışıyorsunuz değil mi? İşçisiniz orada. Dolayısıyla pamuktan, dokumada, özellikle dokuma tezgahında çalışıyorsanız 8-10 saat maruziyet, dolayısıyla sizin için en büyük maruziyet kaynağı havadır diyebiliriz. Bunun gibi bu üç kaynak da olabilir. Tamamen insanın maruziyetiyle, yaşam tarzıyla alakalıdır.
2: Sizce evinizde en fazla mikroplastik üreten şey ne olabilir? Kıyafetler, plastik kaplar, şişeler, mutfak gereçleri?
3: Bence mutfak gereçleri ve kıyafetler. Çoğu sentetik çünkü hepsi polyesterden üretiliyor.
4: Muhtemelen mutfak gereçleri çünkü çok fazla kullanıyoruz. Gün içinde çok fazla tüketiyoruz.
5: Mutfak gereçleri olabilir çünkü ısıyla birlikte belki daha fazla zarar veriyordur.
6: Plastik kaplar olabilir, onun dışında plastik şişeler olabilir.
7: Plastik dediğimiz şey aslında tek bir madde değil. Farklı polimerlerden oluşan üretim sırasında çeşitli katkı maddelerinin de kullanıldığı büyük bir malzeme ailesi. Bu ailenin parçacık yüzeyleri çevrede bulunan başka maddelerle etkileşime girebiliyor. Ve parçacıklar küçüldükçe özellikle nano ölçekte hücrelerle ve biyolojik yapılarla temas biçimleri değişebiliyor. Bu nedenle bilim insanlarının araştırdığı risk tek bir başlık altında toplanmıyor. Bilim insanlarının alt alta sıraladığı sorular ise şöyle: parçacığın kendisi insan dokusunda fiziksel bir etki yaratıyor mu? Plastiğin içindeki hangi katkı maddeleri önem taşıyor? Çevreden plastiklerin yüzeyine tutunabilen kimyasallar devreye giriyor mu? Yani sanırım mesele vücudumuzda plastik var mı sorusundan çok daha karmaşık. Çünkü önemli olan yalnızca parçacığın nerede olduğu değil, orada ne yaptığı. Yani parçacığın fiziksel varlığı, içindeki kimyasallar ve beraberinde taşıdığı maddeler.
0: Plastiğin verdiği zararı biz aslında üçe bölebiliriz. Bunlardan bir tanesi kendisi. Yani yapı olarak bir yabancı bir maddenin giriyor olması direkt olarak plastiğin kendisi. Diğeri plastiğin içindeki kimyasal maddeler. Bunlar da ciddi boyutta vücutta reaksiyon yapabiliyor. Epitel bariyeri geçebiliyor, onu bozabiliyor. Bir diğer nokta ise bunların yapışabilme özellikleri. Yani nanoplastiklerin doku yapışabilme özellikleri de yine zarar verebiliyor. Orada birikimleri önemli bizim için.
2: Plastik şişedeki su ile cam şişedeki su arasında seçim yaparken mikroplastik ihtimali kararınızı değiştirir miydi? Mikroplastiklerden korunmak için hangi alışkanlıklarınızdan vazgeçebilirsiniz?
8: Kesinlikle cam şişelere zaten tercih ediyorum, günlük hayatımda da buna dikkat ediyorum. Onun dışında kullandığımız kıyafetlerin içeriğine de bakmamız gerekiyor. Yine günlük yaşantımda ben de buna dikkat ediyorum.
4: Pet şişeden vazgeçmeye çalışırdım ama bulmak bazen zor olabiliyor. O yüzden ulaşılabilirliğini artmasını isterdim.
9: Benim için pet şişe öncelikliydi çünkü tek kullanımlık, ama cam şişeler tekrar kullanıldığı için onda bir sterilizasyon sıkıntısı vardı. Ben bu sorumluluk karşılık bundan sonra cam şişeye geçer. Tek kullanımlık cam şişeye geçerdim. Kıyafet konusunda zaten ona göre arınma yıkama programları yapardım. Mutfak araçlarında da plastik içermeyen ya da daha kalın, daha kaliteli malzemelerden oluşan materyaller kullanırdım.
7: Mikroplastikler üzerinde yapılan araştırmalar çoğaldıkça insan sağlığıyla ilgili tartışılan başlıkların sayısı da artıyor. Kalp ve damar hastalıkları, hormon sistemi, doğurganlık, bağışıklık sistemi, inflamasyon, hatta kanser. Laboratuvar çalışmaları bazı hastalıklarla mikroplastik maruziyeti arasında dikkat çekici ilişkiler ortaya koyuyor. Ama bilim açısından burada çok kritik bir sınır var. Bir hastanın dokusunda plastik bulunması o hastalığın tek nedeninin plastik olduğunu göstermiyor. Çünkü bilim için ilişki ile neden aynı şey değil. Dolayısıyla burada doz, parçacığın büyüklüğü, hangi plastik türü olduğu, ne kadar süre maruz kalındığı ve vücudun hangi bölgesine ulaştığı gibi faktörler de çok önemli. Peki o halde soralım. Bugün hangi sağlık risklerinin arkasındaki bilimsel kanıt giderek güçleniyor ya da hangileri için henüz çok erken?
1: Plastik kirliliği, mikroplastik veya nanoplastik olsun, plastik kirliliği ilgili bugün yapılmış birçok çalışma var ve bu vücudumuza giren mikroplastiklerin hormonal sisteme kesinlikle girdiği ve buradakini

0: hormonal sistemi bozduğu nedir? Neticede vücuda giren mikroplastikler hücreler tarafından yabancı madde olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla yabancı madde olarak tanımlanan tüm cisimlere karşı vücut bir strese giriyor veya ona karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor. Dolayısıyla vücutta bu bir stres kaynağı oluşturuyor. Bu da hormonal dengeyi bozabiliyor. Kesinlikle zaten havada bugün soluduğumuz mikroplastikler var. Bunlar nedir? Hemen akciğerlerimize yapışıyor. Dolayısıyla akciğerlerimizde mikroplastiklerimiz var. Beyin hücresine kadar ulaşabiliyor dedik. Dolayısıyla mide bağırsak sistemine girdikten sonra özellikle 100 mikronun 50 mikronun altındaki mikro ve nanoya giden plastikler kesinlikle kana karışıp kan hücre kanla beraber tüm vücutta dolaşım sistemlerinde yer alabiliyor. Dolayısıyla üreme sistemine geçebiliyor. Aynı zamanda hamile kadınlarda o plasentaya geçebiliyor. Dolayısıyla tüm vücudumuzda var. Bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var. Bunlar kanıtlanıyor. Ancak burada uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç var. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle beraber de bunlar paralellik gösteriyor. Şöyle ki şimdi biz bugün ben bir kimyacı olarak analitik cihazlarla ilgili siz bugün insan mide sistemini, bağırsak sistemini incelediğiniz zaman buradaki tespitleriniz makro, mikro boyuta kadar inebiliyor. Siz şimdi nano boyutta özellikle 1 nanometre, 5 nanometre, 10 nanometre gibi ciddi küçük boyutlara inemiyorsunuz hala günümüz teknolojisiyle. Teknolojiyle beraber paralel olarak siz teknolojiyi geliştirdikçe dedek limitleriniz, tespit limitleriniz arttıkça ve insanoğlu görecek ki ciddi anlamda ne kadar konsantre bir maruziyet bunu göreceğiz. Bunu zaman da gösterecek hem teknolojinin gelişimi hem de verilerin artması.
1: Şimdi mikroplastikler, nanoplastikler bunlar vücutta yabancı olarak algılandıkları için bir kere inflamatuar yanıt geliştirebiliyor. İnflamasyon dediğimiz bizim. Oksidatif stres oluşturabiliyor. Hücre yaşlandırmasını hızlandırıyor. Bu dönemler biliyorsunuz longevity konusu çok konuşuluyor ya, işte onlardan bir tanesi aslında bu mikroplastiklere maruz kalabilmek de bizim oksidatif stresi arttırma sebebiyle longevity üzerinde dahi etkisi var. Bu biraz yatsınan bir konu ama bu gerçek bir konu. Diğer nokta ise bunlar inflamasyon oluşturdukları için vücutta bazı otoimmün hastalığı olanlarda, inflamatuar hastalığı olanlarda, inflamatuar bağırsak hastalığı olanlarda hastalıkla ilgili olan riskleri ya da şikayetleri daha çok arttırabiliyor. Çünkü inflamasyonu destekliyor. Bizim vücudumuzdaki en büyük problem inflamasyon. İnflamasyonu kontrol altına alabilirsek eğer biz bu birçok hastalığın önüne de geçebiliriz, kontrol de edebiliriz. Ama bu mikroplastikler aslında inflamasyonu da arttırabilme özelliğinde. Bir diğer noktada önemli olduğunu düşündüğüm kan dolaşımı içinde olan bu mikroplastiklerin dolaşım bozukluklarına yol açılıyor olması. Bununla beraber tabii ki kardiyovasküler hastalıkların üzerinde de etkisi var. Yani kan dolaşımı üzerinde de etkisi var, kardiyovasküler hastalığın üzerinde etkisi var. Dolayısıyla bu hastalıklar bizim için çok önemli. Bir diğer taraftan işte sindirim sistemi üzerinde bozuklukları, akciğer üzerinde bozuklukları var. Yani hem akciğer hastalıkları, solunum fonksiyonu hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kalp damar yolu hastalıkları, dolaşım bozukluğu hastalıkları, bir de tabii alerjik hastalıklar, alerjik temas yüzünden oluşan alerjik hastalıklar açısından baktığımızda önemli. Kanser yapabilme özelliği hakkında çalışmalar yapılıyor. Şu an net bir plastiğin kanser yapıyor diye ortaya çıkmamız olası değil. Çünkü birçok faktör var burada kanser oluşmasında. Ama etkisi muhakkak tabii ki doku bütünlüğünü bozuyor olması, yapıyı bozuyor olması açısından da bu bahsettiğim gibi hem sistemik hem de lokal hastalıklar üzerinde etkileri var.
2: Bir hafta plastiksiz yaşayacaksınız desek en çok neyi yokluğunda zorlanırdınız?
3: Büyük ihtimalle mutfak gereçleri çünkü çoğu plastikten oluşuyor.
4: Su şişesinin yokluğuna zorlanırdım dışarıdan çok fazla temin ettiğim için.
5: Pet şişeler olurdu yani su için o olurdu.
6: Biraz kolay tabii direkt cam şişeye geçerdim ve balık gibi elimizde olmayan ürünleri yani üretim konusunda elimizde müdahale edemiz ürünleri nereden bulabilirim onu kullanırdım. Onu, o benim için zordu yani.
7: Diyelim yıl 2050. Bir bebek dünyaya geliyor. doğduğu anda yapılan rutin testlerde artık yalnızca kan grubu, genetik hastalıklar ya da metabolik değerler ölçülmüyor. Dokularındaki mikro ve nanoplastik yükü de araştırılıyor. Bu bir bilim kurgu sahnesi değil ama bugün için gerçek de değil. Yani henüz. Şimdi gelin olası bir geleceği düşünelim. Bir çocuk büyürken plastikten kaçınmaya çalışıyor. Cam şişeden su içiyor. Doğal kumaşlar giyiyor. Ambalajsız gıda tüketiyor. Ama hala plastiklere maruz kalmaktan kurtulamıyor. Hatta yediği balık başka bir ekosistemin, içtiği su başka bir çevresel döngünün izlerini taşıyor. Kim bilir, belki de 2050'nin dünyasında en büyük sınavı, geçmiş kuşakların ürettiği plastiklerin çevrede bıraktığı mirasla yaşamak olabilir. Peki daha sonra ne olacak? Belki de geleceğin çocukları bizim dönemimize bakıp tek bir şeye şaşıracak. İnsanlık plastiğin parçalandığını biliyordu. Her yere yayıldığını görüyordu. Peki bedenine kadar ulaşabileceğini fark ettiğinde neden hala bu kadar çok üretiyordu?
8: İnsan bedeni milyonlarca yıllık bir biyolojik geçmişin ürünü. Plastik ise bu uzun hikayenin içinde neredeyse dün ortaya çıktı. Fakat birkaç kuşak içinde onu gezegenin dört bir yanına taşıdık. Okyanusların en derin noktalarına, dağlara, toprağa, atmosfere, besin zincirine ve şimdi kendi dokularımızda onun izlerini araştırıyoruz. Düşünsenize, insanlık tarihinde ilk kez milyarlarca insan sentetik parçacıkların bulunduğu bir çevrede doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Peki gelecekte bu yeni çevresel maruziyet hücrelerimizi, metabolizmamızı, bağışıklık sistemimizi ya da gelecek kuşakların sağlığını nasıl etkileyecek? İnsan evet çevresini plastikle değiştirdi. Peki değiştirdiğimiz çevre sonunda bizi de değiştirecek mi?
0: Anne karnında ilgili yapılmış çalışmalar, hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar, bunlar ciddi anlamda kesinlikle anne bebek arasındaki o bağlantıdan, o dokudan kesinlikle nano ve mikroplastiklerin bebeğe geçtiğini gösteriyor. Bu ne demek? Bebeğin organlarında da mikroplastikler var demek. Dolayısıyla bebeğin organlarında mikroplastikler varsa bebek doğduktan sonra da yetişkin halde de bunlar var. Dolayısıyla bunlar nasıl insanı değiştiriyor veya vücut buna adapte olabiliyor mu? Buna göre kendini yenileyebiliyor mu? Bunlar illaki var. Bunlar biyolojik süreç. Ama bunun ne kadarı bu işi evrimleşmeye götürüyor? Tabii bu biraz bilim kurguya giriyor ama kesinlikle biyolojik risk olduğu, gelecek nesillere aktarıldığını bilimsel kanıtlar söylüyor.
1: İnsanlar tabii bu bizim yarattığımız plastiklerle beraber nasıl bir değişime gireceğiz? Bu önemli bir nokta ama burada tabii plastiğin insanın direkt olarak yapısını, sistemini bozuyor dememiz çok o kadar kolay değil. Çünkü çok faktör var etkileyen. Yani şu an hastalıkları tek bir faktöre bağlamak imkansız. Ama etkilerden bir tanesi bu olabilir. Genetiğimize giriyor mu? Bilinmiyor. Genetik yapımızı bozuyor mu? Bilinmiyor. Ama plastiğe maruz kalarak belirli hastalıkları sahip insanların ileriki jenerasyonlarda bunu nasıl aktaracağı konusu hala soru işareti.
2: Sizce 50 yıl sonra insanlar bizim bugünkü plastik kullanımımıza bakıp bunu kendilerine nasıl yaptılar, nasıl fark edemediler diyecek mi?
3: Bence diyebilirler çünkü şu anda insanlar o kadar bilinçli değiller plastiği ne kadar tükettiğimiz konusunda mikroplastikleri. O yüzden diyebilirler.
4: Muhtemelen diyecekler çünkü zamanında fark etmediğimiz şeyler bizi ileride çok fazla rahatsız edebiliyor.
9: Bence diyecekler ama bizim de verebilecek bir cevabımız olmayacak çünkü plastiği hayatımıza çok fazla entegre ettik.
3: Evet diyecekler ama bir yandan da muhtemelen hani kendileri de bunu yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü farkında olmasak da çok fazla zaten pet şişe kullanıyoruz. Yani o yüzden hem şaşıracaklar hem şaşırmayacaklar.
6: Her konuda olduğu gibi kesinlikle diyecekler.

Efendimiz cümle, plastik bize dayanıklı bir dünya vaat etti. Kırılmayan eşyalar, daha uzun süre saklanan gıdalar, daha ucuz ürünler, daha kolay bir hayat. Ama belki de hesaba katmadığımız bir şey vardı. Plastiğin biz onu attığımızda ne olacağı. Bugün hala bilmediğimiz çok şey var. Vücudumuza giren parçacıkların ne kadar içeride kalıyor? Uzun yıllar boyunca maruz kalmanın gerçek bedeli ne? Hangi hastalıklarla doğrudan ilişkili? Ve gelecek kuşaklar bundan nasıl etkilenecek? Ama maalesef bilim henüz bütün cevaplara sahip değil. Kim bilir, belki de bu hikayenin en önemli gerçeği tam burada saklıdır. Yani insanlık sonuçlarını bütünüyle bilemediği dev bir değişimin içinde yaşıyor. Ve artık plastik kirliliği yalnızca uzak bir okyanustaki kaplumbağanın, kıyıya vuran bir balinanın ya da çöplerle kaplanan bir sahilin hikayesi değil. Bu içtiğimiz suyun, yediğimiz yemeğin, aldığımız nefesin ve giderek daha fazla bedenimizin hikayesi. Ne dersiniz? Plastikten geriye ne kalacağını değil, plastikten sonra bizden geriye ne kalacağını düşünmenin zamanı gelmedi mi?

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te. Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Bugün Rehay Kuldaşlı'nın hem telif eserlerini hem de çevirdiklerini konuşmak istiyoruz. Yolculuğumuza bize kapı aralayacak iki çalışmanızla başlayalım ve ilk önce Arzu, neyi neden isteriz'e bir bakalım. Sorunun kendisi bu olabilir ama okumayı neden isteriz?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Güzel bir soruyla açılış yaptık. Okumayı neden isteriz? Bence dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan herkes bir şekilde bu arzuyu içinde hissetmiştir diye düşünüyorum. Hatta kitabın açılışı da böyle başlıyor. Benim de çok hoşuma gitmişti. Şu anda bu satırları okuyorsanız belli ki içinizde bir arzu duyuyorsunuz diye. Aslında arzu içimizde bir makine gibi sürekli çalışan bir mekanizma. Çok da önemli bir mekanizma tabii. Aslında bizi biz yapan da bir mekanizma bir yerde. Ama okuma ihtiyacı nereden gelir? Sanıyorum en azından kendi açımdan konuşmam gerekirse tabii burada bütün insanlık açısından konuşmak çok makul olmayacaktır. Benim okuma ihtiyacım nereden geldi diye düşünürsem tabii insanın belli bir doğal yönelimi de oluyor doğrusu. Belli bir merak, her çocuk meraklıdır gerçi ama benim için şu olmuştu. Dünyaya baktığımda bir şeylerin tam yerine oturmadığını fark ettim ve bu bende aslında bir merak oluşturmaya başlamıştı. Ve tabii o zamanlar internet vesaire olmadığı için ulaşabileceğimiz ilk yer ansiklopedilerdi, evdeki ansiklopedilerdi. Ve onlara baktığımda merakım azalmak yerine artmaya başladı aslında. Ve okuma iştahım artmaya başladı çünkü ne kadar çok şey varmış dünyada. Yani bir çocuk bunu o anda tabii ki fark edemiyor. Ama bu sefer oturmayan şeylerin de sayısı artmaya başladı tabii ki. Ve bu giderek aslında bir kar topu gibi büyüdü bir yerde. Tabii yıllar geçtikçe insan kendini de daha iyi tanıdıkça kendi beğenisi de bir yerde gelişmeye başlıyor. Ya da kendi içindeki problemleri de daha iyi anlamaya başladıkça bu konuda bir yönelim gelişiyor elbette ki. Ama konu arzuysa okuma arzusu tabii ki en nadide, en soylu arzulardan biri gibi gelir bana. Dilerim herkes bu arzudan faydalansın.
0: Okurlukla ilginizi ve kurduğunuz bağı bir parça oraya bakarak anlamaya çalıştık ama çevirmen olarak okura sunduğunuz bir çalışma var önümüzde. Şimdi metnin niyeti, yazarın niyeti, okurun niyeti dedik. Burada bir de çevirmen merceği girmiş oluyor devreye. Hı hı. Dolayısıyla bu katmanlandıkça üzerine daha da fazla düşündüren, daha da fazla söz söyleme imkanını ve egzersizini ortaya çıkaran bir şey olmuş oluyor. Öncelikle okur olarak arzu neyi neden isteriz'e baktığınızda siz okur olarak orada neyi buldunuz, neyin peşine düştünüz? Sonra da bir başka okura, başka okurlara okuma imkanı sunabilmek için ele aldığınızda nasıl bir yolculuk başladı?
1: Yani bir okur olarak Arzu kitabında benim bulduğum en önemli şey aslında bunun bizi ne kadar büyük ölçüde yönlendirdiğini fark etmek oldu en başta. Az önce de ifade ettiğim gibi biz fark etmiyoruz ama sürekli aslında bu mekanizmanın içindeyiz. Ve mesafe koymamı sağladı diyebilirim öncelikle. Kendi arzularıma bir mesafe koymamı sağladı diyebilirim. Çünkü kitabın aslında büyük iddialarından biri de bu. Çünkü neyi neden istediğimizi anlamamız gerekiyor gerçekten. Öncelikle ki bu tırnak içinde hapishaneden de biraz kurtulabilelim. Bunun bir hapishane olduğunu söylüyorum çünkü etrafımızda kurulan da bir şey bu aslında bence bugün. Yani bir nasıl desem arzu hapishanesi tarafından kuşatılmış durumda olduğumuzu da düşünüyorum. Özellikle sosyal medyaya baktığımızda, reklamlara baktığımızda gibi. Dolayısıyla benim için en önemli konu, okur olarak bu kitapta bulduğum en önemli konu bu konuda bende bir mesafelenme uyandırabilmesiydi. Çevirmen olarak da çok keyif alarak çevirdiğim kitaplardan biri oldu. Sanırım en çok keyif aldığım kitaplardan biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de tabii önemli konusu neyi neden istediğimizi anladık ama ne yapacağız bununla günün sonunda? Bunun bir de yönetim konusu var. Yani bu arzuları yönetmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Anlamak aslında bu işin ilk aşaması diyebiliriz. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. Bir de tabii bunun için benim de çok şahsen de ilgilendiğim eski gelenekler, farklı gelenekler, uzak doğu gelenekleri, biliyorsunuz Budizm bütün temel meselesi arzudur aslında. Ve onlara verilen cevaplar, bu cevapların biz modern insana ne kadar hitap ettiğinin tartışılması, bunlar bence önemli konular. Çünkü aslında arzuyla karşılaştığımızda iki temel yanıt var gibi görünüyor. Ya da tarihe baktığımızda buna iki temel yanıt verilmiş gibi. Birincisi tamamen bir hedonizm gibi düşünebiliriz. Bunu kabul edip buna uygun yaşamak, arzuyu doyurmaya çalışarak yaşamak her anlamda. İkincisi de çilecilik yolu. Arzuyu tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak ki Doğu geleneklerinde de çok yaygındır bilirsiniz. Budizm özellikle

0: buna eğilir. Ama burada bir üçüncü yoldan da söz edebiliriz. Kitabın da aslında biraz temel argümanlarından biri bu. Yani iki yoldan birini tercih etmek zorunda değiliz. Zaten genelde üçüncü yollar da hep daha makuldür hayatta. Felsefede de ben biraz böyle düşünüyorum. Radikallerden pek bir yere ulaşamıyoruz gibi. Dolayısıyla hem çevirmen olarak hem okur olarak beni gerçekten tatmin eden bir kitap oldu. Bilerek tatmin etme kelimesini burada kullandım. Benim bu kitaba çevirmen olarak da başlarken, okur olarak da başlarken içimde hissettiğim arzuyu gerçekten yerine getirdi diyebilirim.
1: İlgi alanınızda felsefe var, edebiyat var, mitoloji var. Biz bunları anlamaya çalışırken bir taraftan kategorize etmek zorunluluğu içinde de oluyoruz. Yani coğrafi yaygınlığı da var, zaman içindeki katmanları da var. Çok genel bir soru olacağının farkındayım. Belki tek bir cevabı da bulunmayabilir bunun ama kademeli olarak biz diğer kitaplarınıza da bakacağız. Fakat madem Arzu'dan başladık, bu kadar varoluşsal bir meseleyle ilgilenirken hem coğrafi dağınıklığı hem zamandaki katmanları bakımından bugün yeniden ve yeniden tekrar ve tekrar ilgi duyulması normal mi kadim meselelere?
0: Ben normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında benim kendi felsefi yolculuğumda da etrafında dolaştığım problem biraz bununla ilgili. Genel bir anlamsızlık ve bundan büyük bir yorgunluk söz konusu.
1: Bu daha çağa has bir şey mi söylediğiniz, yoksa hep böyle ola gelmiş bir şeyden mi bahsediyorsunuz?
0: Bence bizim çağımıza has özel bir durum var. Daha önceden de elbette ki böyle insanın anlamlandırma ihtiyacı hiç sona ermemiş. Zaten mitolojilere baktığımızda, geçmiş kadim öğretilere baktığımızda bunların yansımalarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bunlar bir dünya görüşü olmasının ötesinde bence etik yönleri de olduğunu düşünüyorum bunun ve çok önemli bence bu. Bugün kaybettiğimiz yönü de biraz bence bununla ilgili, mitolojilerle ilgili. Yani orada bir hikaye anlatırken aslında bir hikaye anlatılmıyor. Kıssadan hissederiz ya, orada nasıl davranılması gerektiğini de aslında anlatıyorlar. Dünyada nasıl ilişki kurulması gerektiğini. Trajediler mesela, kibir insanı ne hale getirir? Bunun üzerinedir. Bunlarla büyüyen insanlar bizim gibi olmuyor tabii haliyle. Onlar doğaya, dünyaya daha farklı bakıyorlar. Ama bugün baktığımızda böyle bir şey maalesef göremiyoruz. Yani bu yönde bir eğitim almıyor hiçbir nesil. Ve anlamlandırma tarafımız eksik kaldığını düşünüyorum. Bilimin, teknolojinin yükselişiyle dünyayı anlama konusunda çok büyük mesafe kat ettik. Ama anlamlandırma tarafımız da maalesef güdük kaldı bu aşamada. Ve bunun içimizde bir tür tansiyon yarattığını görebiliyorum. Benim çalışma alanım da biraz buna yönelik. Ben biraz bu problemin etrafında dolaşmayı seviyorum. Bunun için de kendimi felsefeyle sınırlandırmaktan ziyade mitolojilere de bakmak, psikolojiye de bakmak, farklı alanlara, edebiyat bunlardan en önemlisi bence. Bugün hala bu işlevi görebilen bir şey varsa belki edebiyat olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu alanlar benim için önemli, kıymetli gördüğüm alanlar. Anlamlandırma konusu özellikle diyebilirim.

0: Peki istikameti biraz da Kötülük Miti kitabına çevirelim. Onun özelinde de sormak istiyorum ama genel manada dediğim gibi ciddi, katmanlı ve sizin anlattıklarınızdan anlayabildiğim kadarıyla mesuliyeti çok ciddi hissettiğiniz bir şey yapmaktasınız siz. Nereden başladık ya dediğiniz nokta oldu mu?
1: Çok samimiyetle itiraf etmem gerekirse genelde bir kitabın sonlarına yaklaştığımda ben bu mesleği tekrar yapmayacağım diye düşünürüm. Ama o kitaba son noktayı koyduğum anda bir gün falan dinlenip tekrar yeni kitaba başlarım. Biraz böyle bir şey. Yorucu tabii ki. Yorucu kısmı sonlara doğru yaklaştıkça özellikle. Çünkü bütün o anlam dünyasıyla, anlam bulutuyla dolaşmak, kafanızın içinde bunlarla yaşamak kolay olmuyor çoğu zaman. Ama bittiği andaki yeni kitap heyecanı da hiçbir şeyde yok diyebilirim. Şu ana kadar yanılmıyorsam 15 kadar oldu. Buraya kadar geldiğime göre bırakacak gibi görünmüyorum sanırım. Bundan sonra devam edeceğim muhtemelen.
0: Peki, iyilik iyidir, kötülük kötüdür. Nokta.

0: Yazara aynen katılıyorum. Demek de mümkünken kötülüğün mitini Türkçe'ye kazandırıp oradan ne çıkarıyoruz, nereye gidiyoruz? Oraya bakınca mesela kötülük mitinde ne görüyoruz, ne buluyoruz?
1: Kötülük meselesi hep bir şekilde anlamlandırılmaya çalışılmış bir mesele. Ama tabii bunun çok pratik bir realitesi de var. Yani kötülük yok mu? Tabii ki var. Kötülük miti dediğimizde tırnak içinde kötü olarak adettiğimiz eylemlerin ağırlığını azaltmış olmuyoruz aslında. Burada Philip Kohl'un bence argümanın değerli kısmı şu. Bir şeye kötü dediğimizde aslında onu açıklar gibi görünürken aslında hiçbir şey söylememiş oluyoruz onunla ilgili. Sadece kötü deyip geçtiğimizde de biz bunu yaratan koşulları anlamaktan kendimizi mahrum bırakmış oluyoruz aslında. Çünkü bu kötülük kendini tekrar eden bir konu. Bunu anlamak zorundayız ki bunu ortaya çıkaran koşulları en azından giderebilelim ve problemin kendisini aslında ele alabilirim. Bir yandan tabii şu konu da var. Yani kötülük dediğimizde bu çok manipülasyona açık da bir kavram. Tarih boyunca özellikle azınlıklara uygulananlar hep mesela onları kötüleştirip şeytanlaştırarak, insaniyetlerinden ayırarak diyelim uygulanmış pek çok zulüm var. Bu açıdan bu meseleyi anlamak bence çok kıymetli. Çağımızın da en büyük sorunlarından biri diye düşünüyorum.

0: Çevirilerden epeyce konuştuk. Fakat bir yazar olarak da okurla buluşturduğunuz çalışmalarınız var. Her şey sevgi ve nefretten doğar. Oradan devam edelim.
1: Tabii. Empedokles hakkında yazdığım küçük bir kitap aslında. Bir tanıtım kitabı niteliğinde Empedokles ama benim ilk göz ağrım olduğu için benim için önemli bir kitap. Empedokles tırnak içinde minör düşünürlerden diyebileceğimiz bir isim antik Yunan'da. Aslında çok önemli ama minör derken popülerlik anlamında söylüyorum. Pek bilinen bir düşünür değil. Türkçe'de de üzerinde yapılmış çok çok az çalışma var bildiğim kadarıyla. Zaten geriye bıraktığı çok fazla eser de yok. İki adet şiir var. Arınmalar ve doğa olmak üzerine. İki adet şiiri var. Ama bir yandan da çok ilginç bir isim. Çünkü özellikle Orta Çağ boyunca devam etmiş bu meşhur dört element teorisinin kuramsallaştırılmasında büyük rol oynamış. Ayrıca bir bilim insanı da kendince o dönemde. Mesela bir yerdeki veba salgınına çözümler bulmuş. Yel dindiren diye bir lakabı var mesela rüzgarları kestiği için. Politik yönde çok kuvvetli. Kral olabilecekken halkın yanında durmayı seçmiş bir isim bir yandan. Önemli bir isim bence Empedokles. Sevgi ve nefret az önce konuştuğumuz dualiteden de çok farklı şeyler değil günün sonunda. Dileriz sevgi hakim olsun diyelim.
0: Peki bir başka çalışmanıza dönüp bakmak istiyorum hemen. Kendi üzerinde samimiyetle çalışanlar yeni bir mabet inşa eder. Kim diyor bunu?
1: Bu çalışmanın da konusu olan Marie-Louise von Franz'ın kendi alıntısı diyeyim. Benim de çok hoşuma gittiği için ben de kitabın alt başlığı olarak taşımak istedim. Marie-Louise von Franz da aynı şekilde Türkiye'de çok az bilinen isimlerden biri. Biz analitik psikoloji dediğimizde genelde Jung aklımıza gelir. Ama Jung'un aslında çok önemli çalışma arkadaşları da vardı. Marie-Louise von Franz bunlardan birisi. Ve Jung'u özellikle simya çalışmalarında kendisine önemli yol göstermiş. Çok önemli metinlerin çevirilerini yapmış bir isim. Bazı açılardan ben Jung'dan da ileriye gitmiş olabileceğini düşünüyorum kendimce. Ama bu tamamen naçizane fikrim. Yazım tarzı da daha analitiktir. Jung okurları bilirler. Jung biraz dolandırmayı, lafı dolandırmayı seven bir isimdir. O yüzden Marie-Louise von Franz'ın da burada tanıtılmasını önemli bulduğum için bu kitabı kaleme almak istedim. Bu da yine aynı şekilde bir tanıtım kitabı olarak düşünebiliriz. Çünkü Türkçe'de çevirisi de pek az olduğundan dolayı teorisinin diyeyim çalışma alanının bütün yönlerini mümkün olduğunca kapsamaya çalıştım. Özellikle masallar konusunda çok önemli çalışmaları var. Az önce konuştuğumuz mitoloji konusuna da aslında bağlanan bir

tarafı var bunun. Bütün bu hikayeler aslında bize bir şey anlatıyor. Analitik psikolojinin keşfetmeye çalıştığı konu ya da ana argümanı diyeyim. Bunların bize aslında kendimize dair bir şey anlattıkları, kendi bilincimize, daha doğrusu bilinç dışımıza dair ya da kolektif bilinç dışına, insanların kolektif deneyimlerine, insanın kolektif acılarına dair bir şeyler söyledikleri ve buralardan bu arketip dediğimiz belki de işte büyük anlam merkezlerini çıkarmanın hem bugün dünyayla hem de kendi bilinç dışımızla daha iyi ilişki kurabileceğimize dair bir yol açması genel argümanları. Bu açıdan Marie-Louise von Franz çalışmam ya da analitik psikolojide bir Jung çevirisi de yaptım bu arada. Bugün yanımda getiremedim ama Jung'un söyleşilerini de çevirdim. O da Alfa yayınlarından çıkmıştı. Analitik psikoloji benim için biraz insanın bilinmeyen tarafıyla kurduğu ilişkiyi açıklamaya çalıştığı için önemli. Çünkü dünyada büyük bir bilinmezlik var ama biz acaba kendimizi o kadar iyi biliyor muyuz? Psikanaliz bize 20. yüzyılda bunu da gösterdi. Freud'un dediği gibi insan kendi hanesinin efendisi değil aslında. Kendi hanemizin efendisi değilsek acaba bu evin odalarında neler yaşıyor, kimler var, kimlerin seslerini duyuyoruz, rüyalarımız işte belki bunun bizim de bir tür iletişim kurma yolu olarak görebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta, bu hatta benim az önce bahsettiğim genel problemin başka bir hattını oluşturduğundan dolayı bu kitabı kaleme almak istemiştim. Genel olarak bu şekilde.

0: Hayatı okuma ve yazma üzerine kurulu bir insanın. Özelde de sizin. Merak ettiğim sorulardan biri şudur. Postacı yıllık izini aldığında ne yapar? Derler ki şehri dolaşmaya çıkarmış. Zaten işi buyken. Şimdi hayatınız okumak ve yazmak üzerine biçimlenmiş ve akmakta iken, bunun dışında bir okur olarak kendinize ait bu çerçevenin dışında bir zevk var mı, yoksa ilgi alanınızın sizi beslediği kaynaklardan mı yine okur olarak kendi edebi ve fiziksel, zihinsel iştahınızı gidermeye çalışırsınız?
1: Şöyle, aslında bir alana çok fazla yoğunlaştığımda biraz onun dışına çıkmayı seviyorum. Mesela diyelim çok yoğun felsefe metinleriyle uğraştığım zamanlarda mitolojiye dönmek beni çok rahatlatır. Ya da edebiyata dönmek beni çok rahatlatır. Modern yazarlarda da ama biraz yine anlatıp gösterenden ziyade sezdirenleri seviyorum ben sanırım. Benim yani şöyle bir kitaptan başımı kaldırıp uzağa baktığım ya da bende bir duygu uyandıran yazarları daha çok seviyorum. Borges mesela ilk aklıma gelen bunlardan biri. Severim kendisini. Onun dışında eski metinleri bol bol okumaya çalışırım. Mitoloji olsun ya da sembolizm, sanat belki. Çünkü bir şeylerle doğrudan yüzleşmek, araya bir akıl katmanını çıkararak bakmak benim bazen daha hoşuma gidiyor. Okur olarak alışkanlıklarımdan söz edersem, yani aslında sürekli okuyorum mesleğim gereği. Az önce de bahsettim, çevirmenlik aslında en başında çok yoğun bir okurluk faaliyeti ama sabah olduğunda yine ben kendimi başka bir şey okurken buluyorum her sabah. Bu sanırım artık bir, yani buna mesleki deformasyon diyelim ya da bir bilmek bitmek bilmeyen bir arzu olarak görelim. Ama okumak ve yazmak faaliyeti sürekli hayatımın bir parçası. Yani tatile çıksam da, tatile hiç çıktığımı bilmem pek adetim değildir ama tatile çıktığımda da zaten yanıma bir sürü kitap alıp onların hepsini okuyarak dönmeye çalışıyorum genellikle.

0: Kalbiniz sizden önce biliyor olabilir mi? Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından herkes aynı ayrıntıyı konuştu. Kulak memesindeki o çizgi gerçekten kalp hastalığının habercisi. Bilirak Türk'le neler oluyor hayatta, bu hafta bedenin gizli işaretlerinden yapay zekanın gördüğü görünmez verilere kalbin geçmişini değil geleceğini araştırıyor. Neden artık genç yaşta kalp sorunlarını daha fazla konuşuyoruz? Pandemi kalbimizde nasıl bir iz bıraktı? Akıllı saatimiz bir gün kalbimizdeki tehlikeyi bizden önce fark edebilir. Bir algoritma henüz hiçbir belirti yokken yaklaşan riski görebilir. Gelecekte kalp krizi gerçekleşmeden önlenebilir. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun katılımıyla neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge'nin Reyhan Güler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tarihin anlattıklarıyla yetinmeyip sustuklarının da peşine düşeceğiz. Bu akşam erken modern Avrupa tarihine alışılmışın dışında bir yerden bakacağız. Rönesans gerçekten yalnızca Avrupa'nın kendi içinden doğan bir uyanış mıydı? Bunu konuşacağız. Evet, elbette batılı tarihçilerin Avrupa'yı dünyanın merkezine yerleştiren anlatısının dışına çıkacağız. Osmanlı, Rus, İran, Arap, Hint, Çin, Afrika ve yerli halkların kaynaklarından bakıldığında karşımıza nasıl bambaşka bir tarih çıkıyor? Masaya yatıracağız. Bu akşam sadece Avrupa'nın dünyayı nasıl değiştirdiğini değil, dünyanın Avrupa'yı nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Ezberleri bir kenara bırakıyoruz. Tarihin görünmeyen aktörlerini yeniden sahneye çağırıyoruz ve an ve zamana başlıyoruz.

0: An ve zamana başladık. Tekrar hoş geldiniz. Bu akşam erken modern Avrupa'nın oluşum hikayesini yeniden okuyacağız. Batı merkezli anlatının dışında kalan kaynaklara bakacağız. Rönesans'tan denizcilik faaliyetlerine, keşiflerden küresel güç mücadelelerine uzanan dönemin bilinmeyen yönlerini ele alacağız kıymetli konuğumuzla beraber. Bildiğimizi sandığımız bu tarihin eksik bırakılan parçalarını tamamlamaya çalışacağız bu akşam. Hemen konuğumuzu tanıştırmak istiyorum sizlerle. Araştırmacı yazar ve çevirmen Doktor Sinan Çakır hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Bu akşam farklı bir konuyu konuşuyoruz. Avrupa tarihinin bilinmeyen yönlerini ele alacağız sizinle beraber. Hemen etiketimi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden Avrupa tarihi. Avrupa tarihi etiketine yazarsanız hocama sorularınızı, görüşlerinizi iletmiş olacağım. Önce kitaplarımızdan başlayalım. Yönetmenimden de rica edeceğim. Bugün elbette ki referans kitaplarımız, sizin kitaplarınız, çevirdiğiniz kitaplar. Erken modern Avrupa tarihi, Avrupa ötesinde Avrupa, Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkmış tüm bunlar. Sevgili Ali Mert Alın'a da çok teşekkür ediyoruz Vakıfbank Kültür'den. Bizleri sizin kitaplarınızı ulaştırıyor ve tanışma fırsatı buluyoruz bu güzel yayınlarla. Bir sonraki kitabımız... Erken yine modern Avrupa tarihi yönetenler ve yönetilenler, çevirdiğiniz kitaplardan sadece birkaçı. Erken modern Avrupa tarihi, uluslararası rekabetler, bu bir seri hocam.
1: Evet.
0: Alt serileri var. Farklı

0: Hareketliliğin tarihini çevirdiğiniz bir kitap. Fakat bizim referans kitabımız Erken Avrupa Tarihi serisi. Hocam başlayalım hemen çünkü çok fazla konuşacağımız konu var. Şimdi erken modern Avrupa tarihini diyoruz. Doğru anlayabilmek için sizden doğru kaynakları bugün dinleyeceğiz. Yani farklı kaynaklarda aslında Avrupa tarihini nasıl anlamalıyız? Çünkü biz her zaman Avrupa kaynaklı Batı tarihini okuyoruz. Fakat Doğu kaynaklı ya da bütünsel açıdan baktığımızda bize ne söylüyor? Bunu araştıracağız. Öncelikle şunu öğrenmek isterim. Sizi bu meraka iten şey neydi? Bu çevirileri yaparken ya da araştırmaları yaparken nelerle karşılaştınız? Bu serinin önemi nedir? Bize ne anlatıyor? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Yani erken modern Avrupa tarihi aslında dediğiniz gibi yani kitapların alt başlıklarında saydığınız şeyde fark edilecektir. Yani Avrupa'nın birçok farklı noktasından farklı tarihlere bakarak aslında bütün bir Avrupa'yı nasıl anlayabiliriz? Birazcık bunun üzerinde yoğunlaşıyor seri. Bu seriyi derleyen İngiliz bir tarihçi, Hamish Scott. Kendisinin derdi şu, yani bir Avrupa tarihi, bugün önümüzde bir modern Avrupa var. Ve bu modern Avrupa'yı ortaya çıkartan bir tarih silsilesi var. Fakat bu silsileyi biz kronolojik bir şekilde okursak herhangi bir şeye ulaşamayız diyor. Aslında dediğiniz şey, o gizli tarih var bunun arkasında. Ve bu gizli tarihin tek aktörü de Avrupalıların kendisi değil. Birazcık derdi bu. Bütün bir dünyanın etkileşimiyle ortaya çıkan bir Avrupa var bugün karşımızda. Ve bugünkü Avrupa'yı aslında anlamak için de birazcık geriye dönüp o Avrupa'nın gizli kalmış o ayrıntılarına bakıp etkileşime girmiş olan toplulukları hepsini beraber değerlendirip bir Avrupa, erken modern Avrupa tarihi ortaya koyarsak bugünkü modern Avrupa'yı da daha iyi anlayabiliriz derdinde editörümüz. Şimdi burada ama sadece topluluklardan veya işte bunların karşılaşmalarından değil de daha değişik ayrıntılara da giriyorlar aslında. Hani iklim tarihi de olsun. Çünkü ortaya çıkan şeyler sadece insanların etkileşimleriyle olmuyor. Bazen doğanın sunduğu şeyler de insanların etkileşimlerini etkiliyor. Birazcık bunların da peşine düşüyor ve çok kapsamlı bir erken modern Avrupa tarihi ortaya çıkartıyor. Burada bir erken modern terimi belki birazcık insanlara şey gelebilir. Hani neden böyle bir değerlendirme var? Çünkü biz...
0: Evet, kategorist hani, olarak hangi döneme denk geliyordu erken diyoruz?
1: Evet. Şimdi normalde biz büyürken de hani lisede bize öğretilen de şey vardır hani Orta Çağ vardır. Daha sonrasında İstanbul Fethi ile beraber başka bir çağ açıldı. Böyle anlatılır ama burada yeni bir dönemlendirme yapılıyor. Şu anda günümüz zaten tarihçiliğinde çok büyük problemlerden bir tanesi de aslında dönemlendirme yapmak. Çünkü artık o eski dönemlendirmeler birazcık insanları kalıplara sokuyor ve birazcık kısıtlıyor. Yeni bir dönemlendirme yapma ihtiyacı duyuyor burada editörümüz Hamish Scott. Kendisi erken modern olarak bilinen, zaten şu an insanların da eser ortaya koyarken dönemlendirmesini bu şekilde yaptı. 1350 yılında başlayan ve 1750 yılına kadar, hatta bunu daha fazla uzatanlar da var. 1815 kongresine kadar uzatanlar da var. Böyle bir aşağı yukarı bir yarım asırlık, 400 yıllık bir dönemlendirme söz konusu. 1350 yılında başlamasının sebebi de burada çok önemli bir ayrıntı var. Bu şey dediğimiz kara ölüm dediğimiz büyük vebanın ortaya çıkışıyla Avrupa'daki bazı şeylerin değişmeye başladığı. Aslında Orta Çağ'ın içerisinde böyle bir dönemlendirme yapmanın daha iyi olabileceği, Avrupa'nın dönüşümünü daha yanıltabileceği gibi bir anlayış var. O yüzden 1350'li yıllardan başlatılan bir süreç var.
0: Dönüm noktasını veba salgınıyla beraber alıyor,
1: evet,
0: o zaman.
1: Yani insanların çok büyük insan kayıpları var Avrupa'da bu dönemde. Bu insan kayıpları tabii ki kötü bir olay olarak gözüküyor ama tarihçiler yani bugünden oraya baktığı zaman o dönemde kötü gözüken şeyden aslında Avrupa'da çok büyük bir dönüşüm başlattığını fark ediyorlar bugün baktığımızda Avrupa'da. O yüzden böyle bir dönemlendirmenin buradan başlatılması gibi bir durum var.
0: Evet. Hocam tabii bu akşam bütün perspektifteki konuşmalarımız batılı kaynakların Avrupa'yı dünyanın merkezine yerleştiren tarih anlatısına yönelik bir eleştirel bir gözle de bakacağız aynı zamanda. Bu konuda hemen aklıma Rönesans geliyor. Şimdi Avrupa tarihi eşittir Rönesans diye öğretildi bize. Şimdi Rönesans sadece Avrupa'nın kendi içinde gerçekleştiği büyük bir uyanış mıydı? Yoksa işte Bizans'tan, İslam dünyasından işte ya da Asya'dan bu bilgi, bu uyanışta bir rol oynadı mı? Bize öğretilen doğru muydu?
1: Aslında az önce gösterdiğiniz kitaplarda bu konuyla ilgili çok güzel bir cevap var. Bilginin Yolculuğu kitabında.

0: Oradaki kitapta şöyle bir şey anlatılıyor. Hani bize anlatılan Avrupa'da, yani Rönesans özellikle Avrupa'nın doğuşu dediğimiz, yeniden doğuşu dediğimiz olayda, hani Avrupa antik çağdaki eserleri bir anda 1400'lü yıllarda bir anda bunları keşfettiler. Bunları şey yaptılar, ellerini geçirdiler ve bir anda Rönesans başladı. Peki bu arada geçen 1000 yıllık süreçte ne oldu?
1: Evet.
0: Bu kitaplar, yani ele geçirilen kitaplar bir anda yerin altından mı çıktılar gibi bir soruya cevap veriyor kitapta Bilginin Yolculuğunda. Orada da şöyle bir şey var. Aslında Avrupa'nın bugünkü, hani o Rönesans dediğimiz yeniden doğan Avrupa'nın aslında doğuşunda Doğu dünyasının ne kadar kıymetli bir rol oynadığından bahsediyor kitapta. Yine konumuza dönecek olursak, işte özellikle Arap Müslüman coğrafyasında İskenderiye'de, Bağdat'ta bu eski kitapların ortaya çıkarılması, çevrilmesi Arap dillerine ve çevrilirken sadece hani hani otomat bir çeviri yapılmadığı, üzerine bunların şerhler düşüldüğü, işte yeni teknolojik gelişmelerle oradaki kitapların daha fazla ilerletildiği ve teknolojik gelişmelerin orada kalmayıp daha da fazla üstüne koyulduğu bir süreç var. Ve daha sonrasında zaten Avrupa o eski antik eserleri bulduğu zaman zaten eski dillerinde bulmuyor, Arapça şeklinde buluyor. Ve aslında orada bir çeviri süreci yaşanıyor. O çeviriler de bizim bildiğimiz, hani mesela anlatılan bir süreç vardır. İstanbul'un fethiyle beraber buradaki Rumlar İstanbul'dan İtalya'ya gittiler ve orada bir çeviri şeyi başladı diye anlatılır. Tabii ki onun da bir şeyi var, katkısı var. Yani oradaki Rumların eski Grekçe yazılan kitapları okuması gibi bir süreç var, ama onun dışında Arapça yazılan eserlerin de çevirmesi gibi bir süreç var bir yandan da. Yani tek bir bakıma tek bir yönden okuyamayız bunları. Öyle bir durum söz konusu. O yüzden o dediğiniz şey, hani Rönesans bir anda Avrupalıların ortaya çıkardığı bir şey miydi? Kesinlikle değildi. Özellikle işte bu Braudel'in anlattığı şey vardır. Akdeniz dünyası anlatısı vardır. Orada çok yani çok iyi bir anlatı vardır onunla ilgili ve şey der. Hani Akdeniz dünyası sınırlarla ve dinlerle şey yapılmış, kuşatılmış bir şey değildi. Çok hızlı, çok geçişken bir coğrafyaydı. İnsanların çok rahat seyahat edebildiği bir coğrafyaydı ve bilginin çok hızlı aktığı coğrafyalardı. O yüzden Avrupa'ya bu hızlı bilginin aktarımı bir söz konusu aynı zamanda. Bu hızlı aktarımda da, yani bilginin asıl kaynağının, aslında Avrupa'da ortaya çıkan o bilginin asıl kaynağının biz doğudan geldiğini bugün fark ediyoruz ve o yüzden Rönesans'ın tek başına Avrupalıların bulduğu bir şey değil de Doğu coğrafyasından gelen bilginin süzüldüğü, onların üzerine ekstra şeylerin koyulduğu. Ama bir yandan da tabii o şeyin, o ana kaynağın unutulduğu birazcık bir durum söz konusu. Özellikle Batı merkezli bakarsak, evet, oradaki Avrupalılar hani evreka, biz bulduk gibi bir durum söz konusu. Ama aslında öyle olmadığını biz bugün çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz.
1: Çok önemli bunu söyleyebilmek. Şimdi dediniz ya, Rönesans, yenilik, kağıt, mesela kağıt ve matbaa üzerinden daha çok konuşuruz. Çok büyük bir yenilik çünkü Avrupa da büyük bir bilgi devrimi yarattı. Evet. Ama kağıt Çin'den, sonra İslam dünyası, az önce dediğiniz gibi, ben biraz da açmak istiyorum. Çin'den İslam dünyası üzerinden Avrupa'ya geldi, değil mi? Yanlış, hı hı, bilmiyorsam. Şimdi böyle düşündüğümüzde bu devrimi sadece Avrupa'ya ait saymak, evet, Batı anlatısıyla elbette o köşeleri tutacaklar, ama bu kitap ne anlatıyor bize bu konu ile ilgili, ne detaylar veriyor?
0: Yani şöyle bir süreç söz konusu, dediğiniz gibi barut ve burada önemli olan şeylerden bir tanesi de pusula. Özellikle Rönesans'ın ortaya çıkmasında ve Rönesans'ı besleyen bir ne derler, ekonomik bir şey de var, altyapısı da var. Coğrafi keşiflerle beraber Avrupa'ya akan bir zenginlik var ve bu zenginliğin Rönesans'ı beslemesi, yani oradaki entelektüel hayatı canlandırması, teknoloji canlandırması süreci var. İşte burada bu dediğimiz bu canlandırma sürecinin asıl motoru aslında kağıt ve pusula. Yani kağıt ve pusulanın doğudan gelmesi, dediğiniz gibi Çin'den buraya, Batı'ya doğru gelmesi sürecinde orada taşıyan insanları da söz şey yapmak lazım. Bunlara da bahsetmek lazım ve kitap bize bunların hakkını teslim etmemiz gerekir gibi bir anlatı sunuyor. Yani Çinlilerin bunları keşfetmesi, daha sonra işte Talas Savaşı'yla, hatta bizim Türklerin de Müslümanlığa geçtiği savaş olarak bilinir. O savaş sırasında doğuya giden Arapların Çinlilerden bunları öğrenmesi, Batı'ya doğru taşıması, daha sonrasında Batı'ya getirdiği işte bu kağıdın üretim sürecinin daha kolay olmasıyla başlayan bir daha fazla kitap basma ve daha çok kitap basma süreci, daha hızlı kitap basma süreci söz konusu. Bir yandan bu hani entelektüel hayatın daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Bir yandan pusulanın gelmesi de Avrupa'nın yapacağı, daha sonra yapacağı coğrafi keşifleri daha kolay bir zemine oturtuyor. Böylelikle işte Rönesans'ın bir entelektüel bir motoru var. Bu çalışıyor ama bu motoru asıl çalıştıran şey doğudan batıya doğru gelen bu öğreti aslında. Yani burada teknolojik gelişmelerin öğrenilmesi. Burada tabii sadece şey diyor, hani böyle anlattığımız zaman sanki çok güzel bir şekilde böyle akmışta gelmiş gibi bir süreç konusu ama çok kanlı olayların yaşandığı, Haçlı Seferleri sırasında bunlar daha çok öğreniliyor. Haçlı Seferleri sırasında bir şekilde bir yandan savaş sürüyor ama bir yandan da batıdan gelen insanların, Haçlıların doğuda karşılaştığı bu teknolojik gelişmeler, bu farklı gelişmeleri bir şekilde öğrenip daha sonrasında batıya taşıdığı bir süreç söz konusu.
1: Hocam İstanbul'un fethi mesela. İstanbul fethedildiğinde, fethedilmesinin daha doğrusu Avrupalıları yeni ticaret yollarına doğru yeni ticaret yolları aramaya zorladığı söylenir. Bu doğru bir öğretim yani, yoksa sık sık işte tekrarlanan eksik bir bilgi mi?
0: Fethi. Ya şöyle bir şey var. İstanbul'un fethi tabii ki de şey olarak yani Avrupa'yı çok etkileyen bir süreç ama hani Avrupalıların İstanbul'un fethiyle bir anda elindeki o zenginliklerin kesilmesi gibi bir durum yok. Zaten daha öncesinde Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş kurulma aşamasında ve İstanbul Avrupa'da anlamlı toprak değil. Yani daha öncesinde Osmanlılar Balkan coğrafyası zaten yayılmış vaziyetteler. İstanbul'un fethi birazcık daha şey bir uyanış yaratıyor. Hani Türklerin artık tamamen burada kalıcı olduğu, hani Balkan coğrafyasındaki ilerleyişlerinin öngörüleceğini daha fazla insanlar hissettiriyor batıdakilere. Burada bir şeyin kesilmesi söz konusu değil. Yani insanların zenginliğinin kesilmesi söz konusu değil. Zaten o zenginlik zaten kesilmiş vaziyette. Çünkü batıdan geliyor zaten zenginlik. Özellikle baharat ürünleri çok önemli. Tuz çok önemli bu devirde. Çünkü insanların yiyeceğini saklaması bir durumu söz konusu. Buzdolabında olmadığı bir dönemde yiyeceğin uzun süre saklanmasını baharat ve tuz getiriyor. Bunlar da genel itibariyle doğudan gelen ürünler ve doğudan Hindistan tarafından gelirken zaten birçok devletin içerisinden geçiyor tüccarlar bunu getirirken ve her devlet üstüne yeni bir vergi koyuyor. Batıya gidene kadar da özellikle burada son duraklar Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik oluyor. Osmanlı İmparatorluğu sonra Venedik'e geçen mallar Avrupa'ya geçtiği zaman üzerine ekstra vergilerin bindiği, işte ilk pazardan geldiği fiyatın çok üzerine çıktığı bir fiyattan aldıkları bir durum söz konusu. İstanbul'un fethi burada tabii ki önemli. Bir uyanış söz konusu orada. Çünkü Avrupalılar da bir ne derler belli bir korku söz konusu. Çünkü bir sonraki durak Roma olacak. Çok açık zaten Osmanlı İmparatorluğu da bunu hissettiriyor. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman kendisinden Kayser diye bahsetmesi, Roma İmparatorluğu'nun devamı olduğunu hissettirmesi Avrupalıların bir sonraki durağın Roma olacağını hissettiriyor. Yani orada birazcık ticari bir endişeden ziyade birazcık daha ne derler ideolojik bir korku söz konusu. Dediğim gibi zaten orada zenginliğin yani doğudan gelen zenginliğin batıya çok pahalıya mal oldu. Zaten daha öncesinde bilinen bir şeydi. Öyle bir durum söz konusu.
1: Az önce pusula dedik hocam. Keşiflere gelelim istiyorum. Şimdi Avrupalıların o Amerika'ya ulaşmasını anlatırken keşif kelimesi kullanılıyor. Neden keşif kelimesi tartışmalı? Neden tartışılıyor keşif Avrupa için?
0: Ben de mesela az önce bundan bahsederken farkında olmadan keşif dedim. Çünkü bize de öğretilirken böyle evet, öğretildi, evet, keşifti. Evet. Ama halbuki dediğiniz gibi bunda tartışılması gerekiyor. Yani acaba bu bir keşif mi, bir karşılaşma mı, yoksa bir fetih mi? Bunların tartışılması lazım. Şimdi burada aslında meselelerden baktığımız birazcık şey. Demek ki biz birazcık bu meseleleri okurken hakikaten bize Avrupa merkezci bir demek ki eğitim vermiş ve kafamıza bu şekilde bu oturtulmuş aslında demek ki. Çünkü bu Avrupalıların gözünden bakınca keşif diye gözükür. Ama o Amerika'ya yanaşan gemiyi eğer siz kıyıdan görüyorsanız bu bir fetih gibi gözükür. Çünkü karşıdan gelen sizi fethetmeye geliyor gibi gözükür. Ama bir tarihçi olarak bakacaksak bu meseleye iki tarafı da değerlendirmek gerekir. O yüzden aslında buna bir karşılaşma demek lazım ama birazcık kanlı bir karşılaşma. Onu da şey yapmak lazım, bahsetmek lazım. Zaten kitabın editörü ve içerisindeki makalelerin yazarları da bunun bir karşılaşma olarak verilmesini daha doğru olduğunu söylüyorlar. Çünkü kitabın temel problemlerinden bir tanesi şeyi yansıtmak. Yani bu Avrupa tarihini yazarken Avrupa tarihi sadece kendi içerisinde yazılmıyor. Bütün bir dünyayı etkiliyor bu Avrupa tarihinin yazılması. Ve biz buna sadece Avrupa tarafından bakmamalıyız. Birazcık içerideki yazarların ve dışarıdaki editörün temel şeyi bu, derdi bu. O yüzden buna keşif demek birazcık Avrupa merkezci bakmak olur ve kitabın aslında probleminin, yani kitabın asıl ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesini es geçmiş oluruz buna keşif dersek. O yüzden buna karşılaşma demek lazım. Yani

0: Doğu dünyasıyla, Doğu derken bugün eski dünya diyelim, hatta eski dünyayla yeni dünyanın karşılaşması demek daha doğru olur. Ama birazcık bir onun altında şöyle çizmek lazım. Bir kanlı bir
1: Kanlı bir
0: karşılaşma.
1: karşılaşma olmuş.
0: Evet.
1: Hocam keşiflerde Avrupalı denizciler okyanuslara işte açılırken gerçekten sadece kendi bilgi ve cesaretlerinden mi yararlandılar? Yoksa işte o hani eski dünya dediğiniz Arap denizcilerin, işte Çinlilerin, Hint okyanusu toplumlarının o teknolojilerinden, işte harita, pusula, denizcilik bilgisi, bunlardan mı yararlandılar? Nasıl bir keşif süreci oldu?
0: Yani burada şeyden bahsetmek gerekir. Tabii ki teknolojik gelişmelerin hepsinin belli bir Avrupa coğrafyasında bir araya gelmesi durumu söz konusu. Hani o en başta söylediğimiz Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması, bilgilerin sürekli hareket halinde olduğu bir durum söz konusu. Burada Avrupalıların işte o doğudan gelen zenginliğin, az önce bahsettiğimiz süreçte doğudan gelen malların her geçtiği devlet de üstüne vergi konularak Avrupa'ya ulaşması birazcık insanların, Avrupa'daki insanların artık ne derler, canına tak ettiği bir süreç söz konusu. Bir yönden de bu durum onları fakirliğe doğru sürüklerken, bir yandan dediğim gibi Batı doğudan gelen bir Osmanlı İmparatorluğu tehlikesi söz konusu. O yüzden burada hem ticari olarak rahatlama, hem aynı zamanda siyaseten de bir rahatlamak için insanların buna yönelmesi durumu söz konusu. Şimdi burada o bahsettiğimiz tek taraflı anlatı birazcık şuna sebebiyet veriyor. Hani burada Avrupalı şeyler, gemiciler işte kahramanlardı. Onların deniz seferleri böyle şey anlatılır, bir kahraman hikayesi gibi anlatılır. Aslında bu da birazcık şeye giriyor. Ne derler, o Batı merkezci bakma meselesine denk geliyor. Tabii ki bu insanların yaptığı şey büyük bir şey. Ne derler, kahramanlıktan ziyade büyük bir aslında maceraya atılma ve gözü karalık söz konusu.
1: Cesur çünkü insanlar,
0: bilinmeyen coğrafyaya doğru gidiyorlar çünkü. Ama dediğiniz şey de şöyle bir durumda söz konusu. Zaten doğudaki insanlar bu zenginliğe zaten üzerlerinde birazcık oturdukları için, hani biraz daha sahip oldukları için bu zenginliğe, onların böyle bir derdi yok zaten. Yani hani bir yeni yerler keşfedelim, yeni yerler bulalım gibi bir dertleri yok. Zaten oradan gelen baharat yolları ve ipek yolları zaten kendi toprakları üzerinden geçiyor. Onların böyle bir derdi yok. Avrupalıların bunu birazcık daha dert edindiği bir durum söz konusu. Tabii ki de dediğim gibi hani bunu oradan bakarsak bir kahraman hikayesi gibi anlatılıyor ama yani daha dışarıdan bir tarih olarak bakarsak aslında burada bir hani bir çıkış yolu arama durumu söz konusu.
1: İhtiyaç. Dolayı Avrupa bu keşfe, yani onların dediğiyle keşfe, bizim dediğimizle karşılaşmaya. ihtiyaçtan dolayı o zaman, evet,
0: evet.
1: Baktığımız zaman o zaman fetihten sonra yine doğruluyoruz tezi, az önce söylediğimizi, Avrupa'yı yeni karşılaşmalara itmiş aslında baktığınız zaman,
0: evet.
1: Bu süreçte. Peki Amerika'nın işte yerli halkları örneğin keşif, karşılaşma, ben de şey yapıyorum ikisini bir kullanıyorum. Avrupa karşısında çaresiz ve edilgen miydiler? Nasıllardı o karşılaşmalar sırasında? Yani o direndiler mi? İttifak mı kurdular? Avrupa'nın o sömürge düzeni nasıldı?
0: Yani burada da yine aynı şeyle söz, yani aynı durum söz konusu. Yine Avrupa merkezli bakarsak Avrupalıların çok az birkaç gemiyle işte Amerika kıtasına çıktığı veya da çok fazla dirençle karşılaşmadığı bir anlatısı vardı. Her zaman Avrupa tarafından bakılırsa. Çünkü büyük kahramanlıklar, birkaç tane gemiden inen birkaç tane denizci bütün bir kıtayı neredeyse avucun içerisine alıyor. Öyle bir anlatı söz konusu ama yine mesela bugün artık baktığımız zaman öyle bir durumun söz konusu olmadığını görüyoruz. Yani özellikle oradaki işte Amerika'da da çok büyük topluluklar var, Mayalar var, İnkalar var. Onların da bir kurduğu devlet düzeni var ve kolay kolay teslim olmuyorlar aslında. Biz birazcık şimdi yeni yeni bunları daha iyi ortaya koyabiliyoruz. Yani burada bir tamamen bir teslimiyet söz konusu değil. Dediğiniz gibi ittifaklar kurma söz konusu. Onlara karşı bir direnç söz konusu ama burada tabii yani onların birazcık ne derler, kısmetsizliği mi dersiniz, kadersizlik mi dersiniz? Yani orada şöyle bir durum var. Avrupa'dan gelen insanlar, eski dünyadan gelen insanlar, yani yeni dünyaya çıkan insanlar çok fazla hayvanlarla haşır neşir bir hayattan gelip o yüzden kendi bağışıklık sistemlerinin çok kuvvetli olduğu bir dünyadan geliyorlar. Eski dünyadan gelen insanlar ve o kıtaya ayak bastıklarında onların vücutlarındaki o direnci karşı tarafta bulamıyorlar. Yani o yüzden getirdikleri çiçek hastalığı mesela, hı hı. Amerika kıtasında insanları kasıp kavuruyor, birçok insanı öldürüyor. Bunun yanında yine Avrupalıların eski dünyadan getirdiği ateşli silahlar Amerika dünyasında

0: aslında çok fazla bilinmiyor ve o ateşli silahların tabii siz de takdir edeceksinizdir. Yani insanların oklarla veya işte şeylerle, mızraklarla ateş silahlara karşı koyması pek de olası değil. Ve Amerika kıtasındaki insanlar da bunu fark ediyorlar. Yani biz bunlara bu şekilde karşı koyamayız. Ve onları Amerikalılar da aslında birazcık kendileri kullanmaya çalışıyorlar. Amerikalılar, Amerikalı yerliler. Çünkü onların da kendi içlerinde çatışmaları var. Farklı farklı devletler var orada. Avrupalıların bu getirdiği yeniliklerden yararlanmak isteyen insanlar var. Ve Avrupalılar yanaşıyorlar bu konu hakkında. Yani bazı şeyler, oradaki kabileler. Onları kendileri için kullanıp diğer kabileleri o şekilde kontrol altına çalışıyorlar ama şunun farkında değiller. Avrupalılar buraya gelirken hani size hani merhaba dünyalı biz dostuz var ya öyle, o şekilde gelmiyorlar. Yani onların da amacı daha başka. Onlar da tamamen sömürü amacıyla oraya geliyorlar. O yüzden Amerika kıtasındaki insanlar burada birazcık tuzağa düşmüşler gibi bir durum var. Ve Avrupalılar tarafından bakarsak bu meseleye, onlar da bu şeye şeyler, okeyler yani bu meseleye. Çünkü onlar da şunu fark ediyorlar. Buraya biz kolay kolay hakimiyetimizi kuramayacaklarının farkındalar o tarafta. Onlar da o ittifak kurma meselesinde çok şey yapıyorlar. Yani ne derler? Ona teşneler. Yani onu istiyorlar onlar da. Bu şekilde onları birbirine düşürüp zaten kitapta da o süreç şeyi diye anlatılır. Hani böl ve yönet. Çünkü oradaki insanlar bir şekilde şey yapabilselerdi, kendi aralarında ittifak kurabilselerdi Avrupalılar buraya kolay kolay giremezlerdi gibi bir durum söz konusu. Avrupalıların da birazcık işine geliyor. Diğer taraftan Hindistan tarafında keşiflere baktığımız zaman durum daha da Avrupa açısından daha da zor. Çünkü oradaki devletler Amerika'daki gibi böyle bir kabile devleti şeklinde değiller. Yani güçlü bir Çin İmparatorluğu var, güçlü bir Japonya var. Ne olursa olsun Hindistan'da güçlü bir Babür İmparatorluğu var. Ve Avrupa'da buraya kolay kolay hani o Amerika'daki yaptıkları gibi topraklara kolay kolay çıkamıyorlar. O yüzden oraya giderken biraz daha böyle şirketleşme tarzında gidiyorlar. Yani Amerika kıtasında fethetme için gidiyorlar. Hindistan tarafına ise insanlara şirket gibi gidip ticari imtiyazlar elde edip oradaki devletlerden bir şekilde oraya misyonerlerini gönderip orada bir şekilde ne derler iletişim kurup oradaki insanlarla oraya birazcık daha böyle tüccar mantığıyla gidiyorlar. Ama zaman içerisinde tabii belli imtiyazlar elde ediyorlar. O imtiyazlar sayesinde oraya yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra gönderilen misyonerler var. Onlar vasıtasıyla devletin daha üst kademesindeki insanlarla iletişim kuruyorlar. Ve oradaki bu bahsettiğimiz güçlü imparatorluklarda Avrupalıların getirdiği bu bir teknoloji var. Çünkü bu arada Avrupa çok hızlı bir şekilde o Rönesans'ın getirdiği şeyle beraber bir teknolojik gelişmeye de giriyor. Avrupalıların getirdiği bu yeni teknolojilerin de hoşuna gidiyor Doğulların. Hindistan tarafındaki imparatorlukların ve onlar da Avrupalılarına yararlanmak istiyorlar. Ya bir şekilde Avrupa'da birazcık daha fetih durumu söz konusuyken Avrupa tarafından bakarsak Doğu'da Hindistan tarafında ise birazcık daha tüccar mantığıyla hareket ederek başlıyorlar yani bu şeye sürece.
1: Gerçekten az önce söylediğiniz çok güzeldi. Merhaba dünyalı ben geldim. Bize anlatılan ve aklımızda kalan şey orada 3-5 kabile var. Ağaç susuz geziyorlar. Avrupa geliyor. Aa sizi keşfettik. Yeni dünya. Bakın bunlar var diye. Hoş geldiniz diye. Bu onları yeni dünyaya sunuyorlar ve modernite getiriyorlar gibi. Yani inanılmaz bir anlatıyla biz karşı karşıya kalmışız aslında yüzyıllar boyunca. Bu yüzden çok önemli bu akşam konuştuğumuz şey farklı perspektiften bakmak. Az önce şey dediniz ya hocam silahlar işte onlar da ok, mızrak, bunlar da ateşli silahlar vesaire. Silah aynı zamanda şey de var mikrop silah olarak kullanılmış mı acaba mesela Avrupalıların taşıdığı hastalıklar Amerika'nın o yerli nüfusunu da büyük ölçüde değindiniz ama yok ediyor galiba. Yani hastalık da silah olarak kullanılmış o zaman.
0: Ya o bilinçli kullanılan bir silah değil tabii ki de. Onlar da farkında değillerdir muhtemelen kendi hastalıklarının burada bu kadar fazla yayılacağı ve insanları bu kadar.
1: Ama eskiden savaşlarda hastalığı vebaları atarlarmış yamancılıkta.
0: O bilinçli bir kullanım bahsettiğiniz ama
1: burada da
0: Avrupalılar
1: öyle olabilir mi diye
0: evet
1: düşünüyorum.
0: yok yani şöyle muhtemelen farkına varmışlardır çıktıkları zaman. Bu insanlar patır patır ölüyor demek ki burada bir şeyler oluyor yaşanıyor diye. Orada da şöyle bunun bir de karşı tarafı da var. Yani Amerika tarafından Avrupa'ya taşınan hastalıklar da var. Mesela Frenge hastalığı daha öncesinde Avrupa'da bilinmeyen bir hastalık. Amerika'dan eski dünyaya transfer oluyor.
1: Frengi,
0: Evet, Frenge
1: deri
0: hastalığı.
1: hastalığı, evet.
0: Aha. Mesela o da Avrupa tarafında şey yani insanların ölmesi sebep oluyor. Ama şey yapıla yapıla özellikle mesela buradaki hastalıkların tedavisi İşte diğer tarafta işte burada çözülüp oraya taşınıyor. Oradaki hastalıkların tedavisi buraya taşınıyor. Çünkü bir şekilde Avrupa'daki insanlar çiçek hastalığının tedavisini bir şekilde %100 şeye ulaşamasa da, başarı ulaşamasa da bir şekilde tedavi etmeyi başarmışlar. Daha sonrasında bu tedavi yöntemi Amerika'ya taşınıyor. Amerikalıların da kendi şifa şeyleri var, bir bilimi var orada. Özellikle otlar üzerine. Mesela bu dönemde şey çok var. Yani Amerika'da çok fazla ot ele geçiriliyor şifalı bitki olarak. Ve bunların Avrupa'ya transferi var. Ve orada aslında bir tıp bilimi gelişimi de söz konusu Avrupa için. Amerika'nın keşfiyle beraber. Mesela orada frengi hastalığı Avrupa'ya bulaşınca, oradan geldiği de anlaşılınca, oradaki otlarla otların da tekrar Avrupa'ya ne derler, ihracatı söz konusu oluyor. Ve hastalıkları da bu şekilde çözüyorlar. Ama dediğiniz gibi hani orada barutlu ateşli silahların Amerika'ya taşınması durumu söz konusu. Bu bilinçli bir silah taşıyıcılığı, ama diğerinin bilinçli olduğunu söylemek birazcık şey olur. Yani çok iddialı bir yorum olur. Farkında bile değillerdir ama anlamışlardır daha sonrasında. Hani bizden kapılan bir hastalık. Çünkü Amerikalıların hiç farkında olmadığı, bilmediği bir hastalık daha öncesinde. Tıpkı frengi gibi yani. Avrupalılar da frengi ilk kaptıklarında muhtemelen şok oldular. Ne başımıza geldi de. Bir de eski dönemde bu tip şeyler şeydi, yargılanır. Yani çok fazla bilimin çok fazla yayılmadığı dönemler olduğu için, hani biz buraya geldik, bu kadar şey oldu, kanlı şeyler, sahneler yaşandı. Acaba hani Tanrı'dan bize verilen bir şey mi, bu ceza mı bu acaba? O yüzden mi böyle olduk gibi bir anlayış söz konusu oluyor. O yüzden yani bilinçli değildir muhtemelen. İlk başta hani bizim böyle bir mikrop silahımız var da bunları böyle yok ederiz diye, ama çok etkilediği doğru. Yani özellikle bazı çalışmalarda, özellikle bazı topluluklarda %90'lara varan ölümler. Yani mikrop sebebiyle. Bazı çalışmalar bize bunu gösteriyor. Özellikle bazı toplumlarda bağışıklığın daha düşük olduğu, teknolojinin daha fazla çok ilerlemediği toplumlarda. Çünkü Amerika'nın da kendi içinde bir teknolojisi var, bir dediğim gibi bir tıp bilimi var. Onların bile çare olamadığı bazı topluluklarda %90'lara varan, yani neredeyse bir topluluğun yok olması durum söz konusu.
1: Evet hocam, hastalıklar evet yayılıyor karşılıklı, ama mesela besinlerde başka bir taraftan baktığımızda, mesela patates, mısır, işte domates gibi ürünler Amerika'dan Avrupa'ya geçiyor. Peki Avrupalıların beslenmesini, işte nüfusunu, gündelik yaşamını nasıl değiştiriyor bu değişim?
0: Bu da madalyonun diğer yüzü aslında. Hani transfer edilen şeyler sadece hastalıklar, işte kan, dehşet değil. Biz aynı zamanda yani ne derler, hayra vesile olan şeyler de taşınıyor. Özellikle patates, domates, işte mısır bahsettiniz. Bunların taşınması Avrupa'da şöyle bir duruma neden oluyor. Avrupa'da mesela savaşlar yaşandığı zaman da asıl besin kaynağı her zaman buğday. Yani ekmeğin olması lazım ordunun beslenmesi için, halkın beslenmesi için. Ekmek olması lazım. Bu da buğdaydan geliyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Buğday şeye çok fazla bağlı. Yani iklime çok fazla bağlı. Yine bahsettiğimiz gibi ilk başta söylemiştik hatta. Yani iklim tarihi de söz konusu bu kitapların içerisinde. Yani iklim de ana şeylerden bir tanesi. Yani buğday özellikle iklime çok fazla etkilenen bir ürün. O yüzden mesela havanın kıtlık şey dönemlerinde, havanın çok fazla sert olduğu dönemlerde, mesela bu dönemde Avrupa'da bir küçük buzul çağı yaşanması da söz konusu. Çok iklimin bozulduğu bir dönem söz konusu. Buğday bundan çok etkileniyor. Ama mesela patates bitkisi bundan çok etkilenmeyen bir bitki. Yani bir de toprağın altında oluyor. Toprağın altında olması şöyle bir ekstra avantaj yaratıyor. Mesela ordular karşısındaki orduya zarar vereceği zaman geçtikleri her yerdeki ekinleri yakıyorlar. Çünkü karşıdaki insanın bir şekilde şeyin de kesilmesi lazım. İhaşesinin de kesilmesi lazım. O yüzden patateste böyle bir durum söz konusu değil. Toprağın altında olduğu için bütün bir orduyu buna sefer etmek çok fazla bir güç gerektiriyor, zaman gerektiriyor, para gerektiriyor. O yüzden hani patates toprağın altında, koruma altında olduğu için Avrupalıların beslenmesi için mucizevi bir etki yaratıyor aslında. Ve mesela diğer taraftan bakarsak da mesela domates, bugün işte Türk mutfağı olsun, İtalyan mutfağı olsun, bunların mesela şu an bugün düşünemiyoruz domates olmadan, ama normalde işte 1400 yıllarda baktığımız zaman insanların bilmediği, tatmadığı, mesela Fatih Sultan Mehmet'in şey ismini belki de bilmediği, evet
1: tadını bile bilmiyordur
0: muhtemelen. Böyle
1: koskoca fetihler sultanı domates yememiş diyoruz mesela.
0: Adını bile bilmiyordur muhtemelen. Burada işte bu özellikle patates mevzusu, bir de mısır mevzusu. Mısır özellikle hayvanların yetiştirilmesinde çok fazla etki ediyor. Patates de insanların besin değerini yükseltiyor. Çünkü Ya bir tarla düşündüğümüz zaman aynı tarlaya patates veya buğday ekildiği zaman patatesten daha fazla kalori ürün elde ediliyor. Bu şekilde aslında Avrupa'daki bu bahsettiğimiz yüzyıllar içerisinde bir nüfus patlaması da var. Hı.

0: Bu nüfus patlamasını hep şey diye okuyoruz. Hani Avrupa'nın Rönesans'la beraber bir teknolojik gelişme söz konusu. Coğrafi karşılaşmalarla beraber buraya akan bir zenginlik söz konusu. Bu zenginlik bu nüfus patlamasını yarattı diye hep böyle bir okuma durumumuz var. Ama burada işte asıl patatesin çok önemli olduğunu vurguluyorlar kitap içerisinde yazarlar. Çünkü patatesin bahsettiğimiz işte bu kıtlık durumunu yok etmesi, insanların nüfus patlamasının çok önemli bir yere sahip olduğunu söylüyorlar.
1: Hocam Avrupa tarihine baktığımızda Avrupa tarihi sömürgecilik tarihi bana göre. Yani ben bir tarih okuyucusu olarak yorumluyorum. Aynı zamanda mesela Avrupa'nın zenginleşmesinde ve modern ekonomik düzenin kurulmasında da sömürgecilikten bir tarafa köle ticaretinin de etkili olduğu söylenir. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Size göre mi, kitaba göre
0: Bana
1: mi?
0: göre de doğru, kitaba göre de doğru. Dediğim gibi zaten
1: bana göre de doğru.
0: Bana göre de doğru, evet. Yani söylemek lazım zaten. Artık bunu itiraf da etmek lazım. Avrupalılar için de söylüyorum. Yani dediğim
1: Bundan
0: gibi
1: nasıl faydalanmışlar?
0: Yani şöyle, o dediğimiz işte o kanlı karşılaşma mevzusu var ya. O kanlı karşılaşmanın o kanlı tarafını anlatmak lazım. Burada bahsedilen işte o dediğiniz köle ticaretinin aslında üç ayağı var. Avrupa, Afrika ve Amerika. Yani burada süreci denkleme Avrupalıların dahil ettiği bir Afrika coğrafyası söz konusu ve hani burada anlatacağımız olaylar çok hoş olaylar değil aslında. Burada şöyle bir durum var. Avrupalıların kendi ürettiği malları, ticaretin birinci ayağı, Avrupa kendi mallarını üretiyor. Çünkü bir teknolojik gelişmişlik var. Özellikle Avrupalıların yani Hristiyan olmalarından mütevellit olan bir çan yapma durumundan, özellikle demecilik bakımından çok gelişmiş bir Avrupa sanayi söz konusu. Burada üretilen bu metalurji dediğimiz hani şeyler, metal ürünler Avrupa'dan Afrika'ya taşınıyor. Bu metal ürünler Afrikalılar için niye önemli? Çok gelişmemiş bir coğrafya olduğu için burada özellikle metal ürünler oradaki küçük kabile devletlerinin diğer kabileler üzerinde hakimiyet kurabilmesi için önemli şeyler. Onlar bunu talep ediyorlar. Ve Avrupalılar, o dediğimiz şey var ya, hani Amerika'daki insanların ölmesi, bir yanda bu %90'lara varan nüfusların kaybolması, hem hastalıktan ölenler var, aynı zamanda Avrupalılara direnenlerin Avrupalılar tarafından öldürülmesi durumu söz konusu ateşli silahlarla. Şimdi burada Avrupalılar oraya çıktığı zaman şunu fark ediyorlar. Burada çok gelişmiş gümüş atakları var. Yani bu gümüş madenlerden çıkartılması lazım ki bir işe yarasınlar. Orada madenlerdeki varlığı bir işe yaramıyor. Bunu çıkarmak için bir insan kaynağı gerekiyor. Ve yani sürecin başından itibaren Avrupalılar çıktılar ve burayı hakimiyet altına aldılar gibi bir durum söz konusu değil. Sürekli bir direniş var. Bu sürekli direnişe hem karşı koymak için de insanlar gerekiyor. Yani Avrupalılar buraya çıktıkları zaman insanlara karşı askerlik mi yapsınlar, madenlere girip ocaklarda maden mi çıkarsınlar veya burada yeni ürünler var buraya taşınan, özellikle şeker kamışı. Oraya taşınan şekerin orada ekilmesi, büyük plantasyonlarda şeker üretim yapılması ve bunu tekrar Avrupa'ya geri getirilmesi durumu söz konusu. İşte bu plantasyonlarda çalışacak insanlara ihtiyaç var. Ve insanların çoğu da ölüyor, kimisi de karşı koyuyor ve Avrupalıların burada bir insan ihtiyacı söz konusu. Ve Avrupalıların da oraya gitmeyeceği bir durum söz konusu olduğu için burada şöyle bir yöntem geliştiriyorlar. Afrika'dan insanları alalım, onları köleleştirelim ve bunları Amerika'ya taşıyalım. Onlar bizim için orada bu dediğimiz işleri yapsınlar. Yani madenlere girip madencilik yapsınlar, plantasyonlara şeker üretsinler bizim için, şeker ve pamuk. Biz de bunların kaymağını yiyelim gibi bir durum söz konusu ve hani burada bir çalışma, hani bizim insanlarımız için mesela Almanya'ya çalışmak gibi, öyle bir durum söz konusu değil. Bunların tamamen affedersiniz yani hayvanlar gibi üst üste gemilere bindirilerek çok yer kaplamasınlar gemilerde diye böyle. Özür dilerim. Avrupa'daki bu dediğimiz metal ürünlerin Afrika'ya taşınması, Afrika'daki kabilelerden bu getirilen metal eşyalar için para değil, insan alınması söz konusu. Yani bir aslında köle ticareti ilk ayağı burada başlıyor. Afrika'daki kabileler, dediğim gibi, oradaki insanlar da birazcık diğer kabilelerle olan siyasi çekişmeleri nedeniyle bu tip bir şeye izin vermişler. Ve kendi halkından olan insanları tutup Avrupalılara satmışlar oradaki metal getiriler karşılığında. Çünkü Avrupalılar şunun da farkındalar. Yani kendileri gidip oradaki insanları köleleştirmeleri gibi bir durum söz konusu değil. Yani o çok uzun sürecek bir durum söz konusu. Afrikalıların buna şey yapması, teşne olması birazcık da süreci kolaylaştırmış ve oradan alınan insanların Amerika'ya taşınması, Amerika'da onda köle olarak çalıştırılması, onların ürettiği ürünlerin tekrar Avrupa'ya taşınması gibi bir durum söz konusu.
1: Evet hocam. Ve kısa bir aramız olacak. Çok heyecanlı bir yerde bıraktık. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın değerli tarih severler. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Çabuk çabuk, ne? Kimde plan?
2: Hadi planı ver.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Ay, plan oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Sen bir isim bulsana çabuk.
3: Abi ben Kibrit'im.
1: Kibrit, tamam sen?
2: Az Kibrit, şey çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
2: ben,
1: sen?
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, maçı kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
2: Tamam, kuru soğan.
1: Kuru?
2: Akira kuru soğan.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
2: Aa,
1: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
2: acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın oğlu.
2: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
1: Devo kuşu gibi hiç doğaldım.
2: Kocaman arabanın içine saklanamadım.
4: O hal ne ya?
1: Sen kimsin birader?
4: Ben benim abi.
1: Parola.
4: Elma.
1: Ha, Osman.
3: Osman ya, Osman.
1: Evet Osman.
4: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
2: Çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman, istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi, soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya, ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
4: abi,
1: devam et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Tamam, içeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
5: Okay. Film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
2: Kesmedi daha şimdi.

0: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarih severler. Avrupa tarihinin bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Doktor Sinan Çakır hocamızla beraber önemli bir yerde kaldık. Devam edelim hocam. Şimdi değerli madenlerden konuşuyorduk ve Avrupa'nın zenginleşmesini, köle ticareti vesaire, o sömürge düzenini konuşuyorduk. Fakat biraz da işte o ekonomik devinimi de konuşmak istiyorum. Evet, Avrupa zenginleşiyor madenlerle vesaire, ama o madenlerden çıkartılan o büyük miktardaki gümüş, gümüşten bahsediyorduk en son, Avrupa'ya ulaştığında işte bir fiyat devrimi de ortaya çıkıyor vesaire, ekonomiyi etkiliyor. Ama aynı zamanda o Amerika'dan çıkarılan o gümüşün büyük bir kısmı sadece Avrupa'da kalmıyor. Bir taraftan da Osmanlı topraklarına, işte Hindistan'a, Çin'e de ulaşıyor. Bu bize ne anlatıyor? Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Avrupa kendi söylediği gibi aslında bir ekonominin gerçek mimarı değil. Bir taraftan da bu madenler zenginlik olarak Hindistan'da, Çin'de ya da Osmanlı topraklarında da varsa, o dönemde dünya ekonomisinin gerçek merkezi, yöneticisi Avrupa değil o zaman. Doğru mu?
1: Yani doğru. Şöyle, zaten ekonominin merkezi sürekli değişme eğiliminde zaten. Hani ama Avrupa'da şöyle bir durum söz konusu. Zaten dünyada işleyen bir büyük ekonomi var. Özellikle doğudan gelen zenginliklerin batıya doğru taşındığı bir süreç var. Ve burada Avrupalılar da ellerindeki o parayla biz de varız. Biz de bu ekonomide bir şeyler alabiliriz. Hani pazara çıkarken cebi dolu bir şekilde pazara çıkıyor burada Avrupalılar. Yani Avrupa'nın durumu birazcık bu şekilde. Burada ama dediğiniz gibi o yoğun işte Afrikalı kölelere çıkarttırılan o gümüş Avrupa'ya taşınıyor. Ama yani gümüş insanların hani yiyebileceği bir şey değil. Bu gümüş bir şey alabildiği sürece bir şey ifade ediyor. Ve burada çok fazla bir gümüş yığılması söz konusu. Özellikle Bolivya'dan çıkan gümüşlerin Avrupa'ya taşınması durumunda. Şimdi burada Avrupalılar ceplerindeki parayla piyasaya bir anda giriş yapıyorlar gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupalıların hani ilk başta demiştik, asıl derdi o doğudan gelen o zenginliğe sahip olmak. O zenginliğe bir şekilde sahip olamıyorlar bu coğrafi keşifler süresince. Çünkü burada az önce bahsetmiştik ilk bölümde. Özellikle Hindistan tarafına gittikleri zaman burada güçlü bir Çin İmparatorluğu var, güçlü bir Japon İmparatorluğu var, Babür İmparatorluğu var. Buraya sızmak kolay değil. Bu sistemin üstlerine hakimiyet kurmak kolay değil. O yüzden buraya gittikleri zaman dediğim gibi ilk başta şirket şeklinde gidiyorlar. Ve bu şirket cebi dolu şirketin, yani o gümüşlerle. Oradaki gümüş aslında biraz oradaki para dediğim şey biraz aracılık. Yani oradaki aracı o zengini satın almak için. Avrupalıların aslında var olan bir şeye, dediğiniz gibi iktisata bir giriş, ceplerinde parayla piyasaya giriş söz konusu. Ve o Hindistan'a tarafına giden Avrupalılar daha sonrasında buradaki ticari imtiyazları aldıktan sonra Afrika'dan gelen parayla, Amerika'dan gelen parayla buradaki ticarete dahil oluyorlar. Ve bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nu ve Venedikleri atlayıp o kadar fazla üzerine vergi binmemiş olan fiyattan o çok istedikleri olan o malları daha uygun bir fiyattan ve ceplerinde çok fazla para varken piyasaya dahil olup buradaki zenginliği o şekilde elde ediyorlar. Burada bahsettiğiniz iki tane devletten, işte Çin ve Osmanlı İmparatorluğu önemli. Çin zaten tamamen bir, ne derler, gümüşü kendine çeken bir şeye sahip. Çünkü her şeyin parasal bir şekilde döndüğü bir ekonomi var Çin'de. Ve gümüşü istiyor oradaki piyasa. Ve Avrupalılar da Çin'deki malları istiyor. Burada aslında ikisinde bir çok güzel meç oluyor. Yani onlar gümüş istiyor, onlar da onların ellerindeki malları istiyorlar. Birazcık gümüşün oraya doğru akması söz konusu. Osmanlı Devleti bundan çok kötü bir şekilde etkileniyor. Birazcık kendi açımızdan bakacak olursak. Çünkü bir fiyat devrimi oluyor Avrupa'da. Bu fiyat devrimi Osmanlı'ya birazcık enflasyon şeklinde yansıyor. Çünkü bir anda çok fazla gümüş çok miktarda olunca ürünlerin fiyatları da bir anda fırlıyor. Çünkü çok fazla gümüş olduğu zaman ürünlerin fiyatları bir anda fırlıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda da bir enflasyon ilk defa karşı karşıya kalınan bir durum oluyor. Ve ürünlerin fiyatları bir anda 3 katına 4 katına çıkıyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu bu kadar fazla parasal bir ekonomi olan bir ekonomi değil. Hani birazcık da aynı mallar dediğimiz, hani ürün takası olsun şey olsun, birazcık daha o şekilde dönüyor. Çünkü vergiler verilirken bile ürün üzerinden vergi verilmesi birazcık söz konusu. Özellikle tımar sistemi dediğimiz şey içerisinde. Bir ürünün üzerinden verilen bir vergi söz konusu. Bir anda Avrupalıların bütün dünyaya dayattığı bir parasal ekonomi Osmanlı Devleti için söz konusu olunca birazcık malların fiyatlarının fırlamasıyla beraber, çünkü Osmanlı İmparatorluğu da en nihayetinde mallarını doğudan alıyor. Hı hı. Bütün bir gümüş Çin'e aktığı bir vaziyette oradaki malların fiyatlarının yükselmesi durumu söz konusu. Bu Osmanlı İmparatorluğu çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bir anda enflasyonun ortaya çıkmasıyla beraber. Yani böyle bir gümüşün böyle bir Osmanlı İmparatorluğunu etkileyen bir durum var. Zaten Osmanlı İmparatorluğu da buna farklı vergilendirme çeşitleriyle cevap vermeye çalışıyor. İşte esam sistemi ortaya çıkıyor. Vergi gelirlerini bir şekilde şey yapıp fazla bir şeye bölüp insanlara satıyorlar. Bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu da kendini, yani bu ne derler, parasallaşan ekonomiye adapte etmeye çalışıyor gibi bir durum söz konusu, ama çok da başarılı olduklarını söyleyemiyoruz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yavaş yavaş işte o şeye giden durumu birazcık buradan kaynaklanıyor. Hani ne derler, iflasa giden durum buradan kaynaklanıyor. Ama şunu da hemen eklerim, sadece Osmanlı İmparatorluğu değil bu iflasa gitme sürecinde olan. Yani Fransa Krallığı da iflasla boğuşuyor. Bir yandan Habsburglar da iflasla uğraşıyor. Yani iflas durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bütün dünyada aslında bir enflasyon durumu söz konusu diyebiliriz.
0: Hocam, alışverişin bir de başka boyutunu konuşalım. Şimdi Avrupalı din adamları ya da işte misyonerler, satır aralarında bahsediyoruz ama bunları da açmak lazım. Asya ile Amerika'ya gittiklerinde sadece hani para alışverişi diyoruz ya, alışverişler başka türlü de oluyor. İşte inanç alışverişi, kültür, toplum, dil, bilim. Bu alışveriş nasıl gerçekleşmiş kendi aralarında?
1: Burada ilk başta şunu söyleyelim. En önemli şeyler Cizvit dediğimiz bir tarikat. Cizvitler tarikatı.
0: Cizvitler.
1: Evet, Cizvitler. Şimdi bu tarikatın ortaya çıkışına da birazcık aslında bahsedelim ki şey kalmasın, evet, Karık kalmasın. Bu dönemde biliyorsunuz Avrupa'da bir reform hareketleri dediğimiz süreç yaşanıyor. Yani Protestanlığın ortaya çıkması, Martin Luther'in İncil'i tekrar kendi diline çevirip kendi başına, herkes kendi başına İncil'i okuyabilir, İşte papazların size bunu anlatmasına gerek yok, herkes dini kendi yaşayabilir gibi bir iddia ile ortaya çıkıyor. Ve Protestanlık diye yeni bir mezhep ortaya çıkıyor Katolik dünyası içerisinde. Ve birçok, özellikle Alman İmparatorluğu içerisindeki birçok prenslik Protestanlığa doğru kaymaya başlıyor ve hani devletler nezdinde değil de birazcık daha kilise nezdinde bakınca hani bunlar birazcık şey gibi gözüküyor. Hani kaybettiğimiz ruhlar gibi bir durum söz konusu oluyor ve Avrupa'daki bu inançlı kesim şöyle bir şeye başvuruyor. Hani burada yeni bir keşifler var, yeni insanlarla karşılaşmalar var. Bu Avrupa'da kaybettiğimiz ruhları dünyanın diğer taraflarında kazanabilir miyiz gibi bir şeye giriyorlar. Böyle bir düşünceye kapılıyorlar. Ve burada bazı insanlar gönüllü oluyorlar. İşte bu misyoner dediğimiz insanlar. Ve dünyanın farklı yerlerine gidip orada yaşayıp, oradaki insanlara bir şekilde Hristiyanlığı anlatıp, onları işte Avrupa'da kaybedilen ruhların yerine koyup, hani Batı Kilisesi'ni o eski ihtişamına geri döndürmeyi amaçlıyorlar. Dediğiniz gibi burada kültür alışverişi karşılıklı oluyor. Yani o işte Avrupa'dan çıkıp Amerika'ya giden veya işte Hindistan'a, Çin'e giden insanlar belki o şekle gidiyorlar. Hani bizi gideceğiz orada ve işte Hristiyanlığı yayacağız gibi bir şeyle gidiyorlar, ama gittikleri yerlerdeki insanların da inançları var. Hı-hı. Ve onların da yani yüzyıllardır şey yaptıkları inançlar ve çok kolay içine sızamayacaklarını anlıyorlar. Orada da şöyle bir şey geliştiriyorlar. Yani insanlara ilk başta onlardan fedakarlık değil de kendilerine fedakarlık yaparak, hani birazcık bizden verelim, birazcık sizden verelim, bir şekilde orta yolu bulalım gibi bir durum söz konusu. Özellikle Amerika tarafına giden insanlar mesela orada şey çok önemli bir yer tutar. Yani çikolata kültürü diye bir şey vardır Amerika'da. Özellikle bu onların yaptığı şeylerde, dini ritüellerde çikolata içilir. Ve o içilen çikolatayla beraber işte hani tanrılarının ruhlarına bir şekilde yaklaştıklarını düşünürler.
0: Onu, çikolatayla.
1: Evet, çikolatayla. Bu birazcık şeye benziyor. Yani Avrupalılar bunu görünce bu bizim şeye benziyor gibi düşünmüşler. Hani bizim yaptığımız Efkaristiya ayinlerine, evet, benziyor. Biz de içki içerek, şarap içerek İsa'ya yaklaşıyoruz. Bunlara çikolata içerek Tanrı'ya yaklaşıyorlar. Ve bu şekilde Amerikalıların kafasına giriyorlar. Yani bu yaptığınız şeyin aslında bizim yaptığımız şeyle aynı. Çok farklı değiliz gibi yaklaşıyorlar. Şeyde ise daha güçlü bir inanç var. Hindistan tarafında, Çin tarafında. Oraya sızmak biraz daha zor ve o insanları hani bu tip yakın şeylerle ikna etmek biraz daha zor. daha kalıplaşmış bir inanç şeyi söz konusu. Orada şöyle bir şey yapıyorlar. Kendileri mesela özellikle Hindistan'da oradaki şeyler gibi, gurular gibi giyinip, oradaki insanlar gibi işte turunculara şey yapıp, işte saç tıraşlarını ona göre, onlara benzer bir şekilde yapıp, işte biz de hep beraber aynı Tanrı'ya inanıyoruz, ismi farklı olsa da gibi, onlara da o şekilde yaklaşmış çalışıyorlar ve orada birazcık daha güçlü bir şeyle karşılaştıkları için, bir altyapıyla karşılaştıkları için orada biraz daha kendilerinden fazla ödün veriyorlar. Bir de şöyle, oradaki yaklaştıkça oradaki insanlara bu şekilde şunu fark ediyorlar. Özellikle Çin tarafında insanlar şeye çok fazla istekliler, iştiyaklılar. Yani bilim konusuna. Çin'de çünkü çok yerleşmiş bir entelektüel hayat var. Biz bunlara din üzerinden değil de birazcık bilim üzerinden gidersek bunlara daha kolay bir şekilde etkileşime girebiliriz gibi bir şeye, düşünceye giriyorlar. Ve bu şekilde o dediğiniz kültür alışverişi birazcık bilimsel bir alışverişe dönüyor. Din üzerinden ve buradaki o bahsettiğimiz Rönesans'ta çevrilen kitapların üzerine koyulan yeni bilgilerle beraber olan ortaya çıkan bir külliyat var. Bu külliyat Çin'e taşınıyor. Çin'deki insanların en çok iştiyak duyduğu şey bu. Bilimsel gelişmeler, entelektüel gelişmeler. Onları yaklaştıran birazcık bu oluyor. Aslında birazcık din dediğiniz o dini kültür, dini alışveriş birazcık kültürel alışverişi beraberinde getiriyor. Onlar da oradan aldıkları, özellikle Doğu Hindistan tarafında, Çin tarafında insanın, hani insan sevgisinin çok şey yapıldığı, ön tarafa koyulduğu bir kültürel anlayış vardır Çin'de ve Hindistan'da. Avrupalılar da onlardan onlar alıp Avrupa'ya getiriyorlar ve işte bizim bu aslında aydınlama dediğimiz, işte insanın ön plana çıkarıldığı, insan sevgisinin ön plana çıkarıldığı anlayışın aslında şeyi de alt tabanında birazcık Çin tarafından geliyor. Yani Konfüçyüsçülüğün içerisinde birazcık geliyor Avrupa'ya. Ve aslında işte hani o dediğimiz, hani en başta dönecek olursak, hani dedik ya Avrupa tarihi okunurken sadece tek başına okursak olur mu diye, olmaz işte. Burada mesela bu konuya geliyoruz. Mesela işte bir Avrupa tarihinin asıl değişiminin mesela aydınlanma olduğunu iddia eden bir adam sadece Avrupa tarafından bakarsa bu Konfüçyüsçülüğü o zaman görmemesi gerekir. Yani evet. Bir aydınlanma ortaya çıkmayacak eğer böyle bakacak olursak.
0: Hocam, aydınlanma insan odaklı dediniz ya, bir taraftan bilimsel gelişmeler, Avrupa işte sadece dini değil bilimsel alışverişe de gitti olay diyorsunuz. Şimdi Avrupa bir taraftan bilimsel devrimi yaşarken ama diğer taraftan binlerce insan da o dönem cadılıkla suçlanıyordu. Yani bilimle korkunun aynı dönemde yan yana gelişmesini nasıl açıklıyoruz?
1: Nasıl açıklıyoruz? Yani mesela aslında bugünden baktığımızdan da, mesela bugün de çok farklı olayları, mesela bir haber bülteni izlediğimizde bir anda toz pembe şeyler yaşanırken bir anda bakıyoruz ki hani kanımızın donduğu hikayelerle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında birazcık yani şeyin, zamanın ruhu değişmiyor.
0: Ama dönem aydınlanma dönemi hocam. İnanılmaz bir sıçrama var. Büyük bir iddia içerisindesiniz Avrupa olarak. Ama bir taraftan da çok ilkel bir dönem de yaşanıyor aynı zamanda. İşte bu çelişki kafamı karıştırıyor açıkçası.
1: Evet, bir çelişki durumu söz konusu kesinlikle. Ve mesela bu yapılırken de hani o aydınlanma dediğiniz, hani çünkü mesela biz şimdi aydınlanma deyince hani oradaki insanların hani aydınlanmayı ortaya koyan insanların, bu fikir üzerinde eserler ortaya koyan insanların tamamen böyle hani üst bir perdedeki insanlar olduğunu düşünüyoruz ama mesela bu konuyu ben size farklı bir şekilde şey yapayım. Belki orada o çelişkiyi düzeltebiliriz. Mesela işte bizim bugün aydınlanma yazarları diye ortaya koyduğumuz fikirsel insanlar, düşünsel insanlar ortaya koyduğumuz insanlar. Mesela işte bu az önce bahsettiğimiz Afrikalı insanların köleleştirilip Amerika'ya taşınması mevzusunda tamamen doğa karşı diyorlar. Yani bunlar olağan şeyler diyorlar. Yani çünkü kendilerini o aydınlanmacı dediğiniz insanlar da birazcık kendilerini üst mertebede gören insanlar, birazcık yukarıdan kibirle bakan insanlar ve hani Avrupalıların dünyayı geliştirmesi çalışmasında bunlar feda edilebilecek şeyler diye düşünüyorlar. Bir de o bahsettiğimiz, hani Avrupa için dönersek, hani o cadıların yakılması mevzusuna dönersek, Avrupa içerisinde hala şey kuvvetli, yani o yani reform hareketleriyle beraber kilisenin dışarısına artık din çıkarılmış, tamam onu kabul ediyoruz ama yine kilisenin çok yani şey yaptı, özellikle insanlar üzerinde çok etkili olduğu bir şey söz konusu ve devletler de bunu kolay kolay yıkamıyorlar. Yani burada dediğim gibi bugün de bence aynı şey var.
0: Şey ama yani şu aklıma geliyor. O kadar bilimle uğraş, sanatta devrim yarat, sıçrama yarat, kadınlar cadı diye yakılsın vesaire. Gerçi şaşırmıyoruz. Aristo da kadınlar için bir dişi eksik demişti yani. Buradan da sosyal mesaj vereyim. Şimdi hocam, reform hareketlerinden bahsediyoruz ya. Reform hareketleri Avrupa'da sadece din alanında değişimler yaratmıyor. Az önce dediniz ya işte kilisenin parçalanması, işte protestanlık geldi vesaire. Devletler başka bir şekilde güçleniyor, eğitim yayılıyor. İnsanların bu değişimler otoriteye bakış açısını nasıl değiştirmiş o dönem?
1: Yani burada insanlar birazcık edilgen gibi gözüküyor. Aslında ilk başta baktığımızda yani yukarıda filler tepişirken onlar altta eziliyormuş gibi gözüküyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Yani insanlar otorite de öyle düşünmüyor. Yani insanların hani zor oyunu bozar derler ya, hani eğer insanları şey yaparsak o raddeye getirirsek bizim de kellemiz gidebilirin farkında yukarıdakiler de. Aşağıdakiler de onun farkındalar. Yani orada her ne kadar itaatkar gibi gözükse de o grup bir şekilde her zaman yukarıya o mesajı veriyorlar. Özellikle işte bu kıtlık dönemlerinde olsun veya işte savaşların çok yoğun yaşandığı dönemlerde olsun. İnsanlar şeyler yani birazcık krallarını fırıncı gibi görme şeyleri var. Yani fırıncı bize ekmeği veriyorsa tamam bir sıkıntı yok dediğini de yapalım ama ekmeğimiz kesildiği zaman, fırıncı ekmeği yapmadığı zaman o zaman isyanlar patlak veriyor ve insanlar edilgen değiller. Özellikle savaşlarının Avrupa'da çok yoğun savaşların olduğu dönem, bu dönemler erken modern tarih dediğimiz dönemler ve kralların çarpışmasında eğer krallar bir şekilde insanları göz ardı edecek olurlarsa, yine bu dönemde dediğimiz gibi eğer kralların talihsizliği de bir kıtlık döneme denk gelecek olursa insanlar bir anda ellerine geçirdikleri işte şeylerle ne derler, tarım yapacakları aletleri eline geçirip tarım tarlaya koşacaklarına, saraya doğru koşmaya başlıyorlar.
0: Hocam o dönem mesela 14. Louis'e atfedilen bir söz var. Devlet benim diyor. Hı hı. Gerçekten o dönemin anlayışını yansıtıyor mu bu söz? Yani mutlak krallar sanıldığı kadar sınırsız bir güce sahip mi o dönem?
1: Devlet benim derken aslında o da sahip olduğu statü değil de istediği statüyü dile getiriyor. Hmm. 14.
0: Arzu etti. Evet. Hedefini.
1: Arzu etti. Hedefini dile getiriyor. Yapmak istediği şeyi söylüyor ama ya bugünden baktığımızda yapmak istediği şeyin o dönem için mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle iletişim araçlarının çok sınırlı olduğu ve toprakların bu kadar, mesela Fransa'yı örnek aldık şimdi 14. Louis deyince. Toprakların bu kadar geniş olduğu bir şeyde, devlet içerisinde hani kralın sarayından bir söz söylemesi, Paris'te bir söz söylemesi aşağıdaki Marsilya'daki yöneticiyi veya oradaki halkı çok da bağlamıyor açıkçası. Çünkü emrin oraya gitmesi bir mesele, o emrin dinlenip dinlenmeyeceği bir mesele. Takmayabilir oradaki insan. Çünkü kralın onu bir an cezalandırması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü öyle bir şey yok, yeteneği yok, öyle bir kapasitesi yok. Ama 14. Louis'nin böyle bir isteği var. Yani 14. Louis işte bizim bugün hani çok kanlı, otoriter insanlar dediğimiz işte Hitler gibi, Stalin gibi belki 19. yüzyılda yaşasaydı belki dediği şeyi gerçekleştirebilirdi. Çünkü o dönemde artık iletişim ve ulaşım bir yerden emir verildiği zaman hemen ulaşıyor gideceği yere ve devletin artık şeyi de söz konusu. Hani oturmuş bir durum söz konusu. İnsanların vatan şeyi söz konusu. Birinci söz konusu. Hani çünkü Hitler bir şey dediği zaman, Stalin bir şey dediği zaman bu devletin dediği bir şeydir anlayışı var. Ama 14. Louis bir şey dediği zaman, dediğim gibi Marsilya'daki bir adam yani onun için çok da bir şey ifade etmiyor yani.
0: Bu kral böyle söylemiş diyor. Böyle ihtişamlı saray, Versailles Sarayı gibi mesela ihtişamlı saraylar yaptırıyorlar işte sözünü geçirmek için mi? Yani soyluları elinde tutabilmek, bakın benim otoritem var diyebilmek için mi öyle Versailles Sarayları gibi yerler ortaya çıktı sizce?
1: Kesinlikle öyle zaten. Devletin orada devletin görünürlüğünü işte, çünkü 14. Louis bir şey söylediği zaman çok bir şey ifade etmiyor ama 14. Louis Versailles Sarayı'nın içerisinde oturduğu zaman, o Versailles Sarayı gözüktüğü zaman yani insanların kafasında artık yavaş yavaş o şey beliriyor. Yani devlet neresidir? Versailles Sarayı. Versailles Sarayı'ndan bir şey söylenmiş. Bu dediğimiz şey işte hani o hayal ettiği şey dedik ya, bu 14. Louis'nin. 14. Louis bu hayal ettiği şeyi aslında saray üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani bir saray kuruyor ve şunu 14. Louis'nin tahta çıkış hikayesi birazcık bir şey oluyor. Sıkıntılı bir süreç. Fronde isyanlar dediğimiz isyanlar var. Burada soylular isyan ediyor şeye karşı, hükümete karşı. Ve yani tahta çıkış sürecinde yaşadığı bazı sıkıntılar var ve bu soyluların Yani Taşlı'da, onlar için Taşlı'da mesela Marsilya'dan bahsettik. Marsilya'daki insanın kendi sözünü dinlemediğinin farkında ondan önceliği. Ve şunu sarayı kurarak şunu empoze ediyor. Bu sarayda siz de benim gibi gözükür olursanız siz de devlette bir yer elde edebilirsiniz. Çünkü burada güç, yani güç dengeleri var. Yani 14. Cüli'yi devlet benim diyorsa, oradaki bütün güç odaklarının hepsini toplarsa saraya eğer, o dediği şeyi belki gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Ve bu şekilde...
0: Aslında bu bir strateji.
1: Strateji, evet. Ha, okay. Ve aslında çok komik duruma düşüyor. Çünkü ilk başta o yaşadığı zorluğu, daha sonrasında o soylulara ödetmeyi de iyi biliyor aslında. Çünkü onları sarayına topluyor. Eğer burada varsanız devlette sözümüz geçer diyor onlara. Hani onları bu şekilde böyle kandırıyor. Hani bir yerde ihale olacaksa, saraydaysan senin bir şansın var. O ihale sana verilebilir. Veya işte neyi satılacaksa ilk senin haberin olur gibi. Onlara böyle kandırıyor, sarayı topluyor. Ve sarayı...

birazcık tiyatroya çeviriyor kendi açısından. Çünkü onları o dediğimiz Fronde isyanlarında, soyluların ayaklanmasında demek ki çok içine oturmuş bir mevzu. Ve devlet benim diyen bir adam da o hesaplaşmayı kendi içerisinde şöyle yapıyor. Onların hepsine bazı görevler veriyor. Yani bu görevleri yaparsanız benim gözümde bir şansınız olur.

0: O soyluların yaptığı isyan birazcık herhalde ona bir hesaplaşma şeyi kalmış kafasının ucunda.
1: Bildiğin öç almış yani
0: evet,
1: soylularda.
0: Evet, papuçlarını giydirmiş, işte oturtmuş. Kim ilk başta günaydın diyecek ona? O ilk günaydını söyleyen çok büyük bir mertebede gibi onları bu şekilde şey yapıyor. Burada şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi Marsilya'dan gidelim yine. İşte Marsilya'nın soylusu saraya geldiği zaman, Paris'e geldiği zaman burada bir para harcanması söz konusu. Çünkü Versailles'de kalmanız lazım. Orada şatafat var. Sürekli balolar düzenleniyor. O baloda görünür olman lazım. O baloya her baloya aynı kıyafetle gelinmez. Yeni kıyafetler almak lazım. Aslında birazcık burada hani hem onlara dalga geçiyor bir yandan. İşte bu bahsettiğimiz olaylarla. Hem de bir yandan da onların cebindeki parayı bir şekilde sisteme aktarıp onları bir şekilde güçsüzleştirmeye çalışıyor. Ve burada şöyle bir şey yapıyor. Onları kopardığı için o farklı vilayetlerden daha sonrasında onların orada iş görememesi sebebiyle, çünkü Marsilya'da işler devam ediyor. Marsilya'ya birinin gönderilmesi lazım ki oradaki işleri yapsın. Marsilya'nın soylusu Paris'te, Versailles'da. O işleri yapması için de devlet şöyle bir şey yapıyor. Oraya memur atıyor dışarıdan. Bu şekilde de aslında yani 14. Lüyi hayalini gerçekleştirmeye yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani o taşradaki duruma kendi gönderdiği memurlarla el koyuyor. Oraya birazcık da hakim olmaya çalışıyor. Ama o gönderdiği memur da şöyle, orada şöyle bir şey var. Oranın memuriyetini satıyor. Çünkü bir yandan da hazır para lazım devlete. Hı hı. Çünkü bu dönem şöyle bir dönem. Ateşli silahlar var diyoruz. Hani bunlardan bahsediyoruz ama bunların bir gedi şeyi var.
1: Masrafı var. Bunu orduların masrafı evet. Var. Vergi sistemleri vesaire. Evet.
0: Çünkü eskiden şeydi hani her soylu, her lord diyelim daha doğrusu, kendi ordusunu kendi yetiştiriyor. Kral çağırdığı zaman da ordusunu götürüyor. Yani kral cebinden para harcamıyor eskiden ordusu için. Yani oradaki lorda belli bir toprak veriyor. Ona orada kendini belli bir özellik veriyor. O özellik karşılığında lord da onun için orada bir asker yetiştirmesi söz konusu. Burada şövalyeler de var. Şövalyeler de kendi zırhı olsun, kılıcı olsun, eğitimi olsun, hepsi kendine ait masraflar. Kralın bu tip şeylerde şey yok. Kral sadece işte şuraya sefere gidilecek, buraya şey yapılacak, gidilecek gibi bir şey söylediği zaman lorduna haber gönderiyor. Lord kralla arası iyiyse dinleme edebilir. Öyle bir durum söz konusu Avrupa'da. Çünkü feodalite dediğimiz şey böyle bir şey. Evet. Çağırıyor ve gidiyor. Ama mesela bu dönemde işte 14. yüzyılın bahsettiğimiz erken modern dönemde artık krallar kendi ordularını kendileri besliyorlar. Burada bir nakit akışı lazım. O yüzden bu gönderilen memuriyetler bir şekilde satılığa çıkartılıyor, ihale ediliyor. Mesela işte yine aynı önüne verelim. Marsilya'nın işte atıyorum vergisi toplanacak. Bu vergiyi kim toplamak ister? Toplanıyor insanlar. Bir açık arttırma şeklinde oranın vergisinin kim toplanacağı ihale ediliyor. İhaleyi alan kişi gidiyor. Tabii ihale karşılığında toplu parayı devlete veriyor. Devletin de işine giriyor böylece. Hı hı. Hem parayı almış oluyor hem bir daha taşradaki verginin nasıl toplanacağını düşünmemiş oluyor böylece. Ama bu da madalyonun diğer bir yüzü var. İhaleyi alan kişi de oraya gittiği zaman acısını halktan çıkartıyor. Hı. Öyle bir durum söz konusu. Yani ihale için yüksek para veriyor. O yüksek meblağ belki kralın cebine girerken hoş gözüküyor ama aynı zamanda halkın üstüne binen bir yük demek olduğu için de bir yandan da yine kralın aslında halk tarafından hoş görülmemesi durumu söz konusu ortaya çıkıyor.
1: Hocam Fransa'da ve belki de İspanya büyük o dönemde zenginliklerine rağmen zenginleşiyorlar yani baktığımız zaman. Ama defalarca mali kriz yaşayıp mesela İngiltere'ye borçlanıyorlar. Bu yüzden mi borçlanıyorlar? Bu gelişmeler sonucunda mı?
0: Yani şöyle orada İngiltere... ne derler, bir istisna gibi gözüküyor Avrupa şeyinde, tarihinde. Aslında İngiltere de borçlanıyor. Burada yani borçlanma derken aslında borçlanma çok kötü bir şey olarak değil. Zaten borçlanabiliyorsan bu iyi bir şey. Hmm. Yani İngiltere bunu başarabiliyor.
1: Finanstan hiç anlamıyorum.
0: İngiltere bunu başarabildiği için bir istisna oluyor. Yani çünkü şöyle bir şey var.
1: Bu mali kriz yaşadığı anlamına gelmiyor mu ama?
0: Bu şöyle, borçlanmak iyi bir şey de bu borçlanmayı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebiliyor musun? Yani borç para bulabiliyor musun? Çünkü bir sefere eskiden mesela atıyorum bir sefer düzenlendiği zaman bir kralın ordusuna baktığımız zaman ya bir imparatorun hani 40 bin kişi bulduğu zaman iyi bir ordu kurdu oluyor. Ve bu 40 bin kişinin parası cebinden çıkmıyor, bahsettiğimiz gibi şey az önce bahsettik. Parası cebinden çıkmıyor. Onun yerine lord o orduyu biriktiriyor. Şu anda 40 bin kişilik bir hani bahsettiğimiz 14. Louis zamanında gibi dönemlerde 40 bin kişi değil bazen 400 bin kişinin sefere çıktığı oluyor. Ve bu 400

0: bin kişinin kralın finanse etmesi gerekiyor. Böyle bir dönemde bu kadar 400 bin kişinin finanse edilmesi halktan toplanan vergi olacak bir iş değil. Yani burada bir para bulunması lazım ve bu para da işte tüccarlarda, burjuvazi dediğimiz insanlar o grupta, işte soylularda para var. Bu para nasıl alınacak? Bunda, bu insanlarla pazarlık yapılması lazım. Bunlardan borç para alınması lazım. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. İspanya dediğimiz işte bu Habsburg İmparatorluğu'na bağlı olan imparatorluk veya Fransa biraz daha işte bu mutlakiyetçilik dediğimiz sistem denetiliyor. Yani işte o 14. devlet benim dediği diyen adam borç para aldığı birine de ben senin borcunu sildim de diyebilir mesela. Ödemiyorum da diyebilir. O yüzden bir savaş çıktığı zaman işte bu mutlakiyetçi dediğimiz işte bu liderler borç para aramak için yana yakıla gezdiği zaman insanlarda şöyle bir şey oluyor. Tamam, ben sana borç para vereyim ama yüksek faizle vereyim. Çünkü senin ödemeyeceğini bilmiyorum. Yani sonuna kadar vereceğini bilmiyorum. Bütün parayı vereceğini bilmiyorum. O yüzden yüksek faizle borç veriyor. İngiltere burada bir istisna oluşturuyor. İngiltere çok kolay borçlanabiliyor ve borçlanabilmeyi sürdürüyor. Ve her seferinde borcu ödeyebildiği için de insanlar düşük faizle borç veriyorlar İngiliz devletine. Ama burada İngiltere'nin şöyle bir avantajı var. İngiltere Avrupa'daki diğer muadilleri gibi mutlakiyetçi bir yönetilmez ya da birazcık da devletin yanında, kralın yanında bir meclis de var. Ve parlamento var ve bu parlamentoda soylular var. Ve bu soylular şanlı devrim dediğimiz bir devrim var yaşanıyor İngiltere'de. Ve soylular yerlerini garanti ediyorlar devlette. Yani kralın yanında bizde, parlamentoda var. Ve bu soylu insanlar zaten devletin borçlandığı insanlar. Ve devlet borç aradığı zaman soylular kendi ceplerinden çıkartıp çok rahat koyuyor. Çünkü savaş bittiği zaman zaten borç bana ait. Devletin bir yerinde ben varım zaten. Kralın yanında ben varım. Ve kral tek söz sahibi değil. O yüzden bu borç çok rahat bir şekilde ödenir. Bunun da farkındalar. O yüzden faizlerini Fransa ve Habsburg'daki gibi çok yüksek faiz değil de daha düşük faizle verebiliyor. Bu şekilde mesela bir savaş çıktığı zaman sadece kralın şunu söylemesi yetiyor. Yani parlamentoya haber gönderiyor. İşte savaş çıktı. Ordu düzenlenecek. İşte donanma kurulacak. Bunun için para lazım. Faiz nedir? Şudur. Tamam, hemen para hemen hazır. Ve hemen ordu donatılıyor. Hemen donanma denize indiriliyor. Ama mesela Fransa'yı ele aldığımızda savaş çıktı. Devlet ne yapıyor? Para lazım. Hadi şuna gidelim. Şundan para isteyelim. Buna gidelim. Bundan para isteyelim. Çünkü herhangi bir meclis gibi bir şey yok. Soyluların toplandığı bir yer yok. Dediğimiz gibi Versailles Sarayı'na toplanan soylular zaten soyulmuşlar bir şekilde. İşte evet, bu balolarla, madolarla onlar soyulmuşlar.
1: Ya da terlik giydirmişler bir şekilde.
0: Evet. Onların soyulması durum söz konusu. Yani o yüzden devlet kimde para var? Önce bunu araştırıyor. Ve para kimde onu buluyorsun. Bu sefer gidiyorsun. Bana şu kadar borç ver, bu kadar borç ver. Ne kadar faiz olsun onu görüşüyorsun. O yüzden biraz orduların geç hazırlanması da var. O yüzden İngiltere bu dönemde ekstra ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü kolay para buluyor, ordusunu kolay kuruyor, donanmasını kolay denize indiriyor.
1: Hocam, ordular diyorsunuz, savaş diyoruz, hep donanma diyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani donanma, şimdi savaşlar Akdeniz'den Hint Okyanusu'na, Atlantik, burada geçiyor anladığım kadarıyla. Yani denizlere hakim olmak, hep donanmadan bahsettiğimiz için denizlere hakim olmak, kara ordularına sahip olmaktan daha mı önemliydi o dönem?
0: İkisi de lazım ama bu dönemde işte bütün dünya artık ne derler küçük bir köy olmaya doğru ilerlediği için hani Amerika artık Avrupa'ya bağlandı, bir şekilde Hindistan tarafı Avrupa'ya bağlandı, Osmanlı zaten Avrupa'ya bağlanmış durumda çünkü Akdeniz bu dönemde sürekli savaşların yaşandığı bir coğrafya zaten. O yüzden donanma önemli. Yani çünkü hem savaşın bir ayağını oluşturuyor, önemli bir ayağını, hem de karada gitmektense denizde gitmek daha hızlı bir şekilde ulaşım sağladığı için önemli. Bir de bu dönemin asıl karakteri İngiltere olduğu için, İngiltere'de bir ada ülkesi olduğu için, ada ülkesiyle savaşmak için mecbur da birazcık donanmaya şey yapmak lazım, yatırım yapmak lazım gibi durum söz konusu Avrupa için, yani kıta Avrupa için konuşuyorum. Zaten İngiltere'nin başka şansı yok gibi. Yani İngiltere zaten donanmaya sahip olmak zorunda.
1: Evet.
0: Bir de işte bu coğrafi karşılaşmaların olduğu dönemde artık ticaret gemileri zaten çok fazla şey yapıyor, ortaya çıkıyor. Bu dönemde denizciliğin de değişmesi gibi bir durum söz konusu. Normalde eskiden Akdeniz coğrafyası asıl ana plandayken kadırga dediğimiz eski şeyler, gemiler söz konusu. İnsanların kürekle çektiği ve karşıdaki gemiye yanaşan, işte ona bir rampa atan, onun üstüne çıkıp yine insanların savaştığı bir, ya işte tüfekle savaştığı gibi bir durum söz konusu.

0: Ama bu kadırga dediğimiz kadırga tipi gemiler şeye uygun değil. Okyanuslar için uygun değil. Bu dönemde okyanusların geçilmesi lazım. Amerika'ya gidilmesi lazım. İşte aşağıdan Afrika'dan dönülüp doğuya gidilmesi lazım. O yüzden gemi tipleri dönüşmeye başlıyor ve kadırgalar işte kalyonlara dönüşüyorlar. Gemiler daha fazla büyütülüyor, yükseltiliyor. Ve aslında gemiler tek başına bir kale gibi yapılmaya başlanıyor. Ve bu dönemde aslında donanmaya sahip olan bir adım öne geçiyor aslında. Yani kara ordusu tabii ki önemli. Ama o kara ordusunun da bir yerden bir yere taşınması gerektiği zaman da gene donanma gerekecek.
1: Evet. Hocam başka bir konuya geçmek istiyorum. Bir taraftan bilinmeyen çok şey var. Küçük buzul çağı denilen bir çağ var ya, o iklim değişikliği. Avrupa'da neyi değiştiriyor tarımı? Yani iklim Avrupa tarihinin görünmeyen aktörlerinden biri olabilir mi? Konuşulması gereken bir anekdot olabilir mi acaba? O buzul çağındaki kıtlık, savaşlar vesaire.
0: Kesinlikle konuşulması lazım. Zaten yani bu bahsettiğimiz ana konumuz olan kitapların da temel dertlerinden bir tanesi bu. Yani iklim de kesin, yani insanların yaptığı olaylar da Avrupa'yı şekillendirdi ama bir yandan doğa da insanları bir şekilde dönüştürdü. Onu da her seferinde vurgulama ihtiyacı duyuyorlar. Burada verilebilecek örneklerden aslında en temeli Fransız ihtilalinden bahsedebiliriz burada. Hani patatesin gelme sürecinden bahsetmiştik ama patates gelince bir anda insanlar sadece patates ekmiyorlar. Yani bir yandan da ekmek en temel ihtiyaç olarak her zaman duruyor. Yani her zaman buğday lazım, her zaman ekmek lazım. İşte bu bahsettiğiniz küçük buzul döneminde buğdayın yetişmesi birazcık zorlaşıyor o dönemde. Yani küçük buzul çağın yaşadığı dönemde. Buğdayın yetişmesi zorlanınca işte un üretilemiyor. Un üretilemeyince ekmek olmuyor. Ekmek olmayınca da işte o 14. Louis'nin bu sürekli 400 bin kişiye varan orduyu sürekli donatması, sürekli bunu sefere çıkarması, o işte o bahsettiği devlet benim, Avrupa'nın en büyük imparatoru benim. Bir de bu dönemde böyle bir şey de var, kavga da var. Yani evrensel bir imparatorluk kurma derdi var insanlarda, devletlerde. İngiltere var, işte Fransa var, Habsburg İmparatorluğu var. Bir yandan Osmanlı İmparatorluğu da hala güçlü. Yani belki Avrupa'nın bütün bu ataklarına direnmeye çalışıyor, karşılık vermeye çalışıyor. Ama bir yandan kendi gücü hala var. Osmanlı İmparatorluğu belki bizim hani bugün şeyde hani okullarda falan gösterilen işte gerilemeye girdi, çöküşe girdi gibi bir anlatı vardır ama Osmanlı İmparatorluğu gerilememiştir. Sadece Avrupa'nın ilerlemesiyle beraber birazcık daha eşitlenme durumu söz konusu. Yani o kolay kolay yıkılacak bir imparatorluk değil. Onun farkında Avrupalılar. Ve burada evrensel bir imparator kim olacak? Bunun kavgası var. Ve 14. Louis zamanından itibaren Fransa'nın sürekli bir ön plana çıkma durumu var. İşte bu sürekli 400 bin tane, 400 bin kişiye varan orduyu sürekli finanse edelim. Sürekli işte bu orduyu besleyelim. Sürekli savaşa gidelim. İşte en büyük imparator kim gösterelim şeyi. Bu küçük buzul çağı devrinde işlerin sarpa sarmasına sebep oluyor ve işte ekmeğin olmaması halkın ayaklanması sebep oluyor. İşte bu meşhur ekmek bulamıyorsa pasta yesinler mevzusu var ya,
1: evet, o da
0: birazcık önemli. Oradan patlıyor mevzu. Yani ekmeğin olmaması işte zaten sürekli savaşlarda yıpranmış olan halkı daha da kötü bir duruma itiyor ve yani programın başında bahsettik. Dediğim gibi Avrupa halkı birazcık kendi kralını, yöneticisini fırıncı gibi görüyor. Yani ekmeği verdiği sürece bir sıkıntı yapmıyor her şeye rağmen. Ama ekmek çıkmadığı zaman, karnı doymadığı zaman çok hızlı bir şekilde isyan çıkartabiliyor her seferinde. Ve Fransız ihtilali dediğimiz işte aslında bütün dünyayı dönüştüren bir devrim. İşte çok farklı şeylere giden yerlere de sebeptir. Tabii onun başka arka planları da var ama halk nezdinde asıl temel problem ekmek olmaması.
1: Açlık.
0: Açlık. Bu
1: Açlıktan
0: dediğiniz
1: gelen.
0: küçük buzul çağda işte bu dünyayı bu kadar değiştiren bir şeyin en büyük aktöründen bir tanesi aslında. Yani iklim demek ki Avrupa'yı değiştiren başat aktörlerden bir tanesi
1: Evet, bir
0: diyebiliriz.
1: kırılma noktası olmuş. Bir süre sonra, doğru not almış mıyım? Lütfen beni düzeltin. Devlet, sürekli Louis diyoruz, devlet işleri vesaire yönetim. Devlet işleri soylulardan eğitimli memurlara ve hatta hukukçulara geçmesi söz konusu olmuş mu?
0: Evet, doğru.
1: Yani o zaman modern bürokrasinin doğuşuna da denk geliyor bu.
0: Evet. Burada şöyle bir tespit var. Charles Tilly'nin sanırım, yanılmıyorsam. Savaşlar devletleri kurar. devletlerle savaşları yapar gibi. Şimdi burada bu bahsettiğimiz bütün bu savaş

0: silsilesi, devletlerin birbirine üstünlük kurma silsilesi, devletlerin de yeniden kuruyor aslında savaş mevzusu. Çünkü dediğimiz gibi büyük orduların beslenmesi gerekiyor. Bunların finanse edilmesi, bir yerden bir yere taşınması gerekiyor. Yani donanma yapılması gerekiyor. O yüzden devletler şunun farkına varıyorlar. Bu savaşları finanse edecek şekilde değil, bürokrasiyi tekrar şey yapalım, kuralım. Ve burada ana şeyimiz para. Yani paranın ele geçmesi lazım. O yüzden ne yapmak lazım? İlk başta vergiyi düzenlemek lazım. İşte bahsetmiştik, işte ilk başta Osmanlı Devleti'nde de böyledir. Çeşitli imparatorluklarda da böyledir. Parayı toplayan genelde devletin gönderdiği insanlar değillerdir. Oraya ihale açar devlet. O ihale sonucunda oranın vergisini toplayacak adam seçilir. O ana parayı devlete verir, gider oraya, kendi vergisini kendi toplar gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada Avrupa'daki durum şuna dönüyor. Devlet şuna, hani az önce aslında birazcık bahsettik. Devlet oradaki parayı da ben toplayayım, aracılar çıksın. Çünkü bir şekilde şöyle, yani devleti şu da zorluyor. Aracı gidip oraya ekstra vergi de toplayabiliyor. Kendi halkı da zorlayabiliyor. Bu devlete kötü bir şey olarak geri dönüyor. Çünkü halkın mutsuz olması imparatorun da tahtından edebilir. Kralı tahtına edebilir. O yüzden bunu da engellemek istiyor devlet ve bir şekilde taşraya hükmünü geçirmek istiyor. Yani 14. Lüyin'in de rüyası olan, devletin her yere hakim olduğu şeyi yapmak istiyor. O yüzden bürokrasi değişiyor. Yani artık soyluların bir bürokrasi yerine devlet kendi memurunu kendisi yetiştiriyor. Okullaşma dönemi başlıyor bu dönemlerde. Kendi okullarında kendi memurunu kendi yetiştiriyor. Ve bu yetişme sürecinde o yetişen memur bir şekilde devletin kendini devlete borçlu hissediyor. Çünkü devlet onu bir şekilde yetiştiriyor ve bir yere iş istihdam ediyor. Kendini de borçlu hissediyor. Yani devlete birazcık tamamen bağlı bir nesil yetişiyor diyebiliriz memur nesli olarak. Ve bu insanları eski soyluların olduğu yerlere koyuyorlar ve bu insanlar tamamen devletin gönderdiği mevzuat neyse ona göre vergisini topluyor. Ve bu şekilde devlette taşrada kaç insan yaşadığını öğreniyor. Çünkü oraya giden insanlar vergi toplaması için orada kaç kişinin olduğunu öğrenmesi gerekir. Oradaki kimselerin ne kadar toprağın olduğunu öğrenmesi gerekir. Ne kadar varlığının olduğunu öğrenmesi gerekir. Bir şekilde aslında insanlardan haberdar olmaya başlıyor devlet.
1: Nüfus sayımı yapılıyor.
0: Tabii ki de nüfus sayımı yapılıyor. Toprak sayımı yapılıyor. Ürün sayımı yapılıyor. Yani devlet tamamen sadece kendi merkezinde değil de bütün topraklar üzerindeki nerede kaç kişi var hepsinden haberdar olmak istiyor.
1: Modern gözetimi başlatıyorlar.
0: Evet.
1: Böyle.
0: Yani bir yandan tabii burada da modelin iki yüzü var. Yani insanlar için bu kötü bir şey mi? Bir yerden bakarsanız kötü bir şey. Çünkü
1: sürekli denetim altında.
0: Kaçabiliyorlardı bir şekilde. Evet. Çünkü hani o vergi toplayıcı geldiği zaman eski sistemde adam kendi malını saklayabiliyordu. Evet. Veya yalan söyleyebiliyordu, kaçabiliyordu. Ama memur geldiği zaman artık orada her şeyin sayımını yapıyor ve orada yaşıyor artık adam. Evet. Orada çalışan artık işte, topluma da bir şekilde şey yapıyor ve devletler zaten şöyle bir şey yapıyorlar. Oraya giden kişi oradaki halkla çok fazla şey yapmasın, ünsiyet kurmasın diye memurların farklı yerlere atanması, işte insanlarla haşır neşir olmasınlar, hani devleti de kandırmasınlar gibi bir durum söz konusu. Aynen. Yani devlet tamamen insanların bütün bilgilerine hakim olmak istiyor. İyi vergi toplamak için. Asıl dert burada vergi toplamak. Çünkü hükümdarın en büyük derdi, en büyük kral ben olacağım. Burada parayla ve orduyla olacak. Diğer taraftan bakarsak da insanlar için iyi bir şey. Çünkü bir şekilde hani kaçakçılar, işte haydutlar, maydutlar gelip de köyü basma durumları birazcık azalıyor. Çünkü devletin gelmesi belki onların takip edilebilirliğini arttırıyor ama aynı zamanda güvenliği de arttırıyor. O yüzden insanların da sadece kötü yönden baktığı bir şey değil. Hani devletin gelmesi birazcık onların da işine geliyor.
1: Rahatlatıyor. Evet. Hocam Avrupa kendi anlattığı gibi her zaman o altın çağını yaşamıyor. Mesela 30 yıl savaşları gerçekten Avrupa halkları için bir yıkım, nasıl bir yıkım oldu?
0: Yani her şeyden önce dediğimiz gibi bütün bir ekonominin sarsılması durum söz konusu. Yani savaşların uzun sürmesi. Aslında sadece Avrupa için değil, bu bütün Akdeniz coğrafyası için söylenebilir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nu da buna katmak gerekir.
1: Doğru.
0: Yani uzun savaşların olması her zaman halkın istemediği. Çünkü yani en nihayetinde bakacak olursak, insani açıdan bakacak olursak, kendi yakınları savaşa gidiyorlar ve dönüp dönmeyeceğini bilmiyorlar insanlar. Ve bu insanlar giden, yani savaşa katılan insanlar bir şekilde aslında hani erkek gücü, asıl tarlada çalışan erkek gücü bir şekilde savaşa gidiyor ve üretimi de düşürüyor. Üretim düşürdüğü gibi aynı zamanda nüfusu da düşürüyor. O yüzden yani Avrupa'nın bu kadar hırpa

0: kullanması süreci var ama bu bütün dünya için geçerli. Yani savaşların uzaması hem ekonomik olarak hem insani bakımdan bütün yıpranmaları beraberinde getiriyor aslında.
1: Evet, bir de hocam siz dediniz bu erken modern dönem 1800'lü yıllara dayandıranlar da var. İşte 1756-63 arasında 7 yıl savaşları var. Avrupa'nın yanında Amerika, Afrika, işte Asya'da yaşanıyor. O, aslında bunun içerisinde dediğimiz baktığımız zaman. Bu nedenle bunu tarihin ilk gerçek dünya savaşı olarak görebilir miyiz sizce?
0: Görebileceğimizi söylüyor bazı tarihçiler. Yani bazı tarihçilerin tezi o yönde. Yani bu ilk prototip bir dünya savaşıydı. Burada şöyle bir durum söz konusu. Aslında birazcık daha eskiye gitmek gerekir bunu anlatmak için. Bu Westfalia'dan gelen bir süreç. Yani Westfalia Anlaşması'yla beraber aslında dünya siyaseti birazcık kiliseden arınmaya başlıyor. Yani kilise işin dışına çıkarılıyor. Seküler bir devlet yapılanması ortaya çıkıyor ve bu seküler devletler işte bu bahsettiğimiz evrensel lider kim olacak yarışına giriyor birazcık.
1: Bağımsız devlet sistemi kuruluyor baktığımızda.
0: Bağımsız, zaten bağımsızlar da kilise artık tamamen işin dışına çıkıyor. Çünkü eskiden şöyle bir şey var. Hani birbiriyle savaş eden iki Avrupa topluluğu kafa kafaya geldiği zaman bu ikisi de Katolik Hristiyansa kilisenin de söyleyecek bir lafı olur. Çünkü içeride kırılan Hristiyan halk. Ama bir şekilde özellikle Rönesans, Reform, bütün bunlar yaşanırken kilisenin yavaş yavaş kendi kabına çekilmesi, çok siyasetten artık ayrışması durumu söz konusu. Ve Westfalia'dan itibaren artık Avrupalı devletler kendi bağımsızlıklarını diyebiliriz kazanıyorlar. En azından kiliseden bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Avrupa'da bir denge kurulması gerekir anlayışı devletlerde beliriyor. Yani çünkü sürekli birisi ortaya çıkıp ben bütün Avrupa'ya hakim olacağım gibi bir düşünceli ortaya çıkınca diğer insanlar bundan ister istemez korkuyorlar. Yani çünkü ne olacağı belli değil. O yüzden şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir denge olsun. Yani birisi çok fazla başını kaldırdığı zaman öbürleri ittifak yapsınlar ve o başını kaldıranı bir şekilde aşağıya çeksinler gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu birazcık işte aslında bizim tarihe bakarsak Osmanlı İmparatorluğu hani hep anlatılır ya son zamanlarda denge politikasına geçti diye. Aslında bütün dünyanın bir denge politikasına geçme durumu söz konusu. Yani birisi başını çok fazla kaldırdığı zaman oraya hemen bir denge getirilmesi için diğerlerinin ittifak yapması gerekir. Burada da asıl dengeleyici faktör İngiltere aslında Avrupa'da. Şimdi bu bahsettiğiniz 7 yıl savaşları çıktığı dönemde savaşın asıl çıkma sebebi işte bu Prusya İmparatorluğu bu dönemde birazcık güçlenmeye başlıyor. Ve Prusya İmparatorluğu güçlenince Habsburglular ve Fransa İmparatorluğu bu güçlenen Prusya'yı sindirelim gibi. Mesela normalde Fransızlarla ve Habsburglar ezeli rakipler. Ama mesela başka birisi ortaya çıktığı zaman hemen ittifak yapabiliyorlar. Normalde eskiden bu çok fazla mümkün değildi. Bu birazcık Westfalia'nın getirdiği bir siyasi denge. Ve bu 7 yıl savaşlarında başını çıkartan şeyin ezmeye çalışıyorlar ilk başta. Fransa ve Habsburglular Prusya'yı ezmeye çalışıyorlar. Prusya'nın ezilmesi demek bu sefer onun aşağı gitmesi demek oluyor. Bu sefer başka bir dengeleyici lazım. İngiltere sürece dahil oluyor. Ve İngiltere Prusya'ya destek veriyor. İngiltere'nin olaya dahil olması, işte bizim bu bahsettiğimiz dünya savaşı nasıl çıkıyordu mesela normalde? Bir devlet bir devlete savaş açıyor, o onu açıyor, o onu açıyor derken bütün dünya savaşa giriyor. İngiltere'nin savaşa girmesi de çok fazla devlet savaşa girmiyor ama bütün topraklar savaşa giriyor. Çünkü İngiltere'nin her toprağı var ve Fransızların da her toprağı var. Ve savaş bir anda Avrupa kıtasındayken bir anda Afrika'ya sıçrıyor ve bir anda doğuya sıçrıyor. Hindistan tarafına sıçrıyor. Çünkü iki devlet sadece Avrupa'daki çıkarlarını zedelemek istemiyorlar. Yani hazır yeri gelmişken Amerika'daki avantajlarını da elde edeyim. Hindistan'daki avantajları da elde edeyim.
1: Madem yangın var.
0: Evet.
1: Fayda olayım.
0: Şimdi burada öyle bir durum söz konusu. Yani o yüzden tarihçiler şu an 7 yıl savaşlarına baktıkları zaman dünya savaşının ilk prototipiydi diyorlar bu. Çünkü bir devletin yani İngiltere'nin savaşa dahil olmasıyla beraber savaş Avrupa'da kalmayıp bütün dünyaya yayılıyor. Burada da 7 yıl savaşlarında şöyle de bir şey var. Yani çok farklı kapılara açıyor. İşte bu bahsettiğimiz Fransız ihtilalinin temel sebeplerinden bir tanesi de odur. Yani oradaki o Fransa'nın o yıkımı. Çünkü Fransa savaşı kaybeden tarafta oluyor 7 yıl savaşlarında. İngiltere kazanan tarafta. Orada birazcık kısmetsizliğe denk gelmiş aslında şeyin. Ne derler?

0: Fransa'nın. Çünkü Rusya bu dönemde epey zorluyor Prusya'yı. Ama Rusya'daki kraliçenin ölmesi, tahta yeni çıkan kralın da birazcık Prusya sempatizanı olmasıyla savaşta tek başına kalıyor gibi bir durum oluyor Fransa ve birazcık savaşın kaybedeni tek başına oluyor. Şeyde yeniliyor, Amerika'da yeniliyor. Amerika'da yenilince oradaki bütün kaynağı kesiliyor zaten. Yani oradan gelen bütün zenginlik kesiliyor. Yine Hindistan tarafında yeniliyor.
1: Evet.
0: O yüzden Fransa'nın bütün bir çöküşü, yani o bahsettiğimiz devrime giden süreçteki o bütün bir çöküşü birazcık orada başlıyor.
1: Hocam dengeler demişken sormadan geçmeyeyim bunu da. Bir 4-5 dakikamız var ama Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya hocam Batı merkezli tarih kitaplarında uzun süre Avrupa'nın dışında gösteriliyor. Oysa bu iki güç o dönem Avrupa'daki ittifakları, savaşları ve sınırları belirleyen güç aslında. Dediğiniz aslında buna da biraz işaret edebilir mi? Bunu nasıl açıklarız?
0: Edebilir. Biz şimdi yani kendi açımızdan baktığımız için ben sürekli Osmanlı İmparatorluğu'nu sokmaya çalıştım ama ben de bu hataya düştüm. Rusya İmparatorluğu'na sonda bahsedebildik.
1: Evet, evet.
0: Mesela kitaplarda okuyucular, dinleyicilerimiz okurlarsa kitapları bunu görecekler. Yani her bir bölümde Rusya'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun sürekli bu işin içerisinde olduğu, bu coğrafyanın içerisinde olduğu, bazen tehdit olarak burada olduğu, bazen gelişmelerin buradan aktığı, bazen Avrupa'nın burayı etkilediği, karşı etkilerin karşıya geçtiği bir süreç söz konusu. Yani Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'nın erken modern Avrupa tarihi dediğimiz işte bu modern Avrupa'yı ortaya çıkaran süreçte öyle sadece yanda kalan aktörler değiller bunlar. Bizzat sürecin içindeler. Bu süreci etkileyen aktörler bunlar. Ve bunları eğer buradan çıkartırsak, bir köşeye atarsak, buradaki yazarların ve editörün bakarsak, yani bunları bir köşeye atarsak diyor, Avrupa tarihini eksik anlarız, yanlış anlarız.
1: Evet.
0: Birazcık böyle bir anlayış var kitaplarda. Ben de bunun böyle olduğu kanaatindeyim. Sadece Avrupa tarihi için değil, özellikle işte bu dünyanın birbirine bağlı olduğu Akdeniz dünyasının, coğrafyasında işte coğrafi karşılaşmalar sonrasında bütün dünya aslında birbirinden haberdar oluyor. Bütün dünya birbirinden haberdar olması demek, bütün dünyanın birbirini etkilemesi demek. O yüzden bir yerin tarihi bir okuması yapılacaksa kesinlikle karşılaştığı kim varsa, etkilendiği kim varsa oranın tarihinde kesinlikle etkili olduğunu görüyoruz. Bunu mesela bugün mikro çalışma yapan tarihçiler bile aslında dikkat etmesi gerekiyor. Belki mesela bir aileye, bir kişiye odaklanıyoruz ama o kişiyi veya o ailenin yaşadığı coğrafyanın çok farklı yerlerle etkileşimde olduğunu bazen ıskalıyoruz, onu gözden kaçırıyoruz. Ve bir yerin tarihini, etkileşimde olduğu yerlerin tarihini okumak birazcık kadük kalacaktır yani kesinlikle.
1: Kesinlikle hocam. Bütün bu tablo program boyunca konuştuklarımızı kitap bize gösteriyor ki modern Avrupa'nın yalnızca Avrupalılar tarafından değil, dünyanın geri kalanı, şimdi sizin çok güzel özetlediğiniz şekliyle dünyanın geri kalanı ile kurulan ilişkiler içinde şekillendiğini görüyoruz ve bunu böyle kabul etmek gerekir. Hem bilimsel açıdan hem objektif bakacak olursak. Gerçekten çok önemli bir kaynak. Tekrardan göstermek istiyorum. Sizin de son sözlerinizi alayım. Bu önemli kaynakla ilgili programı sonlandıralım sonrasında. Ben gösterirken buyurunuz.
0: Yani burada bu kitap aslında orijinal, yani İngilizce çıktığı yerde iki cilt halinde yayınlandı. Ama bence Vakıfbank, buradan tekrar teşekkür ederim Vakıfbank'a da bu imkanı sunduğu için. Bunu 7 ciltlik bir seri haline getirdi ve hepsine altına alt başlıklar koydu ve bence çok güzel de bir şekilde 7 cilt yaptılar. Ve hepsinin aslında ana teması şu. Yani hepsinin bir alt başlığı var ama aslında bütün 7 kitap üst üste koyup okunduğu zaman gene de bir şey fark etmeyecek. Bu dediğimiz şeyin aslında vurguluyorlar. Yani Avrupa tarihi, erken modern Avrupa, bugünkü modern Avrupa'yı doğurdu. Ve bugünkü modern Avrupa'yı anlamamız için buradaki gelişmeleri takip etmek ve izin sürmek gerekir. Ama bu iz sürmeyi sadece Batı tarafından bakarak yaparsak tamamen ortaya koyamayız. Aradığımız bugünkü Avrupa'nın cevabını bulmamız için, bugünkü Avrupa neden bu şekilde ortaya çıktığını bulmamız için erken modern döneme bakmamız lazım. Ve bunu da sadece oradan bakmamamız lazım. Dünyanın farklı pencerelerinden bakmamız lazım.
1: Bu pencereyi bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Vakıfbank Kültür Yayınları'na, sizlere, yazarımıza, Hamish Scott ve gerçekten bu programı çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hocam. Değerli tarih severler, Doktor Sinan Çakır hocamla beraberdik. Erken dönem modern Avrupa tarihini eleştirel bir perspektiften çoklu okumayla gerçekleştirdik ve hakikaten hocamız bize çok bilinmeyen yönlerini anlattı. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda buluşmak üzere. İyi akşamlar.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volvo EX30 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyişim doğrusu ve Hot Wheels etkinliğinden görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Metin Özdamarlar. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gayipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safa olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Çabuk çabuk, ne, kimde
1: plan? Hadi planı ver.
0: Sendeydi plan, sendeydi.
1: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
0: Ay, plan oturulur mu ya?
1: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
0: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
2: Abi ben Kibrit'im.
0: Kibrit, tamam sen.
1: Az Kibrit, şey çakmak var.
0: Kibrit, o Kibrit
1: ben,
0: sen.
1: Ben çok zor seçerim ya.
0: Hayır hayır, seçmen lazım.
2: Abi hızlı ben. Olalım, sen söyle.
0: Tamam, sen Nolan'sın.
1: Nolan ama abi, Nolan çok ana akım ya.
0: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
1: Tamam, kuru sova.
0: Kuru?
1: Akira kuru sova.
0: Kuru soğan.
2: Tamam abi.
0: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
1: Aa
0: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam neyse abi,
1: acele,
0: tamam.
1: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
0: Bir dakika.
2: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
0: Babamın dedin.
2: Yok abi, dayımın oğlu.
3: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
0: Deve kuşu gibi hiç doğaldım.
1: Kocaman arabanın içine saklanamadım.
4: O haline ya.
0: Sen kimsin birader?
4: Benim abi.
0: Parola.
4: Elma.
0: Ha Osman.
3: Osman ya. Osman.
0: Evet Osman.
4: Abi kısadan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
0: Oo,
1: çok yanlış anladın ya.
0: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
4: hani
0: Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
0: Ya Osman. Diye. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
1: Damacana mı bunlar ya?
0: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
2: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
0: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
0: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
4: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
0: İkinci kesti, ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
1: Kesmedi daha şimdi.
5: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. 24 ekranlarında ve radyoları başında bizleri dinleyenlere güzel, keyifli bir hafta sonu dileyelim. Çok yoğun olduğumuzu söyleyelim. Bugün gündem bir hayli yoğun ve bu yoğun gündem içerisinde tabii ki moderatör hafta sonunda her hafta olduğu gibi yine gazetelere de bakacağız. Manşetleri sizlere aktaracağız. İlk sayfalarda öne çıkan haberleri sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Sıcak bir haberle, bir kaza haberiyle başlayacağız. İstanbul'da Beşiktaş'ta bir İETT otobüsünün karıştığı kaza bir iş makinesiyle çarpıştı ve ilk belirlemelere göre bu kazada 5 yaralı var. İşte İETT otobüsü ve kazaya karışan iş makinesi. Gelen bilgiler otobüsün aslında iş makinesine çarptığı yönünde ve bu kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Tabii artık İstanbul'da son dönemde sıklıkla karşılaşıyoruz. İETT otobüslerinin araçların karıştığı bu tip kazalara benzer bir kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Bölgeye kısa sürede polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye, görüyorsunuz ekrana yansıyor, sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale hemen orada yapıldı. Ardından da çevre hastanelere kaldırıldılar. Tabii kazanın meydana geldiği Beşiktaş'ta o noktada da trafik akışı ciddi anlamda aksadı. Otobüsün kaza sonrası hali bu şekilde. Özellikle ön tarafta ciddi bir hasar görünüyor. Tahminimize göre iş makinesinin bulunduğu açıya da bakarsak otobüsün iş makinesini arkadan çarpmış olabileceği ihtimali tabii ki burada kuvvetle muhtemel öne çıkıyor. Bir kez daha hatırlatmış olalım. 5 yaralı var. Neyse ki can kaybı yok. Şimdilik son durum bu şekilde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Toplu açılış törenine katıldı. Özellikle işte bu muhalefet partilerinin yaşadığı, biliyorsunuz, iç çatışmalar, gerginlikler. Cumhurbaşkanı hani bu konularla ilgilenmediklerini, bunların kendilerinin meselesi olmadığını söyledi. Biz hizmet için bu koltuklarda bulunuyoruz. Hedefimiz, amacımız vatandaşa hizmet etmek ifadelerini kullandı. Başka önemli mesajları da vardı Cumhurbaşkanı'nın.
1: Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz.
2: Muhalefetin iç kavgalarıyla ilgilenmediğini söyledi. Gündemimizde ülkemizi ateş çemberinden korumak var dedi.
1: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baba ocağı Rize'deydi. Yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz dedi.
1: Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var. Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor, aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de 26 projenin resmi açılışını yaptı. 3 yeni yatırımın da temelini attı.
1: Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta Rize'de tam bir başarı hikayesi yazdık dedi. Sağlık Bakanı'na talimat verdiğini belirtti.
1: Rize'de toplam 1235 yatak kapasitesine ulaştık. 1053 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanemizin %70'i tamamlandı. Kalan kısmında süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanıma talimatı verdim. 320 bin metrekare alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan program öncesi Cuma namazını sahil camiinde kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra partisinin Rize Genişletilmiş İl Danışma Meclis toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada adını anmadan İsrail'i hedef aldı. Türkiye'nin yükselişinin şer odaklarını huzursuz ettiğini söyledi.
1: Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz.
2: Erdoğan bu çerçevede terörsüz Türkiye'ye yönelik olası sabotaj girişimlerine karşı da uyarılarda bulundu. Muhalefete de önemli ikazları vardı.
1: Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur.
0: Evet, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybetmişti. Aslında onun ölümüyle ilgili birçok şüphe vardı. Bir soruşturma da başlatılmıştı ancak sonrasında takipsizlik kararı verilmişti. Ancak o kararı veren savcının da aslında FETÖ'cü olduğu yıllar sonra FETÖ soruşturması kapsamında yargılanınca ortaya çıkmıştı. Şimdi o dosya yeniden açıldı ve bugün itibarıyla Kaşif Kozinoğlu için bir fethi kabir işlemi gerçekleştirilecek. Detayları da muhabir arkadaşımız Neslişah Yumak bizlere aktaracak.
3: Bundan tam 15 sene önce Ergenekon davasından tutuklanmış ve Silivri cezaevine gönderilmişti. İşte tam da burada aslında ölüm haberiyle karşı karşıya kaldık. Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevindeyken kalp ve damar hastalıklardan yani kalp krizinden öldüğü ifade edilmişti. Aradan 15 sene geçti fakat ölümü şüpheli bulundu ve artık ekipler tarafından düğmeye basıldı. Bu kapsamda da bugün fethi kabir işlemleri gerçekleşecek. Kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz ekranlarınıza getirsin. Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarını aslında bugün tabloyu bir açıklamak gerekiyor. 2011'de Kozinoğlu'nun ölümü kalp ve damar hastalığına bağlı doğal ölüm olarak kaydedildi. 2012'de de bu dosya kapatıldı ve 2026 tarihinin 26 Ağustos'unda da takipsizlik kararı kaldırıldı ve dosya yeniden açıldı. İlk operasyon kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında da işlem başlatılmıştı ve onu gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ki o kişinin de FETÖ'den kaynaklı firari durumda olduğu ve araması olduğu belirlendi aslında. Bu ilk gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı. 7'si de adli kontrolle, 2'si de serbest bırakılmıştı ve ardından da ikinci dalga operasyonu gerçekleşti. Sağlık görevlileriyle medya mensuplarının da bulunduğu 9 kişi daha bu süre kapsamında gözaltına alındı. Ve savcılık ayrıca Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabiri içinde karar aldı. Aslında geçtiğimiz günlerde bu fethi kabir işleminin gerçekleşmesi gerekiyordu fakat bugün gerçekleşmesi öngörülüyor. 11 Eylül için planlanan bu işlem 12 Eylül için yani bugün için yapılması öngörülüyor. Mezarlıktan yani buradan kemik, toprak ve gerekli görülen diğer örneklerin alınması bekleniyor. 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri burada incelemelerini gerçekleştirecek ve numuneler üzerinde kimyasal ve toksikolojik analizler gerçekleşecek. Yani aradan 15 sene geçtiği için bu nokta

0: da yapılacak çalışmalar işte bu kapsamda olacak. Numuneler alınacak ve toksikolojik işlemler gerçekleşecek. Bütün sonuçlar, yani bu alınan sonuçlar da aslında 2012-2011 tarihindeki otopsi raporları, sağlık dosyası, cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle de birleştirilmesi bekleniyor. Şimdi Kemal Yılmaz'la beraber ben diğer tarafa doğru da devam etmek istiyorum. Aman diyelim, aşağıya dikkat edelim. Buraya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Mezarlık alanına olay yeri inceleme ekipleri artık geldi. Burada çalışmalarını gerçekleştirecekler ki adli tıp uzmanları da buradan alınacak örneklerin ardından zaten çalışmalarını yapacak. Ve son sözü de Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu söyleyecek aslında. Fetika 1 incelemesinin sonucunda hiçbir yeni bulgu çıkmayabilir ve ilk rapordaki doğal ölüm sonucu da güçlenebilir. Tabii bu da ihtimallerin içerisinde değerlendiriyor. Bir travmada tespit edilebilir ya da aslında doğrudan bir zehirlenmeden ziyade Kozinoğlu'nun fenalaşmasından sonra müdahalenin neden geciktiği üzerine de durulabilir. İşte bu işlemler, bu iddialar, bu ihtimaller yine yapılacak işte olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, alınacak numunelerin ardından da netlik kazanmış olacak. 2011'den 2026'ya geldik. 15 sene sonra aslında bir şeyler netlik kazanacak artık. Soruşturmanın bundan sonraki en kritik aşaması da Adli Tıp Kurumu tarafından verilecek işte o rapor olacak. Ki Kaşif Kozinoğlu'nun hem MIT'le beraber çalıştığı Türkiye içerisindeki çalışmalar, hem sınır ötesi çalışmalarda yine o dönem içerisinde kayıtlara geçmiş. Kendisi de Ergenekon davasında ifade vermesinden hemen önce maalesef ki hayatını kaybetti ve aradan geçen 15 yılın sonunda da ölümü şüpheli bulundu ve Fetika 1 işlemine karar verildi. Bugün gün içerisinde de Adli Tıp Kurumu'na olay yeri inceleme tarafından alınacak örneklerin akabinde numuneler gidecek ve ölümü nasıl gerçekleşti? Doğal ölüm mü? Acaba zehirlenme mi? Trambaya bağlı bir ölüm mü? İşte tüm bu soru işaretlerine bu yeni teknolojilerle beraber bir cevap bulunacak diyelim. Bizler de o süreci bekliyor olacağız ki kamuoyuyla paylaşabilmek adına. Bizler süreci bugün tüm gün kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la takip ediyor olacağız. Süreç ilerledikçe de an be an aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size, merkeze bırakalım.
1: Muhabir arkadaşımız Nesli Şah Yumak bize detayları aktardı. O Fetika 1 işlemi bugün itibariyle gerçekleşecek artık. Son hazırlıklar yapılıyor. Tabii son derece önemli. Şimdi Nesli Şah da aktardı. 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu o dönem Ergenekon soruşturması kapsamında önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Silivri cezaevinde bulunduğu sırada, hatta ölümünden önce hemen arkamda da görüyorsunuz, bakın beni öldürecekler yazan bir başlık. Yani başına gelecekleri aslında biliyordu ve bunu da dile getiriyordu. Fakat o dönem belki de yeterince gerekli tedbirler de alınamadı ve Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Şimdi ekranın hemen solundaki görüntülerde Ümraniye Mezarlığı'ndan canlı olarak paylaşılıyor. Tabii basın mensupları bir parça geriye alındı. Biz az önce hemen Kaşif Kozinoğlu'nun kabri başından o yayını gerçekleştirdik ama çalışmalar nedeniyle tabii ki biraz daha artık geride duracak basın mensupları. Çünkü son derece önemli burada yapılacak çalışmalar. Konuğumuza da şimdi soracağız, hani ne yapılıyor, neler yapılacak, neler gerçekleştirilecek diye. Adli tıp uzmanı, doktor, öğretim üyesi Mehmet Görgülü hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi tam bağlantıyı gerçekleştirirken ondan bahsediyordum. Az önce muhabir arkadaşımız tam Kozinoğlu'nun kabri başından yayını gerçekleştirdi ama tabii ki şimdi geriye alınıyor basın mensupları. Orada kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilecek. Herhalde en ufak bir detay ya da orada oluşabilecek bir kalabalık çalışmaları engelleyecektir. Öncelikle bu Fetika 1 işlemi neden yapılıyor? Nasıl bir prosedürü var? Hangi şartlarda gerçekleştirilebiliyor? Onun detaylarıyla başlayalım isterseniz.
2: Şimdi fetih kabir Arapça bir kelime. Fetih açmak, kabir mezar demektir. Dolayısıyla Türkçe basit anlamıyla mezar açmak demek. Bunun kanundaki yeri ceza muhakemeleri kanunu 87. maddede geçer. Özellikle 87'ye 4'te. Ve bu mezarlar açılabilir. Mezarın açılabilmesi için soruşturma makamının, yani başsavcılığın veyahut da mahkemenin kararı gerekiyor. İnsanlar istedi diye mezar açılmaz. Dolayısıyla bir hukuki işlem söz konusudur burada. Bu mezarın açılması için peki ne gerekli? Şüpheli bir ölüm olması lazım. Yani ortada bir ölüm var. İnsan gömülmüştür. Bu ölümle ilgili zamanında doğal ölümdür veyahut da verilen raporda şundan dolayı da herhangi soruşturma gerektirmeyecek ölümdür diye rapor verilmiştir, gömülmüştür. Ama daha sonra bazı bulgu, belge veyahut da deliller ortaya çıkar ve bu durumda da olayın şüpheli bir ölüm olduğu

kanısına varılırsa başsavcılık soruşturma esasında, başsavcılık mahkeme esasında, mahkeme tarafından kovuşturma esasında, mahkeme tarafından fethi kabir kararı verilir. Bugün de bu işlemin yapılacağını görüyoruz. Başsavcılık tarafından şüpheli bir ölüm olarak addedildiği için fethi

0: sinirlenmez. Dolayısıyla burada hem kamera hem de video kamera hem de fotoğraf çekmek suretiyle bütün işlemler kayıt altına alınacak. Çünkü bozulduktan sonra eski haline dönüştürülemeyecek. İki, mezar açıldı. Önce mezarda bir boş mu değil mi ona bakılır. Çünkü siz de biliyorsunuz ki bazı cinayetlerde kişi gömüldükten sonra işte cinayeti işleyen veya birileri gelip mezarı boşaltabiliyor. Dolayısıyla bir boş mezara karşılaşmayacağımıza bakacağız. İkincisi, mezarda dolu ise bu durumda iskeletin, ki büyük ihtimal iskeletleşmiştir, yaklaşık 15 yıllık bir süre geçti. Dolayısıyla iskeletin özelliklerine bakılacaktır. Özellik arz eden kısımları varsa bu kısımlar alınacaktır. Eğer yoksa adli tıp uzmanı arkadaşlarımız gerek görürse bütün iskeleti alacaklardır. Ayrıca toprak örnekleri de alınması gerekiyor. Çünkü bir zehirlenme vesaire bir şey var ise cesetten toprağa, topraktan cesete bir takım madde alışverişleri olabilir çürüme esnasında veya daha sonra. Dolayısıyla örneğin iskelette bir takım madde rastlandı diyelim. Acaba bu madde dışarıdan mı verildi yoksa topraktan mı geldi? Hikayesini ortadan kaldırmak için toprak örneği de alınır. Artı zehirlenme varsa, vücutta yoğun zehir varsa bu zehir toprağa geçecektir. Dolayısıyla toprağa geçmiş olan kemiğe sirayet etmemiş ama toprağa geçmiş olan zehri çıkartmak için yine toprak örnekleri alınacaktır.
1: Peki hocam,
0: Bu
1: şimdi
0: işlemde
1: merak et.
0: biraz
1: Tabii, buyurun.
0: pardon, birkaç saat sürebilir.
1: Birkaç
0: Yani
1: saat.
0: o şeye bağlı, duruma bağlı, bulgulara bağlı 1 saat, 2 saat sürebilir. Onu göreceğiz.
1: Şimdi siz de dile getirdiniz, yani zehirlenme şüphesi üzerinde haliyle duruluyor. O dönem için bir kalp krizi denildi ama baktığımız zaman işte o dönem mesela takipsizlik kararı veren isimlerin FETÖ soruşturmalarında yargılanması ve bunlar hep bizde tabii şüphe uyandıran önemli detaylar. Şimdi bir zehirlenme durumu söz konusuysa aradan geçen 15 yılda bir takım bulgular ortadan kalkabilir mi, silinebilir mi? Ya da eğer gerçekten Kaşif Kozinoğlu zehirlendiyse bunu yapanlar buna ilişkin bir tedbir almış olabilirler mi? Yani bugün bu Fethi Kabil işlemi sonrasında tabii bilmiyorum, aradan 15 yıl geçti. Hani adli tıp bu noktada mutlaka çok daha artık geniş kapsamlı incelemeler yapıyor teknolojinin de imkanlarıyla birlikte, ama o delilleri de ortadan kaldıracak işlemler yapılmış olabilir mi acaba diye aklıma da geliyor.
0: Şimdi şöyle, bana ben daha önce de paylaştım. 2011 yılında bir gazeteci aramıştı ve şu soruyu sormuştu. Kaşif Kozanoğlu öldüğünde bunun bir şüpheli ölüm olduğunu söylemişti. Bakın 2011'de bile şüpheli ölüm olduğuna dair bir gazeteci bana sordu ve şöyle bir cümle kullandı. Ben aklım almadı yani, çok şaşırmıştım. İşte belinden et suyu verilip öldürülebilir mi gibi bir soru sormuştu. Ya dedim, böyle bir şey yani pek beklenecek bir olay değil. Ben duymadım. Yani böyle bir ölüm tabii ki belki olur, olmaz. Onun mekanizmasını açıklayabiliriz ama neyse, demek istediğim şu: o dönem bile birileri bunun şüpheli bir ölüm olduğundan bahisle benimle konuşmuştu. Şimdi bir zehirlenme elbette ki olabilir. Ona şöyle bakmak gerekiyor. Akut zehirlenme olabilir, kronik zehirlenme olabilir. Bu ne demek? Akut zehirlenmede öldürücü dozda zehir vücuda verilir. Kronik zehirlenmede ise küçük küçük dozlar verilir ve zaman içerisinde bu zehir vücutta birikmek suretiyle en sonunda kişinin ölümüne sebebiyet verir. Peki bunun otopsideki bulguları ne olur? İlk otopsi yapıldığında toksikolojik inceleme yapıldığı için eğer zehirlenme varsa o dönem ortaya konması gerekirdi. Tabii o dönem siz de biliyorsunuz FETÖ olayından dolayı bir takım şeyler üzeri kapatılıyordu. Ki Kozinoğlu'nun da ölümüyle ilgili olarak da yine bir FETÖ şüphesi var. Dolayısıyla o dönem, tabii kimseyi suçlamak istemiyorum, masumiyet kardeşi ve lekelenmem hakkını her zaman göz önünde bulunduruyorum. Ama o dönem yazılan raporda oynandı mı, oynanmadı mı, hatalı bir şeyler yapıldı mı, bu konuda bir şüphe söz konusu. Dolayısıyla bir şey söylemek zor. Ama eğer raporda mesela zehirlenmiş olmasına rağmen yazılmadıysa, günümüze döndüğümüzde ne bulunur? Şimdi akut zehirlenmelerde kemiğe zehrin geçecek zamanı olmayabilir. Dolayısıyla iskeletten, kemikten zehir saplanamayabilir. Ama akut zehirlenmede yoğun bir zehir verildiğinde vücut zehirle kaplandığı için organlar çürüme esnasında bunlar toprağa geçebilir. Eğer toprakta kalma durumu söz konusuysa toprak analiziyle bir siyanür, arsenik gibi zehirleri saptamak mümkün olabilir. Ama burada şöyle bir handikap var. Biliyorsunuz Türkiye ve İstanbul deprem bölgesi. Dolayısıyla sürekli depremler toprak hareketlerine yol açtığı için burada topraktaki hareketlerden dolayı zehrin bulaştığı toprak parçasına rastlanır mı, rastlanmaz mı? Tabii o da bir soru işareti. Dolayısıyla Bazen tabii çürümeye bağlı olarak kemiğin kendisine de zehir bulaşıyor.

0: geçmiş olabilir, kalabilir. Ez cümle toparlayacak olursak, toprak örneğinde ve kemik örneklerinde zehire saplanma ihtimali olabilir. Tabii süreç bize bunu gösterecektir.
1: Hocam tabii sizi anlatırken aklıma birçok şey geliyor. Yani biraz böyle bilmiyorum çok mu şüpheci yaklaşıyoruz ama yani eğer bu gerçekten bir cinayetse ve bu bir FETÖ kumpasıysa, tezgahıysa hani aklıma şu geliyor. Bu defin işleminden sonra o cansız bedenin çürüme sürecinde de hani toprak değiştirilebilir mi? Mesela böyle bir şey yapılabilir mi? Mümkün olabilir mi?
0: Ya toprak değiştirmekten ziyade cesedi alıp götürürler. Yani başka bir yere gömerler. Dedim ya, acaba açıldığında bir boş mezarla karşılaşılacak mı? İkincisi, boş mezar olmayabilir. Bir mezar biri vardır. Fakat bu kişinin Kaşif Kozinoğlu olmadığını tespiti lazım. Bunun için de zaten arkadaşlar yapacaklar. Kemikten alınacak olan DNA ile Kozinoğlu'nun akrabalarından, işte çocuğundan, babası yani anne veyahut da çocukları, kardeşlerinden alınacak olan DNA örnekleri karşılaştırmak suretiyle bu kişinin Kaşif Kozinoğlu olduğunun ortaya konması, yani kimliklendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçler oldukça önemli. Yani toprağı değiştirmekten ziyade ya cesedi alır götürürler veyahut da başka bir cesedi oraya koyarlar. Çünkü toprağı değiştirmek çok kolay bir olay olmayabilir ama tabii kimin ne yapacağı da belli olmaz. Bu konuda bir şey söylemek de zor ama toprağı değiştirmek çok zor iştir. Çok istenilen sonuca varmayabilir. En ideali de ya cesedi değiştireceksiniz veyahut da cesedi alıp başka bir yere gideceksiniz.
1: Peki hocam tahmini olarak ne zaman biz kamuoyu aydınlanabilir, bir sonuç çıkabilir? Bu çalışmalar ne kadarlık bir süre zarfında tamamlanabilir?
0: Ya bu tabii birkaç hafta veya birkaç ay, çünkü kamuoyunu çok ilgilendiren konularda adli tıp biraz daha elini çabuk tutuyor gayet doğal olarak. Çünkü insanın, hani kamunun vicdanının da rahatlatılması gerekiyor. Sanıyorum birkaç hafta içerisinde veyahut da bir iki ay içerisinde bu sonuçlanacak. Elbette ki burada yapılacak toksikolojik, kimyasal ve fiziksel incelemelerin nitelikleri çok çok önemli. Bazen bunları teyit etmek için bazı testler tekrarlanıp teyit amacıyla ve konfirmasyon amacıyla. O yüzden süreç yani bir iki ayda sürebilir ama çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü kamuoyunu çok ilgilendiren konularda, kamuoyunun da vicdanını rahatlatmak için adli tıp gerekli hızla çalışacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii oradan alınan sonuçlar çıkacak raporlarla birlikte de bakalım, yani yeni bir süreçte başlayabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Adli tıp uzmanı doktor öğretim üyesi Mehmet Görgülü yayına katkılarınız için görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın hocam.
0: Sağ olun. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'daydı. Esnafla buluştu, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Fidan'a da yoğun ilgi vardı. Ardından da Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı'nda mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti.
3: Alacağız.
2: Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Ulu Cami'de 3000'e aşkın kişiyle cuma namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar Hakan Fidan'a yoğun ilgi gösterdi. Cami önündeki bir işletmede çay içen Bakan Fidan vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Fidan daha sonra Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. İkram edilen kahveyi ve meyan kökü şerbetini tadına baktı. Bakan Fidan esnafı ziyaret ederken birçok vatandaş ve çocukla fotoğraf çektirdi. Bakan Fidan daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na gitti. Orada hem milletvekilleriyle hem de AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi. Bakan Fidan İl Başkanlığı'ndan çıkmadan önce kameraların karşısına geçti, kısa bir basın toplantısı yaptı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Önemli mesajlar verdi.
4: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah biz artık çok uzun zaman önce gerçekten nihayete ermesi gereken bir sorunun sonuna gelip bundan sonra elimizde varsa herhangi bir sorun ve tartışma alanı, bunu medeni bir şekilde bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında, başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil, diyalog yoluyla götürmek.
2: Bakan Fidan terörsüz Türkiye sürecinden sonra bölgeye kazandırılacak ekonomi boyutuna da dikkati çekti.
4: Bu kadar olağanüstülüğe rağmen bunlar yapılabildiyse, aslında bu olağanüstülüğün ortadan kalktığı bir dönemde barışın, huzurun olduğu, siyasal şiddetin olmadığı bir ortamda yapılabileceği siz düşünün. Olacak ekonomik gelişmeyi düşünün.
2: Bakan Fidan, Diyarbakır ve Türkiye için yapacaklarımızın çok başındayız dedi ve ekledi.
4: Diyarbakır'la ilgili, Türkiye ile ilgili yapacaklarımızın daha çok başındayız. İnşallah bu üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum.
1: Dar gelirli vatandaşlara yönelik 15 bin kiralık konut projesinde detaylar netleşti. Kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında değişecek. Bu arada başvurular pazartesi günü yani 14 Eylül itibariyle başlıyor. Peki hangi şartlar aranıyor başvuru için? Detayları haberimizde.
3: Şimdilik 15 bin konut ve Eylül ayı içerisinde kurası çekilecek 1071 konut var. Ekim'de de bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın anahtar teslimiyle verilecek. Fiyatlar evet yüz güldürüyor çünkü İstanbul'un şu andaki ortalama kiralarının oldukça altında. Hatta Sayın Bakan rayişlerin yarısı dedi ama bence yarısının altında olan yerler bile var.
5: Mega kent sakinleri fahiş kiralardan yaka silkti. Bu derdin dermanı hükümetten geldi. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde de detaylar belli oldu. Kiralar 10 bin liradan başlıyor. TOKİ'nin kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak için hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde kritik aşamaya gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin detaylarını açıkladı. Projeye başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Peki kiralık sosyal konut projesine başvuru şartları neler?
3: Tabii buradaki İmkanlar önemli. 18 yaşını geçmiş İstanbul'da en az bir yıl ikamet eden ve evli olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları buna başvurulabilecek. Tabii üzerine bir tapusu olmaması gerekiyor.
5: İstanbul'da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut için 4 bölge belirlendi. Bu 4 bölge Anadolu ve Avrupa yakasına dağıtıldı. İlçeler ise Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy.
3: Çeşitli ilçelerimiz var. Burada hem Anadolu yakası hem Avrupa yakası serpiştirilmiş durumda ve mevcut da bitmek üzere olan TOKİ konutlarından bu 15 bin konut yıl sonuna kadar teslim edilecek. 14'ünde müracaatlar var. Ekim ayı içerisinde de kuralar çekilip ilk 1071 konut Sayın Cumhurbaşkanı'nın anahtar teslimiyle dağıtılacak projelerde.
5: Pilot projede kira bedelleri piyasa rayiçlerinin çok altında. Öyle ki 1 artı 1 evler 10 bin liradan başlayan fiyatlarla, 2 artı 1 evler 12 bin liradan başlayan fiyatlarla, 3 artı 1 evler 15 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 4 artı 1 evler 18 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşa sunulacak.
3: 10 bin liradan başlayan, 1 artı 1'de 10 bin liradan başlayan, 4 artı 1'e varana dek ki 4 artı 1'in fiyatı da 18 bin liradan başlıyor. Ama tabii bölgesine göre, o bölgedeki rayişe göre yükselecek şekilde ama yine çok fazla olmayacak şekilde fiyatlar olacak. Ve bence Türkiye Cumhuriyeti'nde kiralık konut tarafında özellikle sıkıntıyı ilerleyen yıllarda çözecek, gayrimenkul tarafındaki tüm sıkıntıları çözecek bir proje diyebiliriz bunun için.
5: Pilot proje olan kiralık sosyal konutlarda anahtar teslim alan İstanbullular 3 yıl süreyle konut kiralayabilecek.
3: 3 yıl. Bunun için 3 yıllık bir şart var. Bu 3 yıl içerisinde belki burada ödediği o düşük kirayla kendisine bir peşinat biriktirip ev alabileceği şekliyle değerlendiriliyor. Bu 3 yıl uzatılabilir ama nasıl uzatılabilir? Daha çok kiralık konut yapılarak uzatılabilir. Ama ilk etapta sayı 15 bin olduğu için 3 yılla bir kısıtlama getirildi.
1: Şimdi pandemi döneminden günümüze kalan alışkanlıklardan biri özellikle sanal marketler üzerinden yapılan alışverişler evet gayet kolay oluyor. Hatta işte ürünün gramajını, fiyatını net biçimde görebiliyoruz, biliyoruz ama son kullanma tarihini göremiyoruz. Yani dokunamadığımız için, gidip kendimiz almadığımız için göremiyoruz. Bazı süpermarketler ya da fırsatçılar da diyebiliriz. Genellikle vatandaşa son kullanma tarihi çok yakın olan ürünleri göndermeye başladı. Bununla ilgili de ciddi şikayetler var. Peki tüketici ne yapabilir? Herhangi bir hakkı var mı bununla ilgili başvurabileceği bir yer? Detaylar haberimizde.
6: Not yazıyorum. Benim öyle bir alışkanlığım var. Özellikle alışveriş yaparken müşteri notu diye bir kısım var. O müşteri notu kısmına özellikle belirtiyorum. Aksi bir durum olursa da iade ediyorum.
2: Siparişinizi verdiniz, ürünler kapınıza kadar geldi. Ama poşeti açtığınızda bu kez fiyat değil, tarih sürpriziyle karşılaştınız. Peki ürünün son tüketim tarihine yalnızca birkaç gün kaldıysa ne yapacaksınız?
6: İşte tartışma tam da burada başlıyor. Tüketici gittiği markette seçtiği ürünün tarihine bakabiliyor. Fakat sanal marketten alışveriş yaptığında sepeti hazırlayan kişiye güvenmesi gerekiyor.
7: Onların ilanlarına da son tüketim tarihini veya tavsiye edilen tüketim tarihini yazsın. Gelecek ürünü biz görelim en azından. Üstelik gıda ürünlerinde internette tüketicinin hakkı olan 14 günde teslimden itibaren cayma hakkını da kullanamıyor tüketiciler. Böyle bir risk var.
8: Evet, ben kendim dokunarak, bakarak, görerek alıyorum.
6: Peki ürün alırken neye dikkat ediyorsunuz?
8: Son kullanma tarihine ve içeriğine bakıyorum.
2: Şikayetler en çok süt, yoğurt, peynir, et, tavuk ve hazır gıdalar gibi ürünlerde yoğunlaşıyor. İddiaya göre bazı siparişlerde son kullanma tarihi yaklaşan, hatta geçmiş ürünler teslim ediliyor.
9: Emin olun hiç almadım. Hep yüzde alırım yani. Genelde market alışverişinde böyleyim yani.
7: Tüketici Konfederasyonu olarak diyorum ki tüketici alacağı gıda ürününün tavsiye edilen veya son tüketim tarihini ilanında görsün. Örneğin bugün 11 Eylül, 12 Eylül yazan sütü almam ben. Alacaksam da önemli bir indirim ve hemen tüketme imkanım varsa bunu sipariş ederim. Burada tüketicinin aldatılmaması için mutlaka bilgilendirme yapılması lazım.
6: Peki sanal markete alışveriş yaparken ürünlerin fiyatı dışında bir de tarihlerini de görmek ister miydiniz?
10: Güzel olurdu. Tabii ama çalışanlara da ekstra yük olurdu yani.
1: Şimdi okullar açılıyor. İstanbul Valiliği ile sivil toplum kuruluşları çok güzel bir projeye imza atıyorlar. Gönülden bir öğün projesi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kantinlerde harcama yapabilmeleri için onlara verilecek kartlara her ay 2000 lira yüklenecek. Bu anlamlı organizasyonun tanıtımı gerçekleştirildi.
11: İhtiyaç sahibi öğrenciler arkadaşlarından ayrı kalmayacak. Kartlarına her ay 2000 lira yüklenecek. Öğrenciler ihtiyaçlarını okul kantinlerinden karşılayacak.
12: Çocuklarımızın eğitimin bütün imkanlarında eşit şekilde faydalanması. Bu anlamda ailelere olabildiğince küçük bir katkı sunulması ve bunun neticesinde de çocuklarımızın rencide olmadan verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi.
11: İstanbul Valiliği öncülüğünde yürütülen Gönülden Bir Öğün projesi İstanbul Fatih'te tanıtıldı. İstanbul Çocukları Vakfı ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen projeye 39 ilçe kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halkbank ve Hayırseverler destek veriyor. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere kantin kart veriliyor. Bu kartlara her ay düzenli olarak 2000 lira yüklenecek.
12: Bu kart nakit olarak geçmiyor. Dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart.
11: Destekten yararlanacak öğrenciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kriterleri doğrultusunda belirleniyor.
12: 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.

Sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Ezgi bir daha yıkıldı manşetini görüyoruz gazetede. Asrın felaketinde 35 kişinin öldüğü Ezgi apartmanının altındaki kolonları kestikleri için yargılanan pastaneciler 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aslında manşetten sizler de anlıyorsunuz. Yani Ezgi bir daha yıkıldı. Şimdi 8 yıllık bir hapis cezasından bahsediyoruz. Hani biz takdiri sizlere bırakalım ama şunun da altını çizmek lazım. Belki bu 8'er yıllık hapis cezası onanacak. Fakat bu 8 yıllık ceza kamuoyunun, toplumun vicdanında ömür boyu onanmayacak. Çünkü bu işte 8 yılın

yatarı ne kadar bilmiyorum ama herhalde birkaç yıl yattıktan sonra bu kolonları kesenler cezaevinden çıkacaklar. Ve maalesef apartmanda hayatını kaybeden 35 kişi bir daha geri gelmeyecek. Dolayısıyla Akşam Gazetesi de aslında bu manşetle verilen cezaya tepkisini bu şekilde göstermiş diyelim. Şaşırdık mı şaşırmadık, daha önce de buna benzer yaşadığımız deprem felaketlerinde, sel felaketlerinde, yangın felaketlerinde verilen cezalar hiçbir zaman açıkçası kamuoyu vicdanını tatmin etmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de memleketinde ve 10 milyar liralık dev yatırımların toplu açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı önemli mesajlar da verdi. Yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz dedi. Gelecek nesillere de sorumluyuz ifadelerini kullandı. Ülkemizi ateş çemberinden koruyoruz mesajı da dikkat çekiciydi. Hemen altta bir başka önemli haber, bir başka önemli çağrı. İçişleri Bakanı Çiftçi Astana'da Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir Türkpol kurulmasını teklif etti. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında ilk adım olarak Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulması ortak bildiriye girdi. Konseyin kurucu anlaşmasının Ekim'de Ankara'da Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde imzalanması da bekleniyor. FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bir operasyon vardı, garson operasyonu. 6 ilde 21 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Örgütün emniyet mahrem yapılanması çökertildi. Ve 20 haine kelepçe diyor Akşam Gazetesi haberinde. Sırada Sabah Gazetesi var. Kalbi millet için çarpan yorulmaz. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de verdiği mesajlar manşette. Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kalbi bu ülke, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz ifadelerini kullandı. Az önce konuşmuştuk uzmanımızla, muhabir arkadaşımız Nesli Şah Yumak bize bir bağlantı yapmıştı. Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşiyor. Buna ilişkin bir özel haber var Sabah gazetesinde. Adli tıpa giren hırsız doku örneklerini çaldı haberi. MİT eski müşaviri Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünde organize bir şüphe ağı ortaya çıktı diyor gazete. Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra açılmasıyla başlatılan soruşturmada gözler adli tıpa çevrildi. Kozinoğlu'nun doku örneklerinin gönderildiği kurumda 10 gün sonra şüpheli bir hırsızlık olayı yaşandı. İki cüzdan çalındı diye geçiştirilen olay delil karartma şüphesini akıllara getirdi. Dosyayı kapatan savcının FETÖ'cü çıkması da okları hain örgütün üzerine çekti diyor gazete haberinde. Sırada Hürriyet gazetesi var. Devam edelim. Meclis'te Miço Şov, Miço kastedilen kişi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesindeki seçim öncesi Türkiye'ye en yakın adı olan Meclis'te şov yapacak. Erdoğan bir hafta önce Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar demişti. 500 kişilik adada seçim yatırımı diyor gazete. Mitsotakis dün Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafedeki Meclis'e gitti. Ankara ile Atina arasında tansiyonun yeniden yükseldiği dönemdeki ziyaret adanın kuruluş yıl dönümü gerekçesiyle yapılacak. Mitsotakis 3 gün ayırdığı ziyaret kapsamında bugün önce Meclis Belediye Başkanı ile görüşecek, yarın da kuruluş törenlerine katılacak. Meclis ile ilgili en önemli sorun deniz yetki alanları ile ilgili. Yunanistan Türkiye'ye Kaş'ta göz kadar yakın olan 12 kilometre karelik bu adanın deniz yetki alanının diğer adalarla aynı olduğunu savunuyor. Türkiye ise Meclis'in kendi büyüklüğünün binlerce katı deniz alanı yaratmasının mümkün olmayacağını savunuyor. Ziyarette bu tartışmaların gölgesinde gerçekleşecek. Şehitlerin kanı üzerinden siyaset, vicdansızlık, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, toplam değeri 10 milyar lirayı bulan yatırımların açılışını yaptı demiştik Cumhurbaşkanı. AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında da terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar verdi. Hemen üstte spor bir kıyafetle görüyoruz Cumhurbaşkanı'nı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Erdoğan'ın kurmaylarıyla basket oynadığı görüntüleri yine kazandı notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik yıllarında futbolu olan merakını, futbol oynadığını biliyoruz. Ancak son dönemlerde özellikle Mustafa Varank paylaşıyor bu görüntüleri. Basketbola da, o yoğun mesaiye de basketbolla Cumhurbaşkanı Erdoğan mola
veriyor. Bu da gazetede yer alan bir başka haber.

diyelim ve buradan da Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Yeni kriz Babül Mendeb manşetini görüyoruz. İran destekli Husilerin Hürmüz'ü alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb Boğazı'nda kontrolü fiilen ele geçirmesi büyük endişe yarattı. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında batı sahilinde yaşanan çatışmalar Babül Mendeb Boğazı'yla Kızıldeniz'in güvenliğine yönelik endişeleri artırdı. Babül Mendeb'e ilerleyen Husiler Zukar Adası'nın yanı sıra Meyun Adası'nı da ele geçirirken ticari gemi geçişleri kritik seviyelere geriledi. Bölgede karşı operasyon başlatan hükümet güçlerinin başarılı olamadığı ve geri püskürtüldüğü açıklandı. Meyun, Kızıldeniz girişindeki konumu sebebiyle deniz trafiği açısından son derece önemli bir nokta. Husilerin söz konusu adayı ele geçirmesi, Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına almaları anlamına geliyor, diyor gazete haberinde. Aselsan'dan güdümlü yanıt, Aselsan geliştirdiği güdüm sistemleriyle modern harp sahasında ortaya çıkan tehditleri ve karşı tedbirleri aşabilecek teknolojilere imza atıyor. Lazer güdüm kiti, LGK, hassas güdüm kiti, gözde, hedeflere karşı yüksek hassasiyette angajman sağlarken Tolun derin taarruz mühimmat ailesi Kızılötesi arayıcı başlığıyla gece gündüz operasyonlarda yüksek etkinlik sağlıyor. Savunma sanayine ilişkin önemli bir haber yer alıyor Milliyet gazetesinde. Sırada Türkiye gazetesi var. Şehit kanıyla siyaset olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mesajları. Baba Ocağı'na 10 milyarlık yatırım. Yine Rize'de çok önemli yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve terörsüz Türkiye ilişkinde az önce de paylaştığımız önemli mesajları verdi. Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz. Aslında hepimizi ilgilendiren önemli bir haber. Kartta 23 kalem komisyon başlığıyla paylaşılıyor. Bankalar kredi kartından faiz, aidat, ATM ücreti gibi 23 kalem kesinti yapıyor. Küçük rakamlar toplanınca cebimizden ciddi bir meblağ çıkıyor. Türkiye'de 151,7 milyon kredi kartı var. Bankalar faiz, aidat, ATM kullanım bedeli, nakit avans ve yurt dışı işlemlerinde 23 kaleme varan ücret ve maliyet alıyor. Küçük tutarlı kesintiler toplanınca büyüyor. Artan kart kullanımı ve alınan komisyonlar bankaların kar rekoru kırmasını sağlıyor. Kart borcunun tam ödenmemesi maliyeti daha da arttırıyor. Kart sahipleri sözleşmedeki ücretleri ve bankanın güncel tarifesini kontrol etmeli diyor uzmanlar. Aidatsız kartın masrafsız olmadığı bilinmeli, borç zamanında ve tam ödenmeli. Nakit avans ve taksitlendirme maliyetleri incelenmeli, başka banka ATM'leriyle yurt dışı işlemlerindeki ücret ve kur farkına dikkat edilmeli, kullanılmayan ek hizmetlerinde iptal edilmesi gerektiği belirtiliyor Türkiye gazetesinin haberinde. Sırada Yeni Şafak var. Petrolde büyük kaos manşetini görüyoruz. Hürmüz'den sonra Babül Mendeb kapanıyor. Milliyet gazetesindeki manşete benzer bir haber bu. Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'deki stratejik kıyıları ve adaları ele geçirerek Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına aldı. ABD-İran savaşında kapanan Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb'in de kapanması hem petrol hem küresel ticaret anlamında çok büyük bir kaosa neden olacak diyor gazete haberinde. İmamoğlu'na hakaretten 2 yıl hapis cezası. Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı hakaretten yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapse mahkum oldu. Mahkeme ayrıca siyasi yasak kararı da verdi. Siyasi yasağın yürürlüğe girmesi için kararın üst mahkemede onanması gerekiyor. Cezayı eleştiren İmamoğlu, atanmış hakimler benim hakkımda karar veremez ifadesini kullandı. Peki siyasete, sıcak başlıklara şöyle bir baktık. Spor sayfalarına da göz gezdirelim. Yeniden Akşam Gazetesi'ne dönelim. İlk sayfamızda, spor sayfasında 4-4'lük Beşiktaş, 4x4'lük Beşiktaş başlığını görüyoruz. Siyah beyazlar bu sene dolu dizgin ilerliyor. Taraftarı uzun yıllardır tabii şampiyonluk bekliyor Beşiktaş'tan ve son yıllarda baktığım zaman Beşiktaş Ekim-Kasım aylarında lige havlu atıyordu ama bu yıl geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi de derbide mağlup eden Beşiktaş bu yıl dolu dizgin gidiyor. Ligde şu anda maç fazlasıyla lider konumda siyah beyazlar. Dün akşam da kendi evlerinde Erzurumspor karşısında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Siyah beyazlar Trossard Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından biri, o da 2 golle taraftarı Dolmabahçe'de selamladı. Bakalım bu sene

İyi gidiyor Beşiktaş. Teknik direktör Italiano, Beşiktaş'ın potansiyeli yüksek diyor. Mükemmelliğe yaklaşmak için her zaman çalışmamız gerekiyor. Asla pes etmememiz lazım ifadelerini kullanıyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü bu sezon iyi işler yapıyor. Siyah beyazlar, taraftarlar son derece memnunlar. Ve Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe Perşembe akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı İstanbul'da ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi ama oynanan futbol taraftarları tatmin etti. Futbol otoriteleri de genel anlamda pozitif mesajlar verdi ama krizi başlatan konu İsmail Kartal'ın istifa kararıydı. Canlı yayında kameralar karşısında istifa ettiğini duyurdu. Hemen akabinde Aziz Yıldırım kulüp başkanı kameraların önündeydi ve bu istifayı kabul etmediğini, ben gidene kadar, ben buradan gitmeden İsmail Kartal da gidemez sözleriyle dile getirdi. Ama dün, yani Cuma günü İsmail Kartal takım idmanına çıkmadı, telefonlarını kapattı ve akşam saatlerinde bir kez daha bu istifanın kulüp tarafından kabul edildiğine dair haberler paylaşıldı, yayıldı ama sonrasında gece Fenerbahçe Spor Kulübü yazılı bir açıklamayla İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu söyledi ve bugün itibarıyla da takımla beraber idmanda yer alacağını açıkladı. İsmail Kartal'ın başarı şansı %10. Son 30 yılda istifası kabul edilmeyen Fatih Tekke, Mustafa Denizli, Yılmaz Vural ve Hikmet Karaman gibi hocaların %80'i sezonu tamamlayamadı. İşte en çok konuşulan konu da bu. Yani bir kere o güven kırıldığında tekrar onarmak mümkün olur mu? İpler koptuktan sonra tekrar o bağlar kurulur mu? Bu merak ediliyor. Göreve devam mesajı verilen teknik direktörlerin sezonu başarılı bitirme şansı da %10. Yani bu araştırmaya ya da bu sonuçlara göre İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin başında başarılı olma ihtimali sadece %10 olarak görülüyor. Bakalım göreceğiz ne olup biteceğini. İstifasının arkasında duran İsmail Kartal dün 12'deki idmana katılmadı. Ancak Kartal uzun süren çabaların ardından ikna edildi ve devam edeceği açıklandı deniyor. Bakalım göreceğiz tabii, yani Fenerbahçe'de şu anda böyle bir kriz yaşandı. Şimdilik sular durulmuş gibi görünüyor ve artık takım pazartesi günü oynanacak Gaziantep maçı için hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Galatasaray'a bakalım. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Sarı Kırmızılılar hemen üstte. Enseyi karartmaya gerek yok başlığını görüyoruz. Sporting Lisbon deplasmanında 3-1'lik bir mağlubiyet. Aslında 1-0 öne geçti Sarı Kırmızılılar. İkinci golü bulabilirdi. Çok net bir pozisyon. Tıpkı geçtiğimiz yıl Frankfurt maçını anımsatan bir karşılaşma oldu. Galatasaray ikinci golü bulsa belki maçı koparacaktı. Ama o gol gelmeyince maalesef 3-1'lik bir mağlubiyet yaşandı. Ama 13 Ekim'de bir Barcelona maçı var. Galatasaray daha büyük takımlara karşı daha özel performanslar gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıl Liverpool'u da İstanbul'da Frankfurt maçının akabinde ağırlamış, 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Osimhen'in yokluğunu Galatasaray aradı ama Liverpool maçına kadar tabii ki onun da iyileşmiş olması bekleniyor ve sahadaki yerini alacak gibi görünüyor. Dolayısıyla enseyi karartmaya gerek yok. Sarı Kırmızıların önünde 7 maç var. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile birlikte Sarı Kırmızılı temsilcimize de güveniyoruz. Başarılar dileyelim. Gözler artık tabii ki lig maçlarına çevrilmiş durumda. Milli araya gitmeden 2 lig maçı oynayacak Galatasaray ve sonrasında da 13 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanacak. Evet, bu bölümü tamamladık. Araya gidelim. Saat başında sıcak gelişmelerle, yeni haberlerle tekrar karşınızda olacağız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volvo EX30 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim doğrusu ve Hot Wheels etkinliğinden görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
7: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Kalbiniz sizden önce biliyor olabilir mi? Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından herkes aynı ayrıntıyı konuştu. Kulak memesindeki o çizgi gerçekten kalp hastalığının habercisi. Bilirak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta bedenin gizli işaretlerinden yapay zekanın gördüğü görünmez verilere kalbin geçmişini değil geleceğini araştırıyor. Neden artık genç yaşta kalp sorunlarını daha fazla konuşuyoruz? Pandemi kalbimizde nasıl bir iz bıraktı? Akıllı saatimiz bir gün kalbimizdeki tehlikeyi bizden önce fark edebilir. Bir algoritma henüz hiçbir belirti yokken yaklaşan riski görebilir. Gelecekte kalp krizi gerçekleşmeden önlenebilir. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
4: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
6: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

popüler platformlar Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Bugünün sıcak gelişmesiyle ikinci saat dilimine başlayacağız. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti Milli İstihbarat Teşkilatı üyesi olan Kaşif Kozinoğlu. Tabii ölümüyle ilgili birçok şüphe vardı. Ancak sonrasında ortaya çıktı ki işte FETÖ'cü isimlerin bazı bu bulguları ortadan kaldırmaya çalıştıkları. Şimdi şüpheli ölümle ilgili bugün itibariyle bir fethi kabir işlemi gerçekleştirilecek. O noktaya götürelim sizleri. Ümraniye'de muhabir arkadaşım.

0: Nesli Şah Yumak bizleri bekliyor. Fethi Kabir işlemi başladı mı? Son durum ne? Hepsinin ayrıntılarını Nesli Şah Yumak bizlere aktaracak. Kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakalım.
1: Kahraman Poyrazoğlu, Fethi Kabir için artık brandalar gerildi. Ekipler yerini aldı. Olay yer inceleme ekipleri ve savcı da geldi. Kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'dan ben hemen orayı, o bölgeyi göstermesini rica edeceğim sizlerden. Şu an ekranlarınıza da geliyor zaten. Savcı mezarlığa geldi. Mezar çevresine olay yer inceleme polis ekipleri tarafından brandalar gerildi. Ve Fethi Kabir işlemlerinin dakikalar içerisinde savcı eşliğinde başlaması öngörülüyor. Tabii mezarın açılmasının hemen ardından aradan 15 sene geçmiş olmasından ötürü hem kemik örneği, diş örneği, numuneler alınılacak. Yine bu bölge içerisinde toprak örneğinin de alınıp Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi ve bu bölgede çalışmaların sürmesinin ardından da hemen Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu tabii önemli bir yer ayırıyor. Şimdi 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü kalp damar hastalığına bağlı bir ölüm olarak aslında kayıtlara geçmişti. Normal ölüm olarak değerlendirilmişti. Fakat aradan geçen sürenin ardından bir şüpheli ölüm olarak değerlendirilme süreciyle karşı karşıya kaldık. O 2012 yılında aslında bu ölümün ardındaki dosya kapatılmıştı ve 26 Ağustos 2026 tarihinde de takipsizlik kararı kaldırıldı ve dosya yeniden açıldı. İlk operasyon kapsamında da olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında işlem başlatıldı ve onu gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu da tespit edilmişti ve o ilk gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı. 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkisi ise serbest bırakıldı. Ardından ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi ki bu operasyonda da sağlık görevlileriyle medya mensuplarının da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alınmıştı. Savcılık ayrıca Kaşif Kazinoğlu'nun Fethi Kabir kararını zaten aldı. İlk önce 11 Eylül için planlanan mezar açma işlemi bugüne ertelendi ve bugün de geçtiğimiz dakikalar içerisinde de yine geçtiğimiz saat dilimi içerisinde olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ardından da bu bölgede brandalar çekildikten sonra işlemler başlatılacak. Mezardan kemik, toprak ve gerekli görünen diğer örneklerin alınması. Ardından da bu bölgede 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri tarafından da bu incelemeye katıldığı bilgisini söyleyelim. Numuneler üzerinde kimyasal ve toksikolojik analizler gerçekleştirilecek. Bütün sonuçlar aslında 2011 yılında kayıtlara geçen otopsi raporuyla da karşılaştırılacak aslında. O dönem içerisindeki sağlıklı dosyası, cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle de bir araya getirilecek ve son sözde Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan aslında o raporun ardından olacak ve dolayısıyla 15 yıl sonra dosyanın geldiği nokta tam olarak bu konumda. 2012 yılında doğal ölüm olarak denildi aslında. Fakat Kaşif Kozinoğlu dosyasında artık ölüm sebebi yeniden bilimsel olarak sorgulanılacak bir noktaya geldi. Fethi Kabir incelemesinin sonucunda hiçbir yeni bulgu da ortaya çıkmayabilir ve ilk rapordaki doğal ölüm sonucu da güçlenebilir. Bu da ihtimallerden biri olarak değerlendiriliyor. Bir ilaç veya toksik maddeye ilişkin bulgular da ortaya çıkabilir. Yani Kozinoğlu'nun bir zehirle de öldürülmüş olabilme ihtimali ortaya çıkabilir, başka bir sonuca da varabilir ya da bir travma tespit edilebilir. Farz misal söyleyelim, bir işte kafa travması mı, boyun travması mı, vücuduna almış olduğu bir başka darbe mi, yine bunlar da Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla ortaya çıkacak ihtimaller arasında yer alıyor. Ya da asıl mesele doğrudan bir zehirlenmeden ziyade Kozinoğlu'nun bir fenalaşma süresinden sonraki müdahalenin aradan geçen süreci de aslında önemli. Yani müdahale geç mi yapıldı, geç mi 112 arandı, aradan ne kadar bir zaman geçti, bunlar da yine ihtimallerden biri olarak değerlendirilecek başlıklar arasında yerini aldı. Bu nedenle aslında adli tıp raporu yalnızca ne bulundu sorusundan ziyade 2011 senesinde ne oldu? Asıl soru buna cevap aranacak. Yani burada şu an yapılacak bu Fethi Kabir işlemi, Adli Tıp Kurumu'nun alacağı bu çalışmalar. 2011 senesinde ne oldu? Kozinoğlu nasıl hayatını kaybetti? Bir müdahalede geç durumu vardı? Yoksa işlemler mi geç yapıldı? Yoksa bir zehirlenme mi? Travmaya bağlı ölüm mü? İşte bunların her biri buradan çıkacak. Cevapların ardından netlik kazanacak. Şimdi o dönem içerisinde bildiğiniz üzere Ergenekon davaları da aslında gündemdeydi ki bu dönem içerisinde Kozinoğlu da Fethi Kabir, Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinin en önemli noktalarından biri de zaten Ergenekon davasının hemen akabinde tutuklandıktan sonra Silivri cezaevine gitmiş olması ve burada da aslında FETÖ'cü bir savcı olduğu sonrasında öğrenilen bir savcı ifade işlemlerinin

Vermeden hemen önce gerçekleşmesinin ardında öncesinde bir vefat durumu gerçekleşiyor. Acaba bununla da bir süre, bu sürecin içerisinde bir bağlantı var mı? Her biri birlikte bir bağlantı içerisinde mi hareket ediyor? Yine bunlar da aslında dosyadaki merak edilen konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki Kozinoğlu kimdi? Hani asıl noktalardan biri de bu. Evet, MİT mensubuydu, MİT'te yöneticilerden biriydi. Bunlar önemli başlıklar arasında yer alıyor. Peki kimdi Kaşif Kozinoğlu? Asker kökenli ve eski bir MİT mensubuydu aslında. Özel harp, özel kuvvetler geçmişinin ardında MİT'te görev yaptı. Özellikle yurt dışı ve Orta Asya, Afganistan hattında istihbarat faaliyetleri yürüttü. Yani yurt dışı ayağı da MİT olarak çok büyük bir isimden bahsediyoruz aslında. Orta Asya'da en önemli uzmanlık alanı buydu. Kendisi 2011 ifadesinde de sorumluluk sahasının Orta Asya'dan Çin'e kadar uzandığını ifade eden bir isimden bahsediyoruz aslında. Eylül 2010'da MİT'te baş müşavir sıfatıyla Asya bölge sorumluluğuna getirildi ve Kozinoğlu da aslında 56 yaşında hayatını kaybetti ve çok genç bir yaştan bahsediyoruz aslında. Trabzon doğumluydu kendisi. Şimdi Kozinoğlu dediğimiz gibi 12 Kasım 2011 günü Silivri cezaevindeydi. Yeni incelemelerde aktarılan kamera kayıtlarına göre öğleden sonra da avluda yürüyüş yaptığı, daha sonra odasında spor yaptığı, duş aldığı ve akşam saatlerine doğru da odasına geçtiği belirtiliyor. Yani bu da iddialardan biri olarak yerini alıyor. Baktığınızda hem asker geçmişinden kaynaklı hem de günlük faaliyetlerinden kaynaklı da aslında sağlıklı bir hayat sürmeye elverişli bir isimden bahsediyoruz. Dönemin Adalet Bakanlığı açıklamasında da aslında Kozinoğlu'nun uzun süre ve ağır egzersiz yaptıktan sonra duş aldığı, daha sonra da odasında fenalaştığı bilgisi aktarılıyor. Bir süre sonra da rahatsızlandığı söylendi. Dönemin resmi açıklamasına göre de tansiyonunun yükseldiği düşünüldü. Ve burada bugün soruşturmanın en kritik başlıklarından biri ortaya çıktı. Bir dilaltı hapı iddiası da vardı bu süre başlığında. 2011 yılında yapılan açıklamalar doğrultusunda açık biçimde de aslında yer aldığını görebiliyoruz. Koğuş arkadaşının beyanına dayanılarak Kozinoğlu'nun fenalaşmasının ardından tansiyonunun yükseldiği ve kendisine dilaltı hapı verdiği ifade edilmişti. Bu da iddialardan, başlıklardan biri olarak yerini aldı. Şimdi bu ifadelerin 15 senenin sonunda tekrardan gündeme gelmesi ve bizler 15 sene sonraya geri döndüğümüzde bu başlıkların her birini değerlendirdiğimizde işte birden fazla soru işareti çıkıyor. Evet, zehirlendirmeyi değerlendiriyoruz, tramvaya karşı acabalarımız olabiliyor. İşte burada yapılacak bugünkü Fethi Kabir çalışmalarının ardından da aslında bu sorular teker teker elenecek. Şimdi bu arada bir son dakika bilgisi daha da aktarmak gerekiyor. Kaşif Kozinoğlu'nun Fethi Kabir işleminde müteakip bugün yani. Öğleden sonra da bu dosya kapsamında gözaltına alınan şüpheliler de Silivri Adliyesi'ne sevk edilecektir bilgisi verildi ve işte bu kapsamda da yine çalışmalar da devam edecek. Silivri Adliyesi'ne sevk edilecek olan isimler de son dakika bilgisi olarak sizlere aktaralım ve buradaki Fethi Kabir işlemlerinin de şu an devam edeceğini ve savcı eşliğinde devam edeceği bilgisini de sizlere aktarmış olalım. Yine bizler Ümraniye tarafındayız. Ümraniye bölgesinde de yine buradaki mezarlığa defnedilmişti vefatının hemen ardından. Aile kabristanı olarak da geçiyor burada. Yine aile yakınlarından da bir merhumun burada naaşıyla yan yanalar. Yine ekipler tarafından cenaze aracı da keza geldi. Polis brandası da burada çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı huzurunda yapılacak bir Fethi Kabir işleminden bahsediyoruz. İnce ince aslında üzerinde çalışılması gereken bir Fethi Kabir durumuyla karşı karşıyayız. Çünkü aradan 15 sene geçti. Yine buradaki yapılacak çalışmaların ehemmiyeti çok kıymetli. Aradan geçen bu süre zarfında yapılacak işlemler, alınılacak örnekler, adli tıp kurumunda çalışacak bu numunelerin üzerindeki isimlerin de yine yapmış olduğu bu çalışmalar çok kıymetli bir noktada ki yine bir karanlığa ışık tutabilecek bir süreçten bahsediyoruz aslında. Yine Fethi Kabir için şu an kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz da ekranlarınıza getiriyor. Burada işlemler de devam ediyor ve şu an burada savcı da ekranlarınıza geliyor. Burada savcı tarafından da yine çalışmalar yerinde inceleniyor ve takip ediyor olacak. Çünkü neden diyoruz aslında bunun bu kadar önemli olduğunu? O dönem içerisinde 2010 sonrasındaki bu süreçler hızlı bir şekilde ilerledi. İşte Ergenekon dosyalarının
hızlı bir şekilde devam ettiği süreçlerin içerisinde bu kapsamda aslında Silivri cezaevinde tutuklu olan bir isimden bahsediyoruz ki sürecin devamındaki FETÖ ayağını da bu hikayenin devamında görmüştük. Bir savcı ismi geçiyordu orada ve o savcı karşısındaki ifadesini vermeden hemen önce gerçekleşen bir durumdan bahsediyoruz. Ve

0: süreç 2011 senesinden tam 15 sene önce yeniden açılan bir davadan, daha doğrusu bir vefat durumundan bahsediyoruz. Yine bu süreç bugün burada devam edecek. Çalışmalar yine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılacak. Kabir açılacak dakikalar sonra. Şu anda kabirin açılmadığı bilgisini verelim. Birazdan savcı eşliğinde burada kabirin açılması, numune örneklerinin alınması, numune örnekleri kimler tarafından alınıyor hemen onun bilgisini de verelim sizlere. 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri incelemeye katılacak burada. Bu İsimler çok önemli çünkü aradan 15 senenin geçtiğini söylemiştik sizlere. 15 sene içerisindeki tabii hava koşulları, toprağın içerisindeki maalesef ki çürüme durumları ya da nasıl muhafaza edildiği, işte bunların her biri aslında mezarın açılmasının ardından gelecek süreçle beraber de netlik kazanacak. Yine otopsi tarafında ilk otopside verilmiş olan kararlar, ilk otopside verilmiş olan değerlendirmeler yine bugün çıkacak olan kararın ardından da netlik kazanmış olacak. Yani bundan 15 sene önce verilmiş olan bu raporla beraber bu raporun ardından da bugün gelmiş olan noktada da ne olacak? Yani bugünkü verilmiş olan, alınmış olan numune örneklerinin ardından gelecek olan cevaplar da aslında 2011 senesiyle beraber de kıyaslanmış olacak. Arada çıkmış olacak acaba başka farklılıklar olacak mı? Mezarın içinden ne gibi bir sonuç çıkacak? Alınan örnekler, değerlendirmeler yapıldıktan sonra karşımıza neler çıkacak? Bir tramvaya bağlı ölüm mü var? Bir zehirlenme vakasıyla mı karşı karşıya kalıyoruz? Yoksa doğal ölüm mü ya da bir diğer ihtimal olan geç müdahale mi? İşte bunların her biri de bugünkü fetih kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından verilecek raporda aslında bir noktada ışık tutmuş olacak ve bu aslında raporda ne demiştik? 2011 senesinde vefatının ilk döneminde yapılan otopsiyle beraber karşılaştırılmış olacak ve baktığınızda bir dosyaya ışık tutulmuş olacak. Şimdi fetih kabir işlemi daha başlamadı dedik. Fetih kabir işlemi başlayacak dakikalar sonra. Bizler de tam olarak bu süreci ve ardından gelen rapor durumunda 24 olarak aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Gün içerisinde de buradaki süreci kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la sizlere aktardık diyelim. Sözü buradan size, merkeze bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
1: Evet, detayları almaya devam edeceğiz. Kolay gelsin. Kemal Yılmaz'a da teşekkür edelim. Detaylı olarak bize orada nasıl bir çalışma yapıldığına dair görüntüleri aktardı. Numuneler alınacak dedin sen de Nesli Şah Yumak. Tabii ki adli tıp uzmanlarıyla da işte biz de yaptığımız yayınlarda onlar da vurguluyor. Bir zehirlenme durumu varsa toprağa bunun geçebileceğini bahsediyorlar. Tabii o alınan numuneler incelenecek. Sonuçları hep birlikte göreceğiz. Kolaylıklar dileyelim. Devam edelim. Şimdi günün sıcak gelişmesi buydu ama içinde bulunduğumuz gün, bu tarih son derece önemli. 12 Eylül 80 darbesinin üzerinden Türk demokrasisine çalınan o kara lekenin üzerinden tam 46 yıl geçti. AK Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de sosyal medya hesabından 12 Eylül'e ilişkin bir paylaşımda bulundu. Ne dedi? Hemen bakalım. Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır diyor Ömer Çelik. Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır. Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız diyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik 12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin yaptığı paylaşımda. Eğitim öğretim başlıyor artık pazartesi günü. Tabii 1. 5. ve 9. sınıflar için bir uyum haftası vardı ama tüm sınıflar artık pazartesi günü itibariyle okullarda olacak tüm öğrenciler. Özellikle İstanbul'da hani okulların başlayacağı ilk gün genellikle hep bir alarm veriliyor. Bu yıl da benzer bir durum söz konusu. İstanbul Valiliği geniş kapsamlı tedbirler alıyor. Özellikle haberimizde de izleyeceksiniz ama şunun altını çizelim. İstanbul'da ilk gün eğitim öğretim 10'da başlayacak. Biraz daha geç trafiğin rahatlaması adına. 15'te de okullar, öğrenciler sınıflarından çıkacaklar. Okullar dağılmış olacak. Bunun altını çizelim, haberimizi izleyelim.
2: Ders zili çalmak için gün sayıyor. Okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri artırılıyor. 2 milyon 800 bine yakın öğrenci ve 161 bin 453 öğretmen 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Bu kapsamda İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı

0: da devam edeceği aktarıldı.
1: Neden polisler okullarına?
0: Öte yandan 239 okula 229 okul kolluk görevlisi ve 2620 okula 470 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirildi. 1493 okula da 578 ekip okul giriş çıkış saatlerinde sabit olarak konumlandırıldı. İlk gün özellikle trafikte sorun yaşanmaması adına eğitim 10'da başlayacak ve 15'te sona erecek. Bunların yanı sıra valilikten gelen açıklamada günlük 120 noktada 341 ekiple yoğunlaştırılmış uygulamalar yapılacağı ifade edildi. Trafik jandarma timleri tarafından okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutması da sağlanacak. Servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, yakalanma risk duygusunun artırılması amacıyla okul servis araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirilecek. İstanbul'da bulunan tüm okullarda ayrıca bu sene İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler olacak. Uygun görüldüğü zaman riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak. İşkur üzerinden toplum yararına program kapsamında görevlendirilen 8500 temizlik personeli de ders zilinin çalmasıyla göreve başlayacak. Görevlendirilen personel, öğrencilerin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmelerine katkı sunmak amacıyla okullarda temizlik hizmetlerini yürütecek.
2: Fenerbahçe camiası ilginç günlerden geçiyor. Aslına bakarsanız dün de bugün de pek futbolu konuşamıyoruz. Yani saha içini konuşamıyoruz diyelim daha doğrusu. Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal krizi yaşandı. Perşembe akşamı oynanan Roma maçının ardından kameraların karşısında istifa ettiğini açıkladı Kartal. Hemen ardından Aziz Yıldırım bu kez kameraların karşısına geçti ve bu istifayı kabul etmediğini söyledi. Ben gitmeden İsmail Kartal da gidemez dedi ama dün yaşananlarla birlikte İsmail Kartal'ın takım idmanına, antrenmana katılmaması, telefonlarını kapatması, ardından istifanın onaylandığına dönük kamuoyuna yansıyan haberler ve akşam saatlerinde Fenerbahçe'den yapılan resmi yazılı açıklama İsmail Kartal görevinin başında dendi. Dün hatırlayacaksınız 24 izleyicileri Erke Tümel'le bu istifa kararını değerlendirmiştik. Bugünse devam kararını ele alacağız. Lig Radyo programcısı Erke Tümel bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi günler, iyi çalışmalar, kolaylıklar.
2: Şimdi dün tabii başka şeyler konuştuk. Bugün bambaşka bir tablo var. Akşam saatlerinde Fenerbahçe'den yazılı bir açıklama son noktayı koymuş oldu tabii Sarı Lacivertler. Hani İsmail Kartal görevine devam ediyor ama İlk bölümde akşam gazetesinin spor sayfasında bir haber paylaştık bizi dinleyenlerle, izleyenlerle. Şöyle bir haberdi. Yani bu şekilde yaşanan ayrılıklar, istifalar ki Fatih Tekke de bunun içinde, Yılmaz Vural, Hikmet Karaman siz daha iyi bilirsiniz. Sonrasında devam edilince başarı oranı sadece %10'muş. Dolayısıyla şimdi bundan sonra dikiş tutar mı bu birliktelik, onu sorarak başlayayım. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şöyle, bazı şeylerin izah olmaz ve mizah olur. İsmail Kartal dönemi sonrasında Fenerbahçe İsmail Kartal'la yola devam etme kararı aldı. Ben dün sizle yaptığım bağlantı sonrasında da radyoya son kez bağlandığımda aynı şeyi söyledim. Burada hani Aziz Yıldırım'ın başladığım kişiyle ben yolun sonunu getiririm düşüncesinin baskın olduğunu görüyoruz. Gün boyunca kendisine ulaşılmaya çalışıldı. Gün boyunca hani gerçekten peşinden koşuldu ama ya sanki az önce verdiğiniz bilgi, haber ve sonrasında aklıma şey geldi. İş işten geçti, ben senden geçtim ama senin dönmeyecek olduğunu da biliyorum. Ama senle devam ettiğimde de gönlümde bir yer dolacak. Fakat hiçbir zaman için tam mutlu olmayacağım. İki taraf için de böyle duygusal bir durum var ortada şu an. Oyuncu grubunun bir kere teknik adamı olan inancı şu an ortadan kalktı. Çünkü çok keskin bir şekilde yol ayrılığına gitti İsmail Kartal. Dün de konuştuk bunun bir iletişim problemi olduğunu ve bu kadar keskin bir şekilde görevi bıraktıktan sonra geri dönmemesi gerektiğini, kendi kariyeri açısından da geri dönmemesi gerektiğini söylemiştik. Şu an itibariyle o keskin söylemlerin insanlar tarafından benimsendiğini de biliyoruz. Şimdi bu geri dönüş yaşandığında da o kadar büyük ve o kadar yüksek perdeden konuştun hocam. Sen şimdi niye geri dönüyorsun?

0: noktasına da geldi insanlar ve oyuncu grubu da bunu söyler. Yani biz sana inandık, güvendik, sen bizi yarı yolda bıraktın hocam. Hem de mutlu olabileceğimiz ve oyun olarak kendimize de inandığımız bir noktada sen bizi yalnız bıraktın. Şimdi döndün, geri geldin. Ne bekliyorsun? Ne istiyorsun? Ne yapmamız gerekiyor noktasında hocayla olan kendi iletişimlerini de kurmakta çok zorlanacaklardır diye düşünüyorum. Yani dün itibariyle biz de o Toto'ya dahil olduk. Hangi teknik adam gelir, ne olur, ne biter noktasına. Ya şöyle bir şey var. Bir kere belli ki dün yaşanan olaylar, ki zaten İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım arasında geçen konuşmalar bugün gazetelere anladığım kadarıyla servis edilmiş. 2-3 tane gazetede gördüm. Burada çok ciddi başkaldırılıklar var ve insanların WhatsApp mesajlarında, taraftar gruplarında ve muhabir arkadaşların da telefonuna gelen mesajların içerisinde bazı bilgiler vardı ve o bilgilerden bir tanesi de İsmail Kartal'ın nasıl orada bir menajeri görmesi, bir teknik adam menajerini görmesi ve ondan sonra aslında kendi içinde Fenerbahçe yolculuğunu bitirme kararına doğru kendini yönlendirdiğine dair insanların cebinde bir bilgi var. Doğru yanlış. Ama dünkü paylaşılan konuşma metni ve iki isim arasında geçen sohbet bize şunu dedirtiyor. İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım ve yönetimine çok büyük alınganlıkları var ve bu alınganlıklar işini yapmasına engel oluyor ve işini yaparken de kendini konforlu, huzurlu hissetmiyor ve bu noktada diyor ki ben bu işi zaten huzurlu yapamazsam gitmem
1: Erkek
0: gerekiyor.
1: Erkek Ömer, çok özür dilerim. Bir araya giriyorum. Şunun için araya girdim. Seste hafif bir sıkıntı var. Bağlantıyı arkadaşlarımız tekrar sizinle sağlayana kadar ben şöyle biraz Fenerbahçe'deki durumu özetleyeyim. O bağlantı taze gelince devam edeceğiz. Çünkü önemli noktalara değiniyor Erkin Tümer. Önemli mesajlar veriyor. İsterseniz süreci tekrar ben bir hatırlatayım. Perşembe akşamı Fenerbahçe İstanbul'da Kadıköy'de 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın bu sezon ligde 3'te 3 yapan lider olan takımı Roma ile karşı karşıya geldi. Aslında hani maçtan önce bir beraberlik çıkması birçok taraftarı memnun ederdi. Yani maçtan önce yapılan yorumlar bu şekildeydi ama Fenerbahçe özellikle ikinci yarıda o kadar etkili bir futbol ortaya koydu ki çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremedi. Yani galibiyeti kaçırdı ve taraftarlar belki de beraberliğe üzüldü. Ama netice itibariyle maç bittiğinde son düdük çaldığında tribünlerde yoğun bir alkış vardı, destek vardı. Tüm bunların üstüne işte İsmail Kartal'ın basın toplantısında istifa kararını açıklaması, son derece keskin ifadeler kullanması, geri dönmemek üzere cümlesi son derece dikkat çekiciydi. Peki Erke Tümer tekrar bizimle birlikte, araya girdim kusura bakmayın lütfen. Şimdi daha sağlıklı bir yayınla devam edelim, buyurun.
0: Biz sağlıklı yayına devam edebiliriz ama Fenerbahçe bundan sonra sağlıklı ilerleyemez. Çünkü aradaki iletişim koptu. Ne kadar duygusal geri dönüş, duygusal noktalara dokunarak yapılan geri dönüşlerde her zaman bir hani yürek yükselmesi olur ama bunun profesyonel hayatta çok sahaya yansıyabileceğini düşünmüyorum. Oyuncu grubunun güvenini kaybetti özellikle aslında İsmail Kartal ve bundan sonra yani ortamda şu olacak, siz de tribünlere gidiyorsunuz, ben de. Yani hatta dün biz Beşiktaş maçında haberi aldığımızda herkes şunu söyledi: İlk mağlubiyetten sonra hoca gitseydin daha iyiydi ya denecek. Ya da en basitinden ya zaten bu işi yapamıyordu, bu adamı niye geri döndürdünüz diye yönetim de kendi üstüne bir baskı alacak. Ya çok enteresan akıl oyunları oynandı. İletişim yanlışlarından dolayı gereksiz bir akıl oyunu süreci başladı ve bu akıl oyunu sürecinde kaybeden Fenerbahçe oldu. Ve buradan sonra stresi doğru yönetmek ve arka arkaya seri galibiyetler almak çok kolay değil. Ya deplasmana gideceksiniz bu hafta sonu ve maç önü antrenmanı bugün, daha doğrusu dün taktik antrenmanın son notları hazırlanır. Bugün bir sabah koşu, teritmanı, arkasından öğlen taktik antrenman ve ardından uçuş gerçekleştirilir. Ya bilmiyorum şu an Fenerbahçe'nin bu arada lojistik olarak nasıl planladığını kendini, ama bugün itibariyle bütün sistemi alt üst etti bu ayrılık ve haftaya pazar günü de iç sahada oynayacaksınız. Haftaya pazar günü saat 17'de iç sahada oynanacak maçta da bu hafta sonunda alınacak sonuca göre çok ciddi bir protesto da olabilir. O yüzden bu hafta sonundan Fenerbahçe'nin yüksek şiddetli bir oyunla, Roma maçından daha iyi bir futbolla ve yüksek skorlu bir galibiyetle sahadan ayrılması gerekiyor.
1: Sizin dediğiniz gibi şimdi ben de spor sayfalarına baktığımda Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal arasında geçtiği iddia edilen diyaloglara yer veriyor.

0: geliyor. Orada özellikle İsmail Kartal'ın bu sosyal medya paylaşımlarından etkilendiği görülüyor ki Aziz Yıldırım'ın biz biliyoruz sosyal medya kullanmadığını. O da aynı şeyi söylüyor. Yani bunlara kulak asma, kafayı takma diye. Şimdi şöyle bir durum var. Ben dün onu da söyledim. Şimdi yeni nesil diyelim, o Z kuşağı bizim gibi değil. Yani biz mesela İsmail Kartal'ı mesela ben bakıyorum giyiminden, kuşamından bile eleştirildiğini görebiliyorum. Hani bizim dönemimizde biz ona şey derdik. Ya ne kadar mütevazı bir teknik direktör, ne kadar işte şey giymiş, ama şimdi durum değişti. Gençler ona bile kafayı takıyorlar ya da sosyal medya kullananlar işte böyle olur mu, Fenerbahçe'yi temsil ediyorsun, daha farklı olman lazım. Yani İsmail Kartal'ın ya bence bugünün şartlarına uyum sağlaması lazım ya da sosyal medyayla arasına mesafe koyması, kulak tıkaması lazım. Çünkü bu eleştiriler bitmeyecek. Yani bugün olduğu gibi yarın da devam edecek. Mourinho da eleştirildi. Yani neticede o da takım elbise giymediği için mesela eleştirildi. Yani bunlar olacak. İsmail Kartal hafta Fenerbahçe camiasına camiayı en iyi bilen isimlerden biri. Dolayısıyla ne değişti? Yani daha önceki dönemlerde de çok eleştiriliyordu. Ama bir yandan da hak da veriyorum. Yani 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıması, ilk maçta taraftarı tatmin eden bir oyunla, bir puanla sahadan ayrılması. Fred gitti, Talişka gitti. Tabii evet, bunlar zorunluluktu. Yani yabancı kurol da vardı. Bunlar mecburi ayrılıklardı belki, ama Lukaku'yu mesela çok istemediği konuşuldu. Belki tam olarak hayal etmediği bir kadroyla da bu maceraya başladı. Yani ona da hak veriyorum ama yani bilemiyorum, böyle bir arafta kaldığımız bir durum söz konusu. Fenerbahçeli taraftarlar da aynı şeyi düşünüyor. Hani buradan başarı gelir mi? Ne olur? İşin içinden
1: ya
0: çıkamıyoruz.
1: Çok basit bir şey. Yani dün gazetelerdeki açıklamalardan ilerleyeyim. Şimdi ben de önüme gazeteyi açtım hatta. Oradan alıntılayarak gideyim. Gazete ismi vermeyeyim ama zaten hem bizim grup gazetelerimizde var hem diğer gazetelerde. Ben işi hızlandırmak istediğim için dayanamıyorum. Herkes arkamdan iş çeviriyor. Günde 7 tane ilaç kullanıyorum. Bir kere İsmail Kartal şunun farkında. Ya da İsmail Kartal'ın şu söyleminin altında yatan nedenler şu. Bir, transferde benim istediğim noktada değildiniz, benim istemediğim şekilde hareket ettiniz ve bu noktada siz de benim arkamdan iş çevirdiniz demeye getiriyor. Sayın Aziz Yıldırım'a bunu direkt söylemek kolay değil. Patronunuza, size iş verene bu kadar sert çıkışmak hiçbir iş alanında kolay değildir. O yüzden bunu dolaylı yoldan anlatırsınız. Bir kere İsmail Kartal'ın anlatısının içerisinde bu var. İki, arkamdan iş çeviriyor dediği noktada zaten yönetimin İsmail Kartal'ın arkasından kim iş çeviriyor diye bakması lazım. Bugüne kadar sportif direktör, teknik adam ve başkan denkleminde çalışan Fenerbahçe sistemi her zaman bir sıkıntı yaşadı. Bunun en yakın örneği Aykut Kocaman, Daum, Aziz Yıldırım dönemiydi. Hatırlarsınız. Benim yaş grubum çok daha iyi hatırlar hatta o dönemi. Ve oradan çıkan sancılı süreç ve sonrasında büyük ayrılıkları da beraberinde getirmiştir. Hatırlayanlar vardır. Farkında mısınız bilmiyorum. Fenerbahçe yine tarihini tekerrür ettiriyor. Bir sportif direktör, camianın içinden gelen bir teknik adam ve yine Aziz Yıldırım. Evet, 20 yıl önceki krizlere benzer bir kriz ama günümüzün şartlarında şimdi bir teknik adam bir oyuncunun kalmasını istiyorsa siz o oyuncunun kalması için şartları zorlarsınız. Fenerbahçe o oyuncuyu göndermek için şartları zorladı. Ve ekonomik sebepler dediğimiz noktada Fenerbahçe ekonomisinden çok sancılı ve sıkıntılı bir sürecin içinde olduğunu hep bize anlatarak transfer sürecini devam ettirdi. O zaman Coventry'ye gönderdiyseniz ve iyi bir maliyete gönderdiniz, gönderebilirsiniz. Arkasına 32 yaşında bir oyuncuya 15 milyon euro bonservis vermezsiniz. Lukaku'ya bugünkü kontrat şartlarını vermezsiniz. İsmail Kartal'ın hedef gösterdiği oyuncuya gidersiniz. Transfer politikasında da iş, nasıl diyeyim, düğmenin ilk, yani gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemedi orada Fenerbahçe. Ondan sonra bu yaşanan süreç çok normal ve başarısızlık getirme ihtimali başarı getirme ihtimalinden şu an daha yüksek. Yani maalesef böyle bir durum var. Ha bu hafta sonunda Fenerbahçe 5-0 6-0 çok gerçekten kuvvetli bir galibiyet alır. Taraftar tekrar İsmail Kartal'ın arkasında birlik olur. Ve sen gelecek hafta saat 17'de Şükrü Saraçoğlu'nu öyle bir duruma getirirsin ki orada bir şenlik yaratırsın. Bütün taraftarı da İsmail Kartal'ın arkasında konsolide edersin. O zaman bugünkü söylediğim başarısızlık konusundaki dile getirdiğim şeyi ben de yutarım. Ama bunu yapmak çok kolay değil çünkü güveni sarstınız. Ve iyi oynadığı gün İsmail Kartal takımını sarstı. Dedi ki ben siz iyi oynarken sizi terk ediyorum. Yönetim bu noktada hedef gösterdi. Mert oynayacak, bunu yapacaksın, şunu yapacaksın diyerek İsmail Kartal'ın takım üzerindeki otoritesini azalttı. Duygusal noktada yaklaşımlarınız oldu geri dönüş için ama dışarıdan hepimiz farkındayız. İsmail Kartal'ın otorite oluşturmasına izin vermedi Fenerbahçe yönetimi. Ve basın da bunun farkında, basına çıkan açıklamalarda da bunu görüyoruz. Çok zorlu bir süreç. Bu tarz süreçlerde biraz bayrak oyuncu figürlerine ihtiyaç vardır. Kriz dönemlerinde bayrak oyuncular sizin daha doğru ilerlemenizi sağlar. Bu kriz Dzeko, Tadiç döneminde yaşansaydı bu kadar endişe duymazdık belki. Çünkü lider karakterli ve krizi yönetmeyi bilen oyunculardı bu oyuncular. Ya da geçmiş dönemde yine Tuncay Şanlı gibi mesela Ortega krizi ortaya çıktığında Fenerbahçe'nin Ortega krizini yönetiş biçimini hatırlayın. Oyuncu grubuyla o krizi yönetmiş ve oyuncu grubuyla o krizin içinden çıkmıştı. Şu an bu dönemin şartlarında oyuncuyla da bu kadar eleştirilen, bu kadar baskı altında kalan bir takımın oyuncu grubuyla da buradan sıyrılması çok kolay değil. O lider figürünü bulmak da çok kolay değil. Bir de oyun olarak da lider olarak gördüğünüz oyuncuların temposu da Roma maçı özelinde mesela tartışılırdı. Evet çok iyi bir oyun vardı ikinci yarıda ama Milan Skriniar eğer bu takımın kaptanı ve lideri konumundaysa maç içerisindeki hatalarını dakika dakika tartışmaya başlayabiliriz istiyorsanız. Bir süreç gerçekten.
0: Onu ayrı konuşmak lazım. Skriniar ben stattaydım hani net olarak izledim ya yani ben kaptandan daha aktif olmasını bekliyorum her zaman. Yani orada mesela işte bir oyuncu defalarca mesela sarı kart itirazında bulundu Fenerbahçeli oyuncular. Skriniar sürekli geride kalıyor. En başta hani benim bildiğim kaptanın olması gerekir. Yani takımın hakkını savunma anlamında biraz orada aktif olması lazım. Ama son olarak bir iki cümle vakitte daralıyor. Dün sizin söylediğiniz önemli bir nokta vardı. Ben de onu altını çizmek isterim. İletişim probleminden bahsettiniz. Aklıma şu geliyor hatırlarsınız. Fenerbahçe 2017'de Euroleague şampiyonu olduğunda o sezon daha sezonun başlarında çok farklı bir mağlubiyet almıştı. 40 sayıya yakın Baskonya deplasmanında mağlup olmuştu. Aziz Yıldırım. O dönemki koç Obradoviç'le bir görüşme yapıyor. Diyor ki biz senin arkandayız, devam edeceksin ve kontratını uzatıyor. Biz bunu ne zaman öğrendik? Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olunca öğrendik. Burada da aslında öyle bir iletişim yürütülemez miydi? Yani kameraların önünde Aziz Yıldırım derbi sonrası yaptığı açıklamalar, işte bu son istifa kararı sonrası ben de ilaç kullanıyorum açıklaması gibi şeyler yerine kapalı kapılar ardında İsmail Kartal'la görüşüp İsmail biz senin arkandayız, ne olursa olsun ben gidene kadar sen de burada kalacaksın denemez miydi? Yani burada ciddi bir iletişim problemi de var.
1: Kahraman Bey dün de konuştuk hani tekrara düşmeyeyim diye oraya gelmedim ama bu sürecin bak bugün bile yapılabilecek en güzel hamlesi neydi? Dün bunlar yaşanırken medya mensuplarını zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Fenerbahçe'nin çevresinde birçok medya mensubu var. Çağırırsın arkadaşları. Arkadaşlar hep beraber İsmail Kartal'ın yanına gidiyoruz. Öncesinde de ekibini İsmail Kartal'ın yanına gönderirsin. Gidersin. Dersin ki biz bu adamla çıktık yola, elini omzuna atarsın, bu adamla bitireceğiz. Bu adamla varız, bu adamla gideceğiz. Sen bu mesajı zaten yan yana verseydin bugün hiçbir problem yaşanmazdı. Maç sonunda şimdi aramızdaki görüntüde görüyorum. Sayın Aziz Yıldırım maç sonunda konuşurken İsmail Kartal'ın arkasından geçip gitmesine izin vermek yerine tutarsın en kötü bak, en plansız anda, en doğaçlama hareket. Bir de Aziz Yıldırım sever böyle hani tansiyonlu anlarda doğaçlama devam etmeyi. Tutarsın İsmail Kartal'ın kolundan. Teknik direktörüm gel buraya dersin. Babacan bir tavırla. Biz seninle geldik. Biz seninle gideceğiz. Gel burada da açıklamayı beraber yapalım dersin. Orada bütün işi çözersin. Duygusal olarak da yükü de alırsın. Ve bu arada da taraftara da bütün camiaya da mesajı verirsin. Ve İsmail Kartal'a da mesajı verirdin. Yani dün anlattım, antrenmanına gidip Mert Müldür haberi çıktığında da bunu yapsan yapabilirdin. Ya zaten burada sorun şu, çok güzel bir yere geldiniz, dün burayı konuşamadık. Ya birileri bunu fark edip İsmail Kartal böyle böyle bir gidişatın içerisinde başkan şu iş çözelim diyemedi mi? Ya bu işin profesyonelleri var. Ve siz profesyonellerle çalışıyorsanız sizin önünüze çıkabilecek krizleri biri önden sezmeli, biri önden hesaplamalı ve bunu size raporlamalı. Bu noktada Fenerbahçe gibi 100 yılı aşkın tarihi bulunan Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin profesyoneli yok mu? Yani vücut dilinden bile analiz edersiniz bazı şeyleri. Ben maç izleyen bir adam olarak, ben maçlara önce gidiyorum. Ha, bak,

0: Vaktim olursa bir saat önceden statta olmaya çalışıyorum. Niye? Maç önü antrenmanını izlemek için. Neden? Çünkü oyuncunun maç önü ısınmasındaki vücut dili o gün nasıl oynayacağına dair bana mesajı verir. Bir teknik adamın da soyunma odasına giriş halinden anlarsınız. Ve sizin şu an hani bunu böyle söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın ama kişiler şimdi oraya koyduğunuz kendi antrenörünüz var Murat Zeki Göle. Mesela bu krizin geldiğini fark etmedi mi? Ki Murat Zeki Göle bugüne kadar kaçıncı teknik adamla çalışıyor? CV'leri o kadar yüksek isimlerle çalıştı ki bu krizin geldiğini göremedi mi mesela? Ve bu krizin geldiğini göremiyorsa bir yardımcı antrenörü, yönetim tarafından konulmuş bir yardımcı antrenörün orada bulunmasının işi ne? Ya görevini yerine getiremiyor çünkü. Şimdi biz bugün burada yayın yapıyoruz ve Kahraman Poyrazoğlu fark ediyor ki Erken'in sesi çok kısa bir gitti geldi. Hemen ekibine zaten bunun uyarısını yapar ve backup'a alın, bir görüntü koyun ya da bir VTR hazırlayın, bir şey yapın. Ya futbolda böyledir.
1: Evet.
0: Futbolda ne kadar öngörüleriniz olursa o kadar rakiplerinizin önüne geçersiniz. Ve
1: Evet.
0: futbol kriz çözme oyunudur. Yani saha içinde her pasınız bir fikir, saha dışında da her davranışınız yeni bir fikir oluşturur. Yani burayı kaçırmak çok
1: Kaçırma.
0: üzüntü verir. Umarım buradan toparlanarak devam eder.
1: Peki
0: Çünkü
1: ya.
0: Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladı
1: Aynen.
0: Fenerbahçe.
1: Futbolu konuşamadık ama onu da konuşuruz inşallah. Erke Tümer, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 12 Eylül 80 darbesinin yıl dönümüne ilişkin demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan diyor. Bakan 12 Eylül 1980 darbesiyle askeri vesayet milletimizin iradesini gasp etmiş, sivil siyaseti kesintiye uğratarak ülkemizin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bırakmıştır. 12 Eylül milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihimizdeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. O nedenle Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 Anayasası'nı bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradenin üzerinde hiçbir vesayet odağının bulunmadığı daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle sivil bir anayasa vurgusu yapıyor. Bu son derece dikkat çekici. Türkiye'nin gerçekten de sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu hep konuşuluyor. Bu açıdan da önemli olduğunu bu mesajın dile getirebiliriz. Şimdi tabii 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türk demokrasisindeki kara lekelerden biri, tıpkı diğer darbelerde olduğu gibi. Buna ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Onu da hemen sizlere aktaralım, ekranlarınıza da yansıyor. 12 Eylül 1980 askeri darbesi millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletimiz bu kararlılığını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koymuştur. Bu duygularla tüm darbeleri telin ediyor, milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum diyor İletişim Başkanı Burhanettin Duran 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde. Başkent Ankara'da 4 farklı silahlı kurşunlama ve silahlı tehdit olayında adı geçen şüpheli sabaha karşı düzenlenen operasyonda gizlendiği adreste yakalandı.

0: Ankara Asay Şube Müdürlüğü ekipleri farklı ilçelerde meydana gelen 4 ayrı kurşunlama ve nitelikli tehdit olayına karışan şüphelinin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda adresi tespit edilen şüpheli sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda aynı adreste hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de ele geçirildi. Geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Maltepe'de yaşanan bir dehşet vardı, hatırlayacaksınız. Bir kiracı dehşetiydi bu. Ev sahibi ve eşi kiracı tarafından vurularak öldürülmüştü. Olay tabii infial yaratmıştı. Şimdi buna ilişkin o katil zanlısının ifadeleri ortaya çıktı. Neler söyledi ifadelerini de izliyoruz.
1: Komiserim, şöyle çekse şeyler daha girer, rahat çıkar.
2: Yok.
3: Önce ev sahibi çiftle tartıştı. Ardından evine çıkıp ruhsatsız silahını aldı. Ev sahibi çifti öldüren ve çiftin avukatını ağır yaralayan şüphelinin ifadesi soruşturma dosyasına girdi.
4: Polise ateş açan o zanlı şu anda adliyesi.
3: Dehşetin adresi Maltepe'ydi. 63 yaşındaki Mehmet Taşkaya, ev sahibi Osman ve Nursen Akyol'u ruhsatsız silahıyla öldürdü. Akyol çiftinin avukatını ağır yaraladı. Kan donduran olayın ardından özel harekat polisleri zanlıyı gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 331 fişek, havalı tüfek, havalı tabanca, kılıç, kama bıçakları, kelepçe, biber gazları ve çok sayıda fişek saçması ele geçirildi.
4: Polise neden ateş ettiniz? Neden direndiniz? Bir şey söyleyecek misiniz?
3: Saldırganın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Zanlının yaklaşık 30 yıldır binada kiracı olduğu, Almanya'da yaşayan Akyol çiftinin ise binanın tamamına sahip olduğu öğrenildi. Zanlı Mehmet Taşkaya ifadesinde 2015 yılında binayı satın almak üzere ev sahipleriyle anlaştığını, bu süreçte kiraları topladığını ve binada tadilat yaptırdığını öne sürdü. Ancak binanın bir bölümünün kaçak olduğunun anlaşılması üzerine satış işleminin gerçekleştirilmediğini belirten Taşkaya, tadilat için harcadığını iddia etti, 350 bin doları geri istedi. Taraflar arasındaki alacak verecek ve tahliye anlaşmazlığı yargıya taşındı. Akyol çiftinin açtığı bazı davaları kazanmasının ardından olaydan bir gün önce Taşkaya'nın ofis olarak kullandığı dükkan tahliye edildi. Cinayeti itiraf eden Taşkaya, olay günü çiftin avukatlarıyla birlikte yeniden binaya geldiğini anlattı. Kendisine hakaret edildiğini öne süren Taşkaya, evine çıkıp silahını aldığını, tekrar aşağı indikten sonra ateş açtığını söyledi. Şüpheli, çiftin cansız bedenlerinin başında beklediğini ve daha sonra dairesine çıktığını da itiraf etti.
5: Vuruldu mu abi?
3: Pencereden çevreye neden ateş açtığı sorulan zanlıysa, amacının kalabalığı dağıtmak olduğunu savundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Mehmet Taşkaya, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
4: Cinayeti neden işlediniz? Polise neden ateş ettiniz?
0: Eylül ayının ortalarına yaklaştık ama yaz sıcakları etkili olmaya devam ediyor. Ta ki pazar akşamına kadar diyelim. Özellikle Marmara bölgesinde pazar akşamıyla birlikte serinleme başlıyor. Haftanın ilk gününde çarşambaya kadar etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış beklentisi de var. Yani okulların açıldığı ilk gün hava yağışlı olacak.
6: Gök gürültülü sağanak geliyor. Hava bir anda değişecek. Tarih belli oldu. Pazar günü akşama kalmayın, eve dönün uyarısı yapıldı. Eylül ayının neredeyse ortasına geldik. Kavurucu güneş hala yüzünü dönmüş değil. Öyle ki mega kent sakinlerini bu hafta sonu da sıcak havalar bekliyor. Ancak sıcaklar yerini pazar gece saatlerinde serin havalara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre hafta sonu yurt genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olurken pazar akşamından itibaren yağışlar başlayacak.
7: Serin hava etkisi diyelim. Bugün hava açık. Yarın cumartesi de aynı şekilde. Pazar günde yani vatandaşlarımız İstanbul'da güzel bir hava bekliyor. Pazar sabahı yani gezintiye rahatlıkla çıkabilirler. Ama akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. Trakya'dan itibaren bir yağış söz konusu. Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminde ve Balkan üzerinden gelen sistemin etkisine gireceğiz. Pazartesi yağışlı Marmara bölgesi ve yayılarak Karadeniz kıyı kesimleri ve iç kesimlerine yayılacak.

0: İstanbul'da pazar gece saatlerinden itibaren sonbahar biraz da olsa yüzünü gösterecek. İstanbul'un yağış alması bekleniyor. Peki bu yağışlar ne zamana kadar devam edecek? Kent genelinde pazar akşamı başlayacak yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.
1: Salı günü aynı şekilde genelde Türkiye genelinde perşembeye kadar yağış var diyebiliriz ama İstanbul'da yağış çarşamba günden sonra tekrar güneşli havalara kendini bırakacak. Ama sıcaklıklar pazartesi günü 27 derecelere kadar gerilecek. Yani serin bir hava, yani çok soğuk değil. Çok da artık mevsim itibariyle çok da sıcak olmayacak ama nem olduğu takdirde tabii hissedilen sıcaklıklar yüksek olabilir.
0: Eylül ayı demek, güz başlangıcı demek. Peki İstanbul'da sonbahar kurak mı geçecek yoksa beklenen yağışlar İstanbul'a düşecek mi?
1: Eski yağışlarımız yok. Yerel yağışlar söz konusu. Yani saatlerce o güzel yağışlar alma şansımız yok. Aralıklı olarak alabiliriz ama tabii bu arada sel uyarılarına dikkat etmek lazım. Çünkü hızlı bir şekilde yağışlar olup geçebilir. Bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD'ın işte hava ile ilgili ve güncel şeylerine dikkat etmekte fayda var.
2: Son haberimizdi. Moderatör hafta sonunu böylece noktalamış oluyoruz. Saat başındaysa gelişmeleri aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volvo EX30 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim doğrusu ve Hot Wheels etkinliğinden görüntüler yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Metin Özdamarlar. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
8: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
9: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
10: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
11: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
9: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Gündemimizin ilk sırasında eski MİT mensubu Kaşif Koziloğlu'nun fethi kabir işlemleri var. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ancak o günden bugüne ölümü hep şüpheli bulunmuştu. İşte o şüphe üzerine yürütülen soruşturma kapsamında da bugün fethi kabir işlemi yapılıyor. Hatta şu sıralarda mezar açıldı ve orada çalışmalar sürüyor. Hemen Ümraniye'ye dönelim. Muhabir arkadaşımız Nesli Şah Yumak bizleri bekliyor. Tabii Nesli Şah, bir önceki bültende daha yakın bir noktadaydık. Çünkü çalışmalar henüz başlamamıştı. Ancak çalışmaların başlamasıyla biraz basın mensupları da artık dışarıdan takip ediyor ama notlar sende. Ne anlatacaksın bizlere?
1: Kahraman Poyrazoğlu geçtiğimiz saat dilimi içerisinde son yayınımızı yapmamızın hemen akabinde basın mensuplarını dışarıya rica ettiler. Çünkü artık fethi kabir işlemi savcı eşliğinde mezarlık içerisinde gerçekleştirilmeye başlanacaktı ki başladı. Artık mezar savcı eşliğinde açıldı. Adli tıp uzmanları tarafından mezarın içerisindeki örnekler değerlendirmeye alınacak.

ne örnekleri alınacak Burcan? Kemik örnekleri alınacak mezarın içerisinden. Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılının ardından vefat etmişti. 2011 yılında vefat etmişti. Vefatının ardından da vefat durumu şüpheli olarak değerlendirilmişti. O dönem içerisinde kalp krizine bağlı bir ölüm durumuyla karşı karşıya kalındığı ifade edilmişti. Fakat aradan 15 sene geçti. 26 Ağustos 2026 tarihinde dosyanın takipsizlik kararı kaldırıldı ve artık Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm süreci incelenmeye alındı. Şimdi bu kapsamda aslında ilk önce 11 Eylül tarihinde, yani dün mezarda fethi kabir işlemi gerçekleştirileceği bilgisi aktarılmıştı. Fakat bugüne ertelendi, 12 Eylül olarak belirlendi ve bugün saatler 11'i gösterdiğinde de savcı tarafından bölgeye gelindi. Polis ekiplerini ve olay yeri inceleme ekipleri mezarı çevresine geldi ki Ümraniye'deki Kocatepe mezarlığına kendisi defnedilmişti. Bu sürecin ardından burada naaşı bulunuyordu, mezarlığı bulunuyordu ve buradaki mezarlığa defnedilmesinin ardından da fethi kabir işlemleri işte bu noktada yapılacak. Mezar açılacak dedik. Neden mezar açılıyor? Şimdi o dönem içerisinde şüpheli olarak değerlendirildi ölümü demiştik. Fakat normal ölüm olarak, kalp krizine bağlı, kalp damar hastalığına bağlı bir ölüm olarak kayıtlara geçmişti. Fakat aradan geçen bu sürecin ardından da bir netlik kazanıldı. Bir sonuca ulaşılması için soru işaretleri doğdu aslında. Ne olmuştu? O dönem içerisinde bir zehirlenme vakası mı bizleri karşılıyor? O dönem içerisinde travmaya dair bağlı bir ölüm mü karşılıyor? İşte boyun travması mı, kafa travması mı, daha farklı bir travmayla mı karşı karşıya kalınılacak? İşte bunlar da soru işaretlerinden biri olarak yerini aldı. Mezarın açılması ve fethi kabir işlemlerinin yapılması aslında bu noktada önem taşıyacak. Şimdi kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'dan ben yine ekranlarınızı getirmesini rica edeceğim. Mezarlığın ön tarafındayız fakat işlemler içeride şu anda devam ediyor. 2011 senesinde Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ne demiştik? Kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak bir doğal ölüm olarak kayıtlara geçti. Ve 2012 senesinde de bu dosya kapatıldı. Fakat aradan geçen bu sürenin ardından Ağustos ayında dosyanın takipsizlik kararı kaldırıldı ve dosya tekrardan gündeme geldi. İlk operasyon kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve onun gözaltına alındı. Bir şüphelinin de FETÖ terör örgütü sürecinden kaynaklı firari durumda olduğu ve yurt dışında olduğu bilgisi aktarıldı. Ve bu 10 kişiden biri tutuklandı, 7'si adli kontrolle, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken ikisi ise normal serbest bırakıldı. Şimdi ardından ikinci dalga operasyonu geldi. Sağlık görevlilerinin, medya mensuplarının da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı ve savcılık ayrıca Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı aldı bu sürecin hemen ardından. Şimdi fethi kabir işleminin kararı verildi. Aslında dün yapılacaktı bu fethi kabir işlemi. Fakat bugüne ertelendi ve bugün de mezardan kemik, toprak ve gerekli görülen diğer örnekler alınacak. Şimdi niye diğer örnekler ve toprak diyoruz? Şimdi uzmanların bu konudaki görüşü şu. Eğer bir zehirlenme ve toksikolojik bir süreç varsa eğer buradan alınılacak örnekler ehemmiyet taşıyor. Neden? Yapılacak denemeler, tahliller var, yapılacak testler var. İşte bunların her biri Adli Tıp Kurumu'nun 15 sene sonra vereceği karara dayandırılacak. Evet, 2011 senesinde Kozinoğlu'nun vefatının hemen ardından bir otopsi raporu gerçekleşti. Bu otopsi raporuyla da bir değerlendirme süreci olacak. Yine bu 15 sene önce yapılan otopsi raporunda işte adli tıp uzmanlarının vermiş olduğu kararlar, vermiş olduğu değerlendirmeler var. Yine bu tarih itibariyle 15 senenin sonunda da yine buradan alınacak örnekler Adli Tıp Kurumu'ndaki uzmanlar tarafından değerlendirilecek ve 15 sene önceye dönerek o iki rapor arasında ne gibi bir farklılık var? Var mı? Yoksa tahliller doğru mu? Yapılan değerlendirmeler doğru mu? Tabii bu da ihtimallerden biri olarak elbette ki duruyor. Fakat bugün alınacak örnekler 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikeri tarafından da incelemeye alınmış oluyor. Bu incelemenin ardından da aslında yine süreçler aktarılmış olacak. Şimdi bütün sonuçlar alınacak dedik, otopsi raporuyla karşılaştırılacak dedik. Fakat o dönem içerisinde alınmış olan Kozinoğlu'nun sağlık raporları da var. Sağlık raporları yine incelenecek, cezaevindeki kamera görüntüleri incelenecek. En önemli noktalardan biri 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle bir bütün halinde konuşulacak. Ve yine son sözü buradan alınmış olan örneklerle beraber Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu söyleyecek. Şimdi dolayısıyla 15 yılın sonunda geldiğimiz bir nokta var aslında. 2012'de doğal

0: ölüm denildi ve dosya kapatıldı. Ve ardından da 15 senenin ardından bilimsel olarak tekrardan ölüm sebebi sorgulanacak bir noktaya geldi. Çünkü neden bunları söylüyoruz? Kendisi MIT'te yöneticiydi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir yöneticiydi kendisi. Ve yurt dışında görev alan, ki kendisinin o dönemki beyanları doğrultusunda da aslında Türkiye'nin Orta Asya'dan Çin'e kadar uzanan bir görev ağı olduğu bilgisi aktarıldı. Ki kendinin Balkanlar bölgesinde de keza görev yaptığı. Yani baktığınızda MIT'te üst düzey bir yöneticiden bahsediyoruz. Ki o dönem içerisinde Ergenekon davaları da gayet ortada olan ve Ergenekon davalarının sürecinin devam ettiği bir noktadaydık ki kendisi Ergenekon davasında gözaltına alındı. Tutuklandı. Tutuklandığı süre zarfı içerisinde ölüm haberi geldi. Ki o süreçte kendisinin bu süreçte ifade vereceği savcının da ileriki dönemlerde bir FETÖ mensubu olduğu iddiası da ortaya geldi. Ve acaba bu noktada kendisine kurulmuş bir suikast mıydı? Ölümünde şaibe var mıydı? Neler yaşandı? Nelerle karşı karşıya kaldık? İşte bunların her birine aslında cevap aranıyor. Yani verilecek ifade, alınacak örnekler, verilecek kararlar 2011 senesindeki yapılan değerlendirmelerle karşılaştırılacak. Fakat bir şaibe durumu var mı? İşte bunların her biri buradan çıkacak. Raporlar doğrultusunda, mezardan alınılacak örnekler ve Adli Tıp Kurumu'nun yapmış olduğu raporlar doğrultusunda, tekrar edelim, bir şüpheli ölüm durumu var, zehirlenme ve toksikolojik bir durum mu, travmaya bağlı bir ölüm mü, gerçekten doğal ölüm mü, yoksa geç bir müdahaleyle mi karşı karşıya şu an kalıyoruz süreci aslında değerlendirmelerdeki en önemli faktörler arasında yerini alıyor. Şimdi süreci takip ediyor olacağız, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu elbette ki bekliyor olacağız ve Kozinoğlu'nun vefat durumuna ışık tutulması için bizler de süreci sizlere aktarıyoruz olacağız diyelim. Bugünkü süreçte kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la sizlere aktardık diyelim. Sözü buradan size, merkeze bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
1: Neslişah Yumak son notları aktardı. Fethi Kabir işlemi devam ediyor. Biz de ilerleyen bültenlerde yeniden bağlantılarımızı kuracağız. Şimdi AK Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adalet Bakanı Akın Güllek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştılar. Bakalım detaylara. Ömer Çelik mesajında 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye üzerindeki etkilerini unutmuyoruz dedi. Darbecilerin 46 yıl önce millet ve devlet düşmanı bir saldırı düzenlediklerine dikkati çekti. Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 12 Eylül darbesi milletimizin iradesini gasp etti mesajını paylaştı. Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır diyen Bakan Güllek, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur ifadelerini kullandı. Ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında 12 Eylül darbesi tarihimizin acı hadiselerinden biridir ifadesine yer verdi. Duran ayrıca Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. İstanbul'da peş peşe kazalar yaşandı. Bağcılar'da kamyona çarpan skuterin sürücüsü maalesef hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta bir YTT otobüsü iş makinesine çarptı. Orada da 5 kişi yaralandı. Üsküdar'da da yine bir kamyonetle bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpmıştı.
2: Arabalar esiyor. Skuter kamyona çarptı. 49 yaşındaki sürücü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Bağcılar Çınar Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Hacı Ahmet'in kullandığı skuter seyir halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacı Ahmet ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir başka kaza haberi de Beşiktaş'tan geldi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü iş makinesine çarptı. Kazada otobüsteki 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Üsküdar'da ise kamyonetle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrularak devrildi. Bir kişi yaralandı. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
1: Iğdır'dan acı bir haber geldi. Askeri araç kazasında bir asker şehit oldu. Iğdır'da askeri araç kazası yaşandı. Araç sürücüsü sözleşmeli er Ziya Koparan kazada şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Koparan için taziye mesajı yayımladı. Gelişmelerle karşınızdaydık. Hoşça kalın.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Metin Özdamarlar. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Şimdi sizleri biraz uzağa götüreceğim. Bir Hot Wheels etkinliği için Amerika'ya, Los Angeles'a gideceğiz. Burada Challenge Accepted organizasyonu düzenlendi. Bakın kimler katıldı, neler yaşandı.

0: Geçtiğimiz hafta Hot Wheels'ın özel davetlisi olarak Melekler Şehri Los Angeles'a doğru yola çıktım. Şehre adım atar atmaz ilk durağımız otomobil tutkunlarının rüyalarını süsleyen Auto World Tour oldu. Burada otomobil kültürüne adanmış bu özel mekanın kurucusu Scott Peterson'la keyifli ve derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdik. So Scott, please tell me, how did this story begin? Auto World'un hikayesi nasıl ve ne zaman başladı?
1: I grew up and was born. Boston, Massachusetts'te doğup büyüdüm. Çocukluğumdan beri arabalara tutkuyla bağlıydım. Arabaları çok seviyordum ve arabalarla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Buraya, Kaliforniya'ya taşındım ve bir mobil oto kuaför detaylı temizlik işi başlattım. Bu iş zamanla bugünkü Auto Volta dönüştü. Burası bir otomobil depolama ve yönetim şirketi. Bir muhasebecinin birinin parasını yönetmesi gibi biz de insanların arabalarını yönetiyoruz. Tipik Beverly Hills müşterilerimizin 2 ila 20 arasında arabası olabiliyor.

0: yılında doğan en şanslı nesil olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Oysa bugün birbirine benzeyen elektrikli, sessiz arabalar var ve giderek daha sıkıcı hale geliyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
1: Well, that's true. When back in the...
2: Çok doğru. Arabaların birer ikon haline geldiği ve hayatımızın bir parçası olmaya başladığı 50'li ve 60'lı yıllara kadar uzandığımızda hepsi insan eliyle tasarlanıyordu ve tasarımların tamamı birbirinden farklıydı. Bütün araçlar farklı görünürdü. Hepsinin farklı bir karakteri vardı. Zamanla gelişen manuel şanzımanlar araca o karakteri katıyor ve size sadece aracı yönlendirmek yerine gerçekten sürme imkanı tanıyordu. Oysa bugün her şey elektronik. Ekranlar, bilgisayarlar. Tek yapmanız gereken direksiyonu çevirmek. Temel olarak hepsi bu. Bence arabalar eski kişiliklerini büyük ölçüde kaybetti. Amerikan kaslı arabaları zamanında sahip olunacak, gurur duyulacak şeylerdi. Ancak günümüzde ilerledikçe tüm arabalar bilgisayarlarla, bilgisayarlar tarafından tasarlanıyor. Bu yüzden tasarımları sınırlandırılmış durumda. Ayrıca hibrit ve elektrikli teknolojilerin işin içine girmesi arabaları çok ama çok karmaşık hale getiriyor.
0: Mekanik tutkunun ve mühendislik harikalarının konuşulduğu bu noktada merakım bir kat daha arttı. Direkt işin özüne inip en tutkulu olduğu modeli öğrenmek istedim.
3: So, when you compare the cars according...
0: Mühendisliklerine göre karşılaştırdığınızda en sevdiğiniz araba hangisi?
1: As far as engineering,
2: modern araçlar arasında Porsche Carrera GT'yi tek geçerim. Temel olarak tamamen karbon fiberden üretilmiş bir Porsche ve içinde Formula 1 yarış arabası motoru var. Kullanması oldukça zor bir araç ve en sevdiğim otomobillerden biri.
0: Scott, çok teşekkürler. Otovolt'un büyüleyici atmosferinden ayrıldıktan sonra çocukluğumuzun ve hayallerimizin şekillendiği o özel yere, Mattel'in yani Hot Wheels markasının kalbine doğru yol aldık. Burada bizi karşılayan isim Hot Wheels markasının küresel başkanı Alex Reyes oldu. Reyes son derece sıcak ve içten konuşmasıyla bizlere hoş geldiniz dedi.
4: And Hot Wheels started in a garage as many great...
5: Yaklaşık 60 yıl önceydi. Yani 2028 yılı bizim 60. yıl dönümümüz olacak. Ve umuyoruz ki birçoğunuz bunu yine bizlerle kutlamaya gelirsiniz. Her şey Elliot Handler tarafından bir garajda başlatıldı. Kendisi Mattel'ın kurucu ortağıydı. Ve piyasadaki tüm oyuncak arabalara bakıp kendi kendine bunlar daha iyi olabilir diye düşündü. Bu yüzden General Motors'dan gerçek bir otomobil tasarımcısıyla Rayton'dan bir füze mühendisini işe aldı. Ve birlikte mükemmel sonuca ulaşana kadar prototip üstüne prototip ürettiler. Her yıl 180 yeni tasarım sunmaktan detaylıca bahsedeceğiz. Tam olarak başladığımız yıl olan 1968'den bu yana 10 milyardan fazla Hot Wheels ürettik ve her bir saniyede tam 25 adet model araç satıyoruz. Hatta aslına bakarsanız dünyadaki en büyük otomobil üreticisiyiz.
0: Sevgili seyirciler, şimdi sizleri çocukluğunuza götüreceğim ama en azından ben kendi çocukluğuma gittiğimi baştan söyleyebilirim. Şu anda çok harika bir yerdeyim. Neden çocukluğumuza gittiğimizi birazdan siz de anlayacaksınız. Evet, Hot Wheels'ın davetlisi olarak Los Angeles, Kaliforniya'ya geldim ve bu şu anda da genel merkezdeyiz. İşte o hayatımızın büyük bölümünü kaplayan, bugün çocukların ama sadece çocukların değil, büyüklerin aynı zamanda koleksiyonerlerin tutkusu haline gelen Hot Wheels'ların üretildiği yerdeyiz. Hikaye aslında Mayıs 1968'de başlıyor. Yani yaklaşık 60 senelik bir geçmişe sahip. Kurucusu Elliot Handler ve tabii ortağıyla kuruluyor. Mattel firması kurulduktan sonra gelişmeler devam ediyor. İlk kurulduğunda da aslına bakarsanız hani birçok kuruluş hikayesi garajda gerçekleşmiştir ya. İşte bunun kuruluşu da yine bir garajda gerçekleşiyor. Ve bu garajda gerçekleşen hikaye bugün dev bir endüstri haline geliyor. Mattel firmasının çatısı altında sadece Hot Wheels'lar değil, Matchbox'ta var, Barbie'lerde var. Birçok oyunu, eğlence aracını yine burada üretildiğini görebiliyoruz. Rakamlara bakacak olursak, rakamlar gerçekten etkileyici. Otomotiv piyasasında totalde biliyorsunuz çok ciddi araç üretiliyor. Bir senede 94 milyon adet. Hot Wheels ise bunu sadece 6 haftada gerçekleştiriyor. Araçları uçtan uca eklediğinizde ise dünyanın etrafını defalarca dolaşıyor. Bunlara baktığımızda etkilenmemek mümkün değil. Hot Wheels aslında bir press döküm, yani diecast modeli. Ama onu hem Hot Wheels hem de Matchbox var biliyorsunuz. Matchbox'tan ayıran özelliği ise biraz daha ütopik, biraz daha

mücadeleci, rekabetçi araçlara yönelmiş olması. Matchbox'larda daha günlük hayatta görmüş olduğumuz standart modelleri toplayabiliyorken Hot Wheels'ta çok daha geniş bir yelpazeye, hayal gücünün ortaya koymuş olduğu araçlara imza atabiliyorsunuz. Onların koleksiyonlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi burada güzel bir tura imza atacağız ama tura başlamadan önce bu arkamda görmüş olduğunuz minik bir simülatör var. Yukarıda iki tane matchbox'ı, bir sağ bir sol ray var, oraya atıyorsunuz. Ondan sonra o araç giriyor bu dairenin içinde, bir tur attıktan sonra arkadaki halkalardan devam ediyor ve en son hedefe ulaşıyor. Bunu başarabilirseniz ne mutlu size, ama çoğunluk başaramıyor, onu da söyleyeyim. Buradaki detaysa tabii ki araçların süspansiyonları, ağırlıkları, bütün bunlar çok çok önemli. Biz bunları denedik, çok eğlendik. Yani bu yaşta bile eğlenmemek açıkçası mümkün değil. Buradan sonraki bölüme maalesef kamera ve telefonlarımızı sokamıyoruz. Görüntü almak mümkün değil. Çünkü burası aynı zamanda bir araştırma geliştirme merkezi. İçeride tasarımcılar var. Araçların 1/64 oranında modellerini yapıyorlar. Ve bu yapım süresi ise inanılmaz. İlk duyduğumda şok oldum. Dedim ki neden bu kadar uzun sürüyor? Onu hemen size söyleyeyim. 12 ayla 18 ay arasında değişiyor modellerin yapımı. Bu modellerin uzun sürmesinin sebebi aslında orijinal versiyonların bu minimal ölçekteki haline küçültülebilmesi ve detayların en ince ayrıntısına kadar buradaki model otomobillere yansıtılabilmesi. Çok özel projelere de imza atılıyor ve biz buraya gelmemizin sebeplerinden bir tanesi Challenge Accepted ve 3 ünlü burada onlar için özel hazırlanmış 3 farklı model var. Onlardan bir tanesi özellikle futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim Lewandowski. Onun hayalleri, geçmişi, doğup büyüdüğü yer, otomobilleri, tabii ki ülkesinin kültürü, bütün bunlar yine bir Hot Wheels koleksiyonu için yapılmış minik bir modelde şekillendi. Onu da burada tanıtacaklar. Bunun dışında yine bir şarkıcı, dünyaca ünlü bir isim Maluma. Onun da yine hayallerini yine minik bir Hot Wheels otomobiline yansıtıyorlar. Biz tasarımları gördük. Çok ilginç. Ondan aldıkları bilgileri o minik aracın üzerine yansıtmaları uzun sürmüş. Çok ciddi bir emek var. Ve tabii ki kalite, yine sağlık çok önemli. Çocukların sağlığına zararlı olmaması gerekiyor bu ürünlerin. Burada 3 boyutlu baskılarla önce prototipler yapılıyor, ondan sonra onaylanıyor, sonra üretime geçiyor. Üretime geçtikten sonra satış adedinden size bahsedeyim. Saniyede 25 araç satılıyor ve yıllık üretim adedi ise 750 milyon adedin üzerinde. İnanılmaz bir rakam değil mi? Üretim süreci 12 ay ile 18 ay arasında sürüyor ama üretime başladıktan sonra onları kimse durduramıyor. Evet, gelin şimdi Hot Wheels turuna başlayalım.

Tasarım merkezinin o gizemli kapılarından içeri adım attığımızda otomobil tasarımının geleceğine tanıklık etme şansı bulduk. Ne var ki katı gizlilik kuralları ve çekim yasağı nedeniyle bu büyüleyici bölümün görüntülerini ekranlarınıza taşıyamıyoruz. Evet, üretilen 250 araçtan bir tanesinin içine bineceğim şimdi ve burada görmüş olduğunuz setup'ta bana sorulardan birini cevaplamamı söylediler. Ben de bir soru seçip bunu içeride cevaplayacağım. Bu araç üretilen 250 araçtan bir tanesi. Çok güzel bir Hot Wheels Collection'ın ürünü.

0: Ve işte gecenin heyecanın dozunu zirveye çıkaran o en görkemli ana gelmişti sıra. Sahneye sırasıyla dünyaca ünlü Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, otomobil dünyasının dijital fenomene dönüşen ismi Avustralyalı Supercar Blondie ve Latin müziğin rüzgarını estiren Kolombiyalı pop yıldızı Maluma çıktı. Lewandowski'nin hayali için hazırlanmış maketin örtüsü kaldırıldı.
1: And so yeah, I'm very very happy to be here again and I'm very glad and about the car.
2: Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Araba konusunda da gerçekten çok heyecanlıyım. Araç hakkında bir şeyler söylemem gerekirse Polonyalı olduğum için bizim milli renklerimiz de beyaz ve kırmızı. Sadece bugün giydiğim forma değil, arabanın tasarımına başladığımız ve Hot Wheels koleksiyonumda nasıl bir araba görmek istediğimi düşünmeye başladığım anda bu fikir doğdu. Çocukluğumda tam olarak böyle bir arabanın hayalini kurardım. Büyüyüp böyle bir araca sahip olma fırsatım doğduğunda, geldiğim köklerle her gün yapmaktan keyif aldığım şeyi mükemmel şekilde buluşturan bir projeyi imza atmanın en doğru karar olacağını düşündüm. Bilirsiniz, ben neredeyse her gün kendime meydan okurum. Sadece maçlardan önce değil, antrenmanlardan önce de. Mesele sadece gol atmak değil, maçı kazanmaktır. Bu yüzden otomobillerle aramdakine benzer bir bağ hissediyorum ve genel olarak da büyük bir araba tutkunuyum. Bu arabaya bakmaktan gerçekten büyük keyif alıyorum. Çünkü çocukluğuma ait o anılar şu an gözümde çok daha anlamlı ve büyük bir yer tutuyor.
3: Oh my gosh, there she is, Lucy. I feel really sorry for you guys. You had to do this. This is insane.
4: Bu tam anlamıyla akıl almaz bir şey. Demek istediğim, tasarımcıların arabamın üzerindeki her bir çiçeği tek tek alıp birebir kopyaladığını biliyorum. Sadece tek bir çiçeği alıp arabanın her yerine çoğaltmamışlar, tasarımın tam olarak aynısını uygulamışlar. Gerçekten hayran kaldım, bu büyüleyici. Büyürken bir gün bir süper otomobile sahip olmak istediğimi biliyordum ama bunu nasıl başaracağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Gerçekten en ufak bir fikrim bile yoktu. Sonradan süper otomobiller kullanmanın ve onları videoya çekmenin günün sonunda bana bir tane satın alma imkanı sağlayacağını keşfetmek düşününce oldukça tuhaf. Dünyadaki en harika arabaları bulabilmek için neredeyse 3 yıl boyunca durmaksızın çalıştım. Tek bir izin günü, tek bir tatil yapmadan yılda 300 gün seyahat ederek ve 2 günde bir uçağa binerek. Yaklaşık 3 yıllık bu temponun ardından nihayet kendi süper otomobilimi alabilecek güce ulaştım ve bu benim için gerçekten çok büyük bir olaydı. Benim için bu arabaya sahip olmak tüm hayatım boyunca kurduğum hayali gerçekleştirmek demekti. Huracan istiyorum çünkü sesi muazzam diye düşündüm. Ayrıca onu günlük bir araç olarak da kullanabiliyorsunuz. Kulağa saçma geldiğini biliyorum ama kullanabilirsiniz çünkü çılgın kapı tasarımları yok. Bilirsiniz işte kanat kapılar falan değil, oldukça kullanışlı, kapıları normal açılıyor, bu yüzden seçimimi bundan yana yaptım. Gurur duyduğum için bu arabayı günlük aracım haline getirdim. Her yere onunla gittim, köpeklerimi parka bununla götürdüm, market alışverişine bununla çıktım. Akıl almaz bir duyguydu. Bu yüzden şimdi onun ölçekli bir modeline sahip olmak benim için gerçekten büyük bir gurur anı. Dürüst olmak gerekirse çok sembolik.
1: Dos! Yeah, absolutely. I would say that this car represents my family or the stage that I'm living right now.
5: Bu arabanın ailemi ya da şu an hayatımda yaşadığım dönemi temsil ettiğini söyleyebilirim. Birkaç hafta içinde bir erkek bebeğim daha olacak. Teşekkürler arkadaşlar. İlk kızım 2 yıl önce doğdu. Sonra hızlı ilerledik. Şimdi birkaç hafta içinde oğlum geliyor. Dürüst olmak gerekirse süper otomobilleri sevmeme ve birkaç tanesine sahip olmama rağmen hayatımın şu anki evresinde tam olarak sürmek istediğim araba türünün bu olduğunu hissediyorum. Bu tarz bir arabanın içinde kendimi güvende hissediyorum. Bu arabaya La Matrona diyorlar. Yani seni her yere götürecek o büyük anne gibi. Kariyerimde ve hayatımda gerçekten yapmak istediğim şey de bu. Her yere gitmek istiyorum. Dünyayı fethetmek istiyorum ama dünyayı fethetmenin hızlı gitmekle ilgili olmadığını biliyorum. Doğru şeyleri yapmakla ve oraya ulaşacak disipline sahip olmakla ilgili. Bu arabayı yapmaya karar vermemizin bir diğer nedeni de buydu. Bir diğer havalı şey de görünüşü. Dikkat ederseniz arabanın etrafında çamur, kir izleri var. Hot Wheels arabalarını hep pırıl pırıl görmeye alışkınsınızdır. Ama bunda kelimenin tam anlamıyla arabanın etrafındaki kiri görebiliyorsunuz. Bu yüzden ekibime, birlikte çalıştığımız yaratıcı ekibe özellikle

0: özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu sadece benim fikrim değildi. Aylardır bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu arabaya çok emek verdik. Ne istediğimi gerçekten biliyordum ve bu araba hakkında uzun süre konuştuk. Sonunda onu burada görmek, biliyorsunuz Kolombiya'dan geliyoruz ve ben 5-6 yaşlarındayken hep bir Hot Wheels sahibi olmayı hayal ederdim. Ama benim için bu inanılmaz zordu. Çünkü Kolombiya'da Hot Wheels alabileceğiniz mağazalar yoktu. Bir Hot Wheels edinmenin tek yolu ailenizden birilerinin Amerika'ya veya başka bir yere uçması ve arabayı Kolombiya'ya size getirmesiydi. Wheels'ım hakkında konuşuyor olmak çok güzel bir duygu. Gerçekten çok güzel ve kendimi inanılmaz minnettar hissediyorum.
1: Bizleri çocukluğumuzun o duru heyecanına geri götüren bu ilham verici yolculuğu noktalamış olsak da kalbimizdeki otomobil tutkusuyla bir sonraki Hot Wheels buluşmasını şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz.

0: Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz Selim Aydın'dan geliyor. Aracım manuel vites. Kırmızı ışıkta beklerken ayağım sürekli debriyajda bekliyorum. Ustam baskı balatayı yersin dedi. Boşa alıp beklemekle debriyajda beklemek arasında teknik olarak nasıl bir fark var diye sormuş. Evet Serdar abi, duruyoruz ışıklarda. Ne yapmamız lazım?
1: Ustası çok doğru söylemiş. Net ve temiz bir şekilde kesinlikle boşa atmak gerekir. Baskı balataya, özellikle baskıya, yani debriyaj baskısına çok büyük zarar verdi. Kesin. Yani debriyaj baskısı çok sert yaylarla, şemsiye diye tabir edilen çok sert yaylarla çalışıyor ve otomobilin kavramasını yaptıran, otomobili aslında yürüten, motordan şanzımana gücü aktaran, orada gördüğünüz debriyaj şemsiyesinin gücü ve sertliği. Bunu siz basılı tuttuğunuz zaman o sertliği yenmiş oluyorsunuz. İşte debriyaj kaçırması denilen, debriyaj balatasının hızlı bitmesi denilen şeyler tamamen bu sebepten oluşuyor. Bu çok net, hangi araç ve ne olursa olsun mutlaka ışıklarda durduğunuz zaman mutlaka boşa almanız gerekir. Debriyajın ömrünü uzatmak için bu debriyajın ömrünü 2-3 misli kısaltan, uzaltan bir faktördür. Yine ustanın belki söylemediği, çok fazla tekniğe girmemek için söylemediği, ondan çok daha önemli bir faktör var. Motorun içinde, crankbinin içinde gezinti ayı tabir ettiğimiz yataklar var. Ana yatağın sağında ve solunda. Bu crankbinin ileri geri gitmemesini sağlıyor. Onda işte milimetrenin %10'u kadar falan bir boşluğu vardır. Siz debriyaja bastığınız zaman, motor çalışırken debriyaja bastığınız zaman sürekli crank milini ileriye doğru itiyorsunuz. Ve bu, yani biz bunu özellikle rally pilotlarına, çünkü biz rally otomobillerinde çok daha sert baskılar kullandığımız için bunu özellikle söylüyoruz. Ve bunun hatasını yapan pilotlar hemen bu crank gezinti, onun adı crank gezinti ayı diye geçen yataklar, bunlar çok daha çabuk aşınıyor ve bu debriyajın 10 misli bir maliyete sebebiyet veriyor. Crank millinin, yatakların, bazı durumlarda motor bloğunun bile değişmesi gerekecek kadar önemli bir nokta. Buna çok dikkat etmelerini ben de ustamızın söylediği gibi herkese çok tavsiye ederim.
0: Ben de bir ekleme yapayım o zaman. Şimdi otomatik şanzımanlarda da fren yerine gazla böyle yokuşta falan durduranlar var. Bu da hani eski tabirle yarım debriyaj yapmak gibi bir şey. Onu da yapmasınlar. Manuel viteslerde de boşa alsınlar. Dolayısıyla bu aksamların hepsini korumak için en doğru sistem.
1: %100 haklısın.
0: Evet Serdar abiye çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusundan sonra sırayı Opet test köşemiz alıyor ve ekranlarınıza Volvo EX30 geliyor.

Sevgili seyirciler, İsveç minimalist tasarım anlayışının en son üyesi Compact EX30 karşınızda. Compact dediğime aldanmayın, içeride oldukça ferah bir alan sunuyor. Şimdi EX30'u yavaş yavaş tanımaya başlayalım.

Başlayalım. EX30 biliyorsunuz iki çeker ve dört çeker özelliklerine sahip. Bunun sebebi dual motor, yani çift motorlu veya tek motorlu oluşundan kaynaklanıyor. Long range versiyonu ise 476 kilometrelik menzil sunarak artık menzil kaygılarına yavaş yavaş son vermeye başladı. EX30'un önüne baktığımızda o klasik torun çekici bir dijital evrim geçirmiş, daha böyle pikselleşmiş, çok daha şık bir görünüme bürünmüş. Tabii ki ön taraf elektrikli araçlarda görmeye alışkın olduğumuz gibi kapalı bir yüze sahip. Aracın duruşuysa aks aralığının oldukça geniş olmasıyla yerde böyle çok sağlam basıyor, izlenimi uyandırıyor ilk bakışta. Tabii ki güzel detaylardan bir tanesi de tavanın gövdeyle kontrast oluşturması. Yan tarafa baktığımızda şişirilmiş dodikler oldukça şık duruyor. Tabii ki jantlar da yine aerodinamiğe katkı sağlıyor. Bu da onun menzilin uzamasında önemli faktörlerden bir tanesi. Yan tarafta yine dikkat çeken ve oldukça güzel duran bir başka detay. Aynaların çerçevesiz görünümü. Biliyorsunuz içeride dikiz aynasının çerçevesiz olmasına alışmıştık ama yan aynalarda artık bu görünüme büründükten sonra çok daha şık bir hale geldi. Şöyle kapıyı açtığımızda ise bakın göstereyim, yine kapıdaki kontrast da gövde rengiyle oldukça şık duruyor. Aracın arka tarafına baktığımızda yine o kaslı duruşu görüyoruz. Ön taraftaki tasarım dili arka tarafta da kendine yer bulmuş durumda. Arkadan da bence oldukça şık gözüküyor. Arka tarafta C şeklindeki LED stop grubu oldukça şık duruyor ve yine bagaj kapağının hemen yanında yukarı doğru yükselen de bir başka grup daha var. O da yine gece aracı farklı gözükmesini sağlıyor. Arkadaki spoilerin altına gizlenmiş 3. stop lambası da bulunuyor. Ve hemen buradaki noktaya bastırdığınızda ise bagaj kapağını elektrikli olarak açabiliyorsunuz. Bagaj kapağını kaldırdığınızda 318 litrelik bir alan sizi karşılıyor. Alt bölümü de kullandığınızda bu hacim 400 litreye çıkıyor. Koltuklar yatırıldığında ise 904 litreye ulaşıyor ki oldukça yeterli. 4.2 metrelik boya sahip olan EX30'un ön tarafında ise bir de frank bulunuyor. Bu frank alanında yine bazı eşyaları saklamanızda size yardımcı oluyor. 7 litrelik bu frankı kullanmak size kalıyor. Şimdi dış tasarımdan içeri geçelim. Bakalım içeride bizleri neler bekliyor. Hem iç tasarımı anlatacağım ve tabii ki motor performansından da bahsedeceğiz.

TX30'un içine oturduğunuzda hiç alışık olmadığınız bir ortam sizi karşılıyor. Adeta bir İskandinav oturma odasına girmiş gibisiniz. Neden diyeceksiniz? Gerçekten minimalist bir tasarım var içeride ve oldukça sade. Peki bu sadelik rahatsız ediyor mu? Aslına bakarsanız çok rahatsız etmiyor ama tabii ki bir süre alışmak lazım. Burada 12.3 inçlik ekranın içinde her şey toplanmış. Neler mi var? Hemen ondan bahsedeyim. Örneğin dikiz aynalarını ayarlamak istiyorsanız buradaki araç tuşuna bastıktan sonra önünüze gelen menüden ayarları yapabiliyorsunuz. Şerit takip yardımı, tek pedalla sürüş, hız sınır ayarları gibi ayarlar burada. Torpidoyu da yine buradan açıyorsunuz. Tabii ki buna alışmak gerekiyor. Ama torpidoyu ne kadar sık kullandığınızda tabii ki size kalmış bir detay. Aynı dışarıda olduğu gibi çerçevesiz iç dikiz ayna da oldukça şık gözüküyor. Yine burada minimalist bir direksiyon var. Ele çok iyi oturuyor. Kumanda düğmelerine rahat erişiyorsunuz. Ama arkasında alışkın olduğunuz dijital veya analog bir ekran bulunmuyor. Head-up display de yok. Dediğim gibi her şey burada. Hız göstergesi burada. Bakın buradaki göstergeden sol tarafıma bir araç geldiğinde ve beni geçtiğinde yine buradan görebiliyorum. İçeride çoğu şey geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış ki bu oldukça iyi bir şey. Bunun dışında kapı içinde de bir hoparlör bulunmuyor. Bu içerisinin daha ferah olmasını sağlamış. Peki müzik sistemi nasıl çalışıyor? Hemen camın ön bölümünde bir soundbar var. Harman Kardon marka. Oldukça kaliteli bir ses sistemi. Evet, bu ses sistemi sayesinde de gerçekten keyifle müzik dinleyebiliyorsunuz. Gelelim orta bölüme. Burada kol dayamanın hemen altında şöyle göstereyim. Böyle yaptığınızda açılan 2 adet bardak koyabileceğiniz bir bölüm var. Biraz geri çekip bunu tek kademeli olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen arkasında ise cam açma kapama düğmeleri

bulunuyor. Burada iki adet düğme var. Ancak rear tuşuna bastığınızda, yani arka tuşuna bastığınızda, arka camları da yine bu tuşlar yardımıyla açıp kapatabiliyorsunuz. Havalandırma kanalları tabletin yanına dikey olarak konumlandırılmış. Sol ve sağ tarafta da yine birer adet var. Toplam 4 adet havalandırma kanalıyla içerisini serinletebiliyorsunuz. Peki, serinlik demişken hemen aklıma gelen bir detay var. Panoramik cam taban görüyorsunuz. İçerisini oldukça ferah kılıyor. Özellikle kış aylarında böyle bir ortam sizi çok daha rahatlatacaktır. O kasvetli günlerde içerisini aydınlık yaparak. Bunun dışında sıcak havalarda ne kadar etkiliyor derseniz, buradaki camlar biliyorsunuz otomobillerde artık ısı yalıtımlı, izolasyonlu camlar. Ama içerisi ne kadar ısınıyor, ne kadar rahatsız oluyorsunuz, bu tamamen size kalmış durumda. Ben bugünkü sürüşümde herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Tabii bunda klimanın da etkisi var. Çok dozajında, oda sıcaklığında aracı çalıştırarak klimayı, içerisini ferah ve serin tutabildim. Yan tarafa bakmışken kapı kolları ve kol dayamanın da yine farklı bir tasarımda olduğunu söyleyebilirim ama oldukça ergonomik. Aracımızı tek pedallı sürüş yapabiliriz. Buradaki tek pedallı sürüş tuşuna bastığımızda yüksek, düşük ve kapalı seçenekleri çıkıyor. Yüksek modda araç çektiğiniz anda hemen frenleme yaparak durma noktasına geliyor. Düşükte ise biraz daha gidiyor ama ayağınızı her frenden çektiğinizde rekuperasyona geçiyor ve bataryayı yeniden şarj ediyor. İçerideki malzemelere dokunduğunuzda o yumuşaklığı ve kaliteyi aslında hissediyorsunuz. Bence çok güzel gözüküyor. Çok fütüristik bir tasarımı var. Bu teknolojiyle beraber birleştiğinde ise güzel bir görsel ortaya çıkmış durumda.

Gelelim koltuklara ve süspansiyona. Koltuklar sizi oldukça iyi kavruyor. Dolayısıyla virajlarda hiç zorlanmadan, sağ sola yatmadan aracı kullanabiliyorsunuz. Ve tabii ki motor performansı nasıl bir bataryaya sahip, nasıl bir menzil sunuyor, şimdi onu anlatayım. Bu kompakt kutu gibi tasarımın altında nasıl bir teknoloji yatıyor, şimdi ona değineceğiz. Tek motor bulunuyor, arkadan itişli, rear wheel drive olarak geçiyor. 150 kW'lık bir güce sahip, yani 204 beygirlik bir güç eşdeğerine sahip. 343 Nm'lik tork değeri sunuyor. Batarya kapasitesi ise 69 kWh. İşte bu batarya size 475 km'ye kadar bir menzil sunuyor. Bu kullanmış olduğum araçta, ki bence bu oldukça yeterli. Size şöyle canlandırayım gözünüzde. İstanbul'dan çıktınız, İzmir'e gittiniz, yaklaşık 450 km İstanbul-İzmir arası. Rahatlıkla tek şarjla İzmir'e varma şansınız var. Ama arada bir kahve molası verdiniz, İşte orada kısa bir şarj yaparsanız o zaman zaten hiç sorun kalmıyor. Yaklaşık 28 dakikada 175 kW'lık DC hızlı şarjla %10'dan %80'e şarj edebiliyorsunuz. Bu 28 dakika aslında dediğim gibi kısa bir molaya tekabül ediyor. Sıfırdan 100'e 5.3 saniyede çıkarken maksimum süreti saatte 180 km ile sınırlandırılmış durumda. İçten yanmalı araçlarda size hep tüketim verisinden bahsediyoruz. Peki EX30 Long Range nasıl bir tüketime sahip? 12.7 kWh'lik 100 km'de bir tüketime sahip, ki bence oldukça düşük bir değer. Aracı sakin kullandığınızda, şehir içinde kullandığınızda bu değeri kullanmakta, tutturmakta işten bile değil. Dolayısıyla bu menzile erişmek gerçekten çok kolay. Çok keyif aldığım, aracı kullanırken içinde rahat ettiğim, konforla kullandığım araçlardan biri oldu. Hem tasarımıyla dikkat çekiyor biliyorsunuz EX30, hem de içeride sunmuş olduğu alanla. Kısacası Volvo EX30 kompakt boyutları, yüksek güvenlik standartları, sadeleştirilmiş iç mekan felsefesi ve makul menziliyle elektrikli SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor. Fiyatına da Volvo'nun web sitesinden bakabilirsiniz, ki fiyatı da fiyat fayda ilişkisinde bence oldukça makul.

0: bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme gerekiyor.
0: 10 derece iyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya çadırdan başlayan macera köşkle sarayla son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Kalbiniz sizden önce biliyor olabilir mi? Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından herkes aynı ayrıntıyı konuştu. Kulak memesindeki o çizgi gerçekten kalp hastalığının habercisi. Bilirak Türk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Bedenin gizli işaretlerinden yapay zekanın gördüğü görünmez verilere kalbin geçmişini değil geleceğini araştırıyor. Neden artık genç yaşta kalp sorunlarını daha fazla konuşuyoruz? Pandemi kalbimizde nasıl bir iz bıraktı? Akıllı saatimiz bir gün kalbimizdeki tehlikeyi bizden önce fark edebilir. Bir algoritma henüz hiçbir belirti yokken yaklaşan riski

görebilir. Gelecekte kalp krizi gerçekleşmeden önlenebilir. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: sunan Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
5: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Hafta sonu gün ortasındayız. Oldukça yoğun bir haber akışımız var. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Önce bir canlı bağlantımız olacak. Zira Silivri Cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hala devam ediyor ki bu soruşturma kapsamında Ümraniye Mezarlığı'nda fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Şimdi hemen o noktaya gideceğiz çünkü ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren orada ve süreci takip ettiler. 24 muhabiri Nesli Şah Yumak o bölgede. Nesli Şah, şu andaki süreç nedir? İşlem tam anlamıyla gerçekleştirildi mi? Savcı alandan ayrıldı mı? Ekipler hala orada mı? Söz sende.
1: Deniz Zeybek, fethi kabir işlemi aslında 11 Eylül'de yani dün yapılacaktı fakat 12 Eylül yani bugün gerçekleşmesi planlandı ve bugün saat 11 itibariyle de fethi kabir işlemi için savcı bu bölgeye geldi. Polis olay yeri inceleme ekipleri 3 araçla birlikte bu noktaya geldiler. Bu noktada da incelemelerini gerçekleştirdiler. Şu anda kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz ekranlarınıza getiriyor. Cenaze aracı anlık olarak buradan çıkıyor, ayrılıyor. Şu an ekranlarınızda cenaze aracı bu bölgeden anlık olarak ayrıldı ve fethi kabir işlemi yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. 2011 senesinde Silivri cezaevinde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli olarak değerlendirilmişti. Dosya 2012 tarihinde kapanmıştı ve kayıtlara doğal ölüm olarak kalp ve damar hastalıklarına bağlı kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Fakat aradan 15 sene geçti. Dosya tekrardan raftan indi ve dosya içerisinde

0: içerisinde Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Bu kapsamda da bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında da şu an ekranlarınız hatta geliyor. Kemal Yılmaz getiriyor. Kazma küreklerle bir yandan da mezar kapatılıyor şu an ekranlarınızda. Bizler mezarlık dışında olduğumuz için biraz görüntüler uzaktan geliyor olabilir. Fakat şu an anlık olarak da ekranlarınızda polis ekipleri tarafından kazma küreklerle mezarın üstü kapatılıyor. 2011 senesinde Kocatepe Mezarlığı'na defnedilmişti Kaşif Kozinoğlu. Bu noktada yatıyordu. Naaşı bu noktadaydı aslında. 15 senenin ardından ölümünün şüpheli bulunmasının ardından işlemler başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir çalışma oldu ve bu kapsamda da soruşturma başlatıldı. Şimdi dosya 26 Ağustos 2026 takipsiz kararının kaldırılmasıyla yeniden açıldı dedik. Operasyonlar gerçekleşti bu sürenin ardından. İlk operasyon kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında işlem başlatıldı. Onu gözaltına alındı ve bir şüphelinin de bu FETÖ soruşturmasından kaynaklı, FETÖ terör örgütüne üye olmasından kaynaklı da arandı ve yurt dışında olduğu bilgisi verildi. Bu 10 isimden biri tutuklandı. 7'si adli kontrolle, 2'si ise serbest bırakıldı. Ardından ikinci dalga bir operasyon gerçekleştirildi. Bu da sağlık görevlileriyle Mentia mensuplarının bulunduğu 9 kişi olarak kayda geçti. Ayrıca Fethi Kabir kararı verilmişti dedik. Aslında Fethi Kabir'in dün gerçekleşmesi bekleniyordu. Fakat bugüne ertelendi. Bugün saat 11 itibariyle Fethi Kabir işlemi başlatıldı. İlk önce buraya polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Branda çekildi. En son olarak da savcı bu noktaya geldi. Savcı eşliğinde aslında bu Fethi Kabir işlemleri gerçekleştirildi. Neden önemli? Peki yani bundan bahsediyoruz ama neden önemli şu an buradan alınılacak örnekler? Çünkü 2011 tarihinde yapılmış olan bir otopsi raporu var. Ve bu otopsi sonucuna göre de Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü doğal bir ölüm olarak kayda geçti. Şu anda evet araçlar da tekrardan çıkıyor buradan bir yandan. Onun da bilgisini verelim. Buradan ki Fethi Kabir işleminde 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri de savcıyla beraber buradaki inceleme sürecine katıldı. Çünkü buradan alınılacak örnekler ki toprak örnekleri de alınılacak. Kimyasal ve toksikolojik analizler yapılacak. Kemik, toprak ve gerekli görülen örnekler buradan alınmış olacak. Ve bu örnekler de adli tıp durumunda incelemeye girecek. Evet, mezarın açılmasıyla ilk olarak burada isimleri gördük. Bu süreci inceleyecek isimleri. Fakat Adli Tıp Kurumu'nda da keza bu incelemeler yerinde yapılacak ve değerlendirmeler yine burada da devam edecek. Ve buradan alınılacak raporlar doğrultusunda çıkacak sonuçlar doğrultusunda aslında 2011 yılında verilmiş olan o raporlarla bir eşleştirme yapılacak. Yani bugün çıkan sonuç bir fazlaysa neden bir fazla, bir azsa neden bir az, o zaman neden o dönemki raporlarda böyle çıkmadı diye illaki değerlendirmeler de bu süreç içerisinde yapılmış olacak. Ve bu kapsamda da aslında Kozinoğlu'nun soruşturması daha da derinleştirildi ve çalışmalar yine burada yapılmaya başlanıldı. Bugün saat 11 itibariyle savcı ve adli tıp kurumu uzmanları bu bölgeye geldiler. Mezarlığa geldiler. Mezarın açılması işlemleri için ilk önce bir branda çekildi. Ardından savcı geldi ve adli tıp uzmanlarıyla beraber mezar açıldı. Numuneler alındı. Toprak, kemik, diş ve öngörülecek olan diğer numuneler de alındı. Araçlara yüklendi ve artık inceleme süreci başlayacak. O rapordan ne çıkacak? Şüpheli bir ölüm çıkacak mı? Çünkü şaibeli bir ölüm olarak değerlendirildi. Herhangi bir kafa küt travması mı var? Herhangi bir zehirlenme durumu mu var? Ya da gerçekten kayıtlara geçtiği gibi doğal bir ölüm, fakat bir ihtimal daha değerlendiriliyor. Bu da geç müdahale süreci. İşte bunların her biri ihtimaller. İşte gelecek bu raporun ardından netlik kazanmış olacak ki bizler de bu süreci de takip ediyor olacağız diyelim. Bugünkü süreci de kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la takip ettik ve aktardık diyelim. Fethi Kabir işlemlerinin bittiğini söyleyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
1: Neslişah Yuma'ya teşekkür edelim. Elbette ki alınan örnekler o inceleme süreci tamamlandıktan sonra, sonuçlar bizlerle paylaşıldıktan sonra bizler de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı. Ömer Çelik mesajında 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye üzerindeki etkilerini unutmuyoruz dedi. Darbecilerin 46 yıl önce

0: önce millet ve devlet düşmanı bir saldırı düzenlediklerine dikkati çekti. Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 12 Eylül darbesi milletimizin iradesini gasp etti mesajını paylaştı. Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır diyen Bakan Gürlek, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur ifadelerine de yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajındaysa 12 Eylül darbesi tarihimizin acı hadiselerinden birisidir yer aldı. Duran ayrıca Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur açıklamasına da sosyal medyadan yayımladığı mesajında yer verdi. ...12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti ve ortaya çıkan aslında raporlarda ve belgelerde de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu darbedeki rolü açıkça ortaya konuldu ki özellikle de bizim çocuklar başardı diyerek tarihe not düşülen o kara gece öncesinde kardeş kardeşe kırdırıldı. Ve ABD aslında Türk demokrasisini resmen, daha doğrusu o darbe Türk demokrasisini adeta silindir gibi ezdi geçti. Ve biz 15 Temmuz'da bir kez daha gördük ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye yönetme sevdasından hiç vazgeçmedi.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin ve milletin bütünlüğünü, milletin hak, hukuk ve hürriyetini korumak, can ve mal güvenliğini sağlayarak korkudan kurtarmak, devlet otoritesini tarafsız olarak yeniden tesis ve idame etmek gayesiyle devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır.
2: Her şey bu bildirinin ardından bıçak gibi kesildi. O güne kadar kardeş kardeşe kırdırılıyor, sokaklarda anarşi kol geziyordu. Sağ ve sol kavgası adı altında iç savaşın temel taşları döşeniyordu.
3: Ben sağa ve sola katiyen bir şey ayrım yapmadım. Sağ ve sol üzerinde ayrım yapmadım. Hatta o kadar yapmadım ki mahkum olan, idam cezası alanlar var. Mesela evvela sağdan alınmış değil mi? Bir tanesi mahkumumuz, bekletirdim. Soldan da olsun onun verirlerdi. İkisini ver. Bir tane sağdan, bir tane soldan astı.
2: Cuntacıların hastalıklı darbe yönetimi işte bu kadar hukuksuzdu. 12 Eylül'ün Türkiye'ye faturası ağır oldu. Seçilmiş hükümet görevden alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Anayasa uygulamadan kaldırıldı. Siyasi partiler kapatıldı. Parti liderleri gözetim altında tutuldu ve yargılandı. 30 bin kişi sakıncalı bulunduğu için işinden oldu. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 517 kişiye idam cezası verildi. 171 kişinin işkenceden öldüğü belirlendi. Peki darbenin patenti Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup cuntacılara mı aitti?
3: Ankara'daki zırhlı tümenden bir tank taburu Mamak'ta Amerikalıların bulunduğu yeri seçmişler. Oraya gelmiş. Saat 2 miydi, 3 müydü, neydi? Amerikalı telefon etmiş. Demiş ki bir tank taburu geldi buraya. Niçin geldi? Bana geldiler soruyorlar. Zaten bir saat, 2 saat kaldı. Söyleyin dedim yani. Müdahale edeceğiz.
2: O sırada ABD Başkanı Jim Carter Washington'da bir müzikaldeydi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Paul Hans haberi "Bizim çocuklar başardı" şeklinde vermişti.
4: İzlememesi için bir neden yoktu. Aslında bu olumlu bir gelişmeydi. Ertesi gün Washington'a bir rahatlama havası hakimdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi.
2: ABD'de bilgi edinme yasası çerçevesinde gizliliği kaldırılan Dışişleri Bakanlığı belgeleri de aynı adresi işaret ediyor. Bu belgeler arasında darbe döneminin Ankara Büyükelçisi'nin ABD'ye gönderdiği diplomatik notlar da var. Büyükelçi darbenin hemen ertesinde "mevcut askeri liderlerin tamamını iyi tanıyoruz ve özellikle NATO üyeliği başta olmak üzere Türkiye'nin güvenlik ya da dış politikasında değişim yaşanacağı yönünde bir endişe taşımamıza da gerek yok" değerlendirmesini yapıyor. Büyükelçinin kaleme aldığı yazışmanın askeri liderlerle ilgili değerlendirmeleri içeren paragrafının başlangıç kısmının ise metinden çıkarıldığı görüldü. 12 Eylül darbesinin ardından kazanan ABD olmuştu. Darbeciler ilk iş kapatılan

0: üsleri açtı ve Yunanistan'a NATO için destur verdi. Bugün 12 Eylül darbesinin aktörleri hayatta değil ama ölmeden önce sanık sandalyesine oturdular. 2010 yılındaki anayasa değişikliğiyle yargılanamazlar ibaresi değiştirildi. 2014 yılında Kenan Evren'le Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'nın rütbeleri söküldü. Haklarında müebbet hapis cezası verildi. Evren 9 Mayıs 2015'te, Şahinkaya ise 9 Temmuz 2015'te öldü. Yargıtay 16. Ceza Dairesi sanıkların temyiz sürecindeki ölümleri nedeni ile davanın düşürülmesine karar verdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları bir kez daha basketbol maçında karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yorucu siyasi dünyaya birazcık kısa bir mola verdi ve Erdoğan'ın takımı galibiyetle ayrıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da o maç anını sosyal medya hesabından "Evet yine kazandı" notuyla paylaştı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yine parkenin tozunu aldı. Görüntüleri AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank paylaştı. Devletin zirvesinin kurmaylarıyla yaptığı basketbol maçları bugüne kadar hep büyük çekişmelere sahne oldu. Zaman zaman da Mustafa Varank'ın eğlenceli videolarıyla maçlardan enstantaneler sosyal medyaya taşındı. Yine çekişmeli bir maç eğlenceli bir anı olarak kayıt altındaydı. Maçta bir süre sonra Mustafa Varank yoruldu, kamerasını eline aldı ve o anları ölümsüzleştirdi.
2: Bravo! Tüm maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse.
0: Maçı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı kazandı. Varank galibiyeti "Evet yine kazandı" notuyla duyurdu.
1: İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına çok az bir zaman kala bir açıklama geldi. Alınan tedbirlere ve önlemlere ilişkin açıklamaydı bu. Özellikle de alınan emniyet tedbirlerini sıraladı İstanbul Valiliği ve 3013 bahçe görevlisinin de işe alınacağını duyurdu.
3: Ders zili çalmak için gün sayıyor. Okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri artırılıyor. 2 milyon 800 bine yakın öğrenci ve 161 453 öğretmen 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada 1276 ekip, 207 merkezi takip sistemi ve 2469 personelle okul tedbirleri uygulanacaktır denildi. Bu tedbirlerin eğitim öğretim yılı boyunca da devam edeceği aktarıldı. Öte yandan 239 okula 229 okul kolluk görevlisi ve 2620 okula 470 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirildi. 1493 okula da 578 ekip okul giriş çıkış saatlerinde sabit olarak konumlandırıldı. İlk gün özellikle trafikte sorun yaşanmaması adına eğitim 10'da başlayacak ve 15'te sona erecek. Bunların yanı sıra valilikten gelen açıklamada günlük 120 noktada 341 ekiple yoğunlaştırılmış uygulamalar yapılacağı ifade edildi. Trafik jandarma timleri tarafından okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutması da sağlanacak. Servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, yakalanma risk duygusunun artırılması amacıyla okul servis araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirilecek. İstanbul'da bulunan tüm okullarda ayrıca bu sene İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler olacak. Uygun görüldüğü zaman riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak. İşkur üzerinden toplum yararına program kapsamında görevlendirilen 8500 temizlik personeli

de ders zilinin çalmasıyla göreve başlayacak. Görevlendirilen personel, öğrencilerin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmelerine katkı sunmak amacıyla okullarda temizlik hizmetleri

0: Öğrenciler arkadaşlarından ayrı kalmayacak. Kartlarına her ay 2000 lira yüklenecek. Öğrenciler ihtiyaçlarını okul kantinlerinden karşılayacak.
1: Çocuklarımızın eğitimin bütün imkanlarında eşit şekilde faydalanması. Bu anlamda ailelere olabildiğince küçük bir katkı sunulması ve bunun neticesinde de çocuklarımızın rencide olmadan verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi.
0: İstanbul Valiliği öncülüğünde yürütülen Gönülden Bir Öğün projesi İstanbul Fatih'te tanıtıldı. İstanbul Çocukları Vakfı ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen projeye 39 ilçe kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halkbank ve Hayırseverler destek veriyor. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere kantin kart veriliyor. Bu kartlara her ay düzenli olarak 2000 lira yüklenecek.
1: Bu kart nakit olarak geçmiyor. Dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart.
0: Destekten yararlanacak öğrenciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kriterleri doğrultusunda belirleniyor.
1: 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.

0: CHP'de Mansur Yavaş'a olan kızgınlık her geçen gün artıyor. Son olarak CHP Grup Başkanı Faik Öztürk mecliste bir açıklama yaptı ve bu açıklamalarda da özellikle Mansur Yavaş'ın açıklamalarını değerlendirdi aslında. Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'i ziyaret etmemesini ise hayal kırıklığı olarak niteledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
2: CHP'de gündem Mansur Yavaş, Anıtkabir ziyareti ve kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmayan Yavaş'a öfke her geçen gün artıyor.
1: Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztürk mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Faik Öztürk kısa ve net konuştu, hayal kırıklığı dedi.
1: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
2: Öztürk yeni parti cephesinden CHP'yi hedef alan açıklamalara da tepki gösterdi. Hedefinde CHP'nin kapatılmasını dile getiren Mustafa Balbay vardı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni sırtlarından atılacak bir bagaj, tasfiye edilecek bir yük gibi görenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirmesi hiç de masum bir girişim olarak görülemez. Partimizin zindandan kurtarıp milletvekili yaptığı Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirdi.
0: CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, yine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ortaya attığı iddiaları yalanladı. O iddia da şuydu, aslında savcı tarafından tehdit edildi denildi Ayhan Aydın için. Ancak Aydın şu ifadelere yer verdi: hayır, tehdit edilmedim, üstümde sistematik bir baskı kuruldu, ailem dahi siyasete alet edildi dedi.
3: CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın sessizliğini bozdu. Kirli senaryoyu deşifre eden Aydın, tehdit edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Eski partisinde kendisine sistemli baskı uygulandığını savundu. CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ortaya attığı iddialara sert sözlerle karşılık verdi. Sabah gazetesine konuşan Aydın, sağcı tarafından tehdit edildiği ve bu nedenle AK Parti'ye geçtiği yönündeki açıklamaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.
4: Telefon görüşmesindeki savcı beni tehdit etti, eşim ve çocuğum engelli, AK Parti'ye geçmekten başka çarem yok iddiası tamamen uydurmadır, kurgudur. Özgür Çelik'in iddia ettiği gibi ortada hiçbir tehdit yoktur.
3: Aydın istifasının

0: Ardından eski partisinden yüzlerce telefon aldığını, geri dönmesi için kendisine yoğun baskı uygulandığını öne sürdü.
1: Geri dönmem için çok ısrar ettiler. O esnada duygusal yönlerden dolayı yoğun bir baskı yiyince, daha fazla üstüme gelmesinler ve beni rahat bıraksınlar diye onlarla bazı duygusal görüşmeler yaptığım doğrudur. Ancak kendilerine asla bir tehdit aldım demedim.
0: Aydın'ın tepkisinin merkezinde eşinin ve çocuğunun sağlık durumunun siyasi tartışmalarda kullanılması vardı.
1: Özellikle dijital ortamlarda ailemin adının geçmesi beni çok rahatsız etti. Aile insanın özelidir, kutsalıdır. Benim eşim rahatsızlık geçirdiği için tek bir evladımız var ve onun da eşimin de durumu belli. Üzerlerine titriyorum. Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in sırf siyasi rant uğruna ailemi malzeme etmesi eşim ve oğlumu çok kötü etkiledi. Basında çıkan haberler yüzünden eşim rahatsızlandı. Bir aile babası olarak bu talihsiz açıklamalardan dolayı çok kırgınım. Siyaset uğruna bu kadar hassas bir durum istismar edilmemeliydi. Artık ailemin siyasi malzeme yapılmasını istemiyorum. Geldiğim AK Parti zaten yüksek hassasiyete ve anlayışa sahip. Ancak ben yeni partiden, CHP'li arkadaşlarımdan da aileme ve benim özel durumuma karşı aynı anlayışı göstermelerini bekliyorum.
0: Aydın, CHP'den ayrılmasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialarda da bulundu. Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nde bilgisi dışında yönetici olarak yazıldığını söyleyen Aydın, kulüp üzerinden bazı müteahhitlerden bağış adı altında para alındığını duyduğunu ileri sürdü. İddiaları tanıdığı bazı müteahhitlere sorduğunu ve kendisine bir takım belgeler gösterildiğini savundu.
1: O spor kulübü üzerinden bazı müteahhitlerden rüşvet olarak bağışlar alındığını duydum. Önce kabullenmek istemedim. Ancak daha sonra tanıdığım müteahhitlerden de bu durumun bağış adı altında rüşvet olarak alındığını bizzat teyit ettim. Çevremdeki müteahhitler, evet maalesef biz de bu paraları vermek durumunda kaldık diyerek deliller sundu. Bu rüşvet olaylarını kabullenmem, bu şaibeli sürecin bir parçası olmam mümkün değildi.
0: Söz konusu rüşvet iddialarına ilişkin herhangi bir yargı kararı veya kesinleşmiş hukuki tespit bulunmuyor. Aydın'ın açıklamaları kamuoyuna yansıyan kişisel iddialar niteliğini taşıyor. Yeni Parti yönetiminin kendisine hedef gösterdiğini savunan Aydın, tehdit iddiasıyla oluşturulmak istenen siyasi algının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Uzun yıllar siyaset yaptığı eski partisindeki isimlere kin beslemediğini de belirten Aydın, mücadelesinin kişilerle değil, yanlış olduğunu düşündüğü uygulamalarla olduğunu ifade etti. AK Parti'ye geçiş kararının herhangi bir baskı altında değil, kendi özgür iradesiyle geçtiğini belirtti.
1: Biz şaibeler, rüşvet iddiaları ve lakaplarla anılmak istemediğimiz için o taraftan ayrıldık. Vatandaşa hizmet etmek yerine tarafçılık ve dedikodu yapılıyordu. Biz Üsküdar halkına söz verdik. Benimle aynı düşünen 4 meclis üyesi arkadaşımla birlikte tamamen kendi öz irademizle hizmet üretebilmek adına AK Parti saflarına katıldık. AK Parti'yi seçmemin en büyük nedeni ülkenin iyi yönetilmesi, huzurun ve hizmet siyasetinin burada olmasıdır. Geçmişi değiştiremeyiz ama bugünden sonra Üsküdar'ı çok daha iyi yerlere getirmek, vatandaşın sorununu çözmek için çalışacağız. Üsküdar'daki her vatandaş benim için siyaset üstüdür.
0: AK Parti'yi tercih etmesinde hizmet siyasetinin etkili olduğunu söyleyen Aydın, Üsküdar halkının sorunlarına çözüm üretmek için çalışacağını belirtti.

0: Orta Doğu'daki enerji ve ticaret hatları çifte darbe aldı. Özellikle de Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı alternatif olarak kullandığı o kritik Doğu-Batı petrol boru hattı saldırıların ardından geçici olarak kapatıldı ki Husilerin Babul Mendeb'i de kontrol altına alması özellikle de küresel enerji piyasalarında alarm zillerini çaldırdı.
1: Yemen'de dengeler değişti. Husiler Yemen güçlerinin taarruzuna sert karşılık verdi. Kızıldeniz kıyısında hızlı bir ilerleyiş gerçekleştirildi. Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü de ele geçirdiler. Yemen güçleri çekilirken askeri teçhizatlarını ve araçlarını da geride bıraktı. Bölgede deniz güvenliğinin risk altında olduğu belirtiliyor. Husilerin bu ilerleyişi Babül Mendeb üzerindeki baskıyı artırıyor. Çünkü küresel ticaret açısından

0: Kritik öneme sahip bu güzergahtan geçen gemiler yeni saldırı ve abluka tehdidiyle karşı karşıya. Husiler ise sadece Suudi Arabistan'a ait gemileri hedef aldıklarını belirtiyor. Diğer ticari gemilerin güvenli şekilde geçebileceğini savunuyor. Ancak denizcilik şirketleri açısından risk giderek büyüyor. Krizin bir başka ayağı ise Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı. Riyad yönetiminin Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullandığı Doğu-Batı petrol boru hattı 10 Eylül'deki saldırıların ardından tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı. Boru hattı Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlıyor. Böylece Riyad Hürmüz Boğazı'na girmeden petrolünü dünya pazarına ulaştırabiliyor. Ancak şimdi bu alternatif güzergahta saldırıların hedefi haline geldi. Suudi Arabistan boru hattının güvenliği için acil durum ve teknik ekiplerin çalışmaya başladığını açıkladı. ABD'li yetkililer ve uydu görüntüleri saldırının Irak'tan havalanan İHA'larla gerçekleştirildiğini teyit etti. Irak Başbakanı Ali Zeydi, olayın Meysan vilayetinden düzenlendiğinin belirlenmesi üzerine Meysan Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldı. Suudi Arabistan'sa Zeydi'nin talebi üzerine Irak'a misilleme yapmama kararı aldı. Ancak son çatışmalar yalnızca askeri dengeleri değil, Yemen'deki insani tabloyu da ağırlaştırıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre son çatışma dalgasında on binlerce kişi yeniden yerinden edildi. Yaklaşık 50 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 10 yıllık iç savaşın yarattığı yıkımla birlikte ülkedeki toplam yerinden edilmiş kişi sayısı 5,2 milyona ulaştı. 22,3 milyon insan acil insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.
1: Şimdi bir sıcak gelişme haberimiz var. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bu turizmdeki o yerlerle ilgili güvenliği ve huzuruyla ilgili bir açıklamada bulundu. Hemen şimdi detaylara bakacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek turizm bölgelerimizdeki huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermiyoruz ifadesine yer verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini koruyarak Türkiye'nin turizmdeki güçlü marka değerini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı ifadelerine yer verdi Bakan Gürlek. Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında da işlem yapıldı, 20 şüpheli tutuklandı. Şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerinde 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı bu kapsamda. Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerle kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı ifadelerine yer verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda kriz hala derinleşiyor ama bir yandan da diplomatik temaslar da aslında hız kazandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan bir açıklama geldi bu kapsamda. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ablukayı kaldırırsa o zaman Hürmüz Boğazı'nı belki açabiliriz ifadesine yer verdi ama bir yandan da 14 Eylül'de Umman'da Körfez ülkelerinin toplanması da gündeme geldi. Washington yönetiminde tabii ki durmuyor. Washington yönetiminden de Tahran'ın yeraltı tesislerine yönelik bir operasyon düzenlenmesi gündemde ve bunun için de hazırlığa da geçtiler açıkçası. Özellikle de Kazma Dağı'na bir operasyon gerçekleştirecekleri ortaya çıktı.
0: İran'la ABD arasındaki gerilim sürüyor. Gerilimin merkezinde Hürmüz Boğazı var. İran geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde Boğaz'ın ticari trafiği açılacağını duyurdu. Pezeşkiyan, İran'la Umman arasındaki görüşmelere de değindi. İki ülke arasında Boğaz'da ticari gemiler için ortak bir güzergah oluşturulması konusunda da önemli bir görüşme trafiği yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda İran, Umman ve Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantının 14 Eylül'de Umman'ın ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail

0: İsmail Bekay de görüşmelerin sonucunun açıklanacağını belirtti. Hürmüz'de kalıcı güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğiyle sağlanabileceğini söyledi. Toplantıda gemiler için güvenli geçiş rotalarının ele alınması bekleniyor. Washington'un Körfez ülkelerine İran'la bağımsız müzakere yapmamaları yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi. Buna karşın Meclis Ulusal Güvenliği Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD tüm şartları kabul etmedikçe müzakere masasına oturmayacaklarını yineledi. Washington cephesinde ise askeri seçeneklerin halen masada olduğu mesajı veriliyor. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki kendi koruması altındaki gemiler için Umman kıyılarına yakın güzergahı kullanıyor. ABD'nin ticari gemiler için belirlediği koridorun güvenlik gerekçesiyle belirli saatlerle sınırlandırıldığı da bildiriliyor. İran, Boğaz üzerindeki kontrolün kendisinde olduğunu savunurken, ABD ise deniz trafiğinin güvenliğini sağladığını öne sürüyor. Şimdi gözler Umman'daki toplantıda. Sağdaysa ABD'nin İran'ın derin yeraltı nükleer tesislerini hedef alacak askeri hazırlıkları gün yüzüne çıktı. CNN International'ın ele geçirdiği belgelere ve uydu görüntülerine göre ABD Strateji Komutanlığı'na bağlı New Mexico'daki White Sands füze menzilinde bulunan yeraltı test tesisi için saldırılardan 4 gün önce 1,2 milyon dolarlık acil bir onarım sözleşmesi imzalandı. Sığınak delici bombaların Kazma Dağı gibi granit kayaya oyulmuş derin yeraltı tesisleri üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Öte yandan Kazma Dağı hala ABD'nin radarında. İran'ın nükleer faaliyetlerini bu dağın altında sürdürdüğü belirtiliyor. Başkan Donald Trump da geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Kazma Dağı'nı vurabileceğini duyurmuştu. Öte yandan Wall Street Journal'ın haberine göre İran'ın Temmuz ayında Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği ve askerlerin ölümüne yol açan saldırıda Çin yapımı yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden faydalandığı öne sürüldü.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'ya bir kez daha rest çekti. Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının direkt savaş sebebi olabileceğini belirtti. Putin, BRICS Liderler Zirvesi için Hindistan'da. Burada gazetecilere açıklama yaptı. Batı'nın politikalarını ve Ukrayna krizini değerlendirdi. Rus lider, Batı'nın geçmişte Kafkasya'daki ayrılıkçılar, şimdi ise Ukrayna'daki yönetim aracılığıyla Rusya'yı sıkıştırmaya ve parçalamaya çalıştığını savundu. Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilme çabasının krizin temel nedeni olduğunu vurguladı. Putin, Avrupalı seçkinlerin halklarını Rus tehdidiyle korkuttuğunu belirtti. Bunun yersiz olduğunu vurguladı. Putin, herhangi bir tehdit yok ve hiçbir zaman olmadı. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna topraklarına asker gönderme planlarına sert tepki gösterdi. Böyle bir hamlenin doğrudan Rusya ile savaş anlamına geleceğini belirtti. Avrupa halklarının bu tehlikenin farkında olduğunu söyledi. Bir yanda Ukrayna savaşı, bir yanda İran savaşı ve elbette ki Hürmüz krizi. Tüm bu olaylar, gelişmeler akaryakıttaki fiyatların da hızla yükselmesine neden oluyor. Son olarak o ülkelerden biri de Fransa ki benzinin litre fiyatı 2 avro 12 sente ulaşınca artık ülke farklı alternatif yöntemlere ulaşmaya çalışıyor.
2: Çifte kriz dünyayı zorluyor. Rusya-Ukrayna savaşı bir yanda, ABD-İran savaşı ve Hürmüz meselesi diğer yanda. Hal böyle olunca dünyanın her yerinde akaryakıt fiyatları tırmanıyor. O ülkelerden biri de Fransa. Benzinin litre fiyatı 2 avro 12 sente yükseldi. Motorinin litresi ise 2 avro 29 sente ulaştı. Hatta bazı istasyonlarda 2,5 avroyu geçti. Fiyatlarda yükselişin ardından sosyal medyada protesto çağrıları yapılmaya başlandı. Bir yandan da bazı sürücüler kendi çözümlerini üretmenin yollarını arıyor. Fransa'nın Dijon kentinde yaşayan ve yüzünü göstermek istemeyen bu sürücü uyguladığı yöntemle ülkenin gündeminde. Aracının deposuna motorun yerine yemekli koza yağı dolduruyor. Bunu 15 yıldır yaptığını söylüyor. Litrede 70 sent tasarruf ettiğini öne sürüyor. Uzmanlarsa bunun motora ciddi zarar verebileceği konusunda halkı uyarıyor.

Kamuoyunda düğün görüntüleriyle gündeme gelen ve Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor ki bu kapsamda

0: MASAK raporları doğrultusunda adı geçen kayınvalide de gözaltına alındı ve yine gözaltı kararı verilen Tançalı'nın eşi de aranıyor. Düğün görüntüleriyle gündeme gelen Vanlı Karahaydar soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayınvalidesi gözaltına alındı. Ayrıca MASAK raporunda adı geçen iki şüpheli de Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Öztançalan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ankara'da hem 4 farklı kurşunlama hem de silahlı tehditten dolayı aranan şüpheli sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalandı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı ilçelerde meydana gelen 4 ayrı kurşunlama ve nitelikli tehdit olayına karışan şahsın peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda adresi tespit edilen şüpheli sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda aynı adreste hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalandı. Adana'da Şimşekler Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ki haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kasten öldürme gibi çok fazla sayıda suçlarla bu eylemlerle aranıyordu aslında bu kişiler ve 97 şüpheliden de 64'ü yakalanarak gözaltına alındı.
1: Haraç, silahlı saldırı ve cinayet. Örgütün karanlık dosyası ortaya çıktı. Şimşekler suç örgütüne darbe vuruldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonlarla liderliğini yurt dışında firari Halim Şimşek'in yaptığı Şimşekler suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 11 ilde yapılan çalışmalar neticesinde 97 şüpheliden 64'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturmada örgütün husumetlilerini Adana'dan Bursa'ya kadar takip ederek bir bağ evinde öldürdüğü de ortaya çıktı. MASAK incelemeleri sonrası örgütle bağlantılı 10 şirket, 4 taşınmaz ve 13 araca el konuldu.
0: Ankara'da bir binanın sakinleri komşularından gelen kötü koku üzerine şüphelendi, harekete geçti ve ihbarda bulundu. Polis ekipleri hemen o adrese geldi ve kurulu Esra Seras'ı ile karşılaştı.
2: Yapılan ev aramasında görüntüde görmüş olduğumuz düzenek şu şekilde.
3: Komşular evden gelen kokudan rahatsız oldu. Polis olay yerine gelince gerçek ortaya çıktı. Başkentte daire içerisindeki esrar serası böyle ortaya çıkarıldı. Ankara Keçiören'de bina sakinleri komşuların evinden gelen kokudan şüphelendi. Koku her geçen gün biraz daha arttı. Sonunda polise haber verildi. Kapı açıldığında polisin karşılaştığı manzara bu kadarına da pes dedirtti. O evde esrar yetiştirmek için özel düzenek kurulduğu ve evin adeta bir esrar serasına çevrildiği belirlendi. Operasyonda evde yaşayan şahıs gözaltına alındı. Evde 7 kök kenevir bitkisi ve 3 kiloya yakın esrar ele geçirildi.
0: İstanbul'da peş peşe trafik kazaları yaşandı. İlk olarak Bağcılar'da bir skuter kamyona çarptı ve skuterun sürücüsü hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta ise İETT aracı ve iş makinesi çarpıştı kafa kafaya ve 5 yolcu yaralandı ne yazık ki. Son olarak da Üsküdar'daki kazada bir kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.
4: Arabalar esiyor.
1: Skuter kamyona çarptı. 49 yaşındaki sürücü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Bağcılar Çınar Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Hacı Ahmet'in kullandığı skuter seyir halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

0: İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacı Ahmet ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir başka kaza haberi de Beşiktaş'tan geldi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü iş makinesine çarptı. Kazada otobüsteki 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Üsküdar'da ise kamyonetle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrularak devrildi. Bir kişi yaralandı. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
1: Boğazına mısır takılan çocuk hemen esnafın yanına koştu ve durumu fark eden Bayram Cihangir de çocuğa Heimlich manevrası uyguladı ve çocuk kurtuldu. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Esenyurt'ta hayat kurtaran müdahale. 13 yaşındaki çocuğu Heimlich'le kurtardı. Esenyurt'ta 13 yaşındaki bir çocuğun boğazına mısır takıldı. Nefes almakta güçlük çeken çocuk yardım için çevredeki esnafa koştu.
3: Koşa koşa geliyor. Sadece yaptığı hareket şuydu. Ben direkt anladım zaten. Hemen çevirdim. O Heimlich manevrasını yaptım.
2: Çocuğun boğazını işaret ettiğini fark eden esnaf Bayram Cihangir vakit kaybetmeden müdahale etti. Heimlich manevrası uygulanan çocuk kısa sürede nefes almaya başladı. Yaşanan o kritik anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Ondan sonra çocuğun boğazına direktmen attı zaten. Baktığımızda mısır yemişti zaten. Mısır girmişti boğazına. Orada nefes alamıyordu zaten. Çocuğu hemen kurtarmış olduk bu şekilde. Bir de su ikram ettik. Çocuk kendine geldi. Teşekkür etti. Ondan sonra da gitti.
2: Olayın ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Adana adından şu sıralarda özellikle de yol kenarlarına bırakılan atıklarla söz ettiriyor. Birileri sürekli yol kenarlarını döküm alanı olarak kullanıyor. Bu evsel atıklardan tutun da moloz yığınlarına, hatta kanepeye, klozete bile bir sürü atık var tam anlamıyla. Elbette ki bu durum hem çevre hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Vatandaş ve esnaf da bunun bir an önce çözülmesini istiyor.
4: Araba lastiği, klozet, koltuk. Adana'nın dört bir yanında yol kenarlarına bırakılan çöp ve atıklar çevre kirliliğine neden oluyor.
5: Gerçekten Adana'mız için çok kötü, görsel açıdan, çevresel açıdan çok içler acısı bir durum.
4: Kent merkezinin yanı sıra tarım arazileri, sokaklar, kaldırımlar ve sulama kanallarının çevresindeki atık yığınları dikkat çekiyor.
5: Atık yığınlarıyla karşılaşır hale geldik.
4: Özellikle yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde yol kenarlarına dökülen bu atıklar insan sağlığı açısından da risk oluşturuyor.
5: Toprak kirliliğine neden oluyor. Hem yağış sularıyla birlikte Akdeniz'e karışıyor. Akdeniz denizdeki balıklara kadar ulaşıyor. Ayrıca bunlar bazı zamanlarda oradaki o bölgedeki kişiler tarafından yakılarak da hem hava kirliliği oluşturulur.
4: Peki çevreyi kirleten bu kişilere cezai işlem uygulanıyor mu?
5: Şöyle bir şey, cezaları var fakat cezayı atıldığı anda yakalamak lazım, tespit etmek lazım.
4: Adanalılar yol kenarlarındaki atıkların toplanmasını ve denetimlerin artırılmasını bekliyor.
1: Yapay zekanın hızla gelişmesi ciddi sorunları da beraberinde getiriyor ki bunun en önemli belki de ilk sırada yer alan sorunu kontrolden çıkması, ama bir sorun daha var. O da kötü niyetli insanların elinde biyolojik silah olarak kullanılması ki son olarak aslında Claude modelinin sahibi bir iki örnekle karşılaştı. İşte detaylar.
6: Yapay zeka teknolojisi baş döndüren bir hızla gelişiyor. Bu hızlı gelişme faydalarının yanında önemli riskler de barındırıyor ve bu riskler uzun zamandır tartışma konusu. Tartışmaları yeniden alevlendiren önemli bir gelişme var. Anthropic'in geliştirdiği Claude modeli yine kontrolden çıktı. Açıklama firmadan yapıldı. Erken sürüm bir Claude modeli Ocak ayında gerçekleştirilen bir siber güvenlik simülasyonu sırasında internete bağlandı. Önceki olaylarda olduğu gibi modelin internet

0: internetten izole edilmiş bir ortamda çalıştığı varsayılmıştı. Ancak yapılandırma hatası nedeniyle internet erişimi açık kalmıştı. Hedeflediği makaleye ulaşamayan model, başka bir sistem keşfederek şifre buldu ve sistem ayarlarını değiştirdi. Anthropic, modelin davranışlarının ön yargılı muhakeme ve dikkatsizlik olmak üzere iki farklı uyumsuzluk biçiminden kaynaklandığını belirtti. Modelin gerçek sistemlere zarar verme ihtimalini göz ardı ederek hareket etmesi uzmanlar tarafından endişeyle karşılandı. Bağımsız bir değerlendirme kuruluşu olayla ilgili inceleme başlattı. Firma ise bu durumu gelecekteki tehlikeler için değerli bir uyarı işareti olarak görüyor. Yapay zekanın getirdiği tehlikeler sadece modellerin kontrolden çıkmasıyla ilgili değil. Kötü niyetli insanların ellerinde de çok büyük bir risk doğuruyorlar. Açıklama yine Anthropic'ten geldi. Firmanın raporunda yapay zeka modellerinin en büyük risklerinden birinin biyolojik kötüye kullanım olduğu vurgulandı. Yapay zekanın mevcut patojenlerin daha tehlikeli hale getirilmesi ya da yeni patojenlerin üretilmesine yardımcı olabilecek yetenek düzeyine ulaşabileceği endişesinin altı çizildi. Buna dair tespit edilen bazı somut örneklere de yer verildi. Bu örneklerden birinde, bir araştırmacı Claude'la kuş gribinin memelilere adaptasyonu üzerine deneyler planlamak için çalıştı. Bir başka örnekte de devlet destekli bir araştırmacı toksinleri bilgisayar ortamında yeniden tasarladı. Olaylar hakkında detay verilmedi ancak vakaların tespitinin ardından kullanıcıların hesapları engellendi. Gelecekte bu tür faaliyetlerin daha etkili şekilde önlenmesi için de adımlar atıldı.
1: Şimdi reklamlara gidelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Metin Özdamarlar. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
7: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.

0: Hiç sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
7: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
8: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
9: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
10: Troy!

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Saatler 14'ü gösteriyor. 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Haber bülteni ile karşınızdayız. Hemen bir konuya ilişkin elbette ki bağlantımız olacak ki Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Kendisi eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi ki soruşturma hala devam ediyor. Ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ki bu kapsamda ikinci dalga operasyon geldi ve 9 kişinin jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlandıktan sonra da Silivri Adliyesi'ne gönderildi. Ama tabii detaylar sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda bugün Ümraniye Mezarlığı'nda da Fethi Kabir işlemi gerçekleştirildi ki süreci 24 muhabiri Neslişah Yumak takip etti. Peki hangi örnekler alındı? Süreç nasıl işleyecek? Söz Neslişah Yumak'ta.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun Fethi Kabir işlemleri son buldu. Bugün saat 11 itibariyle bu bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından işlemler gerçekleştirildi. Fethi Kabir süreci yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü ve aslında bu sürece katılan savcı eşliğinde katılan 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri de inceleme sürecine katılan isimler arasında yerini aldı. Süreç aslında 2011 yılında gerçekleşiyor. O dönem MİT'te görevli ve yönetici olarak bildiğimiz Kaşif Kozinoğlu Ergenekon davasından kaynaklı Silivri cezaevinde tutuklu olarak bulunuyordu. Şimdi bu tutukluluk süresinde de aslında yine Silivri cezaevindeydi fakat vefat durumuyla karşı karşıya kaldık. O tarihler içerisinde ölümünün doğal nedenlerle, daha doğrusu kalp ve damar hastalıkları, yani kalp krizinden kaynaklı olduğu belirlenmişti. Ardından da 2012 senesinde bu dava kapandı. Aradan 15 sene geçti ve Kozinoğlu'nun bu vefatının şüpheli olarak değerlendirildiği ortaya çıktı ve dosya raftan tekrardan indi. Takipsizlik kararı ortadan kalkmış oldu. Bunun akabinde de bu tarih, aslında bu olay 26 Ağustos 2026 tarihinde kayıtlara geçti ve üzerinden 2 ay geçti. Daha doğrusu 1 ay geçti ve Kozinoğlu'nun mezarı için Fethi Kabir işlemi değerlendirildi. 11 Eylül için bir tarih verildi fakat bu Fethi Kabir süreci bugün, yani 12 Eylül'de gerçekleşti. Saat 11 itibariyle Fethi Kabir süreci başladı. Savcı tarafından bu bölge ya gelince Fethi Kabir işlemleri için mezar açıldı. Mezardan kemik örnekleri alındı, toprak örnekleri alındı ve gerekli görünen numuneler de alınmış oldu. Ardından cenaze aracına yüklendi ki olay yeri inceleme tarafından delil torbalarına koyulan bazı unsurlar vardı. İşte onlar buradan alındı. Artık Adli Tıp Kurumu'na gidecek. Burada Adli Tıp Kurumu tarafından hem toksikolojik olarak değerlendirmeler yapılacak, kemik üzerinde değerlendirmeler yapılacak, toprak üzerinde değerlendirmeler yapılacak ki bu şüpheli ölümün aslında neden gerçekleştiği ortaya çıkacak. Şimdi değerlendirmelere baktığımızda 4 ana temel var. Ne bu? Bir, travmaya bağlı. Ne olabilir? Kafa küt travması olabilir, boyun travması olabilir, başka bir unsurla olabilir. Bir travma gerçekleşebilir. Şimdi bu aslında bu konu başlıklarından bir tanesi olarak öne çıkıyor. Bir, zehirlenme süreci olabilir. Yine bu da buradan alınılacak örnekler doğrultusunda ortaya çıkacak. Ya da gerçekten söylenildiği gibi doğal bir ölüm olabilir. Bu da ihtimallerden biri. Ya da dördüncü bir ihtimal var. Evet, Kozinoğlu bir kalp krizi geçirdi. Fakat bu süre zarfında Kozinoğlu'nun müdahalesi geç mi yapıldı? Bu da aslında bu süreç içerisindeki soru işaretlerinden biri olarak yerini alıyordu. İşte tüm bu değerlendirmeler buradan alınmış olan bu örnekler doğrultusunda aslında ışık tutulacak ve bir yol haritası belirlenmiş olacak. Bir rapor çıkacak diyoruz, evet, Adli Tıp Kurumu'nda. İşte buradan çıkacak bu rapor aynı zamanda 2011 yılında yapılmış olan otopsiyle de eşleştirilecek. Yani değerlendirmeler ve o dönemki kayıtlarla, o dönemki delillerle bir eşleştirme ve bir yol haritası sistemi açıklanacak. Kamera kayıtları, 112 acil aramaları, o dönemki ifadeler, ki şunun da altını çizelim, bu süreç içerisinde de yine gözaltına alınan isimler vardı. Bunların da vermiş olduğu ifadeler, o dönem içerisinde ifadesine başvurulan isimler, dosya aslında sıfırdan bir noktaya getirilecek ve o dönemki sistemle, bu dönemki o dönemki ifadelerle, soruşturmalarla, delillerle bu dönemkiler karşılaştırılacak ve artık Kozinoğlu'nun neden hayatını kaybetti netlik kazanmış olacak. Ne demiştik? Bugün saat 11 itibariyle savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldiler. Fethi Kabir işlemlerini burada gerçekleştirdiler. 1 saat 45 dakika süren bir Fethi Kabir işleminden bahsediyoruz. Ardındansa Adli Tıp Kurumu'na numuneler gönderildi ve artık çalışmalar da orada devam edecek. Raporları da bekliyor olacağız. Artık bir sır perdesi aralanacak mı? Bunları da göreceğiz. Raporda neler çıkacak? Bunların da takipçisi olacağız diyelim bizlere aktarıldığı sürece. Bizler tüm gün süreci kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la aktardık ve sizlere an be an aktardık diyelim sözü buradan size merkeze bırakıyorum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik 164 olay ve soruşturma kapsamında 323 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada turizm bölgelerimizde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermiyoruz ifadesine yer verdi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini koruyarak Türkiye'nin turizmdeki güçlü marka değerini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı. 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ifadelerine yer verdi ve şöyle devam etti. Turizm dolandırıcılığı, hanuçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. 20 şüpheli tutuklandı dedi. Şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerinde 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 43 şüpheli tutuklandı. Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 40 şüpheli tutuklandı açıklamasına yer verdi. Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerle kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı. Bu çalışmalarda emeği geçen Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın ilgili birimlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ifadesine yer verdi ve Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz sözleriyle de açıklamasını tamamladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı. Ömer Çelik mesajında 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye üzerinde

0: etkilerini unutmuyoruz dedi. Darbecilerin 46 yıl önce millet ve devlet düşmanı bir saldırı düzenlediklerine dikkati çekti. Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz, unutmadık, unutturmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 12 Eylül darbesi milletimizin iradesini gasp etti mesajını paylaştı. Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır diyen Bakan Gürlek, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajındaysa 12 Eylül darbesi tarihimizin acı hadiselerinden birisi ifadeleri yer aldı. Duran ayrıca Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği o rüşvet çarkının detaylarını iş insanı Fikret Baydemir anlattı ve 2024 yılında yaklaşık 7 milyon lira hak ediş alacağı biriktiğini söyledi. Ve bu alacağını tahsil etmek için de 1 milyon lira kendisinden rüşvet istenildiğini belirtti.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürerken itiraflar gelmeye devam ediyor. Rüşvet çarkının detayları bir bir ortaya dökülüyor. Davada son olarak İBB iştiraki Ağaç AŞ'nin tedarikçisi olan iş insanı Fikret Baydemir savunma yaptı. Ağaç AŞ'de dönen skandal rüşvet çarkını anlattı. Davanın ikinci celsesinin 15. duruşmasında Ağaç AŞ'nin peyzaj, fide ve tohum tedarikçilerinden olan Baydemir Çiçekçilik firması sahibi Fikret Baydemir hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Baydemir, hakkındaki rüşvet verme suçlamasını rüşvet veren değil, mağdur edilenim diyerek reddetti. Baydemir yaklaşık 20 yıldır ticaret yaptığı Ağaç AŞ'de Şubat 2024'te yaklaşık 7 milyon TL hak ediş alacağı biriktiğini belirtti. Alacağını tahsil edebilmek amacıyla Ağaç AŞ satın alma müdürü Ümit Polat'la görüştüğünü söyledi. Hak edişini alamadığı için ödemelerinin aksadığını ve nakit sıkıntısı yaşadığını kaydeden Baydemir, Polat'ın kendisini ödemeleri yöneten Ali Sukas'a yönlendirdiğini, Sukas'ın makamında yüz yüze gerçekleşen görüşmede açıkça rüşvet çarkı koşulduğunu öne sürdü.
2: Ali Sukas bana şirketin hesabına yarın 3000 TL ödeme çıkartırım. Ümit'e 1 milyon 800 bin TL bedelli çek veririm. Kalanı da kısa süre içinde öderiz. Ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir dedi. Bu sözleri duyduğumda çok şaşırdım ve rahatsız oldum. Çünkü söz konusu para zaten sattığım mallardan doğmuş, kendi alacağımdı. Kendi alacağımı tahsil etmeye çalışıyordum. Bu nedenle parayı vermek istemediğimi söyleyerek odadan ayrıldım.
1: Odayı terk ettikten sonra bir görevlinin kendisine 1 milyon 800 bin TL bedelli çek teslim ettiğini aktaran Baydemir, ardından Polat'ın yanına giderek yaşanan skandalı anlattığını söyledi. Baydemir, Polat bana Ali Sukas'a söylüyorum, para istenecek adam var, istenmeyecek adam var şeklinde cevap verdi ifadelerini kullandı. Baydemir bu cevabın ardından içeride kalan 7 milyon liralık hayati alacağını, normal yollarla asla tahsil edemeyeceğini ve ödemelerin kendisinden istenen paraya bağlandığı kanaatine vardığını belirtti. İstenen paranın yarısını verdiğini söyleyerek 480 bin TL teslim ettiğini ve bu paranın o dönem yaklaşık 13 bin dolara tekabül ettiğini beyan etti. Önceki dönemlerde ödemelerini aksamadan aldığını vurgulayan Baydemir, 2019'dan sonra ödemelerimiz aksamaya başladı. Bu konularla ilgili biraz ödeme sıkıntısı hep yaşar olduk ifadelerine yer verdi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi geri adım attı. Çubuklu-İstinye hattı Ekim'de yeniden açılıyor ki müjdeyi de Beykoz Belediye Başkan Vekili verdi. 31 Temmuz 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğini kilitlediği için Beykoz'da büyük tepkiye yol açan Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hattın Ekim ayında yeniden hizmete açılacağını duyurdu. İBB Şehir Hatları tarafından Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattının durdurulmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık aksında trafik kilitlenme noktasına gelmişti. İki yaka arasında deniz yoluyla doğrudan araç geçiş imkanının ortadan kalkması yalnızca Beykoz'u değil Sarıyer başta olmak üzere tüm İstanbul trafiğini olumsuz etkilemişti. Resmi açıklamanın ve sefer başlangıç tarihinin önümüzdeki süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Hatları tarafından

0: kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yeni Partili Seferihisar Belediyesi'ndeki o rüşvet ve usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada da ortaya çıkan enteresan detaylar var açıkçası. Dosyada zaten 43 şüpheli gözaltına alınmıştı ama öyle iddialar var ki bunlar usulsüz imar artışları ya da imar işlemleri karşılığında rüşvet gibi. Ama dosyada özellikle dikkat çeken şu oldu: 100 gramlık külçe altın ve 1 milyon 850 bin lira değerindeki o ihaleye ilişkin detaylar özellikle dikkat çekti.
1: İmar usulsüzlükleri, ihale yolsuzlukları, elden rüşvet alıp verme ve mevzuata aykırı işlemler. Yeni Partili Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda detaylar ortaya çıktı. Müteahhitlerin beyanları, tanık anlatımları, şüpheli ifadeler, MASAK raporları ve bilirkişi incelemeleri birlikte değerlendirildi. Soruşturma kapsamında belediyede inşaat ve imar işlemleri karşılığında elden ve banka yoluyla rüşvet alınıp verildiği belgelerle ortaya çıkarıldı. İmar ve ruhsat işlemlerinde mevzuata aykırı düzenlemeler de dikkat çekti. Dosyada dikkat çeken imar usulsüzlüklerinden biri de Düzce Mahallesi'ndeki işlemler. İddiaya göre Mera Vasıflı parsel üzerine villa yapılabilmesi için usulsüz yapı ruhsatları düzenlendi. Konut dışı kullanımlar konuta çevrildi. Operasyon günü ise onaylı mimari projelerin Belediye İmar Müdürlüğü personelince yok edildiği belirlendi. Dosyada rüşvet iddialarına ilişkin çarpıcı bir detay da yer aldı. Bir müteahhidin yapı ruhsatı alabilmek için eski Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e 100 gram külçe altın verdiği ileri sürüldü. Usulsüzlüklerin yanı sıra eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'in oğlunun uyuşturucu kullandığı iddia edilen videonun yayılmasını engellemek için organize suç örgütü mensuplarıyla anlaşmaya vardığı yönünde delillere de ulaşıldı. Dosyada sadece imar işlemleri yok. Belediyenin fizyoterapi hizmet alımına ilişkin 1 milyon 850 bin liralık ihalesi de soruşturmaya konu oldu. Belediyenin mali hizmetler müdürünün kızına fizyoterapi hizmet alımı adı altında 2023 yılından itibaren çok sayıda doğrudan temin ödemesi yapıldığı tespit edildi. Tespitler Sayıştay denetim raporuna da yansıdı.
0: Kastamonu'da bir kişi belediyeden çıkarıldığı gerekçesiyle Kastamonu Belediyesi'nin önüne kuru sıkı tabanca ve kılıçla geldi. Havaya ateş de açtı ve şüpheli kişi polis ekipleri tarafından ikna edildi, gözaltına alındı.
2: Bir elinde kuru sıkı tabanca, diğer elinde ise kılıç vardı. Belediye binasının önünde beklediği sırada korku dolu dakikalar yaşandı. Olayın adresi Kastamonu. Kastamonu Belediyesi'nde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden bir şüpheli, belediye binasına gelerek belediye başkanıyla görüşmek istedi. Ancak talebi geri çevrildi. Bunun üzerine yanında getirdiği kuru sıkı tabanca ve kılıçla belediyenin önünde beklemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Polis dakikalarca şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak bu kolay olmadı.
3: Silah tüfek mi o ya?
2: Şüpheli kuru sıkı tabancayla havaya birkaç el ateş etti. Polislerin ikna çabaları bir süre sonra etkili oldu. Şüpheli elindeki tabancayı ve kılıcı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Polis ekipleri belediye önünde incelemelerde bulunurken şüphelinin aracıysa çekici yardımıyla belediye önünden kaldırıldı.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Otoyoldaki tır karşı şeride geçti ve başka bir tırla otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Tır karşı şeride geçti, ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonrası kazada Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Bolatlı mevkiinde meydana geldi. Adana istikametinden gelen demir yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti. Tır karşı yönden gelen başka bir tırla ve otomobile çarptı. Kazanın yaşandığı alan savaş alanına döndü. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İki tırın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza bölgesinde trafik uzun süre kontrolü sağlanırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

0: resmi gazetede yayınlandı. Buna göre kamu hizmetlerinde hız ve kalite artırılacak. Kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların verimli kullanılması temel ilke olacak. Kamu yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf edilecek. Kalkınma potansiyelini destekleyici yatırımlara öncelik verilecek. Yeni dönemde proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek. Kurumlar yeni dönemdeki yatırım ve harcamalarını bu genelgeye göre yapacak. Tavan yatırım oranlarına kamu yatırım programı hazırlama rehberinden ulaşılabilecek.
1: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Polat iştahsızlık ve kilo kaybı gibi nedenlerle hastaneye başvurdu ve yapılan tetkiklerde akciğerinde kemik olduğu ortaya çıktı. O kemik başarılı bir şekilde alındı ve Mehmet Polat'ın açıklaması da şu şekilde oldu. Kemiği çok severim, o yüzden kemik çıkması beni şaşırtmadı ama bundan sonra biraz zor yerim dedi.
2: Bu tomografi hastamızın yabancısının olmadığı görüntüsü.
3: Kilo kaybı ve iştahsızlık şikayetleriyle hastaneye gitti. Hayatının şokunu yaşadı. 41 yaşındaki hastanın akciğerinde kemik olduğu ortaya çıktı.
2: Burada sağ akciğer orta kısımda bronşlarda tıkalı olduğunu görmekteyiz.
3: Bu ilginç vaka İstanbul'dan. Bir çocuk babası Mehmet Polat bir süre önce geçmeyen öksürük, kilo kaybı gibi şikayetlerle Şişli Amidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Göğüs cerrahisi uzmanı doçent doktor Onur Derdiyok ve ekibinin yaptığı incelemeler sonrası akciğerde şüpheli bir alan tespit edildi. Ekip bronkoskopi yapılması kararını aldı.
4: Ben kitle olduğunu düşünüyordum çünkü bu zaten beni bayağı rahatsız ediyordu. Ve zaten öyle çok aşırı derecede kilo kaybım vardı.
3: Ama yetmedi. Bu kez konsey kararıyla küçük kesilerden kamera ve özel aletler yardımıyla yapılan kapalı ameliyat yöntemi uygulandı. Gerçek ortaya çıktı. Hasta neyse ki kanser değildi. Ancak akciğerinde kemik vardı.
5: Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Operasyon özelliği şöyle anlatabilirim. Çok nadir bir ameliyattır bu. Akciğer yabancı cisim kaçması nadir bir olay değil. Yabancı cisme bağlı silva ameliyatları literatürü çok fazla karşımıza çıkmamaktadır. Çıkan kemik dokusundan sonra hastamız kemik yemeyi seven bir hastamızmış. Onu öğrendim. Yeme işlemi sırasında da büyük ihtimal o dokulardan biri ciğerine kaçtı.
3: Derdi yok, kişilerin ısrarlı şikayetlerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtirken vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.
5: Devam eden inatçı ya da geçmeyen öksürük gibi ya da geçmeyen ara ara meydana gelen ateş gibi ya da kilo kaybı gibi durumlarda en kısa sürede sağlık kurumlarına başvuralım.
4: Biraz kemiği seven birisiyim. Yani olması da bence normal çıktı diye düşünüyorum. Kemiğin çıkması beni çok da şaşırtmadı. Ama bundan sonrası tabii ki biraz zor yer.
1: Haber bültenindeki bu dilimi şimdilik nokta alıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Bugün bir öğretmen ve bir yazarla birlikteyiz. Hem yazarlık serüveni, hem seçtiği temalar, hem işleyiş biçimi ama hem de okur zevki üzerine kendisiyle konuşmak istiyoruz. Vaktimiz ne kadar konuşmaya müsaade eder bilemiyorum çünkü epey nispi biçimde çok kitabınız var, öğrencilerinizle, okurlarınızla buluşturduğunuz. Ama biz bir kapıdan girelim ve soralım. İlk olarak bahsedeceğiniz kitabınız niye yazıldı, kimin için yazıldı?
1: Şimdi öncelikle şu an itibariyle çocuklarımızın, bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak benim en çok dikkatimi çeken çocukların futbola karşı olan tutkuları. Tabii futbolun tarihimizde çok önemli bir yeri var. 1900'lerin başına kadar gidiyor futbolun ülkemize gelmesi, ilk takımların kurulması. Bugün hemen hemen her evde bir taraftar var, her evde bir heyecan var, futbol heyecanı var. Ama ben de söyleşilere gittiğimde, imzalarda ya da kendi öğrencilerimden popüler kültürün futbol açısından çocuklara çok olumsuz etkilediğini görüyorum. Özellikle taraf tutma, bazen fanatizme kaçan düzeyleri var. Bunları nasıl düzeltebiliriz ya da futbolun nasıl birleştirici özelliğini ön plana çıkarabiliriz diyerek bir tarihi kurgu yapmaya karar verdim. Tabii çoğumuzun bilmediği 28 Temmuz 1922'de büyük taarruzdan hemen önce bir yapılan tarihi bir maç var. Konya'nın Akşehir ilçesinde. Bu tarihi maçı çoğumuz bilmiyoruz. 2-2 biten çamur dolu bir tarlada iki takımın gençlerle ordu karmasını yaptığı bir maç var. Tabii bu futbol maçının temel amacı büyük taarruzu perdelemek. Yani Türk ordusu futbolla uğraşıyor. Herhangi bir taarruz hazırlığı yok şeklinde bunu ortaya çıkarmaya çalıştım. Buradaki vermek istediğim temel amaç şuydu. Şöyle geri dönüp baktığımızda tarihimizdeki futbol takımlarımızdaki özellikle büyük üç büyükler olarak bildiğimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının özellikle Çanakkale'de, Balkan Savaşları'nda ve milli mücadelede çok büyük katkıları var. Şehit olan futbolcular var, yaralanan futbolcular var,

gazi olan futbolcular var. Bu futbolcuların ülkeye olan katkılarını ortaya çıkarmaya çalıştım. 1900'leri yılların hemen başında ülkemize futbol ilk geldiğinde, ilk takımlar kurulduğunda iki şart vardı. Çok şaşırtıcı Zeynep Hanım. Gerçekten çok şaşırtıcı. İki tane önemli şart var. Birinci şart şu, futbol oynamak için eğitimli olmanız gerekiyor. Eğitimli olmayan birinin futbol oynamasına izin verilmiyor. İki, futbolun kazanç için yapılmaması gerekiyor.

0: veri yükseltmek, morali yüksek tutmak, psikolojiyi derin tutmak için çok büyük mücadeleler verdiğini gördüm. Ve bu vatanın kalbini futbol tema, tabii temelde futbol yok, arka planda futbol var ama hepsini harmanlayarak açılan ve kapanan yelpaze şeklinde bir kurgu oluşturdum. Vatanın kalbi böylece ortaya çıktı.
1: Öğretmenlerin mesaisi saatlerle sınırlı tutulamaz. Hayatın kendisi haline geliyor. Aslında çok kıymetli, pek çok meslek için böyle ama öğretmenlik gecesi gündüzü, hafta içisi hafta sonusu falan hiç olmayan bir meslek. Bu kendi başına zaten insandan çok zaman alan, zaten donanımını arttırma konusunda hep zorlayan bir şey. Bütün bu boğuşma içinde bir taraftan da yazı yazmaya nasıl vakit bulur öğretmen?
0: Aslında bu zaman yönetimiyle ilgili. Şimdi normalde benim yazı saatlerim sabah 5'te 7 arasıdır. Sabah 5'te her gün, 365 gün sabah 5'te vücudumun biyolojik saatini buna göre ayarladım. Her sabah 5'te kalkıyorum. İlk yaptığım çay matiğin düğmesine basmak, bir fincan çay almak, sonra türkü açmak. Benim ritüellerimden birisi de türkü dinleyerek yazmak. Zaten tüm kitaplarımda, hemen hemen her kitabımda, ona da aslında popüler kültüre karşı aslında bizim bir duruşumuz, türkülerimiz. Her kitabımda mutlaka, örneğin İyilik Timi'nde çocukların türkü kulübü var. Her hafta bir türkü dinliyorlar ve onun üzerinde konuşuyorlar. Yıldızlara Yakın'da çocuk vefasını yerine getirmek için beş şehre, Hamdi Tanpınar'ın beş şehrindeki beş şehre gidiyor ve giderken türkü dinleyerek gidiyor. Yani burada da aslında amacımız şu, türkülerin bana güç verdiğini, ilham verdiğini inanıyorum. Kadim bir uygarlığın kadim türküleri. Zamanı iyi yönettiğinizde her şeye zaman bulabiliyorsunuz. Zamanı iyi yönettiğinizde gün 24 saat değil 48 saat oluyor. Doğru zamanda, doğru yerde ve planlı olduğunuzda, yazmayı planladığınızda, okumayı planladığınızda, kurguyu planladığınızda aslında zamanı fazlasıyla etkili kullanmış. Bazen bir imza gidiyorsunuz, uçakta bir kitap bitiriyorsunuz. Havalanında bekleme sürelerinde kahvenizi uzunlarken birçok. Aslında biz çok basit gibi gelen günün o koşuşturması içerisinde çok rahat zamanlar bulabiliyoruz. Ben çantamda bir mesela boş dersim oluyor. Çantamda bir kitabım mutlaka vardır ama boş dersi avantaja çeviriyorum. Ya da bir yolculuk yapacağım ve bunu avantaja çevirmeye çalışıyorum. Aslında zaman bize verilmiş en değerli armağan. O zamanı etkili şekilde kullandığımızda ve biraz da teknoloji diyeti yaptığımızda, ki akıllı telefon, benim telefonum da yok. Akıllı telefon kullanmıyorum. 10 dakika sosyal medya zaman ayırıyorum. O da telefondan sabah 7-5 dakika, akşam 7-5 dakika. 10 dakika. Telefonda herhangi bir sosyal medya uygulaması olmadığı için elim gün boyunca telefona hiç gitmiyor. Dolayısıyla günü tamamen kendime, yazmaya, çocuklarıma, eşime, çocuklarıma ve aileme ayırabiliyorum. Tek bir problem var burada, zaman yönetimi. Zamanı yöneten insan her şeye zaman bulabilir.
1: Bir idealizmle mi bakıyorsunuz yoksa edebiyatın kendisini sevmek mi yazdırıyor?
0: Evet, edebiyatı seviyorum. Çocukluğumdaki en büyük hayallerimden biri yazar olmaktı. Yazmayı seviyorum. Cümlelerle uğraşmak, kelimelerle hemhal olmayı çok seviyorum. Ama bunu bir beklentiyle yapmıyorum. Yazarken asla kitaplarım çok satsın gibi bir kaygım hiç olmadı. Hep zevk aldığım için, sevdiğim için yazdım. Ama yazarken de büyük bir sorumluluk hareket ediyorum. Yani yazdığım her cümlenin yüz binlerce çocuk tarafından okunacağını biliyorum. O cümlelerden birini bir çocuk bile örnek alsa, benim için bir yazarlık en büyük kazanç bu. Dolayısıyla gelen mesajlar, imza günlerinde gelip size sarılan bir çocuğun o sıcaklığı, gelen mesajlar, okurlarla buluşmalar, çok mutlu oluyoruz. Sonuçta bu bir idealizm değil ama ülkeye katkının farklı bir yönü. Çünkü bazen cümleler de doğru yerde, doğru şekilde kullanılırsa en büyük etkiyi oluşturuyor ki bence en büyük idealizm de zaten bu.
1: Kendi çocukluğunuzu hatırladığınızda siz neler okurdunuz? Neyle aranız iyiydi? Ve bugünden baktığınızda, bugün bir yazar olarak acaba o çocukluğunuzun arayışlarına cevap verecek şeyler yazmak da hedefinizde var mı?
0: Kesinlikle. Şöyle ki, bizim çocukluğumuzda seçenekler çok sınırlıydı. Yani ve bugün olduğu gibi herkesin elinde bir kitaplık, evde özel bir kitaplık mümkün değildi. Kitaplara ulaşmanın en önemli yöntemi halk kütüphaneleriydi. Üye oluyorduk, gidiyorduk, haftada bir kitap ödünç alabiliyorduk. Ama tutkuyla okuduk. Kütüphaneye gidip tutkuyla, ödünç aldık, tutkuyla okuduk. Ve şimdi geri dönüp baktığımda aslında bugünkü çocukların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Kitaplar açısından da çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Burada aslında niteliği arttırmanın gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü günümüz çocuklarına aslında benim çocukluğumdaki bir çocuğun beklentileriyle günümüzdeki bir çocuğun dünya beklentileri aynı değil. Çünkü dünya çok değişti, teknoloji değişti, şehirleşme çok çok arttı.

0: Dolayısıyla benim verebileceğim mesajı aslında kendi çocukluğumda olduğu gibi değil, farklı bir yöntemle vermem lazım. O dönemde tabii ki sosyal medya yoktu, akıllı telefonlar yoktu, teknoloji yoktu. Sizin de bunları aslında yazacağınız kitapların içerisinde koymanız gerekiyor. Bir duruş göstermeniz gerekiyor. Yani günümüz çocuklarını yazarken de bu aslında kırmızı çizgi. Çocuğun dünyasını çocuğa göre yansıtmak. Çocuğa görelik ilkesi bizim çocuk edebiyatında bir numaralı kuralımızdı. Çocuğa görelik ilkesi. Bazen hani eğlenceli tarih serisi yazıyorum ben. Çünkü çocukların süper kahraman algısı çok farklı. Süper kahraman oysa kendi tarihimizde onlarca süper kahraman var. Ama biz kendi tarihimizdeki süper kahramanlardan habersiz ve bunların insani yönlerinin onun da farkında değiliz. Çocuğa süper kahraman dediğinde aslında vermesi gereken cevap Alparslan, vermesi gereken cevap Melikşah. Yani bunlar süper kahramanlar ama bizim kafamızdaki popüler kültürün oluşturduğu süper kahramanlar çok daha farklı. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Ona uygun çocuğa kitap yazarak süper kahramanların aslında kendi tarihinde fazlasının olması gerektiğini, bir süper kahraman görmek istiyorsa kendi tarihine dönüp bakmasının yeterli olacağını göstermek gerekiyor. Bu aslında çocuklar için yazan bir yazarın en büyük sorumluluklarından bir tanesi.
1: Vermek istediğiniz mesajları, anlatmak, aktarmak istediklerinizi bir kurguyla aktarıyorsunuz. Bu dikkat çekici bir hale de getiriyor, daha fazla sevilebilir hale de getiriyor. Ortaya çıkardığınız şeyde öncelikle o atmosferi mi yaratırsınız? Yani kendi yazı disiplininizden bahsettiniz. Bu çok dikkat çekiciydi hakikaten. Sabah 5-7 arasında mutlaka o yazının başına otururum dediniz. Ama o atmosferi kurmak, karakterleri oluşturmak, ister tamamen kurgu olsun, ister tarihten gelen bir karakteri yine kurguyla birleştirerek yazmak olsun. Bunu nasıl oluşturuyorsunuz? Burada sizi çeken, sürükleyen, dikkat ettiğiniz, önem verdiğiniz yol, yöntem nedir?
0: Bir çocuk edebiyatında bir eserin kurgusunu yaparken ya da bir yazma rutinini belirlerken, konusunu belirlerken aslında yine burada eğitimciliğim devreye giriyor. Mesela iyilik aslında çok önemli bir değer. Tarihimizde çok önemli değer ve bu değeri aslında azaldığını görüyorum ben. Çocukların iyilik algısının değiştiğini görüyorum. O zaman ben ne yapacağım? Bir çocuk edebiyatı yazar olarak iyiliği merkez alan bir kurgu yapmam lazım. Vefanın azaldığını görüyorum. Vefayı merkez alan bir kurgu yapmam gerekiyor. Aslında burada çocukların ve toplumun beklentisi benim temel noktam, çıkış noktam. O zaman ne yapacağız biz? İyiliği, güzelliği ya da vefayı. Mesela son kitabımda Vatanın Kalbi, fanatizme kaçan bir şu an şey var futbolda. O zaman biz çocuklara neyi göstereceğiz? Güzel bir futbol kurgusu içerisinde futbolun birleştirici olduğunu, ülke için olduğunu, yeri geldiğinde bir ülkenin kurtuluşuna da vesile olabileceğini göstermemiz lazım. Aslında bu bir beklentiyle ilgili. Burada da hep söylüyorum, yazarlığımı öğretmenliğimi besliyor, öğretmenim yazarlığımı besliyor. Sahada olmak, işin mutfağında olmak, çocukları birebir gözlemlemek, doğru kurgular, doğru mesajlar için de çok önemli. Yani çocuklardaki gördüğüm şeyleri ya da eksiklikleri gördüğümü, yani 25 yıllık bir eğitimci olarak kurgularda kullanmaya çalışıyorum. Mesela yeni kitabımda da doğayı merkeze almayı düşünüyorum. Çünkü artık doğaya olan ilgi, mesela ne yapıyorum? Karakterler çoraplarını çıkarıp toprağa basıyor. Vücutlarındaki elektriği atıp böcekler için otel inşa ediyorlar. Yani doğa merkezini temele almanız gerekiyor. Çünkü doğayı da şu an maalesef kaybetmek üzereyiz. Yani çocuklarda doğa sevgisini, doğa okuryazarlığını arttırmam gerekiyor. Dolayısıyla ona uygun bir kurgu yapmam lazım. Yani neyi eksik görüyorsam ya da neyin azaldığını görüyorsam ona uygun kurgular yapıyorum.
1: Oluşturduğunuz o atmosfer, kurduğunuz, kullanmaya karar verdiğiniz gerçek ya da kurgu karakterler ya da bunların iç içe geçmiş olduğu bir alem. O ana kadar iş sizin elinizde. Sizin fikriniz, sizin vermek istediğiniz mesaj, sizin evirip çevirmeniz, yoğurmanız bu şekilde akıp gidiyor. Ama nihayetinde bir eser ortaya çıktıktan sonra o kendi varlığıyla da duruyor, iki kapak arasına giriyor ve kitap oluyor. Kendi anlattığı var, okurun elindeki hali var ki geri dönüşümü de söylüyorsunuz, öğrencilerin reaksiyonu. Okurların reaksiyonlarını da söylüyorsunuz. Aradan zaman geçtikten sonra, bunca yıldan sonra daha geçmiş dönemlerde yazmış olduğunuz kitaplara bakıp metne yabancılaşma denilen şeyi siz de yaşıyor musunuz acaba? Bunu ben mi yazmışım? Ay ne kadar iyi olmuş bu hakikaten. Ben bunun okuru olurum. Ben bu kitabı okurum. Hissiyatı acaba yazara nasıl uğruyor? Evet,
0: aslında şey gibidir. Yani yazarın ilk kitabıyla son kitabı arasında aslında gelişimini de görmesi açısından son derece önemli. Ben bunu az önce ifade ettiğiniz cümlenin altına tamamen imzamı atıyorum. Çoğu zaman bunu yaşıyorum ben. Mesela ilk yazdığım metinler, ilk yazdığım kitaplarla son yazdığım kitaplar arasındaki farkı görünce bazen şöyledir hani laptopun başına geçip de yazmaya başladığınızda ben bunu çok yaşıyorum. Yazıyorum, parmaklarımı klavyenin üzerinde çekiyorum, arkama yaslanıyorum, çayımdan bir bardak alıyorum, bir yudum alıyorum, diyorum ki ben mi yazdım? Bazen edebiyat gerçekten hani okuduğunuz şeyler, kitaplar, o kurgular içinizde bir sentez oluyor ve bazen siz hiç farkında olmasanız bile yazmaya devam ediyorsunuz. Yani o gizli bir güçle aslında yazıyorsunuz. Bir de şöyle bir sorumluluk var. Yani okur her kitapta çıtayı biraz da arttırmanızı bekliyor. Yani kendini tekrar eden bir kurgu değil de özgün bir şekilde yeni kurgular bekliyor okur. Ve sizden yenilik bekliyor. Dolayısıyla bu da size yeni bir sorumluluk yüklüyor. Her kitabınızda çıtayı biraz daha yükseltip farklı kurgu teknikleri deneyip ya da hep aynı alanda yazma değil de farklı alanlarda yazmak, biraz da gündemi, teknoloji işin içerisine katmak, karakteri ona göre kurgulamak, mekanı ona göre belirlemek, hepsi bir araya geldiğinde aslında bunlar yazarı destekleyen konular olduğunu düşünüyorum.
1: Bu bir yazar için de zorlayıcı değil mi? Edebiyat kendi başına bir güç ve zevk, evet, ama anlatılması gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat yine konuşmanın başlarında vurguladığınız gibi zaman başka bir zaman. Değişim, dönüşüm çok hızlı ilerliyor. Değişim, dönüşüm hep vardı bu. Bugünün hali değil ama çok hızlı ilerliyor gerçekten. Dolayısıyla bir taraftan erişebilmeye, ulaşabilmeye çalışıyoruz. Kendi tercihlerinizi akıllı telefon kullanmayarak mesela ortaya koyuyorsunuz ama genel akış çok kuvvetli bir biçimde başka bir şey söylüyor. Bu yazarın üstünde baskıya mı sebep oluyor yoksa mücadele gücünü arttıran bir motivasyona mı dönüşüyor?
0: Aslında mücadele gücünü arttırıyor çünkü ben bir beklentiye girmiyorum. Yani şöyle ki yani kendi beklentilerim benim için daha önemli. Ya da topluma ne vermek istediğim ya da çocuklarda hangi değişimi oluşturmak istediğim benim için daha önemli. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın son başlattığı Maarif modelde bunlar çok önemli. 9 tane okuryazarlık türü var. Değerler var. Bu değerleri bizim çocuğa vermemiz gerekiyor. O değerlerin en başında iyilik var. İyilik değerini, yardımseverlik değerini fazlasıyla vermemiz gerekiyor. Aslında bu beklentiden ziyade bir sorumluluk. Sorumluluk çünkü topluma girecek bir çocuğun öncelikle değerlerle donanması gerekiyor. Değerlerle donanmamış bir çocuk aslında hepimiz için bir tehlike. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza bu değerleri edebiyatın gücüyle vermemiz gerekiyor. Yardımseverliği, empatiyi, sevgiyi, saygıyı, vatanseverliği hepsini vermemiz gerekiyor. Burada aslında beklentiyle girdiğiniz işlerde ben kendi adıma konuşuyorum, başarısız oluyorsunuz. Dolayısıyla beklentiye girmeye gerek yok. Aslında ben ne yapabilirim, performansımı ne kadar kullanabilirim aslında buna dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla ben kendi çizgimde ilerlemeyi tercih ediyorum. Yoksa okurlar tabii ki bir beklenti içine giriyor okur yazardan ama ben yine kendi çizgimde, kendi dünyamda, kendi yazar dünyamda olmayı tercih ediyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü yarın çok beklentiyle yazdığınızda aslında kurguda istediğiniz yöne gitmiyor. Yani normalde sipariş usulü bir şey yazmış gibi oluyorsunuz. Bu da pek hoş olmuyor. Sonuçta siz içinizden gelen, kendi gücünüzde, sevginizde, eğitimci yapınızda yazmanız gerekiyor ki o zaman ortaya çıkan metin daha güçlü oluyor.
1: Kendi okuma alışkanlıklarınızın geliştiği dönemler için seçeneklerin bugünkü kadar zengin olmadığından söz etmiştiniz. Yine de edebiyatla kurmuş olduğunuz o bağdan biraz bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Evet. Okur olarak dünyanızda neler vardı? Hangi yazarlar, hangi eserler akılda tortusu kalmış? Evet. Tamamıyla bütün detaylarıyla olmasa bile şu beni çok etkilemişti, evet, ve galiba yazarlığımda izi var, evet, dediğiniz isimler var mı?
0: Tabii ki. Şöyle... Çok boyutlu bir okuma yapıyorum şu an. Hemen her gün okuma yapmadan o günü tamamlamıyorum. Benim rutinim bu. Tabii çok boyutlu okuma yapmanız gerekiyor. Birincisi yazar olduğunuz için akademik okuma yapmanız gerekiyor. İkincisi edebi zevk için okuma yapmanız gerekiyor. Üç, çocuk edebiyatını çok iyi izliyorum alanım olduğu için. Yenilikler neler, meslektaşlarım neler yazmış onu izliyorum. Ve bu genel alanda baktığınızda hani okuma yaparken de benim aslında en önemli kırılma noktalarımdan birisi Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün benim üzerimde çok çok büyük etkisi vardır. Lise yıllarında okuduktan sonra aslında yazar olmaya karar verdim ama tabii Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o gücü, edebiyatı kullanma üst düzey gücü beni çok etkilemişti. Defalarca okuduğumu hatırlıyorum. Bazı bilmediğim kelimeler üzerinde çalıştığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla Ahmet Tanpınar benim yazar olmamdaki en önemli yazarlardan ya da rol modellerimden birisidir. onu örnek alarak aslında. Hatta ilk yazdığım hikayelerde onun gibi uzun cümleler. Şeylerin aslında üslubum da ona çok benzediğini görüyorum. Zaman içerisinde farklı yazarlar okuyarak evriliyor. Tabii kendi sentezinizi oluşturuyorsunuz ama

Okumada tabildot okuma değil, ben açık büfe okuma taraftarıyım. Tabildot okumada hep aynı tarz. Bugün aslında eğitimciler için de aynısı geçerli. Yani sınıf kitaplarına bizim hep aynı tür koyarsak çocuk tek noktada gelişir. Ama açık büfe menüde bilim kurgu, macera, spor hepsinden koyduğumuzda bizim için de geçerli. Açık büfe okuma her zaman insanı daha çok geliştirir. Farklı alanlarda geliştirmeyi de sağlar diye düşünüyorum.

0: Söyledikleriniz için de bir şey aklımda beni kurcaladı ve didikledi doğrusunu isterseniz. Ahmet Hamdi Tanpınar belli bir çağın okuru için özellikle ortaokul, lise çağlarında zihninde yer edinmiş ve hayranlıkla takip edilmiş bir yazar. Fakat zamanın değişiminden bahsettik ya, düşünürüm bazen böyle sorular aslında dünya edebiyatıyla ilgili olarak da gelir. Biz de Ahmet Hamdi Tanpınar. Dünya için Tolstoy, Dostoyevski. Bugün yazsalar okunurlar mı? Uzun cümlelerden de özellikle bahsettiğiniz için soruyorum. Evet,
1: okunmazlar. Net, kısa bir cevap. Niye okunmazlar? Çünkü değişen dünya uyum sağlama noktasında bakış açınız çok önemli. Yazarın bakış açısı çok önemli. Çünkü bir gün, bugün biz aslında kısa metinleri tercih ediyoruz. Yoğun olan metinler pek tercih edilmiyor. Hele şimdi. Ama bir nitelikli okur kitlesi var. Onu bir kenara koyalım. O nitelikli okur kitlesi her zaman okur. Nitelikli okur kitlesi sayfa sayısına takılmaz. Sayfa yapısına, yazara takılmaz. Ama şöyle genelleyebilirim. Yani %70, %80 oranında insanlar kısa metinler tercih ediyorlar. Hatta bugün çocuk kitap fuarına geldiğinde ilk baktığı şey kitabın sayfa sayısı. Yani ilk tercih eğer kitabın sayfa sayısı olursa, işte çizim ne kadar fazlaysa görse, ben bunu hemen bitiririm, çabuk bitiririm algısına giriyor. Ve maalesef eğitimcilerimizde de bu söz konusu. Yani sınıf kitaplarına koyarken de belli sayfa sayıları tercih ediyoruz. Dolayısıyla bizim aslında okuma kültürünü geliştirme noktasında da bu çok önemli bir önem. Çünkü kelime dağarcığını da geliştirmenin yolu buradan geçiyor. Çünkü kelime dağarcığını geliştirirken de bol metinler, güçlü metinler, yüklü metinler, kelime dağarcığının geliştirecek metinleri tercih edilmesi gerekiyor. Ama yeni gelen kuşak maalesef bu konuda biraz problemli. Biz eğitimcilerin de burada aslında hem de ailelerin de çok önemli önlem alması gerekiyor. Çocuklara aslında okuma kültürü, zaten evrensel okumaya okuma kültürü 3 ve 4. sınıfta oturuyor. Biz bunu bilimsel olarak biliyoruz. Ve hep söylüyorum, 3. ve 4. sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin müfredatı vermek kadar çok önemli bir görevi daha var. Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak. Yani eğer binayın kolonlarını sağlam atarsanız, ben ortaokulda o çocuğun üzerine koyarak gidiyorum. Ama okuma kültürü daha küçük yaşlarda oluşmadıysa maalesef ileri yaşlarda oluşmuyor.
0: Değişim ve dönüşümün bu okurluk meselesinin ve dili kullanma kapasitesinin doğal, normal mi algılamalıyız, yoksa bununla ilgili biraz endişelenip gayrete gelmenin zamanı mıdır?
1: Kesinlikle hemen harekete geçmemiz lazım. Hatta yarın geç olur, bugün başlamamız lazım. Çünkü çocuklar artık düşünme becerileri çok zayıf. Kelime dağarcıkları çok zayıf. Bir eğitimci olarak bunu görüyorum. 8. sınıfa gelen bir öğrencim bana olanak nedir diye sorabiliyor. Yani olanak kelimesinin anlamını 8. sınıfa gelen bir çocuğun bilmemesi ve iyi bir çocuğun bilmemesi beni çok üzüyor. Dolayısıyla veya işte çala kalem ne demek öğretmenim diyor. Yani kelimelerin gücü hakkında da okuma yapsa da normal doğrudan çocuğun kelime dağarcığını geliştirecek okuma yapması gerekiyor. Ben öğrencilerime mesela kelime defteri tutmalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka kitabın yanında bir kelime defteri olsun. Her gün bir kelime bile öğrensen 365 kelime yapar bir yılda. Yani bir farklı her gün bir kelime öğren. Ya da altını çizip biz ne yapardık eskiden Türkçe dersinde? Anlamını bilmediğimiz kelimeleri yazardık. Sonra da cümle içinde kullanırdık. Ve o bizi çok geliştirdi. Bugünkü kelime yapımız gerçekten bunu çok destekliyor. Ama bugünkü geldiğimiz noktada çok çok önemli, endişelenmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar artık düşünme becerilerini kaybetmek üzereler. Bunu okuma kültürüyle ciddi anlamda teşvik etmemiz lazım, desteklememiz gerekiyor. Hatta bunu kamusal bir politika haline getirmemiz gerekiyor.

Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez. Yani kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte katechinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var, kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor. Limonun katkısıyla beraber.

0: Kalbiniz sizden önce biliyor olabilir mi? Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından herkes aynı ayrıntıyı konuştu. Kulak memesindeki o çizgi gerçekten kalp hastalığının habercisi. Bilir aktörle neler oluyor hayatta, bu hafta bedenin gizli işaretlerinden yapay zekanın gördüğü görünmez verilere kalbin geçmişini değil geleceğini araştırıyor. Neden artık genç yaşta kalp sorunlarını daha fazla konuşuyoruz? Pandemi kalbimizde nasıl bir iz bıraktı? Akıllı saatimiz bir gün kalbimizdeki tehlikeyi bizden önce fark edebilir. Bir algoritma henüz hiçbir belirti yokken yaklaşan riski görebilir. Gelecekte kalp krizi gerçekleşmeden önlenebilir. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun katılımıyla neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu barim.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
2: İşini büyütmek istediğinde...
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczâ ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Ara bitti. Ben Deniz Zeybek ve haber bülteniyle yine karşınızdayız. Hemen hiç vakit kaybetmeden haberlerimize başlayalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında hala elbette ki derinleşti soruşturma ve devam ediyor. Bu kapsamda ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi ki gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 9 kişi Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı. Kozinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken birinin yurt dışında firari olduğu bildirilmişti. Gözaltına alınanlardan o dönemde jandarma eri olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 kişi ise ifade sonrası serbest bırakıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun bu şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi de uygulandı ki kendisi Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyordu. 2011 yılında Silivri cezaevinde de hayatını kaybetmişti. O fethi kabir işlemi uygulandı Ümraniye Mezarlığı'nda ve aslında şunu gösteriyor bu şüpheli ölüm bize, oklar direkt FETÖ'yü gösterdi.
1: Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama şüpheler bitmedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada 2011'de Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi yapıldı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemleri savcılık eşliğinde Adli Tıp Kurumu görevlileriyle beraber yerinde gerçekleşti. Fethi kabir işleminde numuneler ve örnekler titizlikle toplandı. Ardından ise işlem sona erdi. Devam edeyim.
1: Fethi kabir işlemi 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde gerçekleşti. Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Alınan örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek.
2: Ölümünden 15 sene sonra mezar tekrar açıldı. Fethi kabir işlemi gerçekleşti. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarlığında inceleme çalışmaları savcı eşliğinde ve Adli Tıp Kurumu'ndaki uzmanlarla yapıldı.
1: İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle olayda 3. kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaanın hazırlandığı

0: planlanıyor.
1: 2011 senesinde Ergenekon soruşturmasından tutuklanmasına karar verildi ve Silivri cezaevine gönderildi. Cezaevindeyken de ölüm haberi geldi. Ölümünün nedeni ise kalp krizi denildi. Fakat aradan 15 sene geçti. Kaşif Kazinoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu. Bu şüphenin ardındansa mezarı için fethi kabir kararı çıktı.
0: Ancak soruşturmada tüm oklar FETÖ'yü işaret ediyor. Adli Tıp Kurumu'nda Kaşif Kozinoğlu'nun doku örneklerinin olduğu katta yaşanan hırsızlık olayıyla Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya bakan savcının FETÖ'cü çıkması dikkat çekti. Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de ölümünün ardından zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumu'na doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevinden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı.
2: Adalet Başkanı'nın bir tek telefonla ilişkin bir açıklama yapmıştı.
0: Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkililerinin yaptıkları jet açıklamada yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığı iddia edilmişti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, delil karartma şüphelerini beraberinde getirdi.
3: Efendim açalım, ön tarafı açalım.
0: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı üstlenen ve takipsizlik kararıyla kapatan dönemin savcısı Ali İşgören'in ilerleyen süreçte FETÖ unsurlarıyla bağlantısı tespit edilerek meslekten ihraç edildiği ve FETÖ kapsamında yargılandığı ortaya çıktı. Karanlık tablonun yargı ayağı bununla da sınırlı kalmadı. Savcı İşgören'in kendisi gibi yargı mensubu olan eşi eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame düzenlendi. Kozinoğlu'nun koğuşunda aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, adli tıpta yaşanan hırsızlık vakası ve soruşturmayı kapatan yargı mensuplarının örgüt bağlantıları, Kozinoğlu dosyasının basit bir kalp krizi değil, üzeri örtülmeye çalışılan karanlık bir tertip olabileceği şüphelerini doğuruyor.

0: Orta Doğu'daki ticaret ve enerji hatları çifte darbe aldı. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na karşılık alternatif olarak kullandığı o kritik Doğu-Batı petrol boru hattı geçici olarak kapatıldı ki Husilerin Babülmendeb Boğazı'nı ele geçirmesiyle birlikte de küresel enerji piyasalarında alarm zilleri çaldı.
1: Yemen'de dengeler değişti. Husiler Yemen güçlerinin taarruzuna sert karşılık verdi. Kızıldeniz kıyısında hızlı bir ilerleyiş gerçekleştirildi. Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü de ele geçirdiler. Yemen güçleri çekilirken askeri teçhizatlarını ve araçlarını da geride bıraktı. Bölgede deniz güvenliğinin risk altında olduğu belirtiliyor. Husilerin bu ilerleyişi Babülmendeb üzerindeki baskıyı artırıyor. Çünkü küresel ticaret açısından kritik öneme sahip bu güzergahtan geçen gemiler yeni saldırı ve abluka tehdidiyle karşı karşıya. Husiler ise sadece Suudi Arabistan'a ait gemileri hedef aldıklarını belirtiyor. Diğer ticari gemilerin güvenli şekilde geçebileceğini savunuyor. Ancak denizcilik şirketleri açısından risk giderek büyüyor. Krizin bir başka ayağı ise Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı. Riyad yönetiminin Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullandığı Doğu-Batı petrol boru hattı 10 Eylül'deki saldırıların ardından tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı. Boru hattı Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlıyor. Böylece Riyad Hürmüz Boğazı'na girmeden petrolünü dünya pazarına ulaştırabiliyor. Ancak şimdi bu alternatif güzergahta saldırıların hedefi haline geldi. Suudi Arabistan boru hattının güvenliği için acil durum ve teknik ekiplerin çalışmaya başladığını açıkladı. ABD'li yetkililer ve uydu görüntüleri saldırının Irak'tan havalanan İHA'larla gerçekleştirildi.

0: gerçekleştirildiğini teyit etti. Irak Başbakanı Ali Zeydi, olayın Meysan vilayetinden düzenlendiğinin belirlenmesi üzerine Meysan Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldı. Suudi Arabistan ise Zeydi'nin talebi üzerine Irak'a misilleme yapmama kararı aldı. Bir açıklamada ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, boru hattına yönelik saldırıya ilişkin İran'ı işaret etti.
1: Bu saldırıdan muhtemelen İran sorumlu.
0: Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la ilişkisine de değindi. Prensin kendisinin iyi bir dostu olduğunu söyledi. Her şeyin yoluna gireceğini belirtti. Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini de sözlerine ekledi.
1: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Gemilerin çoğunun geçmesine izin veriyorlar.
0: Ancak son çatışmalar yalnızca askeri dengeleri değil, Yemen'deki insani tabloyu da ağırlaştırıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre son çatışma dalgasında on binlerce kişi yeniden yerinden edildi. Yaklaşık 50 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 10 yıllık iç savaşın yarattığı yıkımla birlikte ülkedeki toplam yerinden edilmiş kişi sayısı 5,2 milyona ulaştı. 22,3 milyon insan acil insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.
2: Şimdi İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı yakınındaki kentleri hedef alması ve Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarıyla birlikte Yemen'de iç savaş bir kez daha alevlendi. Riyad yönetimi de Husilere karşılık bir hava saldırısı düzenledi tüm bu saldırılar nedeniyle. Yani şu anda Yemen'de askeri güçler ve milisler arasında bir çatışma var. Peki neler olacak? Bu çatışma neden çıktı? İşte bu konuyu değerlendireceğiz İrfan Kaya Ülger'le birlikte. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor. Kendisi hocam, hoş geldiniz.
3: Merhaba Deniz, iyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkürler hocam. Direkt şu soruyla başlayalım. Yemen'de neler oluyor?
3: Evet, Yemen'de Ensarullah harekatı, orada Husiler son 2-3 gün içerisinde Yemen hükümetiyle yürüttükleri çatışmalarda toplam 5400 kilometrekare bir bölgeyi daha kontrol altına aldılar. Bunun ne kadar geniş bir yer olduğunu canlandıralım hayalimizde. Gazze'nin coğrafi genişliği 360 kilometrekare. Batı Şeria 3600 kilometrekare. Bu ikisinin toplamından daha büyük bir alan son iki gün içerisinde Husilerin kontrolüne geçti. Husiler Meyyun Adası'nı da ele geçirdiler. Muha kentini ele geçirdiler. Böylece Babülmendeb Boğazı'nı bloke etme, orayı kapatma bakımından çok önemli bir inisiyatif yakaladılar. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın bir takım bölgeleri de, bu arada Aramco tesisine yönelik saldırı tetiplediler. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Trump'a çağrı yaptı. İki defa son iki gün içerisinde Trump'ı hava operasyonlarıyla Husileri durdurmak için harekete geçmeye zorladı. Trump bunları reddetti. Esasen Amerikan yönetimiyle Husiler arasında geçen sene Gazze Savaşı'ndan mütevellit ittilafta bir anlaşma da yapılmıştı. Amerikan gemilerine saldırmamaları mukabilinde Trump hükümeti Husilerle uzlaşmıştı. İlk defa bu Husileri Trump 2021 yılında tetiş terör örgütü ilan etti. Ama o sene yapılan seçimleri, 2020 Kasım'da yapılan seçimleri Joe Biden kazandığı için Joe Biden hemen iktidara geldikten sonra bu kararı kaldırdı. Bunun sebebi olarak da insani yardımların Husilerin kontrol ettiği boğazdan serbest geçişini sağlama olarak açıkladı. Trump da aslında Husilerle uzlaşı içerisinde işleri yürütmeye çalışıyor. Fakat yine bu 2025 yılı içerisinde bir kez daha Husileri tetiş örgütü olarak ilan etti. Ancak ABD'nin stratejisi, Trump hükümetinin stratejisi şu an itibariyle İran-ABD savaşında onun bir tırmanması olarak algılanabilecek

0: Babilmendap'taki savaşta genişleme yönünde değil. Yani Trump aslında çatışmaları büyük başarı kazandık diye bir öyküyle sonlandırmayı hedefliyor. Bu anlamda bu Husilerin ilerlemesini, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin taleplerine olumsuz cevap verdi. Çeşitli yayın organlarında Mekke Savunma İttifakı'na gönderme yapılıyor. Türkiye'nin,
1: O konuya geleceğim.
0: Pakistan'ın.
1: O soruya da geleceğim ama önce şu Trump'ın
0: Evet.
1: teklifi reddetmesinden devam edelim lütfen. Tam da o soruyu soracaktım. Siz açıkladınız. Teşekkür ederim ama Trump'a ne kadar güvenebiliriz hocam bu noktada? Evet, bir uzlaşı içinde olduğu için belki de şu anda Suudi Arabistan'ın bu teklifini reddetti ama yine de güvenilebilir mi ABD yönetimine? Buna ek olarak da hemen şunu soracağım. İsrail acaba bu konuya dahil olur mu?
0: Geçmişte İsrail'de Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları yaptı Gazze Savaşı esnasında. ABD de yaptı. Gazze Savaşı esnasında yine hatırlayalım. Babilmendap Boğazı'nda seyir güvenliğini korumak için Refah Koalisyonu oluşturuldu. Bir takım batılı ülkelerin katılımıyla buradan güvenli geçiş için bir filo oluşturuldu. Fakat Husiler savaşkan bir millet, asla geri adım atmıyorlar ve hava saldırılarıyla da bir netice alınması mümkün değil. 2014 yılında Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirdiler. Bugün itibariyle Yemen topraklarının 1/3'e yakın kısmı Husilerin Ensarullah Harekatı'nın kontrolü altında. Fakat nüfusun yarıdan fazlası bu Husilerin kontrol ettiği bölgede yaşıyor. Bunların ideolojik taraflarına da baktığımızda 1986 yılında Mümin Gençler Birliği olarak kuruldu. Biraz İhvan-ı Müslümin'in kuruluşuna benziyor. Günümüzde hem bir siyasi hareket Husiler, hem bir askeri örgüt karakteri taşıyor. 350 bin askerleri var. Ve bu haliyle Suudi Arabistan ordusundan daha kalabalık bir yapıdalar. Aynı zamanda fiili hükümet görevini de yürütüyorlar. Yani ABD'nin, İsrail'in hava saldırılarıyla bir sonuç alınması mümkün değil. İran'la çok yönlü ilişki içerisindeler. Silah, mühimmat, teçhizat, cephane bir şekilde ticaret gemileri kanalıyla, korsan ulaştırma araçlarıyla Husilere ulaşıyor. Aynı zamanda İran bunlara danışmanlık yapıyor. İdeolojik olarak askeri yapılanma bakımından da eğitim veriyor. Yemen'deki yapı İran'daki teolojik idari yapının türevi niteliğinde. Mesela bir Şura Konseyi var. Aslında kararları büyük ölçüde bunlar belirliyor. Kendi hareketlerine yön veren unsurlar, ideolojik bakımdan baktığımızda bir ahir zaman teorisi, bizim kültürümüzde biz de bunu biliyoruz. Bir de mutlaka Kudüs'ün kurtarılması, bu toplumsal tabanlarının güçlenmesine yol açıyor. İdeolojik bakımdan da Yemen aslında toplumda genel olarak kabul görüyor. En azından kontrol ettiği bölgelerde yönetime destek var. Ali Abdullah Salih yönetimi Arap Baharı döneminde devrildi. Şimdi Yemen hükümeti Suudi Arabistan tarafından destekleniyor. Husilerin kontrol ettiği bölgenin güneyinde bir de daha sınırlı bir bölgede Güney Geçiş Konseyi var. Onları da Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Fakat şu an itibariyle demografi bakımından, insan gücü bakımından, potansiyel bakımından dominant konumda olduklarını söyleyebiliriz Yemen içerisinde.
1: Hocam şimdi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na gelebiliriz. Zira Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan bir anlaşmadan bahsediyoruz ki çok yakın bir zamanda da zaten ülkelerin dışişleri

0: birini korumasına yönelik de bir anlaşmanın olduğunun altını çizmişti. Şimdi burada Suudi Arabistan, hem Türkiye hem Pakistan açısından soracağım. İki ülkeden de yardım isteyebilir mi? İsterse bu nasıl bir yardım olur? Hem Türkiye hem Pakistan nasıl bir cevap verir?
1: Yani Suudi Arabistan şu ana kadar bu şekilde bir talebi ABD Başkanı'na karşı dile getirdi. Müdahale etmesini, Husilere müdahale etmesini istedi. Önümüzdeki günlerde bunun bir devamı olarak bu Mekke Savunma İttifakı üyelerine de böyle bir çağrı yapabilir Suudi Arabistan'ın bu konuda. Bu şekilde hareket etmesini düşünmek mümkün. Fakat Türkiye Yemen Savaşı'na müdahil olmamalı. Türkiye burada arabuluculuk misyonuyla hareket etmeli. Çünkü Türkiye'nin ulusal çıkarları da bunu gerektiriyor. Temelde burada barışı sağlama ve bir siyasi çözüm tesis etme bakımından Türkiye arabulucu misyonu ile hareket etmeli. Tarafları uzlaştırmaya zorlamalı. Fakat kendisi bu çatışmada Suudi Arabistan lehine müdahil olmamalı. Pakistan'ın da müdahil olması aslında meseleyi daha karmaşık hale getirir. Çünkü bu yapıldığı takdirde Tel Aviv'de herhalde Netanyahu 40 gün 40 gece düğün yapsa yeridir. Çünkü Mekke Savunma İttifakı aslında bir hasım gösterilmemiş olmasına karşılık esas itibariyle İslam devletlerinin, İslam halklarının uluslararası alanda, savunma alanında kolektif işbirliği amacıyla kuruldu. Oysa burada şimdi Suudi Arabistan'ın muhtemel talebi üzerine bu ittifakın üyeleri çatışmaya dahil olurlarsa bu gitgide bir mezhep çatışmasına evrilecek. Kaldı ki Mekke Savunma İttifakı henüz daha oluşum aşamasında. Baktığımızda 7 Ağustos 2026'da daha önceden Suudi Arabistan'la Pakistan arasında sağlanan mutabakata Türkiye'nin katılımıyla kuruldu. Ama henüz daha ortada bir treaty anlamında bir yani kurucu anlaşma henüz yok. Oluşum halinde olabilir yahut da açıklanması sonraya bırakılmış olabilir. Önümüzdeki zaman diliminde bir takım ülkelerin ismi geçti bu teşkilata katılmaları bakımından. Bunların arasında işte Mısır, Bangladeş, Irak, Suriye gibi ülkelerin ismi geçti ve ben bunun önümüzdeki zaman diliminde Mekke Savunma İttifakı'nın Müslüman dünyanın NATO'suna doğru evrilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Şu an daha en başta bulunuyorlar ve tedricen kademe kademe kurulacak. Zaten NATO'nun nasıl kurulduğunu hatırlayalım. NATO birdenbire 4 Nisan 1949'da hemen ortaya çıkmadı. Bunun bir evveliyatı var. Önce İngiltere ve Fransa ikisi birbirlerine garanti verdiler. Dünkirk anlaşmasıyla 1947 yılında. Arkasından bu Dünkirk anlaşmasına 3 devlet daha katıldı. 1947 yılında, 48 yılında. 48 yılında, evet tam olarak 17 Mart 1948 Brüksel Antlaşması Teşkilatı doğdu ve 3. adımda ancak 4 Nisan 49'da NATO kuruldu. Şimdi bu cihetten baktığımızda mutlaka aynısı olması gerekmiyor. Fakat Mekke Savunma İttifakı'nın da henüz kuruluş aşamasında olduğunu ve böyle hayati ehemmiyet taşıyan bir safhada mezhep çatışması olarak algılanabilecek bir operasyona dahil olmaması gerektiğini düşünüyorum. Esasen Türkiye'nin ulusal çıkarları da burada arabulucu tarafları uzlaşmaya, barışa sevk eden aktör olarak rol almasını gerektiriyor.
0: Hocam bir yanda zaten Ukrayna Savaşı vardı. Bir yanda İran Savaşı devam ediyor. Hürmüz Boğazı krizi de malum ortada. Zaten akaryakıt fiyatları bunlara bağlı olarak tüm ülkelerde artışa geçmişti. Şimdi bu olayın da eklenmesiyle birlikte dünya ekonomisinde nasıl bir durum meydana gelir peki?
1: Petrol fiyatları son 2 gün içerisinde arttı. Yani en son benim bilebildiğim kadarıyla son durumu bilmiyorum ama $105 varil fiyatı Brent petrolün $105 seviyesinde. Tamam.

0: Abi krizin tırmanmasına bağlı olarak petrol fiyatları daha yukarı gidebilir. Yahut da bir uzlaşı sağlanması halinde tekrar 100 doların altına gelebilir. Pek çok faktöre bağlı olarak şekilleniyor. En başta İran-ABD savaşına, bu savaşta da uzlaşı sağlanma ihtimali güçleniyor. Ama öte taraftan Trump'ın bipolar narsist yapısı olduğu için çelişkili açıklamalarla işin zora girdiğini de unutmayalım. İran en son bir açıklama yaptı. Dedi ki Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile bir mutabakata vardık ve bunu Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyuracağız. Moskat'ta yapılan toplantıda duyuracağız. Toplantıya Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri de katılacak dedi. İran aslında Hürmüz Boğazı konusunda da uzlaşı mesajlarını veriyor. ABD'den talebi gayet net. 18 Haziran'da Trump'ın imzaladığı 14 maddelik mutabakata ABD'nin riayet etmesini istiyor. Bu mutabakatın ne olduğunu hatırlayalım. Tüm cephelerde çatışmalar duracak. İran'a yönelik yaptırımlar tedricen ve tamamen sonra zaman içerisinde kaldırılacak. İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak. Savaş tazminatı olarak İran'a 300 milyar dolar bir meblağ ödenecek. Ve ABD taahhütte bulunacak İran'a yönelik saldırı yapmaması konusunda bu gibi hükümleri içeriyor. Burada Trump hükümetinin ikilem içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Bir taraftan tüm silah teçhizat cephane bölgeye yoğunlaştırdı. Fakat alabileceği bir mesafe yok. ABD'nin hava kuvvetlerinin ve donanmasının üçte biri Körfez coğrafyasında konuşlandı. İran'a karşı abluka uyguladılar fakat Hürmüz'ü bile tek başlarına açık tutmayı başaramadılar. Gayet açık Trump yani bu savaştan bir şekilde ABD'yi çekip çıkarmak istiyor ama bunu içeriye bir başarı öyküsü şeklinde anlatma çabası içerisinde şu an itibariyle seçimler arifesinde çatışmalar düşük yoğunluklu devam ediyor. Belli dönemlerde tırmanıyor. Petrol fiyatları biraz da bunlardan etkileniyor. Şimdi bu Husilerin kontrol ettiği bölgeleri genişletmeleri ve Bab-ül-Mendab Boğazı'na tamamen hakim olmaları sebebiyle fiyatlarda bir yukarı gitme var. Fakat eğer diplomasi yoluyla taraflar uzlaşmaya sevk edilirse bir şekilde Husi idarisiyle Suudi Arabistan arasında diyalog görüşmeler başlarsa biraz daha normalleşmesini öngörebiliriz. Şu an itibariyle çok önemli bir avantaj yakaladı İran. Elindeki vahşi kartlardan birisi güçlendi. İşte Hürmüz Boğazı'nı bloke etme, kapatma yeteneğine sahip iken son işte birkaç gün içerisinde Bab-ül-Mendab'ı da tamamen bloke etme yeteneğine sahip hale geldi. Bab-ül-Mendab kapatıldığında Süveyş'in de pek bir ehemmiyeti kalmıyor. Çünkü gemiler işte Akdeniz'den 1869'da açılan Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz üzerinden Bab-ül-Mendab, Aden Körfezi, Hint Okyanusu bu şekilde bir güzergah takip ediyorlar. Oranın bloke edilmesi halinde Süveyş de devre dışı kalacak. Dolayısıyla buradan şöyle bir sonuca da gidebiliriz. Siyasi bir çözüm bulunmasını bölgedeki petrol ihracatçısı ülkeler kadar aynı zamanda en az onlar kadar Mısır da çok istiyor. Çünkü Mısır'ın Bab-ül-Mendab Boğazı'ndaki blokajdan dolayı geçtiğimiz sene 2025 yılı içerisindeki kaybı 9 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla önümüzdeki zaman diliminde bu meseleye bir çözüm arayışını en fazla isteyenlerden birisinin de Mısır olduğunu öngörebiliriz, düşünebiliriz.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederim bu güzel değerlendirmelerinizden dolayı. Oldukça da açıklayıcı bir ifadelerle aslında soruları yanıtladınız. Çok sağ olun. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi ve bu Orta Doğu'daki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu bize. Şimdi evet devam edelim. Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin kapanışında Başkan Donald Trump kürsüye çıktı ve ettirdiği sıra dışı enteresan o sandık yeminiyle de aslında yeni bir tartışma ortaya attı. Ve şöyle bir şey söyledi Trump, sandığa gitmeyenlerin ve seçimde hile var diye ortaya iddia atanların cehenneme gideceğini söyledi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler yaklaşırken düzenlediği mitingde destekçilerine sıra dışı yemin ettirdi. Salondakilere sağ ellerini kaldırarak toplu bir sadakat ve sandık yemini ettirdi.
3: Bizi nefes bile alamayacak kadar çok seven en büyük başkanına söz veriyorum ki sandığa gideceğim. Onların yaptığı gibi hile yapmaya çalışacağım.
2: Trump konuşmasını esprili ama sert bir tonla tamamladı. Öyle ki seçime katılmayanların cehenneme gideceğini öne sürdü. Açıklamaları yine tartışma yarattı.
3: Oy vermezseniz ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz. Cehenneme gidersiniz ve ben bunun başınıza gelmesini istemem.
2: Trump daha önce de Cumhuriyetçilerin kongrede çoğunluğu koruması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 nakit ödeme yapacaklarını vaat etmişti. ABD Başkanı seçmenini konsolide etmeye çalışsa da anketler tablonun o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Onay oranları %30'lu seviyelerde seyreden Trump ve partisi Kuzey Carolina gibi kritik eyaletlerde demokratların yükselişiyle karşı karşıya. Önümüzdeki 2 aylık süreçte ara seçim dengelerinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
1: İngiltere işgal altındaki Filistin topraklarına kurulan İsrail'le birlikte o ticareti kesme, ticaret yapmama kararı almıştı. Şimdi bu kararın Golan Tepelerini de kapsayacağı belirtildi. Haberi Middle East'te sitesi paylaştı. Hükümet kaynaklarına dayandırdı. Buna göre yasağın kapsamına Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerin yanı sıra işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepelerini de dahil edecek. Kapsamı genişletme kararının alınmasında İngiltere'de faaliyet gösteren Filistin destekçisi kampanya gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının çağrıları doğrudan etkili oldu. Yasa dışı yerleşimlerle her türlü ticari faaliyeti durduracak olan bu geniş çaplı ambargonun gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde resmi olarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

0: 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti ve ortaya konulan belgeler de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu darbedeki rolünü açıkça ortaya koyuyor ki ABD bizim çocuklar başardı diyerek tarihe not düşürülmüştü ki o karanlık gece öncesinde de kardeş kardeşe kırdırılmıştı açıkçası. Darbeciler adeta o dönemde Türk demokrasisini silindir gibi ezip geçmişti. Ve 15 Temmuz'a geldiğimizde şunu gördük ki ABD aslında Türkiye'yi yönetme sevdasından hiç vazgeçmedi.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin ve milletin bütünlüğünü, milletin hak, hukuk ve hürriyetini korumak, can ve mal güvenliğini sağlayarak korkudan kurtarmak, devlet otoritesini tarafsız olarak yeniden tesis ve idame etmek gayesiyle devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır.
2: Her şey bu bildirinin ardından bıçak gibi kesildi. O güne kadar kardeş kardeşe kırdırılıyor, sokaklarda anarşi kol geziyordu. Sağ ve sol kavgası adı altında iç savaşın temel taşları döşeniyordu.
3: Ben sağa ve sola katiyen bir şey ayrım yapmadım. Sağ ve sol üzerinde ayrım yapmadım. Hatta o kadar yapmadım ki mahkum olan, idam cezası olanlar var. Mesela evvela sağdan alınmış değil mi? Bir tanesi mahkum olmuş, bekletirdim. Soldan da olsun. Onun verirlerdi, ikisini ver. Bir tane sağdan, bir tane soldan astı.
2: Cuntacıların hastalıklı darbe yönetimi işte bu kadar hukuksuzdu. 12 Eylül'ün Türkiye'ye faturası ağır oldu. Seçilmiş hükümet görevden alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Anayasa uygulamadan kaldırıldı. Siyasi partiler kapatıldı. Parti liderleri gözetim altında tutuldu ve yargılandı. 30 bin kişi sakıncalı bulunduğu için işinden oldu. Açılan 210 bin davada 230

0: 30 bin kişi yargılandı. 517 kişiye idam cezası verildi. 171 kişinin işkenceden öldüğü belirlendi. Peki darbenin patenti Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup cuntacılara mı aitti?
1: Ankara'daki Zırhlı Tümen'den bir tank taburu Mamak'ta Amerikalıların bulunduğu yeri seçmişler, oraya gelmiş. Saat 2 miydi, 3 müydü, neydi? Amerikalı telefon etmiş, demiş ki bir tank taburu geldi buraya. Niçin geldi? Bana geldiler, soruyorlar. Zaten bir saat, iki saat kaldı, söyleyin dedim yani. Müdahale edeceğiz.
0: O sırada ABD Başkanı Jim Carter Washington'da bir müzikaldeydi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Paul Hens haberi "Bizim çocuklar başardı" şeklinde vermişti.
2: İzlememesi için bir neden yoktu. Aslında bu olumlu bir gelişmeydi. Ertesi gün Washington'a bir rahatlama havası hakimdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi.
0: ABD'de bilgi edinme yasası çerçevesinde gizliliği kaldırılan Dışişleri Bakanlığı belgeleri de aynı adresi işaret ediyor. Bu belgeler arasında darbe döneminin Ankara Büyükelçisi'nin ABD'ye gönderdiği diplomatik notlar da var. Büyükelçi darbenin hemen ertesinde "Mevcut askeri liderlerin tamamını iyi tanıyoruz ve özellikle NATO üyeliği başta olmak üzere Türkiye'nin güvenlik ya da dış politikasında değişim yaşanacağı yönünde bir endişe taşımamıza da gerek yok" değerlendirmesini yapıyor. Büyükelçinin kaleme aldığı yazışmanın askeri liderlerle ilgili değerlendirmeleri içeren paragrafının başlangıç kısmınınsa metinden çıkarıldığı görüldü. 12 Eylül darbesinin ardından kazanan ABD olmuştu. Darbeciler ilk iş kapatılan üsleri açtı ve Yunanistan'a NATO için destur verdi. Bugün 12 Eylül darbesinin aktörleri hayatta değil ama ölmeden önce sanık sandalyesine oturdular. 2010 yılındaki anayasa değişikliğiyle yargılanamazlar ibaresi değiştirildi. 2014 yılında Kenan Evren'le Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'nın rütbeleri söküldü. Haklarında müebbet hapis cezası verildi. Evren 9 Mayıs 2015'te, Şahinkaya ise 9 Temmuz 2015'te öldü. Yargıtay 16. Ceza Dairesi sanıkların temyiz sürecindeki ölümleri nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.
3: Antalya'daki bir depoda yangın çıktı. İhbar üzerine hemen olay yerine giden ekiplerin ise müdahalesi hala devam ediyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ambalaj deposunda başladı yangın ve rüzgarın da etkisiyle birlikte çevrede bulunan bir eve sıçradı. Yangına müdahale ekipler tarafından hala devam ediyor ki özellikle de tabii şu anda ekranlara gelen görüntülerde o kırmızı alevleri pek çok noktada görebiliyoruz ve aynı zamanda siyah kara dumanlar da gökyüzüne doğru yükseliyor. Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak'ta bir ambalaj deposu şu anda ekranlara gelen yangının olduğu nokta. Henüz tabii yangının neden çıktığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Bilinmiyor. Tabii yangın tam anlamıyla söndürüldükten ve kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemeler doğrultusunda yangının çıkış noktasına dair de yetkililerden bir açıklama gelecek. Kısa sürede büyüdü yangın çünkü bölgede oldukça yoğun bir rüzgar vardı ve bundan dolayı da çevrede bulunan bir eve sıçradı ne yazık ki. Şu an görüntülerde orada çok sayıda vatandaşın da olduğunu görüyoruz. Yani aslında deponun, ambalaj deposunun olduğu noktanın tam anlamıyla bir yerleşim yeri. Çok sayıda ev var çünkü bulunan noktada. Tabii ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Ve özellikle itfaiye ekipleri oldukça yoğun bir çaba sarf ediyor ki alevler o rüzgarın etkisiyle daha da büyümesin, yayılmasın ve diğer çevrede bulunan evlere sirayet etmesin diye şu anda yoğun bir şekilde ekiplerin müdahalesini görebiliyoruz. Özellikle 14.45'te aslında yangının çıktığı saat 14.45 olarak verildi. Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde. Hemen tekrar belirtelim ve alınan bilgilere ve edinilen bilgilere göre de hem ev hem de iş yerine ait bitişik bir depo. Şu anda ekranlara gelen ambalaj deposu ve bölgeye çok sayıda ekipler yönlendirildi ve yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf ediliyor şu anda. İstanbul Küçükçekmece'de feci kaza can aldı. Su tankerinin çarptığı kadın hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.

0: Su tankeri yayayı fark etmedi. Feci kaza kameraya böyle yansıdı. Talihsiz kadın kurtarılamadı. Kaza öğle saatlerinde Küçükçekmece Sultanmurat Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yayaya Küçükçekmece Belediyesi'ne ait su tankeri çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın tankerin altında ezildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Su tankerinin sürücüsü gözaltına alındı.
1: Diyarbakır'da Pamukçay'ında 2014 yılında bulunan bir kadına ait kemik ve giysilerin 2013 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda, kayıp ihbarında bulunulduğu kişiye ait olduğu tespit edildi. O kişi de Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi ve bu olayla ilişkili soruşturma başlatıldı elbette ve olayda 6 kişi gözaltına alındı. 29 Temmuz 2014'te Pamukçayı mevkiinde dere yatağı ve çevresinde kafatası, kemik ve elbiseler bulunduğuna dair ihbar üzerine Bismi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Ancak şahsın kimliği ve şüpheli tespiti yapılamaması nedeniyle 13 Şubat 2015 tarihinde daimi arama kararı verilmişti. Adalet Bakanlığınca Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı konuyu yeniden gündeme aldı ve dosya yeniden açıldı. Bu kapsamda Diyarbakır ve çevre illerde kayıp olarak aranan 19-23 yaş arasındaki 144 kayıp kadın şahsa ait araştırmalar ve ailelerle mülakatlar yapıldı. Yapılan mülakatlar neticesinde Dilek Kalkan'ın da 2013 yılı Mayıs ayında kaybolduğu ve kaybolduğu tarihteki kıyafetlerin olay yerinde bulunan kıyafetlerle benzerlik gösterdiği değerlendirildi. Yapılan DNA incelemesi neticesinde kimliği belirsiz maktul şahsın Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturmada HTS kayıtları, baz analizleri, adli tıp raporları ve tanık ifadeleri yeniden incelendi. Çalışmalar sonucunda 7 şüpheli belirlendi ve CASAT ekiplerinin operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar hala devam ediyor. Kamuoyunda düğün görüntüleriyle gündeme gelen Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda MASAK raporlarında adı geçen kayınvalidesi de gözaltına alındı. Tançalan'ın hakkında gözaltı kararı verilen eşi Çağla Öztançalan ise aranıyor. Düğün görüntüleriyle gündeme gelen Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayınvalidesi gözaltına alındı. Ayrıca MASAK raporlarında adı geçen iki şüpheli de Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Öztan Çalan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Mertel Moda ve tekstil dünyasını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Özellikle 8. Mertel Moda haftasında sadece defileler de olmayacak, konserler de olacak ve çeşitli etkinlikler yapılacak yine. Elbette ki bu organizasyon bölge esnafının da kalkınması için önemli bir adım olarak görülüyor. Şimdi detayları 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu'ndan alacağız.
2: Evet, Merter İstanbul'da tekstilin kalbinin attığı noktalardan biri. Şimdi de bu hareketliliği daha da arttıracak önemli bir organizasyon düzenleniyor. 15-20 Eylül tarihleri arasında 8.si düzenlenen Merter Moda Haftası gerçekleştirilecek. Peki buraya gelenler nelerle karşılaşacak? Detayları alacağız. Yanımızda yayın konuğumuz Mesiyat Başkanı Ufuk Muslu var. Efendim hoş geldiniz.
3: Sağ olun, siz de Merter hoş geldiniz.
2: Şimdi efendim moda haftası gerçekleştirilecek. Peki bu haftanın en büyük hedefi nedir?
3: Evet, öncelikle 8. düzenlediğimiz Mertel Moda Haftası sayılı günler kaldı. Pazartesi Bismillah deyip başlıyoruz. Biz yurt dışından 200'e yakın iş insanını burada ağırlayacağız. 50 yakın ülkeden bahsediyoruz. Kolay değil. Bu zamana kadar 8 kere düzenlediğimiz...

0: Bundan sonra da devam etmek istediğimiz bir organizasyon. Eklediğimiz şeyler var. Yurt dışı alım heyetleri bizim için önemlisi konulardan bir tanesi.
1: Tabii konserlerden de bahsediliyor, çeşitli defilelerden. Onlardan da bahsedelim. Gelenler nelerle karşılaşacak?
0: Biz yurt dışından alım heyetlerini getirip Türk'ün misafirperverliğini göstermek için güzel bir gala yemeği yapıyoruz yatta, Bosporus'ta. Arkasından salı günü bütün burada gördüğünüz büyük markalarımızın katıldığı, yaklaşık 40'a yakın firmanın katıldığı 2 gün boyunca sürecek ayrı ayrı defiler olacak. Dans şovları olacak, birbirinden ünlü mankenlerin katıldığı güzel, inşallah nasip ederse koreografları izleyeceksiniz. Akşam da ve en önemlisi bu misafirlerimizi ve buradaki Mertel'li iş insanlarını ve özellikle üyelerimizi ağırlayacağımız konserler vereceğiz. Salı akşamı Siyam'la başlayacağız. Mr. Dosu Dosu ile devam edip Sefo ile son bulacak salı akşamı. Çarşamba akşamı da Sinan Akçıl, nasip olursa arkasından da Demet Akalın'la konserlerimiz devam edecek.
1: Çok teşekkür ederiz yanımız olan katkılarınız için. Evet, 8.'si düzenlenen Mertel Moda Haftası 15 ve 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Biz de detayları aldık diyelim ve tekrar size dönelim.
2: Bu haberle kısa bir araya girelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme
0: gerekiyor. 10 derece iyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya çadırdan başlayan macera köşkle sarayla sonlanıyor.

0: Bunun son buluyor.
1: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
0: Evet.
1: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
3: Kalbiniz sizden önce biliyor olabilir mi? Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından herkes aynı ayrıntıyı konuştu. Kulak memesindeki o çizgi gerçekten kalp hastalığının habercisi mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Bedenin gizli işaretlerinden yapay zekanın gördüğü görünmez verilere kalbin geçmişini değil geleceğini araştırıyor. Neden artık genç yaşta kalp sorunlarını daha fazla konuşuyoruz? Pandemi kalbimizde nasıl bir iz bıraktı? Akıllı saatimiz bir gün kalbimizdeki tehlikeyi bizden önce fark edebilir. Bir algoritma henüz hiçbir belirti yokken yaklaşan riski görebilir. Gelecekte kalp krizi gerçekleşmeden önlenebilir. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun katılımıyla neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: 3, 2, 1, 0.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
5: Tüm gözler onun üzerinde.
4: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
6: Bravo Zehra.
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ara bitti. Saatler 16'yı gösteriyor ve haber bülteniyle yine birlikteyiz. Bir önceki saat diliminde aktarmıştık. Antalya'daki bir ambalaj deposunda yangın çıkmıştı ki rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki bir eve sirayet etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi ise hala devam ediyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak'taki bir ambalaj deposunda çıktı yangın. Tabii henüz neden çıktığına dair bir bilginin paylaşılmadığını belirtelim ama kısa sürede büyüdü. Alevlerin kısa sürede büyümesindeki en önemli etken ise elbette ki oradaki rüzgar nedeniyle ki o depoda çıkan yangın alevler rüzgarın etkisiyle çevrede bulunan eve de sıçradı. Ne yazık ki tabii alevleri görenler o yangın anının çıktığını görenler hemen ihbarda bulundu ve bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve şu anda da hala itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir yandan canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bir yandan da tabii orada deponun bulunduğu yerdeki ağının açıkçası yerleşim yerinde olduğu da belirli. Çünkü çok sayıda da vatandaş, sivil vatandaş da şu anda orada cadde üzerinde telaşlı bir şekilde az önce ekranlara getirdik. Yangın saat 14.45'te çıktı. Muratpaşa Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde ve bir ev ve iş yerine ait bitişik depoda bu arada yangın çıktı. Sonra tabii ki alevler hızla yükseldi. Çünkü rüzgar özellikle çok büyük bir etkendi ve şu anda da hala yangını söndürme çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kuzinoğlu Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı ki o sırada 2011 yılında Silivri cezaevinde de hayatını kaybetmişti. Şimdi bu ölüme ilişkin soruşturma hala devam ediyor. Fethi Kabir işleme uygulandı ve aslında Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümünde oklar FETÖ'yü gösterdi.
1: Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama şüpheler bitmedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fethi Kabir işlemi yapıldı. Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada 2011'de Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kuzinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla Fethi Kabir işlemi yapıldı.
2: Ölümünden 15 sene sonra mezar tekrar açıldı. Fethi Kabir işlemi gerçekleşti. Kaşif Kuzinoğlu'nun mezarlığında inceleme çalışmaları savcı eşliğinde ve adli tıp kurumundaki uzmanlarla yapıldı.
1: Fethi Kabir işlemi 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde gerçekleşti. Çalışmalar kapsamında Kuzinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Alınan örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. İnceleme sürecinin ardından adli tıp

0: Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle olayda 3. kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaanın hazırlanması planlanıyor.
1: 2011 senesinde Ergenekon soruşturmasından tutuklanmasına karar verildi ve Silivri cezaevine gönderildi. Cezaevindeyken de ölüm haberi geldi. Ölümünün nedeni ise kalp krizi denildi. Fakat aradan 15 sene geçti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu. Bu şüphenin ardındansa mezarı için Fethi Kabir kararı çıktı.
0: Ancak soruşturmada tüm oklar FETÖ'yü işaret ediyor. Adli Tıp Kurumu'nda Kaşif Kozinoğlu'nun doku örneklerinin olduğu katta yaşanan hırsızlık olayıyla Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya bakan savcının FETÖ'cü çıkması dikkat çekti. Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de ölümünün ardından zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumu'na doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevinden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı.
2: Adalet Başkanı'nın tek cezaevine ilişkin bir açıklama yapmıştı soruşturmaya.
0: Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkililerinin yaptıkları jet açıklamada yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığı iddia edilmişti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, delil karartma şüphelerini beraberinde getirdi.
3: Efendim, açalım, ön tarafı açalım.
0: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı üstlenen ve takipsizlik kararıyla kapatan dönemin savcısı Ali İşgören'in ilerleyen süreçte FETÖ unsurlarıyla bağlantısı tespit edilerek meslekten ihraç edildiği ve FETÖ kapsamında yargılandığı ortaya çıktı. Karanlık tablonun yargı ayağı bununla da sınırlı kalmadı. Savcı İşgören'in kendisi gibi yargı mensubu olan eşi eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame düzenlendi. Kozinoğlu'nun koğuşunda aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, adli tıpta yaşanan hırsızlık vakası ve soruşturmayı kapatan yargı mensuplarının örgüt bağlantıları, Kozinoğlu dosyasının basit bir kalp krizi değil, üzeri örtülmeye çalışılan karanlık bir tertip olabileceği şüphelerini doğuruyor.
4: Bu haberle haber bültenindeki bu dilimi de nokta alıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha,

0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: Haklı. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom değerli hissettirir.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın

0: Dünyanın en büyük sağlık tehdidi sizce nedir? Kanser, salgınlar, yeni virüsler? Rakamların verdiği cevap başka. Kalp ve damar hastalıkları. 2025 yılında yayımlanan güncel küresel verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon 500 bin insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu, dünyadaki bütün ölümlerin üçte birinden fazlası demek. Gelin rakamı zamana bölelim. Sonuç korkutucu. Yaklaşık olarak her gün 56 bin, her saat 2340, her dakika ise 39 insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani siz bu programı izlerken dünyanın farklı noktalarında yaklaşık 2000 insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirecek. Ama öte yandan belki de en çarpıcı rakam başka. Çünkü Dünya Kalp Federasyonu'na göre erken yaşta meydana gelen kalp krizi ve inmeye bağlı ölümlerin %80'i önlenebilir. Çünkü kalbin düşmanları aslında hiç yabancı değil. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara, diyabet, obezite, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve giderek daha fazla konuşulan çevresel faktörler. Üstelik 2026'da yayımlanan uluslararası bir bilimsel değerlendirmeye göre hava ve gürültü kirliliği, kimyasal ve plastik maruziyetiyle iklim kaynaklı çevresel stres faktörleri, dünyadaki yaklaşık 20.5 milyon kalp damar ölümünün 4 ila 6 milyonuyla ilişkilendiriliyor. Başka bir ifadeyle, kalbimizin düşmanı artık yalnızca tabağımızda ya da damarlarımızda değil. Soluduğumuz havada, yaşadığımız şehirde ve içinde bulunduğumuz çevrede de olabilir. Ve şimdi bilim çok daha büyük bir sorunun peşinde. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu hastalıkları, kalp krizi gerçekleşmeden önce görebilir miyiz? Belki de geleceğin kardiyolojisinin en büyük başarısı, duran bir kalbi yeniden çalıştırmak değil, o kalbin hiç durmamasını sağlamak olacak.
1: Kalp, biz daha dünyaya gelmeden o çalışmaya başlıyor. Dakikada ortalama onlarca, bir ömür boyunca milyarlarca kez atıyor. Ve çoğumuz onu ancak ritmi değiştiğinde hatırlıyoruz. Nasıl mı? Göğüste bir ağrı, beklenmedik bir nefes darlığı ya da bazen hiçbir belirgin uyarı olmadan bir anda yaşanan ciddi bir kalp sorunu ile. Peki gerçekten bir anda mı? Mesela kalbimiz o kriz yaşanmadan aylar hatta yıllar önce bize bir uyarı göndermiş, bedenimizde bir iz bırakmaya başlamış olabilir mi? Kulağımızdaki bir çizgi, nefesimizdeki küçük bir değişim, uykumuz, nabzımız, hatta fark etmediğimiz biyolojik sinyaller vermiş olabilir mi? Şunu demek istiyorum. Ne dersiniz? Kalbimiz yaklaşan tehlikeyi bizden önce biliyor olabilir mi? Ve asıl soru şu, bu işaretleri okumayı biz de öğrenebilir miyiz?

0: Kalp krizi çoğu zaman hastanın yaşadığı anda birdenbire ortaya çıkar. Ama damar hastalığı açısından baktığımızda genellikle yıllar içinde hazırlanan bir sürecin son halkasıdır. Damar duvarında kolesterol birikimi, inflamasyon, tansiyonun yaptığı mekanik stres, sigara, diyabet, insülin direnci, uyku bozukluğu ve genetik yatkınlık yıllar boyunca sessizce çalışır. Hasta kendini tamamen iyi hissedebilir, merdiven çıkabilir, spor yapabilir, günlük hayatına devam edebilir ama damar duvarında plak oluşumu başlamış olabilir. Kalp krizini başlatan olay çoğu zaman bu plağın aniden çatlaması ve üzerine bir pıhtının oturmasıdır. Hastanın hissettiği ani kriz budur. Ama o plağın oluşması çoğu zaman ani değildir. Bu yüzden modern kardiyolojide en önemli hedef artık sadece kriz anında damarı açmak değil, krize giden biyolojik süreci yıllar öncesinden fark etmektir. Tansiyon, LDL kolesterol, apoprotein B, lipoprotein A, kan şekeri, böbrek fonksiyonları, mikroalbuminüri, uyku apnesi, kilo, sigara ve aile öyküsü bu nedenle çok önemlidir. Kısacası kalp krizi aniden gelir ama çoğu zaman yıllar öncesinden hazırlanır.
1: Kalbiniz konuşabilse size ilk ne söylerdi? Biraz sakin ol, hareket et, yoksa beni doktora götürme.
2: Benim kalbim bana sakin olmamı söylerdi büyük ihtimal.
3: Sakin ol ve hareket et derdi.
4: Sakin ol.
5: Biraz sakin ol derdi. Çünkü sakinlik maalesef bu zamanda yok bizde.
6: Muhtemelen hareket et derdi. Spor yok hayatımda çünkü.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ilginç bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Kulak memesindeki çapraz çizgi. Tıp literatürü bu çizgiye Frank işaret ediyor. Bazı bilimsel çalışmalarda bu çizgiyle koroner damar hastalıkları arasında bir ilişki bulunduğu iddia ediliyor. Ama elbette bu kulağında çizgi bulunan herkes için geçerli değil. Peki gerçekten bedenimizde gördüğümüz bazı şeyler içeride yaşananların küçük ipuçları olabilir mi? Yani beden içeride yaşananları dışarıya yansıtan büyük bir biyolojik harita olabilir mi?
0: Frank işareti kulak memesindeki çapraz çizgidir. Tıp literatüründe koroner arter hastalığıyla ilişkisi yıllardır tartışılmıştır. Bazı çalışmalarda bu çizgiye sahip kişilerde damar hastalığının daha sık görülebileceği bildirilmiştir. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Bir bulgunun bir hastalıkla ilişkili olması onun tek başına tanı koydurduğu anlamına gelmez. Frank işareti varsa kesin kalp hastalığı vardır diyemeyiz. Yoksa da damarlar kesin sağlıklıdır diyemeyiz. Bu olsa olsa fizik muayenede küçük bir ipucu olabilir. Kalp krizi gibi karmaşık bir olayı fotoğraftaki tek bir çizgiyle açıklamaya çalışmak bilimsel olarak doğru değildir. Aynı şekilde göz çevresinde kolesterol birikimleri, tendon ksantonları, erken saç beyazlaması, obezite, bel çevresi artışı ve ciltte bazı metabolik ipuçları bize risk hakkında fikir verebilir. Ama bunların hiçbiri EKG'nin, kan testlerinin, kolesterol analizinin, ekokardiyografinin, koroner BT'nin ya da gerektiğinde anjiyonun yerine geçmez. Topluma mesajım şu olur. Vücuttaki işaretleri tamamen yok saymayalım ama fotoğraftan teşhis koymaya da çalışmayalım. Kalp damar hastalığını anlamanın yolu kulak memesine bakmak değil, kişinin gerçek risk haritasını bilimsel olarak çıkarmaktır.
1: Kulak memesindeki bir çizginin kalp hastalığıyla bağlantılı olabileceğini duydunuz mu? Duyduysanız aynaya bakıp kulağınızı kontrol ettiniz mi?
6: Hayır, hiç duymadım. İlk defa duyuyorum.
2: Son zamanlarda bu tür şeyler duydum. Fakat biraz şey olduğunu düşünüyorum. Hani gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Hani biraz daha tıp ve bilime bağlı olduğumu düşündüğüm için bana saçma geliyor.

0: Böyle bir şey yapmadım, hayır.
1: Yok, kontrol etmedim. İlk defa duyuyorum sizden.
2: Duydum ama hiç kontrol etmedim.
3: Ettim. Duydum ve ettim.
4: Kalp hastalıklarını uzun yıllar ileri yaşlarla birleştirdim.

0: Yani neden takvim yaşımız başka, kalbimizin biyolojik yaşı başka olabiliyor?
1: Kalp damar hastalığını sadece ileri yaş hastalığı olarak görmek artık doğru değil. Elbette yaş hala çok önemli bir risk faktörüdür. Ama genç ve orta yaş grubunda da kalp krizi, ritim bozukluğu, ani kardiyak olay ve damar tıkanıklıklarıyla giderek daha fazla karşılaşıyoruz. Bunun arkasında birkaç büyük başlık var. Birincisi genetik yatkınlık. Ailede erken yaşta kalp krizi varsa özellikle lipoprotein A, ailesel kolesterol yüksekliği ve bazı pıhtılaşma eğilimleri mutlaka akla gelmelidir. İkincisi modern yaşam. Hareketsizlik, kilo artışı, insülin direnci, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, kronik stres, sigara, elektronik sigara, düzensiz beslenme ve kötü uyku damar sağlığını erken yaşta bozmaya başlayabilir. Üçüncüsü de gençsem bana bir şey olmaz algısıdır. Bu en tehlikeli yanılgılardan biridir. Çünkü damar hastalığı genç yaşta da sessiz ilerleyebilir. Bazen ilk belirti göğüs ağrısı değil, doğrudan kalp krizi olabilir. Bu nedenle gençlerde de tansiyon, kolesterol, kan şekeri, aile öyküsü, kilo, uyku düzeni ve yaşam tarzı ciddiye alınmalıdır. Genç olmak damar hastalığına karşı sigorta değildir.
2: Sizce kalbi en çok hangisi yoruyor? Kötü beslenmek, hareketsizlik, stres yoksa yanlış insanlara aşık olmak mı?
3: Stres ve yanlış insanlara aşık olmak.
4: Bence kesinlikle stres. Bütün hastalığın başı strestir diye düşünüyorum.
5: Kötü beslenmek stres. Kötü insan hayatımda yok zaten.
6: Yanlış insanlara aşık olmak ve hepsi derim ben sana.
7: İnsan bedeni hareket etmek için tasarlandı. Ama teknoloji çağının insanı giderek daha az hareket ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel verilerine göre yaklaşık 1 milyar 800 milyon yetişkin sağlıklı yaşam için önerilen fiziksel hareket düzeyine ulaşamıyor. Başka bir ifadeyle dünyadaki yetişkinlerin yaklaşık %31'i yeterince hareket etmiyor. Peki genç olmak sağlıklı bir kalbe sahip olmak anlamına geliyor mu? Rakamlar düşündürücü. ABD'de 18 ila 44 yaş arasındaki 12 binden fazla kişi üzerinde yapılan ve yaklaşık 89 milyon genç yetişkini temsil eden bir araştırmada, ideal kalp damar sağlığı kriterlerini karşılayanların oranı yalnızca yaklaşık 1/4 düzeyindeydi. Üstelik yıllar süren bu araştırmalar sürecinde genç yetişkinlerin genel kalp damar sağlığında anlamlı bir iyileşme de görülmedi. Bugün kardiyoloji artık yalnızca kolesterolü ya da tansiyonu konuşmuyor. Amerikan Kalp Derneği sağlıklı bir kalp için 8 temel başlığı birlikte değerlendiriyor. Beslenme, hareket, nikotin, uyku, kilo, kan yağları, kan şekeri ve tansiyon. Çünkü gençlik kalp için dokunulmazlık zırhı değil. Yani takvim bize kaç yıldır yaşadığımızı söylüyor. Ama nasıl yaşadığımız kalbimizin gerçekte kaç yaşında olduğunu belirliyor.
0: Pandeminin ardından dünyada büyük bir tartışma başladı. Özellikle genç insanlarda yaşanan kalp sorunları sosyal medyada sık sık COVID aşılarıyla ilişkilendirildi. Peki COVID'in kalp damar sistemine etkisi konusunda elimizdeki bilimsel tablo ne söylüyor? Dahası aşıların ardından görülebilen nadir miyokardit vakalarıyla damar tıkanmasına bağlı klasik kalp krizi aynı şey mi? Aslında bu bölümde bu iddiaları doğrulamaya ya da çürütmeye çalışmayacağım. Çünkü insan sağlığı söz konusu olduğunda korkunun değil, kanıtın konuşması gerekiyor. Yani gelin bilim ile iddiayı birbirinden ayıralım ve rakamlara bakalım.
1: Bu konuda en büyük sorun bilimsel tartışmanın çok hızlı şekilde kutuplaşmasıdır. Bir tarafta her kalp olayını aşıya bağlayanlar var, Diğer tarafta COVID enfeksiyonunun kalp damar

0: sistemi üzerindeki etkilerini hiç konuşmayanlar var. İkisi de doğru yaklaşım değil. Bilimsel olarak şunu biliyoruz. Covid enfeksiyonu bazı kişilerde kalp kası iltihabı, damar içi pıhtılaşma eğilimi, ritim bozuklukları ve inflamasyon üzerinden kardiyovasküler sistemi etkileyebilir. Özellikle ağır enfeksiyon geçirenlerde bu risk daha belirgin olabilir. Aşılar açısından da şunu biliyoruz. Özellikle mRNA aşıları sonrasında nadiren ve daha çok genç erkeklerde miyokardit vakaları bildirilmiştir. Ancak bu vakaların çoğu hafif seyretmiş ve izlemle düzelmiştir. Buradan hareketle her genç kalp krizini veya her çarpıntıyı doğrudan aşıya bağlamak bilimsel değildir. Kanıt nerede biter, iddia nerede başlar? Kanıt, büyük hasta verileri, karşılaştırmalı çalışmalar ve biyolojik mekanizma ile desteklenen yerdir. İddia ise tekil olaylardan, sosyal medya yorumlarından veya zaman yakınlığından nedensellik çıkarmaya başladığımız yerde başlar. Benim mesajım şu. Ne COVID enfeksiyonunun kalp üzerindeki etkilerini küçümseyelim, ne de her kalp olayını tek başına aşıyla açıklayalım. Genç hastada kalp olayı varsa, aile öyküsü, LDL, lipoprotein A, ApoB, pıhtılaşma eğilimi, inflamasyon, ritim bozukluğu, uyku apnesi ve metabolik riskler birlikte değerlendirilmelidir. Bilimsel yaklaşım, tek suçlu aramak değil, gerçek risk tablosunu ortaya koymaktır.
1: Akıllı saatiniz size kalbinizde bir terslik var, doktora gidin dese ciddiye alır mısınız, yoksa saati çıkarıp kenara mı koyarsınız?
2: Ciddiye alırım çünkü akıllı saatlerde çekilen EKG'ler oldukça, her ne kadar tek bir şey üzerine olsa da, tek bir hat üzerine olsa da oldukça ciddi, doğru bir bilgi veriyor. O yüzden kesinlikle ciddiye alırdım. Evet.
3: Ciddiye alırım çünkü kalp önemli bir organımız.
4: Ciddiye alırdım.
5: Güzel kızım, yoğunluktan evet düşünüyorum ama hiç ciddiye almıyorum. Fırsatım yok.
6: Saat çıkartıp atardım.
7: Tabii ki ciddiye alırdım ve giderdim.
1: Bedeni hareket etmek üzere gelişen insanlık hiç olmadığı kadar konforlu yaşıyor. Mesela günün büyük bölümünü oturarak geçiriyor. Asansörler, otomobiller, bilgisayarlar, telefonlar daha geç uyuyor. Daha fazla ekran başında, telefonlar hiç susmuyor. Zihinler sürekli uyarılıyor. Stres günlük hayatın olağan bir parçasına dönüşmüş durumda. Üstelik hızlı yemek, enerji içecekleri, sigara gibi başka riskler de işin tuzu biberi. İşte tek tek baktığımızda küçük görünen bu alışkanlıklar yıllar boyunca üst üste geldiğinde kalbimizde ağır bir bilanço bırakıyor. Belki de modern çağın kalp sorunu tek bir büyük tehlikeden değil, binlerce küçük tercihten doğuyordur. Ne dersiniz?
0: Teknoloji doğrudan kalp krizi yapıyor demek basit ve yanlış olur. Ama teknoloji çağının getirdiği yaşam biçimi, kalp damar riskini artıran birçok faktörü aynı anda büyütüyor. Daha uzun süre oturuyoruz, daha az yürüyoruz, daha geç uyuyoruz, daha fazla ekran ışığına maruz kalıyoruz, daha çok stres bildirimi alıyoruz ve çoğu zaman daha düzensiz besleniyoruz. Bu tablo insülin direncini, kilo artışını, tansiyon yüksekliğini, uyku kalitesinin bozulmasını ve kronik stres hormonlarının artmasını tetikleyebilir. Kalp damar sistemi sadece kolesterolden etkilenmez. Uyku, stres, metabolizma, hareket ve sinir sistemi bir bütündür. Gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak, uyku düzenini bozmak ve gün içinde neredeyse hiç hareket etmemek damar sağlığını yıllar içinde sessizce etkiler. Burada mesaj teknoloji düşmanlığı değildir. Tam tersine teknolojiyi sağlığımız için kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Akıllı telefon bize adım sayısını, uyku süresini, nabzı ve hatta bazı ritim düzensizliklerini gösterebilir. Ama aynı cihaz bizi hareketsiz, uykusuz ve stresli hale getiriyorsa sorun başlar. Teknoloji kalbi bozmaz ama yanlış kullanılan teknoloji kalbi bozan yaşam biçimini kolaylaştırabilir.
6: yapay zeka size önümüzdeki yıllarda kalp krizi riskiniz yüksek dese bunu bilmek ister miydiniz yoksa hiç öğrenmemeyi mi tercih edersiniz?
2: Ya bir kere öğrenip ondan sonra sıkıntı neyse onu gidermeyi tercih ederim, evet.
3: Hiç öğrenmemeyi tercih ederdim çünkü insan ölmesi kötü bir şey, yani bilmesi kötü bir şey oluyordur.
5: Sanki öğrenmemeyi tercih ederdim.
6: Her şeye hazırlıklıyım ve Allah ne derse o.
7: Tabii ki öğrenmek isterim ve ona göre önlemimi alırım.
1: Bir zamanlar kalbinizin ritmini öğrenmek için hastaneye gitmeniz gerekiyordu. Bugün milyonlarca insan kalbini bileğinde taşıyor. Yani akıllı saatler nabzımızı izliyor, ritim bozukluklarını fark edebiliyor, uykumuzu ve hareketlerimizi kaydediyor. Dolayısıyla görünen o ki vücudumuz giderek daha çok veri üreten bir sisteme dönüşüyor. Fakat tam bu noktada bir parantez açmamız lazım. Daha fazla sağlık verisine sahip olmak gerçekten daha sağlıklı olmak anlamına mı geliyor? Dahası bir cihazın verdiği uyarı ne zaman ciddiye alınmalı? Şöyle de sorabilirim. Bir gün saatiniz size, siz hiçbir şey hissetmeden önce kalbinize alışılmadık bir değişim var, doktora gidin dediğinde dikkate alır mısınız?
0: Akıllı saatler ve giyilebilir sensörler kardiyolojide çok önemli bir dönemi başlattı. Bugün birçok cihaz nabız değişkenliğini, ritim düzensizliklerini, atrial fibrilasyon şüphesini, oksijen satürasyonunu ve aktivite düzenini izleyebiliyor. Gelecekte bu cihazların çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Belki kalp hızındaki, uyku düzenindeki, ritim değişkenliğindeki, stres yanıtındaki ve fiziksel performanstaki küçük değişimleri birleştirerek bazı hastalarda erken uyarılar verebilecekler. Ama burada sınırı doğru çizmek gerekir. Kalp krizi çoğu zaman damar içinde plağın aniden çatlaması ve pıhtı oluşmasıyla gelişir. Bu olay bazen gerçekten çok ani olur. Bugünkü giyilebilir cihazlar henüz yarın kalp krizi geçireceksiniz diyebilecek güvenirlikte değildir. Yani akıllı saatler faydalıdır ama doktorun, EKG'nin, kan testlerinin, görüntülemenin ve risk analizinin yerine geçmez. En iyi kullanım alanı kişinin kendi normalini takip etmesi ve olağan dışı değişikliklerde hekime başvurmasıdır. Gelecekte bu cihazlar erken uyarı sistemine dönüşebilir ama bugün için onları teşhis koyan cihazlar olarak değil, farkındalık artıran yardımcı araçlar olarak görmek daha doğrudur.
6: Sizce bugün 30 yaşındaki birinin kalbi gerçekten 30 yaşında mı? Kalbinizin yaşını ölçebilseydiniz kaç çıkacağını tahmin ediyorsunuz?
3: Bence herkesin farklı çıkardı. Herkesin yaşı da hayat farklı olduğu için herkesinki farklı çıkardı diye düşünüyorum ben.
2: Bence kalbimizin yaşı hayat stillerimize çok bağlı. Özellikle işte hareket olsun, beslenme olsun dediğiniz gibi işte ilişki hayatı olsun, aşk olsun, bu tür şeyler çok önemli.
5: Yani 80 yaşında çıkardı diyebilirim.
7: Onu bilemiyorum ama yani sonuçta yaşımızla aynı orantıdadır diye düşünüyorum kalbimizde. 30 yaşındaysa herhalde 30 yaşında çıkar.
1: İnsan gözünün göremediği şeyi milyonlarca örneği karşılaştırabilen bir algoritma görebilir mi? İşte yapay zekanın kardiyolojide yarattığı asıl heyecan burada. Bir EKG, bir kalp görüntüsü, kan değerleri, genetik özellikler ve yıllar boyunca biriken sağlık kayıtları. İşte tüm bunlar tek başına sıradan görünen veriler olabilir ama birlikte değerlendirildiğinde ortaya bambaşka bir tablo çıkabilir. Şunu demeye çalışıyorum. Yapay zeka bu veriler arasındaki görünmeyen ilişkileri bulabilirse tıp yalnızca mevcut hastalığı teşhis etmekle kalmaz. Çok daha ileriye gidebilir. Ama elbette bu durumda da yeni sorular akla gelir. Mesela algoritma yanılırsa kim sorumlu olacak? Doktor mu? Yazılımı geliştiren şirket mi? Sanırım geleceğin tıbbında insan ve makine birlikte karar vermeyi öğrenecek.
0: Bunun ilk örneklerini görmeye başladık. Yapay zeka özellikle büyük ve veri kümelerinde insan gözünün fark etmede zorlandığı desenleri yakalayabiliyor. Bir EKG'ye baktığımızda hekim olarak ritim, ileti bozukluğu, iskemi bulgusu veya yapısal hastalık ipuçlarını değerlendiririz. Ama yapay zeka aynı EKG içinde yaş, kalp yetersizliği riski, ritim bozukluğu eğilimi veya gelecekteki olaylarla ilişkili çok daha ince sinyalleri analiz edebilir. Aynı şey kan testleri, koroner BT, ekokardiyografi, MR, genetik veriler ve uzun süreli sağlık kayıtları için de geçerli. Gerçek hekim tek bir anda hastayı değerlendirir. Yapay zeka ise yıllara yayılan veri akışındaki küçük değişimleri birleştirebilir. Ama burada da abartıya kaçmamak gerekir. Yapay zeka tek başına hekim değildir. Verinin kalitesi, algoritmanın eğitildiği toplum, yanlılık riski, hatalı alarm, mahremiyet ve klinik doğrulama gibi çok önemli sorunlar vardır. Ben yapay zekayı hekimin yerine geçen değil, hekimin görüş alanını genişleten bir teknoloji olarak görüyorum. Geleceğin kardiyolojisinde iyi hekim, yapay zekayı reddeden değil, onu doğru soru sormak ve daha erken risk yakalamak için kullanan hekim olacaktır.
6: Pandemiden sonra çevrenizde genç yaşta kalp rahatsızlığı yaşayanların arttığını düşünüyor musunuz? Sizce bunun nedeni ne olabilir?
2: Covid'in kendisinin de kalp krizi riskini yükselttiğinden eminim. Bunun üzerine çalışmalar var. Aynı zamanda işte karantina olsun, kapanma olsun, bu tür şeyler insanları psikolojik olarak etkilediği için bunun da büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Evet, arttığını düşünüyorum.
3: Bunun nedeni aşıdan dolayı olabilir. Kalp krizi bayağı bir arttı bu konuda.
4: Arttığını görüyorum, gözlemliyorum. Yakın arkadaşlarım kalp krizi geçirdi. Tabii rahmetli olan oldu. Muhtemelen bu yapılan aşılar diye düşünüyorum.
7: Ya pandemiden sonra kalp krizinin çoğaldığını tabii ki biz de çok duyuyoruz ama tabii nedeni aşılara mı bağlıdır, farklı bir faktör müdür bilemiyorum onları.
6: Şimdi bugünden biraz uzaklaşalım. Bir bebeğin genetik risklerini doğduğu gün bildiğinizi düşünün. Dolayısıyla yıllar boyunca kan değerleri, kalp görüntüleri, beslenme düzeni, hareketleri ve uyku verileri kaydediliyor. Ve sonuçta bütün bu bilgiler kişinin yaşamı boyunca güncellenen dijital bir sağlık modelinde birleşiyor. Ve yapay zeka bu sonuçları sürekli analiz ediyor. Şöyle ki, mesela kalp damar hastalıkları için örnekleyeyim. Gelecekte her insanın kendisine ait bir dijital kalp modeli oluşturulduğunu düşünün. Yani kalbimiz atarken dijital kopyası olası tehlikeleri önceden hesaplayacak. İşte tıp böyle bir geleceğe ulaşırsa hastalığı bekleyen tıptan hastalığın önüne geçen tıbba dönüşmüş demektir.

0: Ben gelecekte herkesin bir tür dijital kalp profili olacağını düşünüyorum. Bu kişinin genetik riskini, kolesterol yapısını, tansiyon seyrini, EKG verilerini, uyku düzenini, egzersiz kapasitesini, kan testlerini, görüntüleme sonuçlarını ve yaşam tarzını birlikte değerlendiren dinamik bir sistem olabilir. Bugünkü klasik tıp çoğu zaman hastayı belirli aralıklarla görür. Geleceğin tıbbı ise kişiyi zaman içinde takip edecek. Yani tek bir kan testi değil, yıllara yayılan değişim önemli olacak. Tek bir EKG değil, binlerce saatlik ritim verisi anlam kazanacak. Tek bir kolesterol değeri değil, kişinin damar biyolojisinin zaman içindeki yönü değerlendirilecek. Bu bizi reaktif tıptan öngörücü tıbba taşıyabilir. Yani kalp krizi olduktan sonra müdahale etmek yerine krize giden yolun çok daha erken fark edildiği bir döneme geçebiliriz. Ama kalp krizleri tamamen bitecek demek gerçekçi değildir. Çünkü biyoloji her zaman belirli bir belirsizlik taşır. Plak çatlaması, pıhtı oluşumu, ani ritim bozukluğu ve çevresel tetikleyiciler her zaman sürpriz yaratabilir. Yine de 10-20 yıl içinde kalp krizlerinin önemli bir kısmını daha erken öngörebileceğimiz, daha kişisel risk modelleriyle takip edeceğimiz ve birçok hastada olay gerçekleşmeden önce müdahale edebileceğimiz bir döneme gireceğiz. Benim final mesajım şu olur. Geleceğin kardiyolojisi sadece tıkanan damarı açmak değil, o damarın neden, ne zaman ve kimde tıkanabileceğini önceden anlayabilmektir. Ez cümle, kalp damar hastalıklarında artık tek bir suçlu, tek bir belirti veya tek bir test dönemi kapanıyor. Frank işareti, aşı tartışmaları, stres, genetik, kolesterol, uyku, yapay zeka ve akıllı saatler. Bunların hepsi aynı büyük sorunun farklı parçalarıdır. Modern kardiyolojinin yeni hedefi, hastayı bir olay olduktan sonra yakalamak değil, o olaya giden biyolojik yolu önceden tanımaktır. Çünkü kalp krizi çoğu zaman bir anlık felaket gibi görünür, ama gerçekte yıllar içinde biriken risklerin son sahnesidir.
1: Tek bir seçim hakkınız olsa hangisini seçerdiniz? 100 yaşına kadar yaşayacağınızı bilmek mi, yoksa kalp krizi geçirip geçirmeyeceğinizi yıllar öncesinden öğrenmek mi?
2: Kriz geçirip geçirmeyeceğimi öğrenmek, çünkü kalp hastalıkları dünyada bir numarada giden bir sıkıntı olduğu için ben böyle düşünüyorum.
3: 100 yaşına kadar yaşamak isterdim. Teknolojinin gelişmesini görmek isterdim.
4: Kalp krizi geçip geçmeyip yıllar öncesini öğrenmek isterim.
5: İnan ki 100 yaşına kadar kesinlikle yaşamak istemiyorum. Kalp krizini önceden bilmek isterdim.
6: Vallahi 100 yaşına kadar eğer sağlıksız yaşayacaksam ben 50-60'da gitmeye razıyım. Allah'ım ne derse o.
7: Yani buna ne diyebilirim bilemedim. Yaşamak güzel ama yani sağlıklı yaşayacağımı bilip 100 yaşıma kadar yaşamayı tercih ederdim.
8: Kaç yaşındasınız? 40 mı? 50 mi? 60 mı? Bu sorunun cevabını bildiğinizi düşünüyorsunuz. Ama ya kalbiniz sizinle aynı yaşta değilse? Bugün bilim insanları yapay zekaya bir EKG göstererek insanın kalp yaşını hesaplıyor. Ortaya çıkan sonuçlarsa oldukça çarpıcı. 2025 yılında yayımlanan bilimsel bir meta analizde yapay zekanın EKG üzerinden hesapladığı biyolojik kalp yaşıyla gerçek yaş arasındaki fark incelendi. Sonuç ilginçti. Kalbi kronolojik yaşından daha yaşlı görünen insanlarda yalnızca kalp hastalıkları değil, ölüm riski de çok yükseliyordu. Dahası, araştırmaların ortak analizinde genel ölüm riski yüksek kalp yaş farkı olan kişilerde yaklaşık %62 daha fazlaydı. Kardiyovasküler ölüm riskindeki ilişki ise daha da dikkat çekiciydi. Yaklaşık 2.1 kat. Bugün yapay zeka EKG'den kalbin yaşını okuya dursun, bilim insanları şimdiden bunun bir sonraki aşamasını araştırıyor. Dijital ikizler. 2025'te Nature Cardiovascular Research'ta yayımlanan bir çalışmada gerçek insanların MR ve EKG verilerinden 3461 dijital kalp ikizi oluşturuldu. Yani gerçek kalbin bilgisayardaki fizyolojik kopyaları. Peki bu ne demek? Mesela bir gün sizin de dijital bir kalbiniz olduğunu düşünün. Sizin kalbiniz atarken dijital kalbiniz bilgisayarda yaşlanıyor. Siz kilo aldığınızda bilgisayar etkisini hesaplıyor. Tansiyonunuz değiştiğinde gelecekte ne olabileceğini simüle ediyor. Hatta belki bir gün doktorunuz yeni bir tedaviye başlamadan önce ilacı önce sizin üzerinizde değil, dijital ikiziniz üzerinde deneyebilecek. İşte o zaman tıp tarihinde çok büyük bir eşik aşılmış olacak. Çünkü doktorlar yalnızca bedenimizde bugün ne olduğunu görmeyecek, yarın ne olabileceğinin de provasını yapabilecek. Kısaca gelecekte nüfus cüzdanımızdaki yaşımızdan çok daha önemli başka bir yaşımız olacak. Kalbimizin yaşı.
1: Kalp, bir ömür boyunca bizimle yaşayan sessiz bir tanık. Sevinirken hızlanıyor, uyurken yavaşlıyor, korkarken değişiyor. Yani biz hayatımızı yaşarken o hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Sağlıklı bir yaşam için onu korumamız şart. Ama unutmamak gerekir. Kalbimizin geleceğini yalnızca makineler belirlemeyecek. Nasıl beslendiğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz, nasıl uyuduğumuz, stresle nasıl yaşadığımız ve kendimize ne kadar iyi baktığımız belirleyecek.

gelecek. Aslında kalbimiz yıllardır bize aynı şeyi söylüyor. Beni duy. Dolayısıyla asıl mesele onun sessizce çalışması değil, bizim onu ne zaman duymayı öğreneceğimiz.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
2: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

Altın ve renklerin bir araya geldiği, sabrın ve ince işçiliğin zamansız ahenkle buluştuğu tesip, Osmanlı ve İslam sanatının en zarif dallarından biri. Tarihi, el yazmalarının süslenmesiyle, metinlere ve edebi eserler sayfalarına hayat veren ustaların ellerinde şekillenmiştir. Tesip, sadece göz alıcı bir süsleme değil, aynı zamanda sabrın, estetiğin ve maneviyatın tezahürüdür. Her bir motif, bir fırça darbesiyle can bulur. Yapraklar, çiçekler, Rumi desenler sayfalarda şekil alır. Altın varak, kelimelere ayrı bir ışık katar. Mavi, kırmızı ve yeşilin uyumuysa ruhu okşar. Tesip, bir zaman tünelinde yolculuk yapmak gibidir. Her detay, geçmişin inceliklerini bugünle buluşturur. Özelliklerinden biri, tekrarı imkansız bir ustalık gerektirmesinde ve her sayfanın kendine özgü bir güzellik taşımasındadır. Sabırla işlenen motifler hem göze hem de ruha hitap eder. Kitap sayfaları birer mücevher gibi parlar. Tesip yalnızca bir süsleme değil, bir düşünce, bir hayal ve bir şiirdir. Zamanın ötesinde güzelliğin ince fısıltısını taşır.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak Köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Ara bitti ve elbette ki haber akışımızla, haber bülteniyle devam ediyoruz. Özellikle son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan bir konu, bir soruşturma. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında hayatını kaybetmişti Silivri Cezaevinde. İşte bu ölüme ilişkin soruşturma yürütülüyor ki bu kapsamda da Fethi Kabir işlemi de uygulandı ve bu ölümde oklar FETÖ'yü işaret etti.
1: Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama şüpheler bitmedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fethi Kabir işlemi yapıldı. Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada 2011'de Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla Fethi Kabir işlemi yapıldı.
2: Ölümünden 15 sene sonra mezar tekrar açıldı. Fethi Kabir işlemi gerçekleşti. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarlığında inceleme çalışmaları savcı eşliğinde ve adli tıp kurumundaki uzmanlarla yapıldı.
1: Fethi Kabir işlemi 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde gerçekleşti. Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Alınan örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle olayda 3. kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaanın hazırlanması planlanıyor.
2: 2011 senesinde Ergenekon soruşturmasından tutuklanmasına karar verildi ve Silivri cezaevine gönderildi. Cezaevindeyken de ölüm haberi geldi. Ölümünün nedeni ise kalp krizi denildi. Fakat aradan 15 sene geçti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu. Bu şüphenin ardındansa mezarı için Fethi Kabir kararı çıktı.
1: Ancak soruşturmada tüm oklar FETÖ'yü işaret ediyor. Adli Tıp Kurumu'nda Kaşif Kozinoğlu'nun doku örneklerinin olduğu katta yaşanan hırsızlık olayıyla Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya bakan savcının FETÖ'cü çıkması dikkat çekti. Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de ölümünün ardından zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumu'na doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevinden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı.
3: Adalet Başkanı'nın bir teklifine ilişkin bir açıklama yapmıştı.
1: Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkililerinin yaptıkları jet açıklamada yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığı iddia edilmişti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, delil karartma şüphelerini beraberinde getirdi.
4: Efendim açalım, ön tarafı açalım.
1: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı üstlenen ve takipsizlik kararıyla kapatan dönemin savcısı Ali İşgören'in ilerleyen süreçte FETÖ unsurlarıyla bağlantısı tespit edilerek meslekten ihraç edildiği ve FETÖ kapsamında yargılandığı ortaya çıktı. Karanlık tablonun yargı ayağı bununla da sınırlı kalmadı. Savcı İşgören'in kendisi gibi yargı mensubu olan eşi eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame düzenlendi. Kozinoğlu'nun koğuşunda aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, adli tıpta yaşanan hırsızlık vakası ve soruşturmayı kapatan yargı mensuplarının örgüt bağlantıları, Kozinoğlu dosyasının basit bir kalp krizi değil, üzeri örtülmeye çalışılan karanlık bir tertip olabileceği şüphelerini doğuruyor. Evet.
0: Kaşif Kuzinoğlu haberiyle devam edelim. Zira başka farklı gelişmeler de var. Artık bu soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi ki bu kapsamda gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 9 kişi Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı. Kuzinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken birinin yurt dışında firari olduğu bildirilmişti. Gözaltına alınanlardan o dönemde jandarmeri olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 kişi ise ifade sonrasında serbest bırakıldı.
5: Affedersiniz, oraya
0: Ekrem İmamoğlu'nun başına çektiği suç örgütünün kurduğu o rüşvet çarkının detaylarını iş insanı Fikret Baydemir anlattı. Baydemir 2024 yılında yaklaşık 7 milyon lira alacağının biriktiğini, hak ediş alacağının biriktiğini söyledi ancak alacağını tahsil edebilmek için kendisinden 1 milyon lira rüşvet istenildiğini açıkladı.
6: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürerken itiraflar gelmeye devam ediyor. Rüşvet çarkının detayları bir bir ortaya dökülüyor. Davada son olarak İBB iştiraki Ağaç AŞ'nin tedarikçisi olan iş insanı Fikret Baydemir savunma yaptı. Ağaç AŞ'de dönen skandal rüşvet çarkını anlattı. Davanın ikinci celsesinin 15. duruşmasında Ağaç AŞ'nin peyzaj, fide ve tohum tedarikçilerinden olan Baydemir Çiçekçilik firması sahibi Fikret Baydemir hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Baydemir, hakkındaki rüşvet verme suçlamasını rüşvet veren değil, mağdur edilenim diyerek reddetti. Baydemir yaklaşık 20 yıldır ticaret yaptığı Ağaç AŞ'de Şubat 2024'te yaklaşık 7 milyon TL hak ediş alacağı biriktiğini belirtti. Alacağını tahsil edebilmek amacıyla Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat'la görüştüğünü söyledi. Hak edişini alamadığı için ödemelerinin aksadığını ve nakit sıkıntısı yaşadığını kaydeden Baydemir, Polat'ın kendisini ödemeleri yöneten Ali Sukas'a yönlendirdiğini, Sukas'ın makamında yüz yüze gerçekleşen görüşmede açıkça rüşvet çarkı koşulduğunu öne sürdü.
7: Ali Sukas bana şirketin hesabına yarın 3000 TL ödeme çıkartırım. Ümit'e 1 milyon 800 bin TL bedelli çek veririm. Kalını da kısa süre içinde öderiz. Ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir dedi. Bu sözleri duyduğumda çok şaşırdım ve rahatsız oldum. Çünkü söz konusu para zaten sattığım mallardan doğmuş, kendi alacağımdı. Kendi alacağımı tahsil etmeye çalışıyordum. Bu nedenle parayı vermek istemediğimi söyleyerek odadan ayrıldım.
6: Odayı terk ettikten sonra bir görevlinin kendisine 1 milyon 800 bin TL bedelli çek teslim ettiğini aktaran Baydemir, ardından Polat'ın yanına giderek yaşanan skandalı anlattığını söyledi. Baydemir, Polat bana Ali Sukas'a söylüyorum, para istenecek adam var, istenmeyecek adam var şeklinde cevap verdi ifadelerini kullandı. Baydemir bu cevabın ardından içeride kalan 7 milyon liralık hayati alacağını, normal yollarla asla tahsil edemeyeceğini ve ödemelerin kendisinden istenen paraya bağlandığı kanaatine vardığını belirtti. İstenen paranın yarısını verdiğini söyleyerek 480 bin TL teslim ettiğini ve bu paranın o dönem yaklaşık 13 bin dolara tekabül ettiğini beyan etti. Önceki dönemlerde ödemelerini aksamadan aldığını vurgulayan Baydemir, 2019'dan sonra ödemelerimiz aksamaya başladı. Bu konularla ilgili biraz ödeme sıkıntısı hep yaşar olduk ifadelerine yer verdi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi geri adım attı. Çubuklu İstinye hattı Ekim'de yeniden açılıyor. Müjdeyi ise Beykoz Belediye Başkan Vekili verdi. 31 Temmuz 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğini kilitlediği için Beykoz'da büyük tepkiye yol açan Çubuklu İstinye arabalı vapur hattı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hattın Ekim ayında yeniden hizmete açılacağını duyurdu. İBB Şehir Hatları tarafından Çubuklu İstinye arabalı vapur hattının durdurulmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık aksında trafik kilitlenme noktasına gelmişti. İki yaka arasında deniz yoluyla doğrudan araç geçiş imkanının ortadan kalkması yalnızca Beykoz'u değil Sarıyer başta olmak üzere tüm İstanbul trafiğini olumsuz etkilemişti. Resmi açıklamanın ve sefer başlangıç tarihinin önümüzdeki süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şehir hatları tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

0: İşgalci İsrail Gazze'de hala katliamlarına devam ediyor ve katil ordusu hala İHA'yla suikast düzenlemeye devam ediyor özellikle de. En son özellikle de eski Kassam Tugayı komutanlarından Farah Hamed'i hedef aldı ve Han Yunus'ta da tank ateşinin hedefi olan hamile bir kadın ve 7 aylık bebeği hayatını kaybetti. Bir yandan Lübnan sınırında da hala saldırıları şiddetlendi. Saldırılarına devam ediyor İsrail ordusu. Özellikle de Hizbullah'ın tünellerini imha etmek için tonlarca patlayıcı kullandı ki bu son patlayıcılar sarsıntılara neden oldu.
1: Ateşkesi ihlal ediyorlar, her gün yeni saldırı düzenliyorlar. İşgalci İsrail eski Kassam Tugayları komutanını hedef aldı. Motosikletiyle ilerlerken şehit etti. 43 yaşındaki Farah Ahmet suikaste kurban gitti. Ahmet eski Kassam Tugayları komutanıydı. 2003'te tutuklanıp 2011'de serbest bırakılan Ahmet doğrudan hedef alınarak katledildi. İsrail'in katliamları da hız kesmiyor. Han Yunus'ta İsrail tankından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki hamile Eman Şalluf ve karnındaki 7 aylık bebeği hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gazze'de sağlık sistemi de çökmüş durumda. Bulaşıcı hastalık riskinin arttığı bölgede İHA İnsani Yardım Vakfı ağır hasar gören Şifa Hastanesi'nin girişimsel radyoloji bölümünü onararak yeniden hizmete açtı. Bölümde aylık 8 bin hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor. Saldırılar yalnızca Gazze ile sınırlı değil. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde İsrail askerlerinin korumasındaki işgalci İsrailliler Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. Bir baba ve çocuklarını darp ederek yaraladı. Ailelerin koyunlarını gasp etti. Kuzey cephesinde Lübnan'ın güneyindeki Ali Et Tahir tepesini işgal eden İsrail ordusu Hizbullah tünellerini imha etmek için tam 1100 ton patlayıcı kullandı. Devasa patlama ABD Jeolojik Gözlemevi tarafından 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı olarak kaydedildi. İsrail ordusu patlamanın ardından bölgeden çekilerek geri hatlara konuşlandı. Yaklaşık 50 Hizbullah mensubunun da öldürüldüğü iddia edildi. Öte yandan 15-16 Eylül'de Roma'da yapılması planlanan 8. tur İsrail-Lübnan müzakereleri, Yahudi bayramları ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hazırlıkları gibi yoğun diplomatik takvim gerekçe gösterilerek Ekim ayına ertelendiği iddia edildi.
0: Orta Doğu'daki enerji ve ticaret hatları çifte darbe aldı. Çünkü Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı alternatif olarak kullandığı kritik Doğu Batı petrol boru hattı saldırıların ardından geçici olarak kapatıldı. Buna ek olarak Husilerin Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü de ele geçirmesiyle birlikte artık küresel enerji piyasalarında alarm zilleri çalmaya başladı.
1: Yemen'de dengeler değişti. Husiler Yemen güçlerinin taarruzuna sert karşılık verdi. Kızıldeniz kıyısında hızlı bir ilerleyiş gerçekleştirildi. Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü de ele geçirdiler. Yemen güçleri çekilirken askeri teçhizatlarını ve araçlarını da geride bıraktı. Bölgede deniz güvenliğinin risk altında olduğu belirtiliyor. Husilerin bu ilerleyişi Babülmendeb üzerindeki baskıyı artırıyor. Çünkü küresel ticaret açısından kritik öneme sahip bu güzergahtan geçen gemiler yeni saldırı ve abluka tehdidiyle karşı karşıya. Husiler ise sadece Suudi Arabistan'a ait gemileri hedef aldıklarını belirtiyor. Diğer ticari gemilerin güvenli şekilde geçebileceğini savunuyor. Ancak denizcilik şirketleri açısından risk giderek büyüyor. Krizin bir başka ayağı ise Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı. Riyad yönetiminin Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullandığı Doğu Batı petrol boru hattı 10 Eylül'deki saldırıların ardından tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı. Boru hattı Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlıyor. Böylece Riyad Hürmüz Boğazı'na girmeden petrolünü dünya pazarına ulaştırabiliyor. Ancak şimdi bu alternatif güzergahta saldırıların hedefi haline geldi. Suudi Arabistan boru hattının güvenliği için acil durum ve teknik ekiplerin çalışmaya başladığını açıkladı. ABD'li yetkililer ve uydu görüntüleri saldırının Irak'tan havalanan İHA'larla gerçekleştirildiğini teyit etti. Irak Başbakanı Ali Zeydi, olayın Meysan vilayetinden düzenlendiğinin belirlenmesi üzerine Meysan Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldı. Suudi Arabistan ise Zeydi'nin talebi üzerine Irak'a misilleme yapmama kararı aldı. Bir açıklamada ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, boru hattına yönelik saldırıya ilişkin İran'ı işaret etti.
2: Bu saldırıdan muhtemelen İran sorumlu.
1: Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la ilişkisine de değindi. Prensin kendisinin iyi bir dostu olduğunu söyledi. Her şeyin yoluna gireceğini belirtti. Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini de sözlerine ekledi.
2: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Gemilerin çoğunun geçmesine izin veriyorlar.
1: Ancak son çatışmalar yalnızca askeri dengeleri değil, Yemen'deki insani tabloyu da ağırlaştırıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre son çatışma dalgasında on binlerce kişi yeniden yerinden edildi. Yaklaşık 50 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 10 yıllık iç savaşın yarattığı yıkımla birlikte ülkedeki toplam yerinden edilmiş kişi sayısı 5,2 milyona ulaştı. 22,3 milyon insan acil insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi ve petrol fiyatlarında da düşüş olacağını belirtti. Bu açıklamaların yanı sıra bir yandan da elbette ki Hürmüz Boğazı'nda hala kriz derinleşiyor ama aynı zamanda diplomatik temaslar da hız kazanmış durumda ki bir açıklama da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan geldi ve eğer ABD ablukayı kaldırırsa Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini söyledi. Gündemde önemli bir konu daha var. O da 14 Eylül'de Umman'da Körfez ülkeleriyle kritik bir toplantının yapılması.
1: ABD Başkanı Donald Trump İrlanda ziyareti sırasında İran savaşı hakkında konuştu. Savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi.
3: Savaş çok yakında sona erecek. Savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek.
1: Trump savaştan sonra petrol fiyatlarının düşeceğini belirtti. Savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından sona ereceğine inandığını tekrarladı.
3: İran'la savaşın çok yakında, muhtemelen ara seçimlerden hemen sonra biteceğini düşünüyorum. Ara seçimleri zorlaştırmak için ellerinden geldiğince beklemeye çalışıyorlar.
1: İran'la ABD arasındaki gerilim sürüyor. Gerilimin merkezinde Hürmüz Boğazı var. İran geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde Boğaz'ın ticari trafiği açılacağını duyurdu. Pezeşkian, İran'la Umman arasındaki görüşmelere de değindi. İki ülke arasında Boğaz'da ticari gemiler için ortak bir güzergah oluşturulması konusunda da önemli bir görüşme trafiği yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda İran, Umman ve Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantının 14 Eylül'de Umman'ın ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de görüşmelerin sonucunun açıklanacağını belirtti. Hürmüz'de kalıcı güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğiyle sağlanabileceğini söyledi. Toplantıda gemiler için güvenli geçiş rotalarının ele alınması bekleniyor. Washington'un Körfez ülkelerine İran'la bağımsız müzakere yapmamaları yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi. Buna karşın Meclis Ulusal Güvenliği Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD tüm şartları kabul etmedikçe müzakere masasına oturmayacaklarını yineledi.

Washington cephesinde ise askeri seçeneklerin halen masada olduğu mesajı veriliyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki kendi koruması altındaki gemiler için Umman kıyılarına yakın güzergahı kullanıyor. ABD'nin ticari gemiler için belirlediği koridorun güvenlik gerekçesiyle

0: Test tesisi için saldırılardan 4 gün önce 1,2 milyon dolarlık acil bir onarım sözleşmesi imzalandı. Sığınak delici bombaların Kazma Dağı gibi granit kayaya oyulmuş derin yeraltı tesisleri üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Öte yandan Kazma Dağı hala ABD'nin radarında. İran'ın nükleer faaliyetlerini bu dağın altında sürdürdüğü belirtiliyor. Başkan Donald Trump da geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Kazma Dağı'nı vurabileceğini duyurmuştu. Öte yandan Wall Street Journal'ın haberine göre İran'ın Temmuz ayında Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği ve askerlerin ölümüne yol açan saldırıda Çin yapımı yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden faydalandığı öne sürüldü.
1: Böylelikle bu saat dilimini de noktalıyoruz ama sert başında Duygu Göktürk sizlerle birlikte olacak.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
8: Ziraat Bankası sunar.

Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Değerli kısa filmciler, bu haber sizin için. Bu yılın Aralık ayında 7. kez gerçekleşmesi planlanan Esenler Film Festivali'ne başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Festivale kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerindeki kısa filmler başvuru yapabiliyor.

Esenler Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Esenler Film Festivali, bu yıl 11-15 Aralık tarihleri arasında 7. kez sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışması ve kısa film yapım desteği için başvurularsa tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma kategorileri toplamında 1 milyon lira ödülün dağıtılacağı festivale son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlendi. Yarışmalara yapılan başvurular ön jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilecek. Ön değerlendirme sonucunda seçilecek olan film ve projeler, festival haftasında ana jürinin karşısına çıkarak büyük ödüller için yarışacak. Sinema severleri yenilik ve sürprizlerle dolu zengin bir programla karşılamaya hazırlanan 7. Esenler Film Festivali, kısa film yarışmasının yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler ve farklı etkinliklerle sinema dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. 11-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin kapsamlı programı ve etkinlik detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

0: Küme Vakfı tarafından yeni bir sergi hayata geçirildi değerli izleyenler. Temas adını taşıyan ve Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına dikkat çeken bu yeni sergi Karaköy Palas'ta sanatseverleri bekliyor.
1: Karaköy Palas yeni sergisi Temas'la sanatseverlerle yeniden buluştu. Küme Vakfı tarafından gerçekleştirilen sergi, yapının kendi hafızasından hareketle Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına uzanan çok yönlü bir anlatı kurarak karşımıza çıkıyor. Temas, Karaköy Palası yalnızca eserlerin yer aldığı bir sergi mekanı olarak değil, anlatının doğrudan bir parçası olarak konumlandırıyor. Yapının mimari karakteri, zaman içinde üstlendiği işlevler ve çevresinde gelişen hayat, serginin düşünsel zeminini oluşturuyor. Temas, aynı zamanda bir yapının çevresiyle nasıl ilişki kurduğuna ve kent hafızasının bu ilişkiler aracılığıyla nasıl oluştuğuna odaklanıyor. Karaköy Palas'ın mimarisiyle çevresinde şekillenen sosyal, ticari ve kültürel hayat yan yana geldiğinde, serginin anlatısı tek bir yapının sınırlarını aşarak Karaköy'e dair daha geniş bir okumaya dönüşüyor. Sergi, geçmişi tamamlanmış bir hikaye olarak sunmak yerine, bugünün içinden yeniden okunabilecek bir hafıza alanı olarak ele alıyor. Murat Kösemen'in küratörlüğünde hazırlanan Temas, Küme Vakfı'nın Karaköy Palas'ta sürdürdüğü kültür ve sanat programının ikinci sergisi olarak sanatseverleri karşılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ülkemizde ağırlamaya hazırlanıyor değerli izleyenler. Peki bu heyecan verici konserler ne zaman? Detaylar haberimizde.

Dünyanın saygın orkestralarından Royal Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında iki farklı programla 3 akşam boyunca müzikseverlerle buluşacak. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nın müzik direktörü olan, uluslararası alanda tanınan orkestralarla gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Şef Vasili Petrenko, İstanbul'da iki farklı programla 2 akşam, Ankara'da ise 1 akşam orkestrayı yönetecek. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışı öncesi 25 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ilk konserde genç keman virtüözü Lia Petrova solist olarak sahne alacak. Geç romantik dönemin renkli atmosferinden Sibelius'un tutkulu keman tınılarına ve Çaykovski'nin güçlü senfonik anlatımına uzanan konser etkileyici bir repertuar sunacak. Şef Vasili Petrenko 26 Eylül Cumartesi günü ise saat 20.30'da İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış akşamında çağımızın en önemli yorumcularından biri kabul edilen solist Elizabeth Leonskaya ile aynı sahneyi paylaşacak. Leonskaya ile Anıtsal Klasikler isimli programda ise Beethoven'ın imparator olarak anılan 5 nolu piyano konçertosuyla Richard Strauss'un görkemli senfonik şiiri Bir Kahramanın Yaşamı seslendirilecek. Müzik direktörü ve şef Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Filarmoni Orkestrası 27 Eylül Pazar günü saat 20'de CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle bir araya gelecek. Ankaralı sanatseverler bu programla keyifli bir müzik ziyafeti yaşayacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: I'm sure you've heard of the Owens family.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 12 filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı filmse öne çıkıyor. Onlardan ilki Aşkın Büyüsü 2 yapımı. Film, Owens kardeşlerin ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlığa karşı yeniden güçlerini birleştirmesini konu ediniyor. Sally Owens ve Jillian Owens, ailelerinin geleceğini tehdit eden bu karanlığın ortaya çıkmasıyla sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışırlar. Bakalım başarabilecekler midir?
3: Zoe!
4: Merhaba! No, işte buradasınız. Ne kadar da tatlı.
3: Onlar tehlikeli işte o kadar. Sakın laboratuvara girme.
2: Diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Konuşan hayvanlar.
3: Oyuncakların evin her yerine dağılmış.
4: O elindekiler oyuncak değil ama.
2: Gerçekleşen bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formları birbirine dönüşmeye başlar. Bu dönüşümden doğrudan etkilenen Zoe ve evcil hayvanları da kendi aralarında form değiştirirler.
5: Rupert!
4: Vay be!
2: Yaşanan bu karmaşanın ardından Zoe ve hayvanlar süreci durdurmak ve herkesin kendi orijinal bedenine dönmesini sağlamak amacıyla bir araya gelerek olayın kaynağını bulmak üzere bir yolculuğa çıkar.
6: O tavşan az önce konuştu mu yoksa ben mi tırlattım?
4: Peki ya içimdeki hayvanlar beni kontrol ederse?
5: Baksana Zoe! Güçlü.
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendisiyle hem müziğe dair hem de besteciliğe dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Rica ederiz, nasılsınız?
7: Çok iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederim. Klişe bir girizgah ama Kırmızı Halı ve benim için önemli bir girizgah. Müzik sizin için ne demek? Müziğe kavramsal ve pratik olarak nasıl bakıyorsunuz? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Böyle başlamak isterim, lütfen buyurun.
7: Tabii ki. Müzik bana kalırsa yani insanın hayatla olan ilişkisini en içgüdüsel, en doğal yollarla ifade etme biçimi. Yani bunu düşünürken şöyle düşünüyorum. Yani daha insan konuşmayı bile bilmezken müzik yapıyordu. Taşları duvarlara vurarak, işte bir takım törenlerde. Bugün bakıyorsunuz 40-50 bin yıl önceye dayanan arkeolojik kazılarda müzik enstrümanları var. Ben kendim için de öyle görüyorum. Yani hayatla olan ilişkimi ifade edebildiğim ve bunu soyut kavramlarla ortaya çıkarabildiğim bir yol olarak görüyorum müziği.
0: Peki müziğe ne zaman ve nasıl yöneldiniz ve neden disiplin olarak müzik?
7: Neden müzik? aslında şöyle düşüneyim ben onu. Neden müzik değil de müzik neden beni seçti? Çünkü şimdi fark ediyorum ki geriye baktığımda müzik hep benim içimde vardı. Benim onu keşfetmem bir süreçti. Yaklaşık 13-14 yaşlarında müziğe çok fazla ilgi duyduğumu fark ettim. Belki biraz da yeteneğim olduğunu hissettim ve 13-14 yaşında bir gitar alındı bana. Onunla müziğe başladım ve ondan sonra da hiç kopmadan devam ettim. Şimdi mesela bazen görüyorum arkadaşlar, işte çocuklarım piyano dersi alsın, gitar dersi alsın. Oradaki kriter şu: çocuğunuzu piyanoyla ya da gitarla bir odaya kapattığınız zaman oradan çıkmadan çalışıyor mu? İşte o zaman müzisyen geliyor demektir. Bu zorlayarak olmuyor. Sadece içindekini keşfettiğin zaman ortaya çıkan bir şey.
0: Bazı şeyleri özellikle sanat konusunda hem de eğitim bağlamında akışa bırakmak gerekiyor. Yeteneklerin de ortaya çıkması için.
7: Tabii. Zaten varsa var. Yani o sonradan zorlayarak olacak bir şey değil.
0: Gayet iyi anladım. Peki hocam, siz kendi müziğinizi tat, doku, duygu, teknik ve içerik olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Bu garip bir soru olabilir ama kendi öz bakışınızı merak ediyorum sanatınıza karşı.
7: Ya şöyle söyleyebilirim. Ben aslında belki de müziği anlatmak istediğim hikayelerin bir aracısı olarak değerlendiriyorum. Ve de ortaya koymak istediğim bir müzik biçimi var. Onu da nasıl ifade edeyim? belki hayat boyunca dinlediğim müziklerin böyle bir potada eritilmiş hali herhalde benden çıkan. Çünkü çok küçük yaşlarda farklı müzikler dinleyerek büyüdük. Yani ben arabesk de dinledim. Benim gençliğimde taverna müziği meşhurdu. Onları dinledim. Batı müziği zaten hayatımızın içinde vardı. Daha sonraki yıllarda daha klasik müziğe yöneldim. Bunların içinden kendi müziğime uygun olanları eritip kullandım diye düşünüyorum. Ama asıl benim için kıymetli olan söz ve hikaye ve müzik de bunun çok güzel bir aracısı diye düşünüyorum.
0: Harika. Müzik insanı iyileştirir mi?
7: Hmm. Bunu sorunca şimdi ninniler aklıma geldi. Hmm. Yani ninniler nasıl çocuklara iyi geliyorsa ya da ağıtlar. Ağıtları sadece acımızı dışarıya duyurmak için değil, bizi biraz iyileştirsin diye, biraz acımızı azaltsın diye de söylüyoruz. Bu anlamda iyi gelir diye düşünüyorum. Bana iyi geliyor. Kendimden konuşmam gerekirse bana iyi geliyor. Bebekler üzerine böyle çalışmalar var biliyorsunuz. Daha anne karnında bebekler iyi geldiğine dair bence kesin iyi geliyor.
0: Bu da tabii müzikten müziğe ve içerikten içeriye değişen bir durum. Değerli hocam, Türk müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce biz iyi şeyler dinliyor muyuz tırnak içinde?
7: Çok samimi söylemem gerekirse bu soruya çok böyle hakim olduğumu düşünmüyorum. Yani çünkü ne dinleniyor ona çok hakim değilim. Şu anda böyle daha çok hip hop ve rap önde gidiyor diye biliyorum. Onların içinden çok iyi örnekler var mı? Çok hakim değilim. Ben ama daha böyle bağımsız rock, indie rock, alternatif rock tarzında güzel şeyler üretildiğini düşünüyorum. Oradaki üretimlerin daha kıymetli şeyler olduğunu düşünüyorum.
0: Değerli hocam, siz şarkı söylüyorsunuz. Aynı zamanda bestecilik ve yazarlık yönünüz de var. Yine bu bağlamda Neyleyim, Aşkı Kıyamet, Gidecek Yerim Mi Var, Emre Altun'un seslendirdiği. Bunlar aslında size ait orijinalinde.
7: Evet, evet.
0: Peki bu yolculuk nasıl gelişti? Söz yazarlığından, besteciliğinden yorumculuğa.
7: Evet. Yani önce şeyle başlayayım. Yani Emre, sevgili Emre'nin yorumladığı parçalarımı. O benim için çok büyük mutluluk. Çünkü çok geniş kitlelerce sevildi. Yani bu bir besteci ve söz yazar olarak elde edebileceğim en büyük mutluluklardan biri. Şimdi bazen Emre'nin konserine gidiyorum. 15 yaşındaki bir genç de, işte bizim yaşlardakiler de şarkılarıma eşlik ediyor. Sağ olsun, tabii Emre'nin katkısı çok büyük. Onun sesiyle büyüdü bu şarkılar. O çok büyük mutluluk. Evet, yani hem söz yazıyorum, hem beste yapıyorum, hem kendim de söylüyorum. Bu bana şöyle bir kolaylık da sağlıyor. Çıkacak ürünün son halini kendi kendime yoğurabiliyorum. Yani bu, acaba bu müzik hangi sözden güzel olacak diye düşünmeme gerek kalmıyor. İkisini bir arada düşünüyorum. Ve kendim de kendimce yorumladığım zaman elimde bitmiş bir ürün olarak o hikaye oluyor.
0: Aslında bir şarkıyı ya da neyse adı, ürünü ortaya çıkarabilecek bütün donanımlara sahipsiniz. Dolayısıyla bu sizin hayatınızı kolaylaştırıyor mu? Özellikle sanat yapma konusunda. Nasıl artılar sağlıyor hocam? Kimseye bağımsız olmadan ilerleyebilmek mi mesela önemli olan?
7: Kesinlikle. Ben bir de müzik teknolojilerine de meraklıyım. Kendi stüdyomda kayıt yapıyorum. Kendimce düzenlemeler yapıyorum. Ve hayal ettiğim ürünün gerçekleşmiş halini görme şansım oluyor. Bu çok özgürlük veren bir şey ve işimi çok kolaylaştıran bir şey açıkçası.
0: Gayet iyi anladım. Aynı zamanda sinemayla ilgileniyorsunuz. Daha doğrusu bir yapımcı olarak da sinemanın içindesiniz. Sinemaya bakışınız nedir? Sinema hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Biraz da böyle devam edelim.
7: Tamam. Sinema özellikle son 10 yıldır hayatımın önemli bir yerini kaplıyor. Belki müzikten de öne geçti. Hem yapımcı olarak var oluyorum. Bazen senaryo yazımını beraber yapıyoruz. Bazı filmlerde müzikler yapıyorum. Sinema çok büyülü bir dünya. Yani insanın hayal bile edemeyeceği bir dünyayı önünüze seriveren bir ortam. Dolayısıyla bana çok büyülü geliyor. Yapımcılık tarafı biraz zor. Çünkü sinema çok meşakkatli.
0: Doğru.
7: Maddi yönden de çok zorlayıcı bir süreç. Yıpratıcı bir süreç. O yapım sürecinde hepimiz ya bir daha asla artık çekmeyelim falan dedikten sonra film elimize geldiği zaman yani iyi ki yapmışız, hadi bir daha ne zaman yapacağız diyiveriyoruz. O yüzden yapabildiğimiz sürece çok mutluyuz ama yapmak çok kolay değil maalesef. Hı hı.
0: Çünkü çok detaylı ve sizin de söylediğiniz gibi meşakkatli bir...
7: Evet, bir film dediğiniz yaklaşık 3-4 senelik bir çaba. Öncesi ve sonrasıyla.
0: Hocam sinema ve müzik çok değerli iki disiplin. Bunun ikisine de dolaylı ya da doğrudan bir şekilde hakimsiniz. Mutlu musunuz? Yani bu iki kıymetli alanın hayatınızda yer kaplıyor olmasıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Hissiyat olarak bu soruyu soruyorum. Çünkü bana kalırsa çok önemli iki disiplinin hayatınızda yer kaplıyor olması çok güzel bir şey olsa gerek.
7: Vallahi ben de hayatımın tamamının bunlardan oluşmasını dilerim açıkçası. Keşke hep sinemayla uğraşsak, hep müzikle uğraşsak.
0: Nasıl besliyor sizi bu iki alan?
7: Yani birbirini destekliyor. Ben mesela müziği hayatımın her yerinde kullanırım. Yani müzik benim için hayatın bir fonunda devamlı akan bir şey zaten. Sinema da öyle. Yani gördüğümüz bir filmden, yazmaya çalıştığımız bir senaryodan, oradaki bir küçük hikayeden besleniyoruz. Müzik de öyle. Ben şimdi mesela bazı filmlerin müziklerini yaparken çekim sırasında en azından ana temayı hazır etmeye çalışıyorum ki filmi çekerken o duygu bizim içimize doğsun. O duyguyla filmi çekelim. Çalıştığım yönetmen arkadaşlarım da başta Görkem Yelten olmak üzere bunu benden talep de ediyorlar. Yani en azından ana temamız sette bizim yanımızda olsun. Hı hı. Oyuncular o müziği dinlesinler, o müzik onların içlerine doğsun ve o duygu onlara da geçsin. Ya bu karşılıklı beslenen çok güzel bir süreç. Bir şey daha var. Ben filmin sesiyle de çok ilgili, yani biraz ilgi alanıma giriyor. Muhakkak yaptığımız filmlerin sesinde de kendimce fikirlerimi iletiyorum. Çünkü sesin kullanımı da filmin çok önemli bir aracı. Belki izleyici tarafından çok dikkat edilmeyen bir araç. Ama gerçekten günün sonunda filme müthiş bir katkı yapan kuvvetli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum filmin sesinin.
0: Biz sizinle yıllar önce Akşam Gazetesi için çok keyifli bir röportaj yaptık.
7: Doğru.
0: Sebebi ise yazdığınız kitaptı.
7: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Müziğin
7: Mabetleri
0: adlı kitap. Bir de yazarlık yönünüz var dolayısıyla ama evet. Yine de müzik paralelinde gerçekleşiyor elbette. Biraz evet. Da kitabınızdan bahsetmenizi rica ederim hocam.
7: Tabii. 2020 ya da 2021

0: 2021 yılıydı sanırım çıktı. 10 senelik bir çalışmanın sonucuydu. Ben 10 sene boyunca Avrupa'da çeşitli konser salonlarını gezdim. Klasik müziğin mabetleri diyebileceğim yerler bunlar. Ve onları önce burada birkaç dergide yayınlanacak yazılar halinde yayınlandı. Daha sonra bunları bir kitapta toplamak istedim. İşte konser salonlarının tarihi, biraz mimarisi, biraz akustiği, orada günlük yaşadıklarım, şehrin hayatı gibi bir kültürel gezi rehberi gibi, bir klasik müzik salonlarının gezi rehberi gibi bir kitap oluştu. O da hayatımda çok önemli bir yeri var açıkçası.
1: Hem sizin hayatınızda önemli bir yeri var hem de literatür için çok kıymetli ve bir belge niteliği taşıyan bir çalışma. Umarım. Bu açıdan ben sizi tebrik ediyorum.
0: Teşekkür
1: ederim.
0: Tekrar
1: sinemaya dönecek olduğumda film izliyorsunuz elbette. Evet. Sinemanın içinde olduğunuz için de bir aynı zamanda sinefilsiniz. Film müziği de yaptığınız için filmleri nasıl izliyor ve okuyorsunuz hocam? Özellikle müzik bağlamında kulağınızı tırmalayan ya da sizi rahatsız eden detaylar oluyor mu ya da tam tersi?
0: Okey. Yani o... Şimdi filmin müzik kullanımı özellikle bizim daha ilgi duyduğumuz art house tarafında biraz tartışmalı bir konu. Çünkü bazı yönetmenler filmde müzik kullanımının olmaması ya da çok minimum olması yönünde bir görüş savunuyorlar. Ben buna tam katılmıyorum. Ben müziğin doğru zamanda film içinde kullanıldığı zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum ve gerekli olduğunu da düşünüyorum. Demin bahsettiğim konuya dönecek olursam filmde müziğin kullanımı beni çok etkileyebiliyor. Bazen o kadar yabancılaştırıcı bir müzikle film geliyor ki ama sonra bir bakıyorsunuz hayır filmin dili öyle oturmuş. O da bana bir yol açıyor. Ya muhakkak bizim bildiğimiz kalıplar içinde olması şart değil. Sonuçta film dediğiniz yönetmenin dünyası.
1: Çok doğru.
0: Yönetmen o dünyayı öyle sunmak istiyorsa onu anlamaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde sesin kullanımı da öyle. Bu iki konular tabi haliyle benim dikkatimi fazlaca çekiyor.
1: Peki hoşunuza giden müzikler oluyor mudur? Filmlerden örnek vermek ister misiniz?
0: Yani oluyor tabi. Yani şimdi geçenlerde belgeselini de seyrettim. Mesela Ennio Morricone benim için bu konuda bir şeydir. Bir ilahtır yani. Onun müzik kullanımı bana çok ilham veriyor.
1: Dünyada da çok öne çıkan müzisyenler var, film müzisyenleri var. Evet. Hans Zimmer belki bunlardan biri.
0: Evet, evet.
1: Son film onun değil tabii ki. Odyssey söyleyecektim ama onu başka bir müzisyen tasarladı.
0: Evet.
1: Filmleri izlerken bunlarda bize güzel bir renk ve doku duygu oluyor hocam. Filmin içine girmemiz bağlamında.
0: Ve bazen filmleri müzikleriyle hatırlıyoruz. Yani iyi kötü ve çirkinini düşünün.
1: Doğru.
0: Yani ya da The Godfather serisini düşünün. O müzik 4 saniye çaldığı zaman hemen o filme gidiyorsunuz.
1: Hocam film müziği yapmak nasıl bir eylem? Önce yönetmenle mi diyalog halindesiniz yoksa yapımcının kendisiyle mi yoksa senaryoyu mu okumayı tercih ediyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu teknik süreç ve daha sonra hissiyatınız işin içine nasıl giriyor?
0: Evet. Tabii önce yönetmenle bir ön görüşme yapıyoruz. Nasıl bir şey, nasıl bir dünya yaratmak istediğiyle ilgili. Çünkü tekrarını söyleyeceğim. Film yönetmenin dünyası. Ben besteci olarak onu önce anlamakla yükümlüyüm. Ondan sonra senaryo okuyorum. Ve ben daha senaryo aşamasında en azından ana temayı bestelemeye gayret ediyorum. Ki filmin içinde de işe yarasın diye. Daha sonra ilk kaba kurgudan itibaren rica ediyorum ben görüntüleri. Çünkü onun duygusuna girmeye çalışıyorum. Ve ondan sonraki süreç benim için çok güzel. Ben çok seviyorum film müziği yapmayı. O anlar, doğru zamanlama, film müziğinde zamanlama çok önemli bana göre. Onu keşfetmek, ona göre ince ince çalışıp işlemek bana büyük keyif veriyor açıkçası.
1: Peki bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde merak ediyorum genç müzisyenlere, genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler?
0: Ama çalışmaktan vazgeçmemeleri lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ünlü gitarist John McLaughlin'in bir lafı vardı. Dünyanın en iyi gitaristi benim çünkü 8 saat çalışıyorum hala. Eğer 9 saat çalışan varsa o benden iyidir diyor. Yani çalışmaktan vazgeçmemek lazım. Vasata teslim olmamak lazım. Yani bu yeter. Zaten ne anlaşılacak dememek lazım. O noktaya geldikten sonra da kendine güvenerek üretmeye, o külliyatı oluşturmaya devam etmek lazım. Siz iyi olduğuna inandığınız ama gerçekten

0: iyi olmak için de çabaladığınız bir işi inanarak ürettiğiniz sürece başkaları da gelip size inanacaktır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Hocam bu soruya cevabı atıfla vasat kelimesini kullandınız. İyi müzik dinlemek, müzikle ilgilenen insanlardan bahsetmiyorum. Yapımcılardan ya da müzisyenlerden değil. Ama onları da işin içine dahil ederek. İyi müzik dinlemek insanlar için neden önemli sizce? Hayatımızı nasıl besler ve şekillendirir? Zorunda da değildir elbette. Ama iyi müziğin nedir bizdeki karşılığı sizce?
0: Vallahi bunu sadece iyi müzik olarak da düşünmeyelim hadi. İyi mimari, iyi bir çevre.
1: İyi bir tasarım.
0: İyi bir tasarım, iyi bir yemek. Yani bunlar hep insanı besleyen şeyler. Tam tersi de tekrar başa dönelim. İnsanı vasata, sıradanlığa düşüren şeyler. Dolayısıyla iyi müzik burada çok önemli. İyi bir çevre, iyi bir mimari, iyi bir tasarım olduğu gibi.
1: Gayet iyi anladım. Hem sinemaya dair hem müziğe dair çok kısa bir şey konuşabildik. Süremizin de yeterli olmaması ve vaktinin dolması sebebiyle. Çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız, iyi ki 24'teydiniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen duymak isteriz.
0: Beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Başarılarınızın da devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli hocam. Sizin de yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler mersin. Tekrar.
0: Sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden söz edecek olursak Buster Keaton'ın 1926 tarihli The General'ini mutlaka bir kenara koymak gerekiyor. Gösterime girdiği dönemde beklenen ilgiyi görmeyen The General, yıllar içinde yeniden keşfedildi ve bugünün sessiz sinemanın en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilir. Filmin aslında basit gibi görünen bir hikayesi var. Amerikan İç Savaşı sırasında tren makinisti Johnny Gray'in çok sevdiği lokomotifi The General, Kuzeyli askerler tarafından kaçırılır. Sevgilisi Annabel de onların eline düşer. Johnny hem lokomotifini hem de Annabel'i kurtarmak için amansız bir kovalamacaya girişir. Filmi Clyde Brookman'le birlikte yöneten Buster Keaton aynı zamanda başrolde. Filmin asıl gücü ise hikayesinden çok bu sade hikayenin anlatılış biçiminde ortaya çıkıyor. Bugün bilgisayar efektleriyle yapılabilecek pek çok sahne 1926'nın şartlarında gerçekten başarılı ve şaşırtıcı bir biçimde çekilmiş. Hareket halindeki trenler, kovalamacalar, köprü sahneleri. İzlerken insan ister istemez bunu o yıllarda nasıl yapmışlar diye düşündürüyor. Üstelik bütün bu gösteri yalnızca seyirciyi şaşırtmak için değil, hikayenin doğal bir parçası olarak kullanılıyor. Filmin temposu da ayrıca hayranlık verici. Sessiz sinema denince aklımıza bazen ağır ilerleyen, sabır isteyen filmler geliyor. The General ise tam tersine özellikle trenlerin harekete geçmesiyle birlikte seyirciyi peşinden sürüklüyor. Kovalamaca başladığında neredeyse nefes alacak zaman bırakmıyor. Bunu da hızlı kurguya, özel efektlere ya da bugünün görsel numaralarına ihtiyaç duymadan başarıyor. Görüntü, hareket, ritim ve zamanlama hepsi bu kadar. Bence The General'i değerli kılan en önemli şey de burada. Film bize sinemanın aslında ne kadar güçlü ve evrensel bir anlatım dili olduğunu hatırlatıyor. Diyalog yok, ses yok, bilgisayar efektleri yok. Ama 100 yıl önce çekilmiş bir film bugün bizi hala güldürebiliyor, heyecanlandırabiliyor ve hatta bazı sahnelerinde şaşırtabiliyor. Belki de gerçek klasiklerin farkı tam olarak bu. Zaman değişiyor, teknoloji değişiyor, sinema dili değişiyor ama iyi bir fikrin, iyi bir oyunculuğun ve kusursuz bir sinema duygusunun modası geçmiyor. The General aradan geçen 100 yıla rağmen hala çalışan, işleyen bir film. Hem eğlenceli, hem heyecanlı, hem de sinemanın imkanlarını sonuna kadar zorlayan, sessiz sinemaya mesafeli olanların bile izlerken keyif alabileceği bir başeser. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecektir.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Ben Duygu Göktürk, hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. O mesaja bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde darbe döneminde Türkiye'de yaşananlara dikkati çekti. Mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hala yüreğimizde hissediyoruz dedi. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. "12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Artık ABD'nin darbedeki rolü birçok belge sebebiyle biliniyor. Bizim çocuklar başardı diye tarihe not düşülen o karanlık gece öncesinde kardeş kardeşe kırdırıldı. Darbeciler o dönemde Türk demokrasisini silindir gibi ezmişti. Ve 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha görüldü ki ABD Türkiye'yi yönetme sevdasından asla vazgeçmemişti."
1: Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin ve milletin bütünlüğünü, milletin hak, hukuk ve hürriyetini korumak, can ve mal güvenliğini sağlayarak korkudan kurtarmak, devlet otoritesini tarafsız olarak yeniden tesis ve idame etmek gayesiyle devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır.
2: Her şey bu bildirinin ardından bıçak gibi kesildi. O güne kadar kardeş kardeşe kırdırılıyor, sokaklarda anarşi kol geziyordu. Sağ ve sol kavgası adı altında iç savaşın temel taşları döşeniyordu.
3: Ben sağ ve sola katiyen bir şey ayrım yapmadım. Sağ ve sol üzerinde ayrım yapmadım. Hatta o kadar yapmadım ki mahkum olan, idam cezası alanlar var. Mesela evvela sağdan alınmış değil mi? Bir tanesi mahkumumuz bekletirdim. Soldan da olsun onun verirlerdi. İkisini ver. Bir tane sağdan bir tane soldan astı.
2: Cuntacıların hastalıklı darbe yönetimi işte bu kadar hukuksuzdu. 12 Eylül'ün Türkiye'ye faturası ağır oldu. Seçilmiş hükümet görevden alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Anayasa uygulamadan kaldırıldı. Siyasi partiler kapatıldı. Parti liderleri gözetim altında tutuldu ve yargılandı. 30 bin kişi sakıncalı bulunduğu için işinden oldu. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 517 kişiye idam cezası verildi. 171 kişinin işkenceden öldüğü belirlendi. Peki darbenin patenti Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup cuntacılara mı aitti?
3: Ankara'daki Zırhlı Tümen'den bir tank taburu Mamak'ta Amerikalıların bulunduğu yeri seçmişler. Oraya gelmiş. Saat 2 miydi, 3 müydü, neydi? Amerikalı telefon etmiş. Demiş ki bir tank taburu geldi buraya. Niçin geldi? Bana geldiler soruyorlar. Zaten bir saat, iki saat kaldı. Söyleyin dedim yani. Müdahale edeceğiz.
2: O sırada ABD Başkanı Jim Carter Washington'da bir müzikaldeydi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Paul Hens haberi "Bizim çocuklar başardı" şeklinde vermişti.
4: İzlememesi için bir neden yoktu. Aslında bu olumlu bir gelişmeydi. Ertesi gün Washington'a bir rahatlama havası hakimdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi.
2: ABD'de bilgi edinme yasası çerçevesinde gizliliği kaldırılan Dışişleri Bakanlığı belgeleri de aynı adresi işaret ediyor. Bu belgeler arasında darbe döneminin Ankara Büyükelçisi'nin ABD'ye gönderdiği diplomatik notlar da var. Büyükelçi darbenin hemen ertesinde "mevcut askeri liderlerin tamamını iyi tanıyoruz ve özellikle NATO üyeliği başta olmak üzere Türkiye'nin güvenlik ya da dış politikasında değişim yaşanacağı yönünde bir endişe taşımamıza da gerek yok" değerlendirmesini yapıyor. Büyükelçinin kaleme aldığı yazışmanın askeri liderlerle ilgili değerlendirmeleri içeren paragrafının başlangıç kısmının ise metinden çıkarıldığı görüldü. 12 Eylül darbesinin ardından kazanan ABD olmuştu. Darbeciler ilk iş kapatılan üsleri açtı ve Yunanistan'a NATO için destur verdi. Bugün 12 Eylül darbesinin aktörleri hayatta değil ama ölmeden önce sanık sandalyesine oturdular. 2010 yılındaki anayasa değişikliğiyle yargılanamazlar ibaresi değiştirildi. 2014 yılında Kenan Evren'le Hava Kuvvetleri

0: Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahin Kaya'nın rütbeleri söküldü. Haklarında müebbet hapis cezası verildi. Evren 9 Mayıs 2015'te, Şahin Kaya ise 9 Temmuz 2015'te öldü. Yargıtay 16. Ceza Dairesi sanıkların temyiz sürecindeki ölümleri nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye bir işlemi yapıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde oklarsa FETÖ'yü gösteriyor.
2: Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama şüpheler bitmedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ kabir işlemi yapıldı. Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada 2011'de Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla FETÖ kabir işlemi yapıldı.
3: Ölümünden 15 sene sonra mezar tekrar açıldı. FETÖ kabir işlemi gerçekleşti. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarlığında inceleme çalışmaları savcı eşliğinde ve adli tıp kurumundaki uzmanlarla yapıldı.
2: FETÖ kabir işlemi 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde gerçekleşti. Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Alınan örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle olayda 3. kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaanın hazırlanması planlanıyor.
3: 2011 senesinde Ergenekon soruşturmasından tutuklanmasına karar verildi ve Silivri cezaevine gönderildi. Cezaevindeyken de ölüm haberi geldi. Ölümünün nedeni ise kalp krizi denildi. Fakat aradan 15 sene geçti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu. Bu şüphenin ardındansa mezarı için FETÖ kabir kararı çıktı.
2: Ancak soruşturmada tüm oklar FETÖ'yü işaret ediyor. Adli Tıp Kurumu'nda Kaşif Kozinoğlu'nun doku örneklerinin olduğu katta yaşanan hırsızlık olayıyla Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya bakan savcının FETÖ'cü çıkması dikkat çekti. Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de ölümünün ardından zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumu'na doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevinden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı.
4: Adalet Başkanı'nın bir tek konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı soruşturma ilişkin.
2: Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkililerinin yaptıkları jet açıklamada yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığı iddia edilmişti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, delil karartma şüphelerini beraberinde getirdi.
5: Efendim açalım, ön tarafı açalım.
2: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı üstlenen ve takipsizlik kararıyla kapatan dönemin savcısı Ali İşgören'in ilerleyen süreçte FETÖ unsurlarıyla bağlantısı tespit edilerek meslekten ihraç edildiği ve FETÖ kapsamında yargılandığı ortaya çıktı. Karanlık tablonun yargı ayağı bununla da sınırlı kalmadı. Savcı İşgören'in kendisi gibi yargı mensubu olan eşi eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame düzenlendi. Kozinoğlu'nun koğuşunda aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, adli tıpta yaşanan hırsızlık vakası ve soruşturmayı kapatan yargı mensuplarının örgüt bağlantıları, Kozinoğlu dosyasının basit bir kalp krizi değil, üzeri örtülmeye çalışılan karanlık bir tertip olabileceği şüphelerini doğuruyor.

0: Eski MİT görevlisi Kaşif Közinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Közinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 9 kişi Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Közinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı. Közinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden onu gözaltına alınırken birinin yurt dışında firari olduğu bildirilmişti. Gözaltına alınanlardan o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 kişi ise ifade sonrası serbest bırakıldı. Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği suç örgütünün kurduğu rüşvet çarkının detaylarını iş insanı Fikret Baydemir anlattı. Baydemir, 2024'te yaklaşık 7 milyon Türk lirası hak ediş alacağı biriktiğini belirtti. Alacağının tahsil edilebilmesi için 1 milyon lira rüşvet istendiğini ifade etti.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürerken itiraflar gelmeye devam ediyor. Rüşvet çarkının detayları bir bir ortaya dökülüyor. Davada son olarak İBB iştiraki Ağaç AŞ'nin tedarikçisi olan iş insanı Fikret Baydemir savunma yaptı. Ağaç AŞ'de dönen skandal rüşvet çarkını anlattı. Davanın ikinci celsesinin 15. duruşmasında Ağaç AŞ'nin peyzaj, fide ve tohum tedarikçilerinden olan Baydemir Çiçekçilik firması sahibi Fikret Baydemir hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Baydemir, hakkındaki rüşvet verme suçlamasını rüşvet veren değil, mağdur edilenim diyerek reddetti. Baydemir yaklaşık 20 yıldır ticaret yaptığı Ağaç AŞ'de Şubat 2024'te yaklaşık 7 milyon TL hak ediş alacağı biriktiğini belirtti. Alacağını tahsil edebilmek amacıyla Ağaç AŞ satın alma müdürü Ümit Polat'la görüştüğünü söyledi. Hak edişini alamadığı için ödemelerinin aksadığını ve nakit sıkıntısı yaşadığını kaydeden Baydemir, Polat'ın kendisini ödemeleri yöneten Ali Sukas'a yönlendirdiğini, Sukas'ın makamında yüz yüze gerçekleşen görüşmede açıkça rüşvet çarkı koşulduğunu öne sürdü.
2: Ali Sukas bana şirketin hesabına yarın 3000 TL ödeme çıkartırım. Ümit'e 1 milyon 800 bin TL bedelli çek veririm. Kalını da kısa süre içinde öderiz. Ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir dedi. Bu sözleri duyduğumda çok şaşırdım ve rahatsız oldum. Çünkü söz konusu para zaten sattığım mallardan doğmuş, kendi alacağımdı. Kendi alacağımı tahsil etmeye çalışıyordum. Bu nedenle parayı vermek istemediğimi söyleyerek odadan ayrıldım.
1: Odayı terk ettikten sonra bir görevlinin kendisine 1 milyon 800 bin TL bedelli çek teslim ettiğini aktaran Baydemir, ardından Polat'ın yanına giderek yaşanan skandalı anlattığını söyledi. Baydemir, Polat bana Ali Sukas'a söylüyorum, para istenecek adam var, istenmeyecek adam var şeklinde cevap verdi ifadelerini kullandı. Baydemir bu cevabın ardından içeride kalan 7 milyon liralık hayati alacağını, normal yollarla asla tahsil edemeyeceğini ve ödemelerin kendisinden istenen paraya bağlandığı kanaatine vardığını belirtti. İstenen paranın yarısını verdiğini söyleyerek 480 bin TL teslim ettiğini ve bu paranın o dönem yaklaşık 13 bin dolara tekabül ettiğini beyan etti. Önceki dönemlerde ödemelerini aksamadan aldığını vurgulayan Baydemir, 2019'dan sonra ödemelerimiz aksamaya başladı. Bu konularla ilgili biraz ödeme sıkıntısı hep yaşar olduk ifadelerine yer verdi.
0: İBB geri adım attı. Çubuklu İstinye hattı Ekim'de yeniden açılıyor. Müjdeyi Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Gürzel verdi. 31 Temmuz 2025'te İBB tarafından durdurulan ve FSM köprüsü trafiğini kilitlediği için Beykoz'da büyük tepkiye yol açan Çubuklu İstinye arabalı vapur hattıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hattın Ekim ayında yeniden hizmete açılacağını duyurdu. İBB şehir hatları tarafından Çubuklu İstinye arabalı vapur hattının durdurulmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık aksında trafik kilitlenme noktasına gelmişti. İki yaka arasında deniz yoluyla doğrudan araç geçiş imkanının ortadan kalkması yalnızca Beykoz'u değil Sarıyer başta olmak üzere tüm İstanbul trafiğini olumsuz etkilemişti. Resmi açıklamanın ve sefer başlangıç tarihinin önümüzdeki süreçte İBB ve şehir hatları tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. CHP'de Mansur Yavaş'a olan kızgınlık her geçen gün artıyor. Grup Başkanı Faik Öztürak mecliste açıklamalarda bulundu. Yavaş cephesinden gelen açıklamaları değerlendirdi. Mansur Yavaş'ın Anıtkabir ziyaretine katılmamasını hayal kırıklığı olarak yorumladı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
4: CHP'de gündem Mansur Yavaş, Anıtkabir ziyareti ve kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmayan Yavaş'a öfke her geçen gün artıyor.
3: Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
4: CHP Grup Başkanı Faik Öztürak mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Faik Öztürak kısa ve net konuştu, hayal kırıklığı dedi.
3: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
4: Öztürak yeni parti cephesinden CHP'yi hedef alan açıklamalara da tepki gösterdi. Hedefinde CHP'nin kapatılmasını dile getiren Mustafa Balbay vardı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni sırtlarından atılacak bir bagaj, tasfiye edilecek bir yük gibi görenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirmesi hiç de masum bir girişim olarak görülemez. Partimizin zindandan kurtarıp milletvekili yaptığı Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirdi.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. Orta Doğu'daki enerji ve ticaret hatları çifte darbe aldı. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullandığı kritik Doğu-Batı petrol boru hattı saldırıların ardından geçici olarak kapatıldı. Husilerin Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü de ele geçirmesi küresel enerji piyasalarında alarm zillerini çaldırdı.
1: Yemen'de dengeler değişti. Husiler Yemen güçlerinin taarruzuna sert karşılık verdi. Kızıldeniz kıyısında hızlı bir ilerleyiş gerçekleştirildi. Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü de ele geçirdiler. Yemen güçleri çekilirken askeri teçhizatlarını ve araçlarını da geride bıraktı. Bölgede deniz güvenliğinin risk altında olduğu belirtiliyor. Husilerin bu ilerleyişi Babülmendeb üzerindeki baskıyı artırıyor. Çünkü küresel ticaret açısından kritik öneme sahip bu güzergahtan geçen gemiler yeni saldırı ve abluka tehdidiyle karşı karşıya. Husiler ise sadece Suudi Arabistan'a ait gemileri hedef aldıklarını belirtiyor. Diğer ticari gemilerin güvenli şekilde geçebileceğini savunuyor. Ancak denizcilik şirketleri açısından risk giderek büyüyor. Krizin bir başka ayağı ise Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı. Riyad yönetiminin Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullandığı Doğu-Batı petrol boru hattı 10 Eylül'deki saldırıların ardından tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı. Boru hattı Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlıyor. Böylece Riyad Hürmüz Boğazı'na girmeden petrolünü dünya pazarına ulaştırabiliyor. Ancak şimdi bu alternatif güzergahta saldırıların hedefi haline geldi. Suudi Arabistan boru hattının güvenliği için acil durum ve teknik ekiplerin çalışmaya başladığını açıkladı. ABD'li yetkililer ve uydu görüntüleri saldırının Irak'tan havalanan İHA'larla gerçekleştirildiğini teyit etti. Irak Başbakanı Ali Zeydi, olayın Meysan vilayetinden düzenlendiğinin belirlenmesi üzerine Meysan Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldı. Suudi Arabistan'sa Zeydi'nin talebi üzerine Irak'a misilleme yapmama kararı aldı. Bir açıklamada ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, boru hattına yönelik saldırıya ilişkin İran'ı işaret etti.
2: Bu saldırıdan muhtemelen İran sorumlu.
1: Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la ilişkisine de değindi. Prensin kendisinin iyi bir dostu olduğunu söyledi. Her şeyin yoluna gireceğini belirtti. Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini de sözlerine ekledi.
2: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Gemilerin çoğunun geçmesine izin veriyorlar.
1: Ancak son çatışmalar yalnızca askeri dengeleri değil, Yemen'deki insani tabloyu da ağırlaştırıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre son çatışma dalgasında on binlerce kişi yeniden yerinden edildi. Yaklaşık 50 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 10 yıllık iç savaşın yarattığı yıkımla birlikte ülkedeki toplam yerinden edilmiş kişi sayısı 5,2 milyon.

0: Hizbullah tünellerini imha etmek için kullandığı 1100 ton patlayıcı 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntıya neden oldu.
1: Ateşkesi ihlal ediyorlar, her gün yeni saldırı düzenliyorlar. İşgalci İsrail eski Kassam Tugayları komutanını hedef aldı. Motosikletiyle ilerlerken şehit etti. 43 yaşındaki Farah Ahmet suikaste kurban gitti. Ahmet eski Kassam Tugayları komutanıydı. 2003'te tutuklanıp 2011'de serbest bırakılan Ahmet doğrudan hedef alınarak katledildi. İsrail'in katliamları da hız kesmiyor. Han Yunus'ta İsrail tankından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki hamile Eman Şalluf ve karnındaki 7 aylık bebeği hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gazze'de sağlık sistemi de çökmüş durumda. Bulaşıcı hastalık riskinin arttığı bölgede İHA İnsani Yardım Vakfı, ağır hasar gören Şifa Hastanesi'nin girişimsel radyoloji bölümünü onararak yeniden hizmeti açtı. Bölümde aylık 8 bin hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor. Saldırılar yalnızca Gazze ile sınırlı değil. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde İsrail askerlerinin korumasındaki işgalci İsrailliler Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. Bir baba ve çocuklarını darp ederek yaraladı. Ailelerin koyunlarını gasp etti. Kuzey cephesinde Lübnan'ın güneyindeki Ali Et Tahir tepesini işgal eden İsrail ordusu Hizbullah tünellerini imha etmek için tam 1100 ton patlayıcı kullandı. Devasa patlama ABD Jeolojik Gözlemevi tarafından 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı olarak kaydedildi. İsrail ordusu patlamanın ardından bölgeden çekilerek geri hatlara konuşlandı. Yaklaşık 50 Hizbullah mensubunun da öldürüldüğü iddia edildi. Öte yandan 15-16 Eylül'de Roma'da yapılması planlanan 8. tur İsrail-Lübnan müzakereleri, Yahudi bayramları ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hazırlıkları gibi yoğun diplomatik takvim gerekçe gösterilerek Ekim ayına ertelendiği iddia edildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Trump, İran savaşı yakında sona erecek, petrol fiyatları hızla düşecek dedi. Hürmüz Boğazı'nda ise kriz derinleşirken diplomatik temaslar hız kazandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ablukası kalkarsa boğazın açılabileceğini belirtirken 14 Eylül'de Umman'da Körfez ülkeleriyle kritik bir toplantı planlanıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda ziyareti sırasında İran savaşı hakkında konuştu. Savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi.
2: Savaş çok yakında sona erecek. Savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek.
1: Trump savaştan sonra petrol fiyatlarının düşeceğini belirtti. Savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından sona ereceğine inandığını tekrarladı.
2: İran'la savaşın çok yakında, muhtemelen ara seçimlerden hemen sonra biteceğini düşünüyorum. Ara seçimleri zorlaştırmak için ellerinden geldiğince beklemeye çalışıyorlar.
1: İran'la ABD arasındaki gerilim sürüyor. Gerilimin merkezinde Hürmüz Boğazı var. İran geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde Boğaz'ın ticari trafiği açılacağını duyurdu. Pezeşkiyan, İran'la Umman arasındaki görüşmelere de değindi. İki ülke arasında Boğaz'da ticari gemiler için ortak bir güzergah oluşturulması konusunda da önemli bir görüşme trafiği yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda İran, Umman ve Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantının 14 Eylül'de Umman'ın ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de görüşmelerin sonucunun açıklanacağını belirtti. Hürmüz'de kalıcı güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğiyle sağlanabileceğini söyledi. Toplantıda gemiler için güvenli geçiş rotalarının ele alınması bekleniyor. Washington'un Körfez ülkelerine İran'la bağımsız müzakere yapmamaları yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi. Buna karşın Meclis Ulusal Güvenliği Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD tüm şartları kabul etmedikçe müzakere masasına oturmayacaklarını yineledi. Washington cephesinde ise askeri seçeneklerin halen masada olduğu mesajı veriliyor. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki kendi koruması altındaki gemiler için Umman kıyılarına yakın güzergahı kullanıyor. ABD'nin ticari gemiler için belirlediği koridorun güvenlik gerekçesiyle belirli saatlerle sınırlandırıldığı da bildiriliyor. İran, Boğaz üzerindeki kontrolün kendisinde olduğunu savunurken ABD ise deniz trafiğinin güvenliğini sağladığını öne sürüyor. Şimdi gözler Umman'daki toplantıda. Sağdaysa ABD'nin İran'ın derin yeraltı nükleer tesislerini hedef alacak askeri

0: Hazırlıkları gün yüzüne çıktı. CNN International'ın ele geçirdiği belgelere ve uydu görüntülerine göre, ABD Strateji Komutanlığı'na bağlı New Mexico'daki White Sands füze menzilinde bulunan yeraltı test tesisi için saldırılardan 4 gün önce 1,2 milyon dolarlık acil bir onarım sözleşmesi imzalandı. Sığınak delici bombaların Kazma Dağı gibi granit kayaya oyulmuş derin yeraltı tesisleri üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Öte yandan Kazma Dağı hala ABD'nin radarında. İran'ın nükleer faaliyetlerini bu dağın altında sürdürdüğü belirtiliyor. Başkan Donald Trump da geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Kazma Dağı'nı vurabileceğini duyurmuştu. Öte yandan Wall Street Journal'ın haberine göre İran'ın Temmuz ayında Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği ve askerlerin ölümüne yol açan saldırıda Çin yapımı yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden faydalandığı öne sürüldü.
1: Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin kapanışında kürsüye çıkan Başkan Donald Trump destekçilerine ettirdiği sıra dışı sandık yeminiyle tartışma yarattı efendim. Seçimlerde hile iddialarını gündeme getiren ve sandığa gitmeyenlerin canının cehenneme gideceğini söyledi. İzleyelim.
0: ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler yaklaşırken düzenlediği mitingde destekçilerine sıra dışı yemin ettirdi. Salondakilere sağ ellerini kaldırarak toplu bir sadakat ve sandık yemini ettirdi.
2: Bizi nefes bile alamayacak kadar çok seven en büyük başkanına söz veriyorum ki sandığa gideceğim. Onların yaptığı gibi hile yapmaya çalışacağım.
0: Trump konuşmasını esprili ama sert bir tonla tamamladı. Öyle ki seçime katılmayanların cehenneme gideceğini öne sürdü. Açıklamaları yine tartışma yarattı.
2: Oy vermezseniz ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz. Cehenneme gidersiniz ve ben bunun başınıza gelmesini istemem.
0: Trump daha önce de Cumhuriyetçilerin Kongre'de çoğunluğu koruması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 nakit ödeme yapacaklarını vaat etmişti. ABD Başkanı seçmenini konsolide etmeye çalışsa da anketler tablonun o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Onay oranları %30'lu seviyelerde seyreden Trump ve partisi Kuzey Carolina gibi kritik eyaletlerde demokratların yükselişiyle karşı karşıya. Önümüzdeki 2 aylık süreçte ara seçim dengelerinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
1: Yunan basını Türkiye'nin Orta Doğu'daki önlenemez yükselişini ve bu durumun Tel Aviv'de yarattığı endişeyi manşetlerine taşıdı. Tovima gazetesi, Türkiye'yi ekonomisi ve devasa savunma sanayisiyle bölgenin göz ardı edilemez en büyük gücü olarak tanımladı. Bima Ortodoksiyas gazetesinde yayımlanan dikkat çekici bir başka analizde ise Ankara ile Tel Aviv arasında Suriye sahasında yaşanabilecek olası bir askeri çatışmanın senaryoları ele alındı.
0: Türkiye gücüne güç katıyor. Yunanistan endişeyle takip ediyor. Türkiye'nin yükselişi Yunan basınında gündem oluyor. Yunan Tovima gazetesi Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik hamlelerini kapsamlı bir analizle masaya yatırdı. Gazeteye göre Türkiye Orta Doğu'nun en büyük ekonomisi. Bölgedeki dengeleri de tek başına şekillendiriyor. Analizde ihracatını son 5 yılda 3'e katlayarak 10 milyar dolara çıkaran Türk savunma sanayisine ve NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özel bir vurgu yapıldı. Ankara'nın Körfez ülkeleriyle artan yatırımlarını, Irak'la yaptığı enerji anlaşmalarını ve Suriye'deki yeni yönetimle kurduğu güçlü ittifakı göz ardı edilemeyecek bir tablo olarak nitelendirildi. Türkiye'nin Suriye'de artan askeri ve siyasi ağırlığı ise İsrail tarafında alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Yunan Vima Ortodios gazetesindeki analize göre İsrail, Türkiye'yi ikinci bir İran olarak değil, yükselen ve çok daha güçlü bir bölgesel rakip olarak görüyor. Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ankara'nın Şam'daki yeni yönetimle askeri eğitim ve yeniden inşa ekseninde kurduğu derin bağlantı Tel Aviv'i endişelendiriyor. İsrail'in asıl korkusuysa doğrudan bir savaş değil, yıllardır rahatça kullandığı Suriye hava sahasındaki Türk radarları ve hava savunma sistemleri nedeniyle hareket özgürlüğünü kaybetmek. Gazeteye göre olası bir çatışma senaryosuysa küçük bir kıvılcıma bağlı. İsrail'in Suriye'de vuracağı bir tesiste Türk askerlerinin zarar görmesi Ankara'ya sert bir karşılık vermeye itebilir. Analiz böyle bir misilleme zincirinin Kaan, Eurofighter, İHA

0: silahlar ve çelik kube yatırımlarıyla güç dengesini tamamen kendi lehine çeviren Türkiye ile İsrail'i kontrolsüz bir savaşa sürükleyebileceği uyarısıyla son buluyor.
1: İngiltere, işgal altındaki Filistin topraklarına kurulan İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı almıştı. Hatırlayacaksınız, yasağın Golan Tepelerini de kapsayacağı belirtildi. Haberi Middle East Eye gazetesi paylaştı. Hükümet kaynaklarına dayandırdı. Buna göre yasağın kapsamına Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerin yanı sıra işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepelerini de dahil edecek. Kapsamı genişletme kararının alınmasında İngiltere'de faaliyet gösteren Filistin destekçisi kampanya gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının çağrıları doğrudan etkili oldu. Yasa dışı yerleşimlerle her türlü ticari faaliyeti durduracak olan bu geniş çaplı ambargonun gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde resmi olarak yürürlüğe girmesi planlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kez daha Avrupa'ya resti çekti efendim. Putin, Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının savaş anlamına geleceğini söyledi. Putin, BRICS Liderler Zirvesi için Hırvatistan'da. Burada gazetecilere açıklamalar yaptı. Batı'nın politikalarını ve Ukrayna krizini değerlendirdi. Rus lider, Batı'nın geçmişte Kafkasya'daki ayrılıkçılar, şimdi ise Ukrayna'daki yönetim aracılığıyla Rusya'yı sıkıştırmaya ve parçalamaya çalıştığını savundu. Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilme çabasının krizin temel nedeni olduğunu vurguladı. Putin, Avrupalı seçkinlerin haklarını da Rus tehdidiyle korkuttuğunu belirtti. Bunun yersiz olduğunu vurguladı. Putin, herhangi bir tehdit yok ve hiçbir zaman olmadı. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna topraklarına asker gönderme planlarına sert tepki gösterdi. Böyle bir hamlenin doğrudan Rusya ile savaş anlamına geleceğini belirtti. Avrupa halklarının bu tehlikenin farkında olduğunu söyledi. NATO İletişimciler Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. 42 ülkeden 542 iletişimcinin katıldığı konferansta NATO'nun üst düzey yöneticileri de yer aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexis Grinhovcik ile bir görüşme gerçekleştirdi. NATO iletişimcileri İstanbul'da bir araya geldi. 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen konferansa 42 ülkeden 542 iletişim uzmanı katıldı. İstanbul'da konuşlu çok uluslu müşterek harp merkezi komutanlığındaki konferans, Milli Savunma Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Konferansa NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexis Grinhovcik ve NATO Sözcüsü Alison Hart başta olmak üzere NATO'nun üst düzey yöneticileri katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da konferans kapsamında Orgeneral Grinhovcik ile bir görüşme gerçekleştirdi.

0: Yeni partili Seferihisar Belediyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 43 şüphelinin gözaltına alındığı dosyada imar işlemleri karşılığında rüşvet alındığı, usulsüz imar artışları yapıldığı ve ihalelerde haksız menfaat sağlandığı iddiaları yer aldı. Detaylarına bakalım.
1: İmar usulsüzlükleri, ihale yolsuzlukları, elden rüşvet alıp verme ve mevzuata aykırı işlemler. Yeni partili Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda detaylar ortaya çıktı. Müteahhitlerin beyanları, tanık anlatımları, şüpheli ifadeler, MASAK raporları ve bilirkişi incelemeleri birlikte değerlendirildi. Soruşturma kapsamında belediyede inşaat ve imar işlemleri karşılığında elden ve banka yoluyla rüşvet alınıp verildiği belgelerle ortaya çıkarıldı. İmar ve ruhsat işlemlerinde mevzuata aykırı düzenlemeler de dikkat çekti. Dosyada dikkat çeken imar usulsüzlüklerinden biri de Düzce Mahallesi'ndeki işlemler. İddiaya göre Mera vasıflı parsel üzerine villa yapılabilmesi için usulsüz yapı ruhsatları düzenlendi. Konut dışı kullanımlar konuta çevrildi. Operasyon günü ise onaylı mimari projelerin belediye imar müdürlüğü

0: personelince yok edildiği belirlendi. Dosyada rüşvet iddialarına ilişkin çarpıcı bir detay da yer aldı. Bir müteahhidin yapı ruhsatı alabilmek için eski Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e 100 gram külçe altın verdiği ileri sürüldü. Usulsüzlüklerin yanı sıra eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'in oğlunun uyuşturucu kullandığı iddia edilen videonun yayılmasını engellemek için organize suç örgütü mensuplarıyla anlaşmaya vardığı yönünde delillere de ulaşıldı. Dosyada sadece imar işlemleri yok. Belediyenin fizyoterapi hizmet alımına ilişkin 1 milyon 850 bin liralık ihalesi de soruşturmaya konu oldu. Belediyenin mali hizmetler müdürünün kızına fizyoterapi hizmet alımı adı altında 2023 yılından itibaren çok sayıda doğrudan temin ödemesi yapıldığı tespit edildi. Tespitler Sayıştay denetim raporuna da yansıdı.
1: İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına günler kala açıklama geldi. Gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten valilik alınan emniyet tedbirlerini sıraladı. 3013 bahçe görevlisinin de işe başlayacağını duyurdu.
2: Ders zili çalmak için gün sayıyor. Okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri artırılıyor. 2 milyon 800 bine yakın öğrenci ve 161 453 öğretmen 14 Eylül pazartesi günü ders başı yapacak. Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada 1276 ekip, 207 merkezi takip sistemi ve 2469 personelle okul tedbirleri uygulanacaktır denildi. Bu tedbirlerin eğitim öğretim yılı boyunca da devam edeceği aktarıldı. Öte yandan 239 okula 229 okul kolluk görevlisi ve 2620 okula 470 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirildi. 1493 okula da 578 ekip okul giriş çıkış saatlerinde sabit olarak konumlandırıldı. İlk gün özellikle trafikte sorun yaşanmaması adına eğitim 10'da başlayacak ve 15'te sona erecek. Bunların yanı sıra valilikten gelen açıklamada günlük 120 noktada 341 ekiple yoğunlaştırılmış uygulamalar yapılacağı ifade edildi. Trafik jandarma timleri tarafından okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutması da sağlanacak. Servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, yakalanma risk duygusunun artırılması amacıyla okul servis araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirilecek. İstanbul'da bulunan tüm okullarda ayrıca bu sene İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler olacak. Uygun görüldüğü zaman riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak. İşkur üzerinden toplum yararına program kapsamında görevlendirilen 8500 temizlik personeli de ders zilinin çalmasıyla göreve başlayacak. Görevlendirilen personel, öğrencilerin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmelerine katkı sunmak amacıyla okullarda temizlik hizmetlerini yürütecek.
1: Diyarbakır'da 2014 yılında pamuk çayında bulunan kadın kemikleri ve giysinin Bismil ilçesinde 2013 yılında ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.
3: Evimizde saat 5 ile 10 arasında arama yapacağız.
0: Delil yetersizliği nedeniyle 2014 yılında kapatılan dosya yeniden açıldı. Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı'na bağlı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Diyarbakır'da 2013 yılında ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Dilek Kalkan dosyasını yeniden incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Diyarbakır ve çevre illerde kayıp olarak aranan 19-23 yaş arasındaki 144 kayıp kadın şahsa ait araştırmalar ve ailelerle mülakatlar yapıldı. Yapılan mülakatlar neticesinde Dilek Kalkan'ın da 2013 yılı Mayıs ayında kaybolduğu ve kaybolduğu tarihteki kıyafetlerinin olay yerinde bulunan kıyafetlerle benzerlik gösterdiği değerlendirildi.

0: değerlendirildi. Yapılan DNA incelemesinde kimliği belirsiz maktul şahsın Dilek Kalkan olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturmada HTS kayıtları, baz analizleri, adli tıp raporları ve tanık ifadeleri yeniden incelendi. Çalışmalar sonucunda 7 şüpheli belirlendi. CASAT ekiplerinin operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
1: İstanbul'da peş peşe trafik kazaları yaşandı. Bağcılar'da kamyona çarpan skuterin sürücüsü hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı. 5 yolcu yaralandı. Üsküdar'daki kazada da kamyonetle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.
2: Arabalar esiyor.
0: Skuter kamyona çarptı. 49 yaşındaki sürücü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Bağcılar Çınar Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Hacı Ahmet'in kullandığı skuter seyir halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacı Ahmet ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir başka kaza haberi de Beşiktaş'tan geldi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü iş makinesine çarptı. Kazada otobüsteki 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Üsküdar'da ise kamyonetle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrularak devrildi. Bir kişi yaralandı. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
1: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Polat, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Akciğerinde kemik olduğu ortaya çıktı efendim. Kemik başarılı operasyonla alınırken, Polat, kemiği seven biriyim, beni çok da şaşırtmadı ama bundan sonra biraz zor yerim dedi.
3: Bu tomografi hastamızın yabancısının olmadığı görüntüsü.
4: Kilo kaybı ve iştahsızlık şikayetleriyle hastaneye gitti. Hayatının şokunu yaşadı. 41 yaşındaki hastanın akciğerinde kemik olduğu ortaya çıktı.
3: Burada sağ akciğer orta kısımda bronşlarda tıkalı olduğunu görmekteyiz.
4: Bu ilginç vaka İstanbul'dan. Bir çocuk babası Mehmet Polat bir süre önce geçmeyen öksürük, kilo kaybı gibi şikayetlerle Şişli Amidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Göğüs cerrahisi uzmanı doçent doktor Onur Derdiyok ve ekibinin yaptığı incelemeler sonrası akciğerde şüpheli bir alan tespit edildi. Ekip bronkoskopi yapılması kararını aldı.
5: Ben kitle olduğunu düşünüyordum. Çünkü bu zaten beni bayağı rahatsız ediyordu. Ve zaten öyle çok aşırı derecede kilo kaybım vardı.
4: Ama yetmedi. Bu kez konsey kararıyla küçük kesilerden kamera ve özel aletler yardımıyla yapılan kapalı ameliyat yöntemi uygulandı. Gerçek ortaya çıktı. Hasta neyse ki kanser değildi. Ancak akciğerinde kemik vardı.
6: Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Operasyon özelliği şöyle anlatabilirim. Çok nadir bir ameliyattır bu. Akciğer yaban cisim kaçması nadir bir olay değil. Yaban cisme bağlı silva ameliyatları literatürü çok fazla karşımıza çıkmamaktadır. Çıkan kemik dokusundan sonra hastamız kemik yemeyi seven bir hastamızmış. Onu öğrendim. Yeme işlemi sırasında da büyük ihtimal o dokulardan biri ciğerine kaçtı.
4: Derdi yok, kişilerin ısrarlı şikayetlerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtirken vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.
6: Devam eden inatçı ya da geçmeyen öksürük gibi ya da geçmeyen ara ara meydana gelen ateş gibi ya da kilo kaybı gibi durumlarda en kısa sürede sağlık kurumlarına başvuralım.
5: Biraz kemiği seven birisiyim. Yani olması da bence normal çıktı diye düşünüyorum. Kemiğin çıkması beni çok da şaşırtmadı. Ama bundan sonrası tabii ki biraz zor yer.
1: Fenerbahçe'de Perşembe gecesi başlayan fırtına Cuma akşamı duruldu. Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi sonrası istifa eden teknik direktör İsmail Kartal geri döndü efendim. İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'la yaptığı zirvenin detayları ortaya çıktı.
7: Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için Ben böyle bir karar aldım.

0: İşte bu sözlerle deprem etkisi yarattı. 24 saat süren fırtına resmi açıklamayla son buldu. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal görevine devam ediyor. Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal'ı istifadan vazgeçirme çabaları zor da olsa sonuç verdi. Başarılı teknik adam önceki akşam Roma maçı sonrası basın toplantısında "Bir daha dönmemek üzere görevimden ayrılıyorum." demişti. Kartal'ın konuşmasında oyunculara, personele, taraftara teşekkür edip Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticileri es geçmesi dikkat çekmişti.
1: Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.
0: 65 yaşındaki teknik adamdan dakikalar sonra Aziz Yıldırım kameraların karşısına geçmiş. "Ben görevde olduğum sürece İsmail Kartal buradan ayrılamaz." demişti.
2: İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz.
0: Başkanın bu sözleri sonrası istifanın geri döndüğü zannediliyordu. Ancak İsmail Kartal'ın maç sonrası tesislere gidip eşyalarını topladığı ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı cuma günü saat 12'deki idmana gitmedi. Ayrıca telefonunu da kapattı. Kartal'a ulaşamayan futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'le sportif direktör Oğuz Çetin soluğu Kartal'ın evinde aldı. İsmail Kartal'ın cuma namazından dönmesi beklendi. Ardından yaklaşık 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Ancak tüm çabalara rağmen deneyimli hoca kararında geri adım atmadı. Kamer ve Çetin kulüp binasına döndü. Görüşmenin detayları yönetim kuruluyla paylaşıldı. Ardından Aziz Yıldırım devreye girdi. Tecrübeli teknik adamı ikna etti. İddiaya göre Aziz Yıldırım görüşmede İsmail Kartal'a "Böyle bırakıp gidemezsin. Ben kulüpte olduğum sürece teknik direktörüm sensin. Sana güveniyoruz. Arkandayız." dedi. Akşam saatlerinde kulüpten açıklama geldi. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız yarın saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edecektir denildi.
3: Podyumlar kurulacak, yeni koleksiyonlar görücüye çıkacak. Merter Moda ve müziğin buluşma noktası olacak. 8. Merter Moda Haftası 12-15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek efendim. Organizasyonla Merter esnafının ve tekstil sektörünün hareketlenmesi hedefleniyor.
4: Podyumun ışıkları bu kez Merter'de yanacak. Yeni koleksiyonlar görücüye çıkacak. Moda rüzgarı Savaş Caddesi'nde esecek. Evet. 8. Merter Moda Haftası için geri sayım başladı. 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, moda dünyasını, tekstil sektörünü ve vatandaşları bir araya getirecek. Mesiat tarafından düzenlenen moda haftasında yeni sezon koleksiyonları podyuma taşınacak. Genç tasarımcılar ve yeni markalar da kendilerini tanıtma fırsatı bulacak.
5: Biz yurt dışından 200'e yakın iş insanını burada ağırlayacağız. 50'ye yakın ülkeden bahsediyoruz. Kolay değil. Bu zamana kadar 8 kere düzenlediğimiz ve bundan sonra da devam etmek istediğimiz bir organizasyon. Eklediğimiz şeyler var. Yurt dışı alım heyetleri bizim için önemlisi konulardan bir tanesi.
4: Koreografisini Asil Çağlı'nın üstlendiği defilelerde Ece Gürsel ve Vilma Elis gibi tanınmış modeller de podyuma çıkacak. Ancak organizasyonun hedefi yalnızca renkli görüntülere sahne olmak değil. Merter'deki üretimi ve markaları daha geniş kitlelere tanıtmak, bölge ticaretini canlandırmak ve tekstil ihracatına katkı sağlamak.
5: Türk'ün misafirperverliğini göstermek için güzel bir gala yemeği yapıyoruz yatta, Bosporus'ta. Arkasından salı günü bütün burada gördüğünüz büyük markalarımızın katıldığı, yaklaşık 40'a yakın firmanın katıldığı 2 gün boyunca sürecek ayrı ayrı defiler olacak.
4: Moda haftası boyunca Savaş Caddesi'ndeki hareketlilik sadece podyumlarla sınırlı kalmayacak. Defileler, konserler ve farklı etkinliklerle Merter 15-20 Eylül tarihleri arasında moda ve müziğin buluşma noktası olacak.
5: Dans şovları olacak, birbirinden ünlü mankenlerin katıldığı güzel, inşallah nasip ederse koreografları izleyeceksiniz. Akşam da ve en önemlisi bu misafirlerimizi ve buradaki Merterli iş insanlarını ve özellikle üyelerimizi ağırlayacağımız konserler vereceğiz. Salı akşamı Siyam'la başlayacağız. Mr. Dosu Dosu ile devam edip Sefo ile son bulacak salı akşamı. Çarşamba akşamı da Sinan Akçıl, nasip olursa arkasından da Demet Akalın'la konserlerimiz devam edecek.
3: Ve böylece hafta sonu akşam haberlerini noktaladık efendim. Yalnız saat başında yine burada olacağız gelişmelerle. Bir yere ayrılmayın.

Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecektir.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajın detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül'ün yıl dönümünde darbe döneminde Türkiye'de yaşananlara dikkati çekti. Mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hala yüreğimizde hissediyoruz dedi. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbeyle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül darbesinin yıl

0: Yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesajlar paylaştı. O mesajları da ekranlarınıza taşıyalım. Ömer Çelik mesajında 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye üzerindeki etkilerini unutmuyoruz dedi. Darbecilerin 46 yıl önce millet ve devlet düşmanı bir saldırı düzenlediklerine dikkati çekti. Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 12 Eylül darbesi milletimizin iradesini gasp etti mesajını paylaştı. Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır diyen Gürlek, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajındaysa 12 Eylül darbesi tarihimizin acı hadiselerinden biri ifadeleri yer aldı. Duran ayrıca Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. İyiliği büyütmek, gönüllerde ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için yeni bir adım atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İyilik Var dijital platformu hayata geçirildi. Tanıtım töreninde konuşan Bilal Erdoğan, iyiliğin daha görünür olması gerektiğini söyledi. Ünlü isimlere ve medyaya çağrıda bulundu.
1: Umudun hayalin kalmasın yarın. Gönüllülerle ihtiyaç sahipleri artık aynı dijital çatı altında buluşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İyilik Var platformu tanıtıldı. Portal ve mobil uygulama üzerinden kullanılacak sistemle gönüllülük faaliyetlerinin daha fazla kişiye ulaşması hedefleniyor.
2: Bugün hem İyilik Var web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz. Platformumuzun en özel adımlarından biri de İyilik Kapısı olacak. 81 ilimizde esnafımız ürünlerini, hizmetlerini, uzmanlıklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacak. Böylece asırlık ahilik geleneğimizi dijital imkanın imkanlarıyla mahallemizde yeniden hayat bulacak.
1: Tanıtım törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan kötü haberlerin çok daha hızlı yayıldığına dikkati çekti. İyiliklerin de topluma anlatılması ve görünür hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
3: İnşallah bugün iyilik var demeyi başarabiliriz ve inşallah bugün buradan yüksek bir sesle topluma İyiliklerin kötülüklerden çok daha fazla olduğu mesajını yayabiliriz.
1: Bilal Erdoğan'ın çağrısı toplumun önünde bulunan isimlereydi. Ünlülerin, sanatçıların ve sporcuların gönüllülük çalışmalarına katılmasının hareketi daha da büyüteceğini söyledi. Medyaya da sorumluluk düştüğünü belirten Erdoğan, özellikle çocukların şiddet ve kötülük içeren haberlerden korunması için tedbir çağrısı yaptı.
3: Bence iyilikleri yaymak ve kötülükleri yasaklamak, burada sporcular da var, takım sporcularını da görüyorum. Kötülüğe alan daraltmamız lazım, iyiliğe alan açmamız lazım. Onun için inşallah bu iyilik var hareketi bundan önceki girişimlerin aksine daha çok taban bulur, daha çok karşılık bulur.
0: Artık pek çok kişi, hepimiz sanal market uygulamalarını kullanıyoruz efendim. Ancak sanal marketten alışveriş yaparken ürünün fiyatını, gramajını ve içeriğini görebiliyoruz. Ama son tüketim tarihini çoğu zaman sipariş kapıya gelince öğreniyoruz. Özellikle kısa raf ömrüne sahip gıdalarda şikayetler giderek artıyor. Tüketiciler ise ürünün tarihini de önceden görelim diyor. İzleyelim.
4: Not yazıyorum. Benim öyle bir alışkanlığım var. Özellikle alışveriş yaparken müşteri notu diye bir kısım var. O müşteri notu kısmına özellikle belirtiyorum. Aksi bir durum olursa da iade ediyorum.
5: Siparişinizi verdiniz. Ürünler kapınıza kadar geldi. Ama poşeti açtığınızda bu kez fiyat değil, tarih sürpriziyle karşılaştınız. Peki ürünün son tüketim tarihine yalnızca birkaç gün kaldıysa ne yapacaksınız?
4: İşte tartışma tam da burada başlıyor. Tüketici gittiği markette seçtiği ürünün tarihine bakabiliyor. Fakat sanal marketten alışveriş yaptığında sepeti hazırlayan kişiye güvenmesi gerekiyor.
6: Onların ilanlarına da son tüketim tarihini veya tavsiye edilen tüketim tarihini yazsın. Gelecek ürünü biz görelim en azından. Üstelik gıda ürünlerinde internette tüketicinin hakkı olan 14 günde teslimden itibaren cayma hakkını da kullanamıyor tüketiciler. Böyle bir risk var.
7: Evet, ben kendim dokunarak, bakarak, görerek alıyorum.
8: Peki ürün alırken neye dikkat ediyorsunuz?
7: Son kullanma tarihine ve içeriğine bakıyorum.
5: Şikayetler en çok süt, yoğurt, peynir, et, tavuk ve hazır gıdalar gibi ürünlerde yoğunlaşıyor. İddiaya göre bazı siparişlerde son kullanma tarihi yaklaşan hatta geçmiş ürünler teslim ediliyor.
8: Emin olun hiç almadım. Hep yüzde alırım yani. Genelde market alışverişinde de böyleyim yani.
6: Tüketici Konfederasyonu olarak diyorum ki tüketici alacağı gıda ürününün tavsiye edilen veya son tüketim tarihini ilanında görsün. Örneğin bugün 11 Eylül, 12 Eylül yazan sütü almam ben. Alacaksam da önemli bir indirim ve hemen tüketme imkanım varsa bunu sipariş ederim. Burada tüketicinin aldatılmaması için mutlaka bilgilendirme yapılması lazım.
9: Peki sanal market alışveriş yaparken ürünlerin fiyatı dışında bir de tarihlerini de görmek ister miydiniz?
10: Güzel olurdu. Tabii ama çalışanlara da ekstra yük olurdu yani.
0: Haberleri, gelişmeleri aktardık ve böylece bize ayrılan sürenin şimdilik sonuna geldik efendim. Ancak siz bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan Bu Ülke programı sizlerle olacak. Keyifli seyirler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Oh.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: çekiliyor. Evet. İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam 46. yıl idrak ettiğimiz 12 Eylül'ü konuşacağız. 12 Eylül'ün anatomisini, eski deyimle teşriğini yapacağız. Çok değerli bir konuğumuzla Hasan Nuri Yaşar'la. Hoş geldiniz. Hoş Hasan Bey. Hoş ara ara darbeleri konuşuyoruz sizinle.
1: Evet.
0: Ve her konuştuğumuzda bir ihtilal daha var. Bir zamanlar kitabın adıydı. Hakikaten konuşacak ve hala içinde olduğumuz bir
1: kesinlikle
0: şey.
1: Öyle.
0: 27 Mayıs'ta öyle, 80'de öyle. Ama dış konjonktürden başlamak istiyorum. Eskiden olsa biz dış konjonktürü pek konuşmazdık. Hep içeriden ele alırdık mevzuları. Ama şimdi yaşadığımız dünyada dış konjonktürü artık hem Türkiye başka türlü yaşıyor, içinde yaşıyor ve müdahil oluyor. Belki ondan bilmiyorum. Ama bir mevzu ele alınırken dış konjonktürsüz düşünmemeye başladık. Düşünemiyoruz da. Bunu pratik ediyoruz galiba. Yani eskiden olsa 12 Eylül başka türlü konuşuluyordu. Hatta bir iki dış dinamikten bahsedilirdi en iyi ihtimalle. Ama onun dışında içeride bir mevzu gibiydi. Halbuki dışarıda da bir mevzu. Değil mi? Dışarıda 79 İran İslam devrimi var. Rusların Afganistan işgali var. Yunanistan'ın NATO'dan çekilmesi mevzusu var. Ve Yeşil Kuşak projesi var. Şimdi etap etap konuşuruz inşallah. Yani böyle bir şeyden bahsediliyor. Siz nasıl şerh düşersiniz dış konjonktürün dinamiklerine?
1: Şimdi siz bunu söyleyince aklıma geldi. Çok yazılırdı. Hatta Mehmet Barlas zannediyorum bunu çok söylerdi. Türkiye'nin iç sorunları aslında dış sorunlardır derdi. Yani Türkiye'de bizim iç sorun olarak gördüğümüz her şey gerçekten dışarıda olan bir sorunun Türkiye'de uygulanmasından ibarettir yani. Onun dolayısıyla bunu ikisini birbirinden ayrı görmek asla mümkün değildir. Yani Türkler kendiliklerinden bir iç sorun, bir bunalım yaratıp işte bütün ipi birbirine dolaştırıp o dalaşıktan çıkmaya çalışan insanlar değiller yani. Dışarıda birileri bu iç olayları organize edecek biçimde Türkiye'ye nüfuz ediyor anlamına gelir. Onun için sizin söylediğiniz hoşuma gitti. Yani doğrusu söylemek gerekirse bugün artık dış konjonktürü ancak dışarının bir sorunu olarak konuşuyoruz. Yani bu ne demektir? Dış konjonktür Türkiye'nin içerisine kendi sorunlarını bizim sorunlarımız gibi enjekte edemiyor, empoze edemiyor. Veya deniyor, başarısız oluyor veya kısmen ediyor her neyse. Ama her defasında biz onu kendi iç çabamızla veyahut da kendi iç yeteneğimizle veya kendi iç başarımızla her neyse onu savuşturabiliyoruz. Müthiş bir şey evet. O yani. İnanılmaz bir gelişme yani bu yani bence.
0: O bizim
1: yani.
0: Çocuklar.
1: Çok iyi yani.
0: Artık.
1: Yani bizim çocuklar konusu
0: dedikleri,
1: işte buydu yani.
0: Tırnak
1: bu
0: içinde
1: yani.
0: Bizim çocuklar.
1: Bizim çocuklar dediğimiz içerideki onlarınkiler yani. Bu başka bir şey değil yani. Dolayısıyla bugün baktığımda dış konjonktürün Türkiye'ye tabii 12 Eylül şartlarında değiliz netice itibariyle o konumuz olduğu için ama bugün dünyada herhalde son belki 80 yılın en büyük dış konjonktürü yaşanıyor. Yani her şey karmakarışık. Yani Rusya ile Avrupa çatışıyor, Amerika ile Rusya birbirine girmiş durumda. Çin ile ilgili sorunlar zaten hep erteleniyor değişik nedenlerden. İran buna katıldı. Zaten Gazze'de deşifre olan İsrail'in soykırımcı ve işgalci, genişlemeci politikaları vesaire derken Türkiye bir huzur, hatta nasıl söyleyelim? Dış konjonktür huzur adası haline geldi yani. Bölgenin değil mi? Bölgedeki sorunları artırmamaya çalışan, onları çözmeye çalışan, onların işte belli ölçüde başka bir grup insanın güvencesi olan bir istikrar adası ve kendisi böylece bir dış konjonktür oldu. Dış konjonktür böyle olmuyor zaten. Başka türlü olmaz yani. Onun için burada da müthiş bir şey yani. Bizim sizinle konuştuk hani sağım solum 27 Mayıs diye. 12 Eylül falan bunların hepsi aynı yani. Aynı o süreçlerde doğduk, büyüdük. Hepsini yaşadık. Dolayısıyla iç konjonktürde biz neydik? Bugün Türkiye dış konjonktür haline geldiğinde ne anlamı geliyor? Bence bunları çok iyi anlayabilecek bir kuşağız yani ikimiz de.
0: İnşallah. Yani. Halbuki 12 Eylül çocuğu olduğum için ben sürekli küçümsenirdim.
1: Evet.
0: O zamanki gazeteci büyüklerimiz
1: aslında
0: tarafından.
1: Aslında değil mi öyle yani? mesela 68 kuşağı olarak kendini sunan insanlar 18 yaşında yani üniversite öğrencisi olduğunu söyleyenler biz de 12 Eylül'de üniversite öğrencisiydik doğru.
0: Ben ortaokuldaydım.
1: Yani. Evet öyle.
0: Ama işte kötü sonuçta depolitik yani.
1: Böyle.
0: Politikadan anlamayan bir nesil gibi sunulurdu. Peki dış konjonktürde neye dikkat çekersiniz 12 Eylül'e giderken? Neler önemlidir?
1: Bence iki tane şey önemli Türkiye için. Bir defa İran devriminin bölgedeki etkisinin nasıl olacağı konusu Amerika ve Avrupalılar için bir şey. Soru işareti kocaman. Dolayısıyla bir muhafazakarlık gelişiyor hızla. Derhal bir tepki yani yetişedi. Bütün devrimler tekinsizdir biliyorsunuz. Yani nereye spread edeceklerini, evrileceklerini bilemezsiniz yani. Dolayısıyla bunun Türkiye'ye bir etkisi olabilir miydi? Olursa bunu nasıl yönetebiliriz?

Thriller vesaire. O sadece Türkiye değil yani. Türkiye bir tanesi. Hı hı. Afganistan, Maraş, Irak var. Bir sürü var. Suriye var. Her tarafta olabilirdi yani. Dolayısıyla buna bir muhafaza koridoruna ihtiyacı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir tanesi bu ama

0: 80'de yükseldi ve bütün ülkeleri esir aldı. Birazdan konuşacağız. Özelleştirmeler vesaire falan da olacak o tartışmaların içerisinde. Bu dalgaya karşı, bu dalga nereden geliyor? Bu dalga İran'dan gelmiyor bu defa. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor bu dalga. Bu dalganın etkisinin Türkiye'de nasıl olacağı da bu defa içeridekiler için bir belirsizlik.
1: Yani bu Thatcher, Reagan döneminden söz ediyorsunuz.
0: Bu iki dalganın çatıştığı yerlerde Türkiye'nin iç dinamiklerini harekete geçirip hem İran devrimine karşı bir tedbir hem de liberalizmi kabul eden ama yine de içerideki bürokrasinin çok fazla kendisini sahipsiz terk edilmiş hissetmesini mevsi içinde bana göre bir yerli ve milli demokrasi. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin 1986 yılında böyle kararı var. Bizim anayasada tanımlı demokrasi diyor Anayasa Mahkemesi. Bu anayasada tanımlı olan demokrasiyi biz diyor istiyoruz, savunacağız diyor. Bu anayasada aslında bir demokrasi tanımlanmıyor zaten de. Yani liberal demokrasi değil demek istiyor. İkincisi de yerli ve milli liberalizm. Bu ikisinin de ilerideki süreçlerde muazzam etkisi var.
1: Yani o
0: doğru ya da yanlış. Ama
1: devletin var. Küçülmesi,
0: evet.
1: Küçülme duvarlarının indirilmesi falan tabii. Konuşulan dönem. Ve bugünkü küreselleşmenin başı.
0: Öyle tabii yani bütün ülkeler yani şöyle düşünün yani en büyük iki büyük libertaryen olarak değil mi? Reagan'la Thatcher'dan bahsediyoruz. 80'den bahsediyoruz. Yanlarına Turgut Özal'ı koyun. Arkasından Gorbaçov'un neredeyse efsunlanmış halde değil mi? Terk etti şey yani Sovyetler Birliği'ni adam dağıttı yani. O efsuna kapılmış. Çin arkadan o liberalizmden büyük bir pay alacağını görüyor. Muazzam bir yalvarıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne ki ne olur beni Dünya Ticaret Örgütü'ne al diye. Yani Komünist Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girip liberal ticaretin kurallarının içerisinde hareket etmek istiyor. Yani çok büyük bir dalga yani. İnanılmaz bir dalga yani.
1: Evet o zaman bu sürekli işittiğimiz şey mal ve hizmetlerin sonsuz bir serbestliği içerisinde hareket edeceğiydi.
0: Aynen öyle. Tabii.
1: Ve yanda da şey konuşuldu. İnsanlara duvarlar örülüyor. Mal ve hizmetler ama istediği yerde dolanacak.
0: Yani insanların özgürlüğünden konuştuk ama hep eşyaların özgürlüğünü sağladık. İşin esası bu yani.
1: Evet.
0: Mal ve hizmetler.
1: Ve sonra diyorsunuz ki 79 ve bu taraftaki de neoliberal hikayenin içerisinde bizim çocuklar başardı meşhur.
0: Evet, bizim çocuklar
1: ifadesiyle
0: çünkü
1: dile gelen.
0: Ama herkes alacağını almış görünüyor bu işte. Ben onu anlatmak
1: hikaye
0: istedim.
1: Hikaye mi yazılıyor?
0: Bir taraftan Türkiye'deki bürokrasi, askeri bürokrasi, askeri vesayet. Yani Türkiye'de bir bürokratik emperyalizm var. Yani bir sömürge düzeni kurmuş adamlar yani. Ayakta kalabilmek için bir takım numaralar yapmaları gerekiyor. Mesela hafif yoğunluklu bir iş savaş oluşturuyorlar. Toplum hep birlikte aman onsu onlar olmasa ülke kargaşaya gider endişesine kapılıyor. Dolayısıyla hep birlikte 12 Eylül'ün olmasını alkışlamadık mı yani? Bu üretilmiş bir çatışmaydı. Onun işte bir silahla bir gün bir solcu, bir gün bir sağcı vuruluyordu vesaire. Bunlar hep konuşuldu yani. Hasan Cemal kendisinin bomba alıp sokaklara atma kültürünü anlatıyor yani kendi anlarında yani. Bu planlanmış, projelendirilmiş bir şey. Dolayısıyla onlar da bunu sürdürürken ne yapmak istiyorlar ayakta kalmak için? Onlar da uzlaşmak istiyorlar. Yani ülkenin katma değerini sizi destekleyen insanlara aktarırsanız onlar da sizin burada ayakta kalmanıza sağlıyorlar.
1: Peki bu dedikleriniz 27 Mayıs çıktısı mı aslında?
0: Bunlar 27 Mayıs'ın kurul düzeninin şeyleri, parametreleri.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye'yi onlara devrettiler. Böyle Türkiye'yi devraldılar. Yani bunun karşılığında Türkiye'nin katma değerini kapitalist şirketleri
1: sürpriz
0: ve kapitalist ülkeleri aktarıyorlar yani.
1: Sürpriz değil yani.
0: Hiç sürpriz değil yani hiçbir şey. Sadece meseleyi okuma biçimimizi değiştirmemiz lazım. Yani orada fabrika yani şöyle düşünün. Ülkede uzun süre görev yapan bir devlet planlama teşkilatı yaptı. Planlamalar vesaireler bitmez tükenmez tartışmalar. 5 yıllık planlar kabul ediliyor kaldırılıyor vesaire falan filan. Türkiye olduğu yerde sayıyor yani sürekli Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi, bak insani gelişmişliği söylemiyorum ama yani Türkiye Irak'a ne satabilirdi mesela? Kendisinden ayrılmış o gariban ülkeyi Türkiye'nin daha önce oranın sahibi olan bir ülkenin satabileceği ne vardı?

0: Yani mesela ne gönderebilirdik? Yani Amerika için askerimiz ne kadar önemliyse, Irak için de askerimiz o kadar önemliydi. Başka bir şey yoktu yani. Yani oraya otomobil satamazdık, tren satamazdık. Herhangi bir katma değerli malımız yoktu yani. Bizim gelişmişlik düzeyi olarak yani endüstriyel olarak oralardan bir farkımız yoktu.
1: 80'de
0: yani.
1: Değil 90'da makarna bile satamıyorduk o
0: yani
1: coğrafyayı.
0: Bu böyle bir şeydi yani. Türkiye'nin kalkınması, endüstriyelleşmesi hepsi bu bürokratik vesayet düzeninin yaşaması karşılığında ya ertelenmiş ya engellenmiş ya da yabancılara bir imtiyaz alanı olarak onlara bırakılmış.
1: Peki 12 Eylül yani. Onu ne yaptı?
0: 12 Eylül'de bunu onlar bir şey yapmadılar. 12 Eylül'de bu mevcut düzenin değişmesine karar verildiğinde Türkiye ister istemez dışarıya bir bürokratik vesayet unsurunun yönetiminde açılmaktan artık çıktı. İş adamlarıyla açılacak bir noktaya geldi. Yani
1: Özal'ın
0: uçaklara doldurup değil mi 400-500 şeyi insanlar ilk defa dışarıda bir iş adamı olarak karşılandılar. Böyle bir muamele gördüler yani. Aslında normalde bu insanlar batılı şirketlerin Türkiye'deki temsilcileri yani.
1: Evet, peki işte Türk parasının konvertibiliteye geçmesi, evet. Ondan önce macun, diş macunun arasında yurt dışına para çıkarma.
0: Yani hiç kimse evet yani. Yani şöyle düşünün. Döviz Türkiye'de kutsal eşya muamelesi görüyordu yani. Yabancı para. Edinilemiyor. Suç sayılıyor. İçerideki paranın bir değeri yok. Herkesin gözü çok bugün bize komik geliyor ama herkesin gözü Avrupa'dan gelen işçi dövizlerinde. Yani Türkiye işçi dövizlerine ancak meşru para giriş sağlayabiliyor yani. Geri kalan bir şey yok, ihracatı yok yani. Nitekim 2003'te bile Türkiye'nin toplam ihracatı yıllık 30 milyar dolardı yani. Yani Türkiye satmayı bilen bir ülke değildi. Yani neticede üretmeyi bilmiyorsunuz, satmayı da bilmiyorsunuz. Satmayı bilmiyorsunuz zaten. Üretmenize gerek yok. Yani bir kısır döngünün içerisine girmişti. Bu muhtemelen sadece bizde değil, buna muhtemelen diyor. Dünyanın her tarafında olduğu için muazzam bir liberalleşme politikası, libre eşanj politikaları bütün dünyada yürürlüğe konunca Türkiye'nin buna dünyanın merkezine yakın bir ülke yani merkezde oturuyor. Buna herhangi bir tepkisiz kalmasına imkan ve ihtimal yoktu. Muhtemelen bunun arka planında ben sadece bir varsayım olarak söylüyorum. Bunun görüşmeleri böyle bir sonla ancak her iki tarafı tatmin edecek biçimde çözülmesi kararıyla 12 Eylül oldu yani. O bizim çocuklar denilen meseleyi ben öyle yorumluyorum. Yani bizim çocuklar yine Mete zoruyla darbe yaptı değil. İkna olduğumuz konuyu gerçekleştiriyorlar hep beraber anlamına gelir. Yani hem liberalizme yol açacaklar hem de bizi ileride lazım olacak konumlarını da koruyacaklar. Nitekim Kenan Evren kendi partisini kurdu. Hani bunu daha şeyli yapalım diye. Toplum ona izin vermedi yani. O bir de seçimlere 7 Kasım 1983 seçimleri ilk seçimler. O seçimlerin olmasını da engelleyemediler. Zaten aynen şey gibi oldu bu. 1946 seçimleri gibi. 46'da İnönü seçimleri kendiliğinden mi gitti? Hayatta gidecek bir adam değildi yani. Ama dünya
1: mecbur etti.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra seçimsiz bir ülke kabul etmiyordu. Mecburen seçime gitti. Liberal düzen de o düzenin kurucularına bile belli bir noktaya kadar ondan sonra seçim yapmasını istiyor yani. Kenan Evren dolayısıyla seçimi planladı, programladı. CHP'nin başına bir şey getirdiler veya CHP'lilerin başına Necdet Çağ diye bir emekli vali getirdiler. Öbür tarafa emekli bir asker getirdiler. Özal da sonuçta bürokrasiden bir adamdı bakın. Hiç işlerinde sivil yok yani. Hepsi bürokrat. Yani benim dediğim kurula herkes uyuyor. Sadece Özal aşırı sürpriz o oldu bürokrat yani. Profiline, hepimiz için sürpriz oldu yani.
1: Bürokrat profiline uymuyordu.
0: Evet uymadı yani. Uymadı ama anlaşılıyor ki onun bürokrat profiline uymayacağı biz bilmesek de bilenler biliyormuş yani.
1: 12 Eylül'ü anlamak için ister istemez 27 Mayıs'la mukayesesinin yapılması gerekir
0: ya
1: diye
0: aslında,
1: düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi ikisinin yapılma nedenleri evet.
1: Bu açıdan da yani işte 27 Mayıs biraz okuma yapalım. Hı-hı. Sizin deyiminizle sesli düşünelim. Şimdi 27 Mayıs'ta Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşu nu düşününce işte Menderes gibi bir adam bir daha çıkarsa böyle sağa sola bir sürü bir şey yaparsa yol, köprü,

0: elektrik falan. Bunu biz şey yapalım, zapt edelim. Öyle başına buyruk hareket edemesin refleksi diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılacak mısınız ki bu konuda yani devlet planlama teşkilatı Türkiye kalkınsın diye değil, tersine kalkınmanın bürokrasi elinde yürümesi, siyasi otoriteye onu bile vermemek aslında. Yani bayındırlık evet. işlerini bile vermemek. Zaten bir tek o kalıyordu. Nitekim sonraki yıllarda onu sağlamasını yaptık yani siyasi otorite üzerinden. Aslında bayındırlık işlerinde bile yeterince özgür olmadığını. Ama 12 Eylül'de de 24 Ocak kararları var. Bu da dışa açık. Şimdi siz de söylüyorsunuz. Küresel piyasalara entegre olacak bir sistemi murad ediyor. Bu ikisini mukayese edebilir misiniz? Şu açıdan. Yani Türkiye treninin yola çıkışı açısından. T en başından.
1: Şimdi Menderes hakkında çok konuştuk, çok programlar yaptık. Menderes şey gibi o Mısırların kutsal ibis kuşu var. Onun birçok rengi var ama bir tanesinin güneş nereden vurursa o taraftan inanılmaz renkleri olan bir şey. Yani Menderes öyle bir şey. Mesela Menderes'e bir kısım insan İstanbul'daki tarih eserleri yıktı diye kızıyor. İşte Vatan Caddesi'nin açılırken. Aynı adamlar Paris'e gidiyorlar. Bunlar Osman'ın açtığı bulvarları ağız açık izleyerek geri geliyorlar. O bulvarlarda kaç tane eski Fransız eseri yok edildi? Kimsenin umurunda falan değil. Sonra geriye gidiyor başka bir grup insan. Ahmet Vefik Paşa'nın Bursa'daki cadde ve sokakları tıpkı Paris Belediye Başkanı Bulvar Osman'dan, zaten kendisi de oradaydı o zaman, oradan buraya geldi. Ondan esinlenerek o bulvarları açmasını övüyorlar. Menderes diğer taraftan ezanın Türkçe'ye çevrilmesi, işte birçok bu olayların dışarısında başka kimsenin açamadığı bir takım camileri, eski eserleri açabilmesi vesaire falan.
0: İmam hatipleri açması.
1: İmam hatipleri açabilmesi. Hatta bir takım imam hatiplerin açılmasına söz verenler yapamadığı halde bir hatıratta okudum. Allah selamet versin eski bir vaiz ve din adamı. Menderes olmaksızın açılamıyor. Menderes kendisi bizzat müdahale ederek açıyor. Kendi bakanlarını açtırtamıyor yani. Dolayısıyla burada bu emek verenlerin hepsine tabii sağlık, afiyet, geçmişlerine vefatlerine rahmet diliyoruz.
0: Amin.
1: O diğer taraftan Menderes'in bir başka yüzü var. Daha liberal, daha yani muhafazakarlıktan daha öteye bambaşka şey özellikleri falan var. Yani Menderes de toplumun birçok kesimi aradığını bulabilecek bir yumuşaklık da görüyor. Bir efendi bir insanda yani. Böyle eskinin o askeri şeyinin yapısında
0: sempatik ne kadar, ve kibar bir adam.
1: Evet, ne kadar nazik olursanız olur, asker olmanın bir şeyi var yani. Bir görüntüsü var yani. Dolayısıyla o bakımdan da şeyi var. Bunlar Menderes'i ve Menderes prototipini korkunç bir biçimde düşman ilan ediyorlar. 27 Mayıs'ın özelliği 82'den farklı. 27 Mayıs Türkiye'de asla çoğunluk olamayacak bir azınlığı sadece katliam işleyerek kuvvet sahibi olabileceği inancıyla yürütülen bir hareket. Yani bu insanlar katil ruhlu insanlar yani. Katil doğmuşlar yani. Bunlar bir başbakanı, iki bakanı asmanın anlamını asla bilemeyecek kadar onursuz insanlar yani. Bunlara bunu söylemek gerekir yani. Çünkü şöyle düşünün. Yani bir ülkenin başbakanının asılması hiç unutulabilir bir şey mi ya?
0: Yani unutulmadı.
1: Bunu siz hangi zaten gerekçeyle yaparsanız yapın yani. Ne yaparsanız yapın yani. Bunun tarihsel olarak unutulması imkan yok. Biz bugün geriye dönüp orta çağda olmuş olayları üzerinden tartışılıyoruz. Yani bugün Türkiye'de İslam dünyası içerisinde değil mi? Yani bir Kerbela hadisesi tartışılıyor yani. Bitmiyor, tükenmiyor yani. Böyle bir şey insan yapabilir mi? İnsan ancak katil ruhluysa böyle bir şey yapabilir yani. Bunun olacak, kabul edilebilecek tarafı yok yani. Dolayısıyla o insanlar peki bunu nasıl yaptılar ve ne karşılığında yaptılar? Onlara bu büyük suç işletilmesi karşılığında demin söylediğim bürokratik vesayetin bir parçası olarak ülkenin sahibi olma hakkı kazandılar. Ama bu hakkın kötü tarafı şuydu, yani tehlikeli tarafı, azınlık oldukları için her zaman kaybedecekleri bir olay bu. Onun için seçimlerin sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar, manipüle ediyorlar, bir şey partiyi seçime sokmuyorlar, başkalarını. Yani o hep oyun dışı. Mesela 12 Eylül'ün öyle bir şeysi yok. 12 Eylül'de Özal da seçime girdi. Yani bir takım insanların adaylıkları engellendi vesaire ama neticede ilk seçimi Özal aldı gitti. Halbuki 61'de o kadar büyük bir cinayete rağmen evet CHP yani çoğunluğu yakalayamadı ama birinci parti durumuna geldi yani. Peki, hep bunlar planlanmış, projelendirilmiş işler bunlar.
0: Yani 27 Mayıs'ın darbenin failleriyle 12 Eylül darbesinin failleri arasında bir mukayese yaparsanız ne dersiniz? Aynı adamlar mıdır?
1: Aynı
0: yani
1: adamlar
0: konjonktürde değişime uğrasalardı.
1: 71'den itibaren aynı adam olmalarına imkan kalmadı.
0: Neden?
1: 71'de yani 12 Mart'ta ve 9 Mart iki ayrı junta var biliyorsunuz. Hı hı. Birinci junta kabul edilmiş olsaydı muhtemelen 27 Mayıs'tan daha ağır koşullar yaşayacaktı Türkiye. Bu insanlar da o katil rol insanlardı yani. Bunlar
0: yani biçer döver gibi.
1: Tabii bunlar evet. Bunlar Türkiye'den intikam almadan son nefeslerini veriyorlar. Yakın dönemlerde böyle birkaç kişi ölüyor. Hınç içerisinde öldüler yani. Nasıl elimize geçirdiğimiz Türkiye'yi kaybettik. Bir de arkasından Erdoğan geldi. İşler daha da karıştı. Artık tamamıyla çıkmaz da bunlar ya. Yani. Geriye dönüp büyük intizar ediyorlar kaderlerine yani. Öyle insanlar ya. Yani. Bunların içerisinde tabii gerçekten özgürlükleri veyahut da liberal düşünceye az çok kaymış insanlar da var. Yani bu yapılanların yanlış olduğunu görüp bunlar doğru değil diye düşünenler ama öyle değildi yani.
0: Peki neden sizce o?
1: Şimdi 71'de ne oldu? Yani 12 Mart'ta bu mesele engellenince artık cuntaların birbirlerini engelleyebildiği dolayısıyla farklı güçlerin
0: cuntaları
1: dengede olduğu kanaati çıktı ortaya. Yani artık bir çünkü daha önceden Talat Aydemir olayında İki defa olmuş, ikincisinde idam edilmişti. Islah olmayıp devam edilince olaya askeriye kendi içinde çözdü olayı. Yani buradaki ikisi iki ayrı askeri grup arasında bir çatışma oldu. Birisi diğerini yendi. Hallettiler. Dolayısıyla askeriyenin içerisinde geçmişin yükünü taşıyanlarla geleceğin Türkiye'sini kurmak isteyenler arasında bir farklılaşma olduğu anlaşılıyor.
0: NATO sayesinde mi oldu o 71? Yani bir taraf kupon kazanıp öbür tarafın NATO kaybetmesi.
1: Tabii. Yani şöyle diyelim. Birincisi tam Amerika tarafından yapıldı. İkincisi Amerikancı NATO tarafından yapıldı. Yani NATO'nun Amerikalı tabii ki ama bir de NATO'nun Avrupa'nın içerisinde hareket eden komutanları var, fikirdaşları var, ilişki ağları vesaire falan filan var. Yani NATO'nun Amerika'nın Almanya ve Japonya'da yaptığının benzerini Türkiye'de yapan hareketine karşı daha siyasal bir tutum oldu 71'de. Dolayısıyla ama bizi ilgilendiren bölüm bence şey, ben hep ona bakıyorum kendi kafamdan. İlk defa Türkiye'nin içerisinde siyasette değil, bizzat işi yapanlar arasında bir denge kurulması söz konusu oldu. Bu da demektir ki bu kurumlar içerisinde artık şey yok, bir oydaşma diyorlar ya, oy birliği artık sağlanamıyor. Nitekim bakın Türkiye'de değil mi, biz hep şey diyorlar ki, İşte emir komuta zinciri içerisinde darbe. Hangi senin bir komuta zinciri içerisindeki darbe hangisi? Bir tane var, o 12 Eylül zaten. Geri kalanlar emir komuta zinciri içinde değiller ki. Yani 12 şeyde 27 Mayıs'ta Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdoğan onu da yargılandı. Yani Genelkurmay Başkanı'nı yargıladılar yani. 71'de zaten kendi aralarında birbirine girdiler. Gerçekte kastedilen 12 Eylül. Yani Kenan Evren'in yönetiminde yapılan da aşağıdan yukarıya hiyerarşik bir emir komuta uygulandı yani. Bunu şundan söylüyorum. 15 Temmuz'dan sonra konuştuğumuz arkadaşlarım bir kısmı diyorlardı ki askerler hem muvazzaf hem eski olanların işte emir komuta içerisinde yapılsaydı buna engel olunamazdı diye. Onu örnek veriyorlardı şeyi. 12 Eylül'ü kastediyorlar ama sanki onu hepsi için, geçmişteki bütün darbeler için kullanıyorlarmış gibi. 12 Eylül böyle bir şey yapabilmek için mümkün koşulları kullandı dedik işte. Bir liberal dalgaya bindi. Hı hı. Bu toplumun istediği bir şeydi. İkincisi de kontrollü çatışmayı sona erdirerek toplumdan büyük bir şey aldı, destek aldı yani. Tabii yaptığı büyük facia kaç kişinin idamına yol açtı. Hele o yaşı büyütülerek idam edilen insanlar tabii yani bu neticede. Bunları biz olumlamak için söylemiyoruz. Sadece sebeplerini ayrıştırmaya çalışıyoruz yani. Ne tür bir dengeyle hareket edilmiş her iki darbede de ve her üçünde de.
0: O zaman okumaya devam edelim. Belki açıldıkça başta söylediklerimizden de başka
1: mümkün
0: mevzular açılır.

0: 27 Mayıs'ta, daha doğrusu Demokrat Parti çıktığı zaman İsmet Paşa serbest fırça gibi bir şey murad ediyordu, değil mi? Yani evet, bu tabii. Kimseye sır değil. Sonra buradan bambaşka bir şey çıktı. İşte bir daha seçilen koca bir iktidar çıktı. Dolayısıyla 27 Mayısçılar, 27 Mayıs destekleyenler ya da 27 Mayıs'ın failleri ilk defa serbest fırkadaki hayal kırıklığının çok daha büyüğünü yaşadılar. Ve fabrika ayarlarına geri dönmek konusunda o dönemin konjonktürüne göre belki daha motive ediler. Yani fabrika ayarları derken de aşağı yukarı ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 12 Eylül'de bakınca 12 Eylül'ün failleri onların karşısındaki Türkiye nasıl bir Türkiye'ydi? O başa nispetle. Baştan gelen hikayeye nispetle.
1: Şimdi demin bu ilan meselelerini anlatırken, yani değinirken onların trajik durumuna dikkat etmiştik. Bu şu anlama geliyor. Yani acımasızlık konusunda aralarında bir fark yok. Ya buradaki bütün benim anlattığım, sizin başta söylediğinizi ben izah etmeye çalışıyorum. Siz dış konjüktürle açtınız. Ben dış konjüktürü içeride izah etmeye çalışıyorum. Yani dış konjüktür onlara daha önce Menderes'in idamına izin verdi. Ama bu defa onların böyle bir şey yapılmasına izin vermedi.
0: Çünkü fakat, onlardan daha mı ileri görüşlü dış konjonktür?
1: Hayır, dış konjonktür çünkü başka bir şey planlıyor.
0: Hayır, bir sefer gördü. Hayır, Menderes.
1: Başka bir şey planlıyor dış konjonktür. Hayır, kesinlikle. Öyle mi? Tam tersi. Emin olun, bu dış konjonktür dediğimiz adamlar en az onlar kadar katiller. Ama bunlar onun gerekmediği bir noktadan hareket ediyorlar. Bakın bugün dünyada haber yaygın uygulanır neoliberal teoriden bahsediyorum ben. Bu liberallik değil bu. 80'de başlayan neoliberalizm bugün en zalim doktrinlerinden birisi haline gelmiş. İnanılmaz bir sansür. Sosyal medyada hiçbir şey yazılamıyor. Efendim işte bazı dilleri tercüme etmiyor. X biliyorsunuz yani. Yani soru soruyorsunuz cevap vermiyor. Öyle bir şey yok gibi davranıyor. Yani inanılmaz derecede bir sansür uyguluyor bu adamlar.
0: Yok, X sanki.
1: Yani sansürsüz yaşayamıyorlar, var olamıyorlar yani.
0: X sanki bugün
1: ama
0: insanlar...
1: Ama o zaman gerekmiyordu işte.
0: Ağzına neyi sakız etsek diye düşünüp... çıkıyorlar sanki piyasaya.
1: Pardon?
0: Sanki bugün insanların ağzına neyi sakız etsek.
1: Tabii öyle. Gibi. Ama geçmiş dönemde o 80'de olan dönemde bu piyasayı açacaklar. Ya şöyle bir şey var. Diyor ki akıllı bir adam ya. Geçen gün bir fıkra gibi hoşuma gitti aslında. Bizim diyor çok paraya ihtiyacımız var diyor. Yoksullardan toplamamız lazım diyor. Diyor ki diğer yanındaki de ama yoksullarda çok para yok ki diyor. Önemli değil diyor. Sayıları çok diyor. Bakın zenginliğin kaynağının geniş kitleler olduğunu biliyor bu insanlar yani. Dolayısıyla geniş kitleler Türkiye'de bu kitlenin bir parçası. Yani Türkiye'yi kitle olarak saymazsanız anlaşılmaz yani. Pazara Türkiye'nin monte edilmesi gerekiyor. Bu pazarda müthiş bir nüfus var. Bir gelecek var. Bakın ne oldu? İşte 40 milyondan 100 milyona çıktı Türkiye'nin nüfusu yani. İnanılmaz katma değer üretti. Yani yapılan şey de onlar için bir yanlışlık olmamış ki. Bizim için tabii faydası olan bu bambaşka bir şey. Yani pazara Türkiye büyük bir biçimde monte edildi. Bu montajın içerisinde Menderes döneminde işlenen cinayet işlemeye imkan yoktu. Ama yine de bir kan akmasına izin verdiler. Hapishanede hiç gereksiz yere kaç kişiyi idam ettiler bir sağdan bir soldan diye. Yani o geçmişin devamı işte o. O damar orada yine vardı yani. Sadece öbürüne izin verilmediği için yapamadılar. Çünkü her ikisi de iki dış konjüktürden hareket ediyordu. Birisinde doğrudan katliamlar işleyecek adamları
0: kendi
1: seçtiler.
0: Kendi dönemlerinin.
1: Evet, kendi dönemlerinin konjüktürlerinin unsurları bunlar. Ya yani dış konjüktürün iç unsurları bunlar yani. O gün konjüktür öyleydi. Amerika üçüncü bir ülke istiyordu merkezde. Avrupa'da Almanya, Orta Doğu'da Türkiye, Çin'in yanında da Japonya. Bu böyle yani üçgen kurmuştu. Bu üçgeni Türkiye'ye eklemek için yani üçgenin parçası yapacaktı. Bu defa da liberal düzeyin bir parçası olacaktık. Nitekim Özal kazandı. Liberal politikalar uygulandı. İşte Türk parasının kıymetinin korunması kanunu kalktı. Yani serbest kur sistemini piyasaya özelleştirmeleri, o bugün de tartışılmakta olan işletme

0: devirlerini vesaire falan yepyeni bir şey oldu.
1: Evet, Necdet Çalp. Necdet Çalp ve Turgut Özal.
0: Çok ilginçti.
1: Televizyonda açık oturumlar yapılırdı. Evet. Ve işte ilk özelleştirmeyi işittiğimiz
0: evet.
1: tartışmalar.
0: Yani ondan önce de muhtemelen özelleştirme yapılmıştı. Yani şimdi ben tabii o kadar, o an çocuk olarak daha düşünelim. Ama Türkiye'de özelleştirme bir kavram olarak değerli veya değersiz bir kavram değildi. Yani kimsenin dikkat edeceği bir şey değildi. Bu olayın özelliği, yani bu liberal politikaların 12 Eylül'cülere yaptırdığı darbenin uyguladığı siyasal politikaların birinci unsuruydu özelleştirme zaten. Dolayısıyla hiç popüler olmayan bir kavram birdenbire Türkiye'nin en popüler bir kavramı oldu. Yani ona Necdet Çalp saldırdığında bile popülerliğini arttırdı sadece. Başka bir şey yapmadı yani. Çünkü Necdet Çalp'i hatta bilinçli olarak diye düşünüyorum. Çok özür dilerim tabii, kendisi vefat etti. Muhtemelen iyi bir insandı. Onu bir söylemeyeceğim ama o kadar demode bir adamı saldırtıyorlardı ki yeni bir politikaya, yani toplum bir ona baktı, bir politikaya baktı. Bir Özal'a baktı. Az çok dil biliyor, dünyadan haberdar falan. Ya, otomatik olarak öbür tarafa kaydı yani. Sanki Necdet Çalp'in varlığı özelleştirmeye faydalı olsun diyemiş gibi geliyor bana yani.
1: Şimdi öyle bir tartışma var.
0: Evet, şimdi yine aynı bir tartışma var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi veya aynı şey, o yoldan giden arkadaşlar yine aynı konuyu açmışlar. Hatta onunla ilgili bir şey anlatayım ben. Özelleştirme tartışması başladığı zaman ben İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıfındayım. İdari hukuku dersindeyiz. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim, Allah rahmet eylesin, bence en iyi önemli idari hukukçusumuzdu. Ve 1961 öncesinin yapılmasında da o zaman muhtemelen asistan veya yarın doçent veya doçent olarak katılan Lütfi Duran Hoca derste...
1: Babam talebeyken de asistan.
0: Evet, bak o da biliyorsunuz. Lütfi Duran böyle yaşlı, artık emekliğinde böyle 1-2 yıl kalmış herhalde anladığım kadarıyla. Böyle bir 3-4 yıl beni de asistan yapan, olmamı sağlayan, ilk bana teklif eden. Nasıl şey yapıyor, saldırıyor bu özelleştirme politikalarına. O zaten devletçi, yani şey bir adam. Sosyal demokrat ama daha da şey. İnanılmaz derecede laflar söylüyor şeyde, kürsüde. İdari hukuk dersinin konusu özelleştirmeye nasıl karşı çıkılır yani. En son çok sertleşti. Sınıfta da şey oldu biraz. Garip bir durum oldu. Yani herkes şaşırdı yani, bu kadar büyük bir angajmana ne gerek var diye. Bir arkadaşımız, Şerafettin isimli bir arkadaşımız el kaldırdı hocaya. Hoca da gayri ihtiyari ona söz vermek durumunda kaldı. Normalde hayatta söz vermez. O da dedi ki, hocam siz bu işi anlamamışsınız dedi. Hocaya öğrenci, hocam siz anlatılanları anlamamışsınız dedi ve hoca böyle simsiyah kesilip sınıfı terk etti gitti. Yani bizim hukuk fakültesinin bile en önemli konuşuyordu yani. Bugün biz idari hukuk dersinde ben özelleştirmeyi anlatıyorum. Öğrenciler şöyle söylüyor, ne zaman bitecek şu konu da başka bir konuya geçecek hoca diye. Yani meselenin gelişiyle vardığı nokta bu. Bugün de İşte otoyollar için yine işletme hakkının devri sözleşmeleri yapılmak isteniyor. Bundan da çok daha doğal, daha ilerici bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani solcuların da liberal olanları oldu. Çok var işte artık, en azından bir biçimde. Onlar da herhalde görüyorlardır, bunda bir yanlışlık yok. Devlet toplu bir para almak, işletmelerin maliyetlerini de alanlara yüklemek istiyor. Bu kadar basit yani.
1: O zaman küçük bir araya gidelim. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara.

Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecektir.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyatı gelir. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
10: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
11: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Şimdi idare hukuku dersinde Lütfi Duran hocayla özelleştirme mevzuunda yaşadıklarınızı aktardınız araya giderken. Ve dediniz ki ben idare hukuku hocası olarak bugün özelleştirmeden bahsetsem çocuklar şu mevzuyu bitirse de başka bir şeye geçsek der dediniz.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: İşte bu da
0: dış konjonktür.
1: Konjonktür Hazretleri'nin o dönemdeki İstanbul Hukuk Fakültesi'nde dış konjonktür Hazretleri'nin İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıfında Lütfi Duran Hoca'nın dersine yaptığı müdahale oldu yani gerçekten. Nitekim öyle bir şey bir daha zannediyorum olmamıştır ama benim buradaki tabii asıl şaşırdığım şey şu oldu. Yani hükümetin bir politikasıdır. Biz de hükümet politikalarını eleştiriyoruz. Eskiden yeniden olumluyoruz bazen. Mesela ben kamu hizmetlerindeki ilerlemeleri hep olumlu anlatıyorum derste. Başka şeyler oluyor. Onu eleştiriyoruz. Öyle bir şeyler olur yani. Çünkü idare hukukçusu kamu malları ve kamu hukuku üzerinden olduğu için mutlaka bir biçimde olur. Ama doğrudan odakta şey olduğu için özelleştirme ve özelleştirmenin ne kadar neredeyse ahlaka aykırı gibi bir şey yani. Dolayısıyla toplumsal normun dışında yahut işte hukukun dışında bir şeymiş gibi gösterildiği bir tartışmaya dönüşmüştü. Aslında hoca da izah edemiyordu çünkü onun da kültürel olarak yakın olduğu bir şey değildi. Yani ne bildiği ne de yakın olduğu bir şey. Dolayısıyla yaşlı bir insan olarak benim dediğim gibi çok sevip ve

0: çok değer verdiğim, ki bence Türkiye'nin en iyi idarecisidir. O dönemde de, bugün bile öyledir bana göre. Ona rağmen onun da şeyi kaldı, mahcup oldu yani. Mahcup oldu ve bir öğrenci kalkıp ona, siz bu meseleleri anlamıyorsunuz dedi yani hocaya yani. Nietzsche de herkesin ortasında oldu. Eminim birçoklarının aklından geçmiştir. Çünkü gerçekten anlaşılamadı, ortaya çıktı. Hiçbirimiz ne dediğinden anlamıyorduk bir şey. Yani öyle garip
1: ama
0: bir olay oldu.
1: Ama hoca da anlamamış diyorsunuz.
0: O da anlamamıştı yani. Fakat neticede şunu görelim. Özelleştirmenin bizim meselemizde gündeme geldiği bu yoğunluk, yani hukuk fakültesinin derslerine etkileyecek biçimde gündeme geldi o dönemde, o özelleştirme aynı zamanda Fransa hariç, ki Fransa direndi buna yani biliyoruz, ama o daha sonra
1: o da teslim,
0: o da değişti, ama İngiltere buna öncülük etti. Türkiye'de bu tartışmanın bir faydalı yanı olmuş olabilir. Onu da şöyle söylemek isterim. Yani dinleyicilerimizin dikkatini çekeceği bir konu olduğunu düşünüyorum bunu. İngiltere'de özelleştirme neredeyse toplu satışlarla gerçekleştiği halde, İngiltere'nin elinde var yok ne varsa her şeyi satılıp paraya çevrilip bir finans devleti kurulmak istendiği için, İngiltere daha sonra bu kamu hizmetlerinin yürütülememesinden büyük sıkıntıya düştü. Yani düşünün ki tren yollarını tümüyle özelleştirdiler, sattılar bütün hatları ve tren yollarını yeniden devletleştirmek zorunda kaldılar. Halbuki Türkiye böyle yapmadı. Türkiye Özal'la birlikte Anayasa Mahkemesi ile çok kavga etti. Yani özelleştirmenin...
1: Hatta onu karikatürize ediyorlar.
0: Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Özal'a resmen kan kusturdular.
1: Bir tek kraliçesi var, gerisi...
0: Evet, öyle, öyle yani. Ya gerçekten öyle. Yani İngiltere'ye giderseniz insanlar size en büyük düşman olarak bugün Margaret Thatcher'ı gösteriyorlar. Sosyal medyada bile ben inanamıyorum. Yani olmaya... Olur olmayacak yerlerden konu Margaret Thatcher'a bağlanıyor ve onunla lanet ediyorlar yani. Halbuki Özal'la olan iş böyle yürümediği için ve bu köprü ve şeylerle işletme hakkı devirleri olarak olduğu için, işletme hakkı devrinden devletin gelirleri 25 yıl sonra hem devlet gelirlerini almış oldu hem tekrar köprülerin
1: sahibi oldu.
0: Zaten
1: hep sahibi.
0: İşletme hakkının tekrar sahibi oldu. Tekrar verip tekrar oluyor. Yani bu malların kendisinin temel olarak kaybıyla ilgili bir şey yok. Ve bu kaybı da zaten fiyatları da kontrol ederek, büyük ölçüde bu standartları da kontrol ederek kendisi yaptırtıyor. Yani diyelim ki Boğaziçi Köprüsü'nün...
1: Bir taraftan da imarı gerçekleşiyor
0: efendim,
1: ülkenin.
0: İnanılmaz imarlar yapılıyor bu paralarla. Bunun yükü üzerinden çıkıyor. Köprülerin güncelleştirilmesi sağlanıyor. Bu güncelleştirme diye bir şey var yani. Bunlar yıpranan mallar yani. Hı hı. Neticede ve kimse de bu malların kalitesiz yönetildiğini söyleyemez yani. Niye kalitesiz yönetilmiyor peki? Çünkü devlet bu işletmeleri inanılmaz derecede güzel denetliyor. Yani o standartın altına düşürmesine izin vermiyor şeyi. Bu iş için konulmuş standartlar altında. Dolayısıyla birçok bakımdan yani şeyi karıştırmamak lazım. Özelleştirme idaresinin gayrimenkul taşınma satışıyla kamu hizmetlerinin, bu kadar değerli kamu mallarının, işletme hakkının devredilmesini birbirinden karıştırmamak lazım. Bunu tabii gazeteciler bunu bilmeyecek kadar cahil değiller yani. Bilerek yapıyorlar bunu.
1: Bugün de karıştırmayın diyorsunuz.
0: Efendim?
1: Bugün de karıştıranlar var, karıştırmayın
0: bugün
1: diyorsunuz.
0: Bugün de karıştıranlar bilerek karıştırıyorlar zaten.
1: Peki başa gelirsek başka bir mevzu, ama hep baş aslında bu, baş evet. Mevzu. İslam ve Müslümanlar.
0: Evet.
1: 27 Mayıs'ın onlara bir bakışı var. Biraz evet. Önce konuştuk aslında. Evet, şey, ekonomi, para falan bir sürü bir şey var, ama oldu galiba bu iş derken, yeniden biraz evvel Menderes'in icraatlarını sayarken de görünür hale geldi. Belki Menderes'i yola çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış bir profil dönüştüren Demokrat Parti'yi de o dışarıdaki insanlar, yani Türkiye'deki milletti, ama sonuçta yeniden çıktı. Şimdi 79'da, ama hikaye 80'de biraz daha değişik mi, onu sormak istiyorum. Çünkü yanda hemen komşumuz İran'da İslam devrimi var. Onun işte Türkiye'de bir ekosu var. Tırnak içinde kendilerini öyle tanımlayan insanlar var, İslamcılar, ve bunlardan bir kısmı işte o devrimi çok yüce, kutsal buluyorlar, beğeniyorlar. Hatta bugünlerde de işte ülkemizde öyle bir topluluk olduğunu gördük savaş sırasında.

0: Daha Türkiye füze düştüğünde bile gördük. Başka bir mevzu. Ama 79'da yanda dediniz ki dış konjonktür, her devrim bir soru işaretidir, ne olacağını bilemez. Ondan müstakil olarak da, yani yanda hiç devrim olmasa da, başka bir gelişme bizde Demokrat Parti'den beri devam eden o çizgide işte MNP göründü. Milli Nizam Partisi göründü. Başka şeylerde, başka motiflerde gözüktü. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Latin Amerika'da sol hareketlere alternatif, kötü sol hikayeler yazıldı. Yani bunu biliyoruz. Türkiye'de de yeşil kuşaktan söz edildi. Acaba o yeniden canlanan organik Müslüman İslam damarına alternatif bir hikaye, yani sonra Fethullah diye gördüğümüz hikayede 12 Eylül'le ilişki içerisinde mi? Yani aynı zamanda bir tarafı solculara göre işte Müslümanları palazlandırdığı iddia edilen 12 eski Eylül askeri darbesi kaçınılmaz olarak böyle bir damar var. Bari bu damarı ne yapalım deyip bir formül mü ürettiler?
1: Yani şimdi bence sizinle biz Türkiye'de İslamcılık diye bir program yapmalıyız bence. Bu meseleyi biraz arka plana, çok arka plan olan bir şey. Yani 19. yüzyılda aşırı İslamcılık üzerine kitap var. 19. yüzyılda kim İslamcılık mı var? Şey mi yok? Refah Partisi mi var? Erbakan mı var? Hiç kimse yok yani. Yani
0: bir de tabii İslamcı kelimesi de tuhaf bir kelime. Yani evet, onlar kendilerini
1: İslamizm diyorlar, İslamcılık diyorlar öyle, vesaire
0: yani
1: falan.
0: Sonra, kendilerini nasıl tanımlıyorlar yani? Siz bilirsiniz dışarıdan belki, tanımlıyorlar.
1: Henri Laus diye bir Fransız var. İslamcılık üzerine çalışan. Tabii vefat etti. Orientalist. Adamın bütün ömrünü buna vermiş. Yani öleli 50 seneden fazla oldu. Ondan önceki 80 senesini düşünün. Tamamıyla bu konular üzerinde çalışmış. Ta 1920'lerden itibaren. Louis Massignon'u biliyorsunuz. Massignon bu konularla ilgili çalışıyor. Bu eski bir hikayenin sürekli Türkiye bakımından. Onun için Latin Amerika ile Türkiye pek denk değil. Yani Latin Amerika'da insanların bizim gibi bir hikayeleri yok. Ya hayır, oraya gelmişler, yaşamak istiyorlar orada adamlar yani.
0: Şu açıdan söyledim
1: onu
0: yani.
1: Onu manipüle edersin kolaylıkla.
0: Solcu bir parti çıktığında ya da işte ona teveccüh gösterildiğinde, bir hareket çıktığında onun çirkin bir versiyonunu...
1: Hayır, ona katılıyorum, ona itiraz etmiyorum.
0: Onu diyorum demek ki, istiyorum ben, o kadar.
1: Yani o pratik yaşamın şey manipüle edilmesi için böyle bir şey yapabilirler ama Türkiye'deki manipülasyonun nedeni mevcut şeyin bir alternatifini yaratmak değil. Türkiye'nin kendi hayal dünyasına ilişkin konuların sansürlenmesi, engellenmesi konusu önemli. Yani Türkiye Erbakan'la, Milli Nizam Partisi'yle yahut Milli Selamet Partisi'yle veyahut benzer görüşlerle daha sonra milliyetçi muhafazakar kitlelerin yoğun olarak yer aldığı Milliyetçi Hareket Partisi'yle, yani insanlar gibi hepimiz geriye dönüp nereye gidiyoruz? Osmanlı, Selçuklu, ta Metehan'a gidiyoruz yani. Yani kocaman büyük bir hayal dünyamız var bizim. Real, irreal, rasyonel, irrasyonel hiçbiri ilgilendirmez yani. Muazzam bir şey. Böyle bir gidişi engellemek için dünyada çalışan bir sürü düşünce kuruluşları var yani. O düşünce kuruluşlarının Türkiye'de iç konjüktür haline dönüşüyorlar. Tekrar. Ve iç konjüktür içerisinde burada kim kafasını çıkardı? Kimin böyle bir amacı olabilir? Kim işte Orta Doğu'da güç kuvvet toparlar da İsrail'in yapmak istediklerini engeller vesaire falan filan diye bütün şüpheli unsurları teker teker tespit edip parti kapatmak, imha etmek vesaire falan yöntemlerle yapıyorlar. Ama bu bizim dünyamız bakımından kaçınılmaz olan bir şeydir yani. Ya bu olacak yani. Bu bugün engellenemez bir şey. Yani bir azınlığın çoğunluğu ebedi biçimde, bunu Montesquieu'nun sözü yani bu. En iyi bunu muhalifleri bilirler yani. Asla ebedi olarak güçlü bir kimse asla ebedi olarak güçlü kalamaz yani. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir azınlık asla olamaz yani. Dolayısıyla bu şüpheli doğa davranışlar sebebiyle Türkiye'deki muhafazakar kesimin içerisinden çıkan ama yani İslamcılık gibi değil de Refah Partisi mesela inanılmaz meşruiyetçi bir parti yani. Erbakan hep öyle oldu yani. Yani sistemin içerisinde asla sistemle herhangi bir biçimde bir ilenç durumu olmayan tek partidir belki yani. Herkesin lanetlediği dönemde bile Erbakan Hoca döndü. Bu devletin çoğunluğa ait olduğu bilinciyle hareket etti. Bakın bu devletin kendisine ait olduğu bilinciyle değil. Bu devletin karşısındakilerle ait olduğunu bilincinde değil. Bu ülkenin çoğunluğu neyse. Türk mü, Sünni mi, Arap mı neyse işte yani o çoğunluk işte şey. Bu çoğunluğa ait olduğu düşüncesiyle devletimizle asla çatışmadı. Ve biz de asla çatışmayız yani. Hep öyle düşünüyoruz.
0: Elbette.
1: Yani.
0: Ama sonuçta 12
1: Eylül'ün... Ama bu bir durum dediğiniz gibi.
0: Failleri... Yani. Evet. Herhalde sadece Refah Partisi'ni, Refah Partisi yok zaten, Milli Selamet Partisi'ni kastetmiyorum. O görünen şeyi yani siyaset...
1: Ben o sizin bahsettiğiniz şeye geleceğim. Gelecektim içinde. Aslında.
0: Evet. Ona nispetle bir şey mi, siyaset mi geliştirdiler? Hemen orada küçük bir şey daha ekleyeceğim müsaadenizle. Bernard Lewis'in Haşhaşiler kitabı. Okuduk ben.
1: Yani.
0: Çok iyi bir kitap hakikaten. Tabii. Açıp okuyunca Fethullah hikayesini birebir görebiliyor. El kitabı gibi hatta yani. Ama o zaman bilmiyordum. Sonra öğrendim. Halbuki Bernard Lewis bu kitabı 1939'da doktora tezi Londra'da ve 1967'de bunu daha da geliştiriyor. Literatüre katıyor. Ondan önce Marco Polo'nun seyahatnamelerinden bir Hasan Sabbah profili var, efsane. Ve Amerikan devletine de yakın bir isim. Şimdi 67'de bunu yeniden yazmasından dolayı böyle bir soru işaretim var benim. Size sorayım mesela. Tesadüf olabilir mi o hikayenin bizde de 70'te başlaması?
1: Ben Bernard Lewis'in içerisinde bulunduğu hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmam. Asla yani. Ben Bernard Lewis hakkında çok yeterince bilgiye sahibim yani. Bütün kitaplarını da okudum. Ya sadece Türkçe değil, emin ol bildiğim bütün dillerde kitaplarını, acaba başka çevirilerde tam var, başka diye not olarak okudum. İnanılmaz bir şey, bir misyon adamı. Öz görevleri var adamı yani. Bu öz görevlere göre çalışmış, geliştirmiş ve 1950'li yıllarda ama 60'ta özellikle Türkiye'deki darbeden sonra oluşan düzende de artık bir proje olarak yerleşmiş olan ve yerleştirmek istenen ideolojiye veyahut da şeye statikoya, kurulmak istenen statikoya destek verecek unsurların oluşturulması konusunda kendisi bir proje adamı yani. Dolayısıyla her istihbarat örgütüyle ilişkisi var onun. Ve bunda zaten şey yapmıyor. Öyle bir.
0: Yani dolayısıyla haşhaşilerin bir yani modeli olması.
1: FETÖ'cülerin haşhaşi olması veya onlara haşhaşi denilmesi gerçekten bir tür haşhaşi grup gibi davranma şeyini gördük. Örneklemelerini gördük. Ve benzer dönemde ortaya
0: o
1: çıkmış
0: kitabı
1: olmaları
0: okuyan,
1: aralarında bir bağlantı olmasını şey yapar.
0: Modelleme olarak görebilir yani. Şey birebir neredeyse.
1: Fakat yaptırmak istediğini
0: mukayese yani. Edilebilmesi de çok kolay.
1: FETÖ'cülerle yaptırmak istedikleri şey Türkiye'de bir protestan ahlakı oluşturmak istiyorlardı. Yani Türkiye'nin biz bir dönem sinisinde konuşmuştuk. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu döneminde misyoner faaliyetlerine maruz kaldığında Müslümanlar üzerinde etki olmadı. Mesela Ermeniler üzerinde oldu. Ermenilerin bir kısmı Katolik
0: oldu. Rumlar
1: üzerinde hatta,
0: oldu.
1: Baladur yakında vefat etti mesela. İzmirli Katolik bir Ermenidir normalde yani.
0: Evet.
1: Şaşılacak bir şeydir onun Katolik olması yani. Ama olmuş, o da onlardan. Bu faaliyetlerin yürütülmesi Türkiye'de hiç etkili olmadı. Yani milleti Katolik yapamıyorsunuz. Fakat liberalizmle Avrupa'da olduğu gibi
0: ama Katolik yapamıyorsun ama
1: arasında
0: mesela
1: bir bağ kuruluyor.
0: Robert Kolej'in kurucusu önce Rum çocuklarını okula alıyorlar.
1: Tamam.
0: Sonra onlar İngilizce öğrenince Amerika'ya gidiyorlar. Sonra Amerika'dan telgraf geliyor. Biz onları Amerika'da yaşasınlar diye açmadık okulu. İstediler Yunanistan'ı kursunlar.
1: Tabii ya diye. Galatasaray'dan da mezun olan birkaç kişi. Balkanlarda Türk Osmanlı'ya karşı bağımsızlık hareketlerinin öncüsü yani birçok böyle. O Galatasaray'ın da öyle özellikleri var. Yani insanlar bulundukları mesela biz Fransa'da okumaya gittik diye şimdi okuduk diye. Yani Türkiye ile Fransa arasında bir itiraf çıktığında ne olacağız? Kendi tarafını tutmayacak mıyız? O öyle düşünülemez. Ama gelir buraya alır, Amerika'dan da gelir okur. Bu insanın kendi iç dünyasıyla ilgili hesaplaşması

0: bir sonucudur yani.
1: Onu demiyorum. Yani misyoner okullarının kendi misyonları dahilinde.
0: Tabii tabii. Bir takım
1: çalışmaları vardı. İşte
0: bir açıklama yapacaktım ama şöyle düşünüyorum. Yani bunların böyle amaçları vardı ama bu Katoliklik hikayesinden başarılı olamayınca doğrudan Hristiyanlığa, bunun daha sonraki versiyonu toplumda liberal düşüncelerle genişleterek bir taraftan sonuçta Sünnilik ne demek? Sünnilik bir tür Ortodoksluk. Yani katı Müslümanlık demek yani. Onu gevşetecek, liberalize edecek. Tabii öyledir.
1: Öyle
0: kelime anlamı öyle. Kelime anlamı öyle.
1: Tam işte şey, ana cadde.
0: Ana cadde ama o yani kendisi geniş bir cadde olduğu için öyle. Ama anlamı o yani. Ortodoks kelimesinin iştedir yani. Bu bakımdan ele alındığı zaman Türkiye İslam dünyasının içerisinde bir dönüşüm, mesela şeydeki gibi olmuyor. Güney Kore'de denediler, başardılar mesela. Güney Kore'de çok büyük, geniş kitlelerimiz Hristiyan yaptılar. Türkiye'de bu mümkün olmadı. Türkiye'de bunun
1: o zaman İslam'a bir şey yapalım
0: yolu FETÖ yoluyla bir protestanlık geliştirilmesiydi. Yani o nasıl oluyordu? Şöyle diyorlardı. Ben de konferanslarında gördüm yani. Kendim de kulağımda dinledim. Sürekli Max Weber anlatıyorlardı bunlar. Nasıl,
1: ama tamam, bir taraftan.
0: Nasıl tüccar oluruz? Nasıl zengin oluruz? Nasıl şöyle oluruz?
1: Doğru. Onu onun köşe yazarları da vardı.
0: Evet.
1: Yani sadece kendi gazetelerinde değil, dışarıda da.
0: Var, tabii,
1: böyle
0: tabii.
1: Sabah akşam Max Weber. Ama biraz
0: ama Weber
1: yalan yanlış.
0: Yani.
1: Ama hayır, şeyde yazılanlar da tam doğru aktarılmıyordu.
0: Evet, o da doğru.
1: Böyle bir tarafı da vardı. Evet. Gülen, Fethullah Gülen de, yani bu örgüt ilk çıktığında mesela 15 Temmuz'dan sonra çıkan bahis şeylerde, metinlerde okumuştum. Mesela ilk çıktıklarında çok daha ortodoks, böyle sizinle aynı manada söylemiyorum ben ama. Yani kuralları böyle çok dikkatli, işte haremlik selamlık oturan falan gruplarken, ki çünkü o zaman öyle bir konjonktür var. Yani İslam, çünkü daha sonra Afganistan'da da Selefi akımlar gelecek, oradaki bütün Sufi geleneği yok edecek Ruslardan sonra. Öyle bir hava olduğu için bu coğrafyada galiba bu onlar da o havaya uygun bir şey yaptılar, giriş yaptılar. Sonra dediğiniz gibi, yani zaten protestan ekonomi alanında protestanlık falan, onlardan konuşmak için bir mani yok. Her türlü konuşursunuz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şerh düşe. Ticaret ya. Zaten bizde çok, bizim dinimizde tavsiye edilir.
0: Ama o şeye
1: oradan
0: gitmek için o.
1: Yürüyorlardı da zaten.
0: Ya oradan şeye gidiyorlardı. Faizin serbest bırakılmasına, bankacılık sistemine. Tekim arkadan bankalarını kurdular. İlk sigorta şirketlerini kurdular. Yani kendi kendilerini ikna ediyorlardı. Kendi cemaatlerini, yani çünkü herkes her şeyi bilmiyor ya, ikna ediyor da ilerlediler.
1: İşte en son gibi. Peygamber Efendimiz'in kaldırıldığı bir ezan da okudular.
0: Evet. Ben eminim ki böyle şeyler bugün de vardır.
1: Yani bu bir modeldi demek istiyorum.
0: Tabii ki. Bir model Türkiye'de uygulandı. Ama Türkiye'deki modelini uygulayan insanlar her defasında, yani neticede şöyle düşünelim. Şey diyor ki Epstein notlarında ne diyor? Protestanlar için. Bunlar ruhsuz cesetler diyor bunlar. Yürüyorlar.
1: Bunlar?
0: Ruhsuz ceset diyor bunlar. Yani bunların dünyasına Türkiye'yi sokmak istiyordu bu adamlar. Yani içerisinde yaptığınız şeylerin sadece şekillerin ibaret olduğu bir şeyde, mesela Katoliklikle problem yaşıyorlar yani. Ona bir türlü sorun çözemiyorlar. Yani Ortodokslarla da çözemiyorlar. Protestanlarla. Yani uzun bir tartışma o da. Türkiye'de FETÖ hareketi bu açılma süreçlerinin içerisinde, yani açılma derken işte 1971'de özellikle bu ikili dengenin oluştuğunu, askeriyede olmasına itibaren oralar yavaş yavaş bürokrasiden bir boşlukla her tarafta örgütleniyor. O imkanı sunuyorlar.
1: Evet, 80 darbesiyle birlikte bir entegrasyon
0: daha
1: süreci
0: da oluyor,
1: var değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ilerliyor. Bu ilerlemelerin hepsinin önüne açılırken onun ileride hakim görüş haline getirilecek bir dini söylem imkanı veriliyor ona. Bu da dediğim gibi bence. Ben hep öyle gördüm yani. Bir Weber'in protestanizm gerçekleştirmek istiyorlardı. Temelde protestanlık Martin Luther'de korkunç Yahudi karşıtıdır yani, biliyorsunuz. Ama bütün protestanlığın toplamı

0: bir Yahudi karşıtlığı eylemsel olarak yoktur yani.
1: O... En son Amerika'da hizmetçisi haline geldi.
0: Evet. Onun için FETÖ'nün öyle bir şeyi var ve muhtemelen başka şeyler de var. Bugün devletimiz o konulara daha bilinçli. Yani nitekim ancak 15 Temmuz'dan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bütün

0: yapamamıştı. 15 Temmuz'dan sonra çok kapsamlı bir raporla aşağı yukarı bugün yaşanan şeylerin tümünü hiyerarşik bir biçimde açıkladılar. O raporun böyle birçok insanın başucu raporu olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bilinç öyle
1: ortaya çıktı. Ben baktım o rapora. Ama şey, yani zayıf şu anda çok iyi hatırlamıyorum ama böyle şey de değildi.
0: Bir takım...
1: Yani başucu kitap olacak kadar.
0: Yok, ama raporlar böyle, bu tip raporlar şey olmaz. Yani şu var ya, mesela Kürt raporu vardır şeyin. Atatürk döneminde şeyin, bir orada müfettişlerin raporları vardır. Şimdi o raporları okuyan insanlar önce onları bulamazlardı. Biz de bulamazdık, sonra bulduk. Yani her şeyin orada olduğunu zannederek böyle büyük bir hevesli rapor bizi çözecek zannettik. Öyle bir şey yok.
1: Evet, ama
0: bu işler böyle yani.
1: Fethullah Gülen'in örgütü mü, nasıl tarif edilmesi gerekiyor bilmiyorum. FETÖ ya da her ne, yani ne haltsa. Bununla Türkiye'deki başka bir yapıyı, hatta bugünlerde işte gözaltına alınan grubu bile mukayese etmek çok da ya, şey değil yani. Bu gerçekten orijinal ve ne yazık ki çok başarılı yani, bir proje. Kazanamadı evet, ama çok büyük bir enkaz bıraktı gerisinde. Yani insanların birbirine...
0: Şimdi bu...
1: daha bilmiyoruz bıraktıklarını yani.
0: Efendim, belki Türkiye'de bakın bu programı siz açarken gerçekten hep bütün başlıklarda geldiğimiz şeyi söylediniz. Dış konjüktür. Bakın bu örgütlerin, bu cemaatlerin, bunlar yani müdahale edilen cemaatlerin hepsinin dış konjüktür etkileri var yani. Ben bu kadar söyleyeyim yani.
1: Tabii gelip el atarlar yani, bir topluluk görüyorsun. Evet. Ama yine de Fethullah kadar Gülen, yani bu hikaye, bu FETÖ, dediğim gibi ne haltsa yani, ismini telaffuz da etmek istemiyorum. Yeterli de görmüyorum söylerken cümleleri. Daha değişik bir şey çünkü, çok orijinal bir şey ne yazık ki. Ve diğer başka hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar ilginç bir geçmişi var ve ilerleyişi
0: var. Size bir örnek vereyim. Normalde biz şöyle düşünürüz, hepimiz, siz de öyle. Devlete kurşun sıkılmaz düşünürüz değil mi? Yani devletimiz yani bizim. Niye devlete kurşun sıkacağız? Bizim devletimiz yani. Ya Fethullahçılar bırakın devleti kurşun sıkmıyor. Milleti kurşun sıktı adamlar
1: tabii
0: yani.
1: Yavrum in aşağı.
0: Ya bu olacak bir iş mi yani?
1: Yavrum in aşağı oradan diyen teyzeye kurşun sıktılar. Yani şimdi böyle
0: siz kimsiniz yani?
1: Şey, terör karşı örgütü mukayesesi yani, yarışması yapmayalım ama saymak da istemiyorum. Ama hakikaten dünyanın en acayip terör örgütleri bile yavrum in aşağı oradan diyen teyze vurmadılar
0: evet,
1: şimdiye
0: yani,
1: kadar.
0: Evet yani olacak iş değil yani gerçekten. Yani bir karşı millet, bir karşı din, karşı bir şey haline gelmiş adamlar her haliyle yani. Ama bunu sağlayan şey nereden çıktı demiştik biz bunu. Yani Bernard Lewis çok zeki bir adam. İnanılmaz çalışmış bir adam. Yani bir tür Orta Doğu'da seküler, ki kesinlikle seküler değil onu söyleyeyim. O da Mesih bekliyor arkadaşımız da.
1: Evet, hep öyle.
0: Ama seküler bir havada bir kendisi bir Hasan Sabbah gibi çalışmış bir adam yani.
1: Yani bir de orada 79'dan sonra, tabii bu akşamki konumuz değil, böyle çok komplo teorilerine de gömülmeyelim ama onu kastetmiyorum zaten okuma olarak. Ama neticede orada yapılan çalışma Sünni otoriteye karşı Şia'nın İsmaili kolunun bir çıkışı değil mi tarihte. Sonra coğrafyaya bakınca da başka okumalar da yapılabilir yani. Sırf bu haşhaşiler belki Fethullah hikayesi değildir. Başka bölümleri
0: de
1: var.
0: Bir de şöyle düşünün bakın. Bernard Lewis bir numaralı İslam düşmanı olduğu halde. Bir numaralı evet. İslam düşmanı Bernard Lewis. Yani İslam'a bu kadar düşman çok az adam vardır yani. Adamın tek Türkiye ile ilgili bağ nereden kaynaklanıyor? Ermeni soykırımı yoktur iddia sebebiyle bayraklarlık yapıyor Ermeni soykırımına karşı. Zaten onlar Yahudi soykırımı dışında bir soykırım olma ihtimalini istemedikleri için burada doğal bir tutumu Türkiye'ye pazarlayarak Türkiye'de geniş kitlelerden, Müslüman kitlelerden milli sempati topladı adam. Yani zekaya bak sen şimdi bundaki kurnazlığa bak yani. Normalde şeyi bilirsiniz, Elizabeth Badinter'i değil mi?
1: Bilmez olur mu?
0: Bilirsin. Filozof hanımefendi. Ne diyor kadın? Diyor ki bakın diyor.
1: Çok filozofik konuşuyor.
0: Evet. Asla diyor İslam düşmanı olarak görünmekten çekinmeyin diyor. Bu da Bernard Lewis'in Fransız versiyonu arkadaşlar. O onun şeyi yani aynı fraksiyondan devam ediyor. Açık söylüyor ya.

0: Yani bunu yapıyorlar ve bunun taraftarlarını da oluşturuyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Ama bunun hepsinin vardı sonuç bir İslami protestanizmdir yani.
1: O şey hanım,
0: bunda ısrarlıyım yani.
1: Filozof hanım bir haşema modeli çıkarttı. Pi tarihinde bir İngiliz markası diye veryansın edip tam sayfa röportaj ve bir de bu cümleyi kurmuştu yani.
0: Evet, evet.
1: Milleti.
0: Evet.
1: Halbuki şeyde de değil, Fransa'da da değil yani. Fransız markası da değil.
0: Evet.
1: İngiliz markası. Bir de neyse.
0: Konuyu sürekli bu konulara getiriyor yani.
1: Evet. Şimdi.
0: Anayasasını tartışmadık hiç yalnız.
1: Evet, tartışalım. Vaktimiz de var çok şükür. Ez cümle vesayet sistemi ve emperyalizm dersem başlık olarak ne dersiniz? 12 Eylül vesayet sistemi ve emperyalizm. Çünkü bizim bir yakında yavaş yavaş kurtulmuş olduğumuz bir vesayet sistemi var. 27 Mayıs'ta kurulan, 12 Eylül'de de bir takım yerleri herhalde sıkıştırılan.
0: Yani 12 Eylül'de ayarlanan, daha doğrusu yeniden
1: evet.
0: Bir regüle edildi şey.
1: Cila atılan.
0: Sistem yani. Regüle edildi. Yeni şartlara uyum sağlandı. İşlerine
1: güncellenen.
0: Kısmen liberal insanlar sokuldu. Yani daha önceden mesela katı CHP'li ve her şeye karşıyken adam birdenbire değiştiğini. Bir gazeteden diğerine transfer olurken bir ideolojiden diğerine transfer olduğunu. Bu hep yaşadık bunlar. O dönemleri bilenler hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yepyeni bir şey ortaya çıktı. Herkesin aşağı yukarı eteğindeki taşları dökmesine imkan veren bir sistem ortaya çıkınca ister istemez bütün sahiplerin ayarlanması, Tanpınar gibi değil mi yani, ayarlanması, zamanın yeniden idrak edilmesi, koşulların yeniden gözden geçirilmesi, eski söylenen sözlerin bir kısmının unutulması, tırpalanması, yeniden yorumlanması, bütün bunlar bu ayarın içerisindeydi. Herkes ayarlandı ve 12 Eylül'den sonra birdenbire insanlar geçmişe tamamıyla yabancı kaldılar. Yani geçmişte sanki böyle bir uykudan uyanmışlar gibi. İşte Özal geliyor, askerleri işte şeyle, şortla selamlıyor. Yani olacak bir mesele değil. Yani Kenan Evren'in Özal'ın karşısında selam durduğunu düşünün yani, şortla Özal'ın karşısında. Bütün toplum şok içerisinde, o herkes şaşırmıştı yani. İşte hukuk fakültesinde benim hocam bu Özal bir şeyden anlamıyor, ne bilir bu işleri, özelleştirme konusunda verip veriştiriyor, öğrencilerle arasında itilaf çıkıyor. Yani toplum öyle bir yepyeni bir şeye girdi ki gündemin belirlenmesi konusu, gündem belirlenmek kapitalizmin en önemli özelliği. Yani daha doğrusu aslında bütün büyük ideolojiler gündem belirleme yeteneklerine göre ilerliyorlar yani. 12 Eylül'den sonra gündemi öyle bir belirlediler ki geriye kalan gündem önemsiz oldu. Hatta daha önce kendisini önemli adam hissedenler hepsi önemsiz adam olduklarını birdenbire anladılar yani. Televizyonlarda mesela konuşuyor adam, bağlanıyor. Birisi ona önemli, yani herhangi bir gibi muamele, bir saniye diyor, ben generalim diyor, sen bana diyor paşam diyemezsin diyor. Horozlanarak kendisini hatırlatmaya çalışıyor adam yani. Ben kaç tane böyle acınası durumuna karşı karşıya kaldım yani. İzledim kendim yani, üzüldüm yani adamın haline yani. Adam artık ben önemliyim diyemiyor. Öbür tarafta ona ya işte böyle idare ediyorlar yani. Bunun hepsi bu ayarların değiştirilmesiyle oldu. Ama bu ayarlar öyle bir değiştirildi ki yani toplumun da birazcık susadığı bir şeymiş gibi geldi bana. Şöyle düşünüyorum, bir taraftan yani ben Gümüşhaneliyim mesela. O zaman 15 bin nüfuslu olan bizim Gümüşhane'nin içerisinde terör olayları olmaya başladı yani darbeden önce. Yani bizim orada herkes birbirini tanır. Yani bir polise bile gerek yoktur hatta. Ben hiç suç işlendiğini duymadım yani. Bütün hayatım boyunca Gümüşhane'de bir suç işlendiğini duymadım yani. Ya saflığından olabilir ama bence öyleydi yani. Orada bile olay oldu ve en sonundakiler de baktılar ki o zaman onlar da katıldı. Herkes katıldı bu meseleye. Bir defa oradan bir pay aldılar. İkincisi yani alttan bir insan kitlesi geliyor. Bunlar zengin olmak istiyorlar, iş yapmak istiyorlar yani. Türkiye'de yukarıda bir şey var, iktisadi bürokrasi var. Ne bunlara izin veriyor, ne de ileri gidecek olan diğer insanlara da başka yerle işbirliği yapmazlarsa onlara da izin vermiyor. Yani Türkiye'nin burjuvazisi de kilitlenmiş durumdaydı. Yani bir şey yapmak, mesela herhangi bir kimseye söyleseniz ki efendim niçin şu yatırımı yapmıyorsunuz önem sorsanız, ben mesela zengin tanıdıklarım var, onlara sorardım zaman zaman. Biz şey yapamayız, satamayız, edemeyiz falan filan derlerdi yani. Bugün onların çocukları yapıyorlar, ediyorlar, satıyorlar yani. O psikolojik bir şey yani. O barajı açtırdı Özal insanlara. Yani Türkiye'nin tekstil sanayi dediğimiz sanayi bugün Türkiye.
1: 90'lar.
0: Ya inanılmaz yani. Hatırlayın değil mi önceki yani? İnsan bir iş doğdu işte neydi? Basma ve şey üretiyor. Sümerbank gibiydi yani. Bugün her şehirde bir Sümerbank'tan daha büyük fabrikalar var yani. İnanılmaz bir şey. Yeni markalar türetiliyor. O alışveriş merkezlerinde gördüğümüz markaların çoğu Mert Türk markasıymış. Ben bilmiyorum onları yani. Türkiye'de türetiliyor onlar yani. Bambaşka bir kapı açıldı. Onların çocukları, onların etrafındaki insanlar şekillendi vesaire. Üniversiteler bakımından öyle. Hepimiz aşağı yukarı yurt dışına gitme imkanı bulduk. Devletli veya devletsiz. Yani dünyada neler olup bittiğini gördük. Ve onları buraya getirmek istedik bir de bir kısım şeyleri. Mesela bugün Tayyip Erdoğan düşünün ya. Tayyip Erdoğan Türkiye'de bir azınlık kesimin ağzını sular akarak Paris'te, Londra'da gördüğü her şeyi Türkiye'ye getirdi yani. Yani oradaki metrolara binip metro duraklarına ağız açık seyreden insanlar bugün İstanbul'daki metro duraklarına girdikleri zaman ağızlarını hiç kapatamıyorlar artık yani. Ona o kadar enteresan şeyler oluyor Türkiye'de değil mi? Boğazın altından iki defa geçtik. Yani trenle geçildi yani işte şeyle arabalarla geçiyor.
1: İstanbul
0: yani,
1: metropol oldu.
0: Muazzam şeyler oldu. O. Bunların hepsi
1: sadece İstanbul değil tabii Türkiye.
0: Kenan Evren ve ekibinin kontrollü liberalizmini Özal Türk toplumu için bir fırsatı çevirdi.
1: Türkiye'de muhteşem bir imar hareketi oldu bir uçtan bir
0: birçok şey gerçekleşti. Yani neredeyse değil mi şeyden yani Van'dan ta İran sınırından başlayıp Edirne'ye kadar hemen hemen aşağı yukarı şehirler benzeşti. Evet. Stadyumları, yolları, havaalanları şey inanılmaz bir şey oldu. Bu nasıl gerçekleşecekti yani? Bu yani şeyle mi olacaktı? Uygun adım marşla mı gerçekleşecekti yani? Yani sağa doğru sola dönerek mi olacaktı yani?
1: Evet,
0: bana öyle bir şey değil yani. Bunun bütün kendine özgü psikolojik şartları var yani.
1: Dünyada dolaşmış bir yabancı demişti. 70'lerde Kahire gibi bir yerdi İstanbul şeyi yani imkanları evet. Ama 2000'lerin yarısında buradaydı. Şimdi burası bir şey olmuş dedi.
0: Daha olacak, daha da olacak, daha da güzel olacak.
1: Metropol, yani. Büyük bir metropol.
0: Evet, her türlü imkanı olan bir metropol yani. Evet. İnanılmaz maşallah. Daha da büyük şey, hayal dünyası olsun. İmkan var yani, olabilecek şeyler bunlar.
1: Sonuçta neoliberalizm, emperyalizm vesayet ama bizim de içeride, iç dinamiklerimizde, işte diş macunun içerisinde para götüren bir milletten bir değişim arzusu vardı ve bunlar evet, bütünleşti öyle. Diyorsunuz.
0: Ben hem öyle diyorum hem de şunu söylüyorum. Akıllı insanlar, akıllı devletler, iyi yöneticiler, ilişkide bulundukları her kültür ve ideoloji her neyse ülkeden bir şey alırlar. Menderes komünist miydi? Menderes Amerika'ya tabii ki Stalin'den çok daha yakındı. Hepsinden daha yakındı. Ama Menderes Türkiye'ye Amerikalılara kurduramadığı fabrikaları Rusya'ya kurdurdu. İyi, kötü mü etti? Suç mu işledi yani? Bundan dolayı başına gelen işlerin bir kısmı da oldu yani. O alüminyum fabrikaları, demir çelik, rafineri. Putin niye diyor ki benim diyor İzmir rafinerisinde resmim var diyor yani. Çünkü Rusya kurdu da onun için. Amerika niye kurmuyormuş onun rafinerileri? Çünkü Amerika bu bürokratik vesayet eliyle daha sonra da sadece Türkiye'den dışarıya rant aktarmak için bunları kullandı yani. Herhangi bir yüksek teknolojiyi Amerika Türkiye vermiyor. Bugün de vermiyor yani. Bakın nükleer santralimizi yine Ruslarla yaptık yani. Biz yani evet. Şey miyiz? Rus şey miyiz yani? Yandaşımız yani.
1: Haklısınız. Orada şunu da sorayım. Bu arada kaç dakikamız var arkadaşlar? İşitmedim. 9 dakikamız var. Evet. Şimdi bu neoliberalizmin içerisinde yine bürokrasinin bir kısmı da onun içinde değil mi? Tamamen
0: tabii.
1: Şey değil. Fakat o dönemde çıkan iş adamı profili de aslında yani 12 Eylül'den sonra çıkan iş adamı profili evvelden olan ve daha büyüyen ve eklenenlerde o kontrollü bürokrasinin yanında yürüyen adamlardı. Çünkü biz sonra bir de şu tartışmaları işittik yeşil sermaye, yeşil olmayan sermaye diye. Yani o alan, o neoliberal alan Türkiye'de herkese açılmamış
0: gözüküyor. Evet öyle. Yani 12 Eylül'ün ilk zamanı

0: zamanlarında Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi'nin başını çektiği müthiş bir saldırı vardı Yeşil Sermaye diye. Yani tek tek insanlara
1: çorbacıların
0: işliyorlar.
1: Bile listesi çıkmıştı, evet. 28 Şubat'ta.
0: Evet, listeler yayınlıyorlardı. Bu dindar, bundan satın almayın, bu Yeşil Sermaye falan filan. Yani neticede bunlar bu yine Bernard Lewis hikayesinin bir devamı bunlar yani. Bunlar Türkiye'de muhafazakar insanların. Yani muhafazakarlığı geniş anlamda kullanıyorum ben. Yani muhafazakarlığı üzerinde de çalışmak gerekir. Bu şey gibi değil yani, dindarlar sadece muhafazakar değil. Birçok geniş kitleleri kapsıyor. Tabii içinde manevi değerler, girişimcilik, serbest piyasa, ondan sonra ülkenin kültürüne, sanatına, eserlerine değer veren bir geniş şey, bakış açısı. Bakıldığı zaman çok geniş bir kitle bu. Yani Türkiye'nin yaklaşık %70'ine ulaşan bir kitle. Bu kitlenin içerisinde çok sayıda yetenekli insan kendilerini ifade edecek imkanlara sahip değillerdi. Çünkü 12 Eylül'den önceki olay, yani 12 Eylül'ü burada her defasını düzeltmek zorunda kalıyorum. Yani onu olumlamakla ilgili bir şey değil. O zaten başka bir konjüktürün dayattığı bir şey. Kendi kendine bir şey değil yani. Dolayısıyla bizim 12 Eylül iyidir dememiz ancak liberalizm iyidir demek anlamında gelir veya Amerika iyidir demek. Öyle demiyoruz biz. 12 Eylül'ün sonucunda ortaya çıkan şeylerden Türkiye ne kadar yararlandı? 12 Eylül'cüler bunu niye yapmak zorunda kaldılar?
1: Evet, ama yararlanması için de epey beklemesi gerekiyormuş gerçek anlamda.
0: Şeye bağlayacağım.
1: Evet, buyurun.
0: Şu yeşil sermaye hikayesine. Yani bu arada geride donmuş bir biçimde bütün varlığını bürokrasi ve devleti soymakla, devletten elde ettiği gelirlerle geçinen bir kesim var Türkiye elinde tutuyordu 1980'e kadar. Ve diğer insanların da, yani şeyin, bilmiyorum, Çetin Altan'ın mı zannediyorum sözüydü. Babam kendisinden çok fazla kazanana hırsız, az kazanana da aptal derdi diyor. Böyle bir sözü var yani. Düşünün, böyle bir kafaya sıkışmış insanlar yani. Şey gibi, herkesin gelirinin yıllık bir katsayılarla açıklanması gibi bir şey yani. Örtülü bir şey. Sosyalizm hikayesindeler yani.
1: Ama şöyle bir şey olmuştu. Şimdi sizinle konuşurken hatırlamaya başladım. Sonuçta bu neoliberal, neoliberal sistem yanında vesayet, daha düne kadar var olan vesayet sisteminin mesela iş adamları örgütü de ben hatırlıyorum yani siyasilere not verdirtirdik, konuştu işte filanca lideri nasıl buldunuz, şunu nasıl buldunuz diye not verirlerdi ve ara ara rapor hazırlarlardı. O raporların hiçbiri vesayet sistemiyle karşı karşıya gelen raporlar değildi.
0: Evet.
1: Sadece Kürt meselesiyle ilgili bir rapor çıkmıştı. O bile tartışmıyor.
0: Efendim, yürek ister. Hepsinin her türlü işi onların elinde yani.
1: Yani yürek ister derken o beraber yürüyen bir şeydi demek istiyorum.
0: İşte beraber yürüyor ama yine ipler kimin elinde yürüyor yani. O bir korkunç bir güç var orada. Bir şey söyleme müsaade edin.
1: Buyurun.
0: Belki sanırım şöyle düşünelim. Yani Türkiye'nin kendi potansiyeli var. İnsan yeteneği var, geçmiş tecrübeleri var, ambiyansı var, kendisine göre hayalleri vesaire falan var. Birisinin bunu dizginlemesi lazım. Yani dizginleme kelimesini, bright yani, çekmesi lazım dizginlerini. Bu bürokrasinin görevi bu dizginin. Dizginin kendisi zaten. Onun birisi çekmiyor. Kendisi dizgin olmuş zaten yani. Ona bir tür şey gibi, hareketli dizgin gibi yani canlı dizgin gibi bir şey yani. Onunla beraber kim hareket ederse etsin hiçbir şey fark etmiyor yani. Hepsi onun sıralamasına girmek zorundalar. Aksi halde o dizginin önemi kayboluyor. Onun yerine bir başkası gelecek yani. Dolayısıyla adam aslında sadece kendisi için de mücadele ediyor. Yani varoluş mücadelesi veriyor orada. Onun da kendi imtihanları var. Kimse kimseye bedavadan bir iş vermiş değil yani. Bir maliyet yüklemişler ona.
1: Evet.
0: Şimdi burada söyleyeyim. Neoliberalizm dediğimiz şeyi böyle bitirmek istiyorum. Neoliberalizm dediğim şey bugün Siyonizmin tam kendisidir. Bugünkü Siyonist ideolojidir yani.
1: Kaç dakikamız kaldı?
0: Ama böyle başlamadı, o ayrı bir mesele ama yani. Böyle görünmüyordu yani.
1: Son 3 dakika, hay Allah. Çok hızlı o zaman.
0: Yani kritik olan durum budur yani. Neticede evet. Bugün sağ sol liberalizm dediğimiz şey neokon ve neoliberal olarak kilitlendi kaldı yani.
1: Türkiye'de sol görüşlüler 12 Eylül'ü yerin dibine batırırlar, 27 Mayıs'ı methederler. Ve 12 Eylül'ün halbuki 12

0: Ve bu arada vesayet sistemine karşı olmayanlara hala kanalları, alanları açan bir şey de 12 Eylül. Yani eğer Türkler daha çok para kazandı, iyi para kazandı, zenginledi deniyorsa bu o sisteme karşı olmayan insanlar için açılan alanda oldu. Öbürleri zorlayarak yaptı.
1: Evet, kesinlikle öyle yani. Hep kendilerine isimler koydular. Niye Anadolu aslanlar diyorlar değil mi?
0: Evet, bunu
1: Yani
0: bu ayrıca bir belki de konuşulması gereken bir şey. Bir küçük not daha konuşamadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türkiye siyasi hayatı içinde tarihinde azıcık da olsa mağdur olduğu tek dönem.
1: Partisi
0: Sadece
1: kapatıldı.
0: partisi kapatılmadı, diğer siyasi partilerin varlıklarına el konulduğu gibi ona da konuldu. Fazladan Atatürk'ün İş Bankası'ndaki %28,09'luk payı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden hazineye devredildi.
1: Evet. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi epey bir mücadele ettikten sonra geri aldı.
0: 90'ların
1: Evet.
0: başında.
1: Çünkü neden öyle? Çünkü her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ürettiği, işbirliği ettiği, onu üreten, yani ayakta tutan bürokratik sistem hala ayaktaydı. Ona iade ettiler onu yani.
0: Yani şimdi demin söylediğimin sağlaması yapıldı,
1: Evet
0: değil mi?
1: öyle yani.
0: Yani 12 Eylül'ün açtığı yol yeni bir
1: Yani
0: yol
1: o
0: değil.
1: mahkeme kararlarına bakan,
0: Evet.
1: orada mütalaa verilmiş mütalaalar okuyan insanlar, o vasiyetname üzerinde yapılan tartışmaları bilen insanlar bunu biliyorlar yani.
0: Yani 27 Mayıs'ta elektriğe, suya, yola ulaşacak yerler ve insanlar kimlerse hani düşünülen DPT bile yapılırken düşünülen, hatta Metin Toker'in Akis dergilerine bakarak da çıkarılabilir. Cemil Koçak'la yayınlar yapmıştık. O alanın işleri daha kolaylaşsın diye uzun yıllar devam etti.
1: Evet.
0: Sonra bugünün deyimiyle herhalde yerli ve milli
1: Beyefendi
0: olmaya
1: Hanım,
0: başladı.
1: tam yerinde bitiriyorsunuz. Bir cümle söylemem izin
0: Buyurun.
1: var mı?
0: Estağfurullah.
1: Düşünün ki Özal hiç baraj yapamadan, aşağı yukarı yani, yaptı da baraj yapamadan Türkiye'yi elektriğe kavuşturdu. Demirel bütün barajları yaptığı halde Türkiye'ye elektrik veremedi. Bakın, Türkiye elektriği Özal getirdi. Özal yani 3 yılda bütün barajları mı yaptı elektrikler? Hayır, barajlar yapılmıştı. Ama barajlar Türkiye'de demin söylediğiniz bürokrasinin izin verdiği insanlara ek destek
0: Elektrik
1: olarak
0: yok.
1: gidiyordu. Vatandaşın yoktu. Anadolu'ya Özal elektriği, televizyonu getirdi. İnsanlar bambaşka bir yorum, Özal'ın yorumuyla çıktı. Biz tabii Özal
0: Arka,
1: şimdi şampiyonluğuna gibiyiz
0: Akis
1: ama
0: dergilerine de
1: gerçek böyle.
0: bakınca niye gitti o elektrik, ne lüzumsuz israf.
1: Ya
0: 27 Mayıs'ta aynı şekilde israf diye tanımlıyor.
1: Yalçın Pekşen'in Cumhuriyet'te şeyi var. Kahkaha atıyor. Özal demiş ki her eve bilgisayar girecek diye. Her eve bir değil ki. Hepimizin cebine bilgisayar girdi. Yalçın Pekşen'e ne girdi bilemiyorum yani onu yani.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hasan Nuri
1: Yalçın
0: Yaşar.
1: Pekşen değilse ya, herhalde yanlış isim söyledim ama yani başka birisi olabilir. Çok özür
0: Yalçın
1: dilerim.
0: Doğan
1: Yalçın
0: mı?
1: Pekşen değilse özür dilerim yani.
0: Ha, neyse.
1: Peki.
0: Ama birisi söylemiş.
1: Birisi söyleyeyim. Cumhuriyet'ten birisi tabii
0: Peki.
1: ki.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz
1: teşekkür
0: Hasan
1: ederim.
0: Nuri
1: Hoşça kalın.
0: Yaşar. Bu ülkede bu akşam 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında anatomisini çıkarmaya çalıştık. Üzerinden sesli düşündük. O dönemki dünya konjonktürü, Türkiye ve sonra nasıl devam ettiği. Haftaya görüşmek üzere.

0: bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme
0: Son derece iyi
1: gerekiyor.
0: biliyor olman gerekir. Eğri ağacı

0: Çok, çok seneler sonra, yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla üç kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi
1: Evet.
0: dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir. Temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
3: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: bu sahada sağlam bir duruşu. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam
1: bankacılık. Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Dünyanın en büyük ultramaraton serilerinden UTMB'nin Türkiye ayağı Kaçkar'da devam ediyor. 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda zorlu parkurların iletişim ve teknoloji altyapısı 5G ile sağlanıyor.
1: Dünyanın en büyük ultramaraton serisi UTMB'nin teknoloji altyapısını bu yıl yine Turkcell sağladı.
2: Dünyanın en zorlu ultramaratonlarından biri. Binlerce sporcu, yüzlerce kilometrelik parkur ve nefes kesen bir coğrafya. Kaçkar by UTMB'de bu yıl yarışın dijital altyapısında 5G teknolojisi öne çıktı.
1: Bu yıl ise testin ötesine geçtik. Turkcell 5G'yi organizasyonun dijital omurgası haline getirdik. Turkcell olarak bu zorlu coğrafyada sporcuların güvenlik ve takibinde önemli bir rol üstlendik.
2: 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcunun yarıştığı organizasyonda sporcuların konumu, parkurdaki ilerleyişi, geçiş süreleri ve performans verileri anlık olarak takip edildi.
1: Sporculara verilen takip bitlerinde Turkcell'in iletişim altyapısı kullanılıyor.
2: Sistem yalnızca performans takibi için değil, güvenlik için de kullanıldı. 5G dağın zirvesinde yarışın görünmeyen ama kritik gücü oldu.
1: Bir yarışmacının belirli bir süre aynı noktada kaldığı ya da hareket etmediği tespit edildiğinde en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini sağlıyoruz.
2: Etkinlik alanındaki yüksek hızlı bağlantı ihtiyacı ise Superbox 5G ile karşılandı.
1: Bildiğiniz gibi Superbox fiber altyapının henüz ulaşmadığı yerlerde kazı veya kurulum beklemeden tek bir cihazla kullanıcılarımıza fiber hızında internet sağlıyor.
2: Türkiye'de 5 yıl boyunca düzenlenmesi planlanan organizasyon 4 farklı parkurdan oluşuyor. Organizasyon gerek Türkiye, gerekse Rize'nin global bir spor turizmi merkezi olması açısından da ayrı bir öneme sahip.
0: Hititlerden günümüze uzanan Çorum mutfağı, Ege'de kurulan

0: özel sofrada tanıtıldı. İskilip dolmasından kargı tulum peynirine, çatalaşı çorbasından beyaz baklavaya kadar kentin tescilli lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuldu. Detaylarını 24 muhabiri Mehmetcan Çoban, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'la aktaracak.
1: Eşsiz kültürü ve damak çatlatan lezzetleriyle Çorum Bodrum'a taşındı ve aslında bir dizi etkinlikler de bugün düzenlendi. Peki o etkinliklerin içinde neler vardı? Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan çok değerli yayın konuğum Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a dönmek istiyorum. Efendim bugün Çorum'un yöresel lezzetlerini Bodrum'a getirdiniz. Aslında etkinlik sabah saatleri itibariyle başladı. Bir kahvaltı etkinliği düzenlendi ve şimdi de güzel zengin bir akşam yemeği düzenlenecek. Neler yaşanıyor efendim?
2: Sadece Çorum'un gastronomisi değil, sevgi, muhabbetini, Anadolu'nun irfanını, Anadolu'nun güzellikleriyle buraya geldik ve güzellikler bulduk. Bu anlamda da buradaki hem Sea Garden heyetine hem Kaymakam Bey'e, Vali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii Çorum tarih şehri, kültür şehri, medeniyetin başkenti. Anadolu'da kurulan ilk devlet, İtitler, ilk başkent Çorum Hatuşa. Bu anlamda kadim bir geleneğe sahip. Gastronomide bu yansıyor. Bugün buraya coğrafi işaretli ürünlerimizin bir kısmıyla geldik. Tamamını merak edenleri mutlaka Çorum'a bekliyoruz. Özellikle sabah kahvaltımız, özel bir kahvaltımız var. Özgün bir kahvaltımız var. Ve buradaki yaklaşık 2000 misafirimizde Çorum'un kahvaltısını, o kargı tulumundan, o macına, Çorum böreğinden, ırgat böreğine, birçok farklı kavurmasına, hatta çok sayabilirim, o damak çatlatan o lezzetli kahvaltımızda buluşturduk ve çok büyük bir memnuniyet duyduk. Çünkü karşıdaki o memnuniyeti gördük. Tabii akşam da çok özel misafirlerimiz var. Hem burada kalan misafirlerimiz Sea Garden'da, hem de valimiz, önceki dönem Genç Spor Bakanımız, kaymakam beyler, belediye başkanları, çok güzel bir heyetle bir aradayız. Ve bugün de burada sırık kebabı, arkamızda görüldüğü gibi kargı sırık kebabını inşallah tattıracağız. Hemen yan tarafındaki kazanda görüldüğü gibi İskilip dolmamız, ki kargı sırık kebabı 4-5 saat sürer en az. İskilip dolması ise neredeyse 24 saattir ama sadece pişme kısmı 12 saat en az olur. Ve gerçekten hem saray yemeğidir Osmanlı'nın, hem savaş yemeğidir. Bizim mutfağımızda, tarihimizde çok önemli yeri vardır. Burada da oradan numuneler görüyoruz. İskilip dolması, altındaki pirincimiz akçeltektir. Çorum'da yetişir özel bir pirinçtir. Çağ dediğimiz torbaların içerisine konduğu için dolma ifadesi vardır. Bir kazan, altında sacaya, sacayanın altında et. Etimizin buharıyla üstündeki o torbanın içerisindeki akçeltek bu hale gelir. Düdüklünün de ilk atasıdır. Osmanlı'dan bugüne havada almaz ve 12 saat sonra açıldığı zaman bu lezzetle buluşur. Tabii çok kalorisi yüksek bir gastronomi ürünümüz olduğu için sirke salatasıyla verilir. İsmi budur bunun. Sirkelidir ve bu hazmı kolaylaştırır. Bu şehriye çorbası, bu etin suyundan yapılır bunun çorbası ve buradaki de sütlü un helvamızdır. Bu şekilde ikram edilir. Tabii ilaveten biz buraya beyaz baklava olarak da bilinen, en az 5-6 saatte çok kısık ateşte piştiği için bembeyaz gözüken coğrafi işareti de olan has baklavamızı da getirdik. Madımaksız zaten Anadolu'da sofra olmaz, Çorum ve bölgesinde olmaz. Madımağımızı, pastırmamızla beraber getirdik. Çatalaşı da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sembolü olarak birçok farklı hububatın bir arada ikram edildiği özel bir çorbadır. Zaten leblebi anlatmaya gerek yok. Leblebi demek Çorum demek, Çorum demek leblebi demektir. Leblebilerimizle de buraya geldik. Hoş geldik.
1: Efendim ayrıca bir soru daha sormak istiyorum ben sizlere. UNESCO'ya da bir adaylığınız var. Bu konuda da önemli çalışmalar yürütülüyor. Ne durumda şu anda? Detaylarını alabilir.
2: Bu alanda çok iddialı bir mutfağız. Türkiye'de 3 tane şehir UNESCO yaratıcı şehirler alanında, gastronomi alanında girmiş durumda. Dördüncüsü olmak istiyoruz. Bunun için de hem Çorum'da, hem ülke genelinde, hem de uluslararası ölçekte büyük bir gayretin içerisindeyiz. Berlin fuarına katıldık. Şimdi San Sebastian inşallah Gastronomica fuarında 5-7 Ekim tarihleri arasında gastronominin başkenti diyebileceğimiz, en önemli, dünyanın beklediği fuara Çorum olarak ilk kez bir şehir davet edildi. Ve Çorumlular bir heyet olarak orada bulunacağız ve gastronomimizi de dünyaya açmış olacağız. Hedefimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 35'i aşkın coğrafi işaret ürünlerimizle ve tanıtımlarımızla, bu tanıtımlarımızla beraber inşallah bu listede Çorum'un ismini altın harflerle yazdırmak niyetindeyiz.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğu konumuzun da bahsetmiş olduğu gibi.

0: diyelim. Çorum'un zengin mutfağı, damak çatlatan mutfağı Bodrum'a geldi ve yerli yabancı turistlere de tanıtılıyor diyerek bizler Bodrum'dan sözü stüdyoya bırakalım.
1: Muhabirimiz Mehmet Can Çoban'a ve kıymetli konuğuna teşekkür ediyoruz ve böylece bu dilimi noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızdan Doğrusu Ne programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırdak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecektir.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor.

0: Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
2: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: Kızım göster bakalım hangisi kırmızı. Aa, kırmızı mı o?
4: Doğruluk peynirlerini bir kez tattınız mı gözünüz başkasını görmez. Doğruluk %100 doğal lezzet.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım.net sigortam.net.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu'na başlıyor. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu akşam hangi başlıkları konuşacağız? Hemen şöyle yönetmenim arkadakine de getirsin. Bir bakalım Mansur Yavaş gerilimi nerede? Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında Mansur Yavaş gerilimi var. Çünkü Mansur Yavaş ne Özgür Özel'e yakın duruyor ne de CHP'ye yakın duruyor. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu vardı. Resepsiyona katılmadı. Sabah saatlerinde de Anıtkabir ziyareti vardı yine aynı gün CHP'nin. O ziyarette de yoktu Mansur Yavaş. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. O kabul sonrasında siyaset kulisleri de hareketlendi. Mansur Yavaş cephesinden de açıklamalar var. O açıklamaları da getireceğiz ekranlarınıza. Aynı zamanda CHP cephesinden de Mansur Yavaş'a yönelik sert açıklamalar var. O konulara da şöyle bir bakacağız misafirlerimizle beraber. Bir diğer önemli mevzumuz Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı. Bugün açıldı, bir fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Kozinoğlu'nun hem kefeninden hem kemiklerinden hem de toprağından örnekler alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü özellikle son yıllarda vatandaşların aklında en çok soru işareti bırakan kayıplardan bir tanesiydi. Adalet Bakanı Akın Gürek şöyle bir mesaj paylaşıyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla faili meçhul herhangi bir dosya kalmayacak diyor. Türkiye'nin radarında şu anda Kaşif Kozinoğlu dosyası var. Peki bu dosyada önümüzdeki günlerde neler bekliyoruz? Bu konuyu da yine konuşacağız. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Bir taraftan İran açıklama yapıyor. Diğer taraftan da dünyanın yaramaz çocuğu ABD Başkanı Donald Trump. Bir diyor ki savaş bitti, artık ekonomik yaptırımlar var. Daha sonrasında da İran'a yönelik saldırılar başlıyor. Hürmüz'de her geçen gün gerilim tırmanıyor. Hürmüz'deki son durumu da konuşacağız. Keza petrolün varil fiyatı da bir düşüyor, bir yükseliyor. Küresel piyasalarda dalgalanmalar oldukça sert bir şekilde devam ediyor. Şimdi dünyanın başında Hürmüz sıkıntısı yokmuş gibi yeni bir kriz kapı.

0: Da nerede? Babül Mendeb'te yeni kriz kapıda. Bunu da masaya yatıracağız. Babül Mendeb'te neler oluyor? Yemen'de Husilerin saldırıları var. Konuyu şöyle enine boyuna konuklarımızla beraber konuşacağız. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kriz, özellikle Mansur Yavaş gerginliği her geçen gün biraz daha artıyor. Yeni parti cephesi biraz daha aslına bakarsanız sessiz kalıyor. Özgür Özel cephesinden bazı açıklamalar vardı ama CHP cephesinden özellikle de milletvekillerinden ve grup başkanı Faik Öztürk'ten son yapılan açıklamalar hayal kırıklığı nezdinde ve Mansur Yavaş'a yönelik de tepkiler açık bir şekilde dile getiriliyor. Dilerseniz dün CHP Grup Başkanı Faik Öztürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklama yapmıştı yönetmenim. Seslerde bir numara olması lazım. Bir getirelim ekrana. Bakalım Faik Öztürk nasıl bir eleştiride bulunmuş. Hemen arkasından da Cantürk Hocam'la beraber başlayacağım.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum. Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
0: Şimdi hayal kırıklığı mevzusu böyle altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi öyle herkesin tehdit edebileceği bir siyasi parti değildir. Mesajı da önemli noktalardan bir tanesiydi. Çünkü Mansur Yavaş'ın bir açıklaması var. Diyor ki eğer ki benim bu tavrım her iki tarafı da rahatsız ediyorsa gereğini yaparım diyor. Yani istiyorsanız istifa edeyim kardeşim. Niye bu kadar tantana çıkartıyorsunuz diyor Mansur Yavaş tırnak içerisinde. Diğer partilerden hem CHP cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalar hem de Yeni Parti cephesinden gelen açıklamalara baktığınızda da daha böyle hani evet bir sitemkar ama çok da sen ne yapıyorsun şeklinde açıklama değil. Hem partilerin tutumunu hem Mansur Yavaş'ın tutumunu nasıl buluyorsunuz?
3: Evet, şimdi sosyal demokrasi cephesinde yani CHP o cenahta üçüncü bir otorite ortaya çıktı. O da Mansur Yavaş. Esasında başından beri var. Şimdi olay şu benim anladığım Mustafa Bey. Şimdi malum Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti birbirinden ayrıştı ama kopamadı. Yani iki bloğa bölündü ama o henüz hücresel bölünme tamamlanmadı. İki ayrı varlık şeklinde gitmiyor. Gitmeyecek de belli. Çünkü birbirlerinden kopamazlar. Çünkü arada Mansur Yavaş var. Parça, büyük parça. Ve Mansur Yavaş da bunun farkında. Diyor ki her iki tarafa da istiyorsanız diyor beni halledin. Yani bakalım ne olacak. Burada şu var. Ben Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini düşünüyorum ama bugünkü bir açıklaması var. Diyor ki yani dağılmayalım birlik berekettir diyor. Mealen söylüyorum. Yani parçalandığımız zaman büyük bir kayba uğrarız diyor. Bu ne demek? Bu CHP ile Yeni Parti'nin arasını yapmak demek değil. Ben diyor tüm muhalefetin şey olacağım. Adayı olacağım. Tek aday ben olacağım. Veya en büyük aday ben olmalıyım. İşte bu kavga var. Yani Mansur Yavaş bugün şunu açıklasaydı. Kardeşim ben hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanıyla bundan yani görüşmemin yani bundan doğal ne olabilir? İşte anlattığı gibi Ankara'nın meselelerini görüştük. Yatırımları görüştük dese iş bittiydi. Yani doğru. Yani bir belediye Ankara gibi bir başkentin büyükşehir belediye başkanı elbette Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşebilir.
0: Biter miydi mesela?
3: Biterdi ama şunu demesi lazımdı. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim ki siz nereden çıkarıyorsunuz deseydi. Niye bunları buradan okuyorsunuz deseydi. Çünkü şunu diyor. Tavandaki kopuş beni ilgilendirmiyor diyor. Buradan şu çıkar anlaşılması gereken. Burada diyor ki ben sizin en büyük alternatifinizim. Şimdi bakın yani bir süreci bir bütün halinde değerlendirdiğimizde Mustafa Bey, Mansur Yavaş başından beri adaylıkla ilgili, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ne evet dedi ne hayır dedi. Hiçbir şekilde partilerin önemli şeylerinde bir araya gelmedi. Ama mesela ne yaptı? İyi Parti'nin mitingine gitti.

0: veya işte Erdoğan karşıtlığı çerçevesinde yapacağız. Dolayısıyla kendi adayımızı belirleyeceğiz. Diğerleri de arkamızdan gelecek demeye getirdi, tabiri yerindeyse. İşte o noktada da Mansur Yavaş diyor ki benden başka seçeneğiniz mi var? Çünkü şimdi özellikle muhalefet cenahında bence Cumhurbaşkanlığı adaylığında güçlü bir figür olabilmenin matematiksel formülünü en iyi Mansur Yavaş biliyor. Çünkü hep konuştuk, konuşuyoruz. 50 artı 1 alacaksınız. 50 artı 1 alabilmeniz için AK Parti seçmeninden, milliyetçi oylardan, muhafazakar oylardan, mütedeyyin kesimlerden oy almanız lazım. Yoksa 50 artı 1'e ulaşamazsınız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçen seçimlerde %52, yani bu ülkenin %52'si AK Partili miydi? Hayır. Yani sağdan soldan, yani bir figür olarak çıktı ve herkesten oy alabilen bir lider. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı karizmasını da, meşruluğunu da, liderliğini de bütün kesimlere seslenebilmesinden alıyor. Dolayısıyla işte Mansur Yavaş da böyle bir aday olabilirse Cumhurbaşkanlığı için güçlü bir figür olabileceğini düşünüyor. Onun dışında bütün kendisine yönelik sitemler, efendim işte söylemler, eleştiriler hepsine ortak bir res çekiyor. Yani açık açık beni Cumhurbaşkanı adayı etmeyeceğinizi veya sen bizim Cumhurbaşkanı adayımız değilsin deyin o zaman diyor. Ben de gereğini yaparım diyor. Yani temel mantalite bu. Ha bakın şu da olmuş olabilir. Çünkü şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ben zaten hem dedi Özgür Özel'in haberi vardı. Hem dedi genel başkanın Sayın Kılıçdaroğlu'nun haberi vardı dedi. Yani niye her ikisinin de haberi olsun ki? Şu an Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ise gidip sadece Kemal Kılıçdaroğlu'ndan onunla haber vermesi yeterliydi genel başkan olarak. Kaldı ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'nın işleriyle ilgili görüşmelerde kimseye haber vermek durumunda da değil. Ama nezaketen genel başkanına verebilir. Siyasetin doğası
1: Bu
0: gereği.
1: şu değil mi? Bu aslında bakarsanız bunun altındaki okumasını ben size halk dilinde anlatayım. Kardeşim ben seçmeni oynuyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yeni partinin de seçmenine göz kırpıyorum. Sağ gözümle ona göz kırpıyorum. Sol
0: Tabii.
1: gözümle de dönüyorum CHP'ye göz kırpıyorum. İkisi karşımda olursa ikisine birden göz kırpıyorum.
0: Aslında
1: Ama sandıkta vallahi bana kim rozeti takarsa da onunum.
0: rozet de değil. Mustafa Bey.
1: Çok tatlısın.
0: Şimdi bana göre Cumhuriyet Halk Partisi veya Yeni Parti'ye göz falan kırpmıyor. Siz bana mahkumsunuz demeye getiriyor.
1: Ama
0: Tavırlarından.
1: partilere değil seçmene göz kırpıyor.
0: Heh,
1: Partide
0: işte bu
1: ruhunda değil.
0: noktada tüm seçmene inen bir tavrı var. Aslında bu rasyonel ve kendince doğru bir tavır. Ben bunu yanlış da bulmuyorum. Çünkü başka türlü aday olamaz. Zira Mansur Yavaş'ın toplumsal tabanda yeri yok.
1: Mesela çok özür dileyerek size bir soru soracağım. Mansur Yavaş'la Özgür Özel'i sadece birer aday olarak düşünürsek hangisinin oy oranı sizce daha fazla olur?
0: Ya bunu
1: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde.
0: şimdi
1: Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın adayı olarak girdi. Cümbür cemaat toplandı muhalefet.
0: %49 aldı ama.
1: %49, hocam %49 aldığın zaman hiçbir şey. %51'i alamadığın sürece kaybeden kaybetti, kazanan kazandı.
0: Kesinlikle. Şimdi zaten bu 50 artı 1 alanın kazandığı yani
1: Evet.
0: bir oyun, yani bir olay. Bu noktada ama %49 almanız demek bütün muhalefeti arkanıza toplayabilmeniz anlamına da gelir.
1: Ben buraya şunu getireceğim konuyu. Yani Özgür Özel de girse Kemal Kılıçdaroğlu kadar oy alacaktı. Mansur Yavaş da girse o seçimde yine aynı şekilde oy alacaktı. O
0: Yani
1: seçim için
0: o tabii
1: bahsediyorum. Bakın
0: o
1: önümüzdeki
0: anladım.
1: seçim için demiyorum.
0: Yani
1: Bu
0: o
1: seçim
0: biraz da
1: için diyorum.
0: konjonktüre bağlı. Yani onu da söyleyeyim. Yani ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce o oyu alamadı ama. Yani
1: Muharrem İnce tek başına girdi ama. Altılı Masa'nın adayı olarak girmedi.
0: gene muhalefetin yani ikinci turda bir araya geliriz modelinden girdi ama ikinci turda da %34 aldı galiba. Yani.
1: İlk %39'a yakın bir oy almıştı. Tekrar bir kontrol edeyim yanlış olmasın.
0: Yani şimdi ben şunu demek istiyorum. Şu an eğer hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacak bir aday varsa işte bütün muhalefetin işte dediğim gibi Erdoğan karşıtlığının, AK Parti karşıtlığının, Cumhur İttifakı karşıtlığının en güçlü adayı Mansur Yavaş.
1: %30,64 almış Muharrem
0: Yani
1: İnce.
0: en güçlü adayı Mansur Yavaş. Ama peki Mansur Yavaş Ankara dışında Edirne'de, Isparta'da, Iğdır'da, Kütahya'da çok güçlü bir figür mü? İşte bunu sağlamaya çalışıyor. tek aday olma, tek seçenek

0: olma. Sessiz kalarak, çünkü tarafsız olmak da siyaset arenasında veya siyaset literatüründe bir taraftır. Yani ben tarafsızım demekle tarafsız olunmaz.
1: Anladım hocam. Cüneyt hocam, şimdi ben 2019 seçimlerinden beri, hatta son yapılan yerel seçimlerden sonra bunu tekrar konuşma fırsatı da buldum. Yani dışarıdaki CHP'li arkadaşlarımla sürekli olarak bu konuları konuşuyoruz. Hani Ekrem Bey bir ara şeydi, biliyorsunuz, Ekrem İmamoğlu çok fazla konuşuyordu Mansur Yavaş karşısında. Ama yani CHP seçmeninde de şimdi zaten yeni parti seçmeni dediğimizde farklı bir seçmen değil. Sonuçta o tabandan bu tabana kayan seçmenlerden bahsediyoruz. Kayalabildi mi orası da ayrı bir mevzu. Ama hep şu soru işareti vardı. Ya Mansur Yavaş bir cumhurbaşkanı profili değil bizim gözümüzde. İfadesini pek çok kez duydum. Hani Mansur Yavaş mı? Hayır, Mansur Yavaş değil. Bir, yaşından ötürü değil. Hani eğer ki eleştirimiz cumhurbaşkanının yaşı ise, Mansur Bey'in de zaten yaşı şey değil ya, daha genç değil Mansur Yavaş. İki, icraatlar konusunda Ankara'daki icraatleri çok yeterli değil. Ülke çapındaki tanınırlığı çok iyi değil. Üç, taban daha öncesinde biliyorsunuz MHP menşeili bir belediye başkanı. Şimdi o dönemden bu döneme CHP'liler tam olarak sahiplenebilmiş değil. Böyle böyle kafalarında pek çok soru işareti vardı. Şu anda gelinen durumda 103 yıllık partinin Mansur Yavaş'a ihtiyacı var mıdır ya CHP için? Ya ben şunu anlayamıyorum. Özgür Özel mesela Mansur Yavaş'tan daha mı az oy alacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine girsin? Bence aynı alırlar.
2: Şimdi dramatik olan başka bir şey var. Bundan bir gün önce Gürsel Tekin açıklama yaptı.
1: Yani bu arada ziyaretle... Kemal Kılıçdaroğlu, çok özür dilerim, dilim sürçtü. Kemal Kılıçdaroğlu girse diyecektim.
2: Gürsel Tekin bu olaydan bir gün önce açıklama yaptı. Dedi ki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, işte biz Şubat Mart gibi şeyi yaparız genel kurulu. Bu arada da adayı açıklarız. Aday da 3 aşağı 5 yukarı belli, CHP'li değil. CHP'li bir aileden geliyor şeklinde bir açıklama yaptı. Sonra bu görüşme meydana geldi. Şimdi görüşmenin içeriği ayrı bir tartışma. Görüşmenin içeriğinde neler konuşuldu? Biz bu konuda Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamaya itibar ediyoruz. Diyoruz ki bunlar konuşuldu. Ama bu konuşmanın, bu görüşmenin hem zamanlaması hem de görüşme sonunda verilen fotoğrafın siyaseten bir karşılığı var. Hı hı. Ve yapılan açıklamanın da kendi içerisinde bazı çelişkileri var. Birincisi şu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sebebiyle durumu görüşmek üzere, Ankara yatırımlarını görüşmek üzere konuştuk deniliyor.
1: Cumhurbaşkanı, daha dün geçtik ya biz Cumhurbaşkanı.
2: Bu genellikle büyük projelerle ilgili oluyor. 2022-2023'te iki tane, 2025'te de bir tane bu konuyla ilgili, Ankara ile ilgili projeye kredi ve hibe ile ilgili Cumhurbaşkanlığı nezdinde tırnak içerisinde izin verilmiş, onay verilmiş veya işte kredi alınması ile ilgili müsaade edilmiş gibi bir durum var. Demek ki görüşme olmadan da Ankara ile ilgili bir işlem olduğu zaman Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı bu konuyla ilgili üzerine düşeni yapıyor. İkincisi şöyle bir durum var. Vele ki ortada böyle bir gerilim var. Bu gerilimde bu fotoğrafı vermenin hangi seçmen nezdinde nasıl bir biçimde yankı bulacağı konusunu kendisinin parti disiplini içerisinde değerlendirmiş olması lazım. Ben şu cümlenin çok anlaşılamadığı ve aslında anlaşıldığı andan itibaren de meselenin nasıl şekillendiği noktasında bize bir durumu göstereceği kanaatindeyim. O da şu, görüşmeden Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun haberi vardı. Peki görüşme talebinden kimsenin haberi var mıydı? Bu konuyla ilgili bir açıklama yok.
1: İkinci bir durum, Özgür Özel cephesi de onayladım diyor.
2: Evet. İkinci bir durum şu. Bu konuyla ilgili spesifik olarak ne konuşulduğuna ilişkin bir veri var mı elimizde? Mesela şu konuşuldu mu? Havaalanından şehir merkezine metro inşaatı veya planlaması veya işte X bankasından alınacak kredi. Bununla da ilgili bir açıklama yok. Hı hı. Şimdi bunlar ister istemez, tamam bu beyanlara itibar edelim ama bunları da sorgulamamız gerektiği noktasında soru işareti olarak zihnimizde duruyor. Yani bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sebebiyle görüşme gerekçesinde biraz önce bahsettiğim gibi bir sorunlu bir alan var. İkincisi, görüşme talebinin konuşulması gerekiyor. Çünkü görüşme talebinde, siz görüşme talep ettiniz, kabul edildiği andan itibaren artık bu konu bu mecraya gelir, bu noktaya gelir. Bunu talep etmeden önce görüşmeniz gerekirken, talep ettikten sonra ben Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye gidiyorum demenizin siyaset anlamında da siyaseten de bir bağlamda iki taraftan da kopma gibi bir durumu olabilir. Şimdi biraz önce Sayın Öztürk'ün bir açıklaması vardı. Ne diyor Öztürk? Diyor ki CHP tehdit edilecek bir parti midir? Gereğini yaparım ifadesi o zaman yeni parti tehdit edilebilecek bir parti mi? Şimdi gereğini yaparım ne demek? Bir de şöyle bir durum var. Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiği andan itibaren yeni partiye geçmiş olmuyor. Bağımsız kalacak.
3: Evet.
2: Bu yeni parti tarafından böyle mi planlanıyor? Yoksa CHP bu gerilimin neresinde veya aday açıklandığı veya adayla ilgili bir konu tartışmaya açıldığı günden sonra gerçekleşen bu gelişme ve verilen fotoğraf acaba Mansur Yavaş şunu mu diyor? Züğürt Ağa filmindeki meşhur replikte satarım köyü ha diye bir repliği var hatırlıyorsunuz.
0: Evet.
2: Bütün şeyi köylüyü tehdit ederken
3: satır.
2: Evet benim kafamı tası atmasın. İşte ben de kendimce bir hamle yaparım. Şimdi bunların tamamına baktığımızda şöyle bir tablo çıkar karşımıza. Burada bir tartışma var ve bu tartışmada Mansur Yavaş kendince bir yol alma, bir yol kat etme eğiliminde. Bunun aksini ispat etmek şu aşamada mümkün olmadığı gibi yapılan açıklamalarda bunun aksini ortaya koyabilecek düzeyde değil. Demek ki burada bir kopma var, bir kopuş var. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özel bir beklentisi var ama aynı zamanda Mansur Yavaş'la ilgili Anahtar Parti'nin, İyi Parti'nin de beklentisi var. Zafer Partisi'nin de beklentisi var. Demek ki ne yapıyor bence Mansur Yavaş? Kendince bu tartışmaların dışında bir kulvar açmaya çalışıyor. Peki bu kulvar açma çabası kendisinin ne kadar işine yarar? Şunu söyleyeyim. Siyaseten bu kadar çok alanı oynadığınız andan itibaren, netleşemediğiniz andan itibaren mevcut bakiyenizi de süreç uzadıkça bir biçimde tüketirsiniz. Ben bu görüşmenin ve verilen bu fotoğrafın kendince siyaset açma hedefiyle ortaya konulmuş bir proje olarak fikri bazda ortada olduğunu düşünebiliriz. Ama günün sonunda Mansur Yavaş'a eksi yazacağı kanaatindeyim. Yani Mansur Yavaş'ın kendi hayalleriyle de ilgili bazı hususlarda bir tartışma, bir yani bu fotoğraftan sonra CHP kendi içerisinde bir başka aday çıkardığı zaman, yeni parti başka bir aday çıkardığı zaman zaten Mansur Yavaş da bu konularla ilgili bu durumu bu şekilde fotoğraflandır biçiminde bir meşruiyet zemini oluşabilir. Son cümle şunu söyleyeyim. Normal şartlar altında bu tartışmalar olmadığı bir zamanda Cumhurbaşkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görüşmesi kadar doğal bir durum olamaz. Bizim yorumlarımızın marjı şu andaki olağanüstülük ve o gerilimde bir taraf bulma bağlamında bir yorum olarak değerlendirilebilir.
3: Şimdi ben masaya bir soru sorayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ya da Yeni Parti Mansur Yavaş'ı olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanacağını düşündüğü için mi bu kadar tolerans tanıyor? Yoksa şimdi Mansur Yavaş yani mesela Yeni Parti'nin adayı olursa CHP'nin bir aday çıkarması lazım. CHP'den de yüksek ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu çıkar. Yeni Parti'den de bir aday çıkması gerekirse Özgür Özel çıkar. Zaten bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Acaba tırnak içerisinde ya bak biz bu seçime Mansur Yavaş karşısında girersek, ola ki Mansur Yavaş da bizden yüksek oy alırsa bizim karizma çizilir korkusuyla mı Mansur Yavaş'a karşı böyle davranıyorlar? Yani Mansur Yavaş çıkıp dese ki arkadaşım benim şu kellemi vücudumdan ayırsanız da ben bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adayı falan değilim. Aha da son dönemimde zaten bırakıyorum lanet olsun bırakın istifa edeceğim falan dese. Bu iki parti bu kadar çok bunun peşine düşerler mi?
0: Şimdi şöyle.
3: Yani olay Ankara mı? Yoksa ya biz bu seçimde bu adama karşı düşük oyda kalırsak lan bizim karizma çok kötü çizilir kafası mı? Hepinizden kısa kısa bir yorum almak istiyorum.
0: Benden mi başlayalım?
3: Başlayın hocam.
0: Şimdi şöyle. Özgür Özel zaten 2-3'tür. Yani 2'dir, 3'tür. Bir açıklama yapıyor. Diyor ki önümüzdeki seçimlerde diyor partiyi diyor iktidara getiremezsem zaten ayrılacağım diyor. Şimdi bu siyasetçiler böyle der ama bırakmazlar ayrı konu da.
3: Ama işte iktidar anlayışı nedir?
2: İktidara demek Cumhurbaşkanlığı ha. Seçimini kazanacağım.
0: Çünkü iktidar diyor.
2: Evet.
3: Şimdi altında işte onu söylüyor. Arada şöyle bir fark var. Muhalefet ve iktidar anlayışı Cumhurbaşkanlığı sisteminde yok. Yok bunlar bizim eski parlamenter sistemden kalma şeyler. Şimdi sen meclisi kazanabilirsin ama Cumhurbaşkanlığı kazanamadın. Ne yapacaksın? İktidar değil mi diyeceksin?
0: İktidara gelmesi için iki yeri de kazanması lazım.
2: Tabii. İkisini aynı anda.
0: Şimdi olması gerekeni konuşuyoruz. Doğrusunun ne olduğunu konuşuyoruz.
2: Doğrusu ne?
0: Ama siyasetçiler kendilerine göre doğruyu eğip bükebilirler. Ama doğru tektir. Yani tabii, siyaseten doğru denilebilir ama o doğru olmuyor. Yani zaten bir laf vardır ya, sosisin ve siyasetin nasıl yapıldığını bilseniz hiçbir şekilde bulaşmazdınız diye. Yani o noktada yani iktidara gelmezse bırakması gerekiyor. Üçtür söylüyor. Ben her seferinde de not alıyorum gün gün. Ama şimdi Özgür Özel zaten Cumhurbaşkanı adayı. Ne zamandan beri? 38. kurultay iptal edildiği günden beri. Hı. Bu zaten net. Zaten büyük ihtimalle de kavga veya sıkıntı bir şekilde Mansur Yavaş'ın ayak altından çekilmesini sağlamak. Çünkü Mansur Yavaş ayak altında kaldığı sürece çok ciddi bir şekilde muhalefet alternatif bir aday üretemeyecek. Üretemiyor. Çünkü şöyle bir anlayış var kafalarda. Erdoğan'ı yenmek için, tabii bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aday olduğu bir senaryo için geçerli.
2: Hocam şimdi seçimde gövde yetmiyor ya. Şimdi gövde evet, oyun olması Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sizin iktidarın veya Cumhurbaşkanlığını kazanmanıza yetmiyor.
0: Tabii.
2: Şimdi evet, aday belirlerken bu gövdenin yetersizliği sebebiyle küçük partilerin sözleri geçmeye evet, başlıyor. Bunu yaşadık altılı masada.
0: Evet.
2: Şimdi CHP'li bir mesela Gürsel Tekin'in yaptığı açıklama da o minvalde. Biz CHP'li birini çıkarmayacağız. Kime mesaj bu? CHP'nin dışındakilerine. Ama ailesi CHP'li diyor.
0: Evet.
2: Ya CHP'nin de içine bir mesaj veriyor. Öyle bir profil. Yani şimdi Mansur Yavaş'ın da aday olabilmesi için CHP'nin ana gövdeden birisine karar vermesi yetmiyor. Bir de diğerlerini desteklemesi lazım. Kesinlikle. Ya. Bence o oraya oynuyor yani.
0: Kesinlikle. Şimdi bu noktada yani Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Mansur Yavaş'ın ortadan, yani siyaseten ortadan kalkması lazım. Mansur Yavaş da bu iddiayı hala sürdürüyor. Çünkü iddiayı sürdürmesini isteyen diğer sağ partiler var. Çünkü yani Mansur Yavaş'ın geldiği siyasi ekol gereği Mansur Yavaş aday olursa o ekolden de oy alacak. Yani biraz böyle bir karmaşık bir durum var ama bu karmaşık durum anlaşılamaz değil. Ayrıca Mansur Yavaş'ın da güçlü olduğu nokta bu. Mansur Yavaş çok stratejik, çok akılcı, akıllı kendince. Daha doğrusu rasyonel diyeyim, akıllı demeyeyim de rasyonel.
2: Stratejik davranıyor.
0: Ve stratejik bir politika izliyor ve bugüne kadar da tuttu. Ama işte bu yeni partide veya sosyal demokratların kanadında ne kadar daha sürdürülebilir onu göreceğiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok sert çıktı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne gelmemesi gerçekten büyük bir skandaldır. Yani yıllardır CHP'nin gölgesinde kalıp veya o partide belediye başkanlığı yapıp en azından yani yeni parti niye gittin mi diyecekti. Yani böyle bir bazen böyle yalpalamaları oluyor. İşte o biraz...
2: Oraya gitmemesi onun yerine Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye gitmesi. Mesela, bir de ekstra bir evet, problem.
0: Yani belki haberleri vardır. Orayı çok fazla belki hani CHP takılmıyor olabilir ama yani gelmemesi hakikaten büyük bir skandal. Yani çünkü en azından ahde vefa diye bir şey var. Peki. Yani bu saatten sonra böyle bu tarafsızlık sürdürülemez. Alan daralmaya başladı.
2: Zaman da kısalıyor.
0: Zaman da kısalıyor.
3: Siz ne diyorsunuz Cüneyt Hocam?
2: Yani ben hocamla üç aşağı beş yukarı aynı durum, aynı şeyi düşünüyorum. Şunu söyleyeyim. Yani bu seçimin yaklaşması, seçiminle ilgili Sayın Bahçeli'nin yaptığı bazı kuralların değişeceğine ilişkin açıklama. Bunların tamamı bence bizim gelecek 6 ay içerisinde önemli bir gündemimiz olacak. Bu tip manevralarında bir anlamda boşa çıktığı bir duruma işaret ettiği kanaatindeyim. Yani ittifak sistemi, aday gösterme profili, aday gösterme biçimiyle ilgili bazı değişiklikler olursa Türkiye'de siyaseten de farklı ittifaklar, farklı projeksiyonlar ortaya çıkabilir. Şu an itibariyle konuşursak Sayın Yavaş'ın Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi Türkiye, yani normal şartlarda olması gereken bir şey ama bunun izah edilememesi veya izahı noktasında bazı noktalarda müphem kalan durumlar
0: evet,
2: günün sonunda bunun bir stratejik hamle olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Öyle ya da böyle. Günün sonunda siyaset sonuca bakar. Biz de niyeti insanların davranışlarıyla, hareketleriyle, açığa çıkan hareketleriyle ölçeriz. Durum bunu gösteriyor.
4: Merhaba hocam. O zaman ben de hemen bir şey ekleyeyim. Şimdi hocalarımla aynı kanaatteyim zaten. Mansur Yavaş'ın nerede durduğunu çok göremiyoruz ama hani CHP'nin kendi içi açısından şunu söylemek gerekiyor. Tarihsel mirasla güncel gelişmeler arasında bir yerde şu an Mansur Yavaş. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Yani bu kadar karmaşa içerisinde ilerleyip rasyonel bir çerçeve oluşturmak zor. Ya Can Türk Hocam'ın dediği gibi hani gerçekten oy üzerinden gidecek bir durum varsa tam nerede olduğu bilinmediğinde orada bir karmaşa ortaya çıkıyor. Ve biz bu karmaşanın bir süre sonra seçmenin üzerinde olumsuz etki yaratacağını da biliyoruz. Çünkü her zaman öyledir zaten. Kimse karmaşık şeyin arkasından gitmez. Bu nedenle de burada da şu durumu gözden kaçırmamak gerekiyor. Mansur Yavaş'ın özellikle belediye başkanlığı kimliğini son dönemde öne çıkardığını çok gördük. Sanki siyaset hiç yokmuş gibi. Hani Cumhurbaşkanlığı üzerinden soruyorsunuz ama şu an sanki Cumhurbaşkanlığı hiç önde değil. Ama arkadan herkesin konuşabileceği bir alan açılıyormuş gibi. Bu da son derece düşündürücü bir şey. Böyle bir durum olursa o zaman şunu sormak gerekiyor. Şimdi CHP ikiye artık ayrıldığı için yarın öbür gün hepsi bir araya gelip de tek bir adayı destekleyecekler mi sorusunu da belki sormak gerekecek. Yani Mansur Yavaş'ın bu açıdan ne kadar desteklenip ne kadar desteklenmeyeceği de sanırım yakın bir dönemde görülecektir. Böyle bir de karmaşık bir süreç var. Hatta bir başlık daha eklemek gerekiyor buraya. Hani küçük partilerden bahsediyoruz ya da işte oy potansiyeli açısından biraz daha böyle sistemli arka planda bir backup destek yapabilecek noktalardan. Şimdi bu aktörlerin her biri de bu yaklaşım içerisinde mi kalacak? Onu da sorgulamak gerekiyor. Bu açıdan belki önümüzdeki günlerde çok daha farklı şeyler görebiliriz. Yani CHP bile kendi içerisinde iki ayrıldığı yerde belki Mansur Yavaş diyecek ki ben de üçüncü bir parti çıkarıyorum diyecek. Olabilir. İki yere de ait hissetmezse.
2: Ki nitekim öyle de oldu.
3: Ama işte bu bence yankı odalarının birazcık sonuçları. Ya ben Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayından ya da yeni partinin adayından daha fazla oy alacağını düşünmüyorum. Açık söyleyeyim, düşünmüyorum yani.
4: Ya zaten parçalanmış bir şeyden bütün çıkaramazsınız
3: yani
4: ki.
3: Şey değil bu. Olay Cumhurbaşkanlığı kazanıp kazanamaması durumu değil.
4: Değil
3: yani
4: zaten.
3: CHP mesela atıyorum kafadan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı %30 oy alacaksa, Mansur Başkan başka bir partiden kendisini aday gösterirse %30'u geçemez.
2: Ben size somut bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu Türkiye'de siyaset, yani siyaset özellikle de muhalefet. Hı hı. Bunu kısmen iktidar için de söyleyebiliriz ama çoğunlukla siyasetin muhalefet kanadı. İki paradigmayı anlayamadı hala. Değişen iki paradigma. Bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne olduğunu tam evet, idrak edemedi. Sisteme, siyasi partiler. İkincisi de terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu idrak edemedi. Şimdi seçim satım haline girince onun nasıl bir yansıma göstereceği noktasında en ufak bir fikirleri yok. Olsa bu tartışma olmaz. Bu arada, olsa şu andaki figürlerin adaylıkla ilgili nasıl bir handikapı olduğu noktasında bir beyin jimnastiği olur. Ha şunu da diyebiliriz. Yani işte mutlak butlan oldu. Kendi aralarında bunu görüşmediler filan. Tamam da yani biz bu işin cemazi el evvelini de biliyoruz. Yani yeni parti kurulmadan önce de CHP'de böyle bir tartışma yoktu. O zaman da hiç olmayacak bir ihtimal, İmamoğlu ihtimali üzerinden gidiyorlardı.
3: Evet.
2: Yani böyle bir durum var.
0: Ya şimdi Nedret Bey çok ince bir şey söyledi. Onu da atlamayalım. Mesaj alalım.
3: Çizin hocam altını bir daha.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin ne olduğunu idrak edemedi evet. Dedi.
3: Ya o konu çok hassas bir konu. Hassas olduğu için de biz de böyle iğneyle oya yapar hayır, gibi.
0: Ama devamı var. Şey onu söylemedim. Dedi ki bunun siyasi seçimlere nasıl yansıyacağını tahmin edemiyorlar dedi.
3: Şimdi sizler konuşurken ben bir taraftan da geçmişte bu çatı adaylarla alakalı duruma baktım. Ya benim hatırladığım mesela Cumhurbaşkanlığı konusunda Ekmelettin İhsanoğlu vardı. Biliyorsunuz.
0: Bir felaketti zaten.
3: Yani daha öncekinde siz hatırlıyor musunuz böyle bir çatı aday Cumhurbaşkanlığı ile alakalı? Başbakanlık falan demiyorum. Cumhurbaşkanlığı yoktu galiba.
2: Yok bir Ekmelettin.
3: Yani, Ekmelettin İhsanoğlu ile aslına bakarsanız bu süreç hayatımıza girdi. Ekmelettin İhsanoğlu'nun girdiği seçimde 2014 yılındaki seçimde kaç siyasi parti desteklemiş biliyor musunuz Ekmelettin İhsanoğlu? 14 siyasi parti desteklemiş. 14 siyasi parti. 14 siyasi partinin desteklediği bir adayın kazanmasını beklersiniz değil mi?
0: Yok. Tanınmıyordu ki.
3: Hocam o kadar şimdi yapıldı edip
0: şöyle.
3: Ya bu zamana kadar Kemal Kılıçdaroğlu tanınıyordu da ne oldu?
4: Mustafa ama Bey bakın
0: ben bir siyaset bilimci yani bir akademisyen gözüyle bakıyorum. Bakın
3: tamam.
0: Hep şunu söylüyorum. Yerel şimdi ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi yani Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken dedi ki biz %45 aldık. Ben hep şunu söyledim. Her zaman da söylüyorum. Şimdi yerel yönetimlerde mesela insanlar belediye başkanına oy verirken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken başka sayıklara bakarlar. Yani pek çok kriter girer araya. Hemşerilik girer, güven girer, işte karşı taraftaki adayların bir işe yaramayacağını düşünür, girer. Ama mesela insanlar parlamentoda oy kullanırken, meclis için oy kullanırken, belediye

0: meclis için oy kullanırken, il genel meclis için oy kullanırken partiye verir. O zaman başka bakar. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Ekmelettin İhsanoğlu iyi bir akademisyen olabilir. Kariyeri hakikaten güzel, yani kendince başarılarla dolu bir akademisyen, bir bürokrat veya devlet adamı. Ama toplum Ekmelettin İhsanoğlu'nu seçmesi için Recep Tayyip Erdoğan efsanesinin yanında. Yani Recep Tayyip Erdoğan efsanesine tek yetişebilen kişi Muharrem İnce oldu. O da o kadar işte. Ne kadar yetişebildiyse. Bu kadar. Ekmelettin İhsanoğlu o kadar kötü bir tercihti ki, yanlış bir tercihti ki, insanlar yani adını daha öğrenemedi.
1: Şimdi yani. Siz konuşurken ben bir şeye bakıyorum. Lütfen devam edin. Masada diğer konuşacak olan hocalarım varsa. Evet. Bu Ekmelettin İhsanoğlu ile alakalı mesela Cüneyt Hocam siz ne dersiniz o dönemlerde?
2: Ya o şey ya, onun aday gösterilme biçiminde de bir tuhaflık var.
0: Tabii yani. O da var.
2: O da tuhaflık.
0: Seçim kampanyası kötü.
2: Seçim kampanyası veya şöyle hocam bu aday gösterdiğiniz andan itibaren bu gösterdiğiniz adayın toplumda bir kabul göreceği ne dair bir inanış var. Bu parlamenter sistemden kalma bir alışkanlık. Böyle bir şey yok artık, o bitti.
1: Bak bir parantez açayım mı? Hani dediniz ya Muharrem İnce, en fazla yaklaşan Muharrem İnce oldu diye. Ekmelettin İhsanoğlu'nun oy oranı Muharrem İnce'den
0: fazladır.
1: %8,44 daha fazla.
0: Bakın önemli değil. Şimdi bakın ben bunu niye söyledim? Bunu bilerek söyledim. Laf olsun diye söylemedim. Şimdi o zaman şeye bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir siyasetçi, nasıl bir lider?
3: Halktaki karşılığı görmek önemli.
0: Şimdi
2: önemli ama.
0: Bakın şimdi Mansur Yavaş örneği için de geçerli bu. Belirli bir konfor alanında yer alıp sınırlı bir seçmen kitlesine hitap ederseniz başarılı olursunuz. Şimdi Mansur Yavaş figürü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Ankara sınırları içerisinde işte çok başarılı, çok beğenilen, işte yıllardır seçimlere girmiş, hakikaten sahada iyi işler yapmış bir figür olabilir. Ama bunun Şırnak'ta karşılığı o kadar olur. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı yani Recep Tayyip Erdoğan'ı aldığınız vakit yıllarını davaya yani bir siyaset adamlığına vermişti. Her türlü aşamasında siyasetin her türlü aşamasında yanmış kavrulmuş konfor alanı olmayan birisi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bugün yani şu saate kadar veya işte gece yarılarına kadar çalışan eden yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konfor alanı yok. Konfor alanı olmayan bir siyasetçi o. Sürekli bir mücadelede, sürekli bir etkinlikte, sürekli bir şeyde. Yani tanınırlığı, bilinirliği, kendini kanıtlamış olması her yerde geçerli.
1: Bence aralarındaki en büyük fark ne biliyor musunuz? Bu zamana kadar yapılan seçimler yani Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı'nın karşısında geçen adaylarla alakalı. Yani bu mesela Ekmelettin İhsanoğlu'ndan alın da bu zamana kadar bütün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısında çıkan adayları şöyle düşünelim. Bence en büyük fark şu. Birisi kitlelere yön veriyor, lider. Diğeri kitlelerin peşinden gidiyor.
0: Konfor alanının dışında. Mesela bakın aynı şekilde bir örnek vereyim size. Ahmet Davutoğlu. Bir akademisyen değil mi? Şimdi bakın ben her zaman diyorum. Akademisyenler iyi siyaset yapabilir. Yani siyaset bilimi anlamında söylüyorum. İyi argümanlar kurabilir. Ben de dahil. Ama bir konfor alanına sahiptir. Nedir o? Odasındadır. Yazar, çizer. Bir pasiftir bir yönü.
3: Teoriyle pratiği buluşturamıyor. Yani
0: buluşturamayandır. Davutoğlu da öyleydi. O da evet. Tutmadı. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı övmek için söylemiyorum bunu. Yani bir siyasi gerçeklik var.
2: Hocam yani Abdülkadir Selvi'nin yazdığı bir yazı vardı. Bir de Yusuf Bey Ardaya'nın anketi var. Ben iki anketten hemen bahsedeyim. Bu dediğiniz noktaya geliyor. Birincisi şöyle bir şey var. Nefretten bir ideoloji üretmeye çalışıyor muhalefet. Bu mümkün değil.
0: Veya karşılık
2: tutmaz.
0: Üzerinden.
2: Bu tutmaz. Yani nefret üzerine kuruyor. Olmaz. İnşai olması lazım. Mesela Mansur Yavaş'ın bu adımı inşai anlamda kendisine bir katkı sunar mı? Sunar. Ama yeterli olur mu? Olmaz. Çünkü onda başka handikapları var. Ama şu soru var. Erdoğan'a oy vermem diyenler bile günün sonunda önemli bir oranı şunu diyor. Türkiye bir savaşa girse hangi liderle bu savaşı yürütmesini istersiniz? Erdoğan çıkar. Tabii. Şimdi bunu aşamadığı müddetçe muhalefet bu Erdoğan'dan yana yani Erdoğan'ın her seçimde önde başlamasına sebebiyet veren en önemli unsur bu.
1: Ben reklama gitmeden önce bir kez daha şunu söyleyeyim. Ben Mansur Yavaş'ın seçmende çok fazla bir karşılığı olduğunu düşünüyorum.

0: düşünmüyorum.
1: Katılıyorum.
0: Yani o yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeni partinin de yanlış ata oynadıklarını düşünüyorum bu anlamda.
1: Bakalım. Çok Özgür Özel olacak.
0: Çünkü yani 103 yıllık CHP'nin Mansur Yavaş'a ihtiyacı yoktur. Bence CHP seçmeni olmasaydı Mansur Yavaş Ankara'da da belediye başkanlığını alamazdı. Onu da söyleyeyim. Hani bu katılıp katılmama durumlarıyla alakalı Mansur Yavaş'ın birazcık Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık ettiğini, biraz ahde vefada sorun olduğunu orada düşünüyorum. Tabii kendisi siyaseten bir hamle yapmıştır. Bunun da bir karşılığı olacaktır seçmen nezdinde. O zaman reklamlar, reklamlardan sonra buradayız.

Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyattaki yaş. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne devam ediyor. Kimlerle beraberiz? Saygı Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Sunay Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Cantürk Caner ile beraberiz. CHP'de 103. yıl resepsiyonu ve Mansur Yavaş gerginliğini ilk bölümde konuştuk. İkinci bölümde yine içerideki gelişmelerle devam edeceğiz. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Önemli bir mesele. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demişti ki o dosyalarda faili meçhul kalmayacak, kafalarda soru işareti kalmayacak denmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası tekrar raftan indirildi. Bugün Fethi Kabir işlemi gerçekleşti. Peki neler bekliyor soruşturmada bizi? Ben hemen dönüyorum kime? Cüneyt Altıparmak.
1: Evet. Neler bekliyor bizi? Bu konuda 3 ihtimal var, temel ihtimal. Birincisi doğal ölüm, ikincisi ihmal, üçüncüsü de kast. Şimdi doğal ölüm ihtimalinin olmayacağı neredeyse ortada. Yani şöyle ortada, en kötü ihtimalle burada bir ihmal var. Hı hı. Ama ihmal zincirini de bugün birkaç köşe yazarının yazısını okuyanlar da görmüştür. Şu net bir şekilde ortaya konuluyor. Öyle bir ihmal zinciri var ki bu ancak kastla açıklanabilir. Yani o butona basılması, çağrı butonuna basılması, onun duyulmaması, ambulansın gecikmesi, daha sonra ambulansın bir yerde durup alt geçitte bir süre bekleyip masaj yapıyoruz tırnak içerisinde denmesi, sonra hastaneye intikal etmesi gibi sorunlar. Bir de kendisinin ölüm öncesi, ölüm tarihine yakın olan bazı sağlık raporu bilgileri var. Orada da kalple ilgili herhangi bir bulguya rastlanmıyor. Kaldı ki kendisi sportif bir yapıya sahip ve bu günün sonunda yani kendisinin bu durumuna tanıklık edenlerin de bunu özellikle belirttiğini görüyoruz. Burada bir böyle bir tablo var. İkinci tablo şu, FETÖ elebaşına yazılmış bir mektup, bir not var ve kendisinin Kozinoğlu'nun ortadan kaldırılması gerektiği, yoksa bazı şeyler anlatabileceği yönünde bir şüphe var. Ölümü duruşmadan bir hafta önce, neredeyse belki 8 gün, duruşmada bir şeyler anlatması olası. Peki Kozinoğlu anlatınca neler değişecekti? Kozinoğlu anlatınca bugün mesela orada içeride bulunanların dışında farklı ve devletin bilgisi dahilinde olan bazı hususları net bir şekilde ortaya koyacaktı. Yani ben FETÖ'nün burada olağan şüpheli olması kadar doğal bir durumun olmadığı kanaatindeyim. Bu sebep itibariyle siz böyle bir cinayeti işlediniz, bütün organizasyonu yaptınız, adli tıp bulgularına bakıyorsunuz. Adli tıp bulgularında da kalp rahatsızlığı ile ilgili bir veri var ortada. Ama kalp rahatsızlığı olması demek, adli tıp, ben hukukçu olarak görüyorum bunu, bir kişinin kalp rahatsızlığının olması ölüm nedeni olarak izah edilemez. Evet. Ölüm nedeni ayrı bir durumdur. Yani kalp rahatsızlığı vardı, öldü denmez. Şu nokta, şu durumdan dolayı, şu damarın tıkanması veya şu damarla ilgili şöyle bir durumun olması şeklinde o raporu da kabul
0: tam
1: eden...
0: Tam tespit yapılması gerekiyor değil mi hocam?
1: Tabii. Yani biz biliriz mesela işte çoklu organ yetmezliğinden öldü deriz ama adli tıp ne der? İşte şurada şu vardı, şurada şu vardı, şunlar birleşti ve şöyle oldu der. Şunu yazmaz. Çoklu organ yetersizliği vardı. Böyle bir durum oldu ya. Bu sadece bir doktorun raporu olabilir. Doktor
0: İlk
1: bir
0: hazırlanan evet. Rapor, ben basitleştireyim, siz de evet anlaşılmış Mustafa'ya da anlaşılmamış deyin. İlk hazırlanan rapor sanki şunun gibi. Ya zaten rahmetli sigara kullanıyordu, öldü.
1: Evet, onun gibi bir rapor. Ama bizim aradığımız rapor ne? Bizim aradığımız rapor sigara kullanımı dayalı olmaz. Yani öyle bir şey de olmaz.
0: Evet.
1: Şunu der, şuradaki damar tıkanmış der, bu kadar. Veya bu damar açılamadı %90 oranında. Tabii burada bir zehirlenme şüphesi var. Bugün Fethi kabir yapıldı, kabir açıldı. Kefeni çürümemiş, kemik ve yumuşak doku bulguları var. Bunlar önemli. Hı hı. Bunlar verilerin elde edilmesi. Tabii aradan geçen sürede bazı zehirleme meselelerinde verinin kaybolma ihtimali var ama günün sonunda siz geriye dönük bir soruşturma yapıyorsanız tüm veriye, tüm bulguya bu şekilde ulaşmak zorundasınız. Bunun sonuçları ortaya çıkacak. Ben kendi hissiyatımla söylüyorum bunu. Bir tutuklama da var. Belki ilerleyen günlerde bu konularla ilgili bir takım itiraflar gündeme gelebilir. Bir de şöyle bir durum var. Oradaki savcı ihraç, başsavcı ihraç, adli tıpta bu dosyaya bakan doktorlardan ihraç var, gardiyanlardan ihraç var. Şimdi bir şey konuşuluyor değil mi? İşte bir terörist Türkiye sürecinde FETÖ örgütünün bazı unsurları diyor ki biz de af, biz de bu şekilde bir kapsama girelim, biz de bir şekilde devletle bu konu bu bağlamda muhatap olalım biçiminde. Şimdi bu tip geriye dönük durumlarla ilgili nedamet bildirip itiraf koymadan ortaya bu meselenin aydınlanmasına bir biçimde ışık tutmayan bir yapının veya o yapının içerisindeki fertlerin çok basit bir veri olabilir. Mesela şu bile önemli bir veridir. Ben o gece oradaydım, bu yapının içindeydim ve bu yapıyla ilgili, bu meseleyle ilgili şunu duydum veya şunu gördüm şeklinde yeni bir tanık, yeni bir beyanın ortaya çıkması mesela bu konuyla ilgili durumun tüm aksını değiştirebilir. Ben şuna inanıyorum. Yani bir hukukçu olarak, bir gözlem olarak şunu söylüyorum. Burada olağan şüphelinin FETÖ olması kadar doğal bir durum yok. Çünkü tüm sistematiğin günün sonunda takipsizlikle sonuçlandığı bir durumda tüm silsile içerisinde bir biçimde bunlarla irtibatlı olanlar var. Burada %100 şu yapmıştır, bu yapmıştır biçiminde bir yargıya ulaşamam ama bu silsilenin tamamıyla araştırılması ve bizim bunun bir doğal ölüm olduğuna inanmamız için bu meselede şu anda yapılanların tamamının yapılması gerekiyordu. Geç oldu ama yapılması bence Türkiye açısından önemli ve bir şeye de işaret ediyor. FETÖ ile yüzleşme adına da ben önemli bir dönüm noktası olduğunu değerlendiriyorum. Yani geçmişteki bir takım cinayetler ve özellikle bu soruşturma kapsamında, geriye dönük soruşturmalar kapsamında faili meçhullerin araştırılması konseptinin de doğru bir konsept olduğu kanaatindeyim. Belki biz FETÖ'nün de arkasında kimlerin olduğu, bazı isimlerin cinayetlerinin aydınlatıldığında onun da arkasında kimlerin olduğunu görebileceğimiz bir aşamaya, bir evreye geçiyor olabiliriz. Bu Türkiye'nin kendi meseleleriyle, kendi sorunlarıyla ve iç düşmanlarıyla yüzleşmesi adına önemli bir durum.
2: Hocam sizce ne kadar sürer inceleme?
1: Yani incelemenin tabii bu kimya, yani bir toksikolojik bir inceleme, onun belirli bir süresi var. Bazı maddelerin alınan örneklere zerk edilmesi, bir süre beklenmesi gerekiyor. Yani tahminim en geç bir ay içerisinde bu konuyla ilgili bir ön bulgu en azından ortaya çıkar diye düşünüyorum ben.
2: Can Türk hocam siz ne diyorsunuz? Yıllar sonra 2011'de hayatını kaybetmişti. Tam 15 yıl.
3: 2007'den itibaren 2016'ya kadar Türkiye'de işte üst düzey kamu görevlisi, devlet adamı, sivil ve asker, emniyet, güvenlik. Böyle ölümlere baktım da. Şimdi çok enteresan. 2008 Kuddisi Okır, 2009 Ali Tatar, 2010 Berk Erden. Bunlar asker kökenliler. Ergenekon davalarında şüpheli ölümler. 2009'da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazası. 2011 Kozinoğlu, Kaşif Kozinoğlu. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu dönem bir cinayetler serisi var belli ki yani. Bir suikastler serisi var. Yani aklıma yani bu geliyor. Çünkü hani şey perspektifinden bakarsak, hani biraz komplo teoriler üzerinden bakarsak bu dönemde FETÖ'nün aktif olduğu bir dönem ve bu aktivite evet, giderek tırmanıyor. 2016 darbe süreciyle sonuçlanıyor. Muhtemeldir ki bu arada Aselsan'da hayatını kaybeden
2: mühendislerimiz
3: var. Şimdi baktığımız zaman bu dönem artık hani insanların aklına şunu getiriyor. İşte dış politikayla ilişkili olarak, dış güçlerle ilişkili olarak FETÖ bağlantılı bir seri bir takım ölümler olmuş, cinayetler olmuş veya suikastler olmuş. Tabii her şey için erken ama görülüyor ki buralar Türkiye'nin en karanlık dönemi. Üst düzey kamu görevlileri bakımından. Şimdi devletin bunlara yürümesi, bunların üzerine yürümesi enteresan. Ve çok da olumlu bir şey bana göre. Çünkü ortada bir suikastler zinciri var. Kaşif Kozinoğlu'nun ben şahsen yani bilerek öldürüldüğünü düşünüyorum. Yani Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla yani devletin bunları ortaya açığa çıkarması, Sayın Adalet Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli. FETÖ'nün bize yaptığı bu yıkım, bize verdiği zarar öncesi ve sonrasıyla yıllarca daha biz bunun hesaplaşmasını yaşayacağız Mustafa Bey. Yani ben Kaşif Kozinoğlu'nun öldürüldüğünü düşünüyorum. Suikasta hayattan koparıldığını düşünüyorum. Hatta yani bu kabri açıldı işte. Yani cenazesinin de çürümediğini görüyoruz. 15 yılda bir cenazenin erimemesi, toprağa karışmaması çoğunlukla da zehirlenme ihtimalini gösterir. Yüksek miktarda. Rahmetli Özal'ın da bu şekilde cenazesinin bir bölümünün hala olduğu söylendiğine göre demek ki ortada yüksek miktarda bir problem var.
2: Bir şüphe var diyorsunuz. Merve Hocam, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
4: Ya ben bu sürecin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani hocalarım aslında belli noktaları ifade ettiler ama hemen şunu hatırlatayım. Böyle dönemler, şimdi belki 12 Eylül'de hatırlatmak gerekecek bağlamları var.
2: Birazdan geçeceğiz hocam. Evet.
4: Bunlar kafa karıştırıcı noktalar ve bunların aydınlatılması için son dönemde gerek açıklamalar, gerek Sayın Bakan'ın yapmış olduğu takiple alakalı süreci dile getirmesi son derece önemli. Evet, biz 15 Temmuz'u yaşadık ama 15 Temmuz'un hala artçılarını da görüyoruz. Aslında bu adımlarla birlikte çok şeyin yavaş yavaş üzerinden gelinmeye çalışıldığını da görüyoruz. Yani bunu unutmamak gerekiyor. FETÖ kapsamında karşımıza çıkan çok fazla başlık var. Belki zihnimizdeki soru işaretlerini yanıtlarken kendi açımızdan bazen acaba öyle midir diyoruz ama ben hocama katılıyorum. Burada soru işaretlerinin olmadığı bir durum var. 15 yılda bir insanın beden bütünlüğünün bu kadar korunması, yani biraz hocamın alanı belki ama hayatın da gerçekliğin de olağan akışına aykırı. Demek ki buradaki soru işaretleri bizim için çok büyük. Ve bu adımlarla birlikte, bu soruşturmalarla birlikte çok önemli gelişmelerin de beraberinde olacağını düşünmek gerekiyor. Ben o dönemlerde öğrenciydim, lisans düzeyinde. Ve mesela bizim dönemimizde arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, tabii bu kadar sosyal medyanın yaygın olmadığı bir dönemden de bahsediyoruz. Şimdi bunları takip etmekte zorlandığımız noktalar olurdu. Ama bugün her şey bu kadar açık, şeffaf olarak ilerliyorsa demek ki buradaki takip edeceğimiz boyutları, ele alınacak noktaları ve sonuçları çok dikkatli okumak gerekiyor. 12 Eylül söylemim şu açıdan da. Şimdi belli dönemlerde karanlık noktalar oluyor ama millet bunu unutmuyor hiçbir şekilde. Dolayısıyla da burada ortaya çıkacak sonuçlar, burada aydınlatılacak noktalar son derece önemli. Bunlar yarının süreci için aslında bize yol gösterecek ve bir daha böyle sorunların yaşanmaması için de arka planda atılması gereken adımlar neyse onların her biri ortaya konacak. Çünkü hem istihbarat noktasında, hem dış politika noktasında, hem iç politika ve toplumsal anlamdaki güven noktasında çok fazla soru işaretleri ortaya koyan bir dönemden bahsediyoruz aslında.
3: Şöyle bir şey var Mustafa Bey, araya girebilir miyim? 2013 yılında Hayri Kozakçıoğlu, ilk OHAL bölge valimiz değil mi? O da mesela evinde kalbine kurşun sıkarak intihar ettiği söylendi. Hatta eşi evdeyken bile silah sesi

0: duymadı. Yani mesela bakın, rahmetli Muhsin Başkan'dan başlayarak ardına bir dosyalar açılıyor.
1: Of.
0: Mesela buradan da bir şeylerin peşine düşüldüğü anlaşılabilir. Sonra işte Kozinoğlu. Sonra bundan sonra Hayri Kozakçıoğlu dosyası da açılırsa bu işin arkasından ben şunu çıkartırım. FETÖ'nün darbe yapacağını bir şekilde devlet görevlileri önceden sezinlemişler veya bunların planlamaları. Şimdi hep biz mesela 15 Temmuz'a yönelik her şeyi konuşuyoruz veya her şey konuşuldu. Konuşulmaya devam edecek ama bu adamlar mesela bir tek soru hep boşta kalır, hep dikkatimi çeker. Bu adamlar darbe yapmanın planını ne zaman başlattılar? Ya bir pilav yapmıyorsun evde yani.
2: Değil mi?
1: Tabii.
0: Bunun bir tabanı var.
3: O her zaman var hocam. Yani darbe yapma fikri FETÖ'nün zihninde her zaman var.
0: Her zaman var da şimdi birilerini eksiltmen lazım ki yerine birileri
3: tabii,
0: gelsin.
3: Tabii.
0: Bunun için de ön hazırlık yapılması lazım.
2: Zaten
0: acaba bu zincir...
2: Ergenekon süreci zaten o sürecin tam
0: başlangıcı. Işte, bakın Ergenekon bu işin hızlandırıldığı süreç.
3: Tabii.
0: Ve ciddi anlamda yani Hayri Kozakçıoğlu cinayeti de yani bu artık bu da açılırsa buradan başka bir yerlere varırız.
2: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürek daha öncesinde mesela Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.
3: Ben en önemli yüzleşmenin orası olduğunu düşünüyorum. Yani o da netleşirse biz aslında FETÖ'nün de arkasında kim var?
2: Bayağı bir iş çözülecek. Tabii. Ben de tam onu söyleyecektim. Yani bu dosyaların hepsi, yeniden dosyaların indirilmesi Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesinde bence bir turnusol kağıdı görevi
3: tabii
2: görecek. Eğer ki biz bu dosyaların altından alnımızın akıyla çıkabilirsek, kalkabilirsek, hani sürekli olarak diyoruz ya FETÖ'nün devletin damarlarına, kılcal damarlarına sızdıktan sonraki temizlik aşamasında ne kadar başarılıyız, ne kadar başarılı değiliz, ben bence bu soruşturmaların aydınlatılmasıyla beraber kendimize de kanıtlayacağımızı düşünüyorum.
0: Çünkü bazen geriye giderek de hani ipin ucunu takip edersiniz, geriye giderek de bir yerlere varırsınız.
2: Yani çünkü bunların hepsi sizin, benim, ya kahvedeki Mehmet amcanın, bakın ya akademisyeninden kahvede oturan emeklisine kadar ya bu işte bir şey var dediği tabii olaylar. Ya bu bak bu normal değil yani, Aselsan'da mühendis intihar ediyor kardeşim, normal değil. Polis memuru bilmem nerede, komiser kalbine sıkmış, kafasına sıkmış, bak normal değil bunlar dedikleri olaylar. Şimdi bunların hepsi teker teker inceleniyor. Burada da biz şunu anlayacağız. Ya biz bu kılcal damarlarımızdan bu pisliği atmışız ki bu dosyaları aydınlatabiliyoruz. Ya da bak hala bazı damarlarımızda tıkanıklık var. O zaman o damarlara bypass yapmamız lazım konusunu tekrar anlayacağız. Şimdi buradan sizin açtığınız konu Merve Hocam, 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümüydü. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj paylaştı. Yine siyasilerden de arka arkaya mesajlar geldi. Yüzlerce hukuksuz yargılama, binlerce etkilenen kişi, yüzlerce idam, yüzlerce geride kalmış acı hatıra. Can Türk Hocam, birer cümleyle geçelim.
0: Keşke olmasaydı. Allah bir daha öyle bir süreç yaşatmasın. Ama maalesef Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Yani sadece devlet adamlarının akıllı, işte öngörü sahibi, vizyon sahibi olması yetmiyor. Bizim insanımızın da, bu milletin de benzeri şeylere, yeteneklere sahip olması gerekiyor. Kötü bir dönemdi. Ben o dönemde 12 Eylül'de 6 yaşındaydım. Sonrası etkilerini... Yani ben bir Eylül nesliyim. Çünkü ilkokula başladık. Ve onların etkilerini, o baskı süreçlerini hep yaşadık.
2: Merve Hocam.
1: Evet, 12 Eylül son askeri darbe deniyor. Zaten bu açıdan da son derece önemli. Ben hep şunu hatırlıyorum. Şimdi hani hocam o dönemi yaşadı ama biz daha sonrasında geldiğimiz için asmayalım da besleyelim denilen böyle bir cümle zihinlerde yerleşmiş durumdaydı. İnsan haklarını, insan hayatını yok sayan bir yaklaşımın göstergesi bu. Bu açıdan son derece önemli. Siz de belirttiniz, idam edilen bir sürü kişinin ailesi o idam haberlerini ya da çocuklarının, eşlerinin, yani nasıl artık ifade edilir bilmiyorum, vücutlarını çok sonrasında bulup, çok sonrasında öğrendiler haberleri. Bunlar son derece üzüntü verici. Ya şu açıdan az önce de dedim ya, millet unutmaz hiçbir şekilde. Ne o dönemi yaşayan ne o dönem sonrasında olanlar hiçbir şeyi unutmuyor. Bu açıdan Allah bir daha yaşatmasın dediğimiz gibi hocamın da belirttiği konu çok önemli. Çünkü böyle bir durumun işte iç politika dış politika ile değerlendiriyoruz ama toplumsal etkileri bizim açımızdan çok çok daha

0: önemli.
1: Cüneyt Hocam.
2: 650 bin kişinin gözaltına alındığı, 230 bin kişinin yargılandığı, 50 kişinin idam edildiği, 1 milyon 600 bin kişinin de fişlendiği bir dönem.
1: Evet.
2: Tam yüzleştik mi? Bence hayır. Yüzleşemedik yani. Bu mesele kapandı gitti bir şekilde. Yargılama gibi bir durum oldu ama tam bir yüzleşmenin olmadığı kanaatindeyim. 28 Şubat'ta kısmen yüzleştik. 15 Temmuz'da muhatap olduk ve hukuki olarak da hala etkileri sürüyor. Yani nasıl bir derin yara açtıysa bunu görüyoruz hepimiz. Bir kere şu var, bu darbe mekaniği öyle bir mekanik ki hepimize buna karşı çok dikkatli olma yükümlülüğü yüklüyor.
1: Kesinlikle.
2: Yani bu 46 yıl geçti, işte bundan sonra darbe olmaz denildi veya 28 Şubat'ta artık böyle bir şey olmaz, bu darbenin şekli değişti, bir daha böyle bir şey olmaz denildi ama biz tekrar 15 Temmuz'da böyle bir darbeyle karşılaştık, darbe girişimiyle karşılaştık. Bunun bir mekaniği var. Bu mekaniği harekete geçmemesi için devlet bir takım önlemler aldı. Ama yeterli mi? Ben bu konuyla da ilgili bu yüzleşmenin de en azından bu darbe yıl dönümünde bu yüzleşmenin tam olarak bir biçimde tekrar gündeme gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Ve bir anayasayla temel hak ve özgürlükler bağlamında Türkiye'nin 100. yılı sebebiyle yeniden bir biçimde kendisini kurduğu, restore ettiği bir sistematikle ancak bu mekaniğin tamamen tasnif dışı edilebileceğini
1: evet.
2: Düşünüyorum. Bu önemli bir nokta. Bugün bunu konuşuyoruz ama bundan sonra Türkiye'de böyle bir durumun olmaması için ne yapıyoruz sorusunu devamlı sormak gerekiyor.
1: Şimdi siz bazı rakamları paylaştınız. 650 bin kişi gözaltına alındı. Yalnız bu 650 bin kişi gözaltına alındı dediğimizde hani bugün alındı da 24 saat sonra bu 650 bin kişi bırakıldı falan diye düşünmeyin.
2: Şimdi. Benim babam alındı 40 gün sonra gelmiş.
1: Ya bizi izleyenler dinleyenler arasında şimdi mesela yaşı 20 23 olan belki genç arkadaşlarımız da vardı. Onlar diyecekler ki ne oldu 24 saat 48 saat Türkiye'de.
2: Öyle bir şey yok.
1: Yok öyle bir şey. Hani alıyorlar.
2: Gözaltına alınıp gelmeyenler var.
1: Tabii yani hiç bir daha haber alınamayan.
2: Tabii.
1: İşkence yöntemlerinin haddi hesabı yok. Aklınıza gelebilecek olan her türlü alet ve teçhizatla işkence yapılan, daha sonrasında cezaevinden çıktıktan sonra hayatının sonuna kadar onun psikolojik ve fiziki travmalarını yaşayan insanlar var. Bakın, 210 bin dava açıldı. 230 bin kişi yargılandı. 230 bin kişi yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkartıldı.
3: Evet.
1: 50 kişi hakkında idam kararı verildi. İdam cezası uygulandı. İlk idam 9 Ekim 1980 tarihinde gerçekleşti.
2: Bu idamlarda da ne dramatik hikayeler var.
1: Evet.
0: Tabii.
2: Ne dramatik yani, hikayeler var.
1: Bakın hani o şey vardır ya, bir sağdan bir soldan asarız evet, sözü evet. vardır ya. Bu Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir sözdür. 9 Ekim 1980'de sol görüşlü Necdet Adalı idam ediliyor. Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam ediliyor. Tamamen topluma balans ayarı çekmek için yapılan bir katliamdır bu. Dönüyoruz. 7000'den fazla kişi için idam cezası isteniyor davalarda. Toplumsal travma bu. 7000 kişinin o dönemin Türkiye'nin demografik yapısını 5'le çarptığınızda, 7'yi 5'le çarptığınızda etkilenen nüfus miktarını çok daha net bir şekilde ortaya çıkartırsınız. 517 kişi ölüm cezasına çarptırılıyor. 30 bin kişi de sakıncalı olarak işinden ediliyor. Yani o 30 bin kişi de aileleriyle beraber yine 5'le çarptığınızda ekonomik olarak da ne kadar kişinin etkilendiğini görürsünüz. Şimdi ben bu 12 Eylül darbe girişimine ilişkin davada bizzat bu davaları takip eden muhabirlerden bir tanesiydim. Türk halkının zekasıyla dalga geçiyorlardı orada. Ya biz işte tatbikat için bu tankları yürüttük. Şunlar için bunu yaptık. Ya tank oradan geçmek zorundaydı. Başka nereden geçecek? Tabii oradan geçecekti falan filan gibisinden. Böyle çeşitli işte niye buradan çıkardın? Sen bu darbe olup olmayacağını bilmiyor muydun diyorsun mesela. Ya bize emir geldi. Biz tankı şehir ortasından yürüttük diyor. Tatbikata gidiyorduk falan filan diyor. Ya böyle Türk halkının tabii. zihin yapısıyla oynayan saçma sapan
2: benzer ifadeler 15 Temmuz'da da var. Aynı
1: 15 Temmuz'da da meclisi bombalayan F-16 tabii, pilotları ya biz havai fişek atılıyor zannettik falan filan. Utanmaz arlanmaz yani. Nasıl havai fişek?
2: Tatbikata götürdüler bizi diyenler.
1: Adama soruyorsun bu Odessa'ya niye diyorsun mesela bir günde

0: 352 kez girdin çıktın diyorsun. Ya diyor komutanım diyor memleketinden şey getirmişti diyor. Kavrulmuş leblebi getirmişti diyor. Çok severim. Girdim çıktım yedim. Girdim çıktım yedim. Evet. 352 kez girmiş hocam o.
1: Bir de buna inanmamızı bekliyor.
0: Bir de buna inanmamızı bekliyor. Şimdi o dönemde dediler ki mesela bir kesim.

0: hükme bağlandı. Hayatlarını kaybetmeden önce hükme bağlanacaktı. Rütbeleri hayattayken söküldü ama çok rahat bir şekilde.
1: Yani yaşı büyütülerek idam edilen oldu.
0: Evet.
1: Biz şimdi orada yargılanan kişilerin yaşlarının ne olduğuna mı bakacağız mesela?
0: Az bile oldu. Açık söyleyeyim. Darbenin her türlüsü, her şekli, kimden gelirse gelsin, babam yapsa babama da aynı şeyi söylerim. Hürmüz'de gerilim yeniden yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı. Pezeşkian, ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde Boğazı'nın açılacağını söylüyor. Merve Hocam, diplomasiye geçtik.
2: Evet.
0: Sizinle beraber başlıyorum bu iş.
2: Aslında ben Can Türk Hocam'la başlarsınız dedim.
0: Babil Mendeb'i bıraktım Can Türk Hocam.
2: Hocam
0: var ya, Babil Mendeb konusunda o kadar iyi hazırlandı ki şu anda biliyorum.
2: Aynen.
0: Bütün haritalar,
2: doğrusu
0: şeyler falan.
2: Doğrusu neden yeniden evet. Bir patlama olacak herhalde.
0: Var var. Konuyla ilgili. Babil Mendeb konusu direkt Can Türk Hocam'da. Buyurun siz.
2: Evet, Hürmüz Babil Mendeb zaten artık iç içe geçmiş durumda diyebiliriz. Hürmüz'de hiçbir şekilde süreç değişmiyor da değişmeyecek zaten. Yani bu bizim artık Şubat ayından bu yana klasiğimiz haline geldi ne yazık ki. Küresel sistem üzerinde çok büyük bir baskı var. Biz şimdi bunları hani hep diyoruz ya, yakın ve orta vadede hissediyoruz ama uzun vadede daha farklı başlıklar ortaya çıkacak. Çünkü Hürmüz konusu üzerinde Boğaz nasıl açılır? Amerika Birleşik Devletleri buradan istediğini aldığında büyük ihtimalle Boğaz açılır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından hep seçimlere odaklandık belki ama seçimlerle alakalı olarak da sürecin ne kadar etkisiz olduğunu, geçtiğimiz günlerde Trump'ın kendine başka bir savaş bölgesinden bir zafer çıkarmaya çalıştığını gördük, Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden. Ve bu açıdan tamamen bir kör düğümden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri burada ne kadar istediğini alır. İran ne kadar elini daha bu şekilde güçlü tutar. Çok net bir çerçeve yok ama şunu söylemek gerekiyor ki küresel sistemde farklı enerji alanları ya da farklı geçiş güzergahları ortaya çıkmaya başladı. Tam bu noktada, yani tabii Can Türk Hocam daha detaylandıracak ama Babil Mendeb, Kızıldeniz'deki gerilimleri Hürmüz'den ayrı okuyamayız. Çünkü ikisi birbirine bağlı. Şimdi Hürmüz küresel sistemin %20'sini oluşturuyor diyorsak, Babil Mendeb de %12'sini oluşturuyor. İran'ın temel yaklaşımı zaten 2014'ten bu yana bölge içerisinde vekil unsurlardan bahsediyoruz ya, Husiler üzerinden de devam edip Yemen'de bir etki alanı oluşturmaktı. Hürmüz bu açıdan son derece Kızıldeniz'e bağlı hale geldi. Eğer iki anlamda tam bir kapatma olursa küresel sistemde %32 tamamen gitmiş olacak. Sadece enerji piyasası üzerinde değil, diğer emtia ürünleri üzerinden de belki bunu düşünmek gerekecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin temel yaklaşımı geçtiğimiz günlerde işte Bessent'ın açıklamalarında inanılmaz baskılar kuracağız. Tıpkı dedi 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, o D-Day diyorlar ya, onu dedi başlatacağız dedi ama burada herhangi bir durum yok. İran'ın istedikleri nedir? İran sürecin başından beri zaten diyor ki benim nükleer enerjiye sahip olmama ses çıkarmayın. Hürmüz konusunda diyor bize Umman'la birlikte hareket edelim. Hatta onunla alakalı görüşmeler yapıldı ama yine oradan da bir sonuç tam olarak göremedik. Bir diğer konuda nedir? İran bölge içerisinde askeri anlamda hep İsrail ve Amerika'nın onun balistik füzelerini sınırlandırma konusunda açıklamaları vardı. Hani oraya da karışılmasını istiyor ama biz bence bu işi çoktan aştık. Biz bundan sonrasında konuşacağımız temel başlıklar artık Hürmüz masada mı değil mi? Çünkü şunu hepimiz gördük ki nükleer enerji ya da zenginleştirilmiş uranyum masada değil. Yani bu net bir şekilde ortaya çıktı. Bu nedenle de şunu söylemek gerekiyor. Hürmüz açılmayacak olursa da büyük ihtimalle yeni projeler, yeni geçiş güzergahları ortaya çıkacak. Çünkü Hint Pasifik'te de Basra Körfezi üzerinden o ticari baskının ağırlaşması ya da zorlanmasıyla birlikte yeni alanlar ortaya çıkmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber vardı. Özellikle işte Kuzey Denizi'nden bahsediyoruz, buzullardan bahsediyoruz. Oradan artık yavaş yavaş ticaret yollarının açılmasına ilişkin Çin'den girişimler var. Demek ki bunu yakın zamanda belki yeni bir hat takip edecek. İran Hazar'dan bölgeye kaydırmaya çalışacak enerjisini. İran oradan İşte Çin'le işbirliği kuracak. Yani küresel sistemde çok büyük bir eşikteyiz. Petrol fiyatlarına odaklanıyoruz ama buradaki oynaklıklar ne yapıyor? Yeni güzergahlarla birlikte belki karşımıza yeni bir başlık çıkaracak. Orada da hani kuzeyden niye bahsediyorum? Grönland'la alakalı Trump çok fazla açıklama yapıyordu. Niye şimdi onun denkleme girdiğini çok daha net görüyoruz.
0: Şimdi bu Pezeşkian'ın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde Boğaz'ın açılacağını söylemesi İlk defa verilen bir mesaj değil aslında bakarsanız.
2: Ya değil, boğaz kapalı değil ki zaten. Yani hukuki olarak o boğaz kapalı değil.
0: Evet.
2: De facto olarak kapalı. Çünkü Amerika ambargo

0: Onun ambargosunu uyguluyor. İran ambargo uyguluyor. Yani herkes burada bir ambargo uyguluyor. Ama günün
1: Matruşka gibi.
0: sonunda bir kapalılık olduğunu söyleyemez. Yine arada geçişler oluyor buradan zaten. Önceden 20 milyon varil geçiyordu. Şimdi 5 milyon varil geçiyor. Yani bir de böyle bir arka planda denklem var.
1: Önümüzdeki günlerde sizce buradaki gemi trafiği artar mı daha fazla?
0: Yok, sigorta şirketlerinin fiyatlandırması çok yüksek. Petrol fiyatlarının 150 doları bulacağından bahsediyorlar. Bir de öyle bir denklem var. Yani Hürmüz artık tek başına değil burada. Hürmüz tek kalem değil. Kızıldeniz'le birlikte okumamız gerekecek artık büyük ihtimalle. Babülmendeb'deki işler 2015 yılına geri dönebilir diye düşünüyorum biraz. Yani Suudi Arabistan ve Husiler o dönemde karşı karşıya gelmişti. Yine öyle bir durum ortaya çıkabilir.
1: Şimdi Cüneyt Hocam, Pezeşkian bir de şöyle bir açıklama yapıyor. Bu hafta Pazartesi günü Arap ülkelerinin dışişleri bakanları Umman, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturma anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurmak üzere Maskat'ta bir araya gelecek diyor.
2: Evet.
1: Umman ve İran'ın
2: Ya İran
1: dışişleri
2: başka bir
1: bakanları.
2: kart açtı. İran meselenin muhatabını Amerika olmaktan çıkardı. Bu Umman'la bunun konuşmasının bir nedeni de uluslararası hukuk anlamında bunun ikisi aslında bunun muhatabı gibi görünüyor yani statü olarak muhatabı gibi görünüyor.
1: Bugüne kadar
2: Bunu
1: Umman'ın adını çok fazla anmıyorlar.
2: anmıyordu. Şimdi artık bu bir kart. Yani İran bu diplomatik kartı iyi oynadı. Bu anlamda burayla bir anlaşma sağlayarak kendisi aslında Amerika ile bu konuyu hiç müzakere etmeden ama dünyanın istifade edebileceği, Amerika dışındaki faktörlerle bu meseleyi çözebileceği bir duruma ilerliyor. Bunu yapmadan önce de ne yaptı? Kendi iç hukukunda o Körfez'le ilgili ve özellikle Hürmüz'le ilgili bir takım yasalar çıkardı. Bu yasalarla Umman'la yapacağı anlaşma bağlamında aslında bence İran şunu hedefliyor kendi kanaatim. Kendi çıkardığı yasaları da Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne göndermek suretiyle onu da uluslararası sisteme entegre edecek. Yani böylelikle kendi paradigmasını Amerika'nın dayatmasının dışında üçüncü bir yolla tüm dünyayı, kamuoyunu arkasına alabilecek ve Amerika'ya da bir şekilde baskı altına alabilecek bir metot uyguluyor. Benim gördüğüm, anladığım bu. Bu Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün statüsüyle Birleşmiş Milletler de bu antlaşmaların bildirilmesi birbirinden farklı şeyler. O nasıl bir seyir izleyecek? Orada nasıl bir karşılık bulacak? Bu da ayrı bir durum.
1: Ya uluslararası hukukta bunun geçerliliği ne kadar olur?
2: Yani şeye bildirirse, uluslararası bu bir sözleşme olur. Bununla Birleşmiş Milletler'e bildirirse bunun artık bir şekilde iki devlet tarafından, taraf iki devlet tarafından veya Hürmüz'de etkisi olan iki devlet tarafından bir biçimde onaylanmış bir metne dönüşür. Bunun bir uluslararası hukuku geçerli olur. Ama örgüte bildirmesi, denizcilik örgütüne bildirmesi biraz daha uluslararası denizcilik örgütü ticaretle ilgili bir alan. Yani ticari rotalar, ticari süreçlerle ilgili bir durum. Ama Birleşmiş Milletler'e bildirilmesi artı siyasi anlamda da bir geçerlik veya bir marj belirler. Sadece ticari olarak belirlemez. Bu denizcilik örgütü biraz daha ticari duruyor ve meselenin odağını doğru okuyor İran kendince. Madem sorun petrol fiyatları ve ticari, ben bu meseleyi ticari anlamda çözerim şeklinde denizcilik örgütüne bildirmesi de rotaların belirlenmesi anlamında bir ilana dönüşüyor.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dileyerek. İran bu yöntemi aslında Hazar'ın statüsü konusunda da ortaya çıkardı. Yani Hazar ülkeleri de Akta anlaşmasına kadar çok net bir şey ortaya koyamamıştı.
2: Bu metodu mu
0: aynen
2: uyguladılar orada?
0: hibrit bir yaklaşım ortaya kondu. Daha
2: Evet.
0: biraz farklı ama benzer adımları burada da atmaya çalışıyor. O
2: Evet.
0: açıdan dedim.
2: Ya bu şeyi de sağlar. Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere tüm devletlere ticari anlamda hukuki olarak haklarını arama imkanı da sağlar. Çünkü o Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bazı böyle tahkim benzeri sistematik çözümleri var. O da önemli bir yani bir şey sundu ortaya Tahran. Bir öneri sundu ve bu öneri birçok ülke tarafından da bence şey görebilir.
1: Destek görebilir.
2: Destek görebilir evet.
1: Can Türk hocam sizce destek görür mü?
3: Yani ben artık bu Hürmüz meselesinin çok önemsiz bir noktaya eriştiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Pezeşken açıklama yapmaya başladı. Arakçı nerede yok. Şimdi bu Hürmüz Boğazı konusunda veya dış politika konusunda Arakçı'nın konuşmaları çok bağlayıcı oluyor. Bir de asıl cevabı şeyden hiç duymadık. Direniş cephesini hiç duymuyoruz.
0: Hamone'de yok.
3: Hamene'yi de yok ortalıkta. O zaten yok da gene ısrar ediyorum. Devrim muhafızları hiçbir açıklama yapmıyorlar.

0: ve topu Pezeşken'e attılar. Şimdi bakın, İran'da Cumhurbaşkanı dediğiniz şahıs, kişi veya o makam çok önemli bir makam değil. Yani bizdeki Cumhurbaşkanlığı veya dünyadaki aynı gelişmiş değil. Demokrasilerdeki Cumhurbaşkanlığı makamıyla bir tutmayın. Hiçbir anlamı yok. Yani tabii. O daha çok iç politikaya yönelik. Yani seçtik mi seçtik. Ha, bak yani halk
1: var mı var.
0: Var. Diktatörlük denmesin diye bir şey yaptılar. O yüzden bu Pezeşken açıklamaların hiçbir önemi yok. Asıl
2: anayasada da öyle hocam. Çok bütün kritik
0: tabii tabii anayasası şeyde, da öyle.
2: Rehberde.
0: Yani ve asıl hani en azından devletin veya diplomatik açıklamalarını hep Arakçı'ya yaptırıyorlar ki o da zaten bir akademisyendir. Yani diplomat akademisyendir. Asıl belirleyici olan devrim muhafızlarıdır. Onların komutanlarıdır çeşitli düzeylerde. Onlar hiçbir açıklama yapmıyor. Pezeşken yapıyorlar. O yüzden Hürmüz Boğazı ile ilgili Pezeşken'in yaptığı açıklamaların hepsi yani kimse kusura bakmasın laf ola beri gele yani. O bir, aslında bu ne biliyor musunuz Mustafa Bey? Bu cambaza bak oynatmak. Yani gerçek şey bu değil. Doğrusu bu değil. Yani doğrusu ne? Asıl olay nerede dönüyor? Babil Mendeb'de dönüyor. Çünkü cephe büyüdü. Hiç beklemedikleri ama bizim beklediğimiz mesele doğdu. O yüzden artık Hürmüz'ün hiçbir önemi yok. Zaten şunu söylüyorlar. Biz işte Umman'la görüşeceğiz. Bir hat çizeceğiz. İşte hocam anlattı Cüneyt Bey. Ve yeni bir literatür geliştiriyoruz. Bundan sonra bunu da Babil Mendeb'de yapacağız. Demek ki bundan sonra bütün doğal boğazlar, doğal su yolları artık resmi literatürde bir ekonomik rejimin bir parçası. İster misiniz yarın bir gün biz de Çanakkale ve İstanbul boğazlarına biz de para istiyoruz diyelim. Şartlar olgunlaşırsa. Veya Cebeli Tarık'ta da benzeri olaylar olabilir. O da doğal su yolu.
1: Bütün su yollarında olabilir.
0: Bakın Süveyş'i katmıyorum işin içine. Yani onun bir işletme gideri var. Panama kanalını da katmıyorum. Oraları doğal su yolları değil. En büyük problem nerede çıkacak? Malezya, Endonezya hattında.
3: Malaka'da.
0: Malaka Boğazı. Orası oldu mu tam çarşı pazar aynen, karışacak işte.
2: Hocam yani tüm giderek mesele, böyle bir tüm mesele bu boğazlar meselesi ya. Ben tüm yani, Amerika'nın temel okuması bu yani.
0: Zaten bunu bir başlattı. Yani iktidara gelip gelmez Trump işte dünyadaki bütün boğazları yani Çin'i durdurmak adına bir başlattı bu boğazlar meselesini, bir çıkardı ortaya. Ama giderek Amerika'nın aleyhine dönüşen bir görüntü var. Buraların altından Amerika kalkamaz. Hele Süveyş kapanırsa bunun ilk hayır diyeni İngiltere olur.
1: Şu Babil Mendeb'e girelim hocam. Orada ne oldu?
0: Tabii ki. Şimdi
1: haritalar vardı arkadaşlar. Onları da getirebiliriz ekranlara. Grafikler bölümünde. Grafik bir grafik kişi şeklinde. Evet. Ayrıca bir de yapılan saldırılarla alakalı DSF'miz var. Yönetmenim tabii, haberin olsun.
0: Şimdi Babil Mendeb dediğimiz hat tıpkı Hürmüz Boğazı gibi doğal bir su yolu geçişi. 32 kilometre genişliğindeymiş. Bunun en geniş
1: olduğu hat.
0: Evet. Yani buradan ama bunun farkı şu. Hürmüz'ün tek girişi çıkışı var. Ama bu Babil Mendeb'in yani bu hattın Kızıldeniz'in bir girişi bir çıkışı var. Veya tam tersi. Yani Babil Mendeb'den girdikten sonra Süveyş'ten çıkıp Akdeniz'e ulaşabiliyorsunuz ve dünyanın en stratejik su yolu. Bu Mısır'da bu böyle bir su kanalının açılması projesi Osmanlı ile başladı. Ama İngilizlere nasip oldu. Ve pek çok dünya ekonomisinin 1970'teki petrol krizinin sebeplerinden birisi de bu. Ve bu Süveyş o kadar önemli ki. Yani şimdi Hürmüz Boğazı'ndan aldığınız petrolü eskiden işte Arabistan Yarımadası'ndan geçirip çok kısa sürede yani bir hafta 10 gün içerisinde istediğiniz yani Avrupa'ya, Akdeniz'e dökebiliyorsunuz. Ama şimdi ne olacak biliyor musunuz? Babil Mendeb'i de Huziler kapatırsa artık siz Hürmüz Boğazı'ndan aldığınız yükü en az 15-20 gün, 30 gün, 40 gün çünkü Cebel-i Tarık'ta da yığılma olacak. Cebel-i Tarık hattından Akdeniz'e sokabileceksiniz.
1: Yani lojistik bayağı bir krizle karşı karşıya.
0: Bu bir yüksek maliyet. İşte mesela bugün Türkiye'de de benzin fiyatlarına 3 lira küsur şey geldi. Mazota gelecek. Bu yani küresel krizin yarattığı bir sorun zaten. Ve hocamın da dediği $150 üstüne çıkar. Çok rahat çıkar. Ve bu kriz yani Hürmüz'de ben bazen şunu da düşünüyorum Mustafa Bey. Acaba bunu bilerek mi Amerika yaptı? Şimdi çünkü Hürmüz'e kimse yakın durmadı ya. Yani Avrupa olsun, Uzak Doğu'daki müttefikleri olsun, Arap Körfez ülkeleri, Arap dünyası da yani tamam sen saldır, döv İran'a.
2: Gördüm ama... rest dedi.
0: Yani. Evet. Yani biz bulaşmayalım dediler. Alın size dedi, kriz dedi. Acaba diyorum ben, hani şeytanın avukatlığını yapıyorum. Acaba diyorum Amerika böyle bir kışkırtıcılığı yapıp veya en azından bu tarz şeyleri yapıp. Çünkü bugün iki böyle enteresan haber geldi. Biri işte Suudi Arabistan, bu şeyde New York Times'te yayın söyleniyor. Suudi Arabistan işte Husiler saldırıya başladıklarında Babil Mendeb'deki adaları, Perim Adası başta olmak üzere Amerika'ya bombardıman talebinde bulunmuş. Amerika reddetmiş. Ama aynı Amerika, aynı Amerikan kaynakları bugün Perim Adası'nı veya Husilerin olduğu bölgeleri bombaladıklarına dair haberler de.
1: 28 numarayı bir getirebilir miyiz yönetmenim? O 28 numarada çünkü hareketli grafik de vardı. O Husilerin gerçekleştirdiği saldırılarla alakalı. Bu hareketli de bir görüntü olması lazım. 28 numara. Bu değil mi? Evet. Burada burada mesela saldırılarla alakalı da şeyler var, detaylar var. Buradaki en önemli ada dediğimiz bizim Perim Adası mıdır hocam?
0: Şimdi orada bir zincir, bir seri şey var. Haritada da vardır. Harita, ben bir bakayım, yolladım. Söyledim.
1: Mesela harita 2'de bakın şurada çiziliyor galiba. Bakın orada çizilip bir zoom yapılıyor. Orası galiba değil mi? Perim Adası dedikleri şu şey mi? Dar bölgedeki.
0: Evet. Burası, buranın en geniş yeri 36 kilometre. Bir de mesela burası.
1: Bu. Evet.
0: Şimdi bakın. Buranın Perim Adası'nın doğu tarafı Yemen hattı. Burası o kadar dar ki Mustafa Bey, 200 metre genişliğinde. Burası 10 ile 20 metre derinliğinde. Asıl geçiş hattı Cibuti hattı. Yani batısı. Burası işte toplamda 20 kilometrelik bir alan. Buralardan daha çok ticaret yapılıyor. Şimdi benim korkum ne biliyor musunuz? Doğrusu ne? Bombayı da patlatalım. İlk defa televizyon kanalların, Türk televizyonlarında da biz söylemiş olduk.
1: Dur notumu alayım.
0: Bu Babil Mendeb krizi Afrika boynuzuna sıçrar. Hiç kuşkunuz olmasın.
1: Nasıl sıçrayacak?
0: Önce Somaliland. Ardından Eritre, ardından Cibuti, ardından Etiyopya, Mısır, ardından Sudan, Somali, Etiyopya, Mısır. Yani bir filmdeki replik var ya, gerçeğin çölüne hoş geldiniz. Hakikaten tam yani cümbüş diyeceğim, kızacaklar belki ama ya bu iş böyle ciddi bir olay, kanlı bir olay, espriyle mi anlatılır? Ama bu yani. Cümbüş her zaman düğün zurnayla olmaz. Tam cümbüşün koptuğu yer. Şimdi bu nokta büyük bir krizdir Mustafa Bey. Ben yani önümüzdeki günlerde bu kriz devam ederse, Husiler geriletilmezse burada bir de bir, yani buradan biz bir Afrika boynuzunda da bir harman döner.
1: Şimdi burada Husilerin hocam şu arkanda da hemen bak grafikte de gösteriyor. Evet. Ben orada belki çok bakın, küçük olarak görünüyorsa.
0: Burası Perim Adası.
1: Arkadaşlar lütfen şöyle bir genelde de göstereyim. Evet şimdi hemen Can Türk hocamın arkasında şu kısım mıdır hocam? Ya bizim için önemli olan şu anda dünya siyasetinin kilitlendi Can Türk hocam.
0: Evet.
1: Şu noktadan mı bahsediyorsun?
0: Burayı ele geçirdiler. Burayı ele geçirdikleri gibi şu burundaki şehri de ele geçirdiler.
1: Şimdi bu noktayı ve şu noktayı aldığı zaman bu koskoca Babil Mendeb'i kontrol altına mı alıyorsunuz?
0: Alırsınız çünkü Cibuti'nin hiçbir şeyi yok.
3: Bir de şey adayı silahlandırdığı söyleniyor Husilerin.
0: Sadece şeyde değil, ağır silahlarla da değil. Ne yaparsınız? Küçük küçük tekneleri dizersiniz, dronları dizersiniz, gelene geçene saldırırsınız.
1: Ya kapıyı tutuyorsun burada.
3: Tabii.
1: Şimdi şuradan zaten geçiş yapamıyorsun.
0: Bakın
1: bu noktadan da geçiş yapılamıyor.
0: Şimdi şeyde Mustafa Bey, Hürmüz'de Harkim Adası değil mi? Hı
1: hı, evet.
0: Orayı giremedi bakın Amerika. Orayı tutamadığınız sürece Hürmüz Boğazı'nı, hattını, çünkü orada bir test vardı. Acaba Amerika buraya saldırır mı? Amerika buraya saldıramadı. Kara harekat yapılamadı dedim sürekli size. Hı. Gene diyorum.
1: Evet.
0: Çünkü İran'ın bu kadar gürlemesi, esmesi, bağırması,
2: hatta şey örneğini vermiştiniz hocam. Atı arabanın önüne bağlamak değil, arkasına bağlamak olur.
0: Aynen o şekilde. O şey adasını, yukarıdaki adayı herkes gösterirken dedim orası değil. Şu hattı alamazsanız bu hattı da alamazsınız. Dolayısıyla Perim Adası gitti. Üstelik yani Husi güçleri ciddi anlamda da kuzeye doğru, Sana, başkent Sana'ya doğru ilerlemeye başladılar. Şimdi o kadar enteresan bir şey ki, yani bu hat ciddi anlamda yani uykudaydı. Burada bir kriz çıkmıyordu.

0: Ama birileri bir düğmeye bastı. Buradaki krizi bir tık arttırdılar. Şimdi bu krizin bir tık daha arttırılması, hatta bizim haritalarımızda Perim Adası da var. Hani açık açık. Bunun büyütülmüş şeyi de var.
1: Perim haritası olması lazım
0: Evet.
1: arkadaşlar. Evet, şu an getirdiler hocam. Bakın ekranı
0: Evet.
1: sizde.
0: Bakın. Bu hattı tuttuğunuzdan, çünkü bu bölgede Cibuti hattı, burada bir de Eritre var. Peki Eritre'nin önemi ne? İsrail oraya üs kurdu.
1: Ya peki ben şimdi şöyle bir soru soracağım size. Madem dünya ticareti açısından burası o kadar önemli bir hat,
0: Evet.
1: bildiğiniz dünya ticaretinin en hassas noktası, hani dirseğindeki o sinir noktası o kadar başı başı o zaman bırakılmış ki, o kadar kontrolsüz bırakılmış ki, şimdi Husi'ler gidiyor. Kardeşim ben burayı tuttum.
0: İşte.
1: Dünya ticaretinde kilitledim. Bundan sonra
0: Çünkü
1: siz ne
0: savaş.
1: haliniz varsa görün, bu ada benim diyor.
2: Aslında bu ilk değil. 90'lardan itibaren
0: Tabii.
2: böyle bir
1: Ya
2: durum.
1: hep konuşuldu.
2: Tabii.
0: İç savaşın sonucu.
2: 2014 sonrasında Suudi Arabistan'la 2022'ye kadar savaştaydı bunlar. Husileri istemedi. Baye de burada var. Suudi Arabistan, Baye ve İran. Üçünün etkisi olan bir yer burası. İran Husileri istiyor. Suudi Arabistan Husiler olmasın istiyor. Baye
0: Sana
2: de
0: hükümetini
2: aynen
0: istiyor.
2: kendine yakın olsun istiyor. Şimdi Suudi Arabistan 2022 öncesine dönmek istemiyor. O nedenle Amerika'yı çağırıyor. O nedenle hocamın dediği gibi bombalandım ya da saldırılmadı mı o konuda net değil. CENTCOM görüşmelere devam ediyoruz dedi. Ya böyle bir karmaşa var burada. Amerika burada ikinci bir cephe açar mı? Çok büyük bir
3: Ben bir
2: soru
3: soru sorabilir
2: işareti.
3: miyim
1: Buyurun
3: hocalarıma?
1: hocam.
3: Bu meselenin, mesela Türkiye'nin Irak'la yaptığı yeni işte bu bir koridor anlaşması var. Bir de Mekke anlaşmasıyla bir bağlantısı veya irtibatı olur mu ilerleyen sürede?
0: İşte şimdi ona gelecektim. Araya onlar girdi, onu bekliyordum. Şimdi burada bir tartıya daha çıktık biz. Şimdi biz yakın zamanda Mekke İttifakı, bunun kurumsal yapılanması, anlaşma, bunları konuştuk. Şimdi birileri diyor ki, hadi bakalım diyor, siz bir de burada bir ittifak kurdunuz diyor. Çıkın bakalım tartıya diyor. Yani bu tartı nedir? Şimdi Mekke İttifakı'nın geleceği, başta söyleyeyim, Babülmendeb krizinin çözüp çözülmeyeceğine bağlıdır.
1: Neden?
0: Çünkü ilk sınav.
1: Ama neden? Şu
0: Neden?
1: an cahilce soruyorum.
0: Çünkü
1: Farkındayım
0: hayır,
1: da.
0: yok.
1: Yani
3: şundan
0: burada
1: dolayı.
3: kime saldırı var ve Türkiye neden
1: Yani
3: gelecek?
0: Şimdi nedir bu?
1: tüm dünya
0: Bakın bugün
1: Babülmendeb'e sırtını dönmüşken.
0: Suudi Arabistan'ın boydan boya oluşturan petrol hattı da Irak'taki Haçlı Şabi tarafından vuruldu.
2: Evet.
0: İran destekli. Ve Suudi Arabistan tarihinde ilk defa, modern tarihinde petrol satamıyor. Petrolü kapattı. Şu an
2: Yağmurlar
0: Suudi
2: geçmiyor.
0: Arabistan bir damla petrol satamıyor dünyaya. Suudi Arabistan üzerinden oynanan İran, İsrail, Amerika, Çin. Neden Çin? Çin 2000, yanlış hatırlamıyorsam 2020-2021'de Suudi Arabistan'dan 3 tane liman aldı. Hürmüz Boğaz hattında. Ve bu limanların yani işletme haklarını aldı. Bu limanların biri petrol şeyiydi. Amerika'nın baskısıyla Suudi Arabistan bu anlaşmayı bozdu. Şimdi Çin de bu oyuna dahil. Şimdi yani gördük mü şimdi birbirine düşman olanların hepsi
3: Günün sonunda.
0: günün sonunda bir yere hizmet ediyor.
2: Evet.
0: Yani bu ne yavan çelişki demiş ya.
1: Şimdi ben şeytanın avukatlığını siz yapayım diye girdiniz ya, ben de şimdi karşı avukatlık yaparak işin
0: Tabii ki.
1: içerisine gireceğim. Şimdi mesela Suudi Arabistan dünyada petrol ticareti yapan ikinci ülke. Venezuela en fazla ticareti yapıyordu. Devlet başkanını aldılar, paketlediler, koydular bir güzel fırkateyne götürdüler. Şimdi ondan sonra ne görüyoruz? Suudi Arabistan 267 milyar varil rezervle satış gerçekleştiriyormuş dünyada. Şimdi Suudi Arabistan
0: Günde
1: hemen
0: 9,5
1: arkasından,
0: milyon varil.
1: bakın hemen arkasından İran geliyor 208 milyar varille. Şimdi İran ABD savaşı var. İran diyor ki kardeşim ben istediğime veririm, istediğime vermem diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Suudi Arabistan bu Babülmendeb'ten dolayı satamıyor. Satamayacak. Benim anladığım, yanlış anlamamışım
0: Petrolü
1: değil mi?
0: kesti bugün.
1: Ha, petrolü kesti, satamayacak bugünden sonra. Şimdi siz diyorsunuz ki burada Mekke İttifakı tartıya çıkacak.
0: Tabii.
1: Peki ben size bir ters psikolojiyle başka bir soru yöneltim tüm masaya. Şimdi Suudi Arabistan bu 267 milyar varil rezervle ya da sattığı şeyle beraber, bu toplam rezerv ama bir o kadar sattığı var. Satamıyorsa bir o kadar da dünya petrol alamayacak anlamına gelir.
0: Zaten
1: Şimdi
0: artıyor.
1: Suudi Arabistan ben satamıyorum diye tartıya çıkıyor da tüm dünya niye o zaman sessiz kalacak?
0: Şimdi

0: Bir bakın. Neden Suudi Arabistan hattı üzerinden Mekke İttifakı tartıya çıkıyor? Onu konuşmak lazım. Mekke İttifakı'nın şimdilik 3 ülkesi var. Ve
1: Evet.
0: bunların en zayıf halkası neresi? Suudi Arabistan. Neden? Ya işte hocam dedi. 1990'lardan bu yana Yemen'de bir olay var. Tarihsel, jeopolitik, coğrafi sebeplerden dolayı Suudi Arabistan, Yemen, bunların ikisi birbirinin parçasıdır. Umman da dahil buna. Ayrışamaz. Peki Suudi Arabistan bu sorunu çözebildi mi? Çözemedi. Özellikle dünkü saldırılar, son 2-3 günkü saldırılarda Suudi Arabistan son derece yetersiz kaldı. Sebebi ne? Hatta şu açıklamalar var. Şimdi Husi güçlerinin karadan ilerlemelerinin sebebi Suudi Arabistan, yani Sana, başkent, meşru hükümetin bu bölgeyi kontrol eden bir kor generalinin hatası olarak tanımlıyorlar. Ve Suudi Arabistan'ın hava saldırılarında doğru dürüst hedefleri tutturamadığı üzerine ağır eleştiriler var. Bunun sebebi de şu. Çünkü burada diyorlar ki çok fazla para kazanılıyor ama çok az komuta var. Yani Suudi Arabistan bu sürecin zayıf halkasıdır. Bakın Suudi Arabistan zengin bir ülkedir, çok güçlü bir ülkedir ekonomik anlamda. Ama askeri açıdan ortada. Çünkü bu kadar yoğun bir ateş gücüne sahip, silah gücüne sahip bir ülkenin Husi güçlerini havadan etkisiz hale getirmesi, ya getirememesi ve karadan da ilerlemek istemesi. Bakın yani kaç yıldır Yemen'de iç savaş var. Suudi Arabistan askerlerinin, ordularının, kara güçlerinin hiç kullanılmadığını gördük. Suudi Arabistan için o kadar kıymetliydi burası. Gene bir vizyonsuzluk örneği. Çünkü Babil Mendebi kapattığı an Suudi Arabistan biter. Yani Suudi Arabistan'ı bitirmenin bakın doğuda Hürmüz Boğazı'nı kapatıyorsunuz. Suudi Arabistan diyor ki ben oradan işte petrol boru hatları geçiririm. Ben bunu şeyden satarım. Kızıldeniz'den. Peki Babil Mendebi kapatırsanız ne olacak? Ki kapattılar. Şimdi bu saatten sonra Mekke İttifakı'nın yapacağı tek şey bu Babil Mendeb hattını aşmaktır. Şimdi çünkü başka türlü ittifakın kudreti de sorgulanır. Bu noktaya da geleceğiz. Ve ben şunu da söyleyeyim. Bu Babil Mendeb hattını da açacak olan da Mekke İttifakı olur.
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum ama tek başına Mekke İttifakı'nın burada tek başına bırakılmasının dünya açısından da bir sıkıntı çıkartacağını düşünüyorum diğer taraftan. Yani çünkü madem ki etkilenen sadece bu üç ülke değilse o zaman tüm dünyada bir yerde elini taşın altına koyacak. Zaten bu zamana kadar diplomasideki çözümsüzlüklerin asıl sebebi uluslararası toplumun elini taşın altına koyması değil mi hocam?
2: Aynen öyle.
1: Yani bir olay oluyor ve işte bölgedeki bazı ülkelere bırakılıyor. Çözülsün çözülmedi.
2: Çözülmüyor.
1: Ya bu Husiler meselesi yıllardır konuşuluyor bu bölgede. Oradaki şu adayı Birleşmiş Milletler zamanıyla tutsaydı deseydik kardeşim burayı silahlandıramazsın. Ben burayı bağımsız bölge ilan ettim. Kimse girip çıkamaz. Belki de bu olaydan hiçbiri yaşanmayacaktı.
2: Yaşanmayacak.
1: Şu anda dünya ticaretinde böyle bir sıkıntı asla şey yapamayacaktık. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Abbas Arakçı ile bir görüşmesi olduğunu söyleyelim. Tabii böyle durumlarda ne ortaya çıkıyor? Aslına bakarsanız şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İstikrarın hem ülke için hem de diplomasi için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Hep altını çizdiğimiz nokta, eğer ki bir kara parçasında bir ülkede istikrar varsa hem içeride hem dışarıda güçlüsünüz. Merve Suna Özcan'ın, hocamızın da İstikrar Diplomasisi ne anlatan bu kitabı şu anda raflarda, değil mi hocam?
3: Evet.
0: İstikrar önemli.
1: Eğer ki diplomasiyle alakalı merak ettiğiniz konular varsa İstikrar Diplomasisi Merve Suna Özcan tarafından kaleme alındı. Hemen şu içerisine baktım, Cüneyt Altıparmağı imzalanmış. Hocam ben de istiyorum en kısa sürede bir tane.
0: Ben de bir iki cümle söyleyebilir miyim Merve hocamın?
1: Kapatacağım hocam, buyurun.
0: Emeğine sağlık, kalemine sağlık.
3: Anladım.
0: Çok güzel bir eser olmuş. Ben de ilgiyle, merakla okuyacağım. Gerçekten bu devirde, yani günümüzde istikrar diplomasisi çok kıymetli. Türkiye'nin de kurduğu terörsüz Türkiye ve
1: Evet.
0: terörsüz bölge tam da zamanında Merve Hocam'ın kaleminden dile geldi.
1: O zaman kalemine sağlık hocam diyelim. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan, yorumlarınız için çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Saygı sizi yazar, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak. Efendim çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Kütahya'da Unutma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcaner. Hocam ağzınıza sağlık.
0: Ben
1: çok teşekkür
0: ederim.
1: Ederiz. Doğrusu neyi nokta diyoruz. Mutlu akşamlar.

Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 12 Eylül'ü, Türkiye'de gerçekleşen darbeleri ve darbe süreçlerinde medyayla kamuoyunun rolünü Profesör Doktor İsmail Çağlar'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50 bin düş.
7: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
9: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
10: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
11: 3, 2, 1, 0.
12: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Hesap basit.
0: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Gülistan Doku soruşturmasında yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu bildirildi. Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı. Son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman da tutuklanmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ kabir işlemi yapıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde oklarsa FETÖ'yü gösteriyor.
1: Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama şüpheler bitmedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ kabir işlemi yapıldı. Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada 2011'de Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla FETÖ kabir işlemi yapıldı.
2: Ölümünden 15 sene sonra mezar tekrar açıldı. FETÖ kabir işlemi gerçekleşti. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarlığında inceleme çalışmaları savcı eşliğinde ve adli tıp kurumundaki uzmanlarla yapıldı.
1: FETÖ kabir işlemi 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde gerçekleşti. Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Alınan örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle olayda 3. kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaanın hazırlanması planlanıyor.
2: 2011 senesinde Ergenekon soruşturmasından tutuklanmasına karar verildi ve Silivri cezaevine gönderildi. Cezaevindeyken de ölüm haberi geldi. Ölümünün nedeni ise kalp krizi denildi. Fakat aradan 15 sene geçti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu. Bu şüphenin ardındansa mezarı için FETÖ kabir kararı çıktı.
1: Ancak soruşturmada tüm oklar FETÖ'yü işaret ediyor. Adli Tıp Kurumu'nda Kaşif Kozinoğlu'nun doku örneklerinin olduğu katta yaşanan hırsızlık olayıyla Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya bakan savcının FETÖ'cü çıkması dikkat çekti. Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de ölümünün ardından zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumu'na doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevinden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı.
3: Adalet Başkanı'nın tek cezaevine ilişkin bir açıklama yapmıştı soruşturma ilişkin.
1: Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkililerinin yaptıkları jet açıklamada yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığı iddia edilmişti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, delil karartma şüphelerini beraberinde getirdi.
4: Efendim, açalım, ön tarafı açalım.
1: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı üstlenen ve takipsizlik kararıyla kapatan dönemin savcısı Ali İşgören'in ilerleyen süreçte FETÖ unsurlarıyla bağlantısı tespit edilerek meslekten ihraç edildiği ve FETÖ kapsamında yargılandığı ortaya çıktı. Karanlık tablonun yargı ayağı bununla da sınırlı kalmadı. Savcı İşgören'in kendisi gibi yargı mensubu olan eşi, eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame düzenlendi. Kozinoğlu'nun koğuşunda aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, adli tıpta yaşanan hırsızlık vakası ve soruşturmayı kapatan yargı mensuplarının örgüt bağlantıları, Kozinoğlu dosyasının basit bir kalp krizi değil, üzeri örtülmeye çalışılan karanlık bir tertip olabileceği şüphelerini doğuruyor.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 9 kişi Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı. Kozinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken birinin yurt dışında firari olduğu bildirilmişti. Gözaltına alınanlardan o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 kişi ise ifade sonrası serbest bırakıldı. Iğdır'ın Aralık ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ziyar Koparan için Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Ardından şehidin naaşı memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Memleketinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
4: Devriye görevindeydi. Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Iğdır'da şehit olan asker için tören düzenlendi. Memleketi Hakkari'de toprağa verildi. Şehit piyade sözleşmeli er Ziyar Koparan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına askerlerin omzunda getirildi. Şehit Koparan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. İlahi ya Rabbel alemin ya Rahman, din için, vatan için, mukaddesat için. Törenin ardından şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin naaşı dualar eşliğinde memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Memleketinde baba evinin önüne götürülerek helali kılınan şehidin cenazesi son görev için camiye nakledildi. Kılınan cenaze namazının ardından Koparan Akalın Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
0: Böylece bültenimizi noktaladık. Bizim ardımızdan An ve Zaman programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
1: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
4: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir. Ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi.

0: 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu hafta yine an ve zamanda bilinmeyenleri tarihin perspektifinden ışık tutuyor olacağız. Bazı sabahlar bir ülkenin hafızasında silinmeyen izler bırakır. 12 Eylül'de Türkiye için böyle bir sabahtı. Radyolardan yükselen bildirilerle sadece ülkenin değil, milyonlarca insanın hayatı değişti. Bu hafta an ve zamanda 12 Eylül'e giden günleri ve sonrasında yaşananları konuşacağız. Gazetelerin manşetlerine, televizyon ekranlarına, o günleri yaşayan insanların hikayelerine bakacağız. Darbe dönemlerinde medyanın rolünü ve toplumu yaşadıklarını birlikte anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam tarihe şu soruyu soruyoruz. Bir toplumun yaşadıklarıyla o topluma anlatılanlar her zaman aynı mıdır? 12 Eylül'ü bu kez haberlerin ardında kalanlarla, söylenenler ve söylenmeyenlerle ele alacağız. O dönemi anlamak için bütün detaylarıyla, bütün ayrıntıları masaya yatıracağız. Çok önemli bir konuğum var. Hemen size takdim etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Çağlar hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şeref verdiniz.
1: Şeref
0: bugün 12
1: efendim.
0: Eylül ve yıl dönümünde biz bu derin tarihi konuşuyor olacağız. Hocam Türkiye zor dönemlerden geçti. Elbette darbeler yalnızca siyasete değil, evlerin içine, okul sıralarına, insanların birbiriyle kurduğu ilişkilerde de iz bıraktı. Kimi eğitimini yarıda bıraktı, kimi ailesinden ayrı kaldı, kimi yaşadıklarını yıllarca belki anlatamadı. Bugün aynı dönemi konuşurken bile farklı hatıralar dinliyoruz. Çünkü herkesin hayatına başka türlü dokunmuş bu dönem. Bir de bütün bunları halka aktaran elbette kitle medyası var. İnsanların neyi öğrendiği, neyi duyamadığı, yaşananları nasıl değerlendirdiği biraz da bu yayınlarla o dönemde şekilleniyordu. Bu akşam sizinle hem o günlerin Türkiye'sine hem de basının, medyanın bu hikayedeki yerini de konuşalım istiyoruz. O dönemi yaşamış izleyicilerimizin hatıralarını belki de gençlerin de merak ettiklerini birlikte ışık tutmak istiyoruz. Müsaadenizle öncelikle etiketimizi hatırlatmak istiyorum sorularıma geçmeden önce. Etiketimiz X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden tarihte bugün. Bugün 12 Eylül ve 12 Eylül darbesini tüm darbeler ışığında 12 Eylül referans alarak konuşacağız hocamla. Tarihte bugün etiketine yazarsanız hocama sorularınızı sormuş olacağım. Hocam hemen başlayalım elbette. O günleri o günlerin Türkiye'sini hatırlayalım. Yani 12 Eylül öncesindeki ortamı biraz isterseniz nüfuz etsin, bizim zihnimizde böyle bir başlangıç yapalım. Darbe ne demektir? Neden darbe olur? 12 Eylül neden bize bir sabah darbeyle geldi? Buyurunuz başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani şimdi ben sık sık bu soruyu kendime de sorarım. Neden darbe olur? Bir ülkede neden darbe?

0: olur. Buna çok çeşitli cevaplar verilebilir ama yaygın cevaba baktığımızda arka planında şu yatar. Şöyle bir anlatı vardır. Yani darbeler zaten az gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkelerde, üçüncü dünyada, hatta Batılıların perspektifinden o Batı merkezli bir okumayla, ki maalesef bizde çok yaygındır, baktığımız zaman işte bu sefil doğuların memleketlerinde filan olan bir şeydir. Çünkü oralarda işler iyi gitmez. Çünkü zaten orası işte sefil doğuların memleketidir. Onlar da az gelişmiş insanlardır. Siyasetleri iyi değildir, orduları iyi değildir, demokrasileri iyi değildir, ekonomileri iyi değildir, pazarları, piyasaları iyi değildir. Neticesinde de bir darbe olur. Şimdi bu maalesef bizim zihnimizi sömürgeleştiren bir söylem. Ama ilk işittiğimizde kulağa yatkın geliyor, yakın geliyor. Çünkü işte Türkiye'ye bakalım. 1923'te Cumhuriyet kuruluyor. İşte sonra bir tek parti dönemi uzunca, 50'lere kadar devam eden bir tek parti dönemi. İşte bu 50'lere kadar devam eden tek parti dönemini bilmiyorum, belki geriye gidip bunu da konuşmak isteriz ama bir şekilde resmi söylem o zamanın icabı buydu diye meşrulaştırıyor ki bu benim karşı çıktığım bir şeydir, resmi söylemdir. Yani çünkü bu coğrafyada bizlerin ataları 1920'lerden çok önce bizim bir demokrasi ve parlamenter, yani meşrutiyet adı altında bir parlamenter tecrübemiz, iktidar muhalefetiyle vardı. Bizim 1923'te kavuştuğumuz bir şey değildi bu. Dolayısıyla dönemin şartları bunu gerektiriyordu diyemeyiz kolayca. Ama işte 1950'lere kadar böyle. Sonra geliyoruz 60 darbesi. Sonra 70'lerin başında bir muhtıra. Ondan sonra tekrar 80'de 12 Eylül'de bir darbe. İşte 80 bitti bitmedi, sivil yönetime geçildi geçilmedi derken sorunlar devam ediyor. 90'lara geliyoruz. Bence Cumhuriyet tarihinin en karışık dönemidir. Yakın tarih çok fazla üzerine konuşmayız. Hani böyle tarih deyince şöyle bir üzerinden 50-60 yıl en azından geçmesini bekleriz. 90'lar çok karışık. 90'lar neredeyse tamamen bir darbe hali ülkede, böyle zamana yayılmış bir darbe hali. En nihayetinde işte 97'de 28 Şubat süreci. Tam onun üzerine baktığımızda 10 yıl geçti geçmedi. 2007'de e-muhtıra süreci. Tam Türkiye onun yaralarını sardı filan, askeri vesayetle mücadele ettik derken 15 Temmuz'a geliyoruz. Yani öyle bir hadise ki 15 yıl, 10 yılda bir neredeyse böyle periyodik olarak ülkemizde maalesef askeri müdahaleler oluyor. İşte bu sıklığa bakınca o söyleme insanın inanası geliyor. Yani biz acaba gerçekten az gelişmişiz ve bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Ondan dolayı mı askeri müdahalelere maruz kalıyoruz diye.
1: Fakat bu Batı
0: Bu Batı merkezli
1: merkezi bir
0: bir
1: söylem.
0: söylem. Yani aslında çok temelde hani Türkiye'nin bu darbelerle olan hikayesine baktığımızda şöyle bir şey var. Bu bizim birazcık hatalı modernleşmemiz, modernleşemeyişimiz. Yani 1923'te kurduğumuz o ulus devletin toplumun çok büyük bir kısmını dışlamasıyla ortaya çıkan bir şey. İşte dini inancından dolayı mütedeyyin kesimleri, dindar kesimleri dışlar ama öbür taraftan Alevileri de dışlar. Ondan sonra Kürtleri dışlar, sonra azınlıkları dışlar ve bunlar her zaman birbirlerine karşıt olarak konumlandırırlar. Yani özetle aslında baktığınızda bu bir toplum var, bu toplumun ihtiyaçları ve bu toplumun hüviyetiyle şekillenen bir siyasal düzenimiz var. Ama bizim tam burada bir problemimiz var. Yani o siyasal sistemle toplum örtüşmüyor. Ve bu toplumda gücü elinde bulunduranlar, o bizim hani anlatırken çok fazla referans verdiğimiz o adil süreçlerden geçerek işte seçimler, şunlar bunlar, tabanda ne varsa onun yansıması tavana çıkar. Bu şekilde kurulmuş bir siyasal sistem olmadı son yıllara kadar Türkiye'de. Dolayısıyla bu hatalı yapı 10 yılda bir darbe üretiyordu. Bir darbeye uygun zemin şey yapıyordu, hazırlıyordu. İşte yani şeye baktığımızda, 12 Eylül'e baktığımızda da gördüğümüz bundan başka bir şey değildir. Dediğim gibi hani 1950'de siz çok partili sisteme geçiyorsunuz. Onun şeyinde, öncesinde

0: Böyle rahat bir 10 yıl değil, devamlı işte çalkantıyla geçen, darbe söylentisiyle geçen, askerin fiilen yönetime el koymasa da devamlı müdahaleleriyle göçen, bürokrasinin ve sermayenin bu müdahalelere zemin hazırlamasıyla geçen, medyanın, o zamanki basının, belki o zaman için daha işte gazeteden ağırlıklı olduğu için belki basın kelimesini kullanmak daha açıklayıcı olabilir. Basının devamlı bu müdahaleye çanak tuttuğu, bazen kışkırttığı, bazen önüne düştüğü, yani önüne set çektiği değil fakat önüne düşüp yolunu açtığı bir 10 yıldan bahsediyoruz. Ondan sonra işte bir 60 darbesini görüyoruz. İşte asker geliyor. İddiası şudur, bizim darbelerde her zaman böyledir. Biz bu toplumu kendi başına bıraktık. Ama kendi başına bıraktık, uçurumdan aşağı yuvarlandı. İşte kardeş kavgası, işte derinleşen ekonomik ve siyasi sorunlar. Bizde cuntacı askerler hep bunlara referans verirler ve biz bunu çözmek için geldik. İşte asker bu arka planla geliyor, bu zihni arka planla geliyor. 60 darbesini yapıyor, anayasayı değiştiriyor. Bu anayasa hiç bizim konuştuğumuz, bildiğimiz, olumladığımız anayasa yapım süreçlerine benzemiyor. Şimdi mesela bugün şöyle örnek vereyim, biraz tarihten, biraz günümüzden. Bugün bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa süreci olsa, gündeme gelse, ki sık sık bu gündeme geliyor, hemen şöyle bir itiraz gelir. Yani bu anayasanın meclisten geçmesi yeterli değil. Hatta güven oyu alması bile, pardon, referandumdan kabul alması bile yeterli değil. Bu anayasanın hazırlanış sürecinde tam bir konsensusla, oy birliğiyle, farklı kesimlerin de katılımcı olduğu bir süreçle hazırlanması lazım deniyor. Bu doğru bir şey. Ama işte mesela Türkiye'nin geçmişinde yaptığı anayasalara bakıyoruz. Böyle bir şey var mı? Yok. Diyeceksiniz ki bu bugünün standartları, dün de öyle miydi? Bu bahsettiğim standartlar dün de vardı. Hele bu itirazları dile getiren, işte o batıcı kesimlerin perspektifinden bakarsak, onların çok öykündükleri batıda bu kültür bahsettiğimiz yıllarda vardı. Yani böyle çok uzakta bir şey değildi. Yine erişilebilir bir örnek olarak, eğer iyi bir örnekse, karşımıza duruyordu. İşte böyle bir anayasa yapıyorsunuz ve bu anayasa hesapta, işte bu anayasayla birlikte sivil yönetime geçiliyor 60 darbesinden sonra. Ama bunun toplumdaki o karışıklığı, karmaşayı, o kaosu hiçbir şekilde dindirmediğini görüyorsunuz. Hemen ertesidir öğrenci olaylarının başlaması. Yani evet, işte dünyada 68 kuşağı ve bizdeki şeyi, yansıması. Hemen ertesidir yani, böyle şeye gelmeden, hani 60'ta 80 arasında 20 yıl var gibi gözüküyor ama o 20 yılda normal 2 yıl yoktur. Zaten işte 70'in hemen başında, 70'lerin hemen başında muhtıra gelecek bir ara dönem. İşte kurulan teknokrat hükümetleri vesaire, siyasetsizleştirmiş. Zaten sorun siyasetin toplumun taleplerini yansıtmaması, siyasetin toplumun taleplerine göre şekillenmemesi, yürümemesi iken, bir de bunun üzerine işte ara dönemler, tırnak içerisinde adı teknokrat hükümetleri olan aslında ara dönem hükümetleri, vesayet hükümetleridir bunlar. Bunlarla geçiyorsunuz ve işte 80'e geliyorsunuz. Yani aslında sorun o kadar basit ki ve hep aynı sorun birbirini şey yapıyor, tekrar ediyor.
1: Evet, sorunu güzel özetlediniz hocam. Teşekkür ederim. Özellikle toplumun belli kesimlerinin ötekileştirilmesi, yok sayılması dediniz. Anayasaya vurgu yaptınız vesaire. Ama şöyle bir problem de mi var acaba? Biz her darbede şunu söyleriz. Büyüklerimiz de söyler, biz de söyler. Yani yapılmış bir darbe bir ülkeyi 20 yıl geriye götürür her anlamda. İyi bir şey değil bir ülke için darbe yapmak. Şimdi tabii son darbe değil o, darbe girişimi. 15 Temmuz'u muaf tutuyorum. O bir darbe girişimiydi ve halkın da müdahalesiyle başka bir yere evrildi diyelim. O, önceki tarihteki darbeler için bir darbe bir ülkeyi 20 yıl, 10 yıl, 20 yıl geriye götürmek

0: oluşturuyorsa burada vatanseverlikte de bir sorun var mıdır acaba? Yani referans ettiğiniz şey bilmiyorum riskli bir soru mu ama vatansever bir insan ülkesinde bunu yapar mı ya da yaptırır mı? Böyle bir zemin hazırlar mı? Bu konuda düşünceniz nedir?
1: İşte burada mesela bizde baktığımızda tam da meselemiz belki de odur. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Vatan dediğimizden ne anlıyoruz?
0: Evet mesela.
1: Yani şimdi şöyle işte benim için, sizin için aşağı yukarı vatan dediğimiz şey şudur. Şunun bilincindeyizdir yani. Burada işte üzerinde yaşadığımız bir toprak var. İşte bu toprakta egemen bir devlet var. Ondan sonra insanlar var. Ve bu insanlar varı saydıktan sonra şunu biliriz. Bu insanların içerisinde farklı kanatta olanlar var. Yani işte bugün şuradan hemen bu kanaldan, stüdyodan dışarıya çıksak, sokağa çıksak karşılaşacağımız en ufak bir meseleyle alakalı. Ben farklı bir şey söylerim, siz farklı bir şey söylersiniz. Farklı bir çözüm yolu ortaya koyarsınız. İşte bu farklılıklar arttıkça ve kategorileştikçe işte bizim değerlerimizi, ideolojilerimizi oluşturuyor. Şimdi sizinle farklılaşsak bile eğer siz bu iddianızda, bu farklılığınızda samimi bir insansanız hem sizin benim için hem de benim sizin için şunu dememiz lazım. Ya farklı şeyler söylüyoruz, farklı perspektiften bakıyoruz ama bu vatanın iyisi ve iyiliği için konuşuyoruz. Evet. Yani ama şeyimiz ayrı, değerlerimiz ayrı, arka planımız ayrı, düşüncemiz ayrı. Bu iyiliğin hangi metotla, hangi yolla geleceğiyle ilgili biz ayrışıyoruz dememiz lazım. Ama bunun temelinde işte o vatanı bu bütün unsurlarıyla, içerisindeki bütün işte kaidesiyle, kuralıyla, toprağıyla, insanıyla, kültürüyle, değeriyle, inancıyla, tarihiyle, mazisiyle bir aldığımızda farklı düşünerek, farklı çözüm yolları sunarak aynı vatanseverlik başlığı altında toparlanabiliriz. Ama bu darbeci zihniyete baktığımızda işte onlarla en temel meselemiz vatanın ne olduğuyla alakalı o tanımda ayrışıyoruz onlarda. Ben onlara belki vatan haini demem. Demek belki de insafsızlık olur. İleri bir düşünce olur ama onların vatan tanımı öyle tek tip, öyle dışlayıcı ve öyle üstenci bir vatan tanımıydı ki yaptıkları hareketlerin, eylemlerin sonuçları ancak bir vatan hainin bile isteyeceği, yapabileceği kadar vahim sonuçlar doğurdu. Evet bu insanlar vatan haini değildi ama ancak oraya bir vatan haini koysanız ve bu vatana bir zarar ver bilerek, isteyerek, planlayarak bir zarar ver deseniz bu kadar büyük bir zarar verebilirdi. Ben de şeyi ayırıyorum tabii ki bu tanımlamanın içerisine 15 Temmuz'u apayrı bir yere koymak lazım. Orada çok daha iradi bir vatan hainliğiyle maalesef karşı karşıyayız. Ama önceki darbelere baktığımızda işte siz vatan dediğinizden, içerisindeki insanlar dediğinizde anladığınız şey sadece ben, benim gibi düşünen, benim gibi yaşayan, benim değerlerime sahip olan, benim düşünce kodlarıma sahip olanlar ve eğer bunlara sahip değilse dönüştürülmesi gerekenler. Bakın ben sizi de dönüştürmek isterim. Herhangi bir konuda farklı düşünüyorsak ve ben kendi düşüncemin doğru olduğuna inanıyorsam ki öyledir, doğru olduğunu düşünmesem niye o kanaatte olayım? Ben sizi de dönüştürmek isterim ama sizi ikna ederek dönüştürmek isterim. Sizin razı geleceğiniz bir şekilde dönüştürmek isterim. Zorla, baskıyla sizi dönüştürmek istemem. Ya da bir çocuk kandırır gibi üstenci bir tavırla sizi düşünemeyen, sizi doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edemeyen, sizi hayırla şerri fark edemeyen bir çocuk, bir basit insan, entelekti kısıtlı, hatta bir adım daha öteye gideyim. Haşa huzurdan deyim, üzerinize alınmayın. Zekası kısıtlı bir insanmış da ben bunu kandırayım da dönüştüreyim diye düşünmem. Ben ikna edeyim, aklına hitap edeyim, düşüncelerine hitap edeyim ve bu karşımdaki muhatabımı ikna edeyim, öyle dönüştüreyim derim. Ama bu cuntacı zihniyete baktığımızda onların benimsemiş olduğu pozitivist, tek tipçi, batıcı ve laikçi ideolojiyi benimsemeyen herkes

0: dönüştürülmesi gereken ve demin anlattığımın tam tersi bir şekilde cebren ve hileyle, yasakla, silah zoruyla, korkuyla, dipçikle dönüştürülmesi gereken bir şey. İnsan topluluğu, toplum karşılarında görüyorlar. Dolayısıyla onların vatan tahayyülüne nüfus dahil değil. Onların vatan tahayyülüne farklı insanlar dahil değil. Onları belki çok şey görebilirsiniz, aşırı görebilirsiniz ama bu kullanacağım ifadeyi. Buna benzer ifadeler hatıratlarında geçer darbecilerin. Yani onları böyle şey bir sivrisinek gibi. Hani nasıl işte yazın gelir, mücadele edilir.
1: Halkı mı?
0: Tabii yani hani şeyin önünde bizim mutlu, rahat, huzurlu yaşamamızın önündeki engeller nasıl işte vızıldar, ısırır, tadımızı kaçırır yaz akşamlarında sivrisinek ve şey yaparız, mücadele ederiz onunla işte su şeylerini, bataklıkları kuruturuz vesaire. Neyse şeyi vardır.
1: Hatıratlarda mı geçiyor bu tabirler?
0: Yani işte şeye terakkiye mani bir problem kaynağı. Bu zihşeyi görürsünüz. Birebir sivrisinek benzetmesi değil ama işte mesela hani çok meşhurdur şeye geçmiş sık sık kullanılır işte. Talebeler olmasa marifine iyi idare ederdik. Yani bir Milli Eğitim Bakanı'na atfedilen bir sözdür yani. Yani halk olmasa devletine güzel yönetirdik. Siyasetçiler olmasa ülkeyi ne güzel yönetirdik.
1: Halk i̇şte olmasa bu, devlet olmaz böyle
0: bu halk olmasa, seçim olmasa, ikide bir gidip yanlış partilere oy vermeseler ülkeyi ne güzel idare ederdik. Hatta işte buna oy vermeseler darbe yapmak zorunda kalmazdık. Bakın o üstencilik çok şeydir ya, yani.
1: Buyurunuz Cumhuriyeti kurun, 3 kişilik o zaman idare edin
0: i̇şte
1: derler adamı.
0: Şey talep o zaten hani Cumhuriyetimiz Cumhuriyeti olmadığı için çok şükür. Onun neticesinde şey yapıyorlar. Bakın bizdeki bütün darbe bildirilerine bakın. İstisnasız hepsine bakın. Şöyle bir hava görürsünüz. Yani biz müdahale etmek zorunda kaldık. Hani orada bir iktidar hırsı bir şey değil. Evet. Tam tersi aslında biz bu sizin bu.
1: Sizin için yaptık diye bir söyle.
0: Sizin için yaptık ve üstenci bir yerden yani işte. Siz karıştırdınız ortalığı. Saçma sapan partilere oy verdiniz. Siyasetçiler sorumsuz davrandı. O oldu, bu oldu, şu oldu. Yani şeyde memlekette uçurumdan aşağı yuvarlanıyordu. Biz
1: sizi
0: bu sorumluluktan
1: kurtardık.
0: Kaçamazdık. Tarihin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirdik ve şey yaptık. Müdahale etmek zorunda kaldık. Akan kardeş kanını durdurmak için her darbe bildirisinde istisnasız geçen bir şeydir, klişedir. Akan kardeş kanını durdurmak için, kardeş kavgasını durdurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri, yani tabii söylen bu, yoksa o Türk Silahlı Kuvvetleri değil, onlar junta. Yani tabii. Şeyle silahlı kuvvetleriyle juntayı birbirinden ayırmak lazım. Onlar junta ama tabii ki kendini silahlı kuvvetler olarak şey yapacak, lanse edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etmek durumunda kaldı. Yani aslında o üstenci tavrı hala devam ediyor. Benim de başımı belaya soktunuz. Beni de sıkıntıya soktunuz gibi bir üstenci tavırla. Neden? Çünkü o bahsettiğim şey toplumu bu seviyede gördükleri için. Halbuki şu soru hiç sorulmuyor. Yani kardeş kanı neden başladı? Kardeş kavgası neden başladı? Acaba siz burnunuzu soktuğunuz için olabilir mi?
1: Hocam halktan konuştuk. Çok güzel değindiniz. Halkın gözünden insanlar geleceğe nasıl bakıyordu 12 Eylül zamanı? Şimdi ara dönem işte hükümetler, cumhurbaşkanı seçilememesi, belirsizlik vesaire. O dönem ekonomik sıkıntılar, işte sokakta şiddet var. İnsanlar geleceğe nasıl bakıyordu? Özellikle Türkiye daha önce de işte yaşadığı o darbe süreçlerine baktığımızda bu tecrübelerde insanların o 27 Mayıs ve işte 12 Mart'ı kastediyorum. Ondan sonra insanların 12 Eylül'e bakışını nasıl etkiledi eski davranışlar, darbeler, o gelenek, o tecrübe?
0: Valla şimdi sağduyu deriz. Şimdi işte toplumun görüşleri, insanların görüşleri genelde aşağılanır. İşte hani ne bilirler? Yani işte benim oyumla çobanın oyu bir olacak mı? Ya da işte toplumun genelinin fazlaca entelektüel derinlik isteyen bir meseleyi kavrayamayacağı düşünülür. Bu zaman zaman da hakikattir. Yani şimdi kalkarsınız bir felsefe tartışması yaparsınız. Bu toplumun genelini ilgilendirmez. Bir uzmanlık alanına dair bir tartışma yaparsanız bu toplumun genelini ilgilendirmez. Hem ilgisini çekmez, hem de o tartışmadan bir şey anlayıp o tartışmanın parçası olabilmesi için o konuyla ilgili bir birikiminin, entelektüel birikiminin olması lazımdı. Yani şöyle bir şey, işte ben doktora gidiyorum, hastayım, beden benim bedenim. Benim bedenimi benden iyi birisinin bilebilmesi mümkün mü? Değil, ama bedenimin bir rahatsızlığı oluyor ve bir doktora gidiyorum. Doktor bakıyor, tetkiklerini yapıyor. Bazen konsültasyona, danışmaya ihtiyacı oluyor. Bir meslektaşını çağırıyor, başka bir uzmanlık alanından falan. Danışıyor ve bana günün sonunda bir şey söylüyor, netice söylüyor. Bakın, ben onu da bilmiyorum. Yani orada yürüyen tıbbi süreci, o terimleri, bu hastalığın neden olduğunu, nasıl iyileşeceğini falan bilmiyorum. Ama benim vücudumun iyi olmasıyla alakalı, hasta olursam bir doktora gitmekle alakalı bir sağduyum var, bir bilincim var. Toplumda böyledir, yani her şeyi bilmek zorunda değil.
1: Bilim iletişimi de bu yüzden var son yıllarda hocam, zaten tabii. O entelektüel, hani felsefi olsun, teknik olsun, bazı bilimsel terimleri doğru ve anlaşılır anlatabilmek de aslında bir bilim insanının da belki sorumluluğu son yıllarda bu yüzden.
0: O anlamda
1: da belki de o ayrımı da yapmak gerekir.
0: Yapmak lazım. Tam zaten oraya gelecektim. Evet, uzmanının konuştuğu, ehli insanların konuştuğu terminolojiyle, derinlikle toplum onu bilmez. Hı hı. Ama toplum kendisi için neyin iyi olacağı ve ne yapacağı, ne yapması gerektiğine dair bir sağduyusu, hı hı, vardır. Şimdi tam bu şeye geldiğimizde, 12 Eylül'e geldiğimizde şöyle düşüneceğiz. Şimdi sokağa bakacağız. Sokak, yani gerçekten işte sabahleyin en temel ihtiyaçlarınızı görmek için, okulsa okul, işse iş, alışverişse alışveriş, en temel ihtiyaçlarınızı görmek için evinizden çıktığınızda başınıza bir iş gelmeden evinize dönme ihtimalinizin çok düşük olduğu bir atmosfer hakim sokağa. Bir sokak şiddetinden bahsediyoruz. İşte insanların köşe başlarını tuttuğu, işte mesela bizim toplum buna çok yine o sağduyusuyla çok yerinde bir tanımlamayla anarşi, hı hı, der. İşte toplum şeyi bilmez mesela, dünyada ve Türkiye'de solun şiddeti nasıl meşrulaştırdığını, kendi devrimci emelleri için kan dökmeyi, düzen bozmayı, şiddete başvurmayı meşru gördüğünü, hatta bunu romantize ettiğini bilmez. Hı hı. Bunu siyaset bilimci bilir, bunu siyaset tarihçisi bilir, ama toplum ona anarşi der. Ve toplumun zihninde şu vardır: bu anarşiden kurtulmam gerekir. Düzen lazım. En kötüsü de olsa, yani bu anarşidense, bu başıboşluktansa, bu kaostansa, en kötüsü de olsa, hatta belki birazcık despot da olsa, bana bir düzen lazım. Çünkü ancak o düzenle işe gidebileceğini bilir, ailesini geçindirebileceğini bilir, çocuğunun eğitim alabileceğini bilir. Sağduyusuyla böyle şey yapar. Yani 12 Eylül öncesine baktığımızda da toplum bu düzeni istiyordu.
1: Endişeliydi.
0: Ama bu endişe vardı. İşte zaten darbeciler, cuntacılar toplumun bu endişesini, bu düzen arayışını bahane ederek kendi yaptıkları darbeyi meşrulaştırdılar. Hani tam olarak sorduğumuz soru o. Peki, evet, bu karmaşa nereden çıktı? Bu kaos nereden çıktı? Aslında bu karmaşayı, bu kaosu siz yarattınız. Hı hı. 12 Mart'ta yaptıklarınızla yarattınız. 12 Mart'tan 12 Eylül'e giden süreçte yaptıklarınızla, hı hı, yarattınız. 12 Mart'tan 27 Mayıs'a kadar, o arada geriye dönüp filmi saralım, geçen süreçte yaptıklarınızla yarattınız. 27 Mayıs günü yaptığınızla yarattınız. 27 Mayıs'tan 1923'e kadar tek parti döneminde yaptıklarınızla yarattınız. Yani şöyle düşünün, ben size her türlü zararı veriyorum şu yayına çıkmadan önce. Mikrofonunuzu sabote ediyorum, sinirinizi bozuyorum. Ondan sonra yayına hazırlanmanızı engelliyorum. Elimden gelen maddi manevi her şeyi yapıyorum. Sonra yayına çıkıyorsunuz, haliyle düşük bir performans sergiliyorsunuz. Sonra düşük performans sergilediniz diye bir daha size hücum ediyorum, yükleniyorum. Bir daha sizi eleştiriyorum. Tam olarak bizdeki hikaye budur. Yani bu
1: siyasetteki... Bu duruma geldim ama niye geldim ya, sorusu yani.
0: Sivil uzantılarıyla bu cuntacı zihniyet zaten ülkeyi yönetilemez bir hale getirir. Sonra da bu ülkeyi yönetemiyorsunuz diye darbe yapar. Sonra darbeyi bitirmiş ve kışlasına geri dönmüş gibi yapar. Ama kurduğu yeni sistemde aslında kışladan ülkeyi yönetecek, yönetmek için gerekli olan mekanizmaları, ayarlamaları, sistemi kurar. Görünüşte kışlaya geri dönmüş olsa bile kışladan yönetmeye devam eder. Haliyle başarısız bir yönetim ortaya çıkar. Sonra tekrar yönetim başarısız diye bir darbe yapar. Şey de buydu. 12 Eylül öncesindeki manzara buydu. Evet, sokak şiddeti vardı. Ama bu sokak şiddetinin sebebi saydığım gibi hemen 8-10 sene önce verilmiş olan bir muhtıraydı. Evet. Ve o muhtıradan sonra kurulmuş olan vesayet hükümetleriydi. Ve o muhtıradan önce yapılmış olan diğer darbe ve müdahalelerdi. Evet, bir siyasi kaos ve karmaşa vardı ama zaten o siyasi kaos ve karmaşa sizin bu memlekete biçtiğiniz bir kıyafetti. Bu memlekette hükümet sistemini düne gelene kadar hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette seçim sistemini düne gelene kadar hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette siyasi partiler yasasını hala, bakın bu düne gelene kadar bile değil, yeterince değiştiremedik siyasi partiler yasasını, hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette medya ile alakalı düzenlemeleri hiçbir zaman siviller yapmadı ki. Yani böyle bir ortamda çıkan kaosun, karmaşanın şeyi, neticesi siviller. Yani ki bu saydığım değişiklikleri, bu siyasal sistemi, bu hükümet sistemini, bu saydığım yasaları siviller yapmış olsa bile pek tabii ki bunun bir düşme kalkma, alışma, öğrenme, eksik kalma, yetersiz kalma, düzenleme, tadil etme süreci olacak. Bakın, bizde siyasal sistemin kendini yenilemesine hiç zaman tanınmamıştır. Hep askerlerin kendi darbe metotlarını yenilemesine zaman tanınmıştır. İşte 60'ta emir komuta zincirinin dışında bir darbe yaparlar. Sonra muhtırayı denerler. 80'de emir komutayla bir darbe yaparlar. 97'de adına postmodern darbe dedikleri şeyi yaparlar. 2007'ye geliriz, 27 Nisan e-mıhtıraya. Ondan sonra bir e-mıhtıra, zamanın iletişim imkanını kullanarak web sitesinden yayınlanan bir mıhtırayla darbe yaparlar. Allah aşkına bakın, iletişim tarihi gibi. 60 radyodan,
1: evet.
0: 80 şeyden, televizyondan, 97 televizyondan ama canlı yayınla MGK toplantısının, MGK şey, Genelkurmay binasının önünde şeyler, televizyonların canlı yayın araçları. 2007 e-mıhtıra şey üzerinden, internet üzerinden 15 Temmuz başarısız bir darbe ama hazırlığına baktığınızda bütün iletişim kanallarını kullanılarak. Yani
1: özellikle
0: bizdeki
1: sosyal medya.
0: Medyalar bizdeki darbeler tarihi medya tarihi gibi yani.
1: Hakikaten
0: öyle gidiyor.
1: Evet.
0: Hiç siyasete bu kadar alan tanınmadı. Siyaset hiç bu memlekette darbecilerin kendini geliştirmek için sahip olduğu fırsatlara sahip olmadı. Sonra da sivil siyasetçilere kızıyoruz ama toplumda kaos vardı, yönetemediler diye.
1: Hocam, medyadaki düzenlemelere de işaret ettiniz az önce. Tabii 12 Eylül sabahı insanlar bir sabah kalkıyor, evet, sıkıntıların farkındalar, huzursuzlar, belirsizler. Bir anda radyolardan ama çok sert bir şekilde bir darbe olmuştur diye bir haberle uyanıyorlar. Şimdi baktığımız zaman hem insanların tepkisini konuşalım biraz dilerseniz, o dönem hatıratları varsa eğer. Ama daha çok medyanın oradaki anlayışını konuşalım. 12 Eylül sabahından sonra medya nasıl bir disiplinle yayınlar yaptı biliyor muyuz? Yani tek sesli miydi, benzer miydi, manipülatif miydi, doğruyu söylediler mi? Tüm bu konuştuklarımızı besleyici bir disiplinde mi hareket etti, yoksa bağımsız mıydı, eleştirel miydi, nasıldı medya?
0: Yani şimdi bizde tabii medya tarihine şöyle bir baktığımızda, hani geriye doğru gittikçe bir defa mecra sayısı azalıyor. Yani işte bir radyo, bir televizyon, işte devlet radyosu, devlet televizyonuna gidiyoruz. İşte şurada 90'lardır birden fazla televizyon kanalının olduğu yer. Gazetelerde birazcık çeşitlilik var bizde. Ama şimdi bu devlet radyosu, devlet televizyonu ve çeşitli gazeteler var elimizde. Şimdi bu şeylere bakıyoruz. Bugün mesela biz bugün işte 2000'ler Türkiye'sinde medya sistemine yapılan şeylerden birisidir. Eleştirilerden birisidir işte medyada bir holdingleşme, oligopolleşme dediğimiz hadise var. Yani belli başlı sermaye grupları medyada çok fazla hakim diye. Ben ise hep bunu olumlamışımdır. Derim ki evet yani bir oligopolleşme var ama en azından farklı sese sahip sermaye grupları var. Eskinin babali düzenine gittiğinizde her ne kadar farklı gazeteler varmış gibi gözükse de o gazetelerinin hepsinin hem sahiplik yapısı, hem editöryel yapısı, hem bugün bize duayen diye anlatılan o gazeteciler hepsine baktığınızda hepsi bu asker olmasa da bu cuntacı odağın doğal, organik bir parçasıdır. Demin anlatmış olduğumu hani bir vatan tanımı yaptık ya, evet bu insanlar vatan haini değildi ama vatandan anladıkları şey sadece kendi bildikleri, kendi benimsedikleri, kendi düşündükleriydi. Ve toplumun geri kalanına tepeden bakardı. İşte bu Babali gazeteciliğine baktığınızda karşımıza çıkan şey de budur. Yani mesele askerin darbe yapıp fiilen yönetimi ele geçirdikten sonra medyanın ne yaptığı muhakkak önemlidir. Ama onun kadar darbeden önce medyanın ne yaptığı önemlidir.
1: Kışkırtıcı mıydı medya?
0: Kışkırtıcı, toplumu darbe fikrine hazırlayıcı, darbeyi önden meşrulaştırıcı. Yani işte Menderes'in harp okulu talebelerini kıyma makinesinden geçirdiği. Şimdi biz bugün çok şikayetçiyiz dezenformasyondan. İşte İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele merkezi var. Anında müdahale ediyorlar ama ne kadar müdahale edilse de bu işte sosyal medya bir sürü imkanla birlikte dezenformasyona da imkan sağladı vesaire. Bunlar konuştuğumuz şeyler ama bugünün meselesi değil. Bugün, bugünün şartlarıyla, bugünün imkanlarıyla karşımıza çıkıyor. Ama şeyde 27 Mayıs'ta işte Menderes'in harp okulu öğrencilerini kıyma makinesinden geçirdiğiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi biz bugün buna bakıp diyoruz ki yahu akıl mantık alır iş mi? Yani hani bir başbakan ya bir defa manyak mı, aklından zor, nasıl bir şeydir bu ruh hastalığıdır ki insanları kıyma makinesinden geçirsin. Yani birbiriyle çok şiddetli savaşan toplumlar bile birbirini buna ya öldürür, şunu yapar, bunu yapar. Yani şey gibi işte bu Suriye'de Esed'in yaptıkları gibi bir şey yani. Hani bir başbakan kendi memleketinin harp okulu öğrencilerini niye şeyden geçirsin? Hani onlara karşı durabilir, onları istemeyebilir falan siyasetten bir şeyler dersiniz de. Okuldan atabilir, sürebilir, hapse atabilir. De kıyma makinesi öldürebilir. Hadi daha da ileri gidelim hani. Öldürebilir de. Hani evet, bu yani, nasıl bir canilik kıyma makinesinden geçirecek? Ama bu yazılmıştır, çizilmiştir. İddia edilmiştir. Yani işte sonra bu malum daha sonrasında darbeden sonra yasağı da yargılama süreçlerinde çok hatırasına anmak istemem. Hakaret edilecek kendisinin aile hayatıyla ilgili, özel hayatıyla ilgili filan bir sürü münasebetsizliğin yanında işte öncesinde olan şeyler. Hani hocam, uçakla şeyi vardı Menderes'in.
1: Evet.
0: Uçakla altını vardı, kaçıracaktı onları. Bugünkülere benzemiyor mu?
1: Hocam, lafınızı balla kesmiş olayım. Araya gideceğim. Önemli de bir yerde bıraktık. Medyanın bu darbe sürecindeki toplumu da sürükleyici bir şekilde nasıl manipüle ettiğini aradan sonra konuşalım müsaadenizle. Kısa bir ara, ardından ayrılmayın, devam edeceğiz.

Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımlar

0: Maçları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyattaki yaş. Akıl verenlere karşı tek başına.
1: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Çabuk çabuk, ne, kimde
5: plan? Hadi planı ver.
4: Sendeydi plan, sendeydi.
5: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
4: Hayır, plan oturulur mu ya?
5: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
4: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
6: Abi ben Kibrit'im.
4: Kibrit, tamam sen?
5: Az Kibrit, çakmak var.
4: Kibrit, o Kibrit
5: ben,
4: sen?
5: Ben çok zor seçerim ya.
4: Hayır hayır, seçmen lazım.
6: Abi hızlı olalım, sen söyle.
4: Tamam, sen Nolan'sın.
5: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
4: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
5: Tamam, kuru sova.
4: Kuru?
5: Akira kuru sova.
4: Kuru soğan.
6: Tamam abi.
4: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
5: Aa,
4: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi.
5: Acele,
4: tamam.
5: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
4: Bir dakika.
6: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
4: Babamın dedin.
6: Yok abi, dayımın oğlu.
7: Abi biri gel.
8: Saklan. Oğlum saklanamadım. Hı, ben.
4: Devo kuşu gibi hiç doğaldım.
5: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
9: O hal ne ya?
4: Sen kimsin birader?
9: Ben abi.
4: Parola.
9: Elma.
4: Ha. Osman
6: ya. Osman.
4: Evet Osman.
9: Abi kısaların ise yapım desteği veriyormuş. Banka soyunmaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
5: Çok yanlış anladın ya.
4: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
9: Hani film çekmek için soygun falan.
4: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
5: Damacana mı bunlar ya?
4: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
9: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
6: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
4: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam
9: abi,
4: et.
9: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
4: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
9: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur.

0: kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kestiği ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
3: Kesmedi daha çünkü.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler an ve zamana. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Çağlar hocamla beraber 12 Eylül'ü konuşuyoruz. Sebeplerini, sonuçlarını ve tüm darbeler özelindeki genel kanıyı analiz ediyoruz. Tarihte bugün etiketine yazıyorsunuz. Ben de hocama ilerleyen dakikalarda sorularınızı iletmiş olacağım. Hocam, şimdi darbe sürecinde medyanın rolünü, toplumu ele alışını konuşuyorduk. Şimdi İstanbul ve Ankara'daki o büyük gazeteleri evet sıkça konuşuyoruz. Bir de Anadolu'daki yerel gazeteler var. Onların hikayesi nasıldı? İsterseniz bıraktığımız yerden de başlayabiliriz. Medya toplumu ne olarak görüyordan bırakmıştık. Evet, büyük yayınlar, büyük basın mecraları artık sahipli sahipsiz fark etmez. Bir manipülatif öncelikli bir hazırlık sürecine girmişlerdi ve sonrasında da dediniz bunu devam ettirdiler. Küçük yerel gazetelerden de bahsedelim bu cevabınıza beraber. Buyurunuz.
1: Yani spesifik olarak onların konumunu konuşurken belki birazcık da bugünden ışık tutarak. Yani yerel medya her zaman şeye göre, ulusal medyaya, uluslararası medyaya göre iktidara direnmek konusunda daha dezavantajlıdır. Çünkü yereldir, imkanları daha kısıtlıdır. Yani orada şeye baktığınızda, Anadolu'daki bir yerel medyaya baktığınızda bir hani böyle her tarafından farklı özgür gazetelerin olduğu çok sesli bir yapı zaten yok. İşte belli başlı merkezlerde oranın yerel gazeteleri var. Onların da çokça o şeye, resmi ideolojiye ve onun görünmez iktidarına rağm olduğu, direnemediği, hı hı. Çoğu durumda da direnmek istemediği, onun bir parçası, uzantısı olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Medya ortamından, bir iklimden bahsediyoruz. İşte Anadolu'da Taşra'ya gittiğinizde işte bir kişi şey Halk Partili ise işte aslında oraların bir nevi Türkiye'de feodalizm hiçbir zaman çok yaygın olmamıştır Avrupa'daki gibi ama oraların neredeyse feodal bir şeyi olduğu, beyi olduğu bir ortam hükmeder. O yönetici kliğin bir parçasıdır. Dolayısıyla böyle bir şeyi hani topluma farklı bir ses verecek, farklı bir haber alma imkanı sunacak bir yerel medyadan maalesef
0: ya da etki yaratacak
1: şey yapmak, bahsetmek mümkün değil. Onların iktidarla ilişkisi. Biz şimdi şöyle bir şey var, belki birazcık bunu da netleştirelim. Şimdi iktidar deyince biz neyi anlıyoruz? Hı hı. Biz de böyle iktidar deyince bu hep günlük şeyle gündelik siyasetin bir yansıması olarak işte sandıktan daha fazla oy alıp gelenle işte siyasi iktidar, hükümeti kuran çoğunluk, işte mecliste yasa yapma çoğunluğuna sahip olan parti ya da blok ve siyasi muhalefette yer alanı görüyoruz. Hı hı. Ama bize bu doğru, siyasi düzlemde bu tamam doğru ama bir de bunun ötesindeki iktidarımız var. Bu toplumu kim yönlendiriyor? Medyasına kim hakim? Bürokrasisine kim hakim? Yargısına kim hakim? Şimdi bunları belki 1960'da söylemek, 70'te söylemek, 80'de söylemek çok anlaşılır değildi. Ama biz bugün işte bu yargı vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak, bu bürokratik vesayetle mücadele etmiş bir ülke olarak, medya vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak bunu daha iyi biliyoruz. Sermayenin vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak bunu daha iyi biliyoruz. İşte sık sık görürsünüz bizde işte böyle bir süreç olur, tartışmalı filan, siyasetin gündemiyle alakalı bir şey. Yani kusura bakmasınlar, ben birçoğuna sanatçı diyemiyorum ama bir meşhur çıkar bir açıklama yapar. Ve işte şey, zaten sanatçı muhalif olur denilir değil mi yani? İşte veyahut bir akademisyen çıkar bir açıklama yapar, zaten akademisyen muhalif olunur, işte bilim insanı muhalif olur, sanatçı muhalif olur, gazeteci muhalif olur gibi filan böyle klişeler vardır bizde. Hadi bu klişelerin doğru olduğunu varsayalım. Bunların neyin muhalifi olması gerekir? Muhalifler tamam, hı hı. Ama neye muhalefet etmeleri gerekir? toplumu ezmeye çalışana, toplumu bastırmaya çalışana, toplumu sindirmeye çalışana, bu ülkeyi toplumunun değerlerine, düşüncelerine aykırı bir yöne çevirmeye çalışana muhalif olmaları gerekmez mi? Öyle gerekir. Muhaliften anladığımız bu. Ama bizdekiler her zaman seçilmişe muhaliftir. Dikkat edin. Her zaman seçilmişe muhaliftir. Mesela işte mizah muhalif olur. Değil mi? Yani çok benim bunlarda hafızam çok iyi değil de Levent Kırca vefat etti değil mi? Tam hatırlamıyorum
0: evet,
1: yani.
0: Evet doğru
1: çok
0: vefat etti.
1: Hocam. Sevenlerini incitmek istemem. Hani bizim mesela 90'lar boyunca mizah dediğimizde aklımıza gelen figür Levent Kırca'dır. Hep sivilleri eleştirmiştir. Hiç askerleri eleştirmemiştir. Hiç bürokratları eleştirmemiştir. Biz mesela bu memlekette hep yolsuzlukları siviller üzerinden konuşuruz. Tabii ki konuşmalıyız. Yani yolsuzluk yapılıyorsa, seçilmiş de yapsa bunu sonuna kadar konuşmalıyız. Ama bürokratların yolsuzluklarını hiç konuşmayız. Cuntacıların yolsuzluğunu hiç konuşmayız. Veya biz milletvekillerinin lojmanlarını konuştuk bu ülkede. Şey yaptırdık, sattırdık. Milletvekillerinin artık lojmanları yok. Bürokratların lojmanlarını hiç konuşmayız. Milletvekillerinin makam araçlarını ki yoktur, tahsisli araçları vardır, o da ayrı bir mesele de. Makam araçlarını konuşuruz ama bürokratların makam araçlarını hiç konuşmayız. Askerlerin makam araçlarını hiç konuşmayız. Yani bizde hep hırpalanan, hep eleştirilen, hep tukaka yapılan, her zaman seçilmiş siviller olmuştur. Tabii ki buradan şey sonucu yani... İnsanlar tersten anlıyor demektir. Hani buradan siviller eleştirilmez diye bir netice çıkmaz. Tabii ki seçilmiş eleştirilir. Eleştireceğiz, oy veriyoruz bir şey yapsın diye, bizi temsil etsin diye. Yolsuzluk yapıyorsa cezasını da çekecek. Siyasi olarak da bedel ödeyecek. Toplumsal olarak da bedel ödeyecek. Adli olarak da bedel ödeyecek. Ama bu iş sivillerden mi ibarettir?
0: Hocam o dönem medyada yine hem medyada hem de o cuntacı zihniyette huzur, güvenlik, işte sizin de ilk bölümde işaret ettiğiniz kardeş kavgasının sona ermesi gibi bu tür ifadeler çok fazla var diye biliyorum. Toplumda nasıl karşılık buldu bunlar? Yani toplumun da çünkü ne kadar ötekileştirseler de o dönem hor görseler de toplum olmadan bir şey olmuyor. Toplumda bir şeyin karşılık bulması lazım. Dolayısıyla mesela bu huzur, güvenlik söylemleri, vaatleri ya da bu sıkıntıya işaret eden o ifadeler nasıl ele alınmış medyada?
1: Yani şimdi şöyle, evet şey özellikle 80'den bahsediyorsak, daha evvelinden bahsediyorsak bu darbeler silahla yapılıyor. Ama öbür taraftan bu ihtiyacın seviyesi değişmekle birlikte toplumu da buna ikna etmeniz gerekiyor. 90'lara geldiğinizde daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. 2007'ye geldiğinizde 90'dakinden daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. 15 Temmuz'a geldiğinizde toplumu 2007'dekinden daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü bu artan iletişim ve teknoloji imkanlarıyla birlikte toplumun siyasete dair, devlet yönetimine dair, ülkenin gidişatına dair ve kendisine dair fikirleri duyma, dinleme, aktarma, tartışma imkanı her zaman artar. Şeyde gidersiniz, işte 60'ta gidersiniz, radyoya el koyarsınız, darbenin medya ayağını bitirmiş olursunuz. Yani bir tane radyo istasyonu vardır zaten. Ondan sonra ona el koyduğunuzda daha şeyden radyo üzerinden size aykırı bir görüş gelemez. İşte 80'de gelirsiniz TRT'ye, televizyon kısmına da el koyarsınız. Bitmiştir, televizyondan size bir muhalefet gelmesi mümkün değildir.

0: Ama 97'ye geldiğinizde işte artık özel televizyonlar vardır. Onları da susturmanız gerekir. Şimdi bize lütuf gibi sunulur. İşte asker onu bize lütuf gibi sunar. İşte 28 Şubat'ta fiili darbe yapmadı. Yani hani meclisi feshetmedi, hükümeti kaldırmadı vesaire gibi ama aslında bir yandan da yapamadı. Yani yapabilseydi yapacaktı. Çünkü 97'de o işi yapmak çok daha zordur. 2007'de çok daha zordur. 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir figür varken ve böyle bir toplum varken yapmak çok daha zordur. Yani gün geçtikçe bu iş zorlaşsa bile her darbe kendine bir kamuoyu oluşturmak ihtiyacı hisseder. Ve toplumu ikna etmek ihtiyacı hisseder. En azından ya darbe oldu, çok da güzel oldu, iyi oldu, harika, şak şak şak alkışlayalım demese bile toplumun kerhen razı olacağı, karşı çıkmayacağı bir atmosferi ayarlamak ister. Bu bizim darbeler tarihimize baktığımızda erken zamana doğru, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına doğru, 60'a doğru gidildikçe daha kolaydır haliyle. Çünkü tek düzedir işte şeydeki 60'taki durumu anlattık. Radyo var ve işte 3-5 tane gazete var ve bu gazeteler her ne kadar özel gazeteler, yani devletin gazeteleri olmasa da özel gazeteler olsa da bunların hem editöryel yapısına hem sahipliğine baktığımızda darbecilerin taşıyıcısı olduğu resmi ideolojiyle aynı düşünceye sahip, aynı anlam dünyasına sahip. Yani oradan zaten bir muhalefet çıkması mümkün değil. Bunlar şey oldukça, çeşitlendikçe bu medya mecraları, farklı gazeteler, farklı kanallar, farklı radyolar, sonrasına geldiğimizde işte internet, dijital medya, sosyal medya ortaya çıktığında bunların varlığıyla darbeyi yapmak her zaman daha şeydir, zorlaşmıştır. Çünkü ikna etmek zorlaşmıştır. Önceden resmi televizyon üzerinden, TRT üzerinden haber bültenleriyle bütün toplumun zihniyetini şekillendirebilirsiniz. Doğruyu ne verirseniz almak durumunda çünkü alternatifi yok. Onun alternatifine gazete, gazetedeki durumu anlattık. Ama bugün bu manzara böyle değil. Ama buna rağmen her zaman toplumun razı edilmesi gerekir. Bu razı edilmek de işte o saydığım, demin verdiğim örnekler, Menderes'le ilgili manipülasyonlar, işte sokak şiddeti, derin devlet dediğimiz gladyo unsurlarının sokağa hareketlendirmesi. Bunlar hep aslında toplumu şeydir,
1: Kışkırtıcı
0: kışkırtan, darbeye razı eden şeylerdir. Zaten bu rıza olmazsa, şu cümleyi de söyleyeyim, belki
1: lütfen buyurun.
0: siz de oradan devam etmek istersiniz. Zaten bu rıza olmazsa darbeden sonra iç savaş çıkar. Allah korusun. Hani demin sağduyudan bahsettik ya, işte yani bu darbecilerin beğenmediği halk aslında iç savaş olmasın diye darbecileri onaylar gözükmüştür ya da razı gelmiştir, sessiz kalmıştır, açıktan muhalefet etmemiştir. Yoksa iç savaş çıkacak. Bakın bunu da şey olarak bizim darbeciler bunu da yine bize bir lütufmuş gibi anlatırlar. Derler ki evet memlekette darbe oldu ama cuntacılar, darbeciler hiçbir zaman toplumu eziyet etmedi. Hani öldürmedi, hapishaneleri 80'de biraz fazladır tutuklamalar falan ama hani sokaktaki insana bir şey yapmadık biz derler. Yahu sokaktaki insana bir şey yapmamanızın sebebi sokaktaki insan sağduyuyla hareket ederek size o imkanı
1: Sizi
0: vermedi.
1: onaylamak zorunda
0: Yani
1: bıraktığınız halk.
0: çok net hani şey olmasın diye, kavga büyümesin diye, daha kötü bir yere gitmesin diye bizim toplumumuz her zaman sağduyuyla hareket etmiştir ve sesini çıkarmamıştır. Yani kabullenmemiştir, benimsememiştir, sevmemiştir, desteklememiştir ama karşı da çıkmamıştır. Çünkü karşı çıktığında gideceği yer
1: Daha kötü iç savaş
0: belli, bir şeye gidecek yani.
1: çaresizliğe.
0: Bir kaosa, bir iç savaşa gidecek. Şimdi şeyi düşünün, 15 Temmuz'u düşünün. Yani o darbe hiçbir zaman başarılı olamayacaktı. Ama o gece başarılı olduklarını düşünün. Sabah uyanacağımız Türkiye manzarası nasıl bir Türkiye olacaktı?
1: Korkunç.
0: İç savaş olacaktı.

0: Yani millet erken davranmıştır. Hiç o raddeye gelmeden o darbeyi şey yapmıştır. Ama yani hadi o gece köprüyü tutabildiklerini, sabaha kadar devam ettirdiklerini, ertesi gün havaalanını da tuttuklarını filan düşün. Hani o kendilerince kritik yerleri işgal ettiler ya. O işgallerinde başarılı olduklarını düşünün. Bu memleket hakim olabilecek miydi FETÖ'cü hainler? Olamayacaktı. Biz bir gecede yaşadığımız hadiseleri belki bir hafta 10 güne yayılmış bir şekilde yaşayacaktık. İşte bizde toplum bunu yapmıştır darbeden sonra. Biraz hem haber alma imkanları, tartma biçme imkanları kısıtlı olduğu için teknolojiyle birlikte. Biraz ondan, biraz da bir kesimi de yani işler daha kötüye gitmesin diye kabullenmiş gözükmüştür.
1: Hocam tarihte darbelerde özellikle 80 üzerinden daha hani medyanın yaygınlaştığı o darbeler üzerinden bunlar yaşanırken yabancıların tesiri, yabancı medya belki ya da müdahil olarak siyasette yabancıların tesiri nasıldı özellikle 80'ler üzerinden
0: Tabii
1: düşünürsek?
0: şimdi Türkiye 80'e geldiğimizde ama 80'den önce 72'de de 60'ta da her zaman uluslararası sisteme az ya da çok entegre olmuş bir ülke oldu. Yani hem bizim bu bulunduğumuz coğrafya hem Doğu ile Batı arasındaki rolümüz hem işte daha evveline gittiğimizde bu işte çift kutuplu dünya dediğimiz bir tarafta Rusya'nın bir tarafta Amerika'nın olduğu o küresel siyasal sistemde işgal ettiğimiz yer. Bunların hepsine baktığımızda Türkiye işte duyuyoruz ya bazen hala işte bilmem nerede bilmem ne cumhuriyetinde falan darbe olmuş diye duyuyoruz. Bakıyoruz aslında 3 yıl önce bir darbe daha olmuş. Falanca general darbe yapmış. Şimdi bir başka general darbe yapıp ondan almış yönetimi. Çok da şey olmuyor, gündemimiz olmuyor. Türkiye hiçbir zaman böyle bir ülke olmamıştır. Bugünkü kadar dünyada belirleyici bir aktör olmasa da en zayıf döneminde bile her zaman uluslararası sistemin kenarında, köşesinde, ortasında, merkezinde bir yeri vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin meselelerine her zaman dünya kulak kabartmıştır. Her zaman dünya müdahale etmiştir. Olanı yönlendirmeye çalışmıştır. Kendi istemediği bir hadise vuku bulsa bile sonuçlarını kontrol etmeye çalışmıştır. Ve dolayısıyla bizim darbe süreçlerinin de içerisindedirler. Kimisinin o işte bahsettiğimiz o Amerikan derin devletinin bu NATO sisteminin bir uzantısı olarak gelen o gladyo yapısı kimisinin tertipleyicisidir, destek vericisidir. İşte o meşhur 80'den sonra Amerikalıların darbeyi bizim çocuklar yaptı dediği mesele buraya çıkar. Ama bunu da izniyle şeyden görebiliriz. Bizdeki darbe bildirilerinden görebiliriz. Bizdeki darbe bildirilerinin bir klişesi de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kurumlara karşı yükümlülük ve sorumluluklarına aynen devam edeceğini vurgulamasıdır. Yani işte sayar NATO'ya, şuna, buna, Birleşmiş Milletler'e, şuna, buna diye sayar. Yani aslında dışarıdaki odaklara der ki biz darbe yaptık ama Türkiye'nin yönünü sizi rahatsız edecek bir şekilde sağa ya da sola, yukarı ya da aşağı çevirmeyeceğiz. Siz şey olun,
1: Müşteri olun.
0: müsterih olun. O garantiyi her zaman verir. Hani kötü bir kopyasıdır. 15 Temmuz darbe bildirisinde de bu vardır. 12 Eylül'de de bu vardır. Türkiye'nin aynı uluslararası sistemde, aynı güç bloğunda yer alacağı ve uluslararası yönünü, oryantasyonunu değiştirmeyeceği garantisi her zaman verilir. Bu garanti bize neyi gösteriyor? Yani bir yerlere selam çakıyor. Diyor ki biz bir darbe yaptık ama siz müsterih olun, rahat olun.
1: Size
0: Size
1: dokunmayacak.
0: dokunmayacağız. Şimdi bu ne kadar acı değil mi? Yani hani topluma dokunuyorsun, toplumu
1: Ezip geçiyorsun, yok
0: ezip
1: sayıyorsun.
0: geçiyorsun, onu dinlemiyorsun ama uluslararası sistemi dinliyorsun. Bir böyle bir acı sonuç ortaya çıkartıyor bu. İkincisi de işte aslında bu Türkiye'nin o uluslararası sistemle iç içeliğini gösteriyor. Yani eğer bir darbe yapacaksanız, yapmışsanız, bir girişimde bulunmuşsanız yana ya da bunun muhakkak bir şeyi vardır. Uluslararası ayağı vardır. Bir yerlerden icazet alınmıştır, bir yerlere garanti verilmiştir. Bu 80'de de böyle.

0: öyleydi. Bu vurgu 80'de de yer alıyordu. Çünkü zaten 12 Eylül'e baktığımızda hani o sokağa esir almış olan, sokağa çekilmez haline getirmiş olan o devrimci şiddet diye meşrulaştırılan anarşi bir tarafta. Bu bize mahsus bir şey değildi. Hani dünyanın birçok yerinde sokak olayları vardı. Ve zaten temel bunların oturduğu düzleme baktığımızda bir yanda Rusya vardı, öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri vardı. Yani Türkiye'de dolayısıyla 12 Eylül'de Amerika'dan icazet almadan darbe yapamazsınız. Ya da nasıl yaparsınız? Amerika'dan icazet alarak darbe kazayla yapmış olsanız bile ertesi gün bir darbe gelir. Sizin yaptığınız darbeyi de ortadan kaldırır. Ama 80 böylesi değildir. 80 gayet Amerika ile birlikte planlanmış, uluslararası sistemle birlikte planlanmış bir darbedir. Şeye geldiğimizde, daha günümüze doğru geldiğimizde ise medya üzerinden bu uluslararası sistemin darbenin hazırlık süreçlerine de müdahil olduğunu görüyoruz. Yani hiç masum değildir. Kusura bakmasınlar yani. Şeye giden süreçte, 15 Temmuz'a giden süreçte yabancı basının Türkiye'deki uzantıları, Deutsche Welle'ler, ondan sonra BBC Türkçeler, bunların yaptıkları...
1: Voice of America'lar
0: bunların yaptıkları. Pardon, işte Türkiye işi de silah sağlıyor haberleri nereden çıktı? Türkiye işi de destekliyor haberleri nereden çıktı? Şeye giden süreçte 15 Temmuz'un öncesinde ve sonrasında Türkiye bir diktatörlüğe dönüştü haberleri nereden çıktı?
1: Yabancı basın üzerinden pompalandı.
0: Pompalandı ve bizdekiler de bunu satın aldı. Buna uyum gösterdi. Evet. Kullandı.
1: Hocam şimdi düzen söylemleriyle sürekli işte bu özellikle halkı yok sayarak yapılan darbeler üzerinden konuşmak gerekirse sadece halkı yok saymak değil, bir taraftan da özellikle 80'lerde sendikalar, işçi dernekleri vesaire çok önemliydi. O dönemde darbeden sonra sendikaların, işte derneklerin faaliyetlerine de sınırlamalar getirildi bildiğim kadarıyla. Bu sınırlamalar halkın, sendikaların, o toplulukların ortak sorunlarını dile getirmesini nasıl etkiledi? Yani bir işçi ya da bir dernek üyesi için ne değişti? Yine sessizliğe mi büründüler? Bastırıldılar mı onlar da sivil halk gibi?
0: Vallahi yani çok bastırıldıklarını da maalesef söyleyemiyorum. Keşke bastırılmış olsalar, durum daha vahim, işlevlerini yerine getirdiler ve kenara çekildiler. Yani 80'e giden, 12 Eylül'e giden süreçte Türkiye'deki sendikal mücadeleye falan baktığımızda, yine birazcık daha genelleştirelim. Türkiye'de darbelere giden süreçte bir takım sendikaların, bir takım meslek birliklerinin faaliyetlerine baktığımızda...
1: Görevleri mi vardı diyorsun?
0: Görevleri vardı. Yani çok hafızamın taze olduğu bir şey. Şimdi çok konuşulur bizde Tabipler Birliği. Yani 97'de 28 Şubat'a giderken açıklama yapıyorlar tıp bayramında. Memlekette irtica öyle bir arttı ki artık bu şartlarda yani hekimliğin meselelerini, tıp camiasının meselelerini konuşmaya gerek yok, irticayı konuşmamız lazım diye açıklama yapıyorlar. İşçi sendikaları beşli çetenin bir parçası değil mi? Yani bunlar maalesef, hani şöyle bir tablo yok karşımızda. Yani 80'lerde giden, 12 Eylül'e giden süreçte bir şekilde memlekette sol bir idare, sol bir rejimle memleketin daha iyi olacağını düşünüp bunun için çabalayan üniversite öğrencileri, işçilerin hakları için çabalayan sendikalar, meslek birlikleri var. Bunlar çabalıyorlar ve bunlar örgütleniyorlar ve insanları ikna ediyorlar, toplumu ikna ediyorlar da memleket bir sanki sosyalist devrimin, bir sol devrimin eşiğindeymiş de

şey gelmiş, junta gelmiş de bu sol muhalefeti ezmiş. Böyle bir durum yok karşımızda. Karşımızda olan şey askeri darbeye zemin hazırlamak için

0: Ne işçi mücadelesine dair bir iddia var, ne üniversitelerin daha demokratik yer olmasına dair bir iddia var, ne basının daha özgür olmasına dair bir iddia var. Şimdi şurada aklı başında kime sorsak, siyaset bilimci, siyaset tarihçisi vesaire olmasına gerek yok. Aklı başında kime sorsak, yahu bir cuntanın yönettiği bir memlekette mi yoksa en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği bir memlekette mi basın daha özgür olur desek, tartışmasız olarak cevap en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği bir memlekette basın daha özgür olur. Üniversiteler hangisinde daha özgür olur, hür düşüncenin merkezi olur desek, tartışmasız olarak en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği denir. Hangisinde işçi daha rahat eder desek, tartışmasız olarak bir diktatörün, askeri bir diktatörün yönettiği bir ülkedense, kötü de olsa sivilin yönettiği bir ülkede denir. Nasılsa darbe yapılana kadar üniversiteler daha demokratik, daha iyi bir üniversite söylemiyle karıştırılır. Çalışma mahalleleri, iş yerleri, işçi mücadelesi, emek mücadelesi adına karıştırılır. İşte basın özgür değil denilir. Ama bu iddialar darbenin ertesi günü ortadan kaybolur. O insanların hiçbirini göremeyiz. Hatta öyledir ki 12 Eylül'e gelene kadar bu insanlar bu iddialar için sokakta kan dökmeyi, ölmeyi ve öldürülmeyi meşru görürler. Üniversitede kan dökmeyi, ölmeyi ve öldürülmeyi meşru görürler. Hani siz devrim için canınızdan geçmiş insanlardınız? Hani siz sendikal mücadele için, işçinin hakları için canınızdan geçmiş insanlardınız? Canınızdan geçmek, ölmek ve öldürülmek darbenin öncesinde aklınızdaydı, bunu göze alıyordunuz ve darbenin sonrasında unuttunuz mu bunu? Nerede kaldı sizin o mücadeleciliğiniz? Nerede kaldı devrimciliğiniz? Nerede kaldı idealleriniz için kurşun atmayı, kurşun yemeyi, sivilleri öldürmeyi meşrulaştıran devrimci şiddet romantizminiz bu sivillere mi işliyordu? Demek ki bu, evet, sivillere
1: Sivilleri
0: işliyordu. Bu aslında sivillerin elini kolunu bağlamak, cuntacıların önünü açmak için bir söylemden başka bir şey değildi.
1: hocam, darbeyi halkı, işte darbe özelinde, genel darbe geleneği üzerinde basını, sendikaları, üniversitelere değindik ama biz darbeleri hep sadece 12 Eylül üzerinden bahsetmiyorum. Tüm tarihteki darbeler için genellikle siyasetçiler ve askerler üzerinden konuşup dinliyoruz. Bir de kadınların gözünden de açıkçası baksak nasıl bir hikaye görürüz? Kadınların yaşadığı çok ciddi sıkıntılar var darbe dönemlerinde, öncesinde, sonrasında. Hangi deneyimler geri planda kaldı? Neleri konuşmalıyız?
0: Vallahi şöyle bir şey var maalesef. Yani normal bir süreçte bile kadınlar her zaman olumsuzluğu daha fazla hisseden taraf oluyorlar. Bugün yani her şeyin düzenli olduğu, işlerin yolu gittiği bir ülkede mesela sağlık sisteminde bir aksama olsa bundan önce kadınlar mağdur oluyor. Ya da kadınlar erkeklerden daha fazla mağdur oluyor. Zaten darbe süreçlerinde bu normal işleyişte bile böyleyken darbe süreçlerinde bu kadınlar aleyhine olan durumun daha fazla arttığını görüyoruz. Yani bir şeyden bahsediyorsak, toplumsal kaostan bahsediyorsak, şiddetten bahsediyorsak, sokakları esir almış olan anarşiden bahsediyorsak, bunun birinci hedefi kadınlar oluyor. Çünkü kadınlar daha kolay hedef addedildikleri için birinci hedef haline geliyorlar. Herkesin daha rahat güç yetirdiği bir şeye geliyor. Zümre haline geliyor kadınlar. Sokakta da böyle oluyor. Siyasette de böyle oluyor. Yani şeyi düşünün. Hani bunu böyle tekil tekil sektörleri çekerek de bakabiliriz. Yani insanların işe gidip gelemediği bir ortamda zaten işte 12 Eylül'ü konuşursak kadınların iş gücüne katılımı bugünkünden de düşük bir orandayken bu ekonomik sıkıntının kadınları çarpan etkisiyle vurduğunu görüyoruz. Ya da işte bu sokaktaki kaosun, o can emniyetinin olmayışının kadınları daha fazla vurduğunu görüyoruz. Keza üniversitelerdeki durum. Yani işte ders

0: yapamadığınız bir üniversite var. Şeyler bundan, çünkü kadının sosyal mobilizasyon imkanları çok çoğu eğitimden geçtiği için ve zaten bin bir şeyle, bir erkeğe göre bin bir zahmetle o üniversite eğitimine erişebildiği için o eğitimde yaşanan bir aksama kadını daha fazla şey yapıyor, vuruyor erkeğe göre. Yani herkes için kötü, spesifik olarak kadını hedef almış bir süreç değil bu. Ama neticelerine baktığımızda, tesirlere baktığımızda kadına daha bir çarpan etkisiyle yansıdığını görüyoruz.
1: Her kesim için, sadece kadın özelliği için sormuyorum hocam. Aslında darbe sonrasında, her darbe sonrasında şiddetin kısa bir süre sonra azalması hala hani akıllarda soru işareti, merak edilen bir konu. Yani devletin elindeki imkanlar büyük ölçüde aynıysa, devlet demek doğru değil gerçi o dönem için, o müdahaleci kesim, cuntacılar için aynıysa, daha önceki durdurulamayan olaylar nasıl kontrol altına alınıyor o zaman? Yani bu farkı açıklayan somut bilgiler var mı? Ve en önemlisi 12 Eylül'den sonra örneğin özellikle mesela yeniden seçim yapılması darbenin sona erdiği anlamına mı geliyordu? Bunlar biraz merak edilen, seyircilerimizden de gelen sorular.
0: Şimdi bu şiddet meselesi dediğim gibi iki sebepten dolayı bitiyor. Birincisi, zaten darbeyi yapanlar el altından şiddeti yaratanlar. Hı hı. Yani şiddet darbenin bir meşrulaştırma mekanizması olduğu için darbe yapılınca şiddete gerek kalmıyor. Şiddet bundan dolayı sokak şiddeti en azından düzene giriyor. İkincisi de şu, işte düşmanlık sivile karşı olduğu için cuntacıya ve onun getirmiş olduğu baskıcı sisteme karşı sokağa tutmakta zorlaşıyor. Yani demin kastetmiş olduğum en kötü sivil iradeyle bir cunta idaresi karşılaştırması tam da burada devreye giriyor yani. En kötü sivil idarede bile karakola düştüğünüzde, mahkemeye düştüğünüzde bir güvenceniz vardır. Evet, bunlar bizim sevdiğimiz, istediğimiz, özlediğimiz standartlarda olmayabilir. Ama bir cuntanın idare ettiği memlekette onu da bulamazsınız. Hı hı hı. Yani özetle sokağa karıştırmak da zordur. Cunta gelir, sokağa çıkma yasağı ilan eder. Buna uymayanı alır, toplar, stadyumlara biriktirir. Bunlar hikaye değil. Türkiye'de 12 Eylül'de yaşanmış süreçler. Stadyumlara biriktirir, asar, keser, işkence yapar. Onları gecenin bu saatinde o işkence metotlarını sayıp işin şeyine girmeyelim, edebiyatına girmeyelim. Ama şeydir yani, kötüdür. Asar, keser, işkence yapar, zulmeder, şiddeti de böyle bitirir. Zaten amacına ulaştığı için şiddetten beklenen şey o darbenin yolunu döşemek olduğu için, hı hı, ve bir taraftan da böyle şiddet amacına ulaşmıştır. Dolayısıyla bıçak gibi kesilir. İşte zaten bu bıçak gibi kesilmesi bizim zihnimizdeki en büyük soru işaretidir. Evet, evet, nasıl, evet, oluyor da bıçak gibi kesiliyor? Yani madem tek sebep şiddetse, yani asker, polis, darbe yapmadan önce de asker, polis. Evet. Pekala, sivil iradenin emri altında da madem böyle bir kabiliyeti varsa bu şiddeti bitirebilirdi. Neden sivil idare varken bu şiddeti bitirmiyor? Sivil kolluk tam olarak bu işe yarar değil mi? Yani kolluk nedir? Devletin şiddet kullanan gücüdür. Hatta biz devleti nasıl tanımlarız siyaset biliminde? Yani birçok tanımı vardır da tanımlarından birisi de meşru şiddet kullanma tekeline sahip olan aygıttır devlet. Yani şiddet derken illa kötü bir şey anlamayın. Yani sopa zor. Zor kullanma, meşru olarak zor kullanma ayrıcalığına sahip olan tek unsurdur devlet. Bakın, bireylerin, partilerin, derneklerin, vakıfların, futbol kulüplerinin aklınıza ne gelirse gelsin, bunların hiçbirinin şiddet kullanma ayrıcalığı yoktur. Hı hı. Devletin şiddet kullanma ayrıcalığı vardır. Sizi öldürür de nasıl öldürür? Polisle çatışırsanız, teröristseniz sizi öldürür. Sizi tutar, parmaklıklar arkasına dağıtar. Nasıl atar? Suç işlerseniz, hapis cezası almışsanız atar. Ondan sonra sizi evinize de hapseder. Nasıl şey yapar? suç işlemişsinizdir, evinizi hapseder. Yani bu şiddet kullanır devlet. Hı-hı. Ama bunu meşru bir şekilde kullanır. Kafasına göre değil, kanunla, nizamla, düzenle kullanır. Yani ve bu devletin tekelindedir. Ve bu devletin tanımıdır. İşte devlet bu şiddeti nasıl kullanacak? Kolluk dediğimiz unsurla kullanacak. O kolluk ne? İşte polisidir, askeridir, jandarmasıdır. Şudur budur. Farklı yetkilere sahip şeyler ve uzmanlık alanlarına sahip kolluk kuvvetleri devletin. Peki 12 Eylül'den sonra, hani şimdi futbolda tartışılıyor ya, yabancı hakem getirelim, şu olsun bu olsun filan diye. 12 Eylül'den sonra bu memlekete dışarıdan bir yerden kolluk kuvveti mi geldi? Gelmedi. İşte 11 Eylül'de buna müdahale etmek için bu ülkenin kolluk kuvvetlerinin bir teçhizat eksikliği, bir eğitim eksikliği, bir ne bileyim silah eksikliği, araç gereç eksikliği, istihbarat eksikliği vardı da 12 Eylül'de bir günde, bir gecede bu eksiklik mi
1: giderildi?
0: Hayır. Devlet aynı devlet, kolluk aynı kolluk, asker aynı asker, polis aynı polis. Madem mesela bu sokak şiddeti polisin boyunu aşar bir seviyeye geldi, askerin buna müdahale edip çözmesi gerekti. Olabilir. Yakın tarihimizde de olmuştur bu Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da bu hendek vakalarında bazı yerlerde polisin boyunu aşar seviyeye gelmiştir. Özel kuvvetlerden destek alınmak icap edilmiştir. Ya da işte bugün kırsalda jandarmadan destek alınmak icap eder çeşitli vesilelerle. Bu ordu o zaman da bu devletin ordusuydu. Niye sivillerin otoritesi altındayken bu destek alınıp da müdahale edilmedi de illa yönetime el koymak gerekti? Yani bu soruyu sorunca aslında bu şiddetin şeyini görüyoruz.
1: Daha derinleşiyor.
0: Daha derinleştiğini, kaynağının neresi olduğunu görüyoruz. Diğer meseleye gelince, peki şey oldu mu? İşte seçim yapılınca her şey bitti mi?
1: Evet, yani biraz daha açayım hocam. O 12 Eylül ya da diğer darbeler. Hemen darbe sonrası seçim yapılıyor diyelim. Yani o seçim darbe döneminin sona erdiği anlamına mı geliyor? Ve en önemlisi, o sandığa dönülse bile o dönemde konulan o kuralların, yasakların etkisi hala devam ediyor mu, etmiyor mu? Bunu merak etmiş seyirci.
0: Şimdi size bir şey tablo anlatayım. Çokça sosyal medyada da paylaşılır bu fotoğraf. Bizde Yüksek Askeri Şura vardır. Malumunuz, bilirsiniz.
1: Evet.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tayin ve terfilerinin ele alındığı bir şeydir, toplantıdır. İşte bu yaz aylarında toplanır. Çok da güzel bir şeyle birlikte, denk düşürmeyle birlikte, işte 30 Ağustos'la birlikte, malumunuz bizim zafer günümüzdür, bayramımızdır. 30 Ağustos'la birlikte bu yeni kademe yeni görevlerine başlar. Yeni terfiler açıklanır, yürürlüğe girer. Şimdi Yüksek Askeri Şura, şöyle bir detay var. Geçer işte Ağustos ayı geldiğinde Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplandı. İşte bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplandı. Ama işte öncesinde Abdullah Gül Başkanlığında, Sezer Başkanlığında, Demirel Başkanlığında toplandı diye yazar şeyler ve bir fotoğraf paylaşırlar. Kocaman bir masa, öyle olması gerekiyor. Yani bir Kanarya Sevenler Cemiyeti'nin toplantısı değil bu. Koskoca memleketin Yüksek Askeri Şurası, gösterişli kocaman bir masa. İki tarafında şeylerimiz, generallerimiz, askerlerimiz, komutanlarımız gayet olması gerektiği gibi şıkır şıkır resmi üniformaları içerisinde. Fakat masanın başında iki kişi aynı anda oturur. Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplandıysa orada Cumhurbaşkanı'nın tek oturması gerekir. Bugün öyle oluyor. Ama bu bugün olabiliyor. önceden Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı orada beraber oturuyordu. Çünkü bu askeriyenin terfisidir. Ne kadar Cumhurbaşkanı da olsa, devletin başkanı da olsa, komutan da olsa sivildir. Oraya tek başına hakim olmasını yakıştıramaz düzen. Hmm. Bir zihniyet, geçmişte kalmış olan o yanlış zihniyet. İşte sorunuzun cevabı bu. Hmm. Yani şey, junta yönetimi evet anayasa yapar, kanunları yapar, seçime gider ve kışlasına geri dönmüş gözükür. Ama anayasa juntanın hazırladığı anayasadır. Siyasi partiler yasası juntanın hazırladığı siyasi partiler yasasıdır. Seçim yasası juntanın hazırladığı seçim yasasıdır. Ve sistemin içerisine devamlı müdahale edebileceği unsurları koyar. Şey yapar. İşte bunlar bugün böyle şey küçük gözüküyor. Bugün artık Türkiye bu konularda o kadar şey kat etti ki mesafe kat etti ki çok şükür bunları konuşmuyoruz artık. Yani bu alandaki olumlu gelişmeleri bile konuşmuyoruz. Ya İstanbul gibi bir yerde işte ilde şey olur, güvenlik toplantısı yapılır. Valinin yanında garnizon komutanı. Ya şimdi taşrada asker, jandarma, saha, arazi tabii ki. Amenna, başımızın üzerinde yeri var da ya bu metropolü garnizon komutanı mı yönetecek? Üniversitelerin meselesi konuşulur. Askerden görüş alır. YÖK Milli Güvenlik Kurulu'ndan görüş alır. Üniversiteleri Milli Güvenlik Kurulu mu yönetecek? Üniversitelerde bir şiddet ortamı olursa tabii ki güvenlik boyutuyla görüş verecek. Yani memleketin dış politikası yapılır. Şimdi bizim mesela Türkiye'mizin en önemli dış politikası meselelerinden birisi nedir? Yıllara sari devam eder. Kıbrıs meselemiz, hı hı, değil mi? Yani Kıbrıs'ta yönümüzü asker tayin eder. Kıbrıs meselesi askeri ilgilendirir mi? Tabii ki ilgilendirir. Orada bir askeri mesele var, bir güvenlik meselesi var. Evet. Askeri tabii ki ilgilendirir ama askerin meselesi değildir. Askeri de ilgilendiren bir meselesidir. Meseledir, sivilin meselesidir. Sivil bu meseleyi çözerken askeri boyutuyla ilgili de askerden danışmanlık alır, görüş alır, fikir alır ama talimat almaz ya da askerin ağzına bakmaz. İşte Türkiye'nin düne gelene kadar ki siyasal sistemi siyasetçilerin yol yaptığı, o da yaparsa, ondan sonra belediye hizmetlerini gördüğü, Bayındırlık, İmar İskan bu meselelere baktığı ama memleketin ekonomisini, dış politikasını askerlerin yönettiği, MGK üzerinden yönettiği bir yapı. Bu MGK'yı kim koydu? Junta koydu. Hı hı. Yani o kadar sisteme, yani anayasasıyla, kanunlarıyla ve sistemin içine yerleştirdiği kurumlarla sisteme o kadar müdahildir ki zaten biz şunu kaçırıyoruz belki. Hani biz zannediyoruz ki dediğim gibi ya 60'tan önce memleketi gerçekten siviller yönetiyordu. Hani 60'ta darbe oldu, 27 Mayıs, işte kısa birkaç yıl askerler yönetti. Sonra seçim yapıldı, siviller yönetmeye başladı. Hı hı. Sonra bir muhtıra oldu, birkaç aylık bir mesele. Ondan sonra tekrar siviller yönetti. Sonra 12 Eylül oldu. İşte şey oldu, anayasa oldu. Sonra yine siviller yönetti zannediyoruz. Hayır. Bu hani bir şey, grafikler vardır ya. Ya bu zaten devamlı askerin yönettiği bir grafik. Darbe dönemlerinde grafik sadece tepeye çıkıyor, pik yapıyor yani. Bir tırmanışa geçiyor. Ondan sonra da şeyler yönetiyor. Askerler yönetiyor. İşte Kenan Evren kendini Cumhurbaşkanı yapıyor. Hı hı. Milli Birlik Komitesi üyelerine dokunulmazlık sağlıyor. Öbür darbede bunlar senatör yapılıyor. Bunlar onaylamadan meclis kanun yapamıyor. Bugün milletin artık ne kadar haklı ne kadar haksız ayrı konu, şey yaptığı, karşı çıktığı bütün kurumlar 80 darbesinin mamülüdür. İşte YÖK'ünden tut Milli Güvenlik Kurulu'na kadar. Yani
1: aslında
0: biz
1: ne

0: kadar demokratik gözükürse gözüksün, o dönemlerde altyapı, anlayış hep sistem kurulmuş ve aynı
1: yani,
0: devam ediyor.
1: Şimdi biz şeyle dalga geçiyoruz değil mi birazcık, yani böyle hani dalga geçiyoruz demeyelim de garipsiyoruz yani. İşte İran'da seçim oluyor, şey yapıyor, birisi cumhurbaşkanı adayı olacak, duyuyoruz haberlerden. Hani hususi bir ilgimiz yoksa sadece duyduğumuzda kalıyoruz. Diyoruz ki Anayasayı Koruma Kurulu işte felanca kişinin cumhurbaşkanlığı adaylığını reddetmiş diyoruz. Ya garip geliyor bize yani, olur mu? Hani herkes aday olsun, seçerse seçsin, zaten halkın önüne gidecek. Halk seçmeden belki halk seçecek, belki halk onaylamayacak. Halk onaylamadan niye bir kurul onaylasın diye haliyle garip geliyor bize. E bizde 80'den sonra seçime girecek partilere askerler karar veriyor. Bak seçim yapıyoruz, anayasa kabul etmişiz. Seçime girecek partilere askerler karar veriyor. Bu sıcak müdahale ve dediğim gibi kurumlar hala devam ediyor. E bizde 97'yi, 2007'yi kim yaptı? 28 Şubat'ı 97, 2007'de Emutra hangi kurum üzerinden oldu? Bugün biz 15 Temmuz'dan sonra buralardaki zihniyet dönüşümünü başarabilmişiz. Şimdi benim kuşağım bilir, bizim milli güvenlik dersimiz vardı. Emekli bir albay gelirdi ya da bizim görevdeki bir asker gelirdi. Ya ben
0: Cirit gibi bir asker
1: ya gelirdi. Ya hele emekli albay yani yıllata, memlekete yıllarca hizmet etmiş, albay olmuş, şu olmuş, bu olmuş, emekli olmuş, yaşında benden ileri. Elini ayağını öperim. Ayrı konu ama ne işin var senin benim dersimde ya? Senin benim dersimde ne işin var?
0: O dönem o vatan sevgisini ya, aşılamak için ben bir figür
1: asker,
0: olarak...
1: Ben bir asker görmeyince vatanımı sevemiyor muyum? Vatan sevmek... Askerler vatanlarını severler. Vazifeleri icabıyla da vatan sevgisinden dolayı hepimiz canımızdan geçeriz ama... Vazifeleri itibariyle askerler ön sırada canından geçerler. Onu tartışmıyorum. Kimse lafı tersinden anlamasın. Askerlik sıradan bir meslek değildir. Ve tabii ki bu insanlar canları pahasına bu memleketi korumayı meslek edinmiş, hayat önceliği, hayat tarzı haline getirmiş insanlardır. Ama ben 15-16 yaşında körpecik bir çocuğum. Benim vatan sevmem için o tezgahtan geçmem mi gerekiyor? Ben kendi kendime, kendi duygularımla, kendi içinde yaşadığım sivil hayatın sınırları içerisinde vatan sevemiyor muyum? İşin içine apolet girmeyince benim vatanseverliğim eksik mi kalıyor? Ne işi var? Ve şey de yok orada, hani mesela hani şöyle bir şey olsa onu da anlarım. Burada böyle bir hani fiziksel bir dayanıklılık, askeri bir şey filan, öyle bir eğitim, hani belki şu denilebilir, denir ki sivillere de sivil kadar birazcık askerlik öğretelim. Hani seferberlik hali var, şu var, öyle bir şey de yok. Bana rütbe ezberletiyor. Bana oradan resmi ideoloji pompalıyor. E benim vatandaşlık dersim var. Benim normalde bununla ilgili şeyleri vatandaşlık dersinde görmem gerekiyor. Hatta onun ötesinde bütün derslerin müfredatı içerisinde benim bunu görmem gerekiyor. Yani hani diyoruz ya, askerin etkisi devam ediyor muydu diye. Ya yani düne kadar devam ediyordu. Bırakın hemen 80 sonrasını, eğitim sistemimizi şey yapıyordu, şekillendiriyordu. Liseden şeye kadar, üniversiteye kadar ekonomimizi şey yapıyordu, şekillendiriyordu. E niçin o zaman yani... Hadi buyurun o zaman bunu da konuşalım. Niye bu cuntacı, darbeci generallerin hepsi emekli olduktan sonra büyük şirketlerin yönetim kurulu üyesi olurlardı?
0: Neden hocam?
1: Neden? Yani bunlar şey mi, bizim bilmediğimiz bir piyasa bilgisi, bizim bilmediğimiz bir ticaret bilgisi, bizim bilmediğimiz bir sanayi bilgisi mi veriliyordu bu insanlara? Harp okulunda, kışlada, kurmaylık eğitimi esnasında finans mı öğretiyorlardı, insan kaynakları mı öğretiyorlardı, üretim süreçleri mi öğretiyorlardı, uluslararası ticaret mi öğretiyorlardı, uluslararası lojistik mi öğretiyorlardı? Bunlar bu memlekette ya da dünyanın başka bir yerinde tipik askerlik eğitiminin bir parçası mı? Değil. Peki bu insanlar niye bu holdinglerin bir asker emekli olduktan sonra niye bir bankanın yönetim kurulu üyesi olur? Bir banka niye istihdam etmek ister yönetim kurulu üyesi sıfatıyla ya da bir holding niye istihdam etmek ister? Çok basit. Emekli de olsa o siyasetin üzerindeki gücünden faydalanabilmek için istihdam etmek ister. Yani mesele askerin darbe yaptıktan ne kadar sonra sivil siyasete alan açtığı değil. Sivil siyaset bizde gerçekten istisnadır yani. Şeyle dediğim gibi yol yapar, elektrik, su, o becerirse o işleri yapar yani.
0: Aslında son 1-2 dakikamız toparlamakta gerekirse belki de tüm bu baskıcı zihniyetin, cuntacı, ülkeyi geri götüren zihniyetin bütün öğretilerine ve sonuçlarına, darbenin sonuçlarına baktığımızda ülkemizdeki belki de o çok sesliliğin, cumhuriyetin getirdiği çok sesliliğin, demokrasinin, sivilin ve halkın hani halk milletin efendisidir sözünün hala günümüzde bir darbeyi bile bastırdığını, bir girişim olarak önümüze koyduğunu daha iyi belki de analiz edebiliyoruz hocam. Tüm bu öğretilerle beraber son sözlerinizi de alalım.
1: Son söz çok güzel bir yerde bıraktınız. Ben de ondan devam edeyim. Bir cümle ekleyeyim. Bakın 15 Temmuz çok yönden öğretici bizim için. Bir sürü vasfı var da vasıflarından birisi de öğreticiliği. Ve bakın 15 Temmuz'da bu millet bu tartışmayı bitirmiştir. Darbeciye yaptığı muameleyi de askerine yaptığı muameleyi de göstermiştir 15 Temmuz'da. Yani bu milletin asker meselesinin ne olduğu 15 Temmuz gecesi bitmiştir. Bu millet askerini sever, darbeciyi sevmez.
0: Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. 12 Eylül'de 12 Eylül darbesi özelinde aslında Türkiye'nin yakın geçmişteki tüm darbelerinin bir analizini yapmış olduk. Neler götürdü ülkemizden? Masayı yatırdık bütün gerçekliğiyle. Herkesin de anlayacağı şekilde hem analitik düşüncenizi analiz ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz
1: rica
0: katıldığınız
1: ederim,
0: için değerli tarih severler. Profesör Doktor İsmail Çağlar hocam bizlerleydi. 12 Eylül'de darbe geleneğini, sebeplerini, sonuçlarını masaya yatırdık. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas, kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam 46. yılını idrak ettiğimiz 12 Eylül'ü konuşacağız. 12 Eylül'ün anatomisini, eski deyimle teşriğini yapacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Hasan Nuri Yaşar'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan Bey. Hoş bulduk. Ara ara darbeleri konuşuyoruz sizinle.
1: Evet.
0: Ve her konuştuğumuzda bir ihtilal daha var. Bir zamanlar kitabın adıydı. Hakikaten konuşacak ve hala içinde olduğumuz bir
1: kesinlikle
0: şey.
1: Öyle.
0: 27 Mayıs'ta öyle, 80'de öyle. Ama dış konjonktürden başlamak istiyorum. Eskiden olsa biz dış konjonktürü pek konuşmazdık. Hep içeriden ele alırdık mevzuları. Ama şimdi yaşadığımız dünyada dış konjonktürü artık hem Türkiye başka türlü yaşıyor, içinde yaşıyor ve müdahil oluyor. Belki ondan bilmiyorum. Ama bir mevzu ele alınırken dış konjonktürsüz düşünmemeye başladık. Düşünemiyoruz da. Bunu pratik ediyoruz galiba. Yani eskiden olsa 12 Eylül başka türlü konuşuluyordu. Hatta bir iki dış dinamikten bahsedilirdi en iyi ihtimalle. Ama onun dışında içeride bir mevzu gibiydi. Halbuki dışarıda da bir mevzu. Değil mi? Dışarıda 79 İran İslam devrimi var. Rusların Afganistan işgali var. Yunanistan'ın NATO'dan çekilmesi mevzusu var. Ve Yeşil Kuşak projesi var. Şimdi etap etap konuşuruz inşallah. Yani böyle bir şeyden bahsediliyor. Siz nasıl şerh düşersiniz dış konjonktürün dinamiklerine?
1: Şimdi siz bunu söyleyince aklıma geldi. Çok yazılırdı. Hatta Mehmet Barlas zannediyorum bunu çok söylerdi. Türkiye'nin iç sorunları aslında dış sorunlardır derdi. Yani Türkiye'de bizim iç sorun olarak gördüğümüz her şey gerçekten dışarıda olan bir sorunun Türkiye'de uygulanmasından ibarettir yani. Onun dolayısıyla bunu ikisini birbirinden ayrı görmek asla mümkün değildir. Yani Türkler kendiliklerinden bir iç sorun, bir bunalım yaratıp işte bütün ipi birbirine dolaştırıp o dolaşıktan çıkmaya çalışan insanlar değiller yani. Dışarıda birileri bu iç olayları organize edecek biçimde Türkiye'ye nüfuz ediyor anlamına gelir. Onun için sizin söylediğiniz hoşuma gitti. Yani doğrusu söylemek gerekirse bugün artık dış konjonktürü ancak dışarının bir sorunu olarak konuşuyoruz. Yani bu ne demektir? Dış konjonktür Türkiye'nin içerisine kendi sorunlarını bizim sorunlarımız gibi enjekte edemiyor, empoze edemiyor. Veya deniyor, başarısız oluyor veya kısmen ediyor her neyse. Ama her defasında biz onu kendi iç çabamızla veyahut da kendi iç yeteneğimizle veya kendi iç başarımızla her neyse onu savuşturabiliyoruz. Müthiş bir şey bu. Evet. Yani. İnanılmaz bir gelişme yani bu yani. Bence
0: o bizim
1: yani.
0: Çocuklar.
1: Çok iyi yani.
0: Artık.
1: Yani bizim çocuklar konusu işte buydu yani.
0: Dedikleri
1: tırnak
0: içinde
1: yani.
0: Bizim çocuklar.
1: Bizim çocuklar dediğimiz içerideki onlarınkiler yani. Bu başka bir şey değil yani. Dolayısıyla bugün baktığımda dış konjonktürün Türkiye, tabii 12 Eylül şartlarında değiliz netice itibariyle o konumuz olduğu için ama bugün dünyada herhalde son belki 80 yılın en büyük dış konjonktürü yaşanıyor. Yani her şey karmakarışık. Yani Rusya ile Avrupa çatışıyor, Amerika ile Rusya birbirine girmiş durumda. Çin ile ilgili sorunlar zaten hep erteleniyor değişik nedenlerden. İran buna katıldı. Zaten Gazze'de deşifre olan İsrail'in soykırımcı ve işgalci, genişlemeci politikaları vesaire derken Türkiye bir huzur, hatta nasıl söyleyelim, dış konjonktür huzur adası haline geldi yani. Bölgenin, değil mi, bölgedeki sorunları artırmamaya çalışan, onları çözmeye çalışan, onların işte belli ölçüde başka bir grup insanın güvencesi olan bir istikrar adası ve kendisi böylece bir dış konjonktür oldu. Dış konjonktür böyle olmuyor zaten. Başka türlü olmamaz yani. Onun için burada da müthiş bir şey yani. Bizim sizinle konuştuk. Hani sağım solum 27 Mayıs diye. 12 Eylül falan bunların hepsi aynı yani. Aynı o süreçlerde doğduk, büyüdük. Hepsini yaşadık. Dolayısıyla iç konjonktürde biz neydik? Bugün Türkiye dış konjonktür haline geldiğinde ne anlamı geliyor? Bence bunları çok iyi anlayabilecek bir kuşağız yani ikimiz de.
0: İnşallah. Yani. Halbuki 12 Eylül çocuğu olduğum için ben sürekli küçümsenirdim.
1: Evet.
0: O zamanki

0: gazeteci büyüklerimiz aslında tarafından.
1: Değil mi öyle yani? Mesela 68 kuşağı olarak kendini sunan insanlar 18 yaşında yani üniversite öğrencisi olduğunu söyleyenler. Biz de 12 Eylül'de üniversite öğrencisiydik, doğru. 12
0: ben ortaokuldaydım.
1: Yani. Evet öyle.
0: Ama işte kötü sonuçta depolitik, yani. Ama ne böyle. Politikadan anlamayan bir nesil gibi sunulurdu. Peki dış konjonktürde neye dikkat çekersiniz 12 Eylül'e giderken? Neler önemlidir?
1: Bence iki tane şey önemli Türkiye için. Bir defa İran devriminin bölgedeki etkisinin nasıl olacağı konusu Amerika ve Avrupalılar için bir şey. Soru işareti kocaman. Dolayısıyla bir muhafazakarlık gelişiyor hızla. Derhal bir tepki yani neticede. Bütün devrimler tekinsizdir biliyorsunuz. Yani nereye spread edeceklerini, evrileceklerini bilemezsiniz yani. Dolayısıyla bunun Türkiye'ye bir etkisi olabilir miydi? Olursa bu nasıl yönetilir vesaire. O sadece Türkiye değil yani. Türkiye bir tanesi. Afganistan, Maraş, Irak var. Bir sürü var. Suriye var. Her tarafta olabilirdi yani. Dolayısıyla buna bir muhafaza koridoruna ihtiyacı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir tanesi bu ama bu tek başına değil. Yani bunun başka unsurları da var. İkincisi en önemli bence asıl önemli konu. O zaman tabii bizim anlayabilmemize imkan yok. Türkiye'de çoğu insanın da anladığını zannetmiyorum. Büyük liberal dalga geliyor. Yani büyük neoliberal dalga 1980'de yükseldi ve bütün ülkeleri esir aldı. Birazdan konuşacağız. Özelleştirmeler vesaire falan da olacak o tartışmaların içerisinde. Bu dalgaya karşı, bu dalga nereden geliyor? Bu dalga İran'dan gelmiyor bu defa. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor bu dalga. Bu dalganın etkisinin Türkiye'de nasıl olacağı da bu defa içeridekiler için bir belirsizlik.
0: Yani bu Thatcher, Reagan aynen döneminden öyle söz yani. Ediyorsunuz.
1: Bu iki dalganın çatıştığı yerlerde Türkiye'nin iç dinamiklerini harekete geçirip hem İran devrimine karşı bir tedbir hem de liberalizmi kabul eden ama yine de içerideki bürokrasinin çok fazla kendisini sahipsiz terk edilmiş hissetmesini mevsi içinde bana göre bir yerli ve milli demokrasi. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin 1986 yılında böyle kararı var. Bizim anayasada tanımlı demokrasi diyor Anayasa Mahkemesi. Bu anayasada tanımlı olan demokrasiyi biz diyor istiyoruz, savunacağız diyor. Bu anayasada aslında bir demokrasi tanımlanmıyor zaten de. Yani liberal demokrasi değil demek istiyor. İkincisi de yerli ve milli liberalizm. Bu ikisinin de ilerideki süreçlerde muazzam etkisi var.
0: Yani o
1: doğru ya da yanlış. Ama
0: devletin var. Küçülmesi,
1: evet.
0: Yani küçülme duvarlarının indirilmesi falan tabii. Konuşulan dönem. Ve bugünkü küreselleşmenin başı.
1: Öyle tabii yani bütün ülkeler yani düşün şöyle düşünün yani en büyük iki büyük libertaryen olarak değil mi? Reagan'la Thatcher'dan bahsediyoruz. 80'den bahsediyoruz. Yanlarına Turgut Özal'ı koyun. Arkasından Gorbaçov'un neredeyse efsunlanmış halde değil mi? Terk etti şey yani Sovyetler Birliği'ni. Adam dağıttı yani. O efsuna kapılmış. Çin arkadan o liberalizmden büyük bir pay alacağını görüyor. Muazzam bir yalvarıyor Amerika Birleşik Devletleri'ni ki ne olur beni Dünya Ticaret Örgütü'ne al diye. Yani Komünist Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girip liberal ticaretin kurallarının içerisinde hareket etmek istiyor. Yani çok büyük bir dalga yani. İnanılmaz bir dalga yani.
0: Evet o zaman bu sürekli bütün işittiğimiz şey mal ve hizmetlerin sonsuz bir serbestliği içerisinde hareket edeceği.
1: Aynen öyle. Tabii.
0: Ve yanda da şey konuşuluyor. İnsanlara duvarlar örülüyor. Mal ve hizmetler ama istediği yerde dolanacak.
1: Yani insanların özgürlüğünden konuştuk ama hep eşyaların özgürlüğünü sağladık. İşin esası bu yani.
0: Evet.
1: Mal ve hizmetler.
0: Ve sonra diyorsunuz ki 79 ve bu taraftaki de neoliberal hikayenin içerisinde bizim çocuklar başardı meşhur.
1: Evet, bizim çocuklar
0: ifadesiyle
1: çünkü
0: dile gelen.
1: Ama herkes alacağını almış görünüyor bu işte. Ben onu anlatmak
0: hikaye
1: isterim.
0: Hikaye mi yazılıyor?
1: Bir taraftan Türkiye'deki bürokrasi, askeri bürokrasi, askeri vesayet. Yani Türkiye'de bir bürokratik emperyalizm var. Yani bir sömürge düzeni kurmuş adamlar yani. Ayakta kalabilmek için

0: bir takım numaralar yapmaları gerekiyor. Mesela hafif yoğunluklu bir iç savaş oluşturuyorlar. Toplum hep birlikte aman onsu onlar olmasa ülke kargaşaya gider endişesine kapılıyor. Dolayısıyla hepimiz birlikte, hep birlikte 12 Eylül'ün olmasını alkışlamadık mı yani? Bu üretilmiş bir çatışmaydı. İşte bir silahla bir gün bir solcu, bir gün bir sağcı vuruluyordu vesaire. Bunlar hep konuşuldu yani. Hasan Cemal kendisinin bomba alıp sokaklara atma kültürünü anlatıyor yani kendi anlarında yani. Bu planlanmış, projelendirilmiş bir şey. Dolayısıyla onlar da bunu sürdürürken ne yapmak istiyorlar ayakta kalmak için? Onlar da uzlaşmak istiyorlar. Yani ülkenin katma değerini sizi destekleyen insanlara aktarırsanız onlar da sizin burada ayakta kalmanıza sağlıyorlar.
1: Peki bu dedikleriniz 27 Mayıs çıktısı mı aslında?
0: Bunlar 27 Mayıs'ın kurul düzeninin şeyleri, parametreleri.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye'yi onlara devrettiler. Böyle Türkiye'yi devraldılar. Yani bunun karşılığında Türkiye'nin katma değerini kapitalist şirketlere ve kapitalist ülkelere aktarıyorlar yani.
1: Sürpriz değil yani.
0: Hiç sürpriz değil yani, hiçbir şey. Sadece meseleyi okuma biçimimizi değiştirmemiz lazım. Yani orada fabrika, yani şöyle düşünün. Ülkede uzun süre görev yapan bir devlet planlama teşkilatı yaptı. Planlamalar vesaireler, bitmez tükenmez tartışmalar, 5 yıllık planlar kabul ediliyor, kaldırılıyor vesaire falan filan. Türkiye olduğu yerde sayıyor yani sürekli Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi, bak insani gelişmişliği söylemiyorum ama yani Türkiye Irak'ı ne satabilirdi mesela? Kendisinden ayrılmış o gariban ülkeyi Türkiye'nin daha önce oranın sahibi olan bir ülkenin satabileceği ne vardı yani mesela? Ne gönderebilirdik? Yani Amerika için askerimiz ne kadar önemliyse Irak için de askerimiz o kadar önemliydi. Başka bir şey yoktu yani. Yani oraya otomobil satamazdık, tren satamazdık, herhangi bir katma değerli malımız yoktu yani. Bizim gelişmişlik düzeyi olarak yani endüstriyel olarak oralardan bir farkımız yoktu.
1: 80'de
0: yani.
1: Değil 90'da makarna bile satamıyorduk o
0: yani
1: coğrafyayı.
0: Bu böyle bir şeydi yani. Türkiye'nin kalkınması, endüstriyelleşmesi hepsi bu bürokratik vesayet düzeninin yaşaması karşılığında ya ertelenmiş, ya engellenmiş, ya da yabancılara bir imtiyaz alanı olarak onlara bırakılmış.
1: Peki 12 Eylül yani. Onu ne yaptı?
0: 12 Eylül'de bunu onlar bir şey yapmadılar. 12 Eylül'de bu mevcut düzenin değişmesine karar verildiğinde Türkiye ister istemez dışarıya bir bürokratik vesayet unsurunun yönetiminde açılmaktan artık çıktı. İş adamlarıyla açılacak bir noktaya geldi. Yani
1: özel
0: uçaklara doldurup değil mi 400-500 şeyi insanlar ilk defa dışarıda bir iş adamı olarak karşılandılar. Böyle bir muamele gördüler yani. Aslında normalde bu insanlar batılı şirketlerin Türkiye'deki temsilcileri yani.
1: Evet, peki işte Türk parasının konvertibiliteye geçmesi, evet. Ondan önce macun, diş macunun arasında yurt dışına para çıkarma.
0: Yani hiç kimse, evet yani. Yani şöyle düşünün, döviz Türkiye'de kutsal eşya muamelesi görüyordu yani. Yabancı para. Edinilemiyor. Suç sayılıyor. İçerideki paranın bir değeri yok. Herkesin gözü çok bugün bize komik geliyor ama herkesin gözü Avrupa'dan gelen işçi dövizlerinde. Yani Türkiye işçi dövizlerine ancak meşru para giriş sağlayabiliyor yani. Geri kalan bir şey yok, ihracatı yok yani. Nitekim 2003'te bile Türkiye'nin toplam ihracatı yıllık 30 milyar dolardı yani. Yani Türkiye satmayı bilen bir ülke değildi. Yani neticede üretmeyi bilmiyorsunuz, satmayı da bilmiyorsunuz. Satmayı bilmiyorsunuz zaten. Üretmenize gerek yok. Yani bir kısır döngünün içerisine girmişti. Bu muhtemelen sadece bizde değil, buna muhtemelen diyorum. Dünyanın her tarafında olduğu için muazzam bir liberalleşme politikası, libre eşanj politikaları bütün dünyada yürürlüğe konunca Türkiye'nin buna, dünyanın merkezine yakın bir ülke yani merkezde oturuyor. Buna herhangi bir tepkisiz kalmasına imkan ve ihtimal yoktu. Muhtemelen bunun arka planında, ben sadece bir varsayım olarak söylüyorum, bunun görüşmeleri böyle bir sonla ancak her iki tarafı tatmin edecek biçimde çözülmesi kararıyla 12 Eylül oldu yani. O bizim çocuklar denilen mesele, ben öyle yorumluyorum. Yani bizim çocuklar yine metezoruyla darbe yaptı değil. İkna olduğumuz konuyu gerçekleştiriyorlar hep beraber anlamına gelir. Yani hem liberalizme yol açacaklar hem de bizi de ileride lazım olacak konumlarını da koruyacaklar. Nitekim Kendi Evren kendi partisini kurdu. Hani bunu daha şeyli yapalım diye. Toplum ona izin vermedi yani. O bir de seçimlere 7 Kasım 1983 seçimleri ilk seçimler. O seçimlerin olmasını da engelleyemediler. Zaten aynen şey gibi oldu bu. 1946 seçimleri gibi. 46'da İnönü seçimleri kendiliğinden mi gitti? Hayatta gidecek bir adam değildi yani. Ama dünya
1: mecbur etti.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra seçimsiz bir ülke kabul etmiyordu. Mecburen seçime gitti. Liberal düzen de o düzenin kurucularına bile belli bir noktaya kadar ondan sonra seçim yapmasını istiyor yani. Kenan Evren dolayısıyla seçimi planladı, programladı. CHP'nin başına bir şey getirdiler veya CHP'lilerin başına Necdet Çarp diye bir emekli vali getirdiler. Öbür tarafa emekli bir asker getirdiler.
1: Turgut
0: Özal da sonuçta bürokrasiden bir adamdı bakın. Hiç işlerinde sivil yok yani. Hepsi bürokrat. Yani benim dediğim kurula herkes uyuyor. Sadece Özal aşırı sürpriz o, oldu
1: bürokrat
0: yani.
1: Profiline,
0: hepimiz için sürpriz oldu yani.
1: Bürokrat profiline uymuyordu.
0: Evet uymadı yani. Uymadı ama anlaşılıyor ki onun bürokrat profiline uymayacağı biz bilmesek de bilenler biliyormuş yani.
1: 12 Eylül'ü anlamak için ister istemez 27 Mayıs'la mukayesesinin yapılması gerekir
0: ya
1: diye
0: aslında,
1: düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi ikisinin yapılma nedenleri evet.
1: Bu açıdan da yani işte 27 Mayıs biraz okuma yapalım. Hı hı. Sizin deyiminizle sesli düşünelim. Şimdi 27 Mayıs'ta Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşu nu düşününce işte Menderes gibi bir adam bir daha çıkarsa böyle sağa sola bir sürü bir şey yaparsa yol, köprü, elektrik falan bunu biz şey yapalım. Zapt edelim. Öyle başına buyruk hareket edemesin refleksi diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılacak mısınız ki bu konuda yani Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye kalkınsın diye değil, tersine kalkınmanın bürokrasi elinde yürümesi, siyasi otoriteye onu bile vermemek aslında. Yani bayındırlık işlerini bile vermemek. Zaten bir tek o kalıyordu. Nitekim sonraki yıllarda onu sağlamasını yaptık yani siyasi otorite üzerinden. Aslında bayındırlık işlerinde bile yeterince özgür olmadığını. Ama 12 Eylül'de de 24 Ocak kararları var. Bu da dışa açık. Şimdi siz de söylüyorsunuz. Küresel piyasalara entegre olacak bir sistemi murad ediyor. Bu ikisini mukayese edebilir misiniz? Şu açıdan. Yani Türkiye treninin yola çıkışı açısından. T en başından.
0: Şimdi Menderes hakkında çok konuştuk, çok programlar yaptık. Menderes şey gibi o Mısırların kutsal ibis kuşu var. Onun birçok rengi var ama bir tanesinin güneş nereden vurursa o taraftan inanılmaz renkleri olan bir şey. Yani Menderes öyle bir şey. Mesela Menderes'e bir kısım insan İstanbul'daki tarihi eserleri yıktı diye kızıyor. İşte Vatan Caddesi'nin açılırken. Aynı adamlar Paris'e gidiyorlar. Bulvar Osman'ın açtığı bulvarları ağız açıp izleyerek geri geliyorlar. O bulvarlarda kaç tane eski Fransız eseri yok edildi. Kimsenin umurunda falan değil. Sonra geriye gidiyor başka bir grup insan. Ahmet Vefik Paşa'nın Bursa'daki cadde ve sokakları tıpkı Paris Belediye Başkanı Bulvar Osman'dan, zaten kendisi de oradaydı o zaman, oradan buraya geldi. Ondan esinlenerek o bulvarları açmasını övüyorlar. Menderes diğer taraftan ezanın Türkçe'ye çevrilmesi, işte birçok bu olayların dışarısında başka kimsenin açamadığı bir takım camileri, eski eserleri açabilmesi vesaire falan.
1: İmam hatipleri açması.
0: İmam hatipleri açabilmesi. Hatta bir takım imam hatiplerin açılmasına söz verenler yapamadığı halde bir hatıratta okudum. Allah selamet versin eski bir vaiz ve din adamı. Menderes olmaksızın açılamıyor. Menderes kendisi bizzat müdahale ederek açıyor. Kendi bakanlarını açtırtamıyor yani. Dolayısıyla burada bu emek verenlerin hepsine tabii sağlık, afiyet, geçmişlerine, vefatlerine rahmet diliyoruz.
1: Amin.
0: Diğer taraftan Menderes'in bir başka yüzü var. Daha liberal, daha yani muhafazakarlıktan daha öte bambaşka şey, özellikleri falan var. Yani Menderes de toplumun birçok kesimi aradığını bulabilecek bir yumuşaklık da görüyor. Bir efendi bir insanda yani. Böyle eskinin o askeri şeyinin yapısında
1: sempatik ne kadar, ve kibar bir adam.
0: Evet, ne kadar nazik olursanız olur, asker olmanın bir şeyi var yani. Bir görüntüsü var yani. Bir dolayısıyla o bakımdan da şeyi var. Bunlar Menderes'i ve Menderes prototipini korkunç bir biçimde düşman ilan ediyorlar. 27 Mayıs'ın özelliği 82'den farkı, 27 Mayıs Türkiye'de asla çoğunluk olamayacak bir azınlığı sadece katliam işleyerek kuvvet sahibi olabileceği inancıyla yürütülen bir hareket. Yani bu insanlar katil ruhlu insanlar yani. Katil doğmuşlar yani. Bunlar bir başbakanı, iki bakanı asmanın anlamını asla bilemeyecek kadar onursuz insanlar yani. Bunları bunu söylemek gerekir yani. Çünkü şöyle düşünün. Yani bir ülkenin başbakanının asılması hiç unutulabilir bir şey mi ya? Yani
1: unutulmadı.
0: Bunu siz hangi zaten gerekçeyle yaparsanız yapın yani. Ne yaparsanız yapın yani. Bunun tarihsel olarak unutulması imkan yok. Biz bugün geriye dönüp Orta Çağ'da olmuş olayları üzerinden tartışılıyoruz. Yani bugün Türkiye'de İslam dünyası içerisinde değil mi? Yani bir Kerbela hadisesi tartışılıyor yani. Bitmiyor, tükenmiyor yani. Böyle bir şey insan yapabilir mi? İnsan ancak katil ruhluysa böyle bir şey yapabilir. Yani bunun olacak, kabul edilebilecek tarafı yok yani. Dolayısıyla o insanlar peki bunu nasıl yaptılar ve ne karşılığında yaptılar? Onların bu büyük suç işletilmesi karşılığında demin söylediğim bürokratik vesayetin bir parçası olarak ülkenin sahibi olma hakkı kazandılar. Ama bu hakkın kötü tarafı şuydu, yani tehlikeli tarafı, azınlık oldukları için her zaman kaybedecekleri bir olay bu. Onun için seçimlerin sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar, manipüle ediyorlar. Bir şey, partiyi seçime sokmuyorlar, başkalarını. Yani o hep oyun dışında. Mesela 12 Eylül'ün öyle bir şeysi yok. 12 Eylül'de Özal da seçime girdi. Yani bir takım insanların adaylıkları engellendi vesaire ama neticede ilk seçimi Özal aldı gitti. Halbuki 61'de o kadar büyük bir cinayete rağmen evet CHP yani çoğunluğu yakalayamadı ama birinci parti durumuna geldi yani. Peki, hep bunlar planlanmış, projelendirilmiş işler bunlar.
1: Yani 27 Mayıs'ın darbenin failleriyle 12 Eylül darbesinin failleri arasında bir mukayese yaparsanız ne dersiniz? Aynı adamlar mıdır?
0: Aynı
1: yani
0: adamlar
1: konjonktürde değişime uğrasalar da
0: 71'den itibaren aynı adam olmalarına imkan kalmadı.
1: Neden?
0: 71'de yani 12 Mart'ta ve 9 Mart iki ayrı junta var biliyorsunuz. Birinci junta kabul edilmiş olsaydı muhtemelen 27 Mayıs'tan daha ağır koşullar yaşayacaktı Türkiye. Bu insanlar da o katil rolü insanlardı yani. Bunlar
1: yani biçer döver gibi.
0: Tabii bunlar evet. Bunlar Türkiye'den intikam almadan son nefeslerini veriyorlar. Yakın dönemlerde böyle birkaç kişi öyle hınç içerisinde öldüler yani. Nasıl elimize geçirdiğimiz Türkiye'yi kaybettik. Bir de arkasından Erdoğan geldi. İşler daha da karıştı. Artık tamamıyla çıkmaz da bunlar ya. Geriye dönüp büyük intizar ediyorlar kaderlerine yani. Öyle insanlar ya. Bunların içerisinde tabii gerçekten özgürlükleri veyahut da liberal düşünceye az çok kaymış insanlar da var. Yani bu yapılanların yanlış olduğunu görüp bunlar doğru değil diye düşünenler ama öyle değildi yani.
1: Peki neden sizce o?
0: Şimdi 71'de ne oldu? Yani 12 Mart'ta bu mesele engellenince artık cuntaların birbirlerini engelleyebildiği, dolayısıyla farklı güçlerin
1: cuntaları
0: dengede olduğu kanaati çıktı ortaya. Yani artık bir, çünkü daha önceden Talat Aydemir olayında İki defa olmuş, ikincisinde ilan edilmişti. Islah olmayıp devam edilince olaya askeriye kendi içinde çözdü olayı. Yani buradaki ikisi iki ayrı askeri grup arasında bir çatışma oldu. Birisi diğerini yendi. Hallettiler. Dolayısıyla askeriyenin içerisinde geçmişin yükünü taşıyanlarla geleceğin Türkiye'sini kurmak isteyenler arasında bir farklılaşma olduğu anlaşılıyor.
1: NATO sayesinde mi oldu o 71? Yani bir taraf kupanı kazanıp öbür tarafın kaybetmesi.
0: Tabii. Yani şöyle diyelim. Birincisi tam Amerika tarafından yapıldı. İkincisi Amerikancı NATO tarafından yapıldı. Yani NATO'nun Amerikalı tabii ki ama bir de NATO'nun Avrupa'nın içerisinde hareket eden komutanları var, fikirdaşları var, ilişki ağları vesaire falan filan var. Yani NATO'nun Amerika'nın Almanya ve Japonya'da yaptığının benzerini Türkiye'de yapan hareketine karşı daha siyasal bir tutum oldu 71'de. Dolayısıyla ama bizi ilgilendiren bölüm bence ben hep ona bakıyorum kendi kafamdan. İlk defa Türkiye'nin içerisinde siyasette değil, bizzat işi yapanlar arasında bir denge kurulması söz konusu oldu. Bu da demektir ki bu kurumlar içerisinde artık yok. Bir oydaşma diyorlar ya, oy birliği artık sağlanamıyor. Nitekim bakın Türkiye'de değil mi, biz hep diyorlar ki İşte emir komuta zinciri içerisinde darbe.

Hangi senin bir komuta zinciri içerisindeki darbe hangisi? Bir tane var, onu 12 Eylül zaten. Geri kalanlar emir komuta zinciri içinde değiller ki. Yani 12 şeyde 27 Mayıs'ta Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdoğan'ın da tövbe yargı

0: konuştuğumuz arkadaşların bir kısmı diyorlardı ki askerler hem muvazzaf hem eski olanların işte emir komuta içerisinde yapılsaydı buna engel olunamazdı diye. Onu örnek veriyorlardı şeyi. 12 Eylül'ü kastediyorlar ama sanki onu hepsi için, geçmişteki bütün darbeler için kullanıyorlarmış gibi. 12 Eylül böyle bir şey yapabilmek için mümkün koşulları kullandı dedik işte. Bir, liberal dalgaya bindi. Hı hı. Bu toplumun istediği bir şeydi. İkincisi de kontrollü çatışmayı sona erdirecek toplumdan büyük bir şey aldı, destek aldı yani. Tabii yaptığı büyük facia kaç kişinin idamına yol açtı. Hele o yaşı büyütülerek idam edilen insanlar tabii yani bu neticede. Bunları biz olumlamak için söylemiyoruz. Sadece sebeplerini ayrıştırmaya çalışıyoruz yani. Ne tür bir dengeyle hareket edilmiş her iki darbede de ve her üçünde de.
1: O zaman okumaya devam edelim. Belki açıldıkça başta söylediklerimizden de başka
0: mümkün
1: mevzular açılır. Şimdi 27 Mayıs'ta daha doğrusu Demokrat Parti çıktığı zaman İsmet Paşa serbest fırça gibi bir şey murad ediyordu değil mi? Yani
0: evet,
1: bu
0: tabii.
1: Kimseye sır değil. Sonra buradan bambaşka bir şey çıktı. İşte bir daha seçilen koca bir iktidar çıktı. Dolayısıyla 27 Mayısçılar, 27 Mayıs destekleyenler ya da 27 Mayıs'ın failleri ilk defa serbest fırkadaki hayal kırıklığının çok daha büyüğünü yaşadılar. Ve fabrika yerlerine geri dönmek konusunda o dönemin konjonktürüne göre belki daha motive ediler. Yani fabrika yerleri derken de aşağı yukarı ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 12 Eylül'de bakınca 12 Eylül'ün failleri onların karşısındaki Türkiye nasıl bir Türkiye'ydi? O başa nispetle. Baştan gelen hikayeye nispetle.
0: Şimdi demin bu ilan meselelerini anlatırken yani değinirken onların trajik durumuna dikkat etmiştik. Bu şu anlama geliyor. Yani acımasızlık konusunda aralarında bir fark yok. Ya buradaki bütün benim şey anlattığım, sizin başta söylediğinizi ben izah etmeye çalışıyorum. Siz dış konjüktürle açtınız. Ben dış konjüktürü içeride izah etmeye çalışıyorum. Yani dış konjüktür onlara daha önce Menderes'in idamına izin verdi. Ama bu defa onların böyle bir şey yapılmasına izin vermedi.
1: Çünkü fakat, onlardan daha mı ileri görüşlü dış konjonktür?
0: Dış konjonktür çünkü başka bir şey planlıyor.
1: Hayır, bir sefer gördü. Hayır, Menderes.
0: Başka bir şey planlıyor dış konjonktür. Hayır, kesinlikle.
1: Öyle mi?
0: Tam tersi. Emin olun, bu dış konjonktür dediğimiz adamlar en az onlar kadar katiller. Ama bunlar onun gerekmediği bir noktadan hareket ediyorlar. Bakın bugün dünyada haber yaygın uygulanır neoliberal teoriden bahsediyorum ben. Bu liberallik değil bu. 80'de başlayan neoliberalizm bugün en zalim doktrinlerinden birisi haline gelmiş. İnanılmaz bir sansür. Sosyal medyada hiçbir şey yazılamıyor. Efendim işte bazı dilleri tercüme etmiyor X biliyorsunuz yani. Yani soru soruyorsunuz cevap vermiyor. Öyle bir şey yok gibi davranıyor. Yani inanılmaz derecede bir sansür uyguluyor
1: yok,
0: bu adamlar.
1: Yok X sanki.
0: Yani
1: X,
0: sansürsüz işemiyorlar, var olamıyorlar yani.
1: X sanki bugün
0: ama
1: insanlar.
0: Ama o zaman gerekmiyordu işte.
1: Ağzına neyi sakız etsek diye düşünüp. çıkıyorlar sanki piyasaya.
0: Pardon?
1: Sanki bugün insanların ağzına neyi sakız etsek.
0: Tabii öyle. Gibi. Ama geçmiş dönemde o 80'de olan dönemde bu piyasayı açacaklar. Ya şöyle bir şey var. Diyor ki akıllı bir adam ya. Geçen gün bir fıkra gibi hoşuma gitti aslında. Bizim diyor çok paraya ihtiyacımız var diyor. Yoksullardan toplamamız lazım diyor. Diyor ki diğer yanındaki de ama yoksullarda çok para yok ki diyor. Önemli değil diyor. Sayıları çok diyor. Bakın zenginliğin kaynağının geniş kitleler olduğunu biliyor bu insanlar yani. Dolayısıyla geniş kitleler Türkiye'de bu kitlerin bir parçası. Yani Türkiye'yi kitle olarak saymazsanız anlaşılmaz ya. Pazara Türkiye'nin monte edilmesi gerekiyor. Bu pazarda müthiş bir nüfus var. Bir gelecek var. Bakın ne oldu? İşte 40 milyondan 100 milyona çıktı Türkiye'nin nüfusu yani. İnanılmaz katma değer üretti. Yani yapılan şey de onlar için bir yanlışlık olmamış ki. Bizim için tabii faydası olan bu bambaşka bir şey. Yani pazara Türkiye büyük bir biçimde monte edildi. Bu montajın içerisinde Menderes döneminde işlenen cinayet işte

0: öyle imkan yoktu. Ama yine de bir kan akmasına izin verdiler. Hapishanede hiç gereksiz yere kaç kişiyi idam ettiler, bir sağdan bir soldan diye. Yani o geçmişin devamı işte o. O damar orada yine vardı yani. Sadece öbürüne izin verilmediği için yapamadılar. Çünkü her ikisi de iki dış konjüktürden hareket ediyordu. Birisinde doğrudan katliamlar işleyecek adamları
1: kendi
0: seçtiler.
1: Kendi dönemlerinin.
0: Evet, kendi dönemlerinin konjüktürlerinin unsurları bunlar. Ya yani dış konjüktürün iş unsurları bunlar yani. O gün konjüktür öyleydi. Amerika üçüncü bir ülke istiyordu merkezde. Avrupa'da Almanya, Orta Doğu'da Türkiye, Çin'in yanında da Japonya. Bu böyle yani üçgen kurmuştu. Bu üçgeni Türkiye'ye eklemek için yani üçgenin parçası yapacaktı. Bu defa da liberal düzeyin bir parçası olacaktık. Nitekim Özal kazandı. Liberal politikalar uygulandı. İşte Türk parasının kıymetinin korunması kanunu kalktı. Yani serbest kur sisteminde piyasaya özelleştirmeleri, o bugün de tartışılmakta olan işletme aklı devirlerini vesaire falan yepyeni bir şey oldu.
1: Evet, Necdet Çalp ve Turgut Özal.
0: Çok ilginçti.
1: Televizyonda açık oturumlar yapılırdı. Evet. Ve işte ilk özelleştirmeyi işittiğimiz
0: evet.
1: Tartışmalar.
0: Yani ondan önce de muhtemelen özelleştirme yapılmıştı. Yani şimdi ben tabii o an çocuk olarak daha düşünelim. Ama Türkiye'de özelleştirme bir kavram olarak değerli veya değersiz bir kavram değildi. Yani kimsenin dikkat edeceği bir şey değildi. Bu olayın özelliği, yani bu liberal politikaların 12 Eylül'cülere yaptırdığı darbenin uyguladığı siyasal politikaların birinci unsuruydu özelleştirme zaten. Dolayısıyla hiç popüler olmayan bir kavram birdenbire Türkiye'nin en popüler bir kavramı oldu. Yani onunla Necdet Çalp saldırdığında bile popülerliğini arttırdı sadece. Başka bir şey yapmadı yani. Çünkü Necdet Çalp'i hatta bilinçli olarak diye düşünüyorum. Çok özür dilerim tabii, kendisi vefat etti. Muhtemelen iyi bir insandı. Ona bir şey söylemeyeceğim ama o kadar demode bir adamı saldırtıyorlardı ki yeni bir politikaya. Yani toplum bir ona baktı, bir politikaya baktı. Bir Özal'a baktı. Az çok dil biliyor, dünyadan haberdar falan. Otomatik olarak öbür tarafa kaydı yani. Sanki Necdet Çalp'in varlığı özelleştirmeye faydalı olsun diyeymiş gibi geliyor bana yani.
1: Şimdi öyle bir tartışma var.
0: Evet, şimdi yine aynı bir tartışma var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi veya aynı şey, o yoldan giden arkadaşlar yine aynı konuyu açmışlar. Hatta onunla ilgili bir şey anlatayım ben. Özelleştirme tartışması başladığı zaman ben İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıfındayım. İdare hukuku dersindeyiz. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim, Allah rahmet eylesin, bence en iyi önemli idare hukukçusumuzdu. Ve 1961 öncesinin yapılmasında da o zaman muhtemelen asistan veya yarın doçent veya doçent olarak katılan Lütfi Duran Hoca derste...
1: Babam talebeyken de asistan.
0: Evet, bak o da biliyorsunuz. Lütfi Duran böyle yaşlı, artık emekliğinde böyle 1-2 yıl kalmış herhalde anladığım kadarıyla. Böyle bir 3-4 yıl beni de asistan yapan, olmamı sağlayan, ilk bana teklif eden. Nasıl şey yapıyor, saldırıyor bu özelleştirme politikalarına. O zaten devletçi, yani şey bir adam, sosyal demokrat ama daha da şey. İnanılmaz derecede laflar söylüyor şeyde, kürsüde. İdare hukuku dersinin konusu özelleştirmeye nasıl karşı çıkılır yani. En son çok sertleşti, sınıfta da şey oldu, biraz garip bir durum oldu. Yani herkes şaşırdı yani, bu kadar büyük bir angajmana ne gerek var diye. Bir arkadaşımız, Şerafettin isimli bir arkadaşımız, el kaldırdı hocaya. Hoca da gayri ihtiyari ona söz vermek zorunda kaldı. Normalde hayatta söz vermez. O da dedi ki, hocam siz bu işi anlamamışsınız. Hocaya öğrenci, hocam siz anlatılanları anlamamışsınız dedi ve hoca böyle simsiyah kesilip sınıfı terk etti gitti. Yani bizim hukuk fakültesinin bile en önemli konuşuyordu yani. Bugün biz idare hukuk dersinde ben özelleştirmeyi anlatıyorum. Öğrenciler şöyle söylüyor, ne zaman bitecek şu konuda, başka bir konuya geçecek hoca diye. Yani meselenin gelişiyle vardığı nokta bu. Bugün de işte otoyollar için yine işletme hakkının devri sözleşmeleri yapılmak isteniyor. Bundan da çok daha doğal, daha ilerici bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani solcuların da liberal olanları oldu. Çok var işlerinde artık, en azından bir biçimde. Onlar da herhalde görüyorlardır bunda, bir yanlışlık yok. Devlet toplu bir para almak, işletmelerin maliyetlerini de alanlara yüklemek istiyor. Bu kadar basit yani.
1: O zaman küçük bir araya gidelim. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Şimdi idare hukuku dersinde Lütfi Duran hocayla özelleştirme mevzuunda yaşadıklarınızı aktardınız araya giderken. Ve dediniz ki ben idare hukuku hocası olarak bugün özelleştirmeden bahsetsem çocuklar şu mevzuyu bitirse de başka bir şeye geçsek der dediniz.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: İşte bu da
0: dış konjonktür.
1: Konjonktür Hazretleri'nin o dönemdeki İstanbul Hukuk Fakültesi'nde dış konjonktür Hazretleri'nin İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıfında Lütfi Duran Hoca'nın dersine yaptığı müdahale oldu yani gerçekten. Nitekim öyle bir şey bir daha zannediyorum olmamıştır ama benim buradaki tabii asıl şaşırdığım şey şu oldu. Yani hükümetin bir politikasıdır. Biz de hükümet politikalarını eleştiriyoruz. Eskiden yeniden olumluyoruz bazen. Mesela ben kamu hizmetlerindeki ilerlemeleri hep olumlu anlatıyorum derste. Başka şeyler oluyor. Onu eleştiriyoruz. Öyle bir şeyler olur yani. Çünkü idare hukukçusu kamu malları ve kamu hukuku üzerinden olduğu için mutlaka bir biçimde olur. Ama doğrudan odakta şey olduğu için özelleştirme ve özelleştirmenin ne kadar neredeyse ahlaka aykırı gibi bir şey yani. Dolayısıyla toplumsal normun dışında yahut işte hukukun dışında bir şeymiş gibi gösterildiği bir tartışmaya dönüşmüştü. Aslında hoca da izah edemiyordu çünkü onun da kültürel olarak yakın olduğu bir şey değildi. Yani ne bildiği ne de yakın olduğu bir şey. Dolayısıyla yaşlı bir insan olarak benim dediğim gibi çok sevip ve çok değer verdiğim ki bence Türkiye'nin en iyi idarecisidir. O dönemde de bugün bile öyledir bana göre. Ona rağmen onun da şey kaldı, mahcup oldu yani. Mahcup oldu ve bir öğrenci kalkıp ona siz bu meseleleri anlamıyorsunuz dedi yani hocaya yani. Neyse herkesin ortasında oldu. Eminim birçoklarının aklından geçmiştir. Çünkü gerçekten anlaşılamadı ortaya çıktı. Hiçbirimiz ne dediğinden anlamıyorduk bir şey. Yani öyle garip
0: ama
1: bir olay oldu.
0: Ama hoca da anlamamış diyorsunuz.
1: O da anlamamıştı yani. Fakat neticede şunu görelim. Özelleştirmenin bizim meselemizde gündeme geldiği bu yoğunluk yani hukuk fakültesinin derslerine etkileyecek biçimde gündeme geldi o dönemde o özelleştirme aynı zamanda Fransa hariç ki Fransa direndi buna yani biliyoruz ama o daha sonra
0: o da teslim.
1: O da değişti ama İngiltere buna öncülük etti. Türkiye'de bu tartışmanın bir faydalı yanı olmuş olabilir. Onu da şöyle söylemek isterim. Yani dinleyicilerimizin dikkatini çekeceği bir konu olduğunu düşünüyorum bunu. İngiltere'de özelleştirme neredeyse toplu satışlarla gerçekleştiği halde ve İngiltere'nin elinde var yok ne varsa her şeyi satılıp paraya çevrilip bir finans devleti kurulmak istendiği için İngiltere daha sonra bu kamu hizmetlerinin yürütülememesinden büyük sıkıntıya düştü. Yani düşünün ki tren yollarını tümüyle özelleştirdiler, sattılar bütün hatları ve tren yollarını yeniden devletleştirmek zorunda kaldılar. Halbuki Türkiye böyle yapmadı. Türkiye Özal'la birlikte Anayasa Mahkemesi ile çok kavga etti. Yani özelleştirmenin
0: hatta onu karikatürize ediyorlar.
1: Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Özal'a resmen kan kusturdular.
0: Bir tek kraliçesi var gerisi.
1: Evet öyle yani. Ya gerçekten öyle. Yani İngiltere'ye giderseniz insanlar size en büyük düşman olarak bugün Margaret Thatcher'ı gösteriyorlar. Sosyal medyada bile ben inanamıyorum. Yani olmaya olur olmayacak yerlerden konu Margaret Thatcher'a bağlanıyor ve onunla lanet ediyorlar yani. Halbuki Özal'la olan iş böyle yürümediği için

0: Ve bu köprü ve şeylerle işletme hakkı devirleri olarak olduğu için işletme hakkı devirinden devletin gelirleri 25 yıl sonra hem devlet gelirlerini almış oldu hem tekrar köprülerin
1: sahibi oldu.
0: Zaten
1: hep sahibi.
0: İşletme hakkının tekrar sahibi oldu. Tekrar verip tekrar alıyor. Yani bu malların kendisinin temel olarak kaybıyla ilgili bir şey yok. Ve bu kaybı da zaten fiyatları da kontrol ederek, büyük ölçüde bu standartları da kontrol ederek kendisi yaptırtıyor. Yani diyelim ki Boğaziçi Köprüsü'nün...
1: Bir taraftan da imarı gerçekleşiyor efendim, ülkenin.
0: İnanılmaz imarla yapılıyor bu paralarla. Bunun yükü üzerinden çıkıyor. Köprülerin güncelleştirilmesi sağlanıyor. Bu güncelleştirme diye bir şey var yani. Bunlar yıpranan mallar yani. Neticede ve kimse de bu malların kalitesiz yönetildiğini söyleyemez yani. Niye kalitesiz yönetilmiyor peki? Çünkü devlet bu işletmeleri inanılmaz derecede güzel denetliyor. Yani o standartın altına düşürmesine izin vermiyor şeyi. Bu iş için konmuş standartlar altında. Dolayısıyla birçok bakımdan yani şeyi karıştırmamak lazım. Özelleştirme idaresinin gayrimenkul taşınma satışıyla kamu hizmetlerinin bu kadar değerli kamu mallarının işletme hakkının devredilmesinin birbirinden karıştırmamak lazım. Bunu tabii gazeteciler bunu bilmeyecek kadar cahil değiller yani. Bilerek yapıyorlar bunu.
1: Bugün de karıştırmayın diyorsunuz.
0: Efendim?
1: Bugün de karıştıranlar var, karıştırmayın
0: diyorsunuz.
1: Bugün
0: de karıştıranlar bilerek karıştırıyorlar zaten.
1: Peki başa gelirsek başka bir mevzu ama hep baş aslında bu. Baş evet. Mevzu. İslam ve Müslümanlar.
0: Evet.
1: 27 Mayıs onlara bir bakışı var. Biraz evet. Önce konuştuk aslında. Evet şey ekonomi, para falan bir sürü bir şey var ama oldu galiba bu iş derken yeniden biraz evvel Menderes'in icraatlarını sayarken de görünür hale geldi. Belki Menderes'i yola çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış bir profil dönüştüren Demokrat Parti'yi de o dışarıdaki insanlar yani Türkiye'deki milletti ama sonuçta yeniden çıktı. Şimdi 79'da ama hikaye 80'de biraz daha değişik mi onu sormak istiyorum. Çünkü yanda hemen komşumuz İran'da İslam devrimi var. Onun işte Türkiye'de bir ekosu var. Tırnak içinde kendilerini öyle tanımlayan insanlar var İslamcılar ve bunlardan bir kısmı işte o devrimi çok yüce kutsal buluyorlar, beğeniyorlar. Hatta bugünlerde de işte ülkemizde öyle bir topluluk olduğunu gördük savaş sırasında. Hatta Türkiye'ye füze düştüğünde bile gördük. Başka bir mevzu. Ama 79'da yanda dediniz ki dış konjonktür, her devrim bir soru işaretidir, ne olacağını bilemez. Ondan müstakil olarak da yani yanda hiç devrim olmasa da başka bir gelişme bizde Demokrat Parti'den beri devam eden o çizgide işte MNP göründü. Milli Nizam Partisi göründü. Başka şeylerde, başka motiflerde gözüktü. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Latin Amerika'da sol hareketlere alternatif, kötü sol hikayeler yazıldı. Yani bunu biliyoruz. Türkiye'de de yeşil kuşaktan söz edildi. Acaba o yeniden canlanan organik Müslüman İslam damarına alternatif bir hikaye, yani sonra Fethullah diye gördüğümüz hikayede 12 Eylül'le ilişki içerisinde mi? Yani aynı zamanda bir tarafı solculara göre işte Müslümanları palazlandırdığı iddia edilen 12 eski Eylül askeri darbesi kaçınılmaz olarak böyle bir damar var. Bari bu damarı ne yapalım deyip bir formül mü ürettiler?
0: Yani şimdi bence sizinle biz Türkiye'de İslamcılık diye bir program yapmalıyız bence. Bu meseleyi biraz arka plana, çok arka plan olan bir şey. Yani 19. yüzyılda aşırı İslamcılık üzerine kitap var. 19. yüzyılda kim İslamcılık mı var? Şey mi yok? Refah Partisi mi var? Erbakan mı var? Hiç kimse yok yani. Yani
1: bir de tabii İslamcı kelimesi de tuhaf bir kelime. Yani evet. Onlar kendilerini
0: İslamizm diyorlar, İslamcılık diyorlar öyle, vesaire
1: yani
0: falan.
1: Yani kendilerini sonra, nasıl tanımlıyorlar yani dışarıdan belki, tanımlıyorlar.
0: Henri Laus diye bir Fransız

0: var. İslamcılık üzerine çalışan, tabii vefat etti, oryantalist. Adamın bütün ömrünü buna vermiş. Yani öleli 50 seneden fazla oldu. Ondan önceki 80 senesini düşünün. Tamamıyla bu konular üzerine çalışmış. Ta 1920'lerden itibaren. Louis Massignon'u biliyorsunuz. Massignon bu konularla ilgili çalışıyor. Bu eski bir hikayenin sürekli Türkiye bakımından. Onun için Latin Amerika ile Türkiye pek denk değil. Yani Latin Amerika'da insanların bizim gibi bir hikayeleri yok. Oraya gelmişler, yaşamak istiyorlar orada
1: adamlar
0: yani.
1: Şu acıdan söyledim
0: onu
1: yani.
0: Onu manipüle edersin kolaylıkla.
1: Solcu bir parti çıktığında ya da işte ona teveccüh gösterildiğinde, bir hareket çıktığında onun çirkin bir versiyonunu...
0: Hayır, ona katılıyorum, ona itiraz etmiyorum.
1: Onu diyorum demek ki, istiyorum ben, o kadar.
0: Yani o pratik yaşamın manipüle edilmesi için böyle bir şey yapabilirler ama Türkiye'deki manipülasyonun nedeni mevcut şeyin bir alternatifini yaratmak değil. Türkiye'nin kendi hayal dünyasına ilişkin konuların sansürlenmesi, engellenmesi konusu önemli. Yani Türkiye Erbakan'la, Milli Nizam Partisi'yle yahut Milli Selamet Partisi'yle veyahut benzer görüşlerle daha sonra milliyetçi muhafazakar kitlelerin yoğun olarak yer aldığı Milliyetçi Hareket Partisi'yle, yani insanlar gibi hepimiz geriye dönüp nereye gidiyoruz? Osmanlı, Selçuklu, ta Metehan'a gidiyoruz yani. Yani kocaman büyük bir hayal dünyamız var bizim. Real, irreal, rasyonel, irrasyonel hiçbirini ilgilendirmez yani. Muazzam bir şey. Böyle bir gidişi engellemek için dünyada çalışan bir sürü düşünce kuruluşları var yani. O düşünce kuruluşlarının Türkiye'de iç konjüktür haline dönüşüyorlar. Tekrar. Ve iç konjüktür içerisinde burada kim kafasını çıkardı? Kimin böyle bir amacı olabilir? Kim işte Orta Doğu'da güç kuvvet toparlar da İsrail'in yapmak istediklerini engeller vesaire falan filan diye bütün şüpheli unsurları teker teker tespit edip parti kapatmak, imha etmek vesaire falan yöntemlerle yapıyorlar. Ama bu bizim dünyamız bakımından kaçınılmaz olan bir şeydir yani. Ya bu olacak yani. Bu bugün engellenemez bir şey. Yani bir azınlığın çoğunluğu ebedi biçimde, bunu Montesquieu'nun sözü yani bu. En iyi bunu muhalifleri bilirler yani. Asla ebedi olarak güçlü bir kimse asla ebedi olarak güçlü kalamaz yani. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir azınlık asla olamaz yani. Dolayısıyla bu şüpheli dua davranışlar sebebiyle Türkiye'deki muhafazakar kesimin içerisinden çıkan ama yani İslamcılık gibi değil de Refah Partisi mesela inanılmaz meşruiyetçi bir parti yani. Erbakan hep öyle oldu yani. Yani sistemin içerisinde asla sistemle herhangi bir biçimde bir inanç durumu olmayan tek partidir belki yani. Herkesin lanetlediği dönemde bile Erbakan Hoca döndü. Bu devletin çoğunluğa ait olduğu bilinciyle hareket etti. Bakın bu devletin kendisine ait olduğu bilinciyle değil. Bu devletin karşıdaki kenarla ait olduğunu bilincinde değil. Bu ülkenin çoğunluğu neyse. Türk mü, Sünni mi, Arap mı neyse işte yani o çoğunluk işte şey. Bu çoğunluğa ait olduğu düşüncesiyle devletimizle asla çatışmadı ve biz de asla çatışmayız yani. Hep öyle düşünüyoruz.
1: Elbette
0: yani.
1: Ama sonuçta 12
0: Eylül... Ama bu bir durum dediğiniz gibi.
1: Failleri yani. Evet. Herhalde sadece Refah Partisi yok zaten, Milli Selamet Partisi'ni kastetmiyorum. O görünen şeyi yani siyaset...
0: Ben sizin bahsettiğiniz şeye geleceğim. Gelecektim aslında.
1: Evet. Ona nispetle bir şey mi, siyaset mi geliştirdiler? Hemen orada küçük bir şey daha ekleyeceğim müsaadenizle. Bernard Lewis'in Haşhaşiler kitabını okudum ben. Çok iyi bir kitap hakikaten. Tabii. Açıp okuyunca Fethullah hikayesini birebir görebiliyor. El kitabı gibi hatta yani. Ama o zaman bilmiyordum, sonra öğrendim. Halbuki Bernard Lewis bu kitabı 1939'da doktora tezi Londra'da ve 1967'de bunu daha da geliştiriyor, literatüre katıyor. Ondan önce Marco Polo'nun seyahatnamelerinden bir Hasan Sabbah profili var, efsane. Ve Amerikan devletine de yakın bir isim. Şimdi 67'de bunu yeniden yazmasından dolayı böyle bir soru işaretim var benim. Size sorayım mesela. Tesadüf olabilir mi o hikayenin bizde de 70'te başlaması?
0: Ben Bernard Lewis'in içerisinde bulunduğu hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmam. Asla yani.

0: Ben Benavides hakkında çok yeterince bilgiye sahibim yani. Bütün kitaplarını da okudum. Ya yani sadece Türkçe değil, emin ol bildiğim bütün dillerde kitaplarını, acaba başka çevirilerde hata mı var? Başka diye not alarak okudum. İnanılmaz bir şey, bir misyon adamı. Öz görevleri var adamı yani. Bu öz görevlere göre çalışmış, geliştirmiş ve 1950'li yıllarda ama 60'ta özellikle Türkiye'deki darbeden sonra oluşan düzende de artık bir proje olarak yerleşmiş olan ve yerleştirmek istenen ideolojiye veyahut da şeye statikoya, kurulmak istenen statikoya destek verecek unsurların oluşturulması konusunda kendisi bir proje adamı yani. Dolayısıyla her istihbarat örgütüyle ilişkisi var onun. Ve bunda zaten şey yapmıyor. Öyle bir.
1: Yani dolayısıyla haşhaşilerin bir yani modeli olması.
0: FETÖ'cülerin haşhaşi olması veya onlara haşhaşi denilmesi gerçekten bir tür haşhaşi grup gibi davranma şeyini gördük. Örneklemelerini gördük. Ve benzer dönemde ortaya çıkmış olmaları aralarında bir bağlantı olmasını şey yapar.
1: Modelleme olarak görebilir yani. Şey birebir neredeyse.
0: Fakat yaptırmak istediği neydi yani?
1: Mukayese edilebilmesi de çok kolay.
0: FETÖ'cülerle yaptırmak istedikleri şey Türkiye'de bir protestan ahlakı oluşturmak istiyorlardı. Yani Türkiye'nin biz bir dönem sinisinde konuşmuştuk. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu döneminde misyoner faaliyetlerine maruz kaldığında Müslümanlar üzerinde etki olmadı. Mesela Ermeniler üzerinde oldu. Ermenilerin bir kısmı Katolik
1: Rumlar
0: oldular.
1: Üzerinde
0: hatta
1: oldu.
0: Baladur yakında vefat etti mesela. İzmirli Katolik bir Ermenidir normalde yani.
1: Evet.
0: Şaşılacak bir şeydir onun Katolik olması yani. Ama olmuş, o da onlardan. Bu faaliyetlerin yürütülmesi Türkiye'de hiç etkili olmadı. Yani milleti Katolik yapamıyorsunuz. Fakat liberalizmle Avrupa'da olduğu gibi
1: ama Katolik yapamıyorsun ama mesela Robert Kolej'in kurucusu önce Rum çocuklarını okula alıyorlar.
0: Tamam.
1: Sonra onlar İngilizce öğrenince Amerika'ya gidiyorlar. Sonra Amerika'dan telgraf geliyor. Biz onları Amerika'da yaşasınlar diye açmadık okulu. İstinler Yunanistan'ı kursunlar.
0: Tabii ya, Galatasaray'dan da mezun olan birkaç kişi. Balkanlar'da Türk Osmanlı'ya karşı bağımsızlık hareketlerinin öncüsü yani birçok böyle. O Galatasaray'ın da öyle özellikleri var. Yani insanlar bulundukları, mesela biz Fransa'da okumaya gittik diye şimdi okuduk diye. Yani Türkiye ile Fransa arasında bir itilaf çıktığında ne olacağız? Kendi tarafını tutmayacak mıyız? O öyle düşünülemez. Ama gelir buraya alır, Amerika'dan da gelir okur. Bu insanın kendi iç dünyasıyla ilgili hesaplaşmasının bir sonucudur.
1: Onu demiyorum. Yani misyoner okullarının kendi misyonları dahilinde.
0: Tabii.
1: Bir takım çalışmaları vardı. İşte.
0: Bir açıklama yapacaktım ama şöyle düşünüyorum. Yani bunların böyle amaçları vardı ama bu Katoliklik hikayesinden başarılı olamayınca doğrudan Hristiyanlığa bunun daha sonraki versiyonu toplumda liberal düşüncelerle genişleterek bir taraftan sonuçta sünnilik ne demek? Sünnilik bir tür ortodoksluk. Yani katı Müslümanlık demek yani. Onu gevşetecek, liberalize edecek. Tabii öyledir.
1: Öyle
0: kelime anlamı öyle. Kelime anlamı öyle.
1: Ya, tam işte şey ana cadde.
0: Ana cadde ama o yani kendisi geniş bir cadde olduğu için öyle. Ama anlamı o yani. Ortodoks kelimesinin işitidir yani. Bu bakımdan ele alındığı zaman Türkiye İslam dünyasının içerisinde bir dönüşüm mesela şeydeki gibi olmuyor. Güney Kore'de denediler, başardılar mesela. Güney Kore'de çok geniş kitlelerimiz Hristiyan yaptılar. Türkiye'de bu mümkün olmadı. Türkiye'de bunun
1: o zaman İslam'a bir şey yapalım.
0: Yolu FETÖ yoluyla bir protestanlık geliştirilmesiydi. Yani o nasıl oluyordu? Şöyle diyorlardı. Ben de konferanslarında gördüm yani. Kendim de kulağımda dinledim. Sürekli Max Weber anlatıyorlardı bunlar. Nasıl,
1: ama tamam, bir taraftan.
0: Nasıl tüccar oluruz? Nasıl zengin oluruz? Nasıl şöyle oluruz?
1: Doğru. Onu onun köşe yazarları da vardı.
0: Evet.
1: Yani sadece kendi gazetelerinde değil dışarıda da.
0: Var, tabii,
1: böyle sabah akşam Max Weber. Ama biraz
0: ama Weber
1: yalan yanlış.
0: Yani.
1: Ama hayır şeyde yazılanlar da tam doğru aktarılmıyordu.
0: Evet, o da doğru.
1: Böyle bir tarafı da vardı. Evet. Fethullah Gülen de yani bu örgüt ilk çıktığında mesela 15 Temmuz'dan sonra çıkan bahis şeylerde, metinlerde okumuştum. Mesela ilk çıktıklarında çok daha ortodoks böyle sizinle aynı manada söylemiyorum ben ama. Yani kuralları böyle çok dikkatli

0: işte haremlik selamlık oturan falan gruplarken ki çünkü o zaman öyle bir konjonktür var. Yani İslam çünkü daha sonra Afganistan'da da Selefi akımlar gelecek. Oradaki bütün Sufi geleneği yok edecek Ruslardan sonra. Öyle bir hava olduğu için bu coğrafyada galiba bu onlar da o havaya uygun bir şey yaptılar. Giriş yaptılar. Sonra dediğiniz gibi yani zaten protestan ekonomi alanında protestanlık falan onlardan konuşmak için bir mani yok. Her türlü konuşursunuz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şerh düşe. Ticaret ya. Zaten bizde çok bizim dinimizde tavsiye edilir.
1: Ama o şeye oradan gitmek yürüsünüz.
0: Için o. Yürüyorlardı da zaten.
1: Ya oradan şeye gidiyorlardı. Faizin serbest bırakılmasına, bankacılık sistemine, tek markadan bankalarını kurdular. İlk sigorta şirketlerini kurdular. Yani kendi kendilerini ikna ediyorlardı. Kendi cemaatlerini yani çünkü herkes her şeyi bilmiyor ya ikna edildi ilerlediler.
0: İşte bu en son gibi. Peygamber Efendimiz'in kaldırıldığı bir ezan da okudular.
1: Evet ben eminim ki böyle şeyler bugün de vardır.
0: Yani bu bir modeldi demek istiyorum.
1: Tabii ki bir model Türkiye'de uygulandı ama Türkiye'deki modelini uygulayan insanlar her defasında yani neticede şöyle düşünelim şey diyor ki Epstein notlarında ne diyor? Protestanlar için. Bunlar ruhsuz cesetler diyor bunlar. Yürüyorlar. Ruhsuz ceset diyor bunlar. Yani bunların dünyasına Türkiye'yi sokmak istiyordu bu adamlar. Yani içerisinde yaptığınız şeylerin sadece şekilden ibaret olduğu bir şeyde bir katoliklikle problem yaşıyorlar yani. Ona bir türlü sorun çözemiyorlar. Yani Ortodokslarla da çözemiyorlar. Protestanlarla. Yani uzun bir tartışma o da. Türkiye'de FETÖ hareketi bu açılma süreçlerinin içerisinde yani açılma derken işte 1971'de özellikle bu ikili dengenin oluştuğunu askeriyede olmasına itibaren oralar yavaş yavaş bürokrasiden bir boşlukla her tarafta örgütleniyor. Ona imkanı sunuyorlar.
0: Evet 80 darbesiyle birlikte bir entegrasyon süreci var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet ilerliyor. Bu ilerlemelerin hepsinin önünü açılırken onun ileride hakim görüş haline getirilecek bir dini söylem imkanı veriliyor ona. Bu da dediğim gibi bence ben hep öyle gördüm yani. Bir Weber'den protestanizm gerçekleştirmek istiyorlardı. Temelde protestanlık Martin Luther'de korkunç Yahudi karşıtıdır yani biliyorsunuz. Ama bütün protestanlığın toplamı da bir Yahudi karşıtı eylemsel olarak yoktur yani.
0: En son Amerika'da hizmetçisi haline geldi.
1: Evet. Onun için FETÖ'nün öyle bir şeyi var ve muhtemelen başka şeyler de var. Bugün devletimiz o konulara daha bilinçli. Yani nitekim ancak 15 Temmuz'dan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bütün bu meseleleri ele alan bir rapor yayınlayabildi. Bak bu da önemli bir meseledir yani. Türkiye'deki dini cemaatlerin yapısı, örgütlenmesi, işte neyse içeriği, şusu busu üzerine esaslı bir istihbarat raporu belki vardı. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl görevi olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir şey yapamamıştı. 15 Temmuz'dan sonra çok kapsamlı bir raporla aşağı yukarı bugün yaşanan şeylerin tümünü hiyerarşik bir biçimde açıkladılar. O raporun böyle birçok insanın başucu raporu olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bilinç öyle ortaya
0: çıktı. Ben baktım
1: çıktı.
0: O rapora. Ama şey yani zayıf şu anda çok iyi hatırlamıyorum şey yani. Ama böyle şey de değildi.
1: Bir takım
0: yani başucu kitap olacak kadar.
1: Yok ama raporlar böyle bu tip raporlar şey olmaz. Yani şu var ya mesela Kürt raporu vardır şeyin. Atatürk döneminde şeyin. Bir orada müfettişlerin raporları vardır. Şimdi o raporları okuyan insanlar önce onları bulamazlardı. Biz de bulamazdık sonra bulduk. Yani her şeyin orada olduğunu zannederek böyle büyük bir evet. Rapor bizi çözecek zannettik. Öyle bir şey yok.
0: Evet ama
1: bu işler böyle yani.
0: Fethullah Gülen'in örgütü mü nasıl tarif edilmesi gerekiyor bilmiyorum. FETÖ ya da her ne, yani ne haltsa. Bununla Türkiye'deki başka bir yapıyı hatta bugünlerde işte gözaltına alınan grubu bile mukayese etmek çok da şey değil yani. Bu gerçekten orijinal ve ne yazık ki çok başarılı yani, bir proje. Kazanamadı evet ama çok büyük bir enkaz bıraktı gerisinde. Yani insanların birbirine...
1: Şimdi bu...
0: daha bilmiyoruz da bıraktıklarını yani.
1: Efendim, belki Türkiye'de bak bu programı siz açarken gerçekten hep bütün

0: Örgütlerde geldiğimiz şeyi söylediniz, dış konjüktür. Bakın bu örgütlerin, bu cemaatlerin, bunlar yani müdahale edilen cemaatlerin hepsinin dış konjüktür etkileri var yani. Ben bu kadar söyleyeyim yani.
1: Tabii gelip el atarlar yani, bir topluluk görüyorsun. Ama yine de Fethullah kadar gülen yani bu hikaye, bu FETÖ dediğim gibi ne haltsa yani, ismini telaffuz da etmek istemiyorum. Yeterli de görmüyorum söylerken cümleleri. Daha değişik bir şey çünkü. Çok orijinal bir şey. Ne yazık ki. Ve diğer başka hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar ilginç bir geçmişi var ve ilerleyişi
0: var. Bak, size bir örnek vereyim. Normalde biz şöyle düşünürüz. Hepimiz, siz de öyle. Devlete kurşun sıkılmaz düşünürüz değil mi? Yani devletimiz yani bizim. Niye devlete kurşun sıkacağız? Bizim devletimiz yani. Ya Fethullahçılar bırakın devleti kurşun sıkmıyor ya. Milleti kurşun sıktı adamlar yani.
1: Tabii yavrum in aşağı.
0: Ya bu olacak bir iş mi yani?
1: Yavrum in aşağı oradan diyen teyzeye kurşun sıktılar. Yani şimdi böyle
0: siz kimsiniz yani?
1: Şey, terör karşı örgütü mukayesesi yani, yarışması yapmayalım ama saymak da istemiyorum. Ama hakikaten dünyanın en acayip terör örgütleri bile yavrum in aşağı oradan diyen teyze vurmadılar
0: evet,
1: şimdiye
0: yani,
1: kadar.
0: Evet, olacak iş değil yani gerçekten. Yani bir karşı millet, bir karşı din, karşı bir şey haline gelmiş adamlar her haliyle yani. Ama bunu sağlayan şey nereden çıktı demiştik biz bunu. Yani Bernard Lewis çok zeki bir adam. İnanılmaz çalışmış bir adam. Yani bir tür Orta Doğu'da seküler, ki kesinlikle seküler değil, onu söyleyeyim. O da Mesih bekliyor arkadaşımızda.
1: Evet, hep öyle.
0: Ama seküler bir havada bir kendisi bir Hasan Sabbah gibi çalışmış bir adam yani.
1: Yani bir de orada 79'dan sonra, tabii bu akşamki konumuz değil, böyle çok komplo teorilerine de gömülmeyelim ama onu kastetmiyorum zaten okuma olarak. Ama neticede orada yapılan çalışma Sünni otoriteye karşı Şia'nın İsmaili kolunun bir çıkışı değil mi tarihte? Sonra coğrafyaya bakınca da başka okumalar da yapılabilir yani. Sırf bu haşhaşiler belki Fethullah hikayesi değildir. Başka bölümleri de var.
0: Bir de şöyle düşünün, bakın Bernard Lewis bir numaralı İslam düşmanı olduğu halde vardır. Bir numaralı evet. İslam düşmanı Bernard Lewis. Yani İslam'a bu kadar düşman çok az adam vardır yani. Adamın tek Türkiye ile ilgili bağ nereden kaynaklanıyor? Ermeni soykırımı yoktur iddiası sebebiyle bayraklarlık yapıyor Ermeni soykırımına karşı. Zaten onlar Yahudi soykırımı dışında bir soykırım olma ihtimalini istemedikleri için burada doğal bir tutumu Türkiye'ye pazarlayarak Türkiye'de geniş kitlelerden, Müslüman kitlelerden milli sempati topladı adam. Yani zekaya bak sen şimdi, bundaki kurnazlığa bak yani. Normalde şeyi bilirsiniz, Elizabeth Badinter'i değil mi?
1: Bilmez olur mu?
0: Bilirsin. Filozof hanımefendi. Ne diyor kadın? Diyor ki bakın diyor.
1: Çok filozofik konuşuyor.
0: Evet. Asla diyor İslam düşmanı olarak görünmekten çekinmeyin diyor. Bu da Bernard Lewis'in Fransız versiyonu arkadaşlar. O onun şeyi yani aynı fraksiyondan devam ediyor. Açık söylüyor yani. Bunu yapıyorlar ve bunun taraftarlarını da oluşturuyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Ama bunun hepsinin vardı sonuç bir İslami protestanizmdir yani.
1: O şey hanım,
0: bunda ısrarlıyım yani.
1: Filozof hanım bir haşema modeli çıkarttı. Pi tarihinde bir İngiliz markası diye veryansını edip tam sayfa röportaj ve bir de bu cümleyi kurmuştu yani.
0: Evet evet.
1: Milleti.
0: Evet.
1: Halbuki şeyde de değil, Fransa'da da değil yani. Fransız markası da değil.
0: Evet.
1: İngiliz markası. Bir de neyse.
0: Konuyu sürekli bu konulara getiriyor yani.
1: Evet. Neyse. Şimdi
0: anayasasını tartışmadık hiç yalnız.
1: Evet, tartışalım. Vaktimiz de var çok şükür. Ez cümle vesayet sistemi ve emperyalizm dersem başlık olarak ne dersiniz? 12 Eylül vesayet sistemi ve emperyalizm. Çünkü bizim bir yakında yavaş yavaş kurtulmuş olduğumuz bir vesayet sistemi var. 27 Mayıs'ta kurulan, 12 Eylül'de de bir takım yerleri herhalde sıkıştırılan.
0: Yani 12 Eylül'de ayarlanan. Yeniden
1: evet.
0: Bir regüle edildi şey.
1: Cila atılan.
0: Sistem yani. Regüle edildi. Yeni şartlara uyum sağlandı. İşlerine
1: güncellenen.
0: Kısmen liberal insanlar sokuldu. Yani daha önceden mesela katı CHP'li ve her şeye karşıyken adam birdenbire değiştiğini. Bir gazeteden diğerine transfer olurken bir ideolojiden diğerine transfer olduğunu. Hmm. Bu hep yaşadık bunlar, o dönemleri bilenler, hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yepyeni bir şey ortaya çıktı. Bir herkesin aşağı yukarı eteğindeki taşları dökmesine imkan veren bir sistem ortaya çıkınca, ister istemez bütün sahiplerin ayarlanması, Tanpınar gibi değil mi yani, ayarlanması, zamanın yeniden idrak edilmesi, koşulların yeniden gözden geçirilmesi, eski söylenen sözlerin bir kısmının unutulması, tırpalanması, yeniden yorumlanması, bütün bunlar bu ayarın içerisindeydi. Herkes ayarlandı ve 12 Eylül'den sonra birdenbire insanlar geçmişe tamamıyla yabancı kaldılar. Yani geçmişte sanki böyle bir uykudan uyanmışlar gibi. İşte Özal geliyor, askerleri işte şeyle, şortla selamlıyor. Yani olacak bir mesele değil. Yani Kenan Evren'in Özal'ın karşısında selam durduğunu düşünün yani, şortla Özal'ın karşısında. Bütün toplum şok içerisinde, o herkes şaşırmıştı yani. İşte hukuk fakültesinde benim hocam bu Özal bir şeyden anlamıyor, ne bilir bu işleri, özelleştirme konusunda verip veriştiriyor, öğrencilerle arasında itilaf çıkıyor. Yani toplum öyle bir yepyeni bir şeye girdi ki, gündemin belirlenmesi konusu, gündem belirlenmek kapitalizmin en önemli özelliği. Yani daha doğrusu aslında bütün büyük ideolojiler gündem belirleme yeteneklerine göre ilerliyorlar yani. 12 Eylül'den sonra gündemi öyle bir belirlediler ki geriye kalan gündem önemsiz oldu. Hatta daha önce kendisini önemli adam hissedenler hepsi önemsiz adam olduklarını birdenbire anladılar yani. Televizyonlarda mesela konuşuyor adam, bağlanıyor. Birisi ona önemli, yani herhangi bir gibi muamele, bir saniye diyor, ben generalim diyor, sen bana diyor paşam diyemezsin diyor. Horozlanarak kendisini hatırlatmaya çalışıyor adam yani. Ben kaç tane böyle acınası durumuna karşı karşıya kaldım yani. İzledim kendim yani, üzüldüm yani adamın haline yani. Adam artık ben önemliyim diyemiyor. Öbür tarafta ona ya işte böyle idare ediyorlar yani. Bunun hepsi bu ayarların değiştirilmesiyle oldu. Ama bu ayarlar öyle bir değiştirildi ki yani toplumun da birazcık susadığı bir şeymiş gibi geldi bana. Şöyle düşünüyorum, bir taraftan yani ben Gümüşhaneliyim mesela. O zaman 15 bin nüfuslu olan bizim Gümüşhane'nin içerisinde terör olayları olmaya başladı yani darbeden önce. Yani bizim orada herkes birbirini tanır. Yani bir polise bile gerek yoktur hatta. Ben hiç suç işlendiğini duymadım yani. Bütün hayatım boyunca Gümüşhane'de bir suç işlendiğini duymadım yani. Ya saflığından olabilir ama bence öyleydi yani. Orada bile olay oldu ve en son ondakiler de baktılar ki o zaman onlar da katıldı. Herkes katıldı bu meseleye. Bir defa oradan bir pay aldılar. İkincisi yani alttan bir insan kitlesi geliyor. Bunlar zengin olmak istiyorlar, iş yapmak istiyorlar yani. Türkiye'de yukarıda bir şey var, iktisadi bürokrasi var. Ne bunlara izin veriyor, ne de ileri gidecek olan diğer insanlara da başka yerle işbirliği yapmazlarsa onlara da izin vermiyor. Yani Türkiye'nin burjuvazisi de kilitlenmiş durumdaydı. Yani bir şey yapmak, mesela herhangi bir kimseye söyleseniz ki efendim niçin şu yatırımı yapmıyorsunuz, önemli sorsanız, ben mesela zengin tanıdıklarım var, onlara sorardım zaman zaman. Biz şey yapamayız, satamayız, edemeyiz falan filan derlerdi yani. Bugün onların çocukları yapıyorlar, ediyorlar, satıyorlar yani. O psikolojik bir şey yani. O barajı açtırdı özel insanlara. Yani Türkiye'nin tekstil sanayi dediğimiz sanayi bugün Türkiye.
1: 90'lar.
0: Ya inanılmaz yani. Hatırlayın değil mi önceki yani, insan bir iş doğduş işte neydi? Basma ve şey üretiyor. Sümerbank gibiydi yani. Bugün her şehirde bir Sümerbank'tan daha büyük fabrikalar var yani. İnanılmaz bir şey. Yeni markalar türetiliyor. O alışveriş merkezlerinde gördüğümüz markaların çoğu meğer Türk markasıymış. Ben bilmiyorum onları yani. Türkiye'de üretiliyor onlar yani. Bambaşka bir kapı açıldı. Onların çocukları, onların etrafındaki insanlar şekillendi vesaire. Üniversiteler bakımından öyle. Hepimiz aşağı yukarı yurt dışına gitme imkanı bulduk. Devletli veya devletsiz, yani dünyada neler olup bittiğini gördük. Ve onları buraya getirmek istedik bir de bir kısım şeyleri. Mesela bugün Tayyip Erdoğan düşünün ya. Tayyip Erdoğan Türkiye'de bir azınlık kesimin ağzının sular akarak Paris'te, Londra'da gördüğü her şeyi Türkiye'ye getirdi yani. Yani oradaki metrolara binip metro duraklarına ağız açık seyreden insanlar bugün İstanbul'daki metro duraklarına girdikleri zaman ağızlarını hiç kapatamıyorlar artık yani. O kadar enteresan şeyler oluyor Türkiye'de değil mi? Boğazın altından iki defa geçtik. Yani trenle geçildi yani, işte şeyle arabalarla geçiyor.
1: İstanbul
0: yani,
1: metropol oldu.
0: Muazzam şeyler oldu. Bunların hepsi
1: sadece İstanbul değil,
0: Kenan Erdoğan'ın ekibinin kontrollü liberalizmini Özal Türk toplumu için bir fırsatı çevirdi.
1: Türkiye'de

0: Muhteşem bir imar hareketi oldu bir uçtan bir
1: uca. Birçok şey gerçekleşti. Yani neredeyse değil mi şeyden yani Van'dan ta İran sınırından başlayıp Edirne'ye kadar hemen hemen aşağı yukarı şehirler benzeşti. Evet. Stadyumları, yolları, havaalanları işte inanılmaz bir şey oldu. Bu nasıl gerçekleşecekti yani? Bu yani şeyle mi olacaktı? Uygun adım marşla mı gerçekleşecekti yani? Yani sağa dolu sola dönerek mi olacaktı yani?
0: Evet,
1: bana öyle bir şey değil yani. Bunun kendine özgü psikolojik şartları var yani.
0: Dünyada dolaşmış bir yabancı demişti. 70'lerde Kahire gibi bir yerdi İstanbul şeyi yani imkanları.
1: Evet.
0: Ama 2000'lerin yarısında buradaydı. Şimdi burası bir şey olmuş dedi.
1: Daha olacak, daha da olacak, daha da güzel olacak.
0: Metropol, yani. Büyük bir metropol.
1: Evet. Her türlü imkanı olan bir metropol yani. Evet. İnanılmaz maşallah. Daha da büyük şey. Hayal dünyası olsun. İmkan var yani. Olabilecek şeyler bunlar.
0: Sonuçta neoliberal neoliberalizm, emperyalizm vesayet ama bizim de içeride iç dinamiklerimizde işte diş macunun içerisinde para götüren bir milletten bir değişim arzusu vardı ve bunlar evet, bütünleşti öyle. Diyorsunuz.
1: Ben hem öyle diyorum hem de şunu söylüyorum. Akıllı insanlar, akıllı devletler, iyi yöneticiler ilişkide bulundukları her kültür ve ideoloji her neyse ülkeden bir şey alırlar. Menderes komünist miydi? Menderes Amerika'ya tabii ki Stalin'den çok daha yakındı, hepsinden daha yakındı. Ama Menderes Türkiye'ye Amerikalılara kurduramadığı fabrikaları Rusya'ya kurdurdu. İyi, kötü mü etti? Suç mu işledi yani? Bundan dolayı başına gelen işlerin bir kısmı da oldu yani. O alüminyum fabrikaları, demir çelik, rafineri. Putin niye diyor ki benim diyor İzmir rafinerisinde resmim var diyor yani. Çünkü Rusya kurdu da onun için. Amerika niye kurmuyormuş onun rafinerileri? Çünkü Amerika bu bürokratik vesaire eliyle daha sonra da sadece Türkiye'den dışarıya rant aktarmak için bunları kullandı yani. Herhangi bir yüksek teknoloji Amerika Türkiye vermiyor. Bugün de vermiyor yani. Bakın nükleer santralimizi yine Ruslarla yaptık yani. Biz yani evet. Şey miyiz? Rus şey miyiz yani? Yandaşı mıyız yani?
0: Haklısınız. Orada şunu da sorayım. Bu arada kaç dakikamız var arkadaşlar? İşitmedim. 9 dakikamız var. Evet. Şimdi bu neoliberalizmin içerisinde yine bürokrasinin bir kısmı da onun içinde değil mi? Tamamen
1: tabii.
0: Şey değil. Fakat o dönemde çıkan iş adamı profili de aslında yani 12 Eylül'den sonra çıkan iş adamı profili evvelden olan ve daha büyüyen ve eklenenler de o kontrollü bürokrasinin yanında yürüyen adamlardı. Çünkü biz sonra bir de şu tartışmaları işittik. Yeşil sermaye, yeşil olmayan sermaye diye. Yani o alan, o neoliberal alan Türkiye'de herkese açılmamış gözüküyor.
1: Evet öyle. Yani 12 Eylül'ün ilk zamanlarında Türkiye'de Cumhuriyet Gazetesi'nin başını çektiği müthiş bir saldırı vardı yeşil sermaye diye. Yani tek tek insanlara
0: çorbacıların işiyorlar. Çorbacıların bile listesi çıkmıştı evet. 28 Şubat'ta.
1: Evet, listeler yayınlıyorlardı. Bu dindar, bundan satın almayın, bu yeşil sermaye falan filan. Yani neticede bunlar bu yine Bernard Lewis hikayesinin bir devamı bunlar yani. Bunlar Türkiye'de muhafazakar insanların. Yani muhafazakarlığı geniş anlamda kullanıyorum ben. Yani muhafazakarlığı üzerinde de çalışmak gerekir. Bu şey gibi değil yani dindarlar sadece muhafazakar değil. Birçok geniş kitleleri kapsıyor. Tabii içinde manevi değerler, girişimcilik, serbest piyasa, ondan sonra ülkenin kültürüne, sanatına, eserlerine değer veren bir geniş şey bakış açısı. Bakıldığı zaman çok geniş bir kitle bu. Yani Türkiye'nin yaklaşık %70'ine ulaşan bir kitle. Bu kitlenin içerisinde çok sayıda yetenekli insan kendilerini ifade edecek imkanlara sahip değillerdi. Çünkü 12 Eylül'den önceki olay, yani 12 Eylül'ü burada her defasını düzeltmek zorunda kalıyorum. Yani onu olumlamakla ilgili bir şey değil. O zaten başka bir konjüktürün dayattığı bir şey. Kendi kendine bir şey değil yani. Dolayısıyla bizim 12 Eylül iyidir dememiz ancak liberalizm iyidir demek anlamında gelir veya Amerika iyidir demek. Öyle demiyoruz biz. 12 Eylül'ün sonucunda ortaya çıkan şeylerden Türkiye ne kadar yararlandı? 12 Eylül'cüler bunu niye yapmak zorunda?

0: Evet ama yararlanması için de epey beklemesi gerekiyormuş gerçek anlamda.
1: Şeye bağlayacağım.
0: Evet buyurun.
1: Şu yeşil sermaye hikayesine. Yani bu arada geride donmuş bir biçimde bütün varlığını bürokrasi ve devleti soymakla devletten elde ettiği gelirlerle geçinen bir kesim var şey Türkiye elinde tutuyordu 1980'e kadar. Ve diğer insanların da yani şeyin bilmiyorum Çetin Altan'ın mı zannediyorum sözüydü. Şey babam kendisinden çok fazla kazanana hırsız, az kazanana da aptal derdi diyor. Böyle bir sözü var yani. Düşünün böyle bir kafaya sıkışmış insanlar yani. Şey gibi herkesin gelirinin yıllık bir katsayılarla açıklanması gibi bir şey yani. Örtülü bir şey. Sosyalizm hikayesindeler yani.
0: Ama şöyle bir şey olmuştu. Şimdi sizinle konuşurken hatırlamaya başladım. Sonuçta bu neoliberal... neoliberal sistem yanında vesayet daha düne kadar var olan vesayet sisteminin mesela iş adamları örgütü de ben hatırlıyorum yani siyasilere not verdirtirdik konuştu işte filanca lideri nasıl buldunuz şunu nasıl buldunuz diye not verirlerdi ve ara ara rapor hazırlarlardı o raporların hiçbiri vesayet sistemiyle karşı karşıya gelen raporlar değildi.
1: Evet.
0: Sadece Kürt meselesiyle ilgili bir rapor çıkmıştı. O bile tartışmalı.
1: Efendim yürek ister. Bir hepsinin her türlü işi onların elinde yani.
0: Yani yürek ister derken o beraber yürüyen bir şeydi demek istiyorum.
1: İşte beraber yürüyor ama yine ipler kimin elinde yürüyor yani o. korkunç bir güç var orada. Bir şey söylemem müsaade edin.
0: Buyurun.
1: Belki şöyle düşünelim. Yani Türkiye'nin kendi potansiyeli var. İnsan yeteneği var. Geçmiş tecrübeleri var. Ambiyansı var. Kendisine göre hayalleri vesaire falan var. Birisinin bunu dizginlemesi lazım. Yani dizginleme kelimesini bright yani. Çekmesi lazım dizginlerini. Bu bürokrasinin görevi bu dizgin. Dizginin kendisi zaten. Onun birisi çekmiyor. Kendisi dizgin olmuş zaten yani. Ona bir tür şey gibi, hareketli dizgin gibi yani canlı dizgin gibi bir şey yani. Onunla beraber kim hareket ederse etsin hiçbir şey fark etmiyor yani. Hepsi onun sıralamasına girmek zorundalar. Aksi halde o dizginin önemi kayboluyor. Onun yerine bir başkası gelecek yani. Dolayısıyla adam aslında sadece kendisi için de mücadele ediyor yani varoluş mücadelesi veriyor orada. Onun da kendi imtihanları var. Kimse kimseye bedavadan bir iş vermiş değil yani. Bir maliyet yüklemişler ona.
0: Evet.
1: Şimdi burada söyleyeyim. Neoliberalizm dediğim şeyi böyle bitirmek istiyorum. Neoliberalizm dediğim şey bugün Siyonizmin tam kendisidir. Bugünkü Siyonist ideolojidir yani.
0: Kaç dakikamız kaldı?
1: Ama arkadaşlar? Böyle başlamadı ayrı bir mesele ama yani böyle görünmüyordu yani.
0: Son 3 dakika hay Allah. Çok hızlı o zaman.
1: Yani kritik olan durum budur yani. Neticede evet. Bugün sağ sol liberalizm dediğimiz şey neokon ve neoliberal olarak kilitlendi kaldı yani.
0: Türkiye'de sol görüşlüler 12 Eylül'ü yerin dibine batırırlar, 27 Mayıs'ı methederler. Ve 12 Eylül'ün, halbuki 12 ve bu arada vesayet sistemine karşı olmayanlara hala kanalları, alanları açan bir şey de 12 Eylül. Yani eğer Türkler daha çok para kazandı, iyi para kazandı, zenginledi deniyorsa bu o sisteme karşı olmayan insanlar için açılan alanda oldu. Öbürleri zorlayarak yaptı.
1: Evet, kesinlikle öyle yani. Hep kendilerine isimler koydular. Niye Anadolu aslanlar diyorlardı?
0: Evet bunu yani bu ayrıca bir belki de konuşulması gereken bir şey. Bir küçük not daha konuşamadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türkiye siyasi hayatı içinde tarihinde azıcık da olsa mağdur olduğu tek dönem
1: sadece partisi
0: kapatılmadı diğer siyasi partilerin varlıklarına el konulduğu gibi ona da konuldu fazladan Atatürk'ün İş Bankası'ndaki %28,09'luk payı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden hazineye devredildi.
1: Evet ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi epey bir mücadele ettikten sonra geri aldı.
0: 90'ların başında.
1: Evet, çünkü neden öyle? Çünkü her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin ürettiği, işbirliği ettiği, onu üreten, yani ayakta tutan bürokratik sistem hala ayaktaydı. Bunlar iade ettiler onu yani.
0: Şimdi demin söylediğimi sağlaması

0: yapıldı.
1: Evet,
0: değil
1: öyle
0: mi?
1: Yani.
0: Yani 12 Eylül'ün açtığı yol yeni bir yol değil.
1: O mahkeme kararlarına bakan, evet, orada mütalaa verilmiş mütalaalar okuyan insanlar, o vasiyetname üzerinde yapılan tartışmaları bilen insanlar bunu biliyorlar yani.
0: Yani 27 Mayıs'ta elektriğe, suya, yola ulaşacak yerler ve insanlar kimlerse, hani düşünülen, DPT bile yapılırken düşünülen, hatta Metin Toker'in Akis dergilerine bakarak da çıkarılabilir. Cemil Koçak'la yayınlar yapmıştık. O alanın işleri daha kolaylaşsın diye uzun yıllar devam etti.
1: Evet.
0: Sonra bugünün deyimiyle herhalde yerli ve milli olmaya başladı.
1: Tam yerinde bitiriyorsunuz. Biz cümle söylememizin var mı?
0: Estağfurullah.
1: Düşünün ki Özal hiç baraj yapamadan, aşağı yukarı yani yaptı da baraj yapamadan Türkiye'yi elektriğe kavuşturdu. Demirel bütün barajları yaptığı halde Türkiye'ye elektrik veremedi. Bakın, Türkiye elektriği Özal getirdi. Özal yani 3 yılda bütün barajları mı yaptı elektrikler? Hayır, barajlar yapılmıştı. Ama barajlar Türkiye'de demin söylediğiniz bürokrasinin izin verdiği insanlara ek destek elektrik olarak gidiyordu. Vatandaşın yoktu. Anadolu'ya Özal elektriği, televizyonu getirdi. İnsanlar bambaşka bir yorum, Özal'ın yorumuyla çıktı. Biz tabii Özal şimdi şampiyonluğuna gibiyiz ama.
0: Akis dergilerine de bakınca niye gitti o elektrik, ne? Ne lüzumsuz israf. Ya, 27 Mayıs'ta aynı şekilde israf diye tanımlıyor.
1: Yalçın Pekşen'in Cumhuriyet'te şeyi var. Kahkaha atıyor. Özal demiş ki her eve bilgisayar girecek diye. Her eve bir değil ki. Hepimizin cebine bilgisayar girdi. Yalçın Pekşen'e ne girdi bilemiyorum yani ona yani.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hasan Nuri
1: Yaşar. Yalçın Pekşen'in değilse ya, herhalde yanlış isim söyledim ama yani başka birisi olabilir. Özür dilerim. Yalçın Pekşen'in değilse özür dilerim yani.
0: Neyse. Peki. Ama birisi söylemiş.
1: Birisi söylemiş. Cumhuriyet'ten birisi. Peki. Tabii ki.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hasan Nuri Yaşar. Bu ülkede bu akşam 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında anatomisini çıkarmaya çalıştık. Üzerinden sesli düşündük. O dönemki dünya konjonktürü, Türkiye ve sonra nasıl devam ettiği. Haftaya görüşmek üzere.

0: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu'na başlıyor. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu akşam hangi başlıkları konuşacağız? Hemen şöyle yönetmenim arkadakileri de getirsin.

0: Anıtkabir ziyareti vardı yine aynı gün CHP'nin. O ziyarette de yoktu Mansur Yavaş. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. O kabul sonrasında siyaset kulisleri de hareketlendi. Mansur Yavaş cephesinden de açıklamalar var. O açıklamaları da getireceğiz ekranlarınıza. Aynı zamanda CHP cephesinden de Mansur Yavaş'a yönelik sert açıklamalar var. O konulara da şöyle bir bakacağız misafirlerimizle beraber. Bir diğer önemli mevzumuz Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı. Bugün açıldı, bir fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Kozinoğlu'nun hem kefeninden hem kemiklerinden hem de toprağından örnekler alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü özellikle son yıllarda vatandaşların aklında en çok soru işareti bırakan kayıplardan bir tanesiydi. Adalet Bakanı Akın Gürek şöyle bir mesaj paylaşıyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla faili meçhul herhangi bir dosya kalmayacak diyor. Türkiye'nin radarında şu anda Kaşif Kozinoğlu dosyası var. Peki bu dosyada önümüzdeki günlerde neler bekliyoruz? Bu konuyu da yine konuşacağız. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Bir taraftan İran açıklama yapıyor. Diğer taraftan da dünyanın yaramaz çocuğu ABD Başkanı Donald Trump. Bir diyor ki savaş bitti, artık ekonomik yaptırımlar var. Daha sonrasında da İran'a yönelik saldırılar başlıyor. Hürmüz'de her geçen gün gerilim tırmanıyor. Hürmüz'deki son durumu da konuşacağız. Keza petrolün varil fiyatı da bir düşüyor, bir yükseliyor. Küresel piyasalarda dalgalanmalar oldukça sert bir şekilde devam ediyor. Şimdi dünyanın başında Hürmüz sıkıntısı yokmuş gibi yeni bir kriz kapıda. Nerede? Babül Mendeb'de yeni kriz kapıda. Bunu da masaya yatıracağız. Babül Mendeb'de neler oluyor? Yemen'de Husilerin saldırıları var. Konuyu şöyle enine boyuna konuklarımızla beraber konuşacağız. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kriz, özellikle Mansur Yavaş gerginliği her geçen gün biraz daha artıyor. Yeni parti cephesi biraz daha aslına bakarsanız sessiz kalıyor. Özgür Özel cephesinden bazı açıklamalar vardı ama CHP cephesinden özellikle de milletvekillerinden ve grup başkanı Faik Öztürak'tan son yapılan açıklamalar hayal kırıklığı nezdinde ve Mansur Yavaş'a yönelik de tepkiler açık bir şekilde dile getiriliyor. Dilerseniz dün CHP Grup Başkanı Faik Öztürak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklama yapmıştı yönetmenim. Seslerde bir numara olması lazım. Bir getirelim ekrana. Bakalım Faik Öztürak nasıl bir eleştiride bulunmuş. Hemen arkasından da Cantürk Hocam'la beraber başlayacağım.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum. Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
0: Şimdi hayal kırıklığı mevzusu böyle altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi öyle herkesin tehdit edebileceği bir siyasi parti değildir. Mesajı da önemli noktalardan bir tanesiydi. Çünkü Mansur Yavaş'ın bir açıklaması var. Diyor ki eğer ki benim bu tavrım her iki tarafı da rahatsız ediyorsa gereğini yaparım diyor. Yani istiyorsanız istifa edeyim kardeşim, niye bu kadar tantana çıkartıyorsunuz diyor Mansur Yavaş tırnak içerisinde. Diğer partilerden hem CHP cephesinden, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalar hem de Yeni Parti cephesinden gelen açıklamalara baktığınızda da daha böyle hani evet bir sitemkar ama çok da sen ne yapıyorsun şeklinde açıklama değil. Hem partilerin tutumunu hem Mansur Yavaş'ın tutumunu nasıl buluyorsunuz?
3: Evet, şimdi sosyal demokrasi cephesinde yani CHP o cenahta üçüncü bir otorite ortaya çıktı. O da Mansur Yavaş. Esasında başından beri var. Şimdi olay şu benim anladığım Mustafa Bey. Şimdi malum Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti birbirinden ayrıştı ama kopamadı. Yani iki bloğa bölündü ama o henüz hücresel bölünme tamamlanmadı. İki ayrı varlık şeklinde gitmiyor. Gitmeyecek de belli. Çünkü birbirlerinden kopamazlar. Çünkü arada Mansur Yavaş var. Parça, büyük parça. Ve Mansur Yavaş da bunun farkında.

0: diyor ki her iki tarafa da istiyorsanız diyor beni halledin. Yani bakalım ne olacak. Burada şu var. Ben Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini düşünüyorum. Ama bugünkü bir açıklaması var. Diyor ki yani dağılmayalım, birlik berekettir diyor. Mealen söylüyorum. Yani parçalandığımız zaman büyük bir kayba uğrarız diyor. Bu ne demek? Bu CHP ile yeni partinin arasını yapmak demek değil. Ben diyor tüm muhalefetin şey olacağım. Adayı olacağım. Tek aday ben olacağım. Veya en büyük aday ben olmalıyım. İşte bu kavga var. Yani Mansur Yavaş bugün şunu açıklasaydı. Kardeşim ben hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanı ile bundan yani görüşmemin yani bundan doğal ne olabilir? İşte anlattığı gibi Ankara'nın meselelerini görüştük. Yatırımları görüştük dese iş bittiydi. Yani doğru. Yani bir belediye Ankara gibi bir başkentin büyükşehir belediye başkanı elbette Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşebilir.
1: Biter miydi mesela?
0: Biterdi ama şunu demesi lazımdı. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim ki siz nereden çıkarıyorsunuz deseydi. Niye bunları buradan okuyorsunuz deseydi. Çünkü şunu diyor. Tavandaki kopuş beni ilgilendirmiyor diyor. Buradan şu çıkar anlaşılması gereken. Burada diyor ki ben sizin en büyük alternatifinizim. Şimdi bakın yani bir süreci bir bütün halinde değerlendirdiğimizde Mustafa Bey, Mansur Yavaş başından beri adaylıkla ilgili, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ne evet dedi ne hayır dedi. Hiçbir şekilde partilerin önemli şeylerinde bir araya gelmedi. Ama mesela ne yaptı? İyi Parti'nin mitingine gitti. Şimdi bu şu demek. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ama güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı figürü olmak istiyor. Bunun için de tabanda ki bugün Özgür Özel de bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi ya altılı masa gibi bir masa yapmayacağız. Bu ittifakı seçim sahasında tabanda yapacağız. Yani bütün AK Parti karşıtları veya işte Erdoğan karşıtlığı çerçevesinde yapacağız. Dolayısıyla kendi adayımızı belirleyeceğiz. Diğerleri de arkamızdan gelecek demeye getirdi tabiri yerindeyse. İşte o noktada da Mansur Yavaş diyor ki benden başka seçeneğiniz mi var? Çünkü şimdi özellikle muhalefet cenahında bence Cumhurbaşkanlığı adaylığında güçlü bir figür olabilmenin matematiksel formülünü en iyi Mansur Yavaş biliyor. Çünkü hep konuştuk, konuşuyoruz. 50 artı 1 alacaksınız. 50 artı 1 alabilmeniz için AK Parti seçmeninden, milliyetçi oylardan, muhafazakar oylardan, mütedeyyin kesimlerden oy almanız lazım. Yoksa 50 artı 1'e ulaşamazsınız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçen seçimlerde %52, yani bu ülkenin %52'si AK Partili miydi? Hayır. Yani sağdan soldan yani bir figür olarak çıktı ve herkesten oy alabilen bir lider. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı karizmasını da, meşruluğunu da, liderliğini de bütün kesimlere seslenebilmesinden alıyor. Dolayısıyla işte Mansur Yavaş da böyle bir aday olabilirse Cumhurbaşkanlığı için güçlü bir figür olabileceğini düşünüyor. Onun dışında bütün kendisine yönelik sitemler, efendim işte söylemler, eleştiriler hepsine ortak bir res çekiyor. Yani açık açık beni Cumhurbaşkanı adayı etmeyeceğinizi veya sen bizim Cumhurbaşkanı adayımız değilsin deyin o zaman diyor. Ben de gereğini yaparım diyor. Yani temel mantalite bu. Ha bakın şu da olmuş olabilir. Çünkü şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ben zaten hem dedi Özgür Özel'in haberi vardı. Hem dedi genel başkanın Sayın Kılıçdaroğlu'nun haberi vardı dedi. Yani niye her ikisinde haberi olsun ki? Şu an Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ise gidip sadece Kemal Kılıçdaroğlu'ndan onunla haber vermesi yeterliydi genel başkan olarak. Kaldı ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'nın işleriyle ilgili görüşmelerde kimseye haber vermek durumunda da değil. Ama nezaketen genel başkanına verebilir. Siyasetin doğası
1: bu, gereği. Bu şu değil mi? Bu aslına bakarsanız bunun altındaki okumasını ben size halk dilinde anlatayım. Kardeşim ben seçmeni oynuyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yeni partinin de seçmenine göz kırpıyorum. Sağ gözümle ona göz kırpıyorum. Sol tabii. Gözümle de dönüyorum CHP'ye göz kırpıyorum. İkisi karşımda olursa ikisine birden göz kırpıyorum. Aslında ama sandıkta vallahi bana kim rozeti takarsa da onunum.
0: Rozet de değil. Mustafa Bey. Çok tatlı. Şimdi bana göre Cumhuriyet Halk Partisi veya Yeni Parti'ye göz falan kırpmıyor. Siz bana mahkumsunuz demeye getiriyor.
2: Ama tavırlarından. Partilere değil, seçmene göz kırpıyor.
0: İşte bu noktada tüm seçmene inen bir tavrı var. Aslında bu rasyonel ve kendince doğru bir tavır. Ben bunu yanlış da bulmuyorum. Çünkü başka türlü aday olamaz. Zira Mansur Yavaş'ın toplumsal tabanda yeri yok.
2: Mesela çok özür dileyerek size bir soru soracağım. Mansur Yavaş'la Özgür Özel'i sadece birer aday olarak düşünürsek hangisinin oy oranı sizce daha fazla olur?
0: Ya bunu
2: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın adayı olarak girdi. Cümbür cemaat toplandı muhalefet.
0: %49 aldı ama.
2: %49 hocam, %49 aldığın zaman hiçbir şey. %51'i alamadığın sürece kaybeden kaybetti, kazanan kazandı.
0: Kesinlikle. Şimdi zaten bu 50+1 alanın kazandığı yani evet, bir oyun, yani bir olay. Bu noktada ama %49 almanız demek bütün muhalefeti arkanıza toplayabilmeniz anlamına da geliyor.
2: Ben buraya şunu getireceğim konuyu. Yani Özgür Özel de girse Kemal Kılıçdaroğlu kadar oy alacaktı. Mansur Yavaş da girse o seçimde yine aynı şekilde oy alacaktı. O yani seçim o, için bahsediyorum. Bakın önümüzdeki anladım, seçim için demiyorum.
0: Yani bu seçim biraz da konjonktüre bağlı. Yani onu da söyleyeyim. Yani ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce o oyu alamadı ama.
2: Yani Muharrem İnce tek başına girdi ama. Altılı Masa'nın adayı olarak girmedi.
0: Gene muhalefetin yani ikinci turda bir araya geliriz modelinden girdi ama ikinci turda da %34 aldı galiba.
2: Yani ilk %39'a yakın bir oy almıştı. Tekrar bir kontrol edeyim, yanlış olmasın.
0: Yani şimdi ben şunu demek istiyorum. Şu an eğer hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacak bir aday varsa işte bütün muhalefetin işte dediğim gibi Erdoğan karşıtlığının, AK Parti karşıtlığının, Cumhur İttifakı karşıtlığının en güçlü adayı Mansur Yavaş.
2: 30,64 almış Muharrem İnce.
0: Yani en güçlü adayı Mansur Yavaş. Ama peki Mansur Yavaş Ankara dışında Edirne'de, Isparta'da, Iğdır'da, Kütahya'da çok güçlü bir figür mü? İşte bunu sağlamaya çalışıyor. Tek aday olma, tek seçenek olma. Sessiz kalarak, çünkü tarafsız olmak da siyaset arenasında veya siyaset literatüründe bir taraftır. Yani ben tarafsızım demek de tarafsız olunmaz.
2: Anladım hocam. Cüneyt hocam, şimdi ben 2019 seçimlerinden beri hatta son yapılan yerel seçimlerden sonra bunu tekrar konuşma fırsatı da buldum. Yani dışarıdaki CHP'li arkadaşlarımla sürekli olarak bu konuları konuşuruz. Hani Ekrem Bey bir ara şeydi, biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu çok fazla konuşuluyordu Mansur Yavaş karşısında. Ama yani CHP seçmeninde de şimdi zaten yeni parti seçmeni dediğimizde farklı bir seçmen değil. Sonuçta o tabandan bu tabana kayan seçmenlerden bahsediyoruz. Kayalabildim, orası da ayrı bir mevzu. Ama hep şu soru işareti vardı. Ya Mansur Yavaş bir cumhurbaşkanı profili değil bizim gözümüzde. İfadesini pek çok kez duydum. Hani Mansur Yavaş mı? Hayır, Mansur Yavaş değil. Bir, yaşından ötürü değil. Hani eğer ki eleştirimiz cumhurbaşkanının yaşı ise Mansur Bey'in de zaten yaşı şey değil ya, daha genç değil Mansur Yavaş. İki, icraatlar konusunda Ankara'daki icraatleri çok yeterli değil. Ülke çapındaki tanınırlığı çok iyi değil. Üç, taban daha öncesinde biliyorsunuz MHP menşeili bir belediye başkanı. Şimdi o dönemden bu döneme CHP'liler tam olarak sahiplenebilmiş değil. Böyle böyle kafalarında pek çok soru işareti vardı. Şu anda gelinen durumda 103 yıllık partinin Mansur Yavaş'a ihtiyacı var mıdır ya CHP için? Ya ben şunu anlayamıyorum. Özgür Özel mesela Mansur Yavaş'tan daha mı az oy alacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girsin? Bence aynı alırlar.
3: Şimdi dramatik olan başka bir şey var. Bundan bir gün önce Gürsel Tekin açıklama yaptı.
2: Yani bu arada ziyaretle Kemal Kılıçdaroğlu, çok özür dilerim, dilim sürçtü. Kemal Kılıçdaroğlu girse diyecektim.
3: Gürsel Tekin bu olaydan bir gün önce açıklama yaptı. Dedi ki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, işte biz Şubat Mart gibi şeyi yaparız genel kurulu. Bu arada da adayı açıklarız. Aday da 3 aşağı 5 yukarı belli, CHP'li değil, CHP'li bir aileden geliyor şeklinde bir açıklama yaptı. Sonra bu görüşme meydana geldi. Şimdi görüşmenin içeriği ayrı bir tartışma. Görüşmenin içeriğinde neler konuşuldu? Biz bu konuda Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamaya itibar ediyoruz. Diyoruz ki bunlar konuşuldu. Ama bu konuşmanın, bu görüşmenin hem zamanlaması hem de görüşme sonunda verilen fotoğrafın siyaseten bir karşılığı var. Hı hı. Ve yapılan açıklamanın da kendi içerisinde bazı çelişkileri var. Birincisi şu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sebebiyle durumu görüşmek üzere, Ankara yatırımlarını görüşmek üzere konuştuk deniliyor.
1: Cumhurbaşkanı... Dün geçtik ya biz Cumhurbaşkanı.

0: Ya bu genellikle büyük projelerle ilgili oluyor. 2022-2023'te iki tane, 2025'te de bir tane bu konuyla ilgili, Ankara ile ilgili projeye kredi ve hibe ile ilgili Cumhurbaşkanlığı nezdinde tırnak içerisinde izin verilmiş, onay verilmiş veya işte kredi alınması ile ilgili müsaade edilmiş gibi bir durum var. Demek ki görüşme olmadan da Ankara ile ilgili bir işlem olduğu zaman Cumhurbaşkanlığı bu konuyla ilgili üzerine düşeni yapıyor. İkincisi şöyle bir durum var. Velev ki ortada böyle bir gerilim var. Bu gerilimde bu fotoğrafı vermenin hangi seçmen nezdinde nasıl bir biçimde yankı bulacağı konusunu kendisinin parti disiplini içerisinde değerlendirmiş olması lazım. Ben şu cümlenin çok anlaşılamadığı ve aslında anlaşıldığı andan itibaren de meselenin nasıl şekillendiği noktasında bize bir durumu göstereceği kanaatindeyim. O da şu, görüşmeden Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun haberi vardı. Peki görüşme talebinden kimsenin haberi var mıydı? Bu konuyla ilgili bir açıklama yok. İkinci bir durum,
1: Özgür Özel cephesi de onayladım diyor.
0: Evet. İkinci bir durum şu. Bu konuyla ilgili spesifik olarak ne konuşulduğuna ilişkin bir veri var mı elimizde? Mesela şu konuşuldu mu? Havaalanından şehir merkezine metro inşaatı veya planlaması veya işte X bankasından alınacak kredi. Bununla da ilgili bir açıklama yok. Şimdi bunlar ister istemez, tamam bu beyanlara itibar edelim ama bunları da sorgulamamız gerektiği noktasında soru işareti olarak zihnimizde duruyor. Yani bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sebebiyle görüşme gerekçesinde biraz önce bahsettiğim gibi bir sorunlu bir alan var. İkincisi, görüşme talebinin konuşulması gerekiyor. Çünkü görüşme talebinde, siz görüşme talep ettiniz, kabul edildiği andan itibaren artık bu konu bu mecraya gelir, bu noktaya gelir. Bunu talep etmeden önce görüşmeniz gerekirken, talep ettikten sonra ben Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye gidiyorum demenizin siyaset anlamında da, siyaseten de bir bağlamda iki taraftan da kopma gibi bir durumu olabilir. Şimdi biraz önce Sayın Öztürk'ün bir açıklaması vardı. Ne diyor Öztürk? Diyor ki CHP tehdit edilecek bir parti midir? Gereğini yaparım ifadesi, o zaman yeni parti tehdit edilebilecek bir parti mi? Şimdi gereğini yaparım ne demek? Bir de şöyle bir durum var. Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiği andan itibaren yeni partiye geçmiş olmuyor, bağımsız kalacak.
1: Evet.
0: Bu yeni parti tarafından böyle mi planlanıyor? Yoksa CHP bu gerilimin neresinde veya aday açıklandığı veya adayla ilgili bir konu tartışmaya açıldığı günden sonra gerçekleşen bu gelişme ve verilen bu fotoğraf acaba Mansur Yavaş şunu mu diyor? Züğürt Ağa filmindeki meşhur replikte satarım köyü ha diye bir repliği var, hatırlıyorsunuz.
2: Evet.
0: Bütün şeyi, köylüyü tehdit ederken
1: satır.
0: Evet, benim kafamı tası atmasın. İşte ben de kendimce bir hamle yaparım. Şimdi bunların tamamına baktığımızda şöyle bir tablo çıkar karşımıza. Burada bir tartışma var ve bu tartışmada Mansur Yavaş kendince bir yol alma, bir yol kat etme eğiliminde. Bunun aksini ispat etmek şu aşamada mümkün olmadığı gibi yapılan açıklamalar da bunun aksini ortaya koyabilecek düzeyde değil. Demek ki burada bir kopma var, bir kopuş var. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özel bir beklentisi var ama aynı zamanda Mansur Yavaş'la ilgili Anahtar Parti'nin, İyi Parti'nin de beklentisi var, Zafer Partisi'nin de beklentisi var. Demek ki ne yapıyor bence Mansur Yavaş? Kendince bu tartışmaların dışında bir kulvar açmaya çalışıyor. Peki bu kulvar açma çabası kendisinin ne kadar işine yarar? Şunu söyleyeyim, siyaseten bu kadar çok alanı oynadığınız andan itibaren, netleşemediğiniz andan itibaren mevcut bakiyenizi de süreç uzadıkça bir biçimde tüketirsiniz. Ben bu görüşmenin ve verilen bu fotoğrafın kendince siyaset açma hedefiyle ortaya konulmuş bir proje olarak fikri bazda ortada olduğunu düşünebiliriz. Ama günün sonunda Mansur Yavaş'a eksi yazacağı kanaatindeyim. Yani Mansur Yavaş'ın kendi hayalleriyle de ilgili bazı hususlarda bir tartışma, bir yani bu fotoğraftan sonra CHP kendi içerisinde bir başka aday çıkardığı zaman, yeni parti başka bir aday çıkardığı zaman zaten Mansur Yavaş da bu konularla ilgili bu durumu bu şekilde fotoğraflandır biçiminde bir meşruiyet zemini oluşabilir. Son cümle şunu söyleyeyim. Normal şartlar altında bu tartışmalar olmadığı bir zamanda Cumhurbaşkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görüşmesi kadar doğal bir durum olamaz. Bizim yorumlarımızın marjı şu andaki olağanüstülük ve o gerilimde bir taraf bulma bağlamında bir yorum olarak değerlendirilebilir.
1: Şimdi ben masaya bir soru sorayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ya da Yeni Parti, Mansur Yavaş'ı olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanacağını düşündüğü için mi bu kadar tolerans tanıyor? Yoksa şimdi Mansur Yavaş, yani mesela Yeni Parti'nin adayı olursa CHP'nin bir aday çıkarması lazım. CHP'den de yüksek ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu çıkar. Yeni Parti'den de bir aday çıkması gerekirse Özgür Özel çıkar. Zaten bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Acaba tırnak içerisinde, ya bak biz bu seçime Mansur Yavaş karşısında girersek, ola ki Mansur Yavaş da bizden yüksek oy alırsa bizim karizma çizilir korkusuyla mı Mansur Yavaş'a karşı böyle davranıyorlar? Yani Mansur Yavaş çıkıp dese ki, arkadaşım benim şu kellemi vücudumdan ayırsanız da ben bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adayı falan değilim. Aha da son dönemimde zaten bırakıyorum, lanet olsun bırakın istifa edeceğim falan dese, bu iki parti bu kadar çok bunun peşine düşerler mi?
2: Şimdi şöyle.
1: Yani olay Ankara mı? Yoksa ya biz bu seçimde bu adama karşı düşük oyda kalırsak lan bizim karizma çok kötü çizilir kafası mı? Hepinizden kısa kısa bir yorum almak istiyorum.
2: Benden başla.
1: Başlayın hocam.
2: Şimdi şöyle. Özgür Özel zaten 2-3'tür. Yani 2'dir, 3'tür. Bir açıklama yapıyor. Diyor ki önümüzdeki seçimlerde diyor partiyi diyor iktidara getiremezsem zaten ayrılacağım diyor. Şimdi bu siyasetçiler böyle der ama bırakmazlar, ayrı konu da.
1: Ama işte iktidar anlayışı nedir?
0: İktidara demek Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağım.
2: Çünkü iktidar diyor.
0: Evet.
2: Şimdi altında işte onu
1: arada şöyle bir fark var. Muhalefet ve iktidar anlayışı Cumhurbaşkanlığı sisteminde yok. Yok, bunlar bizim eski parlamenter sistemden kalma şeyler. Şimdi sen meclisi kazanabilirsin ama Cumhurbaşkanlığı kazanamadın. Ne yapacaksın? İktidardayım mı diyeceksin?
2: İktidara gelmesi için iki yeri de kazanması lazım.
0: Tabii. İkisini aynı anda.
2: Şimdi olması gerekeni konuşuyoruz. Doğrusunun ne olduğunu konuşuyoruz.
0: Doğrusu ne?
2: Ama siyasetçiler kendilerine göre doğruyu eğip bükebilirler. Ama doğru tektir. Yani tabii, siyaseten doğru denilebilir ama o doğru olmuyor. Yani zaten bir laf vardır ya, sosisin ve siyasetin nasıl yapıldığını bilseniz hiçbir şekilde bulaşmazdınız diye. Yani o noktada yani iktidara gelmezse bırakması gerekiyor. Üçtür söylüyor. Ben her seferinde de not alıyorum gün gün. Ama şimdi Özgür Özel zaten Cumhurbaşkanı adayı. Ne zamandan beri? 38. kurultay iptal edildiği günden beri. Hı. Bu zaten net. Zaten büyük ihtimalle de kavga veya sıkıntı bir şekilde Mansur Yavaş'ın ayak altından çekilmesini sağlamak. Çünkü Mansur Yavaş ayak altında kaldığı sürece çok ciddi bir şekilde muhalefet alternatif bir aday üretemeyecek. Üretemiyor. Çünkü şöyle bir anlayış var kafalarda. Erdoğan'ı yenmek için, tabii bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aday olduğu bir senaryo için geçer.
0: Hocam şimdi seçimde gövde yetmiyor ya. Şimdi gövde evet, oyun olması Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sizin iktidarın veya Cumhurbaşkanlığını kazanmanıza yetmiyor.
2: Tabii.
0: Şimdi evet, aday belirlerken bu gövdenin yetersizliği sebebiyle küçük partilerin sözleri geçmeye evet, başlıyor. Bunu yaşadık altılı masada.
2: Evet.
0: Şimdi CHP'li bir, mesela Gürsel Tekin'in yaptığı açıklama da o minvalde. Biz CHP'li birini çıkarmayacağız. Kime mesaj bu? CHP'nin dışındakilerine. Ama ailesi CHP'li diyor.
2: Evet.
0: Ya CHP'nin de içine bir mesaj veriyor. Öyle bir profil. Yani şimdi Mansur Yavaş'ın da aday olabilmesi için CHP'nin ana gövdeden birisine karar vermesi yetmiyor. Bir de diğerlerini desteklemesi lazım. Kesinlikle. Ya. Bence o oraya oynuyor yani.
2: Kesinlikle. Şimdi bu noktada yani Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Mansur Yavaş'ın ortadan, yani siyaseten ortadan kalkması lazım. Mansur Yavaş da bu iddiayı hala sürdürüyor. Çünkü iddiayı sürdürmesini isteyen diğer sağ partiler var. Çünkü yani Mansur Yavaş'ın geldiği siyasi ekol gereği Mansur Yavaş aday olursa o ekolden de oy alacak. Yani biraz böyle bir karmaşık bir durum var. Ama bu karmaşık durum anlaşılamaz değil. Ayrıca Mansur Yavaş'ın da güçlü olduğu nokta bu. Mansur Yavaş çok stratejik, çok akılcı, akıllı kendince. Daha doğrusu rasyonel diyeyim, akıllı demeyeyim de rasyonel.
0: Stratejik davranıyor.
2: Ve stratejik bir politika izliyor ve bugüne kadar da tuttu. Ama işte bu yeni partide veya sosyal demokratların kanadında ne kadar daha sürdürülebilir onu göreceğiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok sert çıktı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne gelmemesi gerçekten büyük bir skandaldır. Yani yıllardır CHP'nin gölgesinde kalıp veya o partide belediye başkanlığı yapıp en azından yani yeni parti niye gittin mi diyecekti. Yani böyle bir bazen böyle yalpalamaları oluyor. İşte o biraz...
0: Oraya gitmemesi onun yerine Cumhurbaşkanıyla görüşmeye gitmesi. Mesela, bir de ekstra bir evet. problem.
2: Yani belki haberleri vardır. Orayı çok fazla belki hani CHP takılmıyor olabilir ama yani gelmemesi hakikaten büyük bir skandal. Yani çünkü en azından ahde vefa diye bir şey var. Peki. Yani bu saatten sonra böyle bu tarafsızlık sürdürülemez. Alan daralmaya başladı.
0: Zaman da kısalıyor.
2: Zaman da kısalıyor.
1: Siz ne diyorsunuz Cüneyt Hocam?
0: Yani ben hocamla üç aşağı beş yukarı aynı durum, aynı şeyi düşünüyorum. Şunu söyleyeyim. Yani bu seçimin yaklaşması, seçiminle ilgili Sayın Bahçeli'nin yaptığı bazı kuralların değişeceğine ilişkin açıklama. Bunların tamamı bence bizim gelecek 6 ay içerisinde önemli bir gündemimiz olacak. Bu tip manevraların da bir anlamda boşa çıktığı bir duruma işaret ettiği kanaatindeyim. Yani ittifak sistemi, aday gösterme profili, aday gösterme biçimiyle ilgili bazı değişiklikler olursa Türkiye'de siyaseten de farklı ittifaklar, farklı projeksiyonlar ortaya çıkabilir. Şu an itibariyle konuşursak Sayın Yavaş'ın Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi Türkiye, yani normal şartlarda olması gereken bir şey ama bunun izah edilememesi veya izahı noktasında bazı noktalarda müphem kalan durumlar evet. günün sonunda bunun bir stratejik hamle olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Öyle ya da böyle. Günün sonunda siyaset sonuca bakar. Biz de niyeti insanların davranışlarıyla, hareketleriyle, açığa çıkan hareketleriyle ölçeriz. Durum bunu gösteriyor.
3: Merhaba hocam. O zaman ben de hemen bir şey ekleyeyim. Şimdi hocalarımla aynı kanaatteyim zaten. Mansur Yavaş'ın nerede durduğunu çok göremiyoruz ama hani CHP'nin kendi içi açısından şunu söylemek gerekiyor. Tarihsel mirasla güncel gelişmeler arasında bir yerde şu an Mansur Yavaş. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Yani bu kadar karmaşa içerisinde ilerleyip rasyonel bir çerçeve oluşturmak zor. Ya Can Türk Hocam'ın dediği gibi hani gerçekten oy üzerinden gidecek bir durum varsa tam nerede olduğu bilinmediğinde orada bir karmaşa ortaya çıkıyor. Ve biz bu karmaşanın bir süre sonra seçmenin üzerinde olumsuz etki yaratacağını da biliyoruz. Çünkü her zaman öyledir zaten. Kimse karmaşık şeyin arkasından gitmez. Bu nedenle de burada da şu durumu gözden kaçırmamak gerekiyor. Mansur Yavaş'ın özellikle belediye başkanlığı kimliğini son dönemde öne çıkardığını çok gördük. Sanki siyaset hiç yokmuş gibi. Hani Cumhurbaşkanlığı üzerinden soruyorsunuz ama şu an sanki Cumhurbaşkanlığı hiç önde değil. Ama arkadan herkesin konuşabileceği bir alan açılıyormuş gibi. Bu da son derece düşündürücü bir şey. Böyle bir durum olursa o zaman şunu sormak gerekiyor. Şimdi CHP ikiye artık ayrıldığı için yarın öbür gün hepsi bir araya gelip de tek bir adayı destekleyecekler mi sorusunu da belki sormak gerekecek. Yani Mansur Yavaş'ın bu açıdan ne kadar desteklenip ne kadar desteklenmeyeceği de sanırım yakın bir dönemde görülecektir. Böyle bir de karmaşık bir süreç var. Hatta bir başlık daha eklemek gerekiyor buraya. Hani küçük partilerden bahsediyoruz ya da işte oy potansiyeli açısından biraz daha böyle sistemli arka planda bir backup destek yapabilecek noktalardan. Şimdi bu aktörlerin her biri de bu yaklaşım içerisinde mi kalacak? Onu da sorgulamak gerekiyor. Bu açıdan belki önümüzdeki günlerde çok daha farklı şeyler görebiliriz. Yani CHP bile kendi içerisinde iki ayrıldığı yerde belki Mansur Yavaş diyecek ki ben de üçüncü bir parti çıkarıyorum diyecek. Olabilir. İki yere de ait hissetmezse.
0: Ki nitekim öyle de oldu.
1: Ama işte bu bence yankı odalarının birazcık sonuçları. Ya ben Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayından ya da yeni partinin adayından daha fazla oy alacağını düşünmüyorum. Açık söyleyeyim düşünmüyorum yani.
3: Ya zaten parçalanmış bir şeyden bütün çıkaramazsınız
1: yani
3: ki.
1: Şey değil bu. Olay şu değil. Olay Cumhurbaşkanlığı kazanıp kazanamaması durumu
3: değil.
1: Değil
3: yani zaten.
1: CHP mesela atıyorum kafadan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı %30 oy alacaksa Mansur Başkan başka bir partiden kendisini aday gösterirse %30'u geçemez.
0: Ben size somut bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu Türkiye'de siyaset, yani siyaset özellikle de muhalefet. Hı hı. Bunu kısmen iktidar için de söyleyebiliriz ama çoğunlukla siyasetin muhalefet kanadı. İki paradigmayı anlayamadı hala. Değişen iki paradigma. Bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne olduğunu tam evet, idrak edemedi. Sisteme, siyasi partiler. Hı hı. İkincisi de terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu idrak edemedi. Hı hı. Şimdi seçim satım haline girince onun nasıl bir yansıma göstereceği noktasında en ufak bir fikirleri yok. Olsa bu tartışma olmaz.

0: olsa şu andaki figürlerin adaylıkla ilgili nasıl bir handikap olduğu noktasında bir beyin jimnastiği olur. Ha şunu da diyebiliriz. Yani işte mutlak buttan oldu, kendi aralarında bunu görüşmediler filan. Tamam da yani biz bu işin cemazi el evvelini de biliyoruz. Yani yeni parti kurulmadan önce de CHP'de böyle bir tartışma yoktu. O zaman da hiç olmayacak bir ihtimal, İmamoğlu ihtimali üzerinden gidiyorlardı.
1: Evet.
0: Yani böyle bir durum var.
2: Ya şimdi Nihat Bey çok ince bir şey söyledi. Onu da atlamayalım. Mesaj alalım.
1: Çizin hocam altını bir daha.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin ne olduğunu idrak edemediler evet. dedi.
1: Ya o konu çok hassas bir konu. Hassas olduğu için de biz de böyle iğneyle oya yapar Hayır, gibi.
2: Ama devamı var. Şey onu söylemedim. Dedi ki bunun siyasi seçimlere nasıl yansıyacağını tahmin Tabii. edemiyorlar dedi.
1: Şimdi sizler konuşurken ben bir taraftan da geçmişte bu çatı adaylarla alakalı duruma baktım. Ya benim hatırladığım mesela Cumhurbaşkanlığı konusunda Ekmelettin İhsanoğlu vardı. Biliyorsunuz.
2: Bir felaketti zaten.
1: Yani daha öncekinde siz hatırlıyor musunuz böyle bir çatı aday Cumhurbaşkanlığı ile alakalı? Başbakanlık falan demiyorum. Cumhurbaşkanlığı yoktu galiba.
0: Yok. Bir Ekmelettin.
1: Yani, Ekmelettin İhsanoğlu ile aslına bakarsanız bu süreç hayatımıza girdi. Ekmelettin İhsanoğlu'nun girdiği seçimde 2014 yılındaki seçimde kaç siyasi parti desteklemiş biliyor musunuz Ekmelettin İhsanoğlu? 14 siyasi parti desteklemiş. 14 siyasi parti. 14 siyasi partinin desteklediği bir adayın kazanmasını beklersiniz değil mi?
2: Yok. Tanınmıyordu ki.
1: Hocam o kadar şimdi yapıldı edip
2: şöyle.
1: Ya bu zamana kadar Kemal Kılıçdaroğlu tanınıyordu da ne oldu?
3: Mustafa Ama Bey bakın orada önemli.
2: Ben bir siyaset bilimci yani bir akademisyen gözüyle bakıyorum. Bakın
1: tamam.
2: Hep şunu söylüyorum. Yerel şimdi ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi yani Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken dedi ki biz %45 aldık. Ben hep şunu söyledim. Her zaman da söylüyorum. Şimdi yerel yönetimlerde mesela insanlar belediye başkanına oy verirken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken başka sayıklara bakarlar. Yani pek çok kriter girer araya. Hemşerilik girer, güven girer, işte karşı taraftaki adayların bir işe yaramayacağını düşünür girer. Ama mesela insanlar parlamentoda oy kullanırken, meclis için oy kullanırken, belediye meclisi için oy kullanırken, İl genel meclis için oy kullanırken partiye verir. O zaman başka bakar. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Ekmelettin İhsanoğlu iyi bir akademisyen olabilir. Kariyeri hakikaten güzel yani kendince başarılarla dolu bir akademisyen. Bir bürokrat veya devlet adamı. Ama toplum Ekmelettin İhsanoğlu'nu seçmesi için Recep Tayyip Erdoğan efsanesinin yanında. Yani Recep Tayyip Erdoğan efsanesine tek yetişebilen kişi Muharrem İnce oldu. O da o kadar işte. Ne kadar yetişebildiyse. Bu kadar. Ekmelettin İhsanoğlu o kadar kötü bir tercihti ki, yanlış bir tercihti ki, insanlar yani adını daha öğrenemedi.
1: Şimdi yani. Siz konuşurken ben bir şeye bakıyorum. Lütfen devam edin. Masada diğer konuşacak olan hocalarım varsa.
2: Evet.
1: Bu Ekmelettin İhsanoğlu ile alakalı mesela Cüneyt Hocam siz ne dersiniz o dönemlerde?
0: Ya o şey ya, onun aday gösterilme biçiminde de bir tuhaflık var.
2: Tabii yani. O da var.
0: O da tuhaf.
2: Seçim kampanyası kötü.
0: Seçim kampanyası veya şöyle hocam bu aday gösterdiğiniz andan itibaren bu gösterdiğiniz adayın toplumda bir kabul göreceğine dair bir inanış var. Bu parlamenter sistemden kalma bir alışkanlık. Böyle bir şey yok artık o bitti.
1: Bak bir parantez açayım mı? Hani dediniz ya Muharrem İnce en fazla yaklaşan Muharrem İnce oldu diye. Ekmelettin İhsanoğlu'nun oy oranı Muharrem İnce'den
2: fazladır.
1: %8,44 daha fazla.
2: Bakın önemli değil. Şimdi bakın ben bunu niye söyledim? Bunu bilerek söyledim. Laf olsun diye söylemedim. Şimdi o zaman şeye bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir siyasetçi, nasıl bir lider?
3: Halktaki karşılığı görmek önemli.
2: Şimdi
0: önemli
2: bakın şimdi Mansur Yavaş örneği için de geçerli bu. Belirli bir konfor alanında yer alıp sınırlı bir seçmen kitlesine hitap ederseniz başarılı olursunuz. Şimdi Mansur Yavaş figürü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Ankara sınırları içerisinde işte çok başarılı, çok beğenilen, işte yıllardır seçimlere girmiş, hakikaten sahada iyi işler yapmış bir figür olabilir. Ama bunun Şırnak'ta karşılığı o kadar olur. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı yani Recep Tayyip Erdoğan'ı aldığınız vakit yıllarını davaya yani bir siyaset adamlığına vermişti. Her türlü aşamasında siyasetin her türlü aşamasında yanmış kavrulmuş